0: oynayan oyuncuyu. İşte Manchester bu adamı 80'e alıyormuş, 100'e alıyormuş. Bu adamı nasıl yazarsınız falan gibi şeyler söylendi ama çok da öyle bir durum yok gördüğüm kadarıyla. Hatta Galatasaray bugün isteyip yani ben 50 milyon euroyu çıkarıyorum, veriyorum derse Dursun Başkan bu oyuncuyu alabilecek pozisyonda ama teklif biraz daha ilk görüşme satın alma opsiyonu kiralık olarak gerçekleşti. Onu biliyorum. İşte Ugo Çukwu için Galatasaray biraz rakamı arttırdı. Satın alma maddesindeki rakamı arttırdı.
1: Galatasaray şu an herkese satın alma opsiyonlu kiralık teklifi mi veriyor?
0: Bunlar yapıldı. Yani son bir hafta içinde birkaç oyuncuya, kanat oyuncuları da buna dahil olmak üzere, kanat rotasyonunu da genişletmek. Yani U23 ya da 2003 sonrası doğumlu dediğimiz kontenjanı doldurabilecek isimlere biraz böyle teklifler yapıldı ama az önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Başkan bugün itibariyle benim anladığım kadarıyla yani bu işi çok da uzatmayalım. Ana ihtiyaç neyse oraya parayı harcayalım, taraftarımız da bir arkasına yaslansın durumuna gelmiş vaziyette. Bugün yeni bazı görüşmelerin olduğunu da biliyorum ama henüz bir isme ulaşamadım açıkçası. Onu da yani böyle insanları da yanıltmak istemem ama Baleba'nın mesela Galatasaray yönetimi tarafından çok çok istendiğini, orta sahadaki o genç kontenjanı için ilk sıralarda belki de birinci sırada yer aldığını biliyorum.
1: Bakalım transfer Galatasaray'da hareketlenecek gibi görünüyor. Emre'nin anlattıklarından en azından anladığım bu. Bu arada Fenerbahçe'nin Admira ile oynadığı hazırlık mücadelesi noktalandı sevgili seyirciler. Fenerbahçe rakibine 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder, Milan Škriniar, Fred Bekao ve Gitia'nın kendi kalesine attığı goller mücadelenin skorunda belirleyici oldu. Fred, Levent, Musaba ve Asensio'dan da birer asist katkısı geldi. Fred burada bir gol bir asistle öne çıkan oyuncu istatistik anlamında. Hem Škriniar'ın hem Bekao'nun kaydettiği kafa golleri de gayet güzeldi. Onu da söyleyeyim, Erdem de maçı biraz takip etmeye çalıştı. Çok hızlı ve kısa bir şekilde bu maça dair Erdem'in görüşünü rica ederim.
2: Maça dair değil de yani aklıma direkt geldi. 99 puanlı sezonda İsmail Kartal'ın ilk resmi maçı 5-0 bitmişti. Zimbru karşısında Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. Ben de ona baktım. Bu hazırlık maçı ama yine 5-0'a ulaşan daha çok ön bölgede hareketli olan bir Fenerbahçe vardı. Bu anlamda İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında da mantalitesinin bu olduğunu aşağı yukarı anlatmıştı. Değişen bir şey yok İsmail Hoca kanadında Kerem. Ön bölgede oynamak isteyen, orada daha fazla üretmek isteyen bir takım oluşturmak istiyor.
1: Öyle de gördük bugün.
2: Kafa gollerinden bahsediyorsun ki kanat organizasyonlarının önemine buradan değineceğiz. İşte Greenwood, Bekler, Archie Brown'un kalması... Yani İsmail Kartal'la alakalı Fenerbahçe'de Fenerbahçeliler ne hayal edebilir? Bir en azından bir işaret olan bir maç. İki tane daha hazırlık maçı var. Kısmet olursa inşallah ben de kalan iki maçı yerinde takip edeceğim. Döndüğümde çok daha detaylı bir analiz yapabilirim ama Fenerbahçe'nin işte farklı kazanması iyidir. Yani hazırlık maçlarını farklı kazanmak da önemlidir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki.
2: Bekao'nun gol atması, stoperlerin oyuna dahil olması, işte servis yapan bekler, asiste imza atan bekler. Bu oyuncuların işte Mimović'le alakalı rakamlar paylaşılıyordu ilk yarı. Her oyuncu için bir motivasyon. 36 kişiyle gitti.
1: Doğru.
2: Fenerbahçe Avusturya kampına. Neden 36 kişiyle gitti? İsmail Kartal her oyuncusuna eşit şans veriyor. Her oyuncuyu görmek istiyor. Sürpriz isimler bir anda takımda kalabilir, sürpriz isimlerle vedalaşılabilir. Kolay süreçler değil, içine transfer süreçlerine dahil ettiğimiz konular ama hazırlık maçları bir teknik direktör için en belirleyici kriterdir diye tahmin ediyorum ben de.
1: Fenerbahçe 22 şut attı, 11'e isabetli oldu, %72 toplu oynadı, 2.38 XG çıkardı ve 5 tane de önemli pozisyondan yararlanamadığını belirtelim sarı lacivertli takım için. Yani gayet iyi bir başlangıç ama tabii rakibinde Fenerbahçe'nin gücünden epey uzakta olduğunu söylememiz şart. Avusturya 2. ligini geçtiğimiz sezon 3.lükte tamamlamıştı. Admira yeniden Galatasaray'a bir geri dönüş yapacak olursak Emre hareketliliğin başlayacağını söylüyor. Sence Galatasaray'da paniği gerektirecek bir durum var mı?
3: Galatasaray en rahat takım konumunda. Hem ligi geç açıyor, hem Şampiyonlar Ligi oynayacak ve 4 yıl üst üste şampiyon olma

0: içgüdüsüyle hareket etmesi anlaşılabilir. Ben Galatasaray'da şunu daha çok garipsiyorum. Şimdi yabancı kuralı açıklandı. Yerli rotasyonunu neden Galatasaray güçlendirmiyor? Bu bana çok garip geliyor. Hatta bugün de bir haber paylaşıldı. Emin Bayram'ı Başakşehir Westerlo'dan almak üzere konuşulan rakam 4 milyon euro. Galatasaray'da 4 milyon euroya satmıştı ve sonraki satıştan da %50 payı var. Ama burada önemli olan nokta şu. Tekrar Süper Lig'e gelirken Galatasaray'ın onayı olması gerekiyor. Galatasaray Başakşehir'e bu onayı verdi. Acaba Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelecek mi diye birazdan Emre'ye sorsak mı acaba? Bilmiyorum. Ama Galatasaray yerli rotasyonunu mutlaka güçlendirmeli. Bunu Trabzonspor çok iyi yaptı. Arkayı doldurdu. Nitekim her geçen sene azalan bir yabancı kuralından bahsediyoruz. Onun dışında da yabancı transferlerde Galatasaray rahat ama yavaş yavaş bu panik havası yayılmaya başlandı. Daha önce forvet rotasyonunda da çok Gomis olayı yaşandı mesela. Galatasaray forvetsiz devam etti. Eren derdi yok da. Taraftarın içinde öyle bir panik havası şu an başladı ve bunu da sosyal medyada fazlasıyla hissettiriyorlar. Dursun Başkan da artık gaza basacaktır. Önümüzdeki haftalarda, özellikle şu iki haftada Galatasaray'da ben bir hareketlenme bekliyorum.
1: Türk oyuncuyla ilgili gelişme olabilir mi? Burada Can Uzun adını çok sarf ettik ama sen bugün bahsetmedin hiç ondan.
2: Yani Can konusu artık yani devam ediyor bu arada. Devam eden bir süreç de yeni bir gelişme olmadığı için aslında çok Can'ın ismini zikretmek istemedim. Türk konusunda Galatasaray'da şöyle bir durum var. Şimdi bu İbrahim çok güzel bir yere temas etti mesela. Emin Bayram konusu. Emin Bayram Galatasaray'da zaten yani aşağı yukarı mevcut stoper rotasyonu varken oynamak istediği ve süre almak istediği için takımdan ayrıldı. Bugün evet yerli bir oyuncu olarak kadroya dahil edilebilir ama insanların atladığı...
1: Çok özür diliyorum. Bir virgül koyduk. Fred açıklamalarda bulunuyor.
3: Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz.
4: İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde Fred çok etkindi, başrollerden biriydi. Bugün de golle başladı sezona. İsmail Hoca ile çalışmalar nasıl gidiyor?
5: Então, na época anterior do İsmail Kartal, você foi um dos jogadores mais importantes no time. E hoje você jogou bem, marcou um gol. Como é trabalhar com İsmail Kartal? Como vai preparações com ele?
6: İsmail Kartal é uma grande pessoa. Todos nós jogadores estamos muito felizes, não só os jogadores, mas todo o elenco, como a torcida também, estamos muito felizes com a vinda dele. Estamos muito motivados. Como eu falei, tem sido um bom começo de temporada, estamos treinando muito bem. Hoje foi um bom jogo de preparação. Eles são uma equipe segunda divisão, mas eles têm uma boa equipe. Nós estamos bem preparados. Temos que continuar fazendo um bom trabalho. Espero que seja uma grande temporada.
5: İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan. Bizler futbolcular onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz ama şunu biliyoruz ki sadece bizler değil taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bugün çünkü bu kısa süreçte çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Evet bugünkü rakibimiz bir ikincilik takımı ama iyi bir takım kendileri de bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
7: Buraya gelen taraftarlar ve önümüzdeki maçlarda da gelecek taraftarlar hakkında neler söyler? Bunlar oradan buradan mesaj var.
5: Queremos que Recep para os adeptos uma mensagem para eles, os que estavam aqui e os que vão vir para os próximos amistosos.
6: Nós agradecemos o carinho da torcida, estamos muito felizes com todos os adeptos que vieram, todos que estão sempre junto conosco e a gente espera que eles continuem nos apoiando, nós vamos fazer de tudo para fazer uma grande temporada e junto com eles vai ser muito importante para nós.
5: Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımların arkasında duruyor taraftarlarımız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizim için çok önemli.
8: Son sorumuz olsun. Kendisine çok yormayalım. Fenerbahçe ilk resmi maçında Gornik Zabra elemesiyle başlayacak. Ve tabii camianın en büyük hasreti de Şampiyonlar Ligi. Fred bu konuda neler söylüyor?
9: Última pergunta. Porque sabemos que você tá cansado. O time vai fazer jogo de eliminatório contra Gornik Zabra. Os adeptos querem estar no Champions League. O que você quer dizer sobre esses jogos?
6: A gente sempre vai fazer de tudo para dar nosso melhor dentro de campo. Igual falei, ainda é o começo, é o primeiro jogo da nossa pré-temporada. Temos muita coisa para melhorar ainda. Mas vamos fazer de tudo para estar na Champions League, para fazer um grande campeonato, uma grande Copa. E...

0: söyleyeyim ama Emin Bayram konusunu bir toparlayalım Emre. Yani aslında... Bu arada çok özür diliyorum. Araya gittik. Burada 5 kişiydik. Şimdi döndük 4 kişiyiz. Onun da açıklamasını yapalım. Özellikle Beşiktaş taraftarlara Salih Özcan ilerleyen saatlerde, hatta yaklaşık 1 saat içinde, 45 dakika içinde belki de İstanbul'da olacak ve Efecan Öztaş Salih'i karşılamak için yola çıktı. Salih Özcan'ın ilk görüntülerini de A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Bir açıklaması olursa da yine bizden takip edebilirsiniz Emre.
1: Ne çalışkan çocuk Efecan.
0: Çok.
1: Yayını
0: çok
1: bıraktı oraya Hırlant. Gitti. Yani o Emin konusu sadece tabii Emin değil, o yerli konusuyla ilgili de genel bir toparlama yapmak gerekirse.
0: Tabii ki.
1: Emin'le ilgili durum, yani Galatasaray'dan az önce de söyledim, tekrar edeyim. Ayrılırken zaten Davinson ve Abdülkerim vardı. Yani bu rotasyonda ilk 11'de oynama şansı yok Emin Bayram'ın. Hatta 3. stoper olma şansı bile bir hayli düşük. Emin'in de kendi tercihi olarak, yani 4. stoper olarak Galatasaray'a gelmek yerine daha çok süre alabileceğini düşündüğü Başakşehir'de oynama konusunda bir kanaati var. Zaten yani Westerlo'ya gitti. Westerlo'nun sahibi, başkanı Oktay Bey, Galatasaray'la çok yakın ilişkileri olan bir insan. Yani oradaki anlaşmalar, işte sonrasında %50 dönüşte öncelik hakkı falan, bunlar biraz böyle kolaylıkla çözülebilecek konular Galatasaray'la Westerlo arasında. Emin'in tercih edilmeme sebebi Okan Hoca'nın Galatasaray'da en azından 20 maç ilk 11'de oynayabilecek seviyede görmemesiyle alakalı. Şunu söyleyeyim, özel bir haber vereyim. Mesela Galatasaray sezon devam ederken, yani Emin'in bir tık üstü olarak değerlendirebileceğimiz yerli stoper kim var? Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıkma. Ozan'la bir görüşme yaptı. Ozan'ın ben yani Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olmadığını biliyordum ama şöyle detay vereyim. Hoffenheim'da devam ediyor. 4 sene kontrat yaptı ve Ozan Kabak'ın yani Almanya'da devam etme konusundaki isteğinin en büyük motivasyonu orada bir oturum hakkı kazanmak. Belli bir süre geçirdikten sonra, belli bir süre kontratlı bir oyuncu olarak çalıştıktan sonra bir oturum hakkı kazanma durumu var. Totalde de ben şaşırdım biraz rakama açıkçası. Hoffenheim'dan imza ücreti artı yıllık ücret olarak aldığı para da 4 milyon euronun üzerinde bir rakam. Net olarak eline öyle geçecek mi olan rakam buymuş. Çünkü Galatasaray yönetimi, insanlar eleştirebilir tabii ki, eleştiri en doğal şey. Talepte bulunmak, beklenti içerisinde olmak. Taraftarların özü zaten bununla alakalı bir şey ama doğruyu da bildikleri takdirde daha doğru değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi yerli oyuncu istemiyor musunuz kardeşim? İşte gözünüzün önünde adam var, niye almadınız diye bir durum yok. Mesela en bence uygun isim Ozan olurdu. Galatasaray'da ilk 11'de de oynayabilecek bir oyuncu çünkü. Gidildiği takdirde oturum hakkından dolayı devam etmek istiyor ve 4 milyon euronun üzerinde bir yıllık maaş alacağı için Hoffenheim'a seve seve imzasını atmış vaziyette. İşte Aral üzerinden de bu çok söylendi. Aral da Galatasaray'ın bugün İlk 11 seviyesinde gördüğü bir oyuncu değil. Barış'ın olduğu pozisyonda oynadığı için. Yani Barış'a alternatif olacaksa da 15 vermeyelim gibi bir düşünce var. Katılırsınız, katılmazsınız. Onu değerlendirmek insanların tabii ki takdiri. Yani yerli konusunda o yüzden Galatasaray'da ilk 11 oynayabilecek, en azından sezonda 20-25 maç ilk 11 oynayabilecek seviyede oyuncuları, eğer böyle bir ihtimal varsa, Galatasaray değerlendirmek istiyor. İlk sırada da Can var zaten. Can 40 maçta da oynar bu arada ilk 11'de. Evet. Öyle bir şey olduğu takdirde. Can konusunun ben olumlu şekilde neticeleneceğini düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü Frankfurt'un kendine göre bir stratejisi var. Kendine göre bir beklentisi var. Galatasaray'da buna karşılık normalde vermeyi düşündüğü paranın altında bir teklif yaptı. Çünkü görünen tablo şu ki, Frankfurt'ta aslında normalde beklediği bonservis üstünde bir rakam talep ediyor. Ticarette bunlar var. Transferde bunları doğru görebiliriz. Yani 40'a verecekse bugün 50'den açıyor kapıyı. Galatasaray'da 35 teklif edecekse 25'ten teklifini yapıyor karşı hamle olarak. O rakamların biraz ortada buluşması zaman alacak gibi karşılıklı bu hamlelerle ama ben bir orta nokta bulunacağını düşünüyorum. Can zaten defalarca söyledik, Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Ailesi de Galatasaray'da olmasını istiyor Can'ın. Bir noktada ben yerli konusundaki Galatasaray'ın hamlesinin Can üzerinden geleceğini düşünüyorum.
0: Son bölümde Fenerbahçe'ye bir dönüş yapacağım. Erdem'e sormak istediğim bir iki soru var. Ama senin çok ekleyeceğin bir şey var mı Galatasaray'la ilgili?
1: Davinson'la ilgili işte Como konusu çok fazla.
0: Belki ben oraya Şalay'ı, Saray'ı da yazabilirim ama Davinson bu ara gündemde.
1: Yani hep gelmesi muhtemel isimler üzerinden konuşuyoruz. Kim gidebilir ya da kimin gitmesini Galatasaray aslında kabul edebilir gibi bir yaklaşımla

0: çekilecek olursak, Davinson konusu, işte Komo'nun geçen seneden beri devam eden bir ilgisi var ama bugün yeniden sıcaklaştığı söyleniyor. Çünkü Komo'nun başka alternatifleri vardı, oralardan çok sonuca ulaşamadılar. Yeniden artık teklifi resmiyete kavuşturma düşünceleri var ama rakamlar çok Galatasaray'ın kabul edeceği seviyede değil gibi gözüküyor. Yani 20 milyon euro deniyor mesela. Galatasaray 20'ye Davinson'u göndermez. 30'dan aşağı göndermez, çok net söyleyeyim. Çünkü yani yerini doldurmak da çok kolay değil. Riskli bir şey kadronuzdaki az stoperi satmak. Ha burada Davinson çok ısrar eder, ya ben illaki ölüyorum Komo'ya gitmek için derse, o zaman başka şeyler konuşulur da ben Davinson'la çok o yaklaşımda olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem burada maaşı çok iyi, hem de İstanbul'daki yaşamdan, ailesiyle burada kurduğu düzenden çok mutlu olduğunu biliyorum. Saray için sözlü olarak bazı şeyler geliyor ama istenen seviyede bir teklif gelmiş değil. Şalay için de benzer bir durum var. Yani işte bugün bazı teklifler geldiğine dair haberler yapılmış ama Galatasaray'ın eline ulaşmış böyle bir teklif yok. Ben yani Salah konusunda da bir ay önce mesela satışına Galatasaray daha sıcak bakabilirdi ama bugün Singo konusu biraz soru işareti oluşturuyor. Yani Singo Galatasaray'ın ideal sağ beki, başlayacağı sağ beki gibi gözükse de orada oynadığı zamanda da çok istikrar gösteremediği için biraz soru işareti var.
1: İbrahim, Davinson sence dokunulabilir, satılabilir bir oyuncu mu Galatasaray için?
2: Dünya Kupası'ndan önce satılabilir bir oyuncuydu ama Dünya Kupası'ndaki performansı Galatasaraylı futbol severlerin de iyice iştahını kabarttı.
0: Bir hatta önce yanına Üçümi'yi alalım demeye başladı insanlar.
2: Evet.
0: Davinson'u satmayalım, yanına partnerini alalım demeye başladı.
2: Kolombiya elensin de Davinson bir önce antrenmanlara başlasın düşüncesine girdi Galatasaray taraftarı. Davinson Sanchez özelinde ben bir ayrılık beklemiyorum. Galatasaray bu saatten sonra yani bu kadar bekleyip şimdi tekrar bir panik stoper transferi işine girmez. Yönetim de öyle bir risk almak istemez. Bu Singo'ya böyle bir teklif gelse Galatasaray tarafı daha sıcak bakabilirdi. Onun dışında yani yine Galatasaray'ın savunmasının sigortasıdır Sanchez.
1: Nasıl bakıyorsun Erdem Davinson'a? Bir yandan 30 milyon eurolar konuşuluyor. Dün merak ettim, baktım. Tarihte 30 yaşını geçmiş, 30 milyon euro ve üstüne satışı gerçekleşen kaç oyuncu olmuş diye. 5 kez böyle bir satış gerçekleşmiş
0: toplam. Cristiano Ronaldo'dur bir tanesi.
1: Sadece stoper pozisyonu için söylüyorum. 5 kez böyle satış gerçekleşmiş. Zaten ikisi ikişer kez olmak üzere Bonucci ve Kalidou Koulibaly ile. Yani Galatasaray'a böyle bir teklif gelse bunu düşünsen belki gönderebilirsin ama Emre de oraları göremiyor diyor.
3: Kaçı
1: teklif
3: görüyor peki?
0: Yani konuşulan, şu anda resmi bir teklif yok ama konuşulan rakam 20 milyon euro civarında.
1: Beklenti 30.
3: Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben
1: bir yandan da yerini doldurabilir misin?
3: Stoper hattında Davinson'un yerini mi Davinson'un yerine mi oyuncu bakarım? Yoksa Abdülkerim'in yerine mi oyuncu bakarım diye düşünecek olursam Abdülkerim'i yine ilk 11 oynatırım ama onu iyi yedekleyecek bir sol stoper bakardım. Aha. Abdülkerim'le rekabete girecek çok daha genç bir isme bakardım ama şimdi yani formül, başarılı olan bir formül var. Abdülkerim Davinson. Yani kağıt üzerinde ve şampiyonluk sayısına da kupa sayısına da baktığın zaman başarılı bir ikili var. Yani bunu değiştirip macera aramak mantıklı geliyor mu dersen, yani dün gece Kolombiya milli takımın ilk 11'inde de Davinson Sanchez var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı eleme ya da üst düzey gruptan çıktığı maçta da Davinson Sanchez var. Şampiyonluğu belirleyeceği maçta da Davinson Sanchez var. İşte herkesin hafızalarına kazınan çizgiden çıkardığı röveşatayla pozisyonda da Davinson Sanchez var. Demek ki ortada kaliteli bir stoper var abi.
1: Bir Davinson yani, Sanchez gerçeği var.
3: Gerçeği var. O yüzden şimdi 20 verdi, 25 verdi. Ben bunu sattım. Tamam, para kazandım. Ama bir daha Davinson bulabilir misin?
0: Kolay değil.
3: Kolay değil. Ya o yüzden ben Galatasaray'ın kadrosunu koruma mantığını genel olarak bu mantalitede görüyorum. İşte Torreira'yı da bu yüzden tutuyor Kerem. Yani Şampiyonlar Ligi için kalitesini yükseltmesi gerektiğini farkında Galatasaray ama lig için zaten bu kadronun yeterli olduğunu bilen bir teknik heyet ve başkan var. O sebeple bu oyunculara değer veriyor. Bu oyuncuların sözleşmelerini iyileştiriyor. Bonusları ekliyor. Bunları lig için motive ediyor. Ve şampiyon oluyor. Aslında çok basit ya. Yani o yüzden ben eğer Emre'nin dediği rakamlar gelmediği takdirde ayrılık ihtimali çok zayıf görüyorum.
0: Ben de düşük görüyorum. Bir de yani Davinson'la Abdülkerim'in performansını özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde yukarı çıkarabilecek şey orta saha yapılacak hamle de olabilir. Evet. Yani orada Torreira biraz Torreira Lemina işte Juventus deplasmanında çok yetmedi mesela, onu gördük. Evet. Ya da Liverpool deplasmanında biraz zorlandılar.

0: zaten Galatasaray'ın da orayı güçlendirme düşüncesinin en büyük motivasyonu bu yani işte. Örnek veriyorum profil olarak bir Kamavinga koydun Torreira'nın gerisine, Torreira'yı öne koydun. O zaman Abdülkerim'le Davinson'un üstteki yükü de biraz alacakları için daha üst düzeyde performanslar görebiliriz.
1: Ama Galatasaray bir sol stoper almazsa bence bu sene sıkıntı yaşar. Kişisel görüşüm ki geçen yıl bile Şampiyonlar Ligi'nde çok tartışıldı Abdülkerim'in performansı.
0: Bence takımın en iyisiydi bu arada Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde. Uğurcan'la beraber Şampiyonlar Ligi'ne en güven veren oyuncuydu bence.
2: Ama Galatasaray'ın bir tane stoperi, transfer ihtiyacı var gibi.
3: City deplasmanında işte Haaland'ın arkasına koşu atması ki
0: Haaland'ı
3: zaten
0: kim tutabiliyor abi
3: zaten? Yani arkasına koşu attığı herkesi yiyor yani.
1: Ama sol stoperde bir yedek var mı şu an Galatasaray'da?
0: Lemina işte şu an sol stoper yedeği olarak düşün. Yani iki stoperin de aslında sağında solunda.
1: Lemina da işte tempo olarak artık yaşını da aldı. Yani ben sıkıntılı görüyorum orayı.
3: Bir alternatif düşünülebilir belki. Galatasaraylı idarecilerde top. Biz fikirlerimizi konuşuruz.
0: Tabii ki.
3: Çok kısa Aral Şimşir'e dair düşüncelerinizi de almak isterim. Son bölümde Erdem'e söz vereceğimi bir kere daha hatırlatayım. Fenerbahçe'ye dair. Aral Şimşir'i getirdi İbrahim. Trabzonspor.
1: Trabzon adına çok mantıklı bir transfer. Bu sene skor anlamında da çok şey kattı. Gerçekten milli takım alınmaması da büyük tartışmalar getirdi. Şimdi Trabzonspor formasıyla nasıl bir performans verecek? Milli takımın gediklisi olacak mı? Bunlar merak edilen konular. Ama hep şunu dile getiriyorum. Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Nokta transferler yaptı. Yani rotasyona, kulübeye bile gerçekten nokta isimler aldı. Metin Mimaroğlu, stopere Samet, işte Aral Şimşir. Trabzonspor beni heyecanlandırıyor bir futbol sever olarak. Yine söyleyeceğim, hiç konuşulmuyor ama ben Trabzonspor'un önümüzdeki sene özellikle ligde 1-2 o bantta ilerleyeceğini düşünüyorum.
3: Yani yarıştaki iddialı takımlardan biri olur diyorsun. Erdem, katılıyor musun İbrahim'in görüşüne ve Aral'ı sen nasıl görüyorsun? Seyretmesi özellikle keyifli bir oyuncu.
2: Trabzonspor işte altyapısı gereğiyle böyle bir yerli oyuncuların çıktığı kulüp bazında. Şimdi Aral Şimşir zaten bence kendini kanıtladı.
3: Evet.
2: Trabzonspor artık burada basamak demeyeceğim ama bir üste çıkış noktası Trabzonspor'a geldi. Oyuncu eğer mantalitesini doğru kullanırsa ki şans da bulursa bence yetenekli bir oyuncu. Her şeyden ziyade dar alanda çok farklı bir meziyetleri var. Yani şimdi biz spor servisinde yukarıda Berkay'la da konuştuk, Emre'yle de sohbet ettik. Fiziksel özellikleri gereğiyle Aral'ı böyle bir sanki ağır bir oyuncu gibi değerlendiriyoruz ama ya o topu ayağına aldığında o fiziği unutuyorsun yani. O fiziksel özelliklerini unutan hareketler yapıyor. O sebeple kıymetli olacaktır. Hücumda zenginlik katacaktır Trabzonspor'a. İbrahim'in dediği kısma el attıracağım ben. Ya bu sezon bence şampiyonluk yarışı 4 takım arasında geçecek. Tahminim 71-72 maksimum 73 puan toplayan takımın şampiyon olacağı yönünde. O 99 puanlı sezonlardan artık geçen sene 77 idi.
3: Doğru.
2: Artık geriye doğru geliyoruz.
3: Yani barem daha da mı
2: barem
3: düşecek?
2: Barem daha da düşecek. Bence 71'e kadar, 70'e kadar bu baremin düşeceğini tahmin ediyorum ben. Çok zor bir sezon bekliyor. Ben buradan Fenerbahçe ile ilgili bir yorum yapayım. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe kamuoyu son yıllarda şuna alıştı. Galatasaray ile kafa kafaya yarış. Aa, şampiyonluğu kaybettik biz. Biz ikinci olduk. Kafa kafaya gitti, kaybettik. Bu sezon öyle bir yarış beklemiyorum ben.
1: Katılıyorum.
2: Bu sezon 4 takımlı bir yarış bekliyorum. Ve Fenerbahçe şampiyonluk hasretinden sebebi daha zor bir sezon bekliyor. Çünkü sadece Galatasaray'la değil Beşiktaş ve Trabzonspor'la hatta Nuri Şahin'den dolayı Başakşehir'in de içinde olacağı 5 ayaklı bir sezon beklediğimi ifade edebilirim. Göztepe'de iyi yapılanmasıyla burada bir nasıl diyeyim çarpan olacaktır. Ligin zirvesine etki eden takım olacaktır. Ya kolay bir sezon bence beklenmiyor Kerem. İnşallah da böyle olur. Rekabetin fazla oldu. Hatta 6 takım şampiyonluğu, 7 takım kaç takım varsa hepsinin şampiyonluk yarışında olduğu bir sezon olsun. Yani ben ondan mutlu olurum.
3: 18 takımlı 18 bir yarış.
2: 18 takımlı bir yarış.
0: Hem düşme hem şampiyonluk aynı anda.
3: Jarya Ligi mi öyleydi? 2 hafta kazanınca şampiyonluk potasına giriyorsun.
0: Kaybedersen düşüyorsun.
1: Aslında güzel bir noktaya değindi. Nuri Şahin geçen sene de sistemini bazı maçlarda böyle tam anlamıyla oturtturmuştu. Bu sene istikrarla birlikte Başakşehir'de gerçekten zirve yarışında görürüz. Ben katılıyorum.
2: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum İbrahim.
1: Ki hücum rotasyonu bence üçlüklerden daha iyi. Hücum rotasyonu.
3: Elde tutabilir oyuncularını.
2: Ona
3: iddialı bir yorum.
2: İddialı bir yorum oldu.
1: Galatasaray'da olsun onlar. Fenerbahçe'de veda.

0: Muriç var. Komple i̇şte genelinden bahsediyoruz. Dördü var.
1: 2-3 oyuncuyu tabii, bir arada
0: Berto, Şamurado,
2: Vizca'yı aldı bir de Başakşehir'i. Vizca'yı aldı. O da garip. Yani son bir dans.
0: Hani bence olabilir. Vefa transferi o ya.
2: Olabilir. Hiç belli olmaz yani.
1: Teknik ekipten devam edebilir mesela. Bir
3: sezonun ikinci yarısında bile i̇kinci olabilir. Yarısında
1: son görüntüsü oydu. Ama bu da Vizca'nın herhalde Süper Lig tarihindeki en iyi, en etkili yabancı oyunculardan biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
3: Bir Süper Lig yani. Efsanesidir yani.
1: %100.
3: Yani çok net bir şekilde Süper Lig efsanesidir. Gelişme şekli işte Başakşehir'in ona yaptığı yatırım, daha alt seviyelerden başlayıp sonrasında şampiyonluk sezonunda orada olması, Trabzonspor'la yine şampiyonluk yaşaması falan gibi güzel yani kariyerinin son döneminde de taçlandırdığı şeyler oldu. Bu arada Aral konusunda ben de çok olumlu düşüncelere sahibim. Yani bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Aral'a şu muamele biraz yapılıyor. Bence doğru bir değerlendirme değil. Yani genç çocuk geldi bakalım neler gösterecek değil. Aral artık kendini kanıtlamış ve takımını taşıyan, o takımın yıldızı haline gelmiş bir oyuncu. Burada da Trabzonspor'daki rolü de benzer olacaktır. Ben yani kanat rotasyonunda yerli bir oyuncu olsun elimizde diye değil. Gerçekten ilk 11'de Fatih Hoca'nın değerlendireceğini düşündüğüm bir isim. Trabzonspor yani daha önce iki kez buna benzer yapılanmalara girdi ama ben bu kadar komplike bir şekilde bunu yaptıklarını ilk defa görüyorum. Yani işte Abdullah Hoca ile şampiyon olunduğu dönemde devre arası Abdullah Hoca geldi. Bazı yatırımlar yapıldı. Yeni sezon öncesi bu tamamlandı. Şampiyon oldu Trabzonspor. Fatih Hoca ile zaten bu arada şimdi şampiyonluk yarışında olabilir diyor işte İbrahim Nerdan da. Geçen sene de vardı bu arada bence Trabzonspor. De.
4: Aynen.
3: Yani son 5 haftaya kadar birkaç puan gerisindeydi Galatasaray'da
4: Fenerbahçe. Kadrosu daha geniş olsa çok net yarıştaydı
3: bir
4: yani.
3: Bir tane sol önde oyuncusu aynen olsa öyle. Belki sezonu evet, ikinci bitirebilirdi ikinci ya da başka bir şey olabilirdi.
0: Zaten şimdi var, o yüzden dedim daha iddialı olacak.
3: Evet. Oradaki eksikleri de giderdikleri için ben yani çok net bir şekilde iddialı bir sezon girişi bekliyorum Trabzonspor'da.
1: Fenerbahçe'ye dair Erdem'in belki aktarmak istediği bir şeyler yine olabilir son bölümde.
2: Ya Kerem şöyle bir durum var, özel olarak değineceğim bu konuya. Şimdi İsmail Kartal göreve geldi. Dördüncü kez geldi. İsmail Kartal'la alakalı Fenerbahçe kamuoyunun bence çok fazla soru işareti yok ama elbette acaba diyen yani İsmail Kartal'ın daha önceki sezonlarından farklı bir başlangıç yaptığını konuşan, nasıl bir teknik adamlık sergileyeceğini merak eden insanlar var. Ben de bu konuyu kendim de şahsen İsmail Hoca'yı sorgulama adına değil ama neler olabileceğini konuşabileceğim bir isim vardı, ona sordum. 99 puanlı sezonda Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hemen İbrahim benim nasıl yanımdaysa en yanında olan insan, kişi, görevli, yönetici Sayın Selahattin Baki'ydi. Ben de Selahattin Baki'yi aradım, bir sohbet ettik. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin üzerine tabii konuştuk elbette. İsmail Kartal üzerinde bazı sorularım oldu ve onun da iznini alarak paylaşacağım açıklamaları var. Nasıl bir sezon bekliyor diye sordum. İsmail Hoca'nın, çünkü Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık bir başkanlık sürecinin ardından aday olması, kazanması var. Greenwood var. Vedat Muriç'i alıyor. İyi bir kadro kuruyor. Ciddi bir baskı var. Ve İsmail Hoca dedim, bu baskıyı tam anlamıyla sence nasıl yönetir? Ben bunu merak ediyorum dedim. Açıklamalarını aynen paylaşacağım. Bir anısını anlatarak başladı. İsmail Kartal'la dedi biz dedi deplasman dönüşleri uçakta hep dedi yan yana otururduk. Fenerbahçe'de gelenek de böyledir dedi. Yani futboldan sorumlu yönetici eğer uçaktaysa teknik direktörle beraber uçağın en önünde gelir. Biz hep dedi yan yana otururduk. Bir gün dedi ben işte kulüp adını söylemeyeyim. Scouting ekibinden gelen bir futbolcu ismini söyledim İsmail Hoca'ya dedi. Hemen oyuncuyla ilgili bana dedi bilgileri verdi. Verileri benimle paylaştı. Gerçekten işine çok bağlı bir teknik adam. Sürekli kendini geliştiriyor. Hatta işkolik diyebilirim dedim. Devamında forma adaleti, İsmail Hoca'nın forma paylaşımı, işte o dönem konuşuluyordu işte Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi oyuncular çok fazla şans buluyordu. Speküle de edildi bu konu. Şunu söyledi. İsmail Hoca'nın forma adaleti hiç şaşmaz. Oyuncular da bilir ki İsmail Kartal kimi ise formayı ona verir. Tamamen performansa dayalı bir karar veriyor. Ben orada dedim ki oyuncularla direkt iletişim hayır dedi. Tamamen performansa bakıyor. Bu maçta verilerin kötüyse bir sonraki maç seni kesmesi sürpriz olmuyor dedi. Tamamen veriler odaklı ilerliyor dedi. Başa döneceğim. Peki dedim çok farklı bir sezon geliyor Fenerbahçe'ye.
1: 2,5 dakikanız var.
2: Çok farklı.

0: bir sezon geliyor. Ciddi stres yükünün olduğu bir sezon dedim. İsmail Hoca'nın baskı ve stres yönetimi ile ilgili hiçbir problemi yok. 99 puan topladığımız sezon derbi kaybetmedi. Sadece Trabzonspor maçını kaybettik. O maçta da stoperi yoktu. Onun dışında mağlubiyeti yok. Umarım bu sezon hak ettiği şampiyonluğa ulaşacak dedi Selahattin Baki ve İsmail Kartal'ın aslında o büyük maçlardaki maç önü oyuncularla yaptığı konuşma, maç sonu motivasyonu bunları da çok detaylandırdı. Tabii ben bunları burada paylaşmayayım ama İsmail Hoca ile alakalı en azından benim kafamda soru işareti yoktu ama bir sohbetti aramızdaki. Bu sohbeti paylaşmak istedim. Bunu neden paylaştım? İsmail Hoca gelirken herkes şunu söyledi. 99 puanlı sezonda bizi şampiyonluğa ulaştıracak. Hatta İsmail Hoca dedi ki bu sezon bizim hakkımızdı dedi. O dönem İsmail Hoca'nın en yakınında çalışan, en yakınında olan bir yöneticinin fikirleri benim için çok kıymetli. Fenerbahçe kamuoyu için de kıymetlidir diye düşünüyorum. Bu açıklamaların bu sezona ışık tutacağını tahmin ediyorum Kerem Can Bulat. Buradan Sayın Selahattin Baki'ye de selamlar olsun.
1: Son bir dakikamız içindeyiz. Bursa Spor'da var mı bir gelişme İbrahim?
2: Bursa Spor çok sağlam geliyor. Şimdi çok transfer yapmıyor diye konuşuluyor ama Bursa Spor geçen sezon ikincilikte birinci ligi düşünerek transferler yaptı. Aldıkları oyunculara baktığımızda da hep birinci ligde oynamış oyuncular.
1: Doğru.
2: Forvetleri öyle, sağ bek, sol bek hepsi aynı. Lincoln Henrique ile ilgili şu detayı paylaşalım. 2 milyon euro konuşuluyor. Bursa Spor'un ödediği bonservis 500 bin euro. Bursa Spor bomba bir santrafor transferi yapacak. Şu an beklenti o yönde. Onun dışında çok mütevazı bir şekilde ayakları sağlam bir yere basarak gitti. Önümüzdeki sezonda bakalım. Merakla takip edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor.

0: Hızlı hücum, Harry Kane 4 açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Acayip bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir yüzyıl.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine

0: Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi o lise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.
1: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol! Romulo! Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa! Nusa! Manuel Neuer mi? Nusa mı? Nusa dışarıya! Neler kaçırıyor Leipzig? Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz, Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Savunma arkasına Diomande, kaçırma düşüncesi Diomande. Diomande, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise!

0: 3-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlovic Noyer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlovic. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa gol. Schlotterbeck. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.

0: Kovel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilhamı olan Bundesliga'ya vedası.
1: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yankuto. Tekrar Marcel Sabitzer, Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
0: Nefis maç oluyor.
1: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa, şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi, çevirdi Olise. Gelişine kemik, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
0: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap, şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
1: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı, Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Aspor'da yaşanıyor. Yani Aspor, Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Şu an habere hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Beşiktaş'la ana habere başlıyoruz. Siyah beyazlı kulüpte Leandro Trossard transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Belçikalı yıldızın temsilcileri siyah beyazlı kulüpte görüşmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Trossard için temaslarını yoğunlaştırdı. Deneyimli oyuncunun temsilcileri son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Tarafların yapacağı toplantıda sözleşme detayları masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor. Arsenal'la da yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli konusunda taraflar anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyuncu tarafına ön protokol imzalama önerisinde bulunacak. Anlaşma sağlanması halinde ise Trossard Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak. Belçika'nın çeyrek finale çıkmasında önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu turnuvada 2 gol ve 2 asist kaydetti.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz ana habere. Beşiktaş'la başlamıştık. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'la siyah beyazlı kulübün transfer gündemini konuşacağız. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kurkan Yıldız. Yayınlar diliyorum sana
0: da. Teşekkür ederiz. Leandro Trossard transferi için oldukça önemli ve kritik bir gün olduğundan bahsetmiştik aslında bizler de girişte. Bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor tarafların. İstersen bu konuya dair detaylarla başlayalım.
1: Evet, Leandro Trossard'ın temsilcileri Dirk Hebel ve oğlu Liam Alexander Hebel, bunlar aynı zamanda beraber çalışıyorlar, iş ortakları, baba oğul. Trossard'ın da menajerliğini üstlenmiş durumdalar ve oyuncunun Türkiye temsilcisi Türkiye'de bu iki ismi karşıladı. Saatler 16.30 gösterdi, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptılar. Akşam da ve özellikle yarın öğleden sonra da İki bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Siyah beyaz yöneticilerle beraber hem bu akşam da yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Artık Leonardo Trossard'da son detayları konuşuyor olabileceklerini söylemek istiyorum Furkan Yıldız. Biz zaten daha önceki yayınlarımızda sık sık bu detayları aktarıyorduk. Trossard'da geçtiğimiz hafta absürt istekleri olduğunu menajerinin ve bu nedenle de anlaşma durumunun zor gözüktüğünü söylüyorduk. Daha sonrasında Beşiktaş yönetimi Trossard'a ulaşıyor ve Trossard bu isteklerden haberdar olmadığını söylüyor. Daha sonrasında menajerine daha uyumlu bir şekilde görüşmelerin ilerlemesi istediğini belirtiyor. Ardından o istenen kontrat süresinde iyileştirme yapıyor Trossard tarafı. Yaklaşık 4-5 senelik bir istekleri vardı. Daha sonrasında Trossard'ın iyileştirme yapılması istemesiyle birlikte Beşiktaş'la birlikte bir 3 senelik anlaşmaya vardılar. Sözleşme süresinde. Ama mali anlamda henüz söz kesilmiş değil. Trossard'da Beşiktaş çok yakın ücretleri aslında konuşuyor. Siyah beyazlı yönetim Trossard'a oldukça iyi bir rakamda maaş vermeyi vaat ediyor. Ama Trossard'ın istekleri biraz daha fazla. Ama bu rakamın ben ortak noktada buluşabileceğini düşünüyorum ve biliyorum. Artık dediğimiz gibi Sayın Başkan Serdar Adalı da sürecin çok uzamasını istemiyor. Bir an önce oyuncuyla anlaşmayı planlıyor. Ön bir mütabakatı imza atalım. Dünya Kupası bittikten sonra da seni İstanbul'a getirelim ve resmi sözleşmeyi imzalayalım diyor Trossard tarafına. Bunlar konuşulacak. Sayın Başkan Serdar Adalı dediğimiz gibi menajerine ön sözleşme imzalamak için bir baskı kuracak, bir istekte bulunacak ve Trossard'ın kararını beklemeye başlayacak. Dediğimiz gibi Dünya Kupası'nda devam ediyor. Belçika milli takımı İspanya ile bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bu karşılaşmada da Belçika'nın elenmesi durumunda Beşiktaş bir an önce Trossard'a kavuşmaya çok yakın olacak Furkan Yıldız. Artık adım adım Trossard Beşiktaş'a diyebiliriz yani.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Devam ediyoruz Beşiktaş'la. Siyah beyazlı ekibin bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakıl'ı çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.
2: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İçin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de buna tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
0: Siyah beyazlı kulübün Beninli oyuncusu Junior Olaytan'sa Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.
3: Training camp with Beşiktaş because I come in January.
4: Benim dediğiniz gibi ilk kampım, ben geçen sene Ocak ayında takıma katıldım. Takımımız şu an iyi. Yeni bir hocamız var, yeni bir ekibimiz var. Buna adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerine ve oyun tarzına adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an kampın iyi gittiğini söyleyebilirim. Takım bu anlamda hocamızın taleplerine cevap veriyor. İyiyiz, iyi gidiyoruz. Bir iki hafta sonra da biliyorsunuz Avrupa Ligi elemesine Michelin

0: için oynayacağız. O süre zarfına kadar hazırlanacağız. İnsanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Sizlerin de bildiği üzere. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Hatta kardeşimle konuşurken de o da bir gün umuyorum Beşiktaş'ta oynarsın, İnşallah Beşiktaş'ta oynarsın diye söylerdi. Transfer olmadan önceki süre zarfına dönersek, bir gece uyuyordum, telefonum çalmaya başladı. Gece 1-1.5 civarında bildirimler gelmeye başladı menajerimden. Telefonu açtım, yarın sabah Beşiktaş'la imzalıyorsun dedi bana. Gerçekten beklemediğim bir anda çok mutlu oldum. Hatta kardeşim de yan odada uyuyordu, onu uyandırdım. Beşiktaş'a gidiyorum, İstanbul'a gidiyoruz diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Taraftar her zaman başarı bekler, bu çok normal bir şey. Geçen sezon oynadığımız bazı maçlardan sonra eleştiriler aldık. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden de bunu hep gördük. Bu normaldir, taraftar çünkü başarı talep eder sizden. Konya maçı özelinde, yarı finalde oynadığımız Konya Spor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Bir penaltıya sebebiyet verdim. Finale çıkamadık. O penaltı sonucu yediğimiz gol yüzünden maçı kaybettik. Finale çıkamadık. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz. Ama bunlar geride kaldı. Bunları geride bıraktık. Biz bu sene elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Camiayı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. En önemlisi kendimizi de mutlu etmeye çalışacağız. Ben az önce de söylediğim gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelişim sürecim hala devam ediyor. Geçen sezonun daha fazlasını, hatta iki katını yapmaya çalışacağım. Bu konuyu aslında hala daha inşa etme sürecindeyiz. Yeni oyuncularımız var. Aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var takımda. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden gelenin %100'ünü vererek değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ama önce ayın 23'ünde oynayacağımız ilk Midtjylland maçı var. Bunun revanşını da oynadıktan sonra turu geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında diğer turlar ve yeni sezon başlayınca yeni sezona zaten hazır olmuş olacağız. Ama bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk için mücadele vermek. Kariyer hedefimde Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Daha da ileriye, daha da büyük kulüplere gidebilmek var. Ama daha yaşım genç. Ben şu anda Beşiktaş'tayım. Buraya her şeyimi veriyorum, vermek de istiyorum. Ama ileride Avrupa'nın daha üst düzey kulüplerinde oynama fırsatı elime geçerse bunu değerlendirmek isterim. Ama şu anda buraya odaklı vaziyetteyim. Yeni sezona ve yeni planlara, yeni hedeflere odaklanmış durumdayım.
1: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise bugün özellikle transfer planlaması noktasında önemli bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve Sarı Lacivertli yönetim Gornik Zabre maçına kadar bir yeni transferi daha bitirmek istiyor.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertli yönetim transfer çalışmalarının son durumunu değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetim transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, 21-22 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemesine kadar en az bir takviye daha yapmak için yoğun mesai harcıyor. Futboldan sorumlu yöneticiler Cihan Kamer ve Feridun Geçgel de belirlenen hedeflerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Fransa'da Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la Premier Lig ekibi Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferleri için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Sarı Lacivertliler bu iki ismi öncelikli hedef olarak belirlerken alternatif adaylarla da temaslarını sürdürüyor.
1: Yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 isimle yollarını ayırması gerekiyor.
2: Fenerbahçe'de yabancı oyuncu problemi giderek derinleşiyor. Sarı Lacivertlilerin mevcut kadrosunda sözleşmesi süren 23 yabancı bulunuyor. Yapılması planlanan sağ kanat ve forvet

transferleriyle bu sayı 25'e ulaşacak. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor. İlk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Rodrigo Becao, Osterwolde ve Anthony Musaba için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrası ise Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante dörtlüsünden iki isimle vedalaşılacak.

0: kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimović, Omar Faye ve Abdulaziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Borgeles Nene, Archie Brown, Sıdıkı Şerif'le şu an için yola devam edilecek. Amara Diouf'sa kadroya yazılmayacak. Fenerbahçe artı 4 kontenjanına bir isim daha eklemeyi hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.
1: Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat'ın talipleri artıyor. Faslı oyuncunun son talibi ise Yunan ekibi Olympiakos oldu.
2: Fenerbahçe Sofyan Amrabat'la yol ayrımında. Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos sarı-lacivertlerin kadroda düşünmediği Faslı futbolcu için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Amrabat'ın da transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve siyah beyazların oyuncuyla ilgili süreci takip ettiği belirtiliyor. Sofyan Amrabat'a Olympiakos ve Beşiktaş'ın dışında geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Betis de ilgi duyuyor. Amrabat'ın geleceğinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla 45 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Daha önce Fiorentina, Manchester United, Verona, Kulüp Brugge, Feyenoord ve Utrecht formalarını da terleten futbolcu, Fas milli takımıyla da 77 maçta görev yaptı.
1: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılı kulüpte ise orta saha takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray, Burnley forması giyen orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu'nun kulübüne yeni bir teklif sundu.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için yeni yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanına uyan isimlere yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş, İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı Kırmızılılar Burnley'den olumsuz dönüş olması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Ağustos 2025'te Chelsea'den Burnley'e 29 milyon euroya transfer olan Fransız orta sahanın 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'de geride kalan sezonda 38 maça çıkan Ugochukwu 3 gol kaydetti.
1: Galatasaray'dan yeni santrafor konusunda da bir hamle geldi. John Duran'la her konuda anlaşan Sarı Kırmızılar oyuncuyu bekletiyor. Paris Saint Germain'den Kolo Muani için ise Galatasaray'ın girişimlerde bulunması bekleniyor.
0: Galatasaray'da yeni golcü için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine arayışa giren Sarı Kırmızılıların gündemine gelen son isim Paris Saint Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani.

kiralık teklifi yaptığı John Duran'ı bekleten Galatasaray yönetimi, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 27 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor.

0: daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes gibi takımların başarısı için ter döken ve kariyerinde 6 kupa kaldıran Muani, Fransa milli takımıyla da 32 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor ise bu yaz transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Bordo Mavili ekibin yeni transferi milli oyuncu Aral Şimşir ise dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelmişti ve Aral ayağının tozuyla ilk açıklamalarını da yine havalimanında yaptı.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Oğlunu da FC Midtjylland'dan tanıyorum zaten. Andre Onana Savic çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor bu yaz transfer döneminde bugüne kadar tam 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un transferdeki şifresi ise milli takım tecrübesi oldu.
3: Trabzonspor yeni sezon öncesinde transferde dikkat çeken bir strateji izliyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 futbolcu katan Bordo Mavililerin milli takım deneyimi bulunan oyunculara yönelmesi öne çıktı. 1-2-3 Trabzonspor'un yeni transferleri Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Aral Şimşir ve Andre Onana oldu. Bordo Mavillere yeni katılan isimler arasında Yeşilburun Adaları milli takımında forma giyen Cabral, Ukrayna milli takımının deneyimli orta sahası Malinovski, Arnavutluk milli takımı oyuncusu Muçi, Kamerun milli takımının yıldızı Onana, Portekiz U21 milli takımında görev yapan Saviolo'yla A milli takım forması giyen Samet Akaydın ve Aral Şimşir dikkat çekiyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda nokta atışı hamleler gerçekleştiren Karadeniz ekibi yaptığı takviyelerle hem Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ağırlığını koymayı hem de kadro kalitesini uluslararası seviyeye taşımayı amaçlıyor. Transfer döneminin devam etmesiyle birlikte Trabzonspor'un yeni hamleleri de merakla bekleniyor.
1: Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa ise kulübün transfer çalışmalarını değerlendirdi. Fuat Çapa kadrodaki çok sayıda oyuncuya teklif geldiğini söylerken yeni sezon öncesinde stoper ve orta sahaya takviye yapmak istediklerinden bahsetti.
4: Biz oynayaraktan gelişen bir takımız. Yani buraya ilk geldiğinde hiçbir oyuncunun şu anda alıcısı bu kadar yoktu. Ama şu anda 7-8 tane oyuncumuzu değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Yani bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarın neler elde edebileceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Bizim özellikle yerli havuzumuz hep söyledik yani orada konuda eksik olduğumuzu ve devre arası ve bu sezon yapmış olduğumuz önceliğimiz yerli transferler oldu.

0: Yabancı işte federasyon kuralı değiştirecek mi değiştirmeyecek mi, ama biz 10 artı 4'e göre zaten hazırlık yapmıştık bir önceki dönemde. Ve federasyonun işte 12 artı 2 olursa ona göre bir plan, 10 artı 4 olursa daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Yani şu andaki eksik olan mevkimiz, evet, bir tane stoper alacağız çünkü orayı mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Hem sayı olaraktan hem bütçe olaraktan, çünkü biliyorsunuz federasyonun belirlemiş olduğu bütçede 20 milyon euro. Yani şu anda verilen rakamlara baktığınızda İstanbul takımları tarafından, yani bonservisin, yani bir oyuncunun bonservisinden daha az bir bütçeyle biz takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız. Yani ama söylediğim gibi, yani bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu yaşamış, son 3 sezonda çok net bir şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın nelere getirdiğini çok net bir şekilde yaşadık hep birlikte. Burada önemli olan camianın daha önceki dönemlerde olduğu gibi kulüp takımımıza destek olması. Eminim en iyi transferimiz onlar belirleyecek. Çünkü onların tribündeki coşkusu, isteği, arzusu, motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha üstüne yukarıya çekmiş oluyor.
1: Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnansı bu yaz transfer döneminde 3 ya da 4 bölgeye transfer yapmak istediklerinden bahsetti.
2: Hazırlıklarımız yaklaşık bir hafta önce başladı. İyi de gidiyor. Şükür oyuncular hepsi istekli. İyi tatil yapmışlar. Enerjik geldiler. Bu durumlarından da oldukça memnunuz. İnşallah yeni sezon kazasız belasız ve başarılı geçer bizim için. Hayırlısıyla başladık. Bu sene sezona daha farklı, daha güçlü başlamak istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Hızlı girmek istiyoruz. Evet, giden oyuncular oldu. Yeni gelenler var ki bu daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii şartlar el verdikçe. O yüzden de güçlü bir takımla güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer de tabii listelerimiz var. İzlediğimiz, görüşme halinde olduğumuz birçok oyuncu var. Dediğim gibi şu anda sadece bir oyuncu alabiliyoruz. O da 2003 doğumlu, evet, ve üstü olmalı. 3-4 yere transfer yapmamız gerekiyor. Bunların birincisi stoper mevki. Adım adım gidiyoruz. Stratejik davranmaya çalışıyoruz. Çünkü kolay da değil işimiz. Şu anda gidecekleri de bekliyoruz. Eğer çıkma olmazsa oyuncuyu da tescil edemiyoruz. Dediğim gibi limitlerde de şu an tam istediğimiz oyuncuyu alabilecek durumda değiliz. Ama bunlar bir şikayet değil. Süreç bu. Yavaş yavaş her şey rayına oturacak diye düşünüyorum, ama transferlerimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Takımımızda biraz gençleştiriyoruz. Yönetimimizin ve bizim aldığımız karar, birkaç oyuncudan, özellikle yüksek maliyetli birkaç oyuncudan limit açabilmek. Karol de bunlardan biriydi. Onunla konuşuldu. Ve dediğim gibi sıkıntılı sayılabilecek bir finansal durumdayız biraz da. Bunun üstesinden gelebilmek adına herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda da böyle bir karar aldık, ama buna benzer istekler, kararlar da almaya devam edebiliriz.
1: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü 2 yeni transfer açıkladı. Daha önce Gökhan Sazdağ'ı Serdar Saatçı ve Smolcic'i renklerine bağlayan Çorum Futbol Kulübü 30 yaşındaki ön libero Ramadani ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Arnavut oyuncu son olarak İtalya'da Lecce'de forma giymişti. Bir diğer transferse Emircan Gürlük oldu. En son Orenburg'da oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu da 2 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz ekibi Fulham'da 5 yıllık Marco Silva dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Londra ekibinin yeni teknik direktörü ise İspanyol bir isim Alvaro Arbeloa'ydı.
3: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Fulham teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 43 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa geçtiğimiz sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş ancak sezon sonu yollar ayrılmıştı. Fulham ise 2021 yılından bu yana Portekizli teknik direktör Marco Silva yönetiminde çalışıyordu. Takımı 2022'de Championship'ten Premier Lig'e taşıyan Silva, Haziran ayında Benfica'ya transfer olduktan sonra Fulham yönetimi Arbeloa ile görüşmelere başlamıştı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Arbeloa, Londra'nın en eski kulübü olan Fulham'da yeni bir sayfa açmak benim için büyük onur. Bana güvendiği için yönetime minnettarım şeklinde konuştu.
1: Basketbolla devam ediyoruz. Baş antrenörlük görevine Jerko Obradovic'i getiren Panathinaikos, Fransız forvet Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
4: Basketbolda son yılların cömert takımı Panathinaikos bir yıldız transferine daha imza atıyor. Baş antrenörlük görevine Jerko Obradovic'i getiren Yeşiller, serbest oyuncu statüsündeki Fransız Gershon Yabusele'yi 2 sezonluk NBA macerasının ardından Avrupa'ya dönmeye ikna etti. Yunan ekibi Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu Yunan ekibinden 3 yıl için 15 milyon dolar kazanacak. 30 yaşındaki Yabusele son 2 sezonunu NBA'de Philadelphia 76ers, New York Knicks ve son olarak Chicago Bulls'ta geçirirken bu süreçte 8.3 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Yabusele Panathinaikos'la imzalayacağı sözleşmeyle birlikte Avrupa'nın en çok kazanan sporcularından biri olacak.
1: Basketboldan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe erkek basketbol takımı iç transferde 3 oyuncuyla yeniden anlaşmaya vardı.
3: Fenerbahçe erkek basketbol takımı iç transferde görüşmelerini hızlandırdı. Sarı lacivertliler Amerika Birleşik Devletleri oyun kurucu Talen Horton Tucker'ın sözleşmesini 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda EuroLeague'de Final Four'a çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sarı lacivertliler İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin kontratının 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe ile 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sarı lacivertliler Ocak ayında kadroya katılan Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesini ise 1+1 yıllığını uzattı.
1: Voleybolla devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımı ise Milletler Ligi Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlı ekip Polonya'yı 27-25, 20-25, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Sakatlığı sebebiyle Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi. Son 6 maçını kazanan Türkiye, 3. haftanın 2. maçında Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel Lefroux tarafından dizayn edildi.

Birleşik Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifilio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi.

Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Julen Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında

da geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı.
Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken

hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabe ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tunin'in yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarında yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.

ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku.

0: son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Zafer Tüzün ve Mehmet Özcan'la birlikte yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda gündemi konuşuyor olacağız. Her zamanki gibi sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz elbette. X üzerinden son sayfa hashtag üzerinden yine bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan da yine bizlere ulaşmanız mümkün. Hoş geldiniz.
1: Hoş teşekkür bulduk. Mehmetciğim sen de hoş geldin.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Sizi görmek evet, güzel. Mehmet Özcan biraz uzun bir seyahatten döndü. Biraz jet lag durumu.
2: Yok tam tersi. Oraya gittiğimde uzaklardaydım. Endonezya'daydım.
0: Ablamı yolculuk kaç saat sürüyor?
2: 11,5 saat.
0: 11. Dönüş de yine aynı şekilde mi?
2: Dönüş de aynı şekilde. Yani buradan gitmek biraz problem oldu. Hatta milli takımdaki oyuncuları da hocam bir aklıma geldi. O jet lag. Uğurcan açıklamaları
0: hak verdin mi biraz?
2: Tabii orada şimdi tabii 4 saat fark olduğu için Furkan hani biraz güne başlamakta adapte olmakta zorlanıyorsa ama Türkiye'ye döndüğünde tam tersi güne biraz erken başlıyorsun aslında.
0: Seni bugün yani kahve bittiği an tekrar kahve desteği yani, alabiliriz o yüzden.
2: Gelişmeler var konuşacağız.
0: Evet özellikle Fenerbahçe bugünün en flash gelişmelerinden birisine imza attı bir anlamda. Zaten bir önceki programda transfer raporunda Aspor Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız Erdem Akbaş bilgileri paylaşmıştı. Biz de Mason Greenwood konusunu konuşarak son sayfaya başlayacağız. Zafer Hocam yani bir süredir aslında seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile hep adı yan yana alınan bir isimdi Mason Greenwood. Ve bugün sanki artık bu transfer hiç olmadığı kadar mutlu sona çok yakın, çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Saha dışı konuları konuşmak belki çok bizim işimiz değil ama yetenek anlamında gerçekten eğer transfer gerçekleşirse son yıllarda ülkemize gelmiş en özel isimlerden birisi olacak Mason Greenwood.
1: Evet şimdi başkanlık rekabetinde sevgili Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ın rakibi olan Hakan Safi Bey'in de anlaştım dediği bir oyuncuydu. Yani Greenwood transferi Fenerbahçe'nin hücum kalitesini çok ciddi bir şekilde artırabilecek bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Yani futbol açısından değerlendirilecek olursa Greenwood bitiriciliği üst düzey olan, sağ ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanabilen, kanatta başlayıp içe kat ederek gole giren, zaman zaman santrfor bölgesinde oynayabilen ve son iki sezonuna baktığımız zaman üretkenlikte çok verimli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için Fenerbahçe'nin hücumuna seviye atlatabilecek bir oyuncu Greenwood. Artı Greenwood'la birlikte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan taraftar ve takım uyumuyla birlikte taraftarın henüz tam olarak yakalayamadığı coşku, o coşkuyu yaratabilecek bir oyuncu. Onun için belki bonservisi maaş maliyeti yüksek olabilir ama Fenerbahçe adına 13. seneye girmiş şampiyonluk beklentisi adına ihtiyaç doğrultusunda bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanatlarda geçiş hücumlarındaki üretkenlikte 3. bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye ilaç olacak bir transfer Greenwood. Onun için geçmişte bazı bir değil mi yaşadığı bir hukuki süreç
0: evet. İngiltere döneminde
1: o sürecin erken yaşta Türkiye'ye gelmesinin müsebbiplerinden biri olduğunu düşünüyorum.
2: Yoksa, direkt o sebep hocam.
1: Direkt değil mi? Yani yoksa bu adam hakikaten aklıma geliyor şimdi vallahi posterini alırız falan demeyeceğim abi. Demiyorum. Alır abi Fenerbahçe isterse alır onun için. Yani eğer bu transfer gerçekten gerçekleşirse sadece futbol kalitesi açısından bakıldığında Türkiye Süper Ligi'nin en etkili forveti ligimizde yer almış olur. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığın zaman genelde delici oyuncuların defans dengesini çok rahat bozduğunu düşündüğümüzde hem göz zevki verir hem artı puanlar yazar hem de tekrar burada kendisi de genç yaşına rağmen performans verdikten sonra tahmin ediyorum gene üst düzeyliklerde kendine yer bulur. Onun için Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında çok önemli fark yaratacağını düşünüyorum.
0: Hocam bunu. Oyuncu kartı geldi. Çok özür diliyorum izninizle. Evet. Rakamları bir paylaşmak istiyorum. Siz lütfen sonrasında devam edin. 24 yaşında bu arada, hala çok genç bir oyuncu çok. Mason Greenwood ve aslında çok uzun yıllardır hayatımızda olan bir isim. Sağ kanatta tabii ağırlıklı olarak oynayan bir kanat forvet aslında. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro. Son sezon performansı Marsilya'da 45 maç, 26 gol, 11 asist. Bir önceki sezon yine Marsilya'da 36 maçı var ve 22 golü var. Yani özetle Marsilya döneminde 81 maçta 76 kez ilk 11'de forma giyiyor ve 48 gol bulmayı başarıyor. Bunun yanında 16'da asisti var Mason Greenwood'un. Manchester United Akademisi'nden çıkan bir oyuncuydu ama az önce konuştuk. O saha dışındaki süreçle birlikte İngiltere kariyeri o dönemde son bulmuş ve önce kiralık olarak Hetafe'ye gitmiş, ardından da oyuncu bonservisiyle Marsilya'ya transfer olmuştu. Tüm kariyer performansı Zafer Hocam 247 maç, 94 gol, 35 asist ve henüz 24 yaşındaki birisinden bahsediyoruz.
1: Ya
0: Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır mı diye sorayım.
1: Şampiyonluk yarışında büyük fark yaratacak bir oyuncu. Çok büyük etkisi olur ve evet, şampiyonluk yolunda önde gelen etken oyuncu olur Fenerbahçe'de. Yani sadece bu iki ayağını birden çok etkili kullanabilen bir adamdan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Şimdi forvetlerde çok azdır bu özellik.
2: Hocam siz onu dediğinizden beri ben onu düşünmeye başladım. Benim en son hatırladığım Galatasaray takip eden bir olarak ve Schneider'ı hatırlıyorum yani. Hatta Günay Beşiktaş'ın kalesini koruduğunda soluyla atmıştı. Volkan Demirel aynı sezon sağ ile. Yani ceza sahası dışından bir kere çok zordur çift ayak. Greenwood'da bu özellik var. Bir, hocam izninizle hani matematiğimde biraz iyi olduğu için size asist yapayım. Bir kere iki maçta bir gol atıyor. Oynadığı ligler İngiltere, İspanya, Fransa.
1: Büyük istatistik.
2: Yani bunun Türkiye'deki oranı bence 3'te 2 olur. Yani Türkiye Ligi'nde bir kere 30 golü çok net zorlar.
1: Vallahi büyük
2: Furkan'ı
1: büyük
2: söyleyelim.
0: Şöyle bir soru sormak istiyorum Mehmet Özcan size de. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de o dönem görevde olan yönetim Victor Osimhen'e karşı bir hamle olarak mesela John Duran transferini aslında gerçekleştirmişti. Ama çok beklentiyi veremedi John Duran. Mason Greenwood bu anlamda Victor Osimhen'le rekabet edebilecek bir isim mi tırnak içerisinde sizce?
2: Aynı bölge pozisyonu değil. Yani.
0: Değil, evet.
2: Osimhen daha
0: isim olarak ya da
2: daha
0: potansiyel olarak.
2: Santrafor ama hani ligimizde şöyle bir gerçek var. Furkan, evet. Forvetler önemli ama kenar forvet performansları da önemli. Hatta izninle sırasıyla hani Başakşehir şampiyonuna başlamak istiyorum.
0: Lütfen.
2: Visca, sonrasında Trabzonspor, Vakayeme, Galatasaray şampiyonluklarında Okan Hoca'nın 4 şampiyonluğu kastediyorum. İlk sezon Kerem Aktürkoğlu, ikinci sezon Barış Alper Yılmaz, üçüncü sezon Yunus Akgün, geride kalan sezon yine Barış Alper. Yani kenar forvet bölgesindeki oyuncuların skor katkısı, tabela katkısı, oyun gücü. Greenwood'da hem skor gücü var hem oyun gücü var. Ceza sahası dışından çok gol atar. Bu ligde iki ayağını kullanması zaten başlı başına. Benim bildiğim kadarıyla Jamaika asıllı. O da ister istemez doğru. Zaten hızlı olarak bir atletizm getiriyor bu tip oyunculara. Manchester United kariyeri zaten çok iyi başlamıştı. O özel hayatında yaşadığı sorunlar zaten futbolunu bir süre sekteye uğrattı. Bir ara verdi, bir GTF'ye kiralık gitti. Sonrasında Marsilya, yani ben dediğim gibi futbol üzerine belli matematikler yaparım hocam. O da şu, siz de Eskişehir Spor'da görev aldığınızda Fransa Ligi'nden sanırım Kamara'yı getirmiştiniz. Evet. Ben Fransa Ligi'nin bizim lige çok uyduğunu İnanılmaz. Düşünüyorum. Yani aklıma da hemen bir çırpıda Niang geliyor, Sov geliyor, Fenerbahçe'de iş yapmış, Galatasaray. Baroşu aldı, bizim ligde gol kralı oldu. Lyon'dan aldı hatırlıyorum.
1: Fransa'nın ikinci ligi dahil buna.
2: Tabii olayı. Trabzonspor, yine Galatasaray'da Gomis çok

0: net. Marsilya'dan 21 gol atarak gelmişti. Galatasaray'da o 30 küsür gol atıp gol kralı olmuştu. Yani futbol nasıl ki Furkan her sene teknikten fiziğe evriliyor diyoruz ama Fransa Ligi zaten o anlamda işte milli takımda görüyoruz o gücünü. Bu ligde üst üste 2 sezon 50 gole ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz totalde Marsilya'yla. O yüzden hani Fenerbahçe, yani Talisca da skor yapıyor bu arada ama Talisca'dan farkı şu olacak Greenwood'un, sana zor maçlarda da kilit çözecek. Yani biraz Talisca'nın istatistiği kolay maçlarda attığı çok golle biraz orada istatistik olarak Talisca kendini savunabilen pozisyona geçiyor. Yoksa hani zor maçlarda ben Talisca'nın çok Fenerbahçe'ye taşıdığını düşünmüyorum. O tip maçlarda Kerem'den de Talisca'dan da nereden de daha garanti bir isim Greenwood. Fenerbahçe adına yılın transferi olacak. Yani uzun zaman sonra Fenerbahçeliler canlanmakta çok haklı.
1: Katılıyorum. Bu arada detayları paylaşalım biraz bu transfere dair. 40 milyon euro bonservisi Fenerbahçe'nin 5 taksitle ödeyeceği yönünde bilgiler var Erdem Akbaş'tan gelen. Oyuncuya yıllık 8 milyon euro ücret ve 4 ya da 4 artı 1 yıllık bir sözleşme üzerinde taraflar görüşüyorlarmış. Artık oyuncuyla da kulüple de anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyormuş Fenerbahçe yönetimi.
2: Ya şimdi iki ayağı da etkili olan, birebir de adam eksilten, gol atan, attıran bir oyuncu olarak düşündüğümüzde, hele son 2 sezondaki Marsilya'daki performansına baktıktan sonra Avrupa'nın bile en dikkat çekici oyuncularından birisi. Fenerbahçe adına da demin güzel bir şey söyledi Mehmetçim. Yıllardır eksikliğini hissettiği maçı tek başına çözebilecek profillerden biri olacak artık Greenwood. Geçmişiyle de o yaşadığı talihsiz olaydan sonra çok ona bakmamak lazım. O kişiyle evlenip hatta bir çocukları da oldu. Şimdi baktığımız zaman o 40 milyon şu kadar ödenecek, bu kadar ödenecek. 2 sene Fenerbahçe takımında oynar, 100 milyona da gider. Para da kazandırır Fenerbahçe'ye. Ondan sonra katkısı da çok büyük olur. Şampiyonluk kupasının bir kulbundan tutar Fenerbahçe Greenwood transferiyle. Ya hızlı, çevik, teknik bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakikaten çok değişik özellikleri var. Bizim ligimizin dinamiklerini düşündüğümüz zaman bizim ligimizde hakikaten çok büyük hikaye yazar. Onun için Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda çok önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum.
0: Kerem'i de olumlu etkiler bu arada hocam. Onu da düşündüm. Etkiler. Şundan dolayı Greenwood'a muhtemelen rakip savunmaları ikili sıkıştırmaları gideceğin Kerem daha çok alan bulacak diğer tarafta. Kerem de zaten tamam Greenwood'la aynı kalite değil ama Kerem'in de çok net bir skor garantisi var. Her anlamda Fenerbahçe aslında oyunu, Asensio da var, Talisca da var. Hocam baktığımızda hani gol anlamında çok problem çekmeyecek Fenerbahçe.
2: Eğer ki sıkışan oyunda takım olan, karşıda sistem takımı olan takımlarda Asensio, Talisca, Greenwood, Kerem hepsini bir arada oynayacağını zannetmiyorum. Talisca'yı falan orada
0: kulübe annesi olabilir.
2: Veya Asensio ikisinden birini, ki Asensio şu an itibariyle oyun aklı gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin.
0: 10 numaralı formaya da aldı hocam.
2: Tabii ama hücumda Greenwood mu alıyor 10 numara formayı?
1: Yok, Asensio aldı.
2: Asensio yani. Değişik adam ama Asensio bana göre tamamen oyunun içinde değil Fenerbahçe'de. Birazcık bir kaçak dövüşlüğü oluyor yani. Şimdi defans orta sahanın arkasında, onların arkasına sarkıp orada çok fazla suya sabuna dokunmadan boş top alıp dönüp icraat yapmak istiyor. Biraz daha oyunun içine giren bir Asensio'yu düşündüğümüz zaman çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ben ki önündeki o koşucu oyuncular, denici oyuncular, şimdi Greenwood, Kerem, Musaba, Nene, bunları da düşündüğümüz zaman onu biraz daha oyunun içine giren, takıma yön veren bir oyuncu profiline kendisini dönüştürürse Asensio çok daha faydalı olur. Şimdi önünde koşan adam var. Ya abi, dünyanın en güzel şeyi ya. Önünde Greenwood, Kerem, Musabası, Nenesi işte bilmem. Bunlar kendi gidebiliyor, top alıyor, defans arkasına sarkıyor. Bol bol onları götür abi. At, değil mi Mehmetciğim, at onları abi.
1: Bol bol onları
2: git,
1: servis yap. Doğru.
2: Hatta ne yap biliyor musun? Akıllı ol, biraz uzun at çizgiye doğru. Kendi giremesin, gole mecburen sana kessin. Sen git golü de at.
1: Sergen yani, Yalçın, Tümer Metin golü gibi hocam. Ya orada akla direkt o geldi tabii sizin yani, anlatımınızla.
2: Ama bu arada fizik, bak.
1: Buyurun hocam.
2: Çok şimdi fizikli bir oyuncu gibi gözükmese de fena, o fiziksel gücü yüksek. topa yön verecek bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe

0: Bu profilde oyuncu eksikliği de hissediyordu. Şimdi o eksiği de kapayacak. Çok eksik kapayacak. Ya dediğim gibi şimdi kaleciler vardır takımlarda. Onların performansı bütün takımı olumlu olarak etkiler. Kaleciyle birlikte bir puan garanti dersin. Şimdi Greenwood'la birlikte valla Fenerbahçe her maçta 3 puana göz kırpar. Ya inşallah olur. Bizim ligimize gelecek yabancıların böyle kaliteli yabancılar olması ligimizin kalitesini de artırır. Değerini de artırır. Bizlerin de göz zevkine artırır yani.
1: Fenerbahçelilere de soralım. Yani Mason Greenwood hamlesiyle birlikte yeni sezonda özellikle Fenerbahçe'de bir numaralı hedef tabii ki Süper Lig'de şampiyonluk ve kısa vadede oynanacak olan Avrupa'da eleme turu maçları var. 22 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe. Hatta birazdan konuşuruz. Bugün de Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını oynadı Sarı Lacivertler. 5-0 gibi bir sonuçla kazanmayı başardılar. Mason Greenwood hamlesi Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır mı? Taraftarlara bunu sormuş olalım. Sosyal medya üzerinden yazsınlar. Şunu da ekleyeyim. Bugünkü hazırlık maçında Fenerbahçe'yi beğendiniz mi? Hocam siz bilmiyorum maçı takip etme şansı bulabildiniz mi?
0: Çok az yolda gelirken takip etmeye çalıştım. Her ne kadar ölçü olmasa da Fenerbahçe istekli arzu olması açısından iyiydi. Çok fazla geçen sene ilk 11 oynayan oyuncularla oynamadı Sayın İsmail Kartal. Rakibi de sezon başı olduğu için burada skor çok önemli değil ama
1: doğru.
0: Arzu istek bakımından ve takım olma bir araya gelme harmoni açısından
1: ama hoca herkese şans veriyor.
0: İyiydi Fenerbahçe.
1: Yani Cengiz mesela bugün ilk golü atan isim oldu hazırlık maçında. Son golü Bekao attı. Herkese dakika verdi İsmail Hoca.
2: Mimoş oynadı.
0: Furkan'ım sana bir şey söyleyeyim. Tabii bakıyor onların son durumuna nedir diye. Ondan sonra
2: Ferit oynattı hocam. Yine üçgenler evet. Yapıldı. Bir gol de öyle geldi zaten. İsmail Kartal döneminde ezber setidir o.
0: Ferit bence İsmail Kartal'la birlikte üst düzey performansına geri döneceğini düşünüyorum. İlk geldiğinde Ferit'siz olmaz Fenerbahçe denilen performansı yakalayacağını düşünüyorum Ferit'in. Ama Cengiz gibi oyunculara baktığımızda değil ilk golü maçtaki 5 golü de atsa İyi performans da gösterse kekeme oyuncuya ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'ye direkt katkı sağlayacak oyuncuya ihtiyacı var. Öyle bekleyeyim ben çabuk. Bak Cengiz'in mevcut Allah vergisi yeteneklerine hiç kimse bir şey diyemez. Büyük yetenek. Ama sen bu yeteneği kullanamıyorsan, verimli kullanamıyorsan, sergileyemiyorsan kendine ihanet ediyorsun demektir. Bu da ne demek? Fenerbahçe'yi büyütecek futbolcu sınıfına girmiyorsun. Girmiyorsan da gidersin. Onun için böyle bir sene boyunca bekteki Cengiz performans versin.
1: Olmadı
0: şampiyonluk
1: hocam.
0: Yolunda böyle profile ihtiyaç
1: yani var. Beşiktaş mesela onun için bence büyük bir fırsattı. Yani kendisine güvenen de bir teknik direktör vardı Sergen Yalçın ama olmadı. Yani o istikrarı yine yakalayamadı Beşiktaş.
0: Ondan önce gene Fenerbahçe'ye de bir şans verdi.
2: İki sezon sadece İsmail Kartal değil Mourinho'yla da çalıştı.
0: Evet doğru. Abi şimdi bu bak bizim ligimizde çabuk oyuncu iş yapar. Türkiye liginde çabuk oyuncu hakikaten sorun çözer. Maç alır tek başına. Ama Cengiz ne oluyor? 10 maçta bir ondan sonra yalandan bir tane vuruyor bir uzağa gol ki bak Fenerbahçe takımında bugüne kadar tarihi boyunca 4 gol atmış oyunculardan biridir Cengiz.
2: İstanbulspor 4 gol attı.
1: Ligde evet.
2: Olimpiyatta.
0: Evet. Şimdi sen bu yeteneklerle inan ki kendine ihanet ediyorsun. Gel kendine kardeşim bu futbol kendisine ait olana ödülünü veriyor.
1: Bir de hocam bu kuralla birlikte artık yani yerli oyuncular için de
0: değerli.
1: Daha bir büyük fırsat da söz konusu. İlk hazırlık maçında bugün Cengiz açılış golünü attı. Bir yorum var Osman Bey demiş ki Fenerbahçe Greenwood'la çok iyi iş yaptı diyebilirim. Kendisini defalarca seyrettim. Ne Dorgeles ne Musaba o seviyede değil. Konuşulanlar her iki kanat dese de aslen ön sağ oynar ve senede 25 gol katkısı verir. İçeri kat edip sol ayağıyla atar da attırır da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar demiş. Yani Greenwood'un Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağına inanıyor
0: şimdi
1: Osman
0: Bey. Her şeyi çok iyi olan bir adam aldı derken burada Sayın Hakan Safi de Greenwood'u gündeme getirdiği için ayrıca tebrik etmek lazım. Onu da söylemeden geçmeyelim. Aziz Başkan da alırsa büyük iş yapmış olur. ve Fenerbahçe büyük camia olduğunu bütün

0: dünyaya kanıtlar bu transferle. Fenerbahçe büyük camiadır abi. Kendine sınıf atlatacak oyuncuları transfer eder. Eşittir Greenwood. Aziz Başkan da bunu bitirirse bu transfer bir refleks olur.
1: Bu arada Beşiktaşlılar çok fazla soruyorlar. Salih Özcan günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olacak. Hatta uçağa inmek üzere arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı'nda Efecan ve Özkan Şafak. Uçak inmiş hatta. Fakat taksi süresi var ve İstanbul Havalimanı'nda tabii içeride pasaport kontrolü vesaire işlemler biraz uzun sürebiliyorlar. Ama bir yere ayrılmasın Beşiktaşlılar. İlerleyen dakikalarda Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri A-Spor ekranlarında son sayfada olacak. Beşiktaşlılar çok sormuşlar. Tabii birazdan konuşacağız ama Beşiktaş'ta da çok ciddi bir hareketlilik ve heyecan var. Trossard bugün menajeri ve avukatı İstanbul'daydı. Beşiktaş'ta bir görüşme yaptılar. Beşiktaş taraftarı da Trossard'ı bekliyor hocam. Yani şimdi bakınca Trabzonspor zaten çok acayip bir transfer dönemi geçiriyor. Yani çok flash bir giriş yaptı. 10 takviye yaptı şu ana kadar. Galatasaray'ın zaten hazır bir kadrosu var diyoruz. Fenerbahçe Greenwood'u getirmek üzere Oli Watkins isimleri konuşuluyor. Beşiktaş, Trossard, Vlahovic ya da Lukaku Nübel'i kaleye getirdi.
2: Yedek kalecinin Doğan oldu.
1: Enteresan bir Süper Lig sezonu bekliyor futbol severleri.
0: Beşiktaş ilk defa doğru planlama yapıyor.
1: Katılıyorum.
0: Niye? Beşiktaş'ın kaliteye ihtiyacı vardı, kaliteye yöneldi.
1: Yani son dönemde, son 5-6 yıllık periyottaki en böyle ne yaptığını bilen belki de futbol aklı şu anda Beşiktaş'ta.
0: Eski Mustafa Çapanoğlu vardır, bilirsin Mehmetciğim sen. Biliyorum. Beşiktaş'ta da görev yapmış bir hocamızdır. Aynı zamanda teknik direktörlük yapıyor. Şimdi mesaj atmış. Diyor ki Mısır'da diyor, sağ tarafta diyor oynayan Hasan'ı diyor seyretmişsinizdir diyor hepiniz diyor. Beşiktaş'a olmaz mı diyor, değerlendirir misiniz orada diyor. O da büyük transfer. O da iyi bir oyuncu. Ama Trossard da abi, Trossard yani tabi takıma kimlik kazandıracak oyunculardan biri. Bak, golcü olmamasına rağmen, çok büyük organizatör olmamasına rağmen ama sağ içindeki direnci, inancı, güven şeyi, mücadeleci ruhu takıma coşku verir. Bütün arkadaşlarına bir kimlik kazandırır yani. Bu önemli bir transfer.
2: Hocam Belçika
0: ile beraber bir de
2: Belçika milli takımı Hazard'la Mertens dönemi, hani o çok heyecan verici jenerasyon diyorduk. Evet. De Bruyne kötü başladı. Son maçlar tamamen sağ iç lideriydi Furkan yani. Trossard. Bayağı oyunun hakimi orada.
1: Yani biraz Tielemans, Trossard ve zaman zaman Lukaku üzerinden gidiyor Belçika Dünya Kupası'nda.
0: Şimdi farkında mısınız mesela?
1: Hatta özür diliyorum hocam. Bir istatistik vardı. Yere gelmişken onu bir kez daha aktarayım. Dünya Kupası'nda şu ana kadar geride kalan karşılaşmalarda zannediyorum Leandro Trossard'ın 17 kilit pası var. Yani bu anlamda da en çok kilit pas üreten isimlerden birisi.
2: Oyun içi etkinliğini çok hissediyorsun Belçika maçlarında.
1: Kesinlikle.
0: İşte bu oyun içi etkinliği çok önemli.
1: Saklanmıyor.
0: Yoksa çok böyle kreatif alıp da böyle hiç umulmadık bir ara pası atacak filan bir oyuncu değil. Ama oyunun getirdiği, oyun bilgisi var adamın. Abi oyun bilgin olacak. Hızlı düşünebiliyor.
1: Zeka var, evet.
0: Oyun zekasıyla tekniği çok önemli artık şimdi günümüz futbolunda. Bir de buna fizikselliği eklediğin zaman, ki fiziksellik dediğin kendi takımında sol açık pozisyonunda daha fazla oynuyor. Sol kanatta. Abi sağ tarafta kendi ceza sahasının önüne kadar gelip düellolarda rakiplerle çata çat savaşmaya başladı.
1: Doğru. Hocam bir soru var. Ayberk Bey demiş ki, Fenerbahçe taraftarı, Greenwood'un üzerine Watkins veya Giresya'da Fenerbahçe transferi kapasitede kimse bir şey demez artık demiş.
0: Düşünsene. Greenwood,
1: önde Watkins, Giresya. ya da Giresya, ikisinden biri.
0: Üçü bir arada.
1: Üçü bir arada.
2: Var, hocam var. Vedat Mürşehir'siz olmaz mı? Vedat Mürşehir'siz olmaz mı?
0: Bekleyecek kardeşim.
1: Üçü biraz hocam şey olabilir yani, yönetmesi zor bir kadro olabilir. Yani çok lüks yönetir olabilir. Abi, İsmail Hoca'yı tatlı zorluklar bekleyebilir.
0: Yok, öyle bir dünya yok. Büyük camialar standardı koyar. Futbolcular da o standarda uyumak
1: zorunda. Formayı katmak için.
0: Tabii. Uyumuyorsa da zaten transfer sezonunu beklemeden gider, çeker gider. Gönderirler yani.
1: Greenwood'dan sonra Marcus Rashford da gelirse sol kanada çok daha iyi olur. Rashford ekstra olarak sunulmuş. Doğru haber mi demiş ama ben böyle bir haber
0: oyuncularda bilmiyorum. Bilgi bankası burada yanımızda oturuyor.
2: Rashford da çok iyi oyuncu. Barcelona'daydı hatta. Alakalı. Yani yıllık maliyetinden dolayı Gordon'a gittiler. Daha genç, o da yani Rashford'da evet. Zaten çok yaşlı bir oyuncu diyemeyiz. Rashford da özel oyuncu. Ben biraz Sané'ye de benzetiyorum. Çok bu ligin üstü ama Fenerbahçe'nin bundan sonraki

0: devam edecek.
1: Stoffenlerin yabancı gibi. İkisi.
0: Osterwolde ile Skriniar'ı yazacaksın. 3 oraya Ake'yi ekledin. 4.
1: O bek, sağ bekin Semedo.
0: 5.
1: Sol bekin solda Brown var.
0: 6.
1: Ama Brown artı 4'e uyuyor. Böyle bir olsun. Sadece avantajı
0: yine öyle
1: var.
0: Yani
1: orta
0: 6.
1: sahada Gendouzi, Kante 7, ve Fred 8, var şu
0: 9.
1: An.
0: 9. Asensio'dan vazgeçemezsin. Mustafa var. 11. Mustafa Nene 13.
1: Vedat.
0: Vedat artı Giresi ile ya da Watt istiyorsun. Daha. Üstüne Greenwood. Yani örnek veriyorum. Fred'den çıkabilirsin. Hani Brown artı 4'e uyduğu için muhtemelen kalacak. Brown dışında artı 4'e uygun başka yabancısı var diye biliyorum Fenerbahçe.
1: Nene var.
0: Ha, Nene var, doğru. Muhtemelen Musaba'dan
1: yeni
0: çıkacaksın.
1: Yeni transferlerden Diouf var. Evet. Amare Diouf, ama bence devam etmeyecektir. Bir kiralık belki planlama olabilir.
2: Ben yolda şöyle bir kadro yaptım.
1: Şerif var.
0: O da doğru. Şerif artı 4'e uygun.
1: Fenerbahçe'de vallahi biraz Şerif. Yani bugünüm şimdi Fenerbahçeliler tabii çok mutlu. Hani böyle olumsuz da bir durumdan bahsetmek istemiyorum ama Greenwood takıma katıldığı takdirde yabancı oyuncu sayısı 24 oluyor. Ve bir santrafor takviyesinden daha bahsediyoruz. 25 demek bu. Yılmaz. 10 artı 4 zor bir kadro matematiği de bekliyor Fenerbahçe yönetimini.
2: Onun planlaması bir başkan seçildiğinden beri o konuda çalışıyor. O sona doğru yaklaşırken bence o planlama doğrultusunda her şey çok zorlanmadan bitirirler. Çünkü karşılığı olan oyuncular çoğu bahsettiğimiz zaman. Öyle hani elimde kaldı bunu nereye vereyim diyecek oyuncu çok fazla yok değil mi?
0: Orada hocam bir problem Fenerbahçe'deki maaşlar olabilir. Fenerbahçe'de sonuçta aldıkları kontratlar iyi kontratlar. Hani Talisca mesela aynı kontratı muhtemelen Arap Yarımadası olur. Yani Avrupa'dan bir takım Fenerbahçe'nin ödediği artı 6-7 milyon euro da kolay kolay vermez Talisca.
2: Tabii ki doğru olan uzun vadeli planlamadır ama
0: şu an
2: bir senelik bir seçim süreci olduğu için burada öncelik bence Türkiye Ligi şampiyonu. Bak evet. Avrupa'yı bile saymıyorum. Öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğu olduğu için bana göre artık burada çok fazla kasa düşünülmeden yapacaksın. Ondan sonra bakacaksın nasıl bu ödemeleri nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl planlayacağım diye. Ben gelirken bir şey yaptım. Ake, Skriniar, Semedo, Osterwalde dörtlüsü.
1: Evet.
2: Önlerinde kendisi...
1: Sen Osterwalde'ye bek mi yaptın?
2: Yaptım. Sol tarafa attım.
1: Sen arkayı o zaman komple yabancı yaptın bir kere.
2: Yabancı abi. Kendi kendilerine orada anlaşsınlar şeyi. Ondan sonra bunlara Türkçe de öğretirler sonra.
1: Ondan evet, İstanbul Havalimanı'ndan hocam çok özür diliyorum. Mi? Canlı görüntüler arkadaşlarımız Efecan Öztaş ve Özkan Şafak İstanbul Havalimanı'ndalar. Beşiktaşlılar Salih Özcan'ı bekliyor. Sorular bir yandan geliyor, görüyorum. Salih'in uçağı indi ama park süresi İstanbul Havalimanı'nda ve pasaport kontrolü biraz uzun sürebiliyor. Bu nedenle çıkması birkaç dakika daha alacaktır. Ama şu anda ekranlara da yansıdığı gibi havalimanında biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Salih çıkar çıkmaz Beşiktaş'ın yeni transferinin ilk görüntüleri İstanbul'da A-Spor ekranlarında olacak. Hocam bir soru var. Bilmiyorum katılacak mısınız? Aslında soru değil, belki bir görüş demek lazım. Aziz Yıldırım Ali Koç'a o dönem Mourinho'yu getirmek zorunda bırakmıştı. Hakan Safi de Aziz Yıldırım'a Greenwood'u getirmek zorunda bıraktı demiş.
2: Ya şimdi kağıt üstünde baktım ya
1: aslında
2: ama
1: yine bir seçim döneminde avantajlı çıkan bir Fenerbahçe
0: ama
1: görüyoruz.
0: Ama şeyi de hatırlatalım yani diğer anlaştığı isimlerde Hakan Çağlıoğlu ve Merih Demir aldı.
2: Evet.
0: Meri konusunda bir tasarruf olacağını düşünmüyorum Aziz Yıldırım'ın. Sonuçta milli takım performansı ortada.
2: Ben de düşünmüyorum. Gereksiz.
1: Bu arada canlı görüntüler hocam. Havalimanının içerisinden şu anda kulüp kanalı Beşiktaş Dijital'den paylaşılan görüntüler. Beşiktaş'ta yetkilileri görüyorum. Yönetim kurulu üyeleri ve Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan değerli izleyenler. İstanbul'daki ilk görüntüleri bunlar havalimanının içerisinden paylaşılan görüntüler. 28 yaşında Salih ve son olarak Borussia Dortmund forması giymişti milli oyuncu. Artık yeni sezon itibarıyla da Beşiktaş forması giyecek Salih Özcan. Kariyerinde tabii Almanya'da forma giydi Salih hep. Ama özellikle Köln'de yakalamış olduğu çok iyi bir performans vardı. Devamında o performans onu Borussia Dortmund'a taşıdı. Borussia Dortmund'da da bir dönem kiralık olarak Salih Wolfsburg forması da giydi. Ama 4 yıllık

0: Bir Borussia Dortmund sürecinden bahsediyoruz. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde, Bundesliga'da Borussia Dortmund formasını giydi. Artık yeni sezon itibarıyla Salih Özcan Beşiktaş forması giyecek.
1: Valla Furkan'cığım, Beşiktaş'ta oynayacağı pozisyon 6 numara pozisyonunda takımın dengesini artırır, sertliğini artırır. Topa sert bir oyuncu. Yani şimdi top gelen rakibi karşılama, top kapma, alan kapatma ve savunma geçişlerinde büyük katkı sağlar Beşiktaş'a. Şimdi hem milli takım oyuncusu hem Bundesliga tecrübesiyle takımdaki çoğu arkadaşına da liderlik de edebilir yani.
0: Doğru. O bence çok kaliteli bir de var hocam,
1: transfer. Yani şöyle Salih'ten öyle.
0: Hocam şu anda da çıkışı yapıyor. Az önce ekranlara yansıttığımız o 13 numaralı kapıdan Salih Özcan çıkış yapıyor. Beşiktaş'la 3 yıllık bir resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Görüntülere yansıyan Salih Özcan'ın serbest statüdeydi. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona ermişti. Mutlu görünüyor Salih. Artık ülkesinde kariyerine devam edecek. Beşiktaş atkısı hemen orada ve kartal pozunu da veriyor Salih Özcan. Beşiktaşlı yetkilileri hemen yanında görüyoruz. Basın mensuplarına ilk pozunu verdi Salih. Ve üçlü geliyor Salih Özcan'dan.
2: Gerçekten hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsüne bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz.
3: Orkun'la beraber tekrar kavuştunuz, neler söylemek istersin?
2: Tabii Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi.
3: Hedefler için söylemek istersin, Beşiktaş'ın hedefleri için.
2: Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
4: Tamam arkadaşlar, teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür
0: ederim. Evet, Salih Özcan'ın ilk açıklamaları İstanbul Havalimanı'nda. Oynamak için sabırsızlanıyorum, dört gözle bekliyorum dedi Salih ve bu arma için savaşacağız diyor milli oyuncu. Orkun Kökçü sorusuna da Orkun'la yeniden kavuştuk. Onunla oynamayı seviyorum, konfor oluyor Orkun'la oynamak diye de ekledi. Ekranlara da yansıdığı gibi artık sağlık kontrolleri, ardından da Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Salih Özcan'ın bir kez daha Beşiktaş camiası için hayırlı olsun.
1: Salih Özcan'dan beklentileri iyi belirlemek lazım. Şimdi çok gol atan, çok asist yapan, oyunu tek başına değiştiren bir oyuncu profili beklersen hayal kırıklığına uğrarsın. O ne yapar? Onun işi orta sahayı gelen rakibi karşılar. Ondan sonra orta sahayı dengeler ve eldeki kreatif oyuncuların daha rahat oynamasını sağlamak olur. Bu beklentileri o doğrultuda yapmak lazım ama Orkun'la birlikte ligin en sağlam orta saha ikilisi olur. Bu muhakkak yani. Onun için bence Beşiktaş'ın bu transferle birlikte hala üst düzey kanat ve skor üretebilecek bir santfor ihtiyacı muhakkak. Bunlar olduğu takdirde bu transferler yerine olur, takım olur Beşiktaş. O yüzden Salih bu tek başına bu saydığımız eksiklikleri kapatacak bir oyuncu değil. Ama takımın omurgasını güçlendirir.
0: Doğru. Hocam ne vereceği bir kere belli bir oyuncu. Evet. Yani tecrübesi var. Büyük maç tecrübesi var. Uluslararası anlamda da deneyimi olan bir oyuncu. Bu arada basın mensuplarının da havalimanında Salih'le birlikte yolculuğu devam ediyor. Takip ediyorlar. Şu anda merdivenlerdeler zannediyorum ki. Salih de sanırım evet ulaşım katı, oradan otoparka doğru artık hareket edecek. Kendisini bekleyen araçla birlikte de havalimanından ayrılacaktır Salih. Yarın daha doğru ifadeyle artık içerisinde bulunduğumuz bugün, yani 9 Temmuz günü Slovakya'ya gitmesi, kampa katılması bekleniyor Salih'in de. Bu arada Orkun'dan bahsetmiştik az önce ama Orkun Kökçü bugün geride bıraktığımız gün, yani çarşamba günü Beşiktaş'ın kampına katıldı. Normalde 10 Temmuz'a kadar izinliydi Salih, evet. Milli takımdan dolayı Orkun ikisi birlikte, ama ikisi de izinlerini erken tamamladılar. Orkun bugün kampa katıldı. Salih de perşembe günü yine Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor. Burada tabii sağlık kontrolleri ve imza süreci tamamlandıktan sonra Mehmet Özcan.
1: Kaptan Orkun bir fedakarlıkta bulunmuş.
0: Evet,
1: doğru
0: iki
1: iş
0: gün
1: yapmış.
0: Erken kampa katıldı.
1: Bu arada bu Salih Özcan, Mehmetçim lafını balla keseyim.
4: Estağfurullah hocam.
1: Bonservisinin elinde olduğu doğrusu var değil mi? O...
0: Evet hocam.
5: Serbest oyuncu statüsünde.
0: Borussia Dortmund'la bitti sözleşmesi, yani... uzatmadı.
1: Bu transferi de ekonomik açıdan cazip bir hale getiriyor.
0: Hocam bu arada Salih Beşiktaş'ın gündemine bu transfer döneminde gelen bir oyuncu değil. Yani bir süredir zaten işte kış transfer döneminde de, hatta Sergen Yalçın döneminde de konuşuluyordu Salih Özcan ismi. Hatta bir önceki dönem, yaz transfer dönemi, geçtiğimiz sezon yine konuşuyorduk biz Salih'i. Ama hep bonservis noktasında, işte rakamlar konusunda anlaşma sağlanamıyordu. Bu kez tabii oyuncunun bonservisinin elinde olması biraz avantaj oldu bu süreçte Beşiktaş için de. Zannediyorum ki ekranlara yansıyan
1: ailesi mi
0: ailesiyle birlikte Salih İstanbul'a geldi. Bodrum'da tatildeydi. Fakat Almanya'ya gitti özel işleri için. Köln'e gidiyor. Hatta Köln'den geliyor İstanbul'a ve sanırım ailesiyle birlikte şu anda kendilerini bekleyen transfer aracına.
6: Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var Salih.
1: Yani çok mütevazi bir görüntüsü.
0: Hocam duydunuz mu?
1: Ne dedi?
0: Kendisine seslenen bir taraftar dedi ki Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var Salih dedi.
7: Aynen. Kapı kapandı.
0: Artık kapı da kapandı. Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri bu şekildeydi. Hayırlı olsun bir kez daha. Beşinci takviyesi oldu Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde, ama takviyeler devam edecek gibi görünüyor. Zafer Hocam, özellikle santrafor konusunun ve Lukaku'nun özellikle altını çizdi.
1: Niye uyum süreci daralsın diye? Yani Trossard alacaksan Trossard'ı, Lukaku'yu da alacaksın yanında. Bunları paket olarak alacaksın. O şeyde ne yapacak Salih? Bu oyuncuları da daha özgür, daha rahat oynaması için arkada
0: süpürecek. Doğru.
1: Ya onun için çok beklentileri o yönde belirlemek lazım Salih için. Yani ondan gol atmasını, çok asist yapmasını, tek başına oyunun duygu durumunu değiştirmesini falan beklerlerse hayal kırıklığı olur.
5: Bir tek Holstein Kiel sanırım, o da yani Alman ikinci ligi olabilir muhtemelen o sezon. Orada 5 gol 7 asist gibi aklımda kalmış istatistiği.
0: Evet.
5: Onun dışında
0: bravo, tebrik ederim bu arada.
5: Baktım,
0: gerçekten.
5: Baktım kariyere, baktım.
0: Holstein geldi 2019-2020 yılında.
5: Demin baktım.
0: Kiralık forma giymiş olsun yine de.
5: Şundan dolayı
0: nokta atışı yaptım. 5 gol.
5: Maç sayısında eleştirdik Salih. İşin kreatif kısmında da hocam öyle çok gol ve asist vaat etmiyor ama tabii ki bu tarz defansif orta sahalarda da ilk aranın özellik tabelası değil. Senin hani oyun kurulumunda ön taraftaki dörtlüyü beşi taşımasını istediğinde zaten gol katkısı bonus olacak. Orada kıymetli olan, bunu Beşiktaş kariyerinde Jose de Souza yaptı. Hani golleri az ve özlü. Öyle maçlarda golleri attı ki Başakşehir'e, Galatasaray'a. Beşiktaş şampiyonluğa taşımıştı.
1: Evet, Josef de orta sahayı dengeliyordu. Evet.
5: Torreira da öyle hocam. Golleri bakarsak hep kritik noktalarda veya Lemina. Salih de belki böyle bir role evrilebilir. Milli takımda da benim hatırladığım İspanya gol attı. 28
0: evet, milyon. Orkun yaptı.
5: Ve çok da güzel gol attı.
0: Göğsüyle Orkun indirmişti topu. Salih de gelişine ceza sahası dışından bir şutla golü bulmuştu.
1: Tabii.
0: Son maçları da yine milli takımda Amerika maçı birlikte oynadılar. Yine fena bir performansları yoktu.
5: Yok, gayet iyi
0: ikili olarak.
1: İşini iyi yap. Bak böyle oyuncular her takıma lazımdır. Bunlar aslında özel anlam yüklenmesi gereken adamlardır. Niye? Gelen rakibi karşılıyor, topu alıyor, onların oyun kurmasını engelliyor ve eldeki varsa yıldız oyuncuların daha rahat, daha özgür oynamasına sebep oluyor. Böyle oyuncu profilleri çok sayılır. Şimdi Josef'i saydın. Aurelio vardır. Bizim Selçuk Şahin. Aurelio, bu oyuncular çok, çok kreatif değildir ama ihtiyaçtır. Her takımda olmazsa olmazlardandır. Salih de Beşiktaş için aynı pozisyonda bence. çok iyi bir transfer, yerinde bir transfer.

0: Hocam Bulgaristan'dan Mehmet Bey demiş ki Beşiktaş Lukaku ve Trossard'ı da alsın ve şampiyon olsun diyeceğim ama defansta da eksiği var. Bence sorar mısın demiş yorumcularımıza.
1: Var. İşte dediğim bu abi benim. Bak şimdi ben bana kızıyor Beşiktaşlar. Abi ben Beşiktaş'ın faydasına söylüyorum ya. Kaliteli oyuncu alacaksın abi. Şimdi o iyi bir performans sergilemesine rağmen stoper Udokay mı? Abi o size'a rağmen bir kafa topuna çıkıyor. 1.70'lik adam kafa alıyor ya. Olmaz abi sen büyük takımda bak. Sana kaç kere gelecek rakip? Sınırlı sayıda geliyor.
2: Akbado
1: seni boğmuyor ki.
2: Yoksa hani Akbado devresi gelen. Abi böyle 18 bir şey milyon ya. Euro verildi.
1: Yani şimdi kalite dediğim bu abi. Kaliteli adam geldiği zaman sana sınıf atlatır.
0: Doğru.
1: E şimdi stoper bölgesinde yay çevresinde Beşiktaş'ta evet büyük sıkıntı yaşıyor. Doğru bir tespit bu yani. Oraya da iyi takviye yapacaksın sen.
2: Ya şöyle konudan belki konudan konuya atlıyoruz belki ama Furkan Hanım büyük maçlar derbiler daha bir farklı gözle izlenir. Hocam da hatırlayacak. Sane ortalığı da Osimhen attı Dolmabahçe'deki maç. Evet. Büyük takım öyle gol yemez. Tamam orada Sane'nin de kalitesi var, Osimhen'in de kalitesi var ama hocam şimdi dedi ya çok basit gol yedi. Ya da tam tersi işte Fenerbahçe maçı Kadıköy'de 0-0'dı. Sonda penaltı oldu ama anormal pozisyon verdi bireysel hatalardan Beşiktaş hatırla. O maçın yıldız Ersin'di.
0: Evet.
2: O dakikaya kadar
0: yani kaçan
2: biraz fazla bireysel hata yani biraz sakar bir stoper. Akbadu. Ben Akbadu'yu Galatasaray'dayken Luyin Dama'ya benzetiyorum aslında. Hani kötü stoper değil kesinlikle. İyi stoper ama partnerini iyi seçeceksin. Marka mesela Luyin Dama'yı dengeliyordu Galatasaray'ın 2018-19 şampiyonluğunda yani. Burada Calo Udokay'a göre daha doğru bir isim.
0: Mesela Davinson hani zaman zaman risk alan bir
2: Abdülkerim dengeliyor.
0: Ama Abdülkerim onu dengeliyor gibi.
2: Yani offside çizgisi hem, belirleme evet. olsun. O çok hem, önemli.
1: Hem kendi aralarındaki uyum artı kaleciyle uyumları da çok önemli.
0: Doğru. Konuşmaya devam
1: güçlü
0: edeceğiz.
1: Savunma, güçlü savunma olacak abi. Büyük takımların güçlü savunması olacak.
0: Takım savunması da güçlü yani olmak zorunda aslında.
1: Gerideki adamların da alan bilgisi, oyun bilgisi olacak.
0: Doğru. Salih Özcan'ın, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri ve açıklamaları bu şekildeydi. Aslında program içerisinde karışık olarak akışımızın devam edeceğini söylemiştik. Fenerbahçe'de Greenwood hamlesini konuştuk. Galatasaray'ın transferdeki sessizliğinin sebeplerini konuştuk. Beşiktaş'a da bu şekilde değinmiş olduk. Trabzonspor çok önemli takviyeler yapıyor. Aral Şimşir neler katacak Bordo Mavili ekibi? Bunu da tabii ki değerlendiriyor olacağız. Ama bugün arkadaşlarımız bir sokak röportajı yaptılar. Dünya Kupası'nda artık içerisinde bulunduğumuz gün itibarıyla çeyrek final heyecanı başlayacak ve ilk eşleşme ise hatta Fransa-Fas maçı olacak. Değerli izleyenler, sokağa çıktı arkadaşlarımız. Sokak röportajında ise futbol severlere çeyrek final eşleşmelerini sordu. O röportajımızı bir izleyelim, sonrasında son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.

0: 2026 Dünya Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. 8 takım çeyrek finalde yarı finale yükselebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Maçların olasılıklarını, turnuvanın favorisini ve de gol kralını taraftarlara soruyoruz. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Evet. Çeyrek finalde Fransa, Pas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Tabii. Tek tek başlayalım. Fransa, Pas kim kazanır?
1: Ben ortada diyorum o maç. Ortada Fransa tam favori gösteriyorlar ama Pas'ta sürpriz yapabilir yani.
0: İspanya, Belçika?
1: İspanya. Ben İspanya diyorum ona.
0: Norveç, İngiltere?
1: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
1: Ben tabii tuttum takım Arjantin. Yıllardan çocukluğumdan tutuyorum. Arjantin istiyorum tabii. Arjantin diyorum onu da.
0: Bu kim kazanır?
1: Ben Arjantin final diyorum.
0: Gol kralı kim olur?
1: Onu bir şey diyemem. Ondan sonra Harry Kane de güzel. Onu takip ediyorum ben. Öbürünü takip.
0: Messi 8 golde, Harry Kane 6 golde.
1: Harry Kane diyorum.
0: Fransa, Pas kim kazanır?
2: Abi Fransa'nın hücum hattı çok kuvvetli.

0: Dani, Mbappe'si, Dembele'si, Barcola'sı falan. Bence Fransa zorlanmaz hani. Finali de görür bence.
1: İspanya, Belçika kim kazanır?
0: Abi İspanya daha önde ya. Orta sahası olsun hani, her şey olsun.
1: Norveç, İngiltere?
0: Abi ben orada Norveç'in turu alacağını düşünüyorum ya. Kalecileri hani Haaland falan, Sherlock. Onların da kadrosu güzel. Bence Norveç yener maçı.
1: Arjantin, İsviçre?
0: Abi Arjantin bu aralar zorlanıyor. Son dakika maçları koparıyor. Ama Arjantin şaşırtmaz ya. Arjantin de yener İsviçre'yi.
1: Finalde kimler olur?
0: Bence yine geçen seneki gibi bir Fransa-Arjantin maçı izleyeceğiz.
1: Şampiyon?
0: Ben Fransa'yı destekliyorum.
1: Gol kralı kim olur peki?
0: Gol kralı...
2: Şu an Messi öndesindir golle.
0: Ya bence Messi olabilir ya.
2: Mbappe'yle.
0: Aynen, Mbappe'yle beraber yarışırlar. Ama bence Messi olur gol kralı ya.
1: Fransa, Fas. Kim kazanır?
3: Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa en büyük kupa favorim. Bu daha önceden de böyleydi. Fransa kazanır.
1: İspanya, Belçika.
3: İspanya kazanır. Tecrübesiyle kazanır. Belçika da iyi ama İspanya'yı bu sene bu kadar çok iyi diyemiyorum.
1: Norveç, İngiltere.
3: İngiltere.
1: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin.
1: Final.
3: Final Arjantin, Fransa.
1: Kim kazanır?
3: Fransa.
1: Turnuvanın gol kralı kim olur? Mbappe 7, Messi 8 gol, Harry Kane 6.
3: Şimdi Mbappe'nin geldiği seri fikstür ağacına baktığımızda daha zorlu maçları var. Arjantin'in geldiği tarafta daha kolay rakipler var. Messi olur gol kralı.
1: Fransa-Fas karşılaşmasını kim kazanır?
4: Bence Fransa 2-1 gibi skorla alacağını düşünüyorum.
1: İspanya-Belçika?
4: Onda da İspanya bence rahatlıklar.
1: Norveç-İngiltere diğer tarafta?
4: Ya ben Norveç diyorum ama bence İngiltere alacak.
1: Arjantin-İsviçre yine karşı tarafta?
4: Bence Arjantin abi.
1: Finali kimler oynar?
4: Ben ya tahmin yapmıştım. Bence ben gönlüm Arjantin ve İspanya. Finalde inşallah Messi'nin golüyle Arjantin kazanır.
1: Gol kralı kim olur?
4: Ben Messi diyorum.
1: Fransa Fas kim kazanır?
5: Abi bence Fransa kazanır.
1: İspanya Belçika?
5: İspanya alır abi.
1: Norveç İngiltere?
5: Bence Norveç kazanacak abi. Birazcık şey böyle, ben Haaland'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Norveç kazanır.
1: Arjantin İsviçre?
5: Onu da Arjantin alır bence.
1: Peki finalde kimleri görürüz?
5: Abi bence Arjantin İspanya finali olur. İspanya kazanır.
1: Gol kralı kim olur turnuvanın?
5: Bence Messi olacak.

0: Fransa Fas kim kazanır?
1: Abi Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Mbappe çok formda. İyi iş yapıyorlar Olise ile beraber asist gol olarak. Yani Mbappe Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum yani.
0: Fransa Fas.
2: Fransa alır abi. Mbappe 2 tane atar en az.
0: Fransa Fas.
3: Ben de Fransa diyorum. En az 1 atar bence.
0: İspanya Belçika kim kazanır?
3: İspanya diye düşünüyorum.
0: İspanya Belçika.
2: İspanya abi.
1: İspanya kazanır.
0: Norveç İngiltere.
1: Abi, Haaland şu anda çok iyi. Bence sürpriz bir maç olacak ve yani Norveç kazanacak.
0: Norveç mi İngiltere mi?
2: Abi bence Norveç kazanamayacak, İngiltere alır.
0: Norveç mi İngiltere?
3: Ben Norveç diyorum abi.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Abi Messi takımı taşıyor, süper oynuyor. Yani Arjantin'in takımı geçeceğini düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Arjantin mi İsviçre?
2: Abi Arjantin, Messi penaltıyla bence kazandıracak maçı.
0: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin abi ya, Messi'ciyiz.
0: Peki finali hangi takımlar oynar?
1: Abi İspanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Şimdi fikstür hangisi hangisiyle eşleşecek tam hatırlamıyorum ama karşısına Arjantin gelebilir.
0: İspanya Arjantin mi? Evet.
2: Bence. Abi Fransa Arjantin olabilir.
3: Ben de İspanya Arjantin gibi düşünüyorum ya.
0: Peki son soru, turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Abi bence Mbappe bırakmayacak. Messi geçecek ve gol kralı olacak.
2: Abi Haaland olacak bence ya.
3: Ben Messi diyorum.

0: Fransa pas.
1: Abi Fransa kesinlikle alır gibi duruyor da Fas'ta böyle bir anda bir sürpriz yapabilir bekliyorum ben Fas'tan yani.
2: Kim kazanır?
1: Fransa kazanır diyorum ben.
0: Sence?
3: Fas iyi oynuyor son maçlarda ama Fransa favori şeyin ama Fas kazanır.
0: İspanya Belçika.
1: İspanya çok kötü ya sanki. Öyle geliyor bana ama yine alır bir şekilde, bir şekilde kazanır gibi geliyor İspanya.
3: İspanya alır.
0: Norveç İngiltere karşılaşması.
1: İngiltere diyorum, benim favorim.
3: Norveç alır.
0: Yine karşı tarafta bu. Arjantin İsviçre.
3: Arjantin şampiyon olur bence. İyi gidiyor.
0: O zaman finalde hangi takımlar karşı karşıya gelir?
1: Finalde bence Arjantin İngiltere izleyeceğiz. Öyle olmuyor mu?
0: Arjantin İngiltere aynı Arjantin.
1: Ha aynı şeyde, Arjantin, aynı tarafta. O zaman Arjantin Fransa olacak yine.
3: Aynen, Arjantin Fransa olur.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur? Messi çok formda. Haaland, Harry Kane, Haaland.
1: Tabii ki Messi. GOAT bir numara.
3: Mbappe olur bence. Messi iyi ama Mbappe.
0: Fransa pas. Kim kazanır?
4: Pas.
0: İspanya Belçika.
4: İspanya.
0: Norveç İngiltere.
4: Norveç.
0: Arjantin İsviçre.
4: Arjantin.
0: Finalde kimler olur?
4: Arjantin pas. Sürpriz final bekliyorum.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur?
4: Messi.

0: Evet, Dünya Kupası'na dair arkadaşlarımızın yapmış olduğu sokak röportajı bu şekildeydi. Biz de biraz Dünya Kupası sohbeti yapabiliriz aslında hocam. Bugün bir günlük ara vardı, turnuvaya ara verildi maçlara ve içinde bulunmuş olduğumuz Perşembe günü itibarıyla da çeyrek final heyecanı başlayacak. Hatta eşleşmeler de var elimizde, onu da arkadaşlarımız birazdan ekrana da yansıtırlar. İlk eşleşme Fransa-Fas. Yani Fas zaten güçlü bir artık takım olduğunu, ekip olduğunu iki turnuvadır ispatlıyor. Önce 2022, şimdi 2026. Fransa'da zaten en büyük şampiyonluk adaylarından birisi Zafer Hocam.
1: Ya en çekişmeli maçlardan biri olacağı muhakkak. Yani Fransa hakikaten formda bir takım. Şimdi Mbappe, Dembele ve bilhassa Olise inanılmaz bir oyuncu gibi yıldızlarla hücum bölgesinde çok etkili bir takım. Kupanın da favorilerinin başında gelen bir takım Fransa. Ama Fas'a baktığımız zaman disiplinli bir savunma yapan, aynı zamanda hızlı geçişleriyle takım oyunu sayesinde hem göz zevki veren hem takdir edilen ve buraya kadar gelen bir takım. Onun için Kanada'yı da farklı 3-0 yenmişti değil mi Kanada'yı onlar?
0: Evet.
1: 3-0 ile geçmeleri de onların ne kadar tehlikeli bir takım olduğunun göstergesi. Bence çok güzel maç olur. Yani konsantresini kaybeden kaybeder. Maçı da kaybeder. Onun için maçın içinde de hep olmak zorunda ki kaliteli oyuncularda bu sıkıntı olabilir. Onlar zaman zaman kendi görevlerinin dışında diyelim ki Olise, Dembele, Mbappe gibi oyuncular topu kaybettikten sonra savunmayı önde başlatmayabilir. Bu rakip için bir avantaj olur. Ama Fas gibi takımlar, onlar haddini bilen takımlardır. Onlar takım olgusunu oluşturmuşlardır. Onun için birlikte hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiş takımlar her zaman tehlikeli takımlardır. Yani Fransa, ama kaliteli oyuncu sayısı fazla olduğu için top genelde Fransa takımının ayağında kalır diye düşünüyorum.
0: Topla oynamayı seviyorlar.
1: Tabii tabii yani.
0: İspanya da öyle bir takım. Portekiz de öyleydi ama tabii yani Portekiz de bu arada ya o gruptan aslında ikinci çıkarak bir anlamda kendi sonunu kendi getirmiş oldu. Yani çünkü İspanya'nın yoluna düştüler grupta ikinci olduktan sonra. Mesela grubu lider tamamlasaydı işte Kolombiya'nın yerinde Portekiz olacaktı. Gana ile oynayacaktı önce, ardından İsviçre, belki bugün devam edecek.
2: Ben şeye baktım hocam, izninizle ikinize de aslında beyin jimnastiği yapabiliriz. Hani çeyrek final 8 takım, 6'sı Avrupa.
0: Evet.
2: Furkan, Hollanda penaltılarda kaybetti Fas'a.
0: Almanya'da sürpriz bir veda.
2: Ayrı konu, hani Fas orada daha hani hak etmişti aslında bakarsak hani oyun olarak da. Ama 8'de 7 olabilir de bir tek Arjantin.
0: Doğru.
2: Çünkü hani Brezilya'nın artık eski Brezilya olmadığı, hakikaten yani geçtim o ön tarafını. Sağ beki, sol beki.
1: Bek yok bulamadı yani. Yok abi. Onlarda da kalite
2: çok,
1: azaldı.
2: Çok anormal düşmüş hocam yani. Ancelotti de kurtaramaz. Neymar zaten bitmiş vaziyette. Şimdi hani bu sefer ama biraz şey, yani eski Dünya Kupaları'nın çeyrek finallerinde böyle daha kafa kafaya takımlar olurdu. Yani çok net bence mesela yani Fransa Fas, ben Fransa diyorum işte, İngiltere Norveç, İngiltere diyorum. Arjantin İsviçre, Arjantin İspanya belki, yani çok net favorilerim var aslında, anlatabildim yani mi? Çok sürpriz çıkmıyor bende.
0: En geriye gidelim yani, turnuva ağacını biraz daha geriye saralım mesela. Son 32 turuyla şöyle bir bakalım tekrar tabloya. Aslında çok bence net bir Fransa-Arjantin finali hatta vaat ediyordu turnuva. Evet, belki Arjantin çok zorlandı
2: Fransa
0: bu
2: finali.
0: Süreçte.
2: Fransa.
0: Fransa-Arjantin.
2: Ben Fransa-İngiltere bekliyorum, onu söyleyeyim.
0: Öyle mi?
2: Ben Arjantin'in ya Arjantin şöyle, biraz
0: enteresan
2: bir sıçradı, iki sıçradı.
1: Biraz
2: benzer
1: da
2: sallantı İngiltere yaparsa İngiltere bence 86
0: rövanşı olur. Ama sen İngiltere'nin Norveç'i geçeceğinden eminsin.
2: Geçer
0: ben Norveç'in
2: diyorum.
0: O kadar yani çantada keklik bir takım olduğunu çok düşünmüyorum.
2: Ben Norveç'in de yıprandığını düşünüyorum.
0: Çünkü ritim ve özgüven kazandılar.
1: Hocam, dengeli bir maç geçer orada.
2: Hocam Meksika maçı güzel maçtı İngiltere.
1: Çok abi, turnuvanın en güzel maçıydı. Arjantin Mısır maçı da.
0: Arjantin Mısır maçı
2: şahane maç.
0: Brezilya Norveç mi?
2: Hayır.
1: Yok.
2: İngiltere Meksika maçı çok güzel maç.
0: Evet doğru.
2: Abi, dünkü en iyisiydi Arjantin Mısır.
1: Arjantin Mısır evet ya. Faul müydü?
2: Değil hocam ya.
1: Bence de.
0: Hocam, şöyle, kullanıyor mu Arjantin?
2: Bir dakika ama şunu
1: diyorlar,
2: söyleyeyim.
1: Hocam konuşuyorlar,
0: tartışıyorlar.
2: Dakika 90. Messi hücumu yaptı. Mısır'ın sol beki Kerim Hafez
0: eski
2: o müdahaleyi yaptı. Formu. O top döndü, Salah golü attı. VAR dönmez, VAR'dan dönmez miydi? Tam tersi olsa ters karar çıkardı ama bence değil tabii. Ama genelde takdir hakları biraz.
1: O zaman Furkan'ın dediği gibi biraz bir kollanma sanki var.
0: Tabii yani Balogun konusu çok benzer bir konu değil. Bence o kural yani başlı başına bir hatalı saçmalık. Karardı. Saçmalık da hatta yani özür diliyorum bu tabirden dolayı ama fakat yani şimdi turnuvanın işte Amerika'da olması biraz maalesef işte siyasi konular vesaire böyle bir artık turnuvaya da böyle bir bakış açısı oluştu. Yani işte Arjantin kullanıyor mu? İşte Ronaldo işte onun da biliyorsunuz turnuva öncesinde bir cezası vardı. O cezası ertelendi. Böylelikle Dünya Kupası'nda forma giyebildi Ronaldo. Ya biraz bu anlamda da turnuvaya gölge düşmüş gibi görünüyor hocam.
1: Yıldız oyuncu kullanmasını bir nebze kabul edebilirim.
0: Peki.
1: Onlara çok haşin olmamak, topla karışık onlara girmemesi konusunda, girilmemesi konusunda da ama bu şekilde kartların kullanması veyahut standartların her takım için eşit olmaması tartışılır bir pozisyon doğurur.
2: Hocam ama size sorayım ya, Messi Maradona mı? Siz Maradona'yı da hani büyümüş birisi olarak soruyorum.
1: Şimdi devamlılık açısından Messi ama oyun kalitesi, oyun bilgisi, Allah vergisi yetenekleriyle bana göre Maradona abi. Yani Messi de büyük futbolcu. Belki kıyas kabul etmez ama ben Maradona'nın maçını daha bir zevkle, şevkle seyrederim. Messi'yi artık ezberledik ya, o topla alan kat edişi. Enteresan.
0: Hocam ama artık düşünce herhalde Messi-Ronaldo tartışması herhalde bu Dünya Kupası da bitti artık.
2: Çoktan bitmişti. Bir önceki Dünya Kupası bitti.
1: Yani ama şimdi bak Fas var ya, şimdi orada Hakimi denen bir oyuncu var. Sabırlı savunma yapıyor ve Hakimi'nin şeyle bindirmeleriyle hızlı hücuma kalktıkları zaman tehlikeli bir takım oluyor.
2: Hocam o 6 numarası nasıl Boadit?
0: Boadit inanılmaz bir turnuva getiriyor bu arada.
2: Müthiş. Yani hakikaten PSG'lik topçu.
0: Evet. Yani muhtemelen hemen zaten bir transfer yapar. Çünkü Lille'de şu an ama bu arada çok genç bir isim. Ya 17 ya 18 yaşında, piyasa değeri 50 milyon euro. Hatta Fatih Hoca Aspor'a verdiği röportajda Fatih Tekke onunla ilgili böyle güzel bir anısından bahsediyor. Ertuğrul Başkan'a oyuncuyu gördükten sonra çok beğendiğini söylüyor. Sonra bir araştırdım baktım. Meğer piyasa değeri 50 milyon euroymuş. Sonra daha sonra alırız dedim başkana diye de hatta ekliyor.
2: Benzer hikayeyi söyleyeyim mi? Hamza buyurun. Hoca Jason Denier izliyor Celtic'te. Jason Denier izlerken diyor ki partnerini alalım diyor. Müthiş oyuncu. Van Dijk. Çok hocam onu mu izliyorlar?

0: Premier Lig'e gidiyor.
1: Güzel.
2: Ya bak, şimdi böyle hocam, dengeli maç geçer diyoruz ama şimdi olası Fas eğer daha erken gol bulursa, ondan sonra bak, bu büyük takımlara karşı yaptığı savunmayı göz önüne, ne kadar dirençli savunma yaptıklarını göz önüne alırsak çok skor değişebilir yani. Ama enteresan skor çıkabilir ortaya.
0: Paraguay sertliğiyle bir yıldırdı Fransa'yı bir. Yıldırdı. Fransa bu sefer hani o kadar
3: sinirlendirdi.
0: Kısır kalmaz diyorum ben Fransa. Bu sefer çözer diyorum. Bir de hocam aslında girizgahta bahsetti. Dembele, Mbappe diyorduk. Aha. Ki Dembele 4 sene önceki Dembele değil. O dönemler çok düşüşteydi. Bir de şimdi üstüne o Olise'yi kattılar hocam. Enteresan. Sürekli ya. Oyuncu katıyorlar.
2: Bana göre Dünya Kupası'nın şu anki en önde gelen yıldızı Olise. Ben yani Olise'ye top gelsin diye zevkle bekliyorum.
0: Dördüncü oyuncu tüm Furkan ya. Onu, o
1: Due.
0: Oyuncu,
1: Barcola,
0: bir de Due var işte. Due. Düşün. Yedekten giren de PSG'deki diğer oyuncu gol attı hatta.
1: Barcola.
0: O da çok iyi.
1: Hocam Norveç-İngiltere maçında bu arada şöyle de bir bence futbol severleri bekleyen keyifli bir eşleşme. Haaland'la Harry Kane. Yani ki zaten bu turnuvaya bu arada siz çok daha iyi hatırlayacaksınızdır. Bu kadar çok yıldız oyuncunun öne çıktığı bir turnuva hatırlıyor musunuz? Yani hemen
0: bravo,
1: hemen
0: doğru söylüyor, hepsi
1: hemen hemen her
0: var.
1: Takımda sayı çünkü çok. Yıldız oyuncular hep beklentiyi Haaland daha iyi Norveç'i taşıyor mesela turnuvada taşıyor, baktığımızda. Ya yani Fas'ta işte Hakimi'den bahsediyoruz. Saibari mesela o da artık bence bir eşik atladı. Zaten Bayern Münih'e transfer oldu. Şanssız da bir sakatlık yaşadı bu arada ama işte İngiltere'de Kane inanılmaz bir
0: bence
1: turnuva
0: geçiriyor.
1: Bence
0: dünyanın biri şu an. Dünyanın en iyi santrafor Harry Kane.
1: Aktif 9 numarası.
0: İkincisi de Haaland. En iyi iki oyuncu karşı karşıya gelen şimdi.
2: Var Fas'ta El Kabi midir nedir o? El Kabi.
1: O yani.
2: O da değişik bir adam.
1: Eskiden biliyorsunuz Hatayspor'da oynuyordu. Evet, süper bir kariyeri var ama.
2: O zaman da çok
1: tabii biraz yaşı var Yusuf El Kabi'nin.
2: Valla performans iyi. Yaşına rağmen performans önemli futbolda ya.
1: Tabii hocam doğru. Ya bu anlamda mesela Haaland Kane düellosunda yani ilginç bir maç bekliyor bence Norveç-İngiltere maçı.
2: Ya ben bak futbolun bir matematiği var abi. Kendine özel bir matematiği var. Ya ne yapacaksın kazanmak için? Gol yemeyeceksin. Ne yapacaksın? Bir tane yersen iki tane atmak zorundasın çünkü. Şimdi savunma organizasyonu iyi olan takımlar farkındaysan biraz daha sonuca yakın takımlar oluyor. Şimdi Fas'ta dengeli savunma yapamıyor.
0: Fas'ın kalecisi de çok iyi.
1: Bono.
2: Doğru oyuncular.
1: Stoperleri de iyi bu arada. Diop'la Hal yani bayağı iyi bir turnuva geçiriyorlar.
0: Çünkü en iyi sabek.
2: Doğru oyuncularla doğru işi yapıyor Fas takımı. Geçtiğimiz turnuvadaki yükselişini işte hala devam ettiriyor
1: evet,
2: bak.
1: Tesadüf olmadığını gösterdiler aynen bu turnuvada. Ki aynen, teknik direktör değişikliği yaşamasına rağmen Fas. Evet. Yani iki turnuvada iki farklı teknik direktörle çalıştılar.
2: Belki bugün de El Nesri girer gol atar. Ha?
1: Şeyde yok hocam, götürmediler.
2: Elnesi götürdüler ya.
1: Yok kaldı. Kadroda yok. İki tane santraforları var. Hatta bir tane santraforları var. El Kabi, Saibari de aslında santrafor ama değil işte, ama biraz kırma santrafor gibi kullandılar. Risk aldı bir anlamda hoca, Fas'ın hocası. Yani tek 9 numarayla gitti turnuvaya ama buna rağmen şu ana kadar sonuç aldı hep.
2: İyi abi çok
1: planı uyguladı.
2: Hakikaten çok dengeli savunma yapıyor. Bu çok önemli ya savunma yapmak. Ya güçlü savunma diyoruz ya. Ondan sonra hızlı çıkış yapıyorlar ve çabuk sonlandırmaya gidiyorlar. Onun adı da hızlı hücum oluyor değil mi? Hızlı geçiş. Hücuma da iyi. Geçiş hücumları da iyi. Geçiş hücumlarını iyi yapıyor Fas.
1: Portekiz Ronaldo yüzünden elendi demiş.
0: Doğru. 10 kişi oynadılar.
2: Ya işte bu.
0: O orta sahayla olmadı yani.
1: Çok yazık oldu bu arada Portekiz'e gerçekten. Yani Vitinha'lar, Bruno Fernandes,
0: Leao. Leao müthiş zaten.
1: İşte böyle. Stoperleri de çok iyi. Ruben Diaz'ı var.
0: Şeyde sol beki de Firki kullandı.
1: Nuno Mendes.
0: O da çok iyi oyuncu. PSG'de.
2: Şimdi her ne kadar çok kaliteli de olsa Portekiz'e bugüne kadar çok şey katmış olsa da ondan sonra farz edin körüm topalım beni çekeceksiniz mantığı olmaz abi. Performans veremiyorsan sen bırakacaksın ya. Şimdi teknik direktör Ronaldo elindeyse, Messi elindeyse, işte Mbappe ya da Harry Kane bunları zor keser abi.
0: Hocam ama Arjantin Messi'ye göre bir oyun dizayn etti yine.
2: Etti.
0: Dörtlü orta sahayı baklava yapıyor. Yani Messi tamamen orada. Messi'yi taşıyor o takım. Ama Ronaldo'ya göre olmadı Portekiz.
2: Çünkü niye? Ronaldo yaratıcı oyuncu değil.
1: Messi de bu arada bunu röportajında dile getiriyor. Yani takım arkadaşlarının çok fazla mücadele ettiğinden, koştuğundan, bir anlamda onun koşmadığı noktalarda işte. Onun için de ama koşan bir şey oyuncu grubu
2: Salih Özcan işi de
1: ediyor.
2: O işte. Salih Özcan gibi adam Messi gibi adamı rahatlatır.
1: Onun yerine de koşar.
0: Attığı golü hatırla ama ortaya yaptı, koştu. Takipçilik önüne hemen pası attı.
1: Beraberliği getiren
0: ama tabii şey de çok, bu kadar da çok penaltı kaçırmayacaksın ya. Messi'sin.
1: 4 oldu.
2: O adam yeter. 30 metredeki free kickleri penaltıdan iyi kullanıyor abi.
1: Bak Yunus Emre. Yunus Emre var ya işte, Yunus Emre Kaplanoğlu büyük bir bu arada Messi hayranı.
0: Ben de Messi'yim.
1: Ve diyor ki bilerek kaçırıyor diyor, hani haksız rekabet olmasın diye. Penaltıları bilerek kaçırdığını söylüyor.
2: Messi'den o vuruş kalitesini bekler misin abi ya? Köşeye de atamadı biliyor musun?
1: Ama kaleci övdü hocam maçtan sonra.
0: Kötü attı.
1: Mısırlı kaleciden de övgüyle bahsetti. Çok iyi
2: yok
1: maç
2: abi,
1: çıkardı.
2: Yok abi, maç öncesi kaleci ısıtan, kaleci antrenörü bile o vuruşu yapmaz ya.
0: Ya bu arada Sanchez'e de üzüldüm ben dün, izledim penaltıları da. Kolombiya İsviçre.
1: Evet.
0: Belliydi kaçıracağı onun.
1: Ama çok kötü penaltı.
0: Kötü. Yani, diğer stoper de kötü.
1: Kızmasın Galatasaraylılar ama
0: İsviçre'deki.
1: Bu arada Akanji kaçırdı orada.
0: Akanji
1: da. İki tane stoper. Yani 3 penaltı
0: i̇ki
1: kaçtı. İkisi
0: de
1: stoper.
0: İki stoper de
1: evet.
0: Ortaya
1: çok benzer dışarı attılar.
0: Evet, sert vuruşla.
2: Ya şimdi penaltı şeyi değişti. Eskiden penaltı atan oyuncu bir köşeyi belirlerdi kafasında. Kaleciye falan bakmadan o köşeye atardı. Şimdi o algı değişti. Önce kaleciye bakıyorlar. Hafif duraklıyor ya. Kalecinin hareketine göre vurmaya çalışıyor. Şimdi akıllı kaleciler de eskiden bak. Eğer ki destek ayağını sağlam basarsan aynı köşeye atlama şansın zor.
0: Hocam konu konuyu açıyor. Mesela hani sezon finali Aslantepe'de oynandı. Galatasaray Fenerbahçe. Tamam, Galatasaray net skorla kazandı ama 0-0 iken Talişka'nın kaçırdığı penaltı gol olsa başka bir derbi olurdu yani. Oo, penaltılar hakikaten çok bellici olmaya başladı. Olur. İşte en son PSG Arsenal, PSG aldı penaltılarla.
1: Hocam Reci'de şimdi Ahtapot Pol vardı, hatırlar mısınız?
2: Ne futbol?
0: Evet.
1: Ahtapot Pol.
0: 2022'yi mi bilmişti?
1: Galiba evet. Şimdi bizde de başka bir Ahtapot var. Ahtapot Yunus var. Bu Dünya Kupası'nda böyle tahminleriyle biraz öne çıkan bir arkadaşımız oldu. Bu arada kayıtlara da geçsin diye söylüyorum yayında. Yunus Emre diyor ki Fas Fransa'yı penaltılarda eleyecek bence diyor.
2: Penaltılarda?
1: Evet.
2: Bu arada, demek ki oyunun yani dengeli
1: Messi'yi
2: gideceği belli.
1: Sevdiği işte. Kadar bu turnuvada Fas'a da çok sempatisi var Yunus Emre'nin, garip bir şekilde.
2: Yunus Emre de oyunun dengeli gideceğini düşünüyor demek ki. Doğru düşünüyor.
1: Dengeli bir oyun.
2: Olur abi, bu zor oyunu bozar.
1: Ellerinizden öpüyormuş hocam.
2: Ben de öpüyorum.
0: Yani ben Fransa alacak diyorum ya bu arada. Yani onu da söyleyeyim net.
2: Ben ürkütüyor ya. Şimdi
1: Fransa Arjantin finali olacağını düşünüyorum bu arada ama.
0: Fransa İngiltere diyorum. Gönlüm İngiltere'den yana olur öyle bir şeyde ama Fransa alacak gibi gözüküyor.
2: Ben Arjantin biraz daha kırılgan takım. Ben de İngiltere'yi.
0: Mbappe bir de kariyer şampiyonluk şampiyonluğu yok. Real Madrid'e gittin. 2 sene üstte PSG aldı. Onu böyle bir dengelemen gerek dünyanın en iyisiyim diyebilmen için. Muhtemelen Mbappe'ye sorsak şu an aktif dünyanın en iyi oyuncusu benim der Mbappe'ni. Ben onu diyemiyorum şu an. Şampiyon Ligi'nde Real Madrid'le bir icraatını göremediğim için. O yüzden işte Harry Kane diyoruz, Haaland diyoruz. Hani bu tarz yıldız oyuncular onun egosunu yapabilir hocam. 4 sene önce Messi'ye final kaybetti. Bir daha kaybetmek istemez.
1: Doğru. Bir kez daha tekrar edeyim. Turnuva ağacının sol tarafında Fransa, Fas ve İspanya, Belçika çeyrek final maçları var. Bu maçlarda galip gelen taraflar yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Diğer tarafta ise turnuva ağacında Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre eşleşmeleri futbol severleri bekliyor. Yine burada da kazananlar yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Bugün içerisinde bulunduğumuz gün saatler 23'ü gösterdiğinde Fransa, Fas maçı ile beraber Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor olacak. Hemen ben kimimle devam edelim hız kesmeden. Gecenin ilk ben kimim sorusunu Mehmet Özcan ve Zafer Tüzün'e hemen yöneltelim. Kayda değer bir futbol hayatım olsa da bonservisime hiç ücret ödenmedi. Mauricio Pochettino yönetiminde çıktığım maçlarda kariyerimin en kısır dönemini yaşadım. Profesyonel olduğum ülkenin milli takım adına oynayabilirdim ama hayallerimi seçtim. Hayalim olan milli formayı Macaristan'a karşı giydiğim ilk maçta ise kırmızı kart gördüm. Hugo Ekitike ile birlikte 24 maçta forma giydik. Ben

0: Kayda değer bir futbol hayatım olsa da bonservisine ücret ödenmedi. İlginç istatistik. Ekitike ile 24 maç. Ekitike
1: soruya saatler harcandı biliyor musunuz? Ama aynı takımda oynamış da olabilirler. Yani Ekitike'nin ülkesinden
2: hocam, bu soruda çok ciddi bir emek var. Saatler harcandı.
0: Ekitike Frankfurt.
2: Yunus Emre Kaplan oğlu ve Emre Tuğrul.
1: Elektrikler kesik çalışamadık.
0: Frankfurt üstüne Liverpool. Liverpool'da 24 maç oynamış olamaz. Daha fazla
2: evet olurdu. Yanıtları bekliyorum. YouTube üzerinden, Bonsai üzerinden, Instagram bu, üzerinden. Mehmet, nereden dilerseniz
1: bilemezse kimse bilemez.
2: Oradan.
0: Pochettino Chelsea'de çok kötü bir dönem geçirdi. Orada kısır olabilir. Hani Chelsea olsun. Chelsea'den Frankfurt Chelsea.
2: Serdar Bey bilmiş. Mehmet Bey Delali demiş. Değil. Delali değil ama doğru cevap gelmiş.
0: Profesyonel olduğum ülkenin milli takım adına hayallerini seçmişsiniz. Hocam zor soru.
1: Çok zor soru. Profesyonel.
0: Ya bu çok benim tarzım soru değil bu arada yani Furkan. Yeni nesil ben bu kadar hakim değilim.
2: Senin
0: yani.
2: Senin tarzın olmayan soruyu da bulmak aslında çok
0: 90'lı yıllardan soracaksın bana. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası.
2: Çok alışkın değil miyiz?
0: Ben mesela bugün.
2: Yunus Emre diyor ki hiç oraları sorar mıyız diyorlar.
0: Yunus Emre'nin de olsam ben bugün kimi sorardım biliyor musun hocam? Murat Yakın'ı sorardım. İsviçre'yi çıkarttı mesela.
1: Başarılı.
0: Evet. Onu böyle
2: olabilir mi? Evet.
1: Başarı hikaye.
0: Murat Yakın sorulacak günde.
2: Bak dün aklımdaydı diyor maçı izlerken ama bugün unuttum diyor gün içinde.
0: Zagadou ya, değil. Evet. Şimdi
2: yanıtlara bakıyorum da.
0: Kopya şöyle istiyorum Furkan. Yaşını soralım.
2: Loic Bade değil. Madueke değil. Efendim?
0: Yaşını soralım. Kaç doğumlu bir oyuncu?
2: Kariyerinin sonuna yaklaştı.
1: Oo, hala faal yani.
2: Cengiz Bey bilmiş. Jordi Alba değil. Brandon Johnson değil. Dünya Kupası'nda da oynayan bir isim hatta.
1: Şu anda. Allah Allah.
0: Frankfurt görsün hocam. Kim olabilir?
2: Biraz daha bekleyeyim bence o ipucu için.
0: Frankfurt görsün. Kariyerin sonu diyorsun.
2: O kadar iyi bildiğiniz bir oyuncu ki. Yani böyle ekran geldiğinde ekrana yok artık diyeceksiniz.
0: Türk
2: yok, devam ediyor turnuvaya.
0: Turnuvaya devam ediyor.
1: İspanyol oyuncu o zaman.
0: Fransa, İspanya, kariyerin son dedi. Ha şey olabilir.
2: Bak, Osman
0: mi?
2: Bey
0: şey
2: cevabı
0: olabilir.
2: Bilmiş ama soru çok güzel kurgulanmış.
0: Söyleyeyim
2: demiş.
0: Mi?
2: Yunus Emre kardeşim.
0: Ama Pochettino ile nerede?
2: Selamlar demiş çok Osman Yalçın.
0: Amerika'ya gitti ama döndü. Şey vardı. İngiliz elini kırdı. Henderson.
2: Yok öyle bir şey değil.
0: Değil mi?
2: Yok oralarda bayağı soğuksunuz. Son 8 takım. Son
0: 8
2: futbolun son dönemlerini yaşıyor. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Tuzak bir soru.
0: Tamam dur şimdi.
1: İyi bildiğim bir
0: oyuncu. İspanya'da öyle çok son dönemini yaşayan yok. Genç ya. Takım İspanya.
2: Bir nesil
0: İspanya'nın rakibi Belçika. Belçika'da kim yaşıyor son dönemini? Düşünelim. Belçika'da öyle oyuncu.
2: Yok Belçika değil.
0: Değil.
1: Bu devşirme bir
2: İngiltere
1: oyuncu.
2: Değil Belçika değil.
0: Belçika değil İngiltere değil. Düşünüyorum hocam son. Arjantin'le İsviçre oynuyor. Son dönemini Arjantin'de.
2: Vitinha değil. Choupo-Moting değil. Dani Alves değil.
0: Arjantin-Moting. Pochettino Chelsea.
2: Hocam var kontrolü var biliyorsunuz yani burada. Şaka yaparım hocam.
1: Yok ya abi ben bir şey söyleyeyim.
2: Hakimi ya. Değil. Dani Alves değil demiştim zaten. Bakıyorum var mı X üzerinden.
1: Baş harfi ne? Başka türlü bulamayacağız biz abi.
2: Soruya çok fazla tebrik var. Teşekkür ederiz. Reji'ye tebrikler demiş yine Osman Bey. Hocam baş harfi Manisa'nın M'si.
1: Mario Icardi.
0: Yok ya bende bu oyuncu yok.
2: Ya sizde bu oyuncunun olmama ihtimali yok. Ben kabul etmiyorum olmama ihtimalini. Çok iyi var sizde bu oyuncu. Ama yani soruya hani evet şöyle bakınca hatırlamamanız anlayışla karşılıyorum çünkü.
0: Aa şey Messi.
2: Bravo.
0: Messi'ye bonservis ödenmedi değil mi?
2: Evet. Evet. Doğru cevabı verenleri tebrik ediyoruz. Reji diyor ki Mehmet abi kızmasın. Bilerek böyle zorlaştırdık
0: çok
2: diyor.
0: Ekitike PSG doğru Frankfurt öncesi.
2: Yunus Emre'ye Teşekkür ederiz. Ciddi anlamda bayağı hocam.

0: Üzerine kafa yoruldu bu soruya. İki arkadaşımız Yunus Emre Kapmanoğlu ve Emre Tuğrul.
1: Ama hakikaten tebrik ediyoruz.
2: Profesyonel olduğu
1: böyle bir şey yok abi. Ben bunu
3: Messi yanıtını verenleri tebrik ediyorum.
2: İspanya'da istemiştir.
0: Evet, Pochettino ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışmışlardı ve kısır bir dönem geçirdi Paris'te Messi. 2005'te ilk hazırlık maçı Arjantin formasıyla 64'te oyuna giriyor. 65'te kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Macaristan rakip ve Hugo Ekitike ile de yine Paris Saint Germain'de.
2: Doğru.
0: Genç dönem Ekitike'nin Frankfurt öncesi birlikte oynuyorlar. Yanıt Lionel Messi'ydi. Günün ilk ben kimimi bu şekildeydi. Rekorların adamını sorduk hocam. Ama doğru. Biraz tabii farklı soru.
1: Yunus Emre'yi tebrik ediyoruz. Mehmet'i bile bu kadar
2: hocam göre... bence en güzel istatistik şu. Bir kere bile bize rakip olmadı. Ne kulüp düzeyinde ne milli takımımızda.
0: Hiç çok... gelmedi evet. Bir kere gelecekti. Sonra iptal mi olmuştu o
2: bir
0: maç?
2: Bir şey oldu.
0: Öyle bir durum yaşanmıştı galiba.
2: Mesela Ronaldo çok oldu.
0: Doğru.
2: Ronaldo United'de oldu, Real'le oldu.
0: Trabzonspor bu transfer döneminde şu ana kadar 10 takviye yaptı. Son kadroya katılan isimse Aral Şimşir oldu. Bugün Bordo Mavili Kulüp transferin detaylarını da paylaştı. Ben o detayları bir aktarayım. Sonrasında transferin açıklama videosu vardı resmi hesaptan, onu da ekranlara getireceğiz. Midyulent'e 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek Trabzonspor 7 taksit halinde. Bir sonraki transferi halinde oyuncunun kardan da yine %15 Midyulent'e gidecek. Danimarka takımına verecek Trabzonspor. Her bir sezon içinde oyuncuya 2 milyon euro ücret ödemesi yapacak Trabzonspor. Neler katar Trabzonspor'u Aral? Birazdan soracağım her ikinize de ama Trabzonspor kulübü yine güzel bir video ile bu transferi resmi hesabından açıkladı. O videoyu bir izleyelim, sonrasında Aral Şimşir'in Trabzonspor'a neler katabileceği üzerine konuşacağız.

0: Evet, Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini duyurduğu video bu şekildeydi. Batman serisine bir gönderme Trabzonspor iletişim ekibinden. Sever misiniz hocam Batman serisini?
1: Ben severim. Çok güzel klip yapmışlar.
0: Güzel olmuş, evet. Vallahi tebrik ederiz emeği geçenleri.
1: Aral kardeşimiz de Süper Lig'e damga vurabilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu. Genç yaşına rağmen. Yani
0: 24 yaşında.
1: 24 yaşında.
0: Geçen sezon 15 gol, 21 asisti var. Midtjylland'de.
2: Müthiş bir sezon. Danimarka'da sınır yılın oyuncusu seçildi.
0: Evet.
2: Milli zaten takımda kadrodaya ilk etapta çağrılmıştı hocam, sonrasında
1: alınmadı.
2: Dışarıda kalmıştı.
1: Geniş ben kadroda var.
2: Olması gerektiğini düşünüyorum kadroda, performansla işte. Hoca hoş yani, Kaan Ayhan da olmaması gerekiyordum. Son
1: Birleşik Devletler maçı. Daha başka da olmaması gerekeyen insanlar yani var.
2: İrfan Can için de onu
0: tek galibiyetimiz Kaan Ayhan'ın
2: evet,
0: golüyle geldi.
2: O da bir gerçek. Önemli bir oyuncu. Bir de hani Fatih Tekke muhtemelen işler bir oyuncuyu. Ki genç oyuncular zaten ısrar ettiğini biliyoruz. Kadroya güzel takviyeler yaptı Trabzonspor. Yapmak durumundaydı bu arada. Furkan, nedeni şu. Geçen sezonun sonunu hatırla, artık ligin sonunu getiremedi Trabzonspor. Doğru. Hatta kupa finali hocam, penaltılar konuştuk, 1-1 iken Muleka kaçırdı. Yani Konya Spor da alabildi kupayı.
0: Antalya Bardi final. Kaçırdı.
2: Bardi, pardon. Muleka penaltı yani, evet. Beraber golünü atmıştı. Şundan dolayı söylüyorum yani, kadrosu kısıtlıydı. Sakatlıklarla işte Ozan Tufan'ı birçok bölgede kullanmıştı. Şimdi işte örnek verelim, Melih'ti, Meteandı, yedek kulübesi için. Doğru. Samet keza yine alternatif stoper yerli baktığında. Melih benim bildiğim kadarıyla altyapı Trabzonspor çıkışlı.

0: o kontenjan anlamında bir eli güçlenecek Avrupa'ya isim bildirmekte. Ki kupayı kazandığı için en kötü olasılıkta konferansta direkt gruplarda olacak.
1: Playoff turuyla başlayacak Avrupa Ligi'ne.
0: Tabii yani.
1: Elense de konferansta lig etabına kalıyor.
0: Her türlü Avrupa'da olacak yani. O önemli.
1: Elenmesini istemiyoruz tabii ki de.
0: Ya 6 yani, maç ya 8
1: ama
0: maç.
1: Ama Avrupa'sı garanti.
0: Yani ya 6 evet. ya 8 bu da demek doğru. ki senin sezon içindeki planlamını 50 maç üzerinden yapacaksın. Bu da bu yüzden bu takviyeleri kaçınılmaz kılıyor ki ilk 11 için Saviolo da var. Yine sol bek alındı. Yeşil
1: Cabral turnuvanın oynadı. Şu ana kadar Dünya Kupası'nın şu aşamaya kadar belki de en güzel golüne imza attı Arjantin maçında.
0: Doğru.
1: Muazzam bir gol atmıştı ama onun golü yetmedi. Hocam videoda şöyle bir detay var. Videonun son kısımlarında tabii taraftarların da en çok odaklandığı bölüm orası oldu. Kadraja bir el giriyor videoda ve yan yatmış durumdaki o kitabı dik hale getiriyor. Orada da tekrar tabii o kitaplıkta yine o rafta bir boşluk kalıyor. Bundan sonraki transferlere ayrılan acaba bir boşluk mu diye taraftar tabii şimdiden onu konuşmaya başladı.
2: Evet, şimdi bir şey bir yan yatırıyor sonra
1: evet, işte tam bu bir el geliyor, kısımda evet. tekrar rafta boşluk kalıyor bu hamleyle birlikte.
2: Takviyeye devam mı demek istiyor yani?
1: Taraftar oraya ithafen bir mesaj olduğunu düşünüyor.
2: Ya zaten şimdi bu 24 yaşındaki oyuncuya 13 milyon euro bonservis ödenmesi demek Trabzonspor'un bu oyuncuya olan güvenini gösteriyor. O yaşta bu bonservisi veriliyorsa bu güven duygusuyla ilgili bir şey. Onun için şey var, dar alanda adam eksiltebilen enteresan bir oyuncu. Yani kanat değil mi bu?
0: Sol açık
2: kanat olmasına hocam. Rağmen ama ona rağmen
1: evet sol ön ama 10 numaradan oynayabilen bir oyuncu. Kendisi bence de yani. Söyledi bunu dün havalimanında.
2: Ya çünkü klasik kanat değil. Skor da üretebiliyor. Demin sen say 15 gol mü?
1: 15 gol 21 asist.
2: Enteresan değil mi?
0: Yani, yılın oyuncusu seçilsin.
1: Yani, performans çok 35-36 gol katkısıyla tamamladı sezonu.
2: Müthiş tabii de, ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Danimarka Ligi'ndeki performansını Süper Lig'e taşıyabilecek mi? Bakalım. Eğer aynı performansı taşırsa neden bunu söylüyorum? Genç oyuncu ve büyük takım büyük bir takıma transfer oldu. O büyük takımın beklentilerinin baskısı genç oyuncuları etkiler. Şimdi Danimarka da rahat. Ama buraya geldiği zaman şimdi bir baskıyla karşılaşacak şimdi. Trabzon taraftarından bahsediyoruz abi. Hepsi uzman futbol.
1: Şehir
2: abi. Trabzon futbol şehri. Ya bu baskıyı nasıl bakalım atlatabilecek? Gelişmesini hangi yönde götürecek? O baskıda kaldıramazsa sıkıntı yaşar yani.
1: Bu arada Midtjylland tabii Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi. Yani Aral'ın Trabzonspor'a transferine en az Trabzonspor taraftarı kadar Beşiktaşlılar da sevinmiş olabilir. Çünkü önemli bir gücünü kaybetmiş olduğu Midtjylland. Zor bir eşleşme Beşiktaş açısından. Gerçekten gelebilecek en zor kurallardan, rakiplerden birisiydi. Ama Midtjylland'de aralı ek olarak sanki bir iki isim daha takıma veda edecek gibi görünüyor. Bunu yine konuşuruz Beşiktaş bölümünde de.
2: Ama onlar sistem takımı ya. Sistem takımları doğru, yerine
1: alacağı adamdan
2: hazırlamıştır. Hazırlamıştır.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam evet. Aral Şimşir takviyesiyle 10. takviye oldu. Felipe Augusto ayrıldı, Zubkov ayrıldı. Chris Olay konusunda gelişmeler bekleniyor bir de Trabzonspor'da. En somut olarak şu anda gündemde ayrılık konusunda Olay ismi var.
2: Bunlar geçen sene Trabzonspor'un yükselen grafiğindeki etkili oyunculardan bahsediyoruz. Bunların yerine yapılacak takviyeler çok önemli. Şimdi bir ivme yakalamışken ya bak takviye ne olur biliyor musun? Senin bir omurgan olur, bir iskeletin olur. Bir iki tane oyuncuyu değiştirerek aynı sistem doğrultusunda ufak dokunuşlarla devam edersin. Ama eldeki kaliteli oyuncuların birkaç tanesini birden bırakırsan şimdi bir evvelki sezonda Sayın Fatih Tekke kardeşimiz gelmeden evvel Trabzonspor'un orta sahasında enerji eksikliği vardı. Olay ve Folcarelli ile bunu giderdi. Mesela bu yerinde bir planlama.
0: Hocam sezon sonuna doğru bence Bouchard'ı da kazandı. Bouchard da sezon finalinde iyi oynadı.
2: Fena değildi evet.
0: Yani bir şekilde orta sahayı değiştirdi. Ozan Tufan.

0: ben.
1: Önce şimdi, sen verim al.
0: Zubkov evet. Geçen sezon
2: istikrarsız hocam.
0: Değildi. İstikrarsızdı ama yetenekli oyuncu. Oyuncu abi, içeri kat edip şut atıp veya gol pası verme şeyi var.
1: Doğru.
0: Yani bu adam mesela, bu tür insanları takım oyununa aynı zamanda adapte olmuş oyuncular bunlar. O sol kanattaki oynayan
2: Felipe Augusto.
0: Augusto. Abi, İkinci çok potansiyelli bir.
1: Zenit 15+5 işte, milyon euro aldı.
0: Mesela o oyuncudan bana göre yeteri kadar faydalanamadı Trabzonspor. Bu oyuncu potansiyel abi, genç sınıfından ayrılmış, olgunlaşmış bir oyuncu. Bence çok tehlikeli bir santrfor. Güçlü, ayakta kalıyor. Rakibi zorluyor, dengesini bozuyor. Gole giriyor, atıyor.
1: Bir önceki sezon sağ bekte hatırlarsınız, Malero'yu Trabzonspor göndermişti. Yine Portekiz liginden gelmişti Malero'da. Hocam Malero gitti, hemen Wagner Pina'yı aldı mesela Trabzonspor.
0: Tamam.
1: Ya benim Trabzonspor'la ilgili hani gördüğüm en büyük gelişim, yani Trabzon camiası ve şehrinden de bahsediyorum. Ne olursa olsun, yani hangi isim veda ederse etsin takıma, son 1-2 sezonda özellikle ciddi bir güven var artık Trabzonspor futbol hakkında taraftardan. Yani işte Olay mesela bugün konuşuluyor ama ben herhangi bir endişe olduğunu düşünmüyorum mesela. Yani Olay'ı gönderirsek biz inanıyoruz ki Olay'ın yerine onun gibi genç potansiyelli ya da artık daha hazır bir oyuncuyu bizim scout departmanımız, futbol aklımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz getirecektir. Güveninin taraftarda oluştuğunu düşünüyorum ben.
0: Tabii şimdi bak, mutlaka şimdi bir mevkiye, diyelim Olay'ın yerine biri alınacak ya, birkaç alternatif vardır. Bu alternatifler içerisinde takıma uyum sağlayabilecek kriteri seçen bir akıl olması doğru planlamanın sonucudur. Yoksa X oyuncu iyi oyuncu diye oraya alınması bana göre %100 doğru planlama değildir. Takımın oynadığı oyuna uyum sağlayabilecek profili de öngörmek lazım.
1: Yani. Tabii.
0: Ona göre bir oyuncu seçimi lazım. Yani alternatif olarak aynı bölgede iki tane oyuncu var. Burada hangisi bizim oynadığımız takım oyununa, takım oyun kimliğine uyum sağlayabilir? O da önemli. Belki tercih edilmeyen oyuncu daha kaliteli oyuncudur. Ama öbürü takıma daha faydalı, doğru, daha çabuk uyum sağlayacak oyuncu olabilir. Bunlar kriterdir ama bizim taraftarı tabii taraftar kısmını bunlar ilgilendirmiyor. Bana ne kardeşim, bana diyor iyi oyuncu al, şampiyon ol. Ya ekonomiyi falan da onlar dinlemiyor. Hayır diyor, yani onlar bizi ilgilendirmiyor. Gelmeseydiniz o zaman diyor.
1: Doğru.
0: Onun için ya büyük takımlarda bunlar güçlendikçe, mesela Fenerbahçe adına söyleyeyim, saldırı mekanizması da güçlenir. Ama bu büyük camialar böyle göğüsleyip yumuşatıp ondan sonra devam etmeli yoluna. Yoluna devam edecek potansiyel her zaman onlarda vardır.
2: Hocam, sizin bakış açınızı anlıyorum. Burada sadece Felipe Augusto noktasında aldığı rakamın çok çok
1: 4 katı.
0: Nasıl attı?
1: 5 milyon euro
2: hocam
1: almıştı.
2: Şu yaptı.
0: Doğru planlama yaptı. Yani.
2: Aralı yatırım yaptı. Yine Saviola ön taraf oyuncusu değil mi?
1: Evet,
2: yani
1: 8.5'a geldi o da.
2: Yine 2 oyuncuya yatırım yaptı.
1: Evet evet, doğru.
2: Yani o riski aldı. Rotasyonu Zubkov'un gitmesi gerekti.
1: Muçi'ye bir bonservis yatırımı yapıldı bu sezon.
2: Olayı da, yani bahsettiğimiz rakam reddedilmeyecek rakamlar. O da nedir? 30 milyon euro.
1: Yani minimum 30-40 bandı konuşuluyor.
2: Ben açık söyleyeyim ya, ben Osimhen dışında bu ligde 30 milyon euronun üstü teklif geliyorsa değerlendireceksin. Ben Barış Alper için de geçen sezon başında söylemiştim. Galatasaray değerlendirmedi. Risk doğrusuna denk geldiğim Barış'ın hem şampiyonlukta hem şampiyon ligi performansı Galatasaray'ın başarısında belirici oldu mu? İyi rakamdı.
1: Noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 saatlik bir yayını yine geride bırakıyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Son sayfayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğiz.

0: bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor Ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yeni sezon ilk programı sevgili Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Sizlere de keyifli program hazırladık. Her zaman olduğu gibi o klasik tradımızı yapalım. Bu programda şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Bugüne dair bazı çıkarımlarımız var. O yılları yaşayanlar keyifle anımsıyor hatıralarını. Yaşamayanlar da bence çok özel, çok güzel bilgiler edinme şansı buluyor. Yeni sezonun ilk programı dedim, dizi evet. Gibi oldu. Yaz arasından sonra biz de dizilerle beraber biz de döndük. Evet,
1: biz de başladık.
0: Şimdi hemen start verelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bakın sizi kaç yılına götüreceğiz. Efendim 60'lı yıllar, 1963-64 sezonu. Hani bu hafta Avrupa haftasıydı ya, kupa maçları vesaire. O dönemde de Kupa Galipleri Kupası var o zaman. Şimdi geçmişte kalan organizasyonlardan biri. O zaman şampiyon kulüpler, Kupa Galipleri, UEFA Kupası. Şimdi Kupa Galipleri Kupası işte kupa kazanan takımların olduğu. Bence vallahi güzel de bir organizasyondu. Farklı bir havası vardı. Neyse uzatmayalım. Kupa Galipleri Kupası'nda 63-64 sezonu kupadaki temsilcimiz Fenerbahçe. O dönem futbolun futbolunun en önde gelen Avrupa ülkelerinden biri Macaristan. Macaristan'ın da MTK Budapeşte takımıyla karşılaşıyor. Sonrakiyle karıştırmayın ha onu. Bir başka MTK maçı daha vardır. Bu 60'lı yıllardaki. Evet, çeyrek final maç, 63-64 sezonunda çeyrek final maçı ve deplasmanda Macaristan'da Budapeşte'de 2-0 mağlup oluyor Fenerbahçe. İstanbul'da 3-1 kazanıyor. O yıllarda şimdiki gibi bu averaj hesabı yok. Ha, takımda bu takım. Averaj hesabı yok. İki maçta böyle aynı golle biterse bir üçüncü maç, tarafsız sahada üçüncü maç oynanıyor. Şimdi Kemal abi şöyle bilgiler var. Mesela tarafsız sahadaki maç için Almanya, İsviçre önerilmiş ama demişler ki yok, gelmeyin kardeşim. Biz burada oynamayın. Bilemiyorum şimdiki sebepten dolayı mı o zaman?
1: Yani yine aşağı yukarı sebep aynıdır. Yani.
0: Alternatifler üzerinde duruluyor. Macarlar diyor ki Avusturya'da oynayalım. Bizimkiler yok diyor. Çok bir yakın. Dakika o Avusturya Macaristan yan yana.
1: Tabii.
0: Yani aynı ülke gibi olmaz. Nihayetinde İtalya'da, Roma'da karar kılınıyor. Üçüncü maç bir anlamda yarı finale yükselme maçı için. Nasıl hatırlıyorsun o günleri Kemal abi?
1: Şimdi bu takım.
0: Şu ortadaki hoca değil mi? Bak hoca.
1: Kokotović. Evet,
0: hoca
1: evet.
0: Kokotović.
1: Evet.
0: Miroslav Kokotović.
1: 63-64 sezonu. Yani Fenerbahçe'nin o gün Şenol Birol, Aydın Ali İhsan'ı transfer ettiği sezon bu. Ve hazırlık maçlarında
0: şu Kokotović'in yanında Lefter var. Kaç yaşında o zaman? Lefter, bayağı var değil mi?
1: İşte 63-64 Lefter o zaman ne oluyor? 35 yaşında falan aşağı yukarı.
0: Ne zamandı o Altay maçına geldiği, futbolu bıraktığı sezon?
1: İşte bu sezon.
0: Ha, o zaman burada 30 daha fazla.
1: Daha fazla.
0: Daha fazla, daha fazla. Doğru, bu sezonun sonu değil mi?
1: Tabii şimdi
0: bak,
1: 60,
0: nasıl çalışıyorum 64, derslerimi bu programlar sayesinde.
1: Lefter yanlış 25 doğumlu. Ne oluyor?
0: 39.
1: 39. Tabii işte 39.
0: Tabii.
1: Şimdi işte o takım, yani Şenol'un Birol'un transfer edildiği sezon, hatta öyle bir sezon başı yaptı ki bu takım hazırlık maçlarında ona 6 buna 5 ligin, birinci ligin takımlarına ve medyada Atom Forvet diye
0: bir başka fotoğraf.
1: Evet, Atom Forvet diye
0: tarihi kadro diyor yani.
1: Tabii Lefter işte Şeref, Şenol, Ali İhsan rahmetli, Birol rahmetli, Tuncay değil mi o tabii? Nedim, Aydın, kaleci Hazım, evet Özcan. Hay pardon. Buna Kökso diye bağırdı.

0: yapılırdı. Öteki de Semih Tüzün. O İsmail, Arap İsmail'e benziyor da neyse. Şimdi ve bu takıma Atom Forvet ismi takıldı. Önüne gelene 5-6 atıyor falan. Sonra lig başladı. Hiç unutmuyorum. İlk maç Feriköy'le İnönü Stadı'nda. Gece maçı, ilk gece maçı.
1: Yani yapmıştık onu, hatırlıyorum.
0: Birinci ligde ilk gece maçı ve 78. dakikaya kadar, yanlış aklımda kalmadıysa, maçın skoru şöyle. Feriköy 1, Fenerbahçe 0. Atom Forvet'ti takım. Sonra bitime işte 12-11 dakika kala bir karambolun içinde Şenol ayağını uzattı. Gol oldu. 1-1 bitti maç. İşte bu MTK maçı, bu
1: o zamanlar en azından 1-1'i bulabiliyormuş bak.
0: Ha, buldular. Ondan sonra 1-1 bittiydi maç. Bu tabii 3. maç Roma'da oynandı. O zaman Can Bartu şeyde oynuyor. Fiorentina'da oynuyor.
1: Burada bir şey var. O bir gazete şeyi var. Can Bartu Fenerbahçe'yi seyredecek diye. Ne zaman bir Türk takımı gitse bir yeri sakatlanıyor bu adamın diyorlarmış. Orada da omzumdan sakatlandı.
0: Ama
1: demiş.
0: Ameliyat oldu hakikaten.
1: Omzundan sakatlanan Fiorentina'nın futbolcu, evet, eski takımım Macarları eleyecek kudrettedir diyor.
0: Yazan da Şükrü abi, rahmetli. Bilesin.
1: Roma'dan bildiriyor.
0: Evet. Yani ama o Can'ın şey sakatlığı doğru, ameliyat oldu sonra Can. Sol omuz. Aslında Can'ın o sakatlığı, o sol omuz sakatlığı İstanbul'da vardı zaten.
1: He.
0: Yani sık sık böyle ağrı çekerdi, nüksederdi filan falan. En sonunda artık İtalya'da da işte tam baş gösterince sakatlık, ya demişler ya, buraya oraya yat aşağı, ameliyat edelim seni. Ve ameliyat oldu Can, yani o doğrudur. Bak, Halit Kıvanç Peşte'den bildiriyor.
1: Bu ilk maç.
0: Bu ilk maç, bu ilk maç, evet. Ondan nasıl çıkmış takım bakayım. O ne ya?
1: Özcan İsmail.
0: Özcan İsmail Kurt, evet.
1: Mustafa. Okuyamıyorum. O gün.
0: Özer santraf bir kere, Şeref tabii.
1: Aydın. Bir kısmını okuyabiliyorum. İsmail Kurtoğlu var. Şeref'i okudum. Ali İhsan.
0: İki tane Şeref var yalnız orada.
1: Evet. Halit Kıvanç Peşte'den bildiriyor.
0: Evet.
1: 24 bin mi seyirci varmış.
0: Sonra işte Fener burada 3-1 yendi.
1: Burada iyi oynamış ilk maçta. 75'e kadar 0-0'dı diyor. Ondan sonra işte penaltı golünden sonra bir gol daha var son bölümde. 2-0 oluyor maç.
0: Burada 3-1 yendi, fakat o zaman dediğin gibi sen programın başında sağ gol, deplasman maçı, averaj falan yok. Farklar aynıysa 3. bir maç oynanıyor.
1: Zor işmiş o ama.
0: Tabii Fener bir tane daha 3. maç oynadı Nice'le. Hmm. 58 olabilir yani, yalan
1: söylüyorum. Yapmış mıydık, yapmadıysak yapalım. Bir ben bakayım.
0: O da 3. maçtır.
1: Onu da yapalım bir.
0: Çünkü burada 2-1 yendi. Nice'de 2-1 yenildi. 3. maça uzatma olmadı yani. 3. maça gidildi. İsviçre'de orada 5-7 sonra. Şimdi ve bu maçı da 1-0 kaybetti 3. maçta.
1: 3. maç 18 Mart Çarşamba saat 16'daymış. 3. maç.
0: Tabii. Hazım ve
1: Birol. Bu da 2. maçın öncesinde.
0: Tabii, tabii bak.
1: 1 değil, 2 değil, 3 fark lazım.
0: Bak.
1: Fenerbahçe 11'inde orada. Son söz 3. maça kaldı. 3-0 öndeymiş aslında Fenerbahçe.
0: Tabii tabii tabii tabii. Sonra bir tane kötü gol yediler.
1: 87'de yemiş galiba şurada görebildiğim kadarıyla. Hatta o gün 76'da atmış. 3
0: Hazım
1: 3
0: kaleci
1: olmuş.
0: Atilla Sağbek değil mi? Atilla, evet. Büyük İsmail. Evet.
1: Hüseyin Özer.
0: Rahmetli Hüseyin. Hüseyin Özer Ali İhsan.
1: O gün Birol, Şenol, Selim, Aydın.
0: Aydın, evet. Nedim yok mesela bak bu maçta.
1: Namık Sevik yazıyor.
0: Namık abi tabii.
1: Vay vay vay vay.
0: Tabii, tabii.
1: Bu da ikinci maçın.
0: Bu ikinci maç.
1: Flaminio Stadı, Roma'nın Flaminio Stadı'nda oynanıyor. O maçta 0-0 gidiyor. Hatta İtalyan basını falan da eleştiriyor. Ya bu takımlar Kupa Galibiyeti Kupası'nın yarı finaline kadar gelecek takım mı diye. ama işte kaleci Hazım öyle yazılmış, öyle söyleniyor. Hatalı bir gol yedi. Maçın bitimine 4 dakika kala.
0: Evet, bitime çok az bir şey kalmış. Tabii o zaman televizyon
1: mevzunu. Elinden sektiriyor. Ceza sahası ön çizgisinden atılan, evet, bir şutu. Kuti de hemen orada bir tip. Fırsatçı demek ki pozisyon. Hani öyle canlansın gözünüzde. Tık diye bırakıyor.
0: Radyo veriyor o zaman. Televizyon falan yok tabii. Nerede? Bak, maçı kim yazıyor?

0: Abi Cihat Arman rahmetli.
1: Sarı Kanarya lafını çıkartan Fenerbahçe'nin büyük kalecisi.
0: Yani Sarı Kanarya onun üzerindeki...
1: Ona daha doğrusu onu çıkmasına sebep olan.
0: Giydiği sarı kazaktan dolayı Sarı Kanarya.
2: Evet.
0: Çıktı Cihat abi de maçı yazıyor. Düşünebiliyor musun abi? Şükrü Güles'in yorum yazıyor.
1: 1-0'la eleniyor burada.
0: Namık Sevik maç.
1: Ama enteresan olan iş ne biliyor musun Kemal abi? Hani İtalyanlar diyor ya bu iki takım da yarı finale gelecek takım mıydı falan derken yarı finalde Sporting Lisbon var. Lyon'u eliyor. Bu MTK da İskoç Celtic'i eliyor. Ve kupanın finalinde Sporting Lisbon'la Fenerbahçe eleyen MTK karşılaşıyorlar. Maç 3-3 bitiyor. Deplasmandaki maç. Kendi sahasında 1-0 galip gelerek şampiyon oluyor. Sporting şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Yani 3-3, 1-0 öyle bir maçta değil yani. Az kalsın şampiyon oluyormuş MTK.
0: Yani bu Fenerbahçe takımı işte şöyle söyleyeyim sana. Bizim yerli transfer dünyamızın en çok sallandığı diyelim. Hani deprem var ya bugünlerde.
1: Aman.
0: En parlak diyelim, en pahalı diyelim, en sansasyonel diyelim transferlerin olduğu sezondur bu Fenerbahçe.
1: Bu sezon Fenerbahçe ligde şampiyon oluyor.
0: Evet, ve bunu Fenerbahçe hatta Lefter
1: son
0: 6 ay
1: maçına tabii 6 ay maçına gitmiyor.
0: Önce o gün ayağı alçıda geldi. Dediler ki ya Lefter'e ne olur dediler ya bırakma da şu
1: abi o,
0: gün...
1: o büyük adadaymış. Tabii. Tatile gelmiş.
0: Ya dediler yani şu o gün iyileşene kadar idare et ya. Peki dedi, oynadı, o gün iyileşti artık antrenman mantrenman takıma girince Lefter gitti Yunanistan'a, hadi eyvallah dedi gitti. Sonra takımda krizler doğdu, sakatlar bilmem neler derken Lefter'e ne olur gel dediler, geldi son 5 maç mı ne öyle bir şey. Ondan sonra yapacağını yaptı, en son 6 ay maçına gitmedi artık.
1: Uçaktan dolayı değil mi?
0: Yalnız burada nerede bir yerde okudum ben, arkadaşlar hazırlamışlar. Fikret Kırcan İsmet Ulu Başkanı'nda kafileyle gider. Fikret Kırcan teknik sorumlu. Şöyle Fikret abi teknik sorumlu değildi. Fikret abi futbol direktörü mü desem bu.
1: İşte karşılığını tam bulamayınca.
0: Sportif direktör sportif gibi direktör. Bir şey. Antrenör Kokotoviç. Yalnız orada esas antrenör olarak duran rahmetli Halit Deringör var.
1: Öyle mi?
0: Tabii. O eksik kalmış burada. Halit abi de var yani. Halit Deringör var. Yani şöyle. Kokotoviç, Halit Deringör. Yani Fikret abi daha başka bir şeydi rahmetli. Yani sportif direktör, yönetim temsilcisi. Adını ne koyarsan koy o zamanlar.
1: Futbol şube sorumlusu mu desek? Tam öyle değil. Sportif yani, direktör belki tam daha oturur.
0: Şimdi o kadar ki. Şimdi bu 63-64 sezonu ya. Şenol'un Birol'un transferi evet. Sezon falan filan. Niye kaleci Hazım oynuyor?
1: Evet, niye oynuyor hakikaten?
0: Değil mi Özcan varken?
1: Evet. Tamam onu yaptık burada.
0: O hikaye.
1: Tamam. Niye diye sormayayım.
0: Bir Beşiktaş maçında, gece maçında takım soyunuyor. İşte sahaya çıkacak.
1: Evet, Özcan,
0: Özcan duruyor böyle
1: sürekli
0: biraz.
1: Sürekli takip
0: pasif.
1: Edenler bilir.
0: Ne oluyor diyorlar. Valla diyor alacağım 15 bin lirayı diyor verin ben bu eldivenleri giyeyim. Yoksa giymeyeceğim bu yani deyince Fikret abi de defol dedi. Dışarı çık soyun dedi. Giyin elbiselerini defol dedi. Rahmetli Mehmet Ali'ye soyun dedi. Sen oynayacaksın kaleci dedi. Genç takımın kalecisi. Zavallı 2-0 yenildiydi Fener. Ve Özcan oradan Beşiktaş'a gitti işte.
1: Ama nasıl bir karar ya.
0: Şimdi işte bunlar.
1: Duruş.
0: Bunlar hakiki Fenerbahçeli. Onlar hakiki Beşiktaşlı. Onlar hakiki Galatasaraylı. Hiç kimse alınmasın, kızmasın. Bu dönemin Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, yönetimdeki bilmem ne sorumlusu bana göre bu sınıfa girmez. Giremezler abi. Çünkü düşünebiliyor musun? Beşiktaş'ta lig maçı oynayacaksın. Seyirci 40 bin, 30 bin neyse.
1: Kaleci bu şekilde bir tavuk
0: sergiliyor. Kaleci diyor ki ben bu eldivenleri şu 15
1: yıl... Ya şu maç geçsin de bir bakarız falan demiyorsun. Çık diyorsun.
0: Çık diyorsun, giyin soyunma odasını terk et diyorsun. Ve Mehmet Ali'ye geç kaleci yazın. Mehmet Ali ölüyordu heyecandan. Adam hiç hayatında oynamamış. Artık genç takımın kalecisi. Sonra yazık Suadiye Oteli'nde bir kavgaya ayırım derken onu vurdular yanlışlıkla. Mehmet Ali 2-0 yenildi tabii Fener takımı. Ama küçük Fikret kanun.

0: Peki işte bu tarz çıkarımlar önemli o günlerden bugünlere. Devam edelim, unutulmaz anlar diyelim. Unutulmaz anlar bakalım karşımıza ne getirecek. Şimdi bu sezon iyi başlamadı Beşiktaş ve her zaman olduğu gibi bunun üzerine işte geçmişte şöyleydi, son 39 yılın en kötü açılışı, geçen sene de Fenerbahçe için yaptık hatırlarsanız benzer şeyleri. İşte şöyle bir kötü, böyle felaket. Ya dedik biz de karıştırırken neymiş bakalım o geçmişteki o sezonlar. 70'li yıllara uzandık böyle olunca ve iki tane sezon Beşiktaş'ın o iki kabus sezonunu bir hatırlayalım bakalım orada ne olmuş dedik. Birisi 74-75, diğeri 78-79-80 sezonu. Şimdi 74-75 sezonunda aslında Beşiktaş bir sezon önce tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı kazanmış.
1: Evet.
0: Bugünkü adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan. Bu kadro Sanlı abi sol başta.
1: Yanında Zeko. O vallahi, değil mi? Zekeriya değil mi o?
0: Evet, evet. Tabii, evet. Tabii. Yusuf Tınoğlu falan da var. Bayağı bir kadro yani.
1: Arap nerede ya? Bu resimde
0: burada yok,
1: yok
0: ama.
1: Burada yok Arap.
0: Burada yok. Bu resimde yok gördüğüm kadarıyla yok, değil mi? Yok. Ben yanlış görmüyorum.
1: Yok burada Niko var. Sabri'nin.
0: Niko Kovi var. Kahraman. Vedat Okyar var mı burada?
1: Vedat abi rahmetli. Yok. Tezcan var. Miliç değil mi o? Tabii Miliç, Miliç var. Ahmet var.
0: Yok, sonradan hocalık yapan Tezcan Ozan var. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi 67 yılından beri Beşiktaş kupa alamadığı için, Türkiye Kupası'nı kazanamadığı için önemli bir başarı. Sonraki sezona da Beşiktaş o kupayı kazandıran, bu enteresan bir isim. Ben mesela hatırlamadım hiç. Horst Busch diye
1: Horst bir Busch, adam. Evet, antrenör. Yani teknik direktörü.
0: Beşiktaş'ın teknik direktörü.
1: Evet, evet.
0: Kupayı kazandırdığı için onunla başlıyor sezon. Ama evdeki hesap pek çarşıya uymuyor. Çarşı deyince iyi oturdu.
1: İyi tam yine, evet.
0: Özellikle deplasmanlarda çok sıkıntılı bir sezon. Ligde 30 maç oynuyor. Sadece 5 galibiyeti var. 30 maçta 5 kez kazanabiliyor Beşiktaş. 17 kez berabere kalıyor. Ya bu inanılmaz bir rakam, 17 beraberlik. Ve ligin en az galip gelen, en çok berabere kalan takımı olunca, hele 2 puanlı sistem.
1: İşte ama 2 puanlı sistemde idare ediyor.
0: İdare ediyor. Şimdi olsa felaket şimdi olurdu. Ve Horst Busch'la yollar ayrılıyor.
1: Tabii.
0: Kim geliyor? Rahmetli bizim Güntekin'in babası Gündüz Tekin Onay. Gündüz Tekin Onay'la devam ediyor ama bir çıkış yakalayamıyor. 13. haftada oynayıp 3-3 berabere kaldığı Bolu Spor maçında sadece o sezon 3 gol atabilmiş. Başka 3 gol atabildiği maç yok Beşiktaş'ın. 16. haftada Balıkesir'i yeniyor. 25. haftada evinde Ordu Spor'un yenene kadar 8 hafta hiç galibiyet göremiyor. Ve
1: Serpil Hamdi'ye bak arkada.
0: Trabzonspor maçına kadar da, son hafta oynadığı Trabzonspor maçına kadar da düşme korkusu yaşıyor. Şampiyon Trabzonspor'la, şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp 27 puanla, küme düşen takımlar 25 puanda.
1: 2 puan.
0: Ankara Gücü, Balıkesir 27 puanla lige tutunuyor. Beşiktaş için kabus bir sezon.
1: Tabii.
0: Nasıl hatırlıyorsun o sezonu?
1: Şimdi o sezonda en çok hatırladığım şeyi anlatacağım sana. Allah'tan Gündüz rahmetli oldu, değerli kardeşim benim. Erkan Sağbek o zaman yardımcısı, o da rahmetli oldu.
0: Ama verdi.
1: Aynı masada bir tane sağ adam var hala, o da Güven Taner. Mecidiköy'de bir yerde yemek yiyoruz bir akşam. Şuradan buradan falan filan derken tabii top konuşuyoruz. Ne konuşacağız biz?
0: Ben sezon 75-76, 74-75 kupayı kazandıkları, tabii, karıştırmayayım da.
1: İşte şuradan buradan falan derken ben dedim ki yani futbolda dedim öyle bir oyun ki, hı hı, şansın da yardım edecek, ne kadar doğru yaparsan yap dedim. Bir insana hayatta şansı yardım etmezse, ağzından kuş tutsa dedim, yine dedim bir işe yaramaz. Böyle konuşuyoruz. Gündüz tabii o zaman masaya vurdu. Ya sen ne diyorsun ya dedi. Futbolda dedi şans mı var dedi. Artık işte dedi yok dedi taktikler, sistemler, antrenman metotları, bilmem neler, kültür, fizikler falan. Allah! Öyle değil mi Erkan dedi. Erkan da tabii hocam dedi, doğru dedi. Bak Güven

0: Güvener var masada.
1: Güven abi de mi var?
0: Tabii. Neyse 3 gün sonra mı ne?
1: Bu hosmuş muydu?
0: Beşiktaş Zonguldak maçı İnönü'de. Lig maçı 3 gün sonra falan. Maç 0-0 bitti. Beşiktaş'ın 7 tane topu direkten döndü. Tabii ben durur muyum? Ertesi gün doğru Taksim. O zaman Beşiktaş'ın doğru dürüst tesisi yok. Taksim'de bir işte binanın ikinci katını mı ne kiralamışlardı?
1: Ofis olarak.
0: Ofis olarak. Gündüz orada oturuyor biliyorum. Ben tabii gittim durur muyum? Girdim içeri. Daha girer girmez mi? Tamam tamam haklısın dedi. Konuşma dedi. Allah aşkına kahve içelim oturalım başka şey konuşalım.
1: Allah ama rahmet eylesin.
0: O kadar top direkten döner mi ya? E dedim ben sana söyledim. Şans olmayınca dedim ağzından kuş tutsam tek kale oynadım maçta. Adamın dedim ceza sahası.
1: O halde bir yerken kırılır dişi misali.
0: Yani adam senin ceza sahana giremedi ama girmedi top istemedi dedim. Öyle bir anımız var o sezonla ilgili evet. Yani.
1: Evet ve 75-76 sezonu gerçekten bir kabus sezon. 30 maçta sadece 5 galibiyet alabilen Beşiktaş düşme hattının 2 puan üzerinde tamamlıyor.
0: Üstelik burada de var,
1: Vedat Altıyar, Yusuf Tunaoğlu, Niko Kovi falan gayet bak, güçlü bir kadro.
0: Vedat'ın yanındaki kahraman.
1: Vedat abiyi görmedin, hak gördüm.
0: İşte en başta oturuyor ya sağda.
1: Solda en başta oturuyor.
0: Uzun çok sakal yanındaki da kahraman.
1: Evet.
0: Şimdi onu da anlatayım. Bak,
1: kahraman da, Kartaloğlu.
0: Dur bir dakika hemen soyadını söyleme abi. He. Ben sadece kahraman diyorum. Beşiktaş bunu Taç Spor'dan transfer etti. Suadiye. Suadiye Taç Spor var ya evet, biliyorsun ha. Evet. Oradan transfer ettiler. Biz de Allah Allah falan filan dedik. Aradan 2-3 gün sonra Karaköy'den vapurdan çıktım. Ara yoldan tünele gidiyorum. Orada bir oyuncakçı falan gibi bir şey vardı. Benim de dostumdu Beşiktaşlıydı asla. Selamlaşır sohbet ederdik. Tam kapının önüne nereye gidiyorsun gelsene bak içeride kim oturuyor dedi. Kim oturuyor dedi. Baktım baba Hakkı. Bak dedi dedim tamam gel bir çay söyle. Nasılsın baba iyilik mi? Ya baba dedim bir şey soracağım dedim ya merakı onu sor dedi öyle mi? Bu Taç Spor'dan kahramanı nasıl aldınız abi kim bu dedim. Döndü böyle ulan oğlum dedi soyadı Kartal herifin dedi. Hiç unutmam. Babak Allah rahmet eylesin.
1: Doğuştan zaten garantilemiştir aslında.
0: Oğlum dedi adamın soyadı Kartal dedi.
1: Kaleci
0: Mete rahmetli. Mete,
1: o yanındaki Zekeriya Alp mi?
0: Zeko tabii. Solundaki Tezcan.
1: Şu anki MHK başkanı bakın.
0: Zeko'nun yanındaki de Lütfü. Sık sık rastlaşırız Kadıköy'de. Otobüse beraber bineriz falan filan. Ondan sonra.
1: Kalecinin hemen solunda sarışın. Şimdiki MHK başkanı Zekeriya tabii. Alp. Evet sonra... 70'li yıllar şampiyonluktan uzak geçiyor. 79-80. Bu sefer hoca efsane bir isim Serpil Hamdi Tüzün.
0: Evet.
1: Altyapının efsanesidir Serpil. Büyük hoca.
0: Bak sana dur lafını unutma. Beşiktaş'ın 1903 en eski kulüp değil mi abi? 100 evet. Kaç oluyor? 116 sene mi? Neyse. Tarihindeki en ciddi 3 teknik adam seçiminden biridir o. Serpil'i çok severim. Ben bugün bir kulübün yöneticisi olsam altyapıma Serpil'den başka bir tane ikinci adamı düşünmem. Hiç düşünmem. Hemen çağırırım. Hatta anlatayım mı? İster misin? Kimsenin bilmediği bir şey. Aziz Yıldırım ilk başkan olduğunda Fenerbahçe'de. Ben ona dedim ki bak Serpil Hamdi Tüzün diye bir adam var bu ülkede. Altyapının bir numarası. Ben sizin yeriniz olsam hemen göreve getiririm. Yapma ya o kim dedi. Sonra öğrenirsin dedim. Sonra getirdiler Serpil'i. Fenerbahçe'nin altyapısına. Evet. Altyapı sorumlusu kim yönetimde? Rahmetli Yemen Ekşioğlu'nun abisi Dursun Ekşioğlu. Oh dedim tam. Şimdi üretecek. Sonra Aziz ikisini de kovdu. Yalan mı?
1: Peki 79-80 sezonunda 3 takım küme düşüyor artık. Statü değişmiş. 2 değil 3 takım küme düşüyor. O dönem Rasim Kara var, Samet Aybaba var, Şaban var, Bora var, Necdet var. Tabii. Hatta Ulvi, Ziya ve Fuat da Serpil Hamdi Hoca'nın takıma monte ettiği genç oyuncular.
0: Gençler var tabii.
1: Genç oyuncular o zaman.
0: Necdet'e bak ya, Necdet var.
1: Evet, iyi takım.
0: Fiko ya. En sağda.
1: Evet, Fikret.
0: Evet.
1: Samet Hoca bakın, Rasim tabii. Kara kaleci.
0: Tabii.
1: Yanında Samet Hoca var.
0: Ekşi, onun yani, yanında. Mehmet Ekşi.
1: Mehmet Ekşi.
0: Tabii.
1: Ve bu kadro gol yollarında özellikle büyük sıkıntı çekmiş. Sahasında ancak 14 gol atabilmiş bütün sezon. Ve 8 galibiyet 13 beraberlik 9 yenilgiyle

0: Eksi 2 averajla ve yine 2 puanla ligde kalabiliyor. Hatta o çok sıkıntılı bir Lüleburgaz kupa maçı da bu sezona denk geliyor.
1: Tabii işte Fenerbahçe'yi de eledi Lüleburgaz. Yani, İkisini öyle. Birden eledi.
0: Aynen öyle. Ve yine şampiyon Trabzonspor o sezon.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla bu 75-76 ve bu sezon 79-80. Ya bu sezonlar aslında bu sezon takımda bayağı bir gençleşme hamlesi falan da var.
1: Var. Var.
0: Serpil Hoca o sezon bitirdi mi acaba şeyi?
1: Ben
0: bak onu almamışım.
1: Zannetmiyorum yani, hatırlamıyorum bitirdiğini. Hatta hiç unutmuyorum, Serpil Hocalı Beşiktaş ilk çıktığı lig maçında İnönü'de büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.
0: Yalnız hiç derbi yenilgisi almamış o sezon. Tabii, onu söylüyor. Derbilerde mağlubiyet almamış ama
1: bak, bak yanında da Süleyman var. Abi.
0: Serpil
1: bak.
0: Hamdi Tüzün o yuvarlakta.
1: Yanında da Süleyman abi.
0: Süleyman Seba da yanında. O dönem Süleyman abi rahmetli.
1: Yok, o zaman futbol şubesi sorumlusu.
0: Sorumlusu galiba
1: şey,
0: değil
1: öyle
0: mi?
1: Bir şey, he. Öyle bir şey yani, şimdiki ismiyle diyelim.
0: Vay vay vay.
1: Hatta şöyle bir yenilik yaptı Serpil.
0: O forma siyah mı yeşil mi ya?
1: Yeşil gibi bir şey.
0: Evet.
1: Şöyle bir değişiklik, yenilik yaptı Serpil abi. İlk lig maçı. Beşiktaş takımı sahaya, o zaman şey yok. Şimdiki gibi numaralar tapulu değil.
0: He.
1: Ben bugün 2 giyiyorum, yarın 11 giyerim.
0: Öyle.
1: Ama 11. Yani 13 yok. Yedekler de var. Beşiktaş takımı sahaya bir çıktı. Ana, bir bakıyoruz sağ bek 9 numara. Sol bek 7 numara. Santrfor 3 numara.
0: Aslında o zaman 1-2-3 böyle pozisyona göre gidermiş numaralar.
1: Şimdi tabii çok kişi bizim basın tribününde, ya arkadaşlar doğru mu görüyoruz, yanlış mı görüyoruz? Ben işte. Bu sağ bek 9 numara değil mi mesela, kimdi şimdi? Bak bakayım, rahmetli İlker Yazı yazmış. Bak bakayım Beşiktaş takımında kim burada?
0: Mustafa görmüyorum ki. Yazılar dağılmış şey.
1: Yazılar çok kötü.
0: Evet.
1: Sağ bek mesela şimdi 9 numara. Sol bek 7 numara. Santrfor 3 numara. Orta saha dediğimiz o zamanlar yani oyun kurucu işte. Bak Coşkun Baba rahmetli. Beşiktaş ateşle oynadı. Serpil böyle bir uygulamayla çıktı sahaya. Ve herkes çok garipsedi. Dediler ki bu ne demek ya? Yani biz alışmışız işte 2 numara sağ bek, 3 numara sol bek, 5 numara santraf, 9 numara santrfor, 11 sol açık, 7 sağ açık. İşler tabii yani iyi gitmedi. Yani bu Beşiktaş'ın benim bildiğim tarih kadar bugünkü Abdullah Avcı da dahil en büyük 3 yanlışından biridir teknik adam seçmekte tarihinde.
0: İddialı bir söz.
1: Serpil, hayır. Kötü hoca değil. Ama Serpil sana genç takımdan, altyapıdan her sene ortalama 2 adam çıkartır abi. Bu biraz evvel söyledin ya hani gençleşmiş oyuncular bilmem, onların çoğu Serpil'in evseri.
0: Tabii.
1: İşi bu, ustalığı burada. Niye adamı sen kalkıp da profesyonel birinci ligin ateş attığını atıyorsun abi? İçeriden çok... Bu ne demek biliyor musun? Ekonomini de güçlendirirsin. Habire transfer de yapmayacaksın. En büyük 3 yanlışından biridir Beşiktaş'ın.
0: Peki işte 70'li yıllardaki bu 2 kabus sezonu Beşiktaş'ın son dönemlerdeki en kötü sezonları olarak hatırlanır. Bu kötü başlangıçta o sezonlardan bu yana en kötü başlangıç diye haberleştirilince dedik ki ne olmuş o yıllarda, hep birlikte hatırlayalım, hatırlatalım. Devam ediyoruz o zaman. Hemen yeni bir başlık açalım. Bakalım nereye gideceğiz. Şimdi futbolda bugün unutulan bir mevki var. Özellikle eğer hani 90'ların sonunda falan doğduysa, bizi genç izleyenler de varsa onlar ön libero kavramını biliyorlar. Ama biz
1: tabii.
0: Futbolun unutulan mevkisini, libero'yu ve libero'ları biraz anlatalım istedik. Çünkü bu iş gerçekten başka bir işti ve efsanevi isimler var. Libero dediğim

0: Bizde defans, kaleciyle defans arasında biraz daha sarkık süpüren, o ikisinin arasında oynayan bir oyuncu
1: düşünüyor. Stoper arkası.
0: Stoperin biraz daha arkasında kalıyor. Son adam. Neredeyse hani kaleciyi saymazsanız. Ve kelime İtalyanca. İtalyanca'da anlamı da serbest adam gibi. İtalyanca bir kelime. 60'lı yıllarda ilk Armando Picci, libero kavramının tam tanımı olarak, hani nereden geliyor bu derseniz, karşılığı bu. Ama tabii bu işin herhalde efsanesi Franz Beckenbauer, değil mi? Sanatkarı. Libero deyince akla Franz Beckenbauer.
1: Sanatkarı.
0: Evet.
1: Bak, burada bir parantez açacağım lütfen. Franz Beckenbauer bir top kesti mesela diyelim, değil mi? Bastılar. Birisi bastı, pres yaptı. Evet. Taca atardı.
0: Ya.
1: Şimdikiler ödü kopuyor, yanına veriyor arkadaşın, aman taca atmayayım ayıp olur diye. Araya biri gibi geliyor, lak golü atıyor. Beckenbauer taca atardı. Bizim antrenörümüz vardı genç takımda, Suat Baba rahmetli. O da bize şunu söylerdi: sıkıştınız mı taca vurun. Ya baba ya elinden oynayın.
0: Bunu yapan da modern savunma kavramının öncüsü Franz Beckenbauer, imparator.
1: Neden derdik ya, adam eliyle oynayacak ya. Gol olabilir mi? Bu kadar basitlerdi.
0: 80'li yıllar efendim, liberoların altın çağı. 80'li yıllar deyince hani benim de yakaladığım şöyle çocuklukta Franco Baresi büyük libero.
1: Tabii.
0: Klaus Augenthaler, yine bir başka Alman bu sefer. Tabii. Baresi'den sonra İtalyan. Pasarella.
1: Dünya şampiyonu.
0: Arjantin.
1: 78 dünya şampiyonu.
0: Kuman da hani görece tam o libero kavramının belki 90'larda Nesta var.
1: Tabii.
0: İtalyan yine. Blan var. Laurent Blan. Şimdi Blanc. Teknik direktör. Fernando Hierro var, Real Madridli. Ya yani bu şekilde devam ediyor. Bizde kim var? Senin hatırladığın Kemal abi. Şöyle futbol tarihi. Bu adam Türk futbolunda liberoluğun piridir diyebileceğim kim var? Şuradaki liste bizim çıkartabildiğimiz, hatırlayabildiklerimiz. Biz ne yazmışız? Söylemeyeyim, Kemal abiye bırakayım. Bunların şimdi, içinde var mı mesela senin?
1: Şimdi mesela bunların içinde...
0: Ben şöyle sayayım o zaman. Alparslan, Necati, Cüneyt, Erhan, Samet, Müjdat, Gökhan, Popescu'yu da aynı bir yabancı olarak ekledik.
1: Popescu değil ama o tandemde oynadılar Bülent'le.
0: Aslında burada tam karşılığı değil ama da libero...
1: Şimdi Ercan var Aktun'a rağmen.
0: Hmm.
1: Zaman zaman ceza sakatla bilmem ne yapan uğrayan takımda Yılmaz Şen var.
0: Hmm.
1: Yani Necati tabii Trabzon'un o şampiyonlukta saltanat sürdüğü, İstanbul saltanatını yerlere yıktığı Trabzon takımının liberosu Necati.
0: Necati Özçağlayan.
1: Evet, Beşiktaş'ta Samet önünde Kadir oynuyor.
0: Samet Hoca şimdi, o da iyi liberoydu. Şeydi.
1: Tabii. Onu Erhan.
0: İşte burada 88 şampiyonluğunda Süleyman Seba.
1: O da şey. Tahsin Kaya. Tahsin Kaya başkan.
0: Evet.
1: O herhalde jübile maçı mı artık nedir?
0: Ha, jübile bu. Şey. Samet Aybaba'nın jübilesinden bu
1: galiba. Evet. Yo, Şumayer. Ha.
0: Fener Beşiktaş. Samet Aybaba'nın jübilesinde.
1: Evet.
0: Rıdvan abi falan da orada, Müjdat Yetkiner.
1: Baksana omuzlarda gidiyor Samet.
0: Çıkıyor. Temmuz 88.
1: Tabii. Gökhan var tabii, Beşiktaşlı.
0: Gökhan şimdi Keskin daha görece yeni dönem.
1: Tabii Gökhan Keskin. Yani iyi liberolardan. Bu hangi takım ya?
0: Bu İstanbulspor. Gökhan Keskin o zaman İstanbul, Oğuz'un yanında.
1: Tabii Gökhan işte.
0: O zaman İstanbulspor'da.
1: Aykut da var, baksana
0: takım. Müjdat Yetkiner'i bir libero olarak...
1: Ya oynadı.
0: Süpürme işi tamam ama topu oyuna sokma. Yani biz mesela Baresilerden falan bahsedince, bu oyuncu bir yandan süpürüp bir yandan da topu oyuna sokmak. Tabii. Hani şimdi diyoruz ya işte, Ersun Hoca Jailson'u kullanıyor. Jailson topu daha iyi oyuna sokuyor diye. Hani bu söylediğimiz Baresiler, şunlar bunlar, topu oyuna sokmak ne demek?
1: Şimdi hani biraz o dönemin liberolarının daha başarılı olması, işte tehlikeleri süpürmesi, topu oyuna sokması, Miço'nun haline bak, lakabı Miço'dur. Birazcık da önlerindeki stoperin yetenekleri ve

0: sağlamlığından kaynaklanmaktaydı. Mesela Yılmaz Şen. Hem milli takım hem Fenerbahçe. Hatta biz Çeklerle bir maç oynadık Ankara'da. 0-0 kaldıydık galiba o Çeklerin. Çaykovski teknik direktör. Adam dedi ki bu sizin stoperi nereden aldınız dedi. Brezilyalı devşirdiniz mi dedi. Yok ya dedi ki yayla
1: stoper. Yani o başarı biraz da yanında oynayan stoperin onu ne kadar rahatlattığına bağlı.
0: Tabii bir de
1: Alparslan Erat'la o zaman kimle oynuyordu?
0: Alparslan da libero oynadı. Onur oynuyordu önünde. Hatta şuradaki aha bak işte. Ha, bu Onur Kayadır evet. Sakallı.
2: Alparslan, Alparslan sol başta, Onur ortada.
0: Libero oynuyor.
2: Erdoğan, rahmetli Erdoğan.
0: O da Alparslan da oynadı libero. O da teknik kapasitesi iyi olan bir oyuncu. E tabi Onur da çok iyi mücadeleci.
1: Yani burada o zaman şunu vurgulayalım. Bu son adam olarak hem süpürüyor evet. ama bir yandan da teknik kapasitesinin topu oyuna sokma, oyunu görme anlamında da yüksek olması gerekiyor tabii. bu oyuncu profilinin. Tabii.
0: Hem öyle hem de o kazandığı topla veya ona düşen boş topu o kullanacak. Siz de ona göre kendinizi göstereceksiniz, top alacaksınız.
1: Buradaki fark şu. Şimdi de mesela bir tane denge oyuncusu topu oyuna sokabilen yanındaki stoper de hamle oyuncusu daha agresif bir oyuncu oluyor ya burada eski dönem bu söylediğimiz libero kavramında biraz daha geride oluyor libero stopere göre
0: e tabi
1: biraz daha sarkık oluyor
0: yani
1: offside işini nasıl çözüyorlar zor bir iş
0: işte tabi
1: orada bir de
0: oyuncu zekası ama şunun altını rahatlıkla çizmekte yarar var. Yani sıkıştığınız zaman topu taca atın abi ya. Niye altı pasın ceza sahasının içinde rakip pres yapmışken pas yapıyorsunuz? Bunu size hangi teknik direktör söylüyor ya? Al Fenerbahçe'nin Alanya'dan yediği gol. Hatırlasana.
1: Evet evet.
0: Yani ha bomboş kimse yok rakip gelmemiş o zaman yap abi. Ama rakip basmışken bu yapılır mı ya? Ya Beckenbauer gibi adam diyoruz işte efsane. Topu taca atıyordu herif ya.
1: Peki sevgili Hüseyin hızlanalım diyor. Zamanı daha iyi kullanmak adına. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım kimin hikayesine odaklanacağız. Efendim 1963 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan bir oyuncudan bahsedeceğiz. 1963-64 sezonundan 63 ile 66 arası
0: evet,
1: Fenerbahçe dönemi. Ve milli takımda da 9 kez forma giyiyor o dönemde. 63-64 sezonunda da Fenerbahçe Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşarken 33 maçta 17 gol kaydederek takımın en golcü ismi oluyor. Tabii. Kimden bahsediyoruz? Aydın Yelken'den. Şurada tanır mısın Kemal abi?
0: Aşağı yukarı her gün beraberiz. Yani karşılaşırız öyle diyeyim daha doğrusu.
2: Şurada gösterelim tabii bir dakika.
0: En başta oturanlar bu taraftan İsmail ben, rahmetli. O gün işte Aydın Yelken ortada.
2: Elinde bir şey var böyle bir.
0: Şükrü plak gibi bir şey. Bir şey var, birine evet. veriyorlar herhalde. Aydın'ın yanında rahmetli Şükrü, rahmetli Özer. Hazım rahmetli sanıyorum onu bilmiyorum. Şenol Sağ Allah'a şükür. Şeref abiyi yeni kaybettik. Birol Baba zaten gittiydi. Ali İhsan çok genç öldü. Ziya Sağ en başta. Şimdi Aydın Yelken'i Fener Karagümrük'ten aldı. İşte o meşhur Şenol Birol. O gün Şenol Birol, Ali İhsan transferlerini, bomba transferlerin adamlarından biridir Aydın Yelken.
1: Önce Çanakkale'de sonra Karagümrük'te oynamış.
0: Ama Fener Genç'te geçmişi var.
1: Ha, öyle
0: genç
1: mi?
0: Takımda tabii ama sonradan. Şimdi işte bak Atilla, şimdi sol bek şu en başta oturan Atilla.
1: Evet.
0: İsmail, Şeref Özer Yıldırım, Arap Yıldırım, İstanbulsporlu. O gün sağa çık, Birol, Şenol, Ziya, Aydın. Nedim yok burada. Sakat. Şimdi Aydın Yelken rahat adam geçen, sol ayağını çok iyi kullanan. Yengeç derlerdi galiba yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Tam oynadığı pozisyon
0: sol açık.
1: Sol açık değil
0: sol
1: mi?
0: Sol açık. Hatta bu işte Lefter Yunanistan'a gitti. 5 maç kala çağırdılar ne olur gel diye geldi. Bir İstanbulspor maçı var. İstanbulspor'da iyi takım var.
1: Evet.
0: Lefter'le bir duvar, yani alışverişe girdiler Verkaç'a. Lefter bırakıverdi.

0: Bu ceza sahasının köşesinden girerken sol ayağıyla bir çaktı. Kalede de Metin Türel rahmetli. Metin Türel omuzun üstünden üst ağlara çakıldı. Fener kazandı o maçı. Zaten Aydın en fazla gol atan oyuncusuydu galiba, yanlış aklımda kalmadıysa. Ki Şenol var orada. Metin Oktay'la Beşiktaş'ta oynarken gol yarışına girmiş bir adam. Ama Aydın dünyanın golünü attı. Bak şimdi Nedim, Selim, Aydın. O da o gün. Sonra 3 sene işte o. Bu tahta tribünlü stat. Görüyor musun?
1: Tahta tribünlü şeydeki.
0: Şimdikinin olduğu yerde şu küçük bir kapı gözüküyor.
1: Ama bu böyle değil, böyle o zaman.
0: Tabii ters.
1: Ters. Şu
0: küçük bir kapı görünüyordu bak demin orada. O kadar soyunma odalarına kulübün içine giden kapıdır. Oo, Suat Muat.
1: Ha, şu karşıdaki ortada
0: bak,
1: küçük bir kapı var ya.
0: Aynen. Şimdi bütün iş Santra civarından, antrenman bittiğinde topu o kalede kapıdan içeri sokmak. Müthiş bir yarıştı. Ben onu bir sefer, yani hep katıldım tabii yarışlara da. Bir tanesine de tam içeri gidiyordum. Bizim arkadaşlardan bir tanesi attı. Duvardan geri geldi. Tribünün duvarına. İçeri girmedi. Ben de topa basayım dedim. Ayağım burkuldu. 1,5 ay oynayamadım. Böyle şişti davul gibi. Çünkü yerler felaket.
1: Tabii şuraya baksanıza. Zemini görebiliyor muyuz?
0: Hüseyin? Yerler felaket.
1: Yaklaştırabilirsek. Az önceki o antrenman sahasının.
0: Bak burada Aydın milli takımı bir daha alalım arkadaşlar.
1: Zemin var ya, uf.
0: Aydın yerken şu çömelmek üzere olan. Yanındaki de Tarık. O da Galatasaray'a gitti. Bak kaleci Özyen en başta.
1: Evet. Sağ başta.
0: Yanında Şenol değil mi o? Evet. Tatar Süreyya galiba. Evet. Birol rahmet. Sabahattin. Yok, Tatar Süreyya şimdi. O Kaya Kaya. Şenol'un yanındaki Kaya. Tatar Süreyya, Sabahattin. İstanbul Sporlu sol bek artist Yalçın.
1: Peki Laka. Niye Aydın yerken 3 sezon kaldı? Ya, fena da gitmemiş aslında. Ya iyiydi özellikle.
0: Yani de yani işte antrenörler değişiyor, yöneticiler değişiyor, işine gelen geliyor, işine gelmeyen geliyor filan. Üçüncü sezonda Fener biraz işte ikinci sezondan sonra tökezlemeye falan filan başladı. Yani
1: sağ sonuçları gelmeyince yani bir takım sorumlular bulunmaya çalışılır. Evet.
0: Altay'a gitti yanlış hatırlamıyorsam. Altay da o zamanlar, Altay bayağı takım abi. Şampiyonlukta iddialıydı. Fener'le yarıştı bir sene. Gideyim dedi.
1: Anladım.
0: Yani git demediler. Gideyim dedi ve gitti ama teknik kapasitesi çok iyi. Sol ayağı çok iyi. O çizgide rahat adam geçebilen. İçeriğiyle alışverişi kolaylıkla yapabilen, işte dediğim gibi Lefter'le yaptığı bir alışverişi muazzam bir gol attı o sene. Metin Oktay kaleci. Metin Türel Metin kaleci. Ondan sonra bak şimdi bu da mesela, bu da Ziya'nın ilk geldiği sene bak. Şükrü'nün ilk geldiği sene, bebe halleri daha.
1: Evet.
0: Ya, Ziya'nın yanındaki de Hüseyin, Çubuklulu Hüseyin. Lefter'in iyi adamıydı. Tabii.
1: Öyle iyi adamlar var değil mi? İyi adam Lefter'in.
0: Evet, en başta Aydın yerken yanında rahmetli Birol, Osman sağ. Santraf Osman, Tuncay. Tuncay da öldü galiba. Özer kaybettik zaten. Hüseyin'i kaybettik çoktan. İsmail gitti, Şükrü gitti, Şeref gitti. Kaleci Ali gitti. Ya çok az adam kalmış sağ be.
1: Peki. Aydın Yelken'i de bu şekilde hatırlamış olalım. Kulakları çınlasın diyelim.
0: Şimdi şeyde
1: Allah ömür versin.
0: Fenerbahçe Sporcular Derneği var Burun'da.
1: Şeyde,
0: her
1: evet.
0: gün orada.
1: Anladım.
0: Beni tavlaya davet etti. Çok fena yapacağım onu.
1: Kemal abinin tavlası fena değildir. Fena değil. Öğreniyor yani. Peki hadi bakalım son bölüm. Biliyor muydunuz deyip neyi biliyor muydunuz diye soracağız size. Evet, haber merkezinde konuşuyoruz ya işte şudur budur derken bu şey nereden çıktı ya diye bir arkadaşımız cin bom bom diyorlar. Nereden çıktı ya, ne demek cin bom bom? Hatta bir tanesi de RRR rara nereden çıktı dedi. Şimdi cin bom bom'un nereden çıktığını merak edip bize dedik ki ya bunu bir anlatalım, nereden çıktı. En azından hani neden söyleniyor. Yazan şu bu bilginin
2: altında.

0: Abi Çinoğlu hatırlayabiliyor musun? Yok değil mi? Galatasaraylı futbolcu İsviçre'ye gidiyor. Eğitim için.
1: Eğitim.
0: O zaman baba sen diyor futbol oynamayacaksın. Eğitimine devam edeceksin.
1: O zamanlar öyle.
0: İsviçre'ye gidiyor. Durumu da müsait.
1: Bak, sevgili ama sevgili Cumhurbaşkanı Başkanımız Tayyip Erdoğan
0: tabii.
1: Fener'e geliyordu da şimdi rahmetli babası önce tahsil deyince baba, abi bizde dedi kararı babalar verir, kanundur, kusura bakma dedi, sana da
0: yani. Bu da öyle bir iş işte, o yüzden. Ama ya diyor, ben İsviçre'ye geldim, madem öyle burada da futbolla ilgileneyim o zaman. Servet Kulübü, şimdi de futbol severler yakından bilecektir İsviçre'nin Servet Kulübü'nü, biraz orada oynuyor lisanslı olarak. Şu önemli, Servet Sabit Çinoğlu yurt dışında lisanslı olarak futbol oynayan ilk Türk futbolcu olarak
1: böyle geçer.
0: İlk Türk futbolcu olarak geçiyor. Görüntüde Sabit Çinoğlu az önce vardı. Bu eski yalnız 4 evet. Şurada geldi.
1: Sabit Çinoğlu bu, o deminki Şükrü Güles'in de abi.
0: Evet.
1: Evet, Sabit Çinoğlu. Yani şimdi ben gördüğümden söylemiyorum da tarihte.
0: Şimdi Servet takımının şöyle bir hikaye, ilginç. Santrafor'u Jim isimli bir İngiliz. Servet maçlarda da o Jim'le ilgili Jim Bam Bam şeklinde bir tezahüratları varmış. Bunu çok beğenmiş. Gelmiş Türkiye'ye. Bu sırada yıl kaç onu söyledin mi? Söylemedim değil mi?
1: Yok, söylemedim.
0: 1924 ya. Ben de sana diyorum ki hatırlıyorum nereden.
1: Cumhuriyet'ten bir gün sonra.
0: Galatasaray Lisesi'nden bir futbolcu. Galatasaray Lisesi'ndeki o dönem kardeşlerine diyeyim, abilik kardeşlik kavramı var ya malum. İşte de böyle bir tezahürat var. Çok da kulağa hoş geliyor. Bunu bize uyarlasak, cim bom bom desek olmaz mı diyor ve bu şekilde liseden çıkan bir tezahürat. İşte şu müziğe de yansıyan ve takımın da bir anlamda nasıl diyeyim, nickname mi derler işte. Takımın sembolleştiği bir isim oluyor Jim Bombo. 24 yılı ya, muazzam. 1924'ten bugüne kadar gelen
1: 80 mi olmuş, kaç?
0: Aşağı yukarı 75 sene işte. 75 sene.
1: Şimdi ben
0: niye 75'i ya, bir dakika,
1: daha fazla olur mu ya? 75.
0: Allah, ne yaptım ya?
1: 75'e sen bir 90, 20 daha koy da 100 sene neredesin?
0: 24 yıldan 5 sene indir, 95 sene.
1: Tabii. Şimdi evet. Şöyle ne yazık ki, bak altını çizerek söylüyorum. Bizim çocukluğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız, bize anlatılanlar, Galatasaray en çarpıcı tezahüratı Galatasaray cim bom bom.
0: Evet.
1: Kaç defa duyuyorsunuz? Kaç senedir?
0: İşte
1: en büyük cim bom, başka büyük yok. Hadi ya. Başka? Yok işte, ona buna bir.
0: Ya dolayısıyla takımları, kulüpleri, camiaları camia yapan bu kavramların unutulmaması lazım.
1: Evet.
0: Şu tezahürat da o tribünlere çok yakışan bir tezahürat.
1: Budur ama.
0: Biraz daha fazla duymak lazım bence.
1: Yani bence Galatasaray
0: tribünü... 1924 yılı, kolay iş değil bu.
1: Arada 95 sene olmuş abi. Ya. Yani sizin hakiki tarihi, ben hep burada ne diyorum programlarda, bizim programda da Serkan'la yaptığımız
0: evet,
1: 90'da. Üç büyük kulübün de tarihi ciddi şekilde zedelenmektedir. Zedelenmiştir, zedelenmeye de devam edilmektedir. Galatasaray cimbom abi, ben bunu bilirim abi.
0: Bunu bilir, bunu söylerim diyor.
1: Abi Galatasaray topçusu, fiil tarihinde seyrettiğimiz, bize anlatılanlar, daha sonra seyrettiklerimiz, yaşadıklarımız Galatasaray cimbom dediği zaman takım başka bir havaya girerdi. Metinler, Kadriler, Suatlar, Can Demirler, bizim Cando, Turgay abiler falan filan. Ya ha, Beşiktaş başka, Fener başka. Bunların evet, tarihsel bir gelişimleri vardır. Bakın arkadaşlar, Cumhuriyet'ten eskisiniz.
0: Dolayısıyla camiaları camia yapan değerleri de unutmamakta fayda
1: var. Unutmayın, eylemeyin yani. Yapmayın.
0: Evet, Kemal abi ağzına sağlık.
1: Rica ederim efendim.
0: Değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar. Size keyifli bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın.

0: konuşulacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
7: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
9: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
10: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
0: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
11: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
12: Keskin sirket küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
13: Reklam.
14: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
15: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
16: Uçarsın bu fiyatlara.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Reklam.
19: Aspo.

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesi duyuyor. Yoksa bu ayrılıklar hepten

0: Aragaz. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo.

0: Metrobox.com. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A Spor Radyo.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
7: A-Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri resmen başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesiyle müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Beşiktaş'la başlayacağız bugüne. Siyah beyazlıların transfer gündemi oldukça hareketli ve Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş bir transferine daha kavuştu. Siyah beyazlılar Nüber ve Doğan Alemdar'dan sonra Salih Özcan'ı da İstanbul'a getirdi. Salih sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Dortmund'da 12 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha kontratının bitmesiyle Alman ekibinden ayrılmıştı. Salih Özcan, A milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş, 3-2 kazandığımız ABD maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

0: Şimdi Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın havalimanında yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsünün bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
0: Beşiktaş yeni kaleci transferleri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Beşiktaş yeni kalecileriyle sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar Alexander Nübel'i 3, Doğan Alemdar'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Alman kaleci Nübel kariyerinde daha önce Paderborn, Schalke, Bayern, Monaco ve Stuttgart formaları giymişti. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a transfer olmadan önce Kayserispor, Ren, Troy ve Başakşehir formaları terletti. Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.
2: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İşin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de buna tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
0: Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde de hareketli saatler yaşanıyor değerli izleyenler. Yıldız oyuncunun temsilcileri İstanbul'a geldi. Beşiktaş Trossard için temaslarını yoğunlaştırdı. Tecrübeli oyuncunun temsilcileri son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Tarafların yapacağı toplantıda sözleşme detayları

0: masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Arsenal'la da yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyuncu tarafına ön protokol imzalama önerisinde bulunacak. Anlaşma sağlanması halinde Trossard Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak. Belçika'nın çeyrek finale çıkmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu turnuvada 2 gol 2 asist kaydetti. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'yla ise yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar Ersin Destanoğlu'na veda etti. Beşiktaş sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu A takımdaki performansıyla da dikkat çekmiş ve Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Genç kalecinin kariyerine yurt dışında devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yolların ayrılacağı isimler de netleşti.
1: Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda El Musrati, Amir Hacı Ahmetoviç ve Jean Onana yeni sezon planlamasında yer almıyor. Yönetim 3 futbolcunun menajeriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulunması yönünde talimat verdi. Uygun şartların oluşması halinde ayrılıkların kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Beşiktaş gerçekleşecek ayrılıklarla beraber maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hedefliyor. Siyah beyazlılar yabancı oyuncu kontenjanında da yer açılması halinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uygun yeni isimleri kadroya katmayı planlıyor.
0: Beşiktaş'ın Beninli oyuncusu Olaytan siyah beyazlı takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
2: Training camp with Beşiktaş because I come in January.
3: Benim dediğiniz gibi ilk kampım, ben geçen sene Ocak ayında takıma katıldım. Takımımız şu an iyi. Yeni bir hocamız var, yeni bir ekibimiz var. Buna adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerine ve oyun tarzına adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an kampın iyi gittiğini söyleyebilirim. Takım bu anlamda hocamızın taleplerine cevap veriyor. İyiyiz, iyi gidiyoruz. Bir iki hafta sonra da biliyorsunuz Avrupa Ligi elemesine Michelin maçını oynayacağız. O süre zarfına kadar hazırlanacağız. İnsanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Sizlerin de bildiği üzere. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Hatta kardeşimle konuşurken de o da bir gün umuyorum Beşiktaş'ta oynarsın, inşallah Beşiktaş'ta oynarsın diye söylerdi. Transfer olmadan önceki süre zarfına dönersek, bir gece uyuyordum, telefonum çalmaya başladı. Gece 1-1.30 civarında bildirimler gelmeye başladı menajerimden. Telefonu açtım, yarın sabah Beşiktaş'la imzalıyorsun dedi bana. Gerçekten beklemediğim bir andı, çok mutlu oldum. Hatta kardeşim de yan odada uyuyordu, onu uyandırdım. Beşiktaş'a gidiyorum, İstanbul'a gidiyoruz diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Taraftar her zaman başarı bekler, bu çok normal bir şey. Geçen sezon oynadığımız bazı maçlardan sonra eleştiriler aldık. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden de bunu hep gördük. Bu normaldir, taraftar çünkü başarı talep eder sizden. Konya maçı özelinde, yarı finalde oynadığımız Konyaspor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Bir penaltıya sebebiyet verdim. Finale çıkamadık. O penaltı sonucu yediğimiz gol yüzünden maçı kaybettik. Finale çıkamadık. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz. Ama bunlar geride kaldı. Bunları geride bıraktık. Biz bu sene elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Camiayı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. En önemlisi kendimizi de mutlu etmeye çalışacağız. Ben az önce de söylediğim gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelişim sürecim hala devam ediyor. Geçen sezonun daha fazlasını, hatta iki katını yapmaya çalışacağım. Bu konuyu aslında hala daha inşa etme sürecindeyiz. Yeni oyuncularımız var. Aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var takımda. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon

0: başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden gelenin %100'ünü vererek değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ama önce ayın 23'ünde oynayacağımız ilk Midtjylland maçı var. Bunun revanşını da oynadıktan sonra turu geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında diğer turlar ve yeni sezon başlayınca yeni sezona zaten hazır olmuş olacağız. Ama bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk için mücadele vermek. Kariyer hedefimde Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Daha da ileriye, daha da büyük kulüplere gidebilmek var. Ama daha yaşım genç. Ben şu anda Beşiktaş'tayım. Buraya her şeyimi veriyorum, vermek de istiyorum. Ama ileride Avrupa'nın daha üst düzey kulüplerinde oynama fırsatı elime geçerse bunu değerlendirmek isterim. Ama şu anda buraya odaklı vaziyetteyim. Yeni sezona ve yeni planlara, yeni hedeflere odaklanmış durumdayım.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerde de transferde hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe ve Marsilya Mason Greenwood transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Avrupa'yı sarsacak bir isme imza attırıyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın 10 numarası Mason Greenwood'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Fenerbahçe Fransa temsilcisine 40 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 5 taksit halinde ödemeyi gerçekleştirecek Sarı Lacivertli ekibin oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe İngiliz yıldızı da kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'ın da talipleri artıyor.
2: Fenerbahçe Sofyan Amrabat'la yol ayrımında. Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos sarı lacivertlerin kadroda düşünmediği faslı futbolcu için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Amrabat'ın da transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve siyah beyazlıların oyuncuyla ilgili süreci takip ettiği belirtiliyor. Sofyan Amrabat'a Olympiakos ve Beşiktaş'ın dışında geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Betis'le ilgi duyuyor. Amrabat'ın geleceğinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla 45 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Daha önce Fiorentina, Manchester United, Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht formalarını da terleten futbolcu, Fas milli takımıyla da 77 maçta görev yaptı.
1: Fenerbahçe Yönetim Kurulu yeni sezon planlaması doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar bir transferi daha bitirmek istiyor.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarının son durumunu değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetim transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, 21-22 Temmuz'da Gornik Žabđe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemesine kadar en az bir takviye daha yapmak için yoğun mesai harcıyor. Futboldan sorumlu yöneticiler Cihan Kamer ve Feridun Geçgel de belirlenen hedeflerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Fransa'da Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la Premier Lig ekibi Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferleri için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Sarı Lacivertliler bu iki ismi öncelikli hedef olarak belirlerken alternatif adaylarla da temaslarını sürdürüyor.
1: Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'de en az 8 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

0: kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimović, Omar Faye ve Abdulaziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Dorge Lesnene, Archie Brown, Sıdıkı Şerif'le şu an için yola devam edilecek. Amara Diouf'sa kadroya yazılmayacak. Fenerbahçe artı 4 kontenjanına bir isim daha eklemeyi hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.
1: Galatasaray'da santrfor arayışları da sürüyor değerli izleyenler. John Duran'ı bekleten sarı kırmızılılar Kolo Muani için de girişimlere başladı.
0: Galatasaray'da yeni golcü için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine arayışa giren sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani oldu. Kiralık teklifi yaptığı John Duran'ı bekleten Galatasaray yönetimi, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 27 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor.

0: Kol Omuani için kapıyı 25 milyon eurodan açan Paris Saint-Germain'in futbolcunun kiralanmasına da sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların İtalyan kulüplerinin de transfer gündeminde yer alan Kol Omuani için bir adım önde olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık oynayarak tamamlayan ve 41 maçta 5 gol 4 asist üreten Kol Omuani'nin Paris Saint-Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes gibi takımların başarısı için ter döken ve kariyerinde 6 kupa kaldıran Muani, Fransa milli takımıyla da 32 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
1: Galatasaray 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu için kulübü Burnley'e yeni bir teklif sundu.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha için yeni yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanına uyan isimlere yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş, İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı Kırmızılılar Burnley'den olumsuz dönüş olması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Ağustos 2025'te Chelsea'den Burnley'e 29 milyon euroya transfer olan Fransız orta sahanın 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'de geride kalan sezonda 38 maça çıkan Ugochukwu 3 gol kaydetti.
1: Trabzonspor, Aras Şimşir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo Mavili Kulüp, Aral Şimşir'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor, Midtjylland'a 13 milyon euro bonservis bedelini 7 taksit halinde ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Danimarka ekibiyle 54 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu 21 gol 12 asiste imza attı. Trabzonspor'un yeni sezon kadro planlamasında milli takım tecrübesi bulunan oyunculara yönelmesi dikkat çekiyor değerli izleyenler. Bordo Mavililerin gerçekleştirdiği takviye

0: transferdeki yeni stratejisini de ortaya koyuyor.
1: Trabzonspor yeni sezon öncesinde transferde dikkat çeken bir strateji izliyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 futbolcu katan Bordo Mavililerin milli takım deneyimi bulunan oyunculara yönelmesi öne çıktı.
2: 1-2-3
1: Trabzonspor'un yeni transferleri Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Aral Şimşir ve Andre Onan oldu. Bordo Mavillere yeni katılan isimler arasında Yeşilburun Adaları milli takımında forma giyen Cabral, Ukrayna milli takımının deneyimli orta sahası Malinovski, Arnavutluk milli takımı oyuncusu Muçi, Kamerun milli takımının yıldızı Onana, Portekiz U21 milli takımında görev yapan Saviolo ile A milli takım forması giyen Samet Akaydın ve Aral Şimşir dikkat çekiyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda nokta atışı hamleler gerçekleştiren Karadeniz ekibi yaptığı takviyelerle hem Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ağırlığını koymayı hem de kadro kalitesini uluslararası seviyeye taşımayı amaçlıyor. Transfer döneminin devam etmesiyle birlikte Trabzonspor'un yeni hamleleri de merakla bekleniyor.
0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Manşette Fenerbahçe Greenwood'u bitiriyor haberini görüyoruz. Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı. Mason Greenwood da mutlu sona ulaştı. Kanarya Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız kulübüne 40 milyon euro artı bonuslar olmak üzere bonservis bedeli ödenecek. Greenwood İstanbul'a gelip 4+1 yıllık imza atacak diyor haber. Hemen yanında Aslan'dan Can Seferi haberini görüyoruz. Galatasaray 10 numara transferi için yeni hamle yaptı. Bild gazetesi Cimbom'un 20 yaşındaki Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a yaptığı 35 milyon euroluk teklifi 40 milyona çıkardığını duyurdu. Tarafların Almanya'da yeniden masaya oturacakları söylenmiş. Ve biraz daha alt kısma geldiğimizde Salih Özcan Beşiktaş'ta haberini görüyoruz. Kara Kartal anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön liberoyu dün gece İstanbul'a getirdi. 1.82 boyundaki yıldız bugün sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllık imza atacak. Ve yanında da hemen Trabzonspor'un gündemine dair Prestiani Fırtına'da başlığını görüyoruz. Prestiani Benfica'dan ayrılmaya çok yakın. 20 yaşındaki sağ kanat kısa süre içerisinde Trabzonspor'a katılacak diyor haber. Şimdi Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Burada da Kanarya 2 yıldızla kanatlanacak. Biri Greenwood, diğeri de Malcolm olarak gösterilmiş. Sarı lacivertlilerin transfer gündemindeki 2 isim ve hemen yanında Aslan Turam'a gidiyor başlığını görüyoruz. İtalyan menajer Gardi'nin gelişi heyecan yarattı camiada ve Kefren Turam için bir kez daha Juventus'la masaya oturulacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ta Yıldız Yağmuru yine Fanatik gazetesinde öne çıkan bir başka haber. Kara Kartal, Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Heber'le İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar büyük ölçüde anlaşmaya varırken imza için Belçika'nın Dünya Kupası macerasının bitmesi bekleniyor denmiş. Ayrıca Dušan Vlahović için golcü oyuncunun Juventus'la yapacağı son görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor. Forvet'teki bir diğer alternatif Romelu Lukaku'nun da detaylı sağlık raporları istendi denmiş. Evet, Prestiani'de kıran kırana pazarlık başlığını yine Trabzonspor cephesinde görüyoruz. Voleybola dair de Sultanlar bildiğimiz gibi başlığını görmek mümkün. Japonya etabı Milletler Ligi'nde başladı ve filenin Sultanları Polonya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Evet, şimdi devam edeceğiz değerli izleyenler. Sabah gazetesinin 15. sayfasına bakacağız. Beşiktaş cephesinde kaleci transferlerini görüyoruz. Doğan Alemdar ve Alexander Nübel imzayı attı. Ayrıca Ersin Destanoğlu dönemi de kapandı Beşiktaş'ta. Hemen sağ tarafta Ugün Şahinoğlu imzasıyla kıran kırana Lukaku pazarlığı başlığını da görüyoruz. Beşiktaş Belçikalı santrfor için bastırıyor. Napoli 33 yaşındaki tecrübeli golcü için 10 milyon euro talep ediyor. Siyah beyazlılarsa 5 milyon euro karşılığında transferi bitirmeye hedefliyor denmiş. Salih Özcan İstanbul'da başlığı da yine bu sayfada dikkat çekiyor ki az önce detaylarını paylaşmıştık. Beşiktaş'ın yeni transferi. Milliyet gazetesinin 17. sayfasıyla devam edeceğiz şimdi. O artık profesör başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Teknik direktör Murat Yakın, İsviçre'yi 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşırken Kolombiya'yı geçtikleri maçın ardından ülkede tarihe geçti. Artık profesör, planı işe yaradı, ders verdi gibi ifadelerle yüceltildi. Sayfanın alt kısmında da Sultanlar iyi başladı haberini görüyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Melisa Vargas 23 sayıyla yıldızlaşırken sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi'nin ilk 2 etabını kaçıran Zehra da yeniden milli formayı giydi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim ve Ayhan Turgut imzalı habere şöyle bir göz atalım. Skandalların şampiyonası başlığıyla paylaşılmış haber. Olaylar sağ dışından saha içine taşındı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çok öncesinde başlayan tartışmalar turnuvada çeyrek final aşamasına gelinmesine rağmen artarak devam ediyor. FIFA Balogun'un karşısını Trump istedi diye mi iptal etti? Son şampiyon Arjantin turnuvada kullanıyor mu? Şu anda en çok konuşulan iki konu değerli izleyenler. Güvenlik gerekçesiyle taraftarlar, takımlar, görevliler adeta birer suçlu muamelesi gördü. En büyük çileyi İran çekerken takımlar köpeklerle didik didik arandı. Bosna maçında oyundan atılan Balogun'un kırmızı kartının iptali büyük tepki çekti. FIFA disiplin karar verdi dedi. Trump'ın Infantino'yu aradığı ortaya çıktı. Aleyhine bir penaltı verilen Mısır'ın bir golü de iptal edilirken Arjantin'in galibiyet golü öncesinde faul olduğu iddia edildi. Hakem Letexia'nın performansı da eleştirildi deniyor. Ve bu haberle bağlantılı hemen biraz daha alt kısma geldiğimizde madem Arjantin kazanacak bizi buraya niye çağırdınız başlığıyla Mısır teknik direktörü Hossam Hasan'ın açıklamalarını görüyoruz. Kazanmak hakkımızdı. Biz buraya karakter koyduk. Son dakikaya kadar onurumuzla savaştık. Ama bu kahredici sonucun tek sorumlusu FIFA'dır. Arjantin hak etmediği bir galibiyet aldı ifadesini kullanıyor. Mücadelenin ardından tartışmalar daha da devam edecek gibi. Değerli izleyenler. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımıza geri dönelim. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan 3-4 mevkiye takviye yapmak istediklerini söyledi. İnan yüksek maliyetli futbolcularla da vedalaşacaklarını söyledi.
2: Hazırlıklarımız yaklaşık bir hafta önce başladı. İyi de gidiyor. Şükür oyuncular hepsi istekli. İyi tatil yapmışlar. Enerjik geldiler. Bu durumlarından da oldukça memnunuz. İnşallah yeni sezon kazasız belasız ve başarılı geçer bizim için. Hayırlısıyla başladık. Bu sene sezona daha farklı, daha güçlü başlamak istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Hızlı girmek istiyoruz. Evet, giden oyuncular oldu. Yeni gelenler var. Ki bu daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii şartlar el verdikçe. O yüzden de güçlü bir takımla güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer de tabii listelerimiz var. İzlediğimiz, görüşme halinde olduğumuz birçok oyuncu var. Dediğim gibi şu anda sadece bir oyuncu alabiliyoruz. O da 2003 doğumlu ve üstü olmalı. 3-4 yere transfer yapmamız gerekiyor. Bunların birincisi stoper mevkii.

0: Adım adım gidiyoruz, stratejik davranmaya çalışıyoruz. Çünkü kolay da değil işimiz. Şu anda gidecekleri de bekliyoruz. Eğer çıkma olmazsa oyuncuyu da tescil edemiyoruz. Dediğim gibi limitlerde de şu an tam istediğimiz oyuncuyu alabilecek durumda değiliz. Ama bunlar bir şikayet değil. Süreç bu. Yavaş yavaş her şey rayına oturacak diye düşünüyorum ama transferlerimiz görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Takımımızda biraz gençleştiriyoruz. Yönetimimizin ve bizim aldığımız karar birkaç oyuncudan, özellikle yüksek maliyetli birkaç oyuncudan limit açabilmek. Karol de bunlardan biriydi. Onunla konuşuldu. Ve dediğim gibi sıkıntılı sayılabilecek bir finansal durumdayız biraz da. Bunun üstesinden gelebilmek adına herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda da böyle bir karar aldık ama buna benzer istekler, kararlar da almaya devam edebiliriz.
1: Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa da transfer çalışmalarını değerlendirdi. Kadrolarına stoper ve orta saha takviyesi yapacaklarını söyledi.
2: Biz oynayaraktan gelişen bir takımız. Yani buraya ilk geldiğinde hiçbir oyuncunun şu anda alıcısı bu kadar yoktu. Ama şu anda 7-8 tane oyuncumuzu değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Yani bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarın neler elde edebileceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Bizim özellikle yerli havuzumuz hep söyledik yani orada konuda eksik olduğumuzu ve devre arası ve bu sezon yapmış olduğumuz önceliğimiz yerli transferler oldu. Yabancı işte federasyon kuralı değiştirecek mi değiştirmeyecek mi ama biz 10+4'e göre zaten hazırlık yapmıştık bir önceki dönemde. Ve federasyonun işte 12+2 olursa ona göre bir plan. 10+4 olursa daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Yani şu andaki eksik olan mevkimiz evet bir tane stoper alacağız. Çünkü orayı mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Hem sayı olaraktan hem bütçe olaraktan çünkü biliyorsunuz federasyonun belirlemiş olduğu bütçede 20 milyon euro. Yani şu anda verilen rakamlara baktığınızda İstanbul takımları tarafından yani bonservisin yani bir oyuncunun bonservisinden daha az bir bütçeyle biz takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız. Yani ama söylediğim gibi yani bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu yaşamış son 3 sezonda çok net bir şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın nelere getirdiğini çok net bir şekilde yaşadık hep birlikte. Burada önemli olan camianın daha önceki dönemlerde olduğu gibi kulüp takımımıza destek olması. Eminim en iyi transferimiz onlar belirleyecek. Çünkü onların tribündeki coşkusu, isteği, arzusu, motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha üstüne yukarıya çekmiş oluyor.
1: Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü 2 transfer açıkladı. Daha önce Gökhan Sazdağ, Serdar Saatçı ve Small Çiçi renklerine bağlayan Çorum Futbol Kulübü 30 yaşındaki ön libero Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arnavut futbolcu son olarak Lecce'de oynamıştı. Bir diğer transfer ise Emircan Gürlük oldu. En son Orenburg'da görev yapan 22 yaşındaki kanat oyuncusu da 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor değerli izleyenler. İlk karşılaşma Fransa ile Fas arasında oynanacak.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Dev organizasyona ev sahipliği yapan ülke takımları turnuvaya veda ederken Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika'dan birer ülke yola devam ediyor. Çeyrek finallerin ilk randevusu Fransa ile Fas arasında. Boston'da oynanacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello ve ekibi yönetecek.

0: kamuoyu FIFA'nın bu maça tamamı aynı ülkeden 5 hakem atamasına büyük tepki gösteriyor. Bu uygulama 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleşecek. Fransa'nın en önemli skor gücü Mbappe'nin 5 maçta 7 golü bulunuyor. Dembele ise takımına 4 golle katkı sağladı. İki takımın da karşılaşma öncesi birer eksiği var. Fransa'da Tchouaméni, Fas'ta ise İsmail Saibari'nin durumu belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası macerasında grubundan lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla elemiş, daha sonra da Kanada'yı turnuva dışına itmişti. 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre.
1: Dünya Kupası'nda artık gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Biz de A-Spor ekibi olarak sokağa çıktık ve futbol severlere Dünya Kupası tahminlerini sorduk. Gelin yanıtları birlikte izleyelim.

0: 2026 Dünya Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. 8 takım çeyrek finalde yarı finale yükselebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Maçların olasılıklarını, turnuvanın favorisini ve de gol kralını taraftarlara soruyoruz. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Evet. Çeyrek finalde Fransa, Pas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Tabii. Tek tek başlayalım. Fransa, Pas kim kazanır?
1: Ben ortada diyorum o maç. Ortada Fransa tam favori gösteriyorlar ama Pas'ta sürpriz yapabilir yani.
0: İspanya, Belçika?
1: İspanya. Ben İspanya diyorum ona.
0: Norveç, İngiltere?
1: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
1: Ben tabii tuttum takım Arjantin. Yıllardan çocukluğumdan tutuyorum. Arjantin istiyorum tabii. Arjantin diyorum onu da.
0: Bu kim kazanır?
1: Ben Arjantin final diyorum.
0: Gol kralı kim olur?
1: Onu bir şey diyemem. Ondan sonra Harry Kane de güzel. Onu takip ediyorum ben. Öbürünü takip.
0: Messi 8 golde, Harry Kane 6 golde.
1: Harry Kane diyorum.
0: Fransa, Pas kim kazanır?
2: Abi Fransa'nın hücum hattı çok kuvvetli hani. Mbappe'si, Dembele'si, Barcola'sı falan. Bence Fransa zorlanmaz hani. Finali de görür bence.
0: İspanya, Belçika kim kazanır?
2: Abi İspanya daha önde ya. Orta sahası olsun hani, her şey olsun.
0: Norveç, İngiltere?
2: Abi ben orada Norveç'in turu alacağını düşünüyorum ya. Kalecileri hani Haaland falan, Sherlock. Onların da kadrosu güzel. Bence Norveç yener maçı.
0: Arjantin, İsviçre?
2: Abi Arjantin bu aralar zorlanıyor. Son dakika maçları koparıyor. Ama Arjantin şaşırtmaz ya. Arjantin de yener İsviçre'yi.
0: Finalde kimler olur?
2: Bence yine geçen seneki gibi bir Fransa-Arjantin maçı izleyeceğiz.
0: Şampiyon?
2: Ben Fransa'yı destekliyorum.
0: Gol kralı kim olur peki?
2: Gol kralı...
3: Messi öndesindir golle.
2: Ya bence Messi olabilir ya.
3: Mbappe'yle.
2: Aynen, Mbappe'yle beraber yarışırlar. Ama bence Messi olur gol kralı ya.
0: Fransa, Fas. Kim kazanır?
4: Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa en büyük kupa favorim. Bu daha önceden de böyleydi. Fransa kazanır.
0: İspanya, Belçika?
4: İspanya kazanır. Tecrübesiyle kazanır. Belçika da iyi ama İspanya'yı bu sene bu kadar çok iyi diyemiyorum.
0: Norveç, İngiltere?
4: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
4: Arjantin.
0: Final?
4: Final Arjantin, Fransa.
0: Kim kazanır?
4: Fransa.
0: Turnuvanın gol kralı kim olur? Mbappe 7, Messi 8 gol, Harry Kane 6.
4: Şimdi Mbappe'nin geldiği seri fikstür ağacına baktığımızda daha zorlu maçları var. Arjantin'in geldiği tarafta daha kolay rakipler var. Messi olur gol kralı.
0: Fransa-Pas karşılaşmasını kim kazanır?
5: Bence Fransa 2-1 gibi skorlayacağını düşünüyorum.

0: İspanya, Belçika.
1: Onunla da İspanya bence rahatlılar.
0: Norveç, İngiltere diğer tarafta.
1: Ya ben Norveç diyorum ama bence İngiltere alacak.
0: Arjantin, İsviçre yine karşı tarafta.
1: Bence Arjantin abi.
0: Finali kimler oynar?
1: Abi ben ya tahmin yapmıştım. Bence ya ben gönlüm Arjantin ve İspanya. Finalde inşallah Messi'nin golüyle Arjantin kazanır.
0: Gol kralı kim olur?
1: Ben Messi diyorum.
0: Fransa, Fas kim kazanır?
2: Abi bence Fransa kazanır.
0: İspanya, Belçika?
2: İspanya alır abi.
0: Norveç, İngiltere?
2: Bence Norveç kazanacak abi. Birazcık şey böyle, ben Haaland'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Norveç kazanır.
0: Arjantin, İsviçre?
2: Onu da Arjantin alır bence.
0: Peki finalde kimleri görürüz?
2: Abi bence Arjantin, İspanya finali olur. İspanya kazanır.
0: Gol kralı kim olur turnuvanın?
2: Bence Messi olacak.

0: Fransa Fas kim kazanır?
1: Abi Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Mbappe çok formda. İyi iş yapıyorlar Olise ile beraber asist gol olarak. Yani Mbappe Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum yani.
0: Fransa Fas.
2: Fransa alır abi. Mbappe 2 tane atar en az.
0: Fransa Fas.
3: Ben de Fransa diyorum. En az 1 atar bence.
0: İspanya Belçika kim kazanır?
3: İspanya diye düşünüyorum.
0: İspanya Belçika.
2: İspanya abi.
1: İspanya kazanır.
0: Norveç İngiltere.
1: Haaland şu anda çok iyi. Bence sürpriz bir maç olacak ve yani Norveç kazanacak.
0: Norveç mi İngiltere mi?
2: Abi bence Norveç kazanamayacak, İngiltere alır.
0: Norveç mi İngiltere?
3: Ben Norveç diyorum abi.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Abi Messi takımı taşıyor, süper oynuyor. Yani Arjantin'in takımı geçeceğini düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Arjantin mi İsviçre?
2: Abi Arjantin Messi penaltıyla bence kazandıracak maçı.
0: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin abi ya, Messi'ciyiz.
0: Peki finali hangi takımlar oynar?
1: Abi İspanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Şimdi fikstür hangisi hangisiyle eşleşecek tam hatırlamıyorum ama karşısına Arjantin gelebilir.
0: İspanya, Arjantin uyuyor evet. Sence?
2: Abi Fransa, Arjantin olabilir.
3: Ben de İspanya, Arjantin gibi düşünüyorum ya.
0: Peki son soru, turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Abi bence Mbappe bırakmayacak, Messi geçecek ve gol kralı olacak.
2: Abi Haaland olacak bence ya.
3: Ben Messi diyorum.
0: Fransa, Fas.
4: Abi Fransa kesinlikle alır gibi duruyor da Fas da böyle bir anda bir sürpriz yapabilir, bekliyorum ben Fas'tan yani.
0: Kim kazanır?
4: Fransa kazanır diyorum ben.
0: Sence?
5: Fas iyi oynuyor son maçlarda ama Fransa favori şeyin ama Fas kazanır.
0: İspanya, Belçika.
4: İspanya çok kötü ya sanki. Öyle geliyor bana ama yine alır bir şekilde, bir şekilde kazanır gibi geliyor İspanya.
5: İspanya alır.
0: Norveç İngiltere karşılaşması.
4: İngiltere diyorum, benim favorim.
5: Norveç alır.
0: Yine karşı tarafta bu. Arjantin, İsviçre.
4: Arjantin. Arjantin
5: şampiyon olur bence. İyi gidiyor.
0: O zaman finalde hangi takımlar karşı karşıya gelir?
4: Finalde bence Arjantin, İngiltere izleyeceğiz. Öyle olmuyor mu?
0: Arjantin, İngiltere aynı
4: yerde. Aynı şeyde, Arjantin, aynı tarafta. O zaman Arjantin, Fransa olacak yine.
5: Aynen, Arjantin, Fransa olur.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur? Messi çok formda, Haaland, Harry Kane, Haaland.
4: Tabii ki Messi. Goat, bir numara.
5: Mbappe olur bence. Messi iyi ama Mbappe.
0: Fransa, Fas. Kim kazanır?
6: Fas.
0: İspanya, Belçika.
6: İspanya.
0: Norveç, İngiltere.
6: Norveç.
0: Arjantin, İsviçre.
6: Arjantin.
0: Finalde kimler olur?
6: Arjantin, Fas. Sürpriz final bekliyorum.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur?
6: Messi.

0: Arjantinli yıldız Lionel Messi rekorlar kırmaya devam ediyor.
1: Messi Dünya Kupası tarihine damga vuruyor. Arjantinli yıldız oyuncu Mısır karşısında attığı golle kendisine ait tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi. Efsane oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda 8, tüm zamanlarda ise 21 golle zirvede yer alıyor. Messi Dünya Kupası'ndaki gol serisini ise 9 maça çıkararak rekorunu geliştirdi. Tecrübeli futbolcu ayrıca Dünya Kupası tarihinde 2 farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk isim olmuştu. Messi 2022'de 7 golle Arjantin'i şampiyonluğa taşımıştı. 39 yaşındaki yıldız oyuncu Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu rekorunu da eline geçirdi. Romero'ya attırdığı golle 9. asistini yapan Messi, bir başka efsane Maradona'yı geride bırakarak bu alanda zirveye oturdu. Yıldız oyuncu bu sayıyı 6 farklı turnuvada toplam 27 Dünya Kupası maçında elde ederken Maradona 4 turnuvada 21 Dünya Kupası maçında ulaşmıştı. Messi atarken de kaçırırken de rekor kırıyor. Arjantinli futbolcu Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu. 39 yaşındaki yıldız bugüne kadar seri penaltılar hariç 8 kez beyaz noktaya gelirken 4 vuruşu gole çeviremedi. Messi ayrıca aynı turnuva içinde 2 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Messi'nin Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışındaki en yakın takipçisi ise Kylian Mbappe. Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası'nda 7, tüm zamanlarda ise 19 golle Arjantinli yıldızı takip ediyor.
0: Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior. Nefis bir pas. Mbappe karşı karşıya. Kylian Mbappe. 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça. Kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu. Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı.

Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında. Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois'a. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bankası. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyası.

0: Yayına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Beşiktaş'ın dışında geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Betis'te ilgi duyuyor. Amrabat'ın geleceğinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla 45 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Daha önce Fiorentina, Manchester United, Verona, Kulüp Brugge, Feyenoord ve Utrecht formalarını da terleten futbolcu, Fas milli takımıyla da 77 maçta görev yaptı.
2: Fenerbahçe Yönetim Kurulu yeni sezon planlaması doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar bir transferin daha bitirilmesi hedefleniyor.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarının son durumunu değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetim transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, 21-22 Temmuz'da Górnik Zabrze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemesine kadar en az bir takviye daha yapmak için yoğun mesai harcıyor. Futboldan sorumlu yöneticiler Cihan Kamer ve Feridun Geçgel de belirlenen hedeflerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Fransa'da Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la Premier Lig ekibi Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferleri için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler bu iki ismi öncelikli hedef olarak belirlerken alternatif adaylarla da temaslarını sürdürüyor.
2: Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin transfer stratejisinin değiştiğini söylemiştik ve bu doğrultuda en az 8 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
3: Fenerbahçe'de yabancı oyuncu problemi giderek derinleşiyor. Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosunda sözleşmesi süren 23 yabancı bulunuyor. Yapılması planlanan sağ kanat ve forvet transferleriyle bu sayı 25'e ulaşacak. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor. İlk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Rodrigo Becao, Osterwolde ve Anthony Musaba için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrası ise Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante dörtlüsünden iki isimle vedalaşılacak.

0: kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimović, Omar Faye ve Abdulaziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Borgeles Nene, Archie Brown, Sıdıkı Şerif'le şu an için yola devam edilecek. Amara Diouf'sa kadroya yazılmayacak. Fenerbahçe artı 4 kontenjanına bir isim daha eklemeyi hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.
1: Galatasaray'da da transfer çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Bir santrfor hamlesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar John Duran'ı beklemeye aldı ve Paris Saint-Germain'den Kolo Muani için girişimlere başladı.
0: Galatasaray'da yeni golcü için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine arayışa giren sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani oldu. Kiralık teklifi yaptığı John Duran'ı bekleten Galatasaray yönetimi, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 27 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor.

0: Kol Omuani için kapıyı 25 milyon eurodan açan Paris Saint-Germain'in futbolcunun kiralanmasına da sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların, İtalyan kulüplerinin de transfer gündeminde yer alan Kol Omuani için bir adım önde olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık oynayarak tamamlayan ve 41 maçta 5 gol 4 asist üreten Kol Omuani'nin Paris Saint-Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes gibi takımların başarısı için ter döken ve kariyerinde 6 kupa kaldıran Muani, Fransa milli takımıyla da 32 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
1: Galatasaray 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu için kulübü Burnley'e yeni bir teklif sundu.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha için yeni yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanına uyan isimlere yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş, İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı kırmızılılar Burnley'den olumsuz dönüş olması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Ağustos 2025'te Chelsea'den Burnley'e 29 milyon euroya transfer olan Fransız orta sahanın 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'de geride kalan sezonda 38 maça çıkan Ugochukwu 3 gol kaydetti.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış ve sayfanın en başında ya Girassi ya Watkins başlıklı bir haber görüyoruz. Forvet transferi için bastıran Fenerbahçe'de iki aday öne çıkıyor. Serhu Girassi ve Oli Watkins'le görüşmeler devam ediyor. Sarı lacivertliler kısa süre içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor denmiş. Onun dışında Greenwood heyecanı başlığı yine bu sayfada öne çıkan haberlerden biri. Sarı lacivertliler Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı denmiş. 24 yaşındaki İngiliz sağ kanat için Fransız kulübüyle 40 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşıldı. Marsilya ile yapılan görüşmeler bitti. Artık iş imzaya kaldı deniyor. Sayfanın en altına geldiğimizde kampta gollü prova başlığını görüyoruz. Sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Avusturya kampında oynadığı özel maçta Admira Vakeri, Cengiz, Skriniar, Fred, Plitia'nın kendi kalesine attığı ve Bekao'nun kaydettiği gollerle 5-0 mağlup etmeyi başardı. Şimdi Fanatik 3 yine Fenerbahçe sayfasıyla devam edeceğiz. Sayfanın en başında iki transfer yetişsin başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarındaki son durumu değerlendirmek için toplandı. Gündemdeki isimler ve son durumları masaya yatırıldı. Aziz Yıldırım kurmaylarına Şampiyonlar Ligi çok önemli. En az iki transferi Gornik eşleşmesine yetiştirin talimatı verdi deniliyor. Maç öncesi kadro bildiriminin 16 Temmuz'da yapılacağı detayı da paylaşılmış. Yine bu sayfada önce Greenwood başlıklı bir haber. Sarı lacivertliler Mason Greenwood için geri sayıma geçti. Marsilya ile 45 artı 5 milyon euro karşılığında el sıkışılması sonrası ödeme takvimi ve son prosedürler için görüşmeler devam ediyor. İtalyan basınına göre Roma'da pes etti ve beklemeye geçti demiş haber. Sonra Malcolm, önce Greenwood sonra Malcolm şeklinde bir haber paylaşılmış. Fenerbahçe'den kanat transferinde sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler El Hilal'den ayrılmak isteyen Malcolm'un menajeri Fernando Garcia ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Suudi ekibinin bonservis ve Malcolm'un maaş beklentisi konuşuldu deniyor. Tabi bu transfer Nene'nin satılması halinde gerçekleşecek şeklinde bir detayda paylaşılmış. Hazırlık kampının dikkat çeken ismi Matteo Guendouzi deniyor. Bıraktığı yerden başlığıyla dikkat çekiyor ve az önce paylaştığımız Admira Baker karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 5 gollü provasını yine Fanatik gazetesinde de görmek mümkün. Aynı haberi Hürriyet 17'de de paylaşacağız. 5-0 Fenerbahçe startı gol şovla yaptı şeklinde. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admira Baker'i farklı yendi Fenerbahçe. Asensio, Guendouzi ve Fred öne çıkan isimler oldu denmiş. Yine Fenerbahçe'den Greenwood tamam sıra Marsilya'da başlıklı bir haber. Bu sayfada da dikkat çekiyor. Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla 4 yıllığına ve senelik 10 milyon euroya el sıkıştı. Marsilya Fenerbahçe ile pazarlıkları 55 milyon eurodan açsa da Başkan Aziz Yıldırım Fransızları 40 milyon euro bonservis artı bonuslar karşılığında ikna etti diyor haber. Evet, bu sayfadaki Fenerbahçe haberi de bu şekilde. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçeceğiz. Burada Çağdaş Halıcı imzasıyla dikkat çeken bir Galatasaray haberi var. Satılık değil başlığıyla. Galatasaray Davinson Sanchez konusunda kararını verdi. Sarı kırmızılı takım 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile yıldızını parlatan 30 yaşındaki stoperi isteyen Como ve Inter'e kapıyı kapattı. Asla bırakmıyoruz yanıtıyla. John Duran'ın Galatasaray'dan yanıt beklediğine dair bir haber ki az önce biz de benzer bir haberi paylaşmıştık. Şu anda santrfor arayışları kapsamında John Duran bekletiliyor. Diğer adaylarla görüşmeler devam ediyor Galatasaray cephesinde. Şimdi bir de takvim 18'e bakalım. Paraguay harekatı, 2026 Dünya Kupası'nı çok yakından takip eden Okan Buruk, Julio Enciso'nun ardından Paraguay'ın bir başka yıldızı Diego Gomez'i de listesine ekledi. Tecrübeli hoca yönetime çok olumlu bir rapor sunarken gerekli çalışmalar da başladı deniyor. 23 yaşındaki futbolcu yeni sezondaki yabancı kuralına da uyuyor detayı yine paylaşılmış. Icardi'ye yeni teklif yok haberine göz atacağız. İddialara göre Arjantinli yıldızın menajeri Pino yöneticilere Icardi yeni teklif bekliyor dedi ancak yeni teklif olmayacak. Şartlar aynen geçerli yanıtı verildi denmiş. Yine bu sayfada öne çıkan bir başka haber, bir kutu haber. Singo'ya özel program başlığıyla Dünya Kupası'nda fil dişi Salih'in Almanya ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanmıştı Singo bildiğiniz gibi ve dün oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği söylenmiş. Durumunun beklenenden daha iyi olduğu

0: Siyah beyazlılar Nübel ve Doğan Alemdar'dan sonra Salih Özcan'ı da İstanbul'a getirdi. Salih sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Dortmund'da 12 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha kontratının bitmesiyle Alman ekibinden ayrılmıştı. Salih Özcan A milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş. 3-2 kazandığımız ABD maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Şimdi gelin Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın havalimanında sıcağı sıcağına yaptığı açıklamaları izleyelim.
1: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsüne bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk. Milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
0: Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel ve milli kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Beşiktaş yeni kalecileriyle sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar Alexander Nübel'i 3, Doğan Alemdar'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Alman kaleci Nübel kariyerinde daha önce Paderborn, Schalke, Bayern, Monaco ve Stuttgart formaları giymişti. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a transfer olmadan önce Kayserispor, Ren, Troy ve Başakşehir formaları terletti. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'yla yollar ayrıldı. Beşiktaş sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, A takımdaki performansıyla da dikkat çekmiş ve Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Genç kalecinin kariyerine yurt dışında devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yolların ayrılacağı isimler de netleşti.
2: Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda El Musrati, Amir Hacı Ahmetoviç ve Jean Onana yeni sezon planlamasında yer almıyor. Yönetim 3 futbolcunun menajeriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulunması yönünde talimat verdi. Uygun şartların oluşması halinde ayrılıkların kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Beşiktaş gerçekleşecek ayrılıklarla beraber maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hedefliyor. Siyah beyazlılar yabancı oyuncu kontenjanında da yer açılması halinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uygun yeni isimleri kadroya katmayı planlıyor.
0: Beşiktaş'ın Beninli oyuncusu Olaytan siyah beyazlı takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
3: Training camp with Beşiktaş because I come in January.
4: Benim dediğiniz gibi ilk kampım, ben geçen sene Ocak ayında takıma katıldım. Takımımız şu an iyi. Yeni bir hocamız var, yeni bir ekibimiz var. Buna adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerine ve oyun tarzına adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an kampın iyi gittiğini söyleyebilirim. Takım bu anlamda hocamızın taleplerine cevap veriyor. İyiyiz, iyi gidiyoruz. Bir iki hafta sonra da biliyorsunuz Avrupa Ligi elemesine Michelin maçını oynayacağız. O süre zarfına kadar hazırlanacağız. İnsanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Sizlerin de bildiği üzere. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Hatta kardeşimle konuşurken de o da bir gün umuyorum Beşiktaş'ta oynarsın, inşallah Beşiktaş'ta oynarsın diye söylerdi. Transfer olmadan önceki süre zarfına dönersek, bir gece uyuyordum, telefonum çalmaya başladı. Gece 1-1.30 civarında bildirimler gelmeye başladı menajerimden. Telefonu açtım, yarın sabah Beşiktaş'la imzalıyorsun dedi bana. Gerçekten beklemediğim bir anda çok mutlu oldum.

0: Hatta kardeşim de yan odada uyuyordu. Onu uyandırdım. Beşiktaş'a gidiyorum, İstanbul'a gidiyoruz diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Taraftar her zaman başarı bekler. Bu çok normal bir şey. Geçen sezon oynadığımız bazı maçlardan sonra eleştiriler aldık. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden de bunu hep gördük. Bu normaldir. Taraftar çünkü başarı talep eder sizden. Konya maçı özelinde, yarı finalde oynadığımız Konya Spor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Bir penaltı sebebiyet verdim. Finale çıkamadık. O penaltı sonucu yediğimiz gol yüzünden maçı kaybettik. Finale çıkamadık. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz. Ama bunlar geride kaldı. Bunları geride bıraktık. Biz bu sene elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Camiayı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. En önemlisi kendimizi de mutlu etmeye çalışacağız. Ben az önce de söylediğim gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelişim sürecim hala devam ediyor. Geçen sezonun daha fazlasını, hatta iki katını yapmaya çalışacağım. Bu konuyu aslında hala daha inşa etme sürecindeyiz. Yeni oyuncularımız var. Aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var takımda. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden gelenin %100'ünü vererek değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ama önce ayın 23'ünde oynayacağımız ilk Midtjylland maçı var. Bunun revanşını da oynadıktan sonra turu geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında diğer turlar ve yeni sezon başlayınca yeni sezona zaten hazır olmuş olacağız. Ama bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk için mücadele vermek. Kariyer hedefimde Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Daha da ileriye, daha da büyük kulüplere gidebilmek var. Ama daha yaşım genç. Ben şu anda Beşiktaş'tayım. Buraya her şeyimi veriyorum, vermek de istiyorum. Ama ileride Avrupa'nın daha üst düzey kulüplerinde oynama fırsatı elime geçerse bunu değerlendirmek isterim. Ama şu anda buraya odaklı vaziyetteyim. Yeni sezona ve yeni planlara, yeni hedeflere odaklanmış durumdayım.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Bordo Mavililer Aral Şimşir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo Mavili Kulüp Aral Şimşir'le 4 yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Midtjylland'a 13 milyon euro bonservis bedelini 7 taksit halinde ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Danimarka ekibiyle 54 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu 21 gol 12 asiste imza attı. Trabzonspor'un yeni sezon kadro planlamasında milli takım tecrübesi bulunan oyunculara yönelmesi dikkat çekiyor.
2: Trabzonspor yeni sezon öncesinde transferde dikkat çeken bir strateji izliyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 futbolcu katan Bordo Mavililerin milli takım deneyimi bulunan oyunculara yönelmesi öne çıktı.
3: 1-2-3
2: Trabzonspor'un yeni transferleri Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Aral Şimşir ve Andre Onan oldu. Bordo Mavillere yeni katılan isimler arasında Yeşilburun Adaları milli takımında forma giyen Cabral, Ukrayna milli takımının deneyimli orta sahası Malinovski, Arnavutluk milli takımı oyuncusu Muçi, Kamerun milli takımının yıldızı Onana, Portekiz U21 milli takımında görev yapan Saviolo ile A milli takım forması giyen Samet Akaydın ve Aral Şimşir dikkat çekiyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda nokta atışı hamleler gerçekleştiren Karadeniz ekibi yaptığı takviyelerle hem Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ağırlığını koymayı hem de kadro kalitesini uluslararası seviyeye taşımayı amaçlıyor. Transfer döneminin devam etmesiyle birlikte Trabzonspor'un yeni hamleleri de merakla bekleniyor.

Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasına bakacağız ilk olarak ve sayfanın en başında Salih Özcan'da işlem tamam başlıklı haberi görüyoruz. Siyah beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetimi dün gece saatlerinde milli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi diyor haber. Az önce de ayrıntılarını paylaşmıştık zaten bültenimiz içinde. Trossard'ı son dakika başlığı da yine bu sayfada dikkat çeken haberlerden biri. Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona geldi. Belçikalı Yıldız'ın temsilcisi siyah beyazlılarla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Aradaki pürüzlerin halledilmesi sonrası Dünya Kupası'nın ardından sözleşmenin imzalanma ihtimali hayli yüksek görülüyor denmiş. Ayrıca alternatif isimlerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Santrfor transferinde de yine girişimlerin devam ettiği söylenmiş. Vlahovic'le masaya oturulacağı ve olmaması halinde bu transferin alternatif olarak Lukaku isminin gündeme geleceği söylenmiş. Ancak oyuncunun sakatlık problemleri nedeniyle bir sağlık raporu talep edildiği de belirtiliyor. Sayfanın en altında Junior Olaitan'ın açıklamalarını görüyoruz. Hedef şampiyonluk başlığıyla yine az önce ekrana getirdiğimiz haberlerden biriydi. Benimle orta saha Beşiktaş'ta hedef elbette şampiyonluk. Bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk ve bunun için mücadele vereceğiz ifadesini kullanıyor. Fotomaç 2 yine Beşiktaş sayfasıyla devam edeceğiz. Yeni Kartal Salih. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan dün akşam İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan 28 yaşındaki futbolcu dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş'ın bir parçası olmak gurur diye konuştu. Orkun'la kavuştukları detayı da yine burada paylaşılmış. Salih Özcan'ın Nübel ve Doğan hazır kaleci transferlerini bitirdi Beşiktaş ve iki kaleciyi de kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Sözleşmeleri imzalandı ve şimdi sıra geldi savunma hattına deniyor. Stopere Opoku başlığını görüyoruz yine bu sayfada. Siyah beyazlılar transferde hız kesmiyor. Kara Kartal Başakşehir'in 27 yaşındaki Ganalı stoperi Jerome Opoku'yu yakından takip ediyor. Dünya Kupası'ndan dönen deneyimli defans için girişimlerin hızlandığı söylenmiş. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapabildiği detayının paylaşıldığını görüyoruz. Ve sayfanın en altında öncelik Trossard'a haberi dikkat çekiyor. Leandro Trossard hamlesine yoğunlaşan Beşiktaş yönetimi Belçikalı Yıldız'a imza attırmak istiyor. Dünya Kupası'ndaki ünlü Yıldız'ın turnuvadaki geleceğine göre transfer durumu netleşecek denmiş. Ama temsilcilerinin İstanbul'a geldiği ayrıntısını bu sayfada da görmek mümkün. Şimdi Milliyet 16'ya geçelim ve Cengiz Malgır imzasıyla Beşiktaş haberlerine bakalım. Alman kalitesi Türk yeteneği başlığını görüyoruz. Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alexander Nübel ve Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı aynı gün kadrosuna kattı. Kalesini sağlam aldı. İtalyano'nun çok istediği Alman eldiven Nübel 3 yıllık, en yetenekli Türk kaleciler arasında gösterilen Doğan ise 4 senelik sözleşme imzaladı. Ve aynı gün Ersin Destanoğlu'yla yolların ayrıldığı da açıklandı ve Ersin'e veda edildi. Keza Ersin de sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarlarına veda etti diyelim. Ve bu arada Beşiktaş bölümünde Kartal hız kesmiyor başlığıyla Slovakya kampının devam ettiğine dair bir haber görüyoruz. Kaptan Orkun Kökçü 10 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen 2 gün önceden Slovakya'ya giderek kampa katıldı. Değerli izleyenler, dikkat çeken haberlerden biri. Sağ alt köşede bu sayfada Trabzonspor'la ilgili de Aral Şimşir'de resmi açıklama başlığını görüyoruz. 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kamuya aydınlatma platformuna bildirildi Trabzonspor tarafından. Şimdi takvim 17 ile devam edeceğiz. Prestigiani bitiyor başlıklı bir Trabzonspor haberi var. Portekiz'de sıcak saatlerdenmiş. Trabzonspor Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani için Portekiz ekibine 20 milyon euro önerdi. Oyuncuyla anlaşan fırtına Benfica'nın yanıtını bekliyor denmiş.
Fiorentina olayı için masada. Yine ciddi talipleri olan bir isim. Olayı bildiğiniz gibi özellikle Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Brentford, Brighton, Leipzig ve Juventus'un gündemine geldi. Şimdi de son olarak Fiorentina bu ilgisini resmi boyuta taşıdı diyor haber. Aral Şimşir imzayı attı başlığını yine burada da görmek mümkün. Ve son olarak bir de Fotomaç gazetesinin 5. sayfasına, Trabzonspor sayfasına bakacağız. Claudio Braga sürprizi sayfanın en başındaki haber. Birçok forvetle görüşen Trabzonspor, İskoçya'da Hearts of Midlothian forması giyen 26 yaşındaki golcüyü de gündemine aldı. Claudio Braga'nın değeri 7 milyon euro olarak gösterilmiş. Cristiani müjdesi hemen hemen bütün sayfalarda bugün yer alan bir haber Trabzonspor'un gündeminde. 20 yaşındaki sağ kanadın transferi için geri sayıma geçildiği belirtiliyor. Rekord gazetesine dayandırılmış bu haber. Cristiani Benfica'dan ayrılmaya çok yakın. 20 yaşındaki sağ kanat kısa süre içinde Trabzonspor'a katılacak ve Benfica'da bu transferden 20 milyon euro alacak denmiş.

0: Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde transfer gündemine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la kulüplerin transferdeki son gelişmelerini değerlendireceğiz. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün dileyerek başlamak isterim.
0: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. Hemen başlayalım isterseniz, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ciddi bir transfer hareketliliği yaşandığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de taraftarları çok heyecanlandıran bir isim Mason Greenwood konusunun artık tamamlanması, resmiyet kazanması bekleniyor. Son pürüzlerin kaldığı ve oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği haberleri mevcut. Buyurun hemen buradan başlayalım.
1: Gerçekten de sezonun en zor transferi oldu. Hani geçen sezon Osimhen'i ne kadar konuşuyorsak, bu sezonda Mason Greenwood'u o kadar konuştuk. Onu özellikle söylememiz lazım. Tabii gerçekten zor transfer olması oyuncunun performansına çok bağlı. Yani Marsilya performansı olağanüstü bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oyuncunun transferi için Roma'nın çok bastırdığını, arkasından Atletico Madrid'in bir ara devreye girip çıktığını da gördük. Ve İtalyan basını ile Fransız basını gerçekten de oyuncuyla ilgili çok çelişkili haberler vermek durumunda kaldılar. Bir taraftan Fenerbahçe'de aynı şekilde bu konuda çok net cümleler kurmak istemiyor. Zaten kamuya da bir açıklama yaptılar. Hani bizden duymadan bitmiş saymayın diye. Tabii ki transfer böyle bir durum. Ama şunu da vurgulamak lazım ki ben anladığım kadarıyla Fransızlar da çok yakından takip ediyor. İtalyanlar da çok yakından takip ettiği için gündemden uzaklaşması, siz açıklama yapmasanız da o taraftan gelen açıklamalar bir anlamda bu oyuncunun rotası konusunda farklı yorumların oluşmasına neden oluyor. Onu söylememiz lazım. Oyuncunun zaten kalitesini oturup tartışacak değiliz. Ama Mason Greenwood konusu Fenerbahçe'de neden bu kadar öne çıktığının tartışmasını da şöyle yapmamız lazım. Hakan Safi'nin, yani başkan adayı Hakan Safi'nin o görüşmeyi yapıp oyuncudan söz alması birincisi bu. İkincisi, Fenerbahçe taraftarının Mason Greenwood'u sezonun en önemli transferi olarak görmesi. Nitekim dün maçı kazanırken, Admira Wacker maçını kazanırken de bir ara tribünler Mason Greenwood tezahüratı yaptılar. Yani bu, böyle baktığımız zaman taraftarın çok istediği bir oyuncu. Ayrıca maliyeti de yüksek bir oyuncu. Başka takımların da istiyor olması, devrede olması biraz böyle konunun çok speküle edilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Ama benim hani transfer konusunda önemli bilgiler aktaran kişi ve kurumlar, basın kurumları vesaire gibi yerlere baktığımda, dün tekrar taradığımda artık Fenerbahçe'nin Roma'nın önüne geçtiği ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğunu açıkladıklarını gördüm. Tabii bu taraf, Fenerbahçe tarafı, biz söylemeden net cümleler kuramayız diyor ama neticede diğer taraftan gelen bilgiler bu doğrultuda. Transferle ilgili gizlilik tabii ki çok önemli ama artık bugün global bir dünyada gizli kalan bir noktanın olma ihtimali yok global dünyada. Yani siz istediğiniz kadar, hani biz görüştük, biz açıklamadan görüşüp görüşmediğimizi bile bilemezsiniz diyorsunuz ama global dünyada bütün kaynaklar harekete geçmiş oluyor. Onun için de bu oyuncunun bir ailesi var, bu oyuncunun bir yakın çevresi var, bu oyuncunun bir menajeri var, o kulübün yaptığı bazı açıklamalar var, kulübün içindeki oyuncu. Yani global bir dünyadayız. Yani zaten Ezgi, biliyorsun, çok güzel bir söz vardır: İki kişinin bildiği sır değildir diye. Onun için bu manada baktığımızda benim anladığım kadarıyla neden Fenerbahçe böyle bir açıklama yapma zorunluluğu duyuyor? O da şöyle, hani galiptir bu yolda mağlup olmamak için, yani daha doğrusu bu uğraştık ama olmadı noktasına gelip bir hayal kırıklığı zinciri oluşturmamak adına da net cümleler kullanmak istemiyorlar. Ama benim aldığım bilgiyi net bir şekilde söyleyeyim, yani uzun laf kalabalığından sonra söyleyeyim, %90 civarında Fenerbahçe bu Mason Greenwood transferini bitirdi. Küçük pürüzler hangi konuda kaldı onu da söyleyelim. Ödemelerle ilgili, hatta Marsilya'ya ödenecek bütçe konusu da netleşti. Sadece ödemeler var. O ödemelerin planlaması, biliyorsunuz ödemelerde zaman zaman teminatlar, banka teminatları, zaman zaman taksitlerin tutarları vesaire gibi konular var. Onlar kaldı. Onlar da çözüldükten sonra açıklama yapılacak. Ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe taraftarının bu sezonki en önemli transfer olarak beklediği isim Mason Greenwood. Onu vurgulamamız lazım. Hatta bir ara biliyorsun Servo Girassi de çok böyle öne çıkmıştı da konuşuluyordu. Dikkat edersen o gündem ortadan kalktı. Tamamen odaklanma noktası Mason Greenwood oldu. Yani söylediğimiz gibi oyuncu kalitesinden bahsetmeyeceğiz tabii ki. Oyuncunun yaptığı işlerden bahsetmeyeceğiz. Onu söylemeyeceğiz. Ama oyuncunun zor bir transfer olduğunu vurgulamamız şart. Onu özellikle vurgulayalım.
0: Peki sonuçta Greenwood bir kanat forvet, yani net bir santrfor arayışının da bir taraftan hala Fenerbahçe'de devam ettiğini biliyoruz ki önünde de önemli bir Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesi var. Gelen bilgiler Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna mutlaka bir takviye daha yapılması yönünde. Bir uyarı diyelim, hadi bilmiyorum oraya ne söylemek lazım, kelimeyi bulamadım doğru kelimeyi, ama istediği yönünde bir bilgi de var. Sizce bu transfer veya herhangi başka bir bölgeye bir transfer daha yapılacak mıdır Avrupa maçı öncesi?
1: Şimdi buna biz talimat diyoruz. Yönetim kurumuna doğru. Talimat verdi. O iki transferi bitirin diye, yani böyle bir şey çıkıyor. Tabii ki şimdi Fenerbahçe'nin bir santrofor transferi yapma isteğini biliyoruz. İki santroforlu bir süreç başlayacaktı. Vedat Muniç geldi, sakatlandı. Ama şunu söyleyebilirim, anladığım kadarıyla şu an itibariyle Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 3 isim var. Yani şu anda kağıt üzerindeki isimlerden bahsediyoruz. Bir tanesi Servo Girassi. Servo Girassi de 15 Temmuz'a kadar 40 milyon euroyu ver al noktası var. Şu ana kadar Fenerbahçe sanki onu ikinci plana atmış gibi görünüyor. Diğer iki transfer olabilecek isim, biri Belçika'da, biri İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda. Yani eğer o oyuncular üzerine odaklanılacaksa, yani Lukaku ve Oli Watkins üzerinde odaklanacak bir Fenerbahçe ise, o zaman Dünya Kupası'nda yolları devam eden ülkeler olduğu için biraz iş zor görünüyor. Yani yetişme olayı zor görünüyor. Fenerbahçe elindeki kadroyu bir şekilde kullanmak zorunda kalacakmış gibi görünüyor şu an itibariyle. Ha, bu konuyu şöyle tartışabiliriz. Geç kalındı mı? Ya geç kalındı diyebiliriz. Yani eğer Servo Girassi'ye bu kadar öncelik tanınıyorsa, onun bir Dünya Kupası macerası da olmadığı için erkenden bitirilebilirdi. Ama işte bu noktalarda tabii kolay değil. Şunu da söyleyelim. Biz bu eleştirileri yapıyoruz. Taraftar şunu alsın, bunu alsın, şunu getirsin, bunu getirsin diyor ama işin içerisinde bir gerçek daha var. Hani paranızın olması da çok ciddi bir şekilde avantaj sağlamıyor. Yapılması gereken olay o finansal fair play çerçevesinde ilerleyebilmek. Dolayısıyla oralardaki dengeleri de mutlaka kolluyor ve ayrıca da yine oraya getirdiğin sözü diyebilirim.

0: diyeceksin belki ama yine de getireyim. O 10 artı 4 gibi hani Türk futboluna ne kazandıracağı belli olmayan bir tırnak içinde ucubeyle de mücadele etmek zorunda kulüpler. Şu anda ellerindeki oyuncuları çıkarmak zorunda. Az önce sen gazete manşetlerini okurken işte Jan Onana gidecek, Nusrat'a gidecek. Bunların gitmesi öyle şöyle bir gitmek değil. Ezgi kusura bakma ben gidiyorum hadi alatmalık demek değil bu yani. Bunların gitmesi demek ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Bu noktada yapılan yanlışlar tabii kulüplerin de bu tür transferlerde çok ciddi şekilde yolunu kesiyor. Halbuki şöyle yapılabilir miydi? Yani orada kim bu işe akıl veriyor bilmiyorum. Mesela böyle bir karar alacaksanız bu kademe yerine diyeceksiniz ki ben 10 artı 4 yapacağım. Ama 3 yıl içerisinde gerçekleştireceğim. Ona göre planlamanızı yapın. Transferlerinizi ona göre yapın. Bu geliyor. Hani bir yıl önceden 10 artı 4 yapacağım. Sonra 22 tane yabancısı olan oyuncunun o bir yıl içerisinde bu oyuncuları tahliye etmesini bekleyeceksiniz. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Kötü bir yönetim. Onu özellikle söyleyeyim. Kötü bir karar. Ama sonuç itibariyle şimdi biz dönelim transfere geldiğimizde. Fenerbahçe transfer yapsın diyoruz. Şu anda elinde 23 tane yabancısı var. Beşiktaş transfer yapsın diye bekliyoruz. Beşiktaş elindeki işte Amir'i, Hacı Ahmetoviç'i, Can Onana'yı, işte El Musrati'yi göndermeden nasıl transferi yapacak? Yani bunlara da bakmak lazım. Hani paranız bile olsa şu anda o açıdan da sıkıntıdasınız. Ve çok büyük paralar harcayarak geleceği de tehlikeye atarak devam etmekte kulüpler istemiyorlar. Öyle bakmamız lazım. Yani bu manada bakıyorum ben olaya ama ihtiyaç dersen tekrar döndüğümde Fenerbahçe'ye net bir şekilde ikinci santrofora ihtiyaç var. Hani sol stoper geldi. Onun dışında öncelik diye algılayabileceğimiz bölge bir de bir kanat forvet dediğim oyuncuyu alırsa Fenerbahçe ondan sonra biraz daha bekleyebilir. Yani bir fırsat transferini bekleyebilir. Orta alan için bu olabilir. Giden oyuncuların durumuna göre. Dikkat edersen yerli oyuncular içinde yani bugün belki de yani şöyle söyleyeyim 2 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu bir 4 büyükler dışında bir kulüp 15 milyon eurodan kapıyı açıyor 4 büyüklere. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu da yani yerli oyuncuların bu kadar değerli hale gelmesini sağlıyor. Yani oyuncuların hepsi değerli. Bizim için değerli o manada söylemiyorum. Ben bonservis açısından baktığımda bunun sebebi de bu 10 artı 4 dediğimiz bu kabus. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki transfer hareketliliği süren bir başka takımda Beşiktaş özellikle şu an görünen emin adımlarla sağlam adımlarla ilerliyor gibi bir görüntüsü var Beşiktaş'ın. İki kaleciyi aynı anda açıkladı, getirdi, imzayı attırdı. Ersin'le yollarını ayırdı. Sonra bir Salih Özcan hamlesi yapıldı. Şimdi de artık Trossard konusunun resmiyet kazanması bekleniyor. Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ın transferdeki gidişatını?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim gerçekten Ezgi hani nokta atışı transfer yapıyor şu ana kadar Beşiktaş onu bir kere söyleyelim. Yani ihtiyaç ne o ihtiyaç doğrultusunda gidiyor ve bu ihtiyaç doğrultusunda giderken bir yandan da taraftar hep şunu bekler Ezgi senin de bildiğin gibi bir oyuncu böyle takımın yani klasik tabirle çok kullanıldığı için söyleyeceğim çileği olsun yani pastanın üstündeki çilek olsun işte o çilek olarak da belirlenen isim Trossard yani Trossard'ı böyle bakıyor çok zor bir transfer onu özellikle söyleyeyim kolay bir transfer değil hani o yönde de mücadelesini Beşiktaş'ın saygıyla karşılıyorum. Beşiktaş ne dedi? Benim dedi kaleciye ihtiyacım var. Ersin'le bağlar kopmuştu ki onun için de yolu açık olsun. Gerçekten önemli bir kaleci. Bizim milli takımımız için iyi bir yere giderse zaman içerisinde çok ciddi bir seçenek olacak. İhtiyacımız olacak bir kaleci. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi Doğan da bu manada bu düzey bir kaleci. Alexander Nübel yani kaleci konusu bir anlamda Beşiktaş için çözüldü. Ben Salih Özcan transferini çok doğru yerinde ve isabetli buluyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Herkes şu şeye takılmış vaziyette. Diyorlar ki işte geçen sezon 74 dakika oynadı. İşte 10-12 maçta ikişer dakika, üçer dakika. Tamam böyle bir gerçek var. Ama o Salih Özcan'ı biz milli takımda Orkun Kökçü'yle de yan yana izledik. Yani neler yapabileceğini orada da gözlemledik. Dolayısıyla işte ben Salih Özcan'ın yerli, milli bir transfer olması, uluslararası kariyerinin olması nedeniyle ben çok doğru bir transfer olarak görüyorum. O da benim ölçeğimde nokta atışı bir transferdir. Onu özellikle söyleyelim. Ottara transferi tabii ki İlhan Fakılı, bunlar yani biraz daha geri plandaki transferler. Mesela İlhan'dan bir beklenti var. Acaba bir İlhan'dan işte Olcay Şahan olur mu vesaire, yani bir beklenti olarak bakıyorum yerli olması nedeniyle. Ama onun dışında şu anda Beşiktaş'ın hala bir sol stopere ihtiyacı var. Onu özellikle söylememiz lazım. Sol kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Yani orada bir Trossard hamlesinin yapılmasına ihtiyacı var. Hatta belki bir iki transfer daha yapmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ama şu ana kadarki Beşiktaş'ın gidişi gayet olumlu. Onu söyleyebiliriz. Sadece biraz geç kalma sıkıntısı var. Onu da çözmeye çalışacak. Çünkü Midtjylland gerçekten de rakip olarak Avrupa'da hani istemeyeceğiniz rakiplerden biri. Öyle bakmamız lazım. Neyse ki orada da Aral Şimşir'in gitmesi biraz bizim açımızdan lehimize oldu diyebilirim. Yani ülke futbolu adına.
1: Peki. Hacun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün diliyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.
1: Çok teşekkürler. Evet, Hacun Domaç'la Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemlerini değerlendirdik ve bu saati şimdi tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Yusuf Tokaç'la devam edeceğiz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
5: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün, 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda.

0: Tejo Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1985 yılında boks ringlerinde daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Cosamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. A Spor Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler Spor Ajansı'nda.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor Ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Yusuf Tokaç'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Günaydın Yusuf Tokaç, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Evet, transfer gündemi oldukça hareketli. Hı-hı. Hareketlenmeye de devam ediyor. Evet. Şimdi hem Beşiktaş'ta özellikle hem de Fenerbahçe'de ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyleyebiliriz. Hı-hı. Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor, hı-hı, diyeceğiz. Çünkü, hı-hı, çok erken başlamıştı malum. Transfere bordo maviler. Şimdi hepsini konuşacağız. Önce Beşiktaş'tan başlayalım. Yeni transfer Salih Özcan son olarak İstanbul'a geldi. Dün yeni kaleciler

0: Nübel ve Doğan Alemdar'la sözleşme imzalandı. Ersin'le yollara ayrıldı. Ve emin adımlarla diyebiliriz aslında ki uzun süredir Beşiktaş camiasının taraftarlarının beklediği bir strateji doğrultusunda devam ediyor şu anda Beşiktaş. Nasıl yorumlayalım? Öncelikle Salih'ten başlayabiliriz.
1: Öncelikle hayırlı olsun Salih, Nübel, Uattara, Beşiktaş için, Beşiktaş camiasına. Geç gelen transferler gibi herkes konuşuyor ama bana göre artık olması gerektiği kadar ilerliyor. Çünkü gerçekten de Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntılar var. En başta İtalyano hocanın buraya getirilmesi zaten en önemli olayların başında geliyordu. Çok önemli bir adımdı bana göre. Çok önemli bir teknik direktör. Tabii onun isteyeceği futbol portföyünden yola çıkarak, hani futbolcu almak da kolay değil. Şimdi herkesin bir portföyü vardır. Hoca ben bunu istemem, şunu isterim muhabbetleri vardır. Biz de hoca olduğumuz için biliriz. İtalyano da zannediyorum kendi sistemine uygun oyuncular da istiyordur portföyünde. Ona bakacak olursak hani o hatta ara bunlara uygun mu? Üçüncü bölge baskılarında mutlaka hani hücumcu sol bek olarak uygun olarak görünüyor. Şimdi onun sakatlık bir geçmişi vardı. İşte Salih Özcan geldi. İşte Orkun'la beraber milli takımda çok iyi anlaşması. İşte kaleci Nübel. Çok önemli bir karakter, önemli bir kaleci. Belki de şu ana kadar Beşiktaş'a gelmiş en iyi kalecilerin başında olabilir. Göstereceği performans çok önemli ama iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Dediğim gibi 3 tane futbolcu tam anlamıyla daha da hazırlanamayan bir Beşiktaş kampta, tam olamayan, tam takım olamayan bir Beşiktaş'la beraber 3 futbolcu. Bir de Orkun'un işte onlarla beraber şeyi tatilini erkene çekmesi. Onlar
0: evet,
1: için de iyi oldu. Tabii 2 gün önce gelmesi o da
0: katıldı.
1: İyi oldu. Ama Salih Özcan'ın işte Orkun'la milli takımda göstermiş olduğu performansla beraber. Önceden arkadaşlıkları işte falan filan bir sürü şeyler var. Fakat saha içine gidecek olursak dayanışması birlikte oynadıklarında göstermiş oldukları performans iyi. Bana göre iyi bir transfer oldu Salih Özcan. Yerli transferi olarak iyi de bir transfer oldu. İlk adım olarak iyi oldu ama 23'ündeki Midtjylland maçından önce hani 14 gün zannediyorum kaldı, 2 hafta kaldı. Biraz geç başlıyor gibi ama yine de zararın neresinden dönsen kârdır. Salih bana göre iyi bir transfer oldu Beşiktaş için.
0: Şimdi bir grup aslında transferde geç mi kalınıyor sorusunu sorarken bir grupta da şöyle bir düşünce var. Daha önce geç kalıyoruz düşüncesiyle yapılan panik transferleri, çok yanlış sözleşmeler, netice itibarıyla da Beşiktaş'ın başına biraz dert açan isimler oldu, durumlar oldu. Şimdi Beşiktaş bu stratejiyi izlemiyor. Sadece tek bir maçı, tek bir Midtjylland eşleşmesini düşünerek değil, sezonun genelini düşünerek, bir yapılanma içinde hareket ederek biraz daha transfer hamlelerini yapıyor diyen bir düşünce de var, bir grup da var ki bunun biraz daha ağırlıkta olduğunu açıkçası görüyorum. Az önce de taraftarın beklediği stratejiye göre aslında hareket ediyor Beşiktaş dememin de sebebi buydu. Sanki biraz daha yavaş ama emin adımlarla, biraz daha nokta atışı transferlerle ilerliyor gibi şu anda siyah beyazlılar.
1: Şöyle, geçen sezon başında biliyorsunuz Avrupa ile ilgili büyük sıkıntı yaşadı Beşiktaş. Elenmesi lige de yansıdı aslında. İşte hoca değişikliği, sonradan işte Sergen Hoca'nın gelmesi, transferlerde sorunlar, gerçekten çok büyük problemler vardı. Bu sezonda Sayın Serdar Adalı Başkan'ın yapmayacağı şey dedik, hani en azından beklentiyi çok fazla yüksekte tutmamak onlar için aslında bir avantaj. Fakat Midtjylland maçı geçen sezon gibi olmayacak. Geçmek isteyecekler. Bu da yani ona göre transfer yapmak isteyecekler Ezgi. Salih Özcan, Uattara ve Nübel Midtjylland maçına tabii takımda gelecek, oturacak. Hani 3-4 tane daha eksik
0: Şimşir
1: var ama.
0: Bu arada ayrıldı.
1: İşte onu da söyleyeceğim.
0: Lazım.
1: Onu da getireceğim. Trabzonspor bu arada her türlü Beşiktaş'a da faydası var.
0: Doğru.
1: Hem kupayı alarak hem Aral Şimşir'i oradan alarak Beşiktaş'a da büyük katkı sağlıyor. Şunu söylemem gerekiyor. Midtjylland maçından önce ne kadar hazır olur takım bilemem ama Salih Özcan'ın, Kuattara'nın ya da Nübel'in gelmesiyle acaba Midtjylland maçına geçebilecek mi Beşiktaş takımı? Çünkü Midtjylland çok güzel bir takım, çok iyi bir takım, genç bir takım, hızlı, dinamik bir takım. Bunun bilincindeler mutlaka, biliyorlardır, iyi analiz etmişlerdir. Ben de iyi bildiğim bir takım. Ona göre hazırlıklarını yapıyorlar fakat dediğim gibi geçen seneki düşmüş oldukları duruma düşmemek için hani transferde de acaba bu 3 tane futbolcu yeter mi? Gidecek futbolcular var işte Musrati gibi, Onana gibi,
0: Evet.
1: İşte kimler var başka? Ersin gitti.
0: Birçok bu arada kiralık
1: Amir
0: oyuncuyla
1: var.
0: Da yollar evet. ayrıldı onu da söyleyelim. Geçtiğimiz hafta çok fazla ayrılık açıkladı Beşiktaş.
1: Çok fazla iş vardı. Yani transfere geçen sezondaki gibi hani gönderilen futbolcularla uğraşmaktan ziyade gelen futbolcularla beraber aynı anda yapabilme işini zaten 3-4 ay öncesinden biliyorlardı yani bu durumda olacaklarını. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. İtalyan hocayla beraber inşallah Midtjylland maçına da belki bir iki transfer daha olur mu bilemem ama şu anki yapılan transferlerle o maça tam %100 hazırlanıp geçme olayında hani benim yüzde olarak şu anda %50 %50 olarak görüyorum. Halen daha bir kanat Trossard biliyorsun hani hı hı. gündemde eksik bir kanat bir forvet olarak düşünüyorum. Süper. Şu anda stoper olarak var ama şu anda Agbado Jalo 23'ü için söylüyorum. 23'ünden evet. sonra kesinlikle gerekiyor. 23'ündeki Midtjylland maçı için Agbado ve Jalo'nun yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Sonrasında kesinlikle bir tane stoper olması gerekiyor. Orta sahada işte Endid'in durumu belli değil. Gider gitmez ama 23'üne kadar kalıyorsa oynayacaksa da Salih Endid ve Orkun'la yine idare edilebilecek bir şekilde orta saha var. Kanatla ilgili biraz sıkıntı var. Dediğim gibi çok iyi hazırlanırsa işte Salih'le beraber, Uattar'la, Nübel'le beraber en azından hocayla da beraber yeni bir enerji sahaya yansıtacaktır Midtjylland maçında ama yeterli mi? Bana göre %100 yeterli değil diye düşünüyorum ben.
0: Peki Trossard'ı biraz değerlendirelim. Şimdi hmm. oyuncunun hala Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor olması elbette bir engel Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Şu an bütün Beşiktaş taraftarları, bütün camia Belçika'nın elenmesini bekliyor Dünya Kupası'ndan. Şimdi Trossard acaba kanat bölgesine nasıl bir hareketlilik getirecek? İtalyano'nun sisteminde nasıl bir yeri olacak? Bu transfer biterse nasıl değerlendirmek lazım?
1: Ya zaten Trossard biterse derken nokta atışı olacak. Noktanın noktası hı-hı. olacak. Beşiktaş için son yıllarda yapılmış en büyük transfer. En önemli transfer olur. Çünkü zaten Arsenal'da çok iyi işler yapan bir Trossard'dan bahsediyoruz. Çok önemli bir futbolcu. Dünya Kupası'nda da seyrediyoruz. Ben de kaçırmıyorum. Yani dakika başı hatta Belçika maçlarını sadece Trossard için de seyrediyorum diyebilirim. Yani.
0: Öyle mi?
1: O kadar. Hem kanat, sol kanat, sol iç her yerde oynayabilir. Lider bir oyuncu bir kere. Onu söylemek lazım. İnatçı saha içerisinde. Şimdi liderlik çok farklı bir şeydir. Saha dışında vardır, saha içinde vardır. Saha içi liderlik vardır. Onda saha içi liderliği de var. Bu da çok önemli olur eğer Beşiktaş alırsa. Hem Sayın Başkan Serdar Adalı açısından da çok iyi olur Trossard transferi. Takım içinde de şimdi Orkun gibi bir karakter var, Trossard gibi bir karakter. Böyle karakterlere ihtiyaç var. Onu söylemek gerekiyor. Ha, para kısmını çok fazla konuşmamak gerekiyor. Çok ciddi bir para çünkü konuşulan para. Fakat Trossard da bunu hak ediyor mu? Hak ediyor kesinlikle. Trossard gibi adamlar geldiği zaman mutlaka onun arkasından gelebilecek bir sürü futbolcu daha olur. Hani nokta atışıdır. Ha, Trossard oraya gitti, Nübel gitti, Italiano orada. İşte Kuattara daha genç. İleriki zamanda ne olur? Salih geldi falan.
0: Çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Tamam. Orkun Kökçü canlı olarak soruları yanıtlıyor. Şimdi izleyelim hemen.
2: Peki. Yani bekliyorum ve motive bir şekilde bu sezon ağzında olmak istiyorum.
3: Takıma dün katıldın. Bugün de ilk antrenmanına çıkacaksın ama yeni sezona takım arkadaşların İtalyano ile başladık. Sen de kaptan olarak arkadaşlarına neler sordun? İtalyano ile ilgili neler öğrendin? Neler değişiyor takımda? Neler söylediler sana?
2: Tabii konuştum. İlk başladığı günden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani idman temposu çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da da öyle alışık olduğum bir durum yani. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsun sezonu. O yüzden güzel. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekline. İnşallah güzel olur ve bu sezon güzel başarılara imza atabiliriz. Yani bir an önce başlamayabiliriz.
4: Tamam.
5: Kaptan büyük fedakarlık yaptın. Milli takım süreci bitti ve erken katıldın kampa. Bu fedakarlığı zaten sezon içinde de her daim görüyoruz senden. Bu sezonki hedeflerin neler? Hem takım olarak hem bireysel olarak.
2: Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık en üst seviye, en üst şeylere adını. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviye, en üst seviyelere oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlar oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyoruz.
4: Orkun, Salih Özcan Beşiktaş'a geldi. Sen de milli takımda beraber oynadın bir arkadaşım. Transferde senin de biraz etkin oldu mu? Konuşmaların oldu mu Salih'le Beşiktaş'a gelmesi yönünde?
2: Yani etki şu şekilde... Arıyorum, soruyorum. Yani son durumu öğrenmek istiyorum Salih'ten. Yani arada sırada aradım onu. Ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi. Ve buraya ne katacağını o da biliyor. Biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum. Çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz devam.
4: Kaptan, geçen sezon istediğin gibi başlamadı ama Eyüpspor maçıyla inanılmaz bir performans göstermeye başladın. Daha sonra takım kaptanısın zaten, bayrak oyuncusun. Bu sezon nasıl bir Orkun izleyeceğiz?
2: Ya ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son 6 ay mıydı? O performansına devam etmek istiyorum. Ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamamız, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey.
4: Peki Michelin maçı var. Beşiktaş Michelin'le eşleşecek. Bu kurayla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ne düşünüyorsun?
2: Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz Michelin'i. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
4: Benim için son soru. Şimdi sen kampa erken katılacağını bildirdikten sonra bizler de tabii haberciler olarak bunu duyurduk. Özellikle sosyal medyada bununla ilgili Beşiktaş taraftarı çok mutlu oldu. Çok güzel şeyler yazdılar. Şimdi yeni bir sezon öncesi sen bu takımın kaptanı olarak Beşiktaş taraftarına, o çok sevdiğin Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersin?
2: Ya söylemek istediğim tek şey ya bize her zaman desteklemeleri, çünkü ona çok ihtiyacımız var. İçeride olsun, deplasmanda olsun, zaten geçen sezonda çok iyi desteklediler bizi. İnşallah bunu devam ettirebiliriz ve onlara yani biraz bir şey geri verebiliriz, yani bir mutluluk, onları gururlandırabiliriz inşallah. O en yani büyük dileğim yani.
6: Var mı başka soru?
7: Geçen sene Avrupa'da da başarı yoktu, ligde de olmadı. Takımın geç toplu şey yapması, milli takımdaki oyuncuların geç katılması ve transferin geç gelmesi Avrupa'ya etkileyecek mi sence?
2: Bence etkilemez. Yani burada çalışıyoruz. Transfer olması bile yani buradaki oyuncular da yeterince iyi. Yani iyi çalışıp hocanın isteklerini yani tamamen bilmemiz o maça yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden öyle bakmıyorum.
8: Peki. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Evet, Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kampını sürdürüyor değerli izleyenler ve kampa yeni katılan Orkun Kökçü de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tabii işte kaptan olunca sorumluluk bilinciyle biraz tatilini de erken bitirip erken katıldı kampa Orkun, ki yaptığı açıklamalarda da ben de bugün hocamın yeni sistemiyle, antrenman anlayışıyla tanışacağım dedi. Ayrıca ben kötü de oynasam yeter ki Beşiktaş iyi olsun, iyi bir sezon geçirsin ifade ifadesini kullandı. Elbette bunlar son derece olgun evet. Ve bir kaptandan da beklenen açıklamalar. Şimdi yeni sezonda Orkun'un da tabii ki bambaşka bir rol üstlenmesi bekleniyor Beşiktaş'ta.

0: 2 gün, 3 gün, 5 gün fark etmez dedi. Daha fazla tatil yaparsın. Yok, tatil benim için önemli değil diyor. Evet. Yani böyle dediğim gibi futbolcuların karakterlerinin çoğalması lazım Beşiktaş'ta. O zaman başarı geliyor.
1: Sağ biraz içi. Aidiyet duygusunun yükselmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle %100 o aidiyet duygusu zaten Orkun Kaptan'da var. Dünya Kupası'nda da özellikle en son oynadığı maçta da çok iyi bir performans gösterdi. Salih Özcan'la beraber hem oynadığı oyun, onun haricinde zaten gelmesine de büyük bir ihtimalle birazcık etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Orkun Kaptan'ın ne, yani tamam Beşiktaş camisi çok büyük bir cami ama hani Salih Özcan'ı da isteyen kulüpler vardır mutlaka. Gelmek de ister ama Orkun'un da burada olması
1: faktörü etkili olmuştur
0: diye düşünüyorum ben. Başarıya açız demek istiyor. Zaten İtalyan hocanın söylediğinin aynısını kendisi de söylüyor. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtırsak Midtjylland maçında da başarılı olacağımıza inanıyorum dedi. Ama önemli olan hocanın sistemine alışabilmek. Her hocanın sistemi farklıdır. Onu sahaya yansıtabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. O yüzden buradayız diyor. Çok çalışıyoruz. Şu anda erkenden geldim diyor. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum ben Orkun Kaptan'la beraber. Salih Hoca'nın gelmesinin çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Bu arada şimdi ekranda da bir taraftan Slovakya kampından basına açık antrenman görüntüleri geliyor değerli izleyenler, bu görüntüler. Özür dilerim, bu canlı değilmiş, birazdan canlı olarak gelecek. Birazdan Beşiktaş'ın antrenmanı başlayacak. Basına açık olarak ilk 15 dakikası paylaşılacak. Yine üzerine biraz konuşuruz, değerlendiririz. Özellikle dikkat çeken bir detay olursa da yine sizlerle paylaşırız. Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğim başka bir konu var mı? Transferini konuştuk detaylı bir şekilde Orkun'dan önce biz. Belki izleyicilerimiz, yeni açan izleyicilerimiz olabilir televizyonlarını.
0: Ya şu var, son olarak şunu söyleyeyim. Şu anda toparlanma aşaması. Midtjylland maçından önce yapılan bu 3 transferlerle hocanın sahaya kendi sistemini yansıttıktan sonra çok çalışarak, çok isteyerek yine Midtjylland'dan bir adım önde olacağını söyleyebilirim. İnşallah da turu geçerler.
1: Peki, şimdi dediğim gibi Beşiktaş'ta idman başladığı zaman biz bir taraftan, ekranın bir tarafından sizlerle buluşturacağız değerli izleyenler. Üzerine biraz konuşuruz da geldiği zaman futbolcular sahaya. Şimdi biz devam edelim süremizi de biraz daha verimli değerlendirmek adına. Fenerbahçe'nin de transfer gündemi son derece hareketli. En çok heyecanlandıran, taraftarları en çok heyecanlandıran isim şu anda Mason Greenwood ve Marsilya ile anlaşma sağlandığı, artık oyuncuyla da son pürüzlerin görüşüldüğü. En kısa süre içinde oyuncunun İstanbul'a getirilip sağlık kontrolünden geçirileceği haberleri geliyor. Mason Greenwood Fenerbahçe kadrosuna nasıl bir katkı yapacak, oyununa nasıl bir katkı yapacak?
0: Şimdi İsmail Hoca ile beraber, onu da söyleyelim. İsmail Hoca da hayırlı olsun bu arada, tekrardan söylemiş olalım. İlk hazırlık maçlarında da herhalde 5-0 yendiler, evet. Admira'yı yendiler. Evet. Çok istekli bir Fenerbahçe var. Çünkü derler ya, forma aslanın midesinde artık. O şekilde. Greenwood Fenerbahçe'miz çok önemli bir futbolcu pozisyonda şu an. Niye? Son zamanlarda gelen futbolcular devamlı geldiler gitti. Bir sürü futbolcu sayabiliriz ama Greenwood o futbolculardan değil. Greenwood şu anda da 37 gol katkısı yapmış Marsilya'da. Çok ciddi, çok önemli bir futbolcu.
1: Patlama, heyecan yaratan
0: bir isim. Hem solaya hem sağa iki ayağını da çok iyi kullanabilen. Aynı zamanda işte forvet, zaten sağ kanat, forvet arkası, her türlü oynayabilen bir futbolcu. Her tarafta değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe için de bir joker anlamında da diyebiliriz. Şimdi Asensio gibi bir futbolcu var orada. Greenwood'un gelmesi kaliteyi de arttırıyor. Patlama kuvveti, hızı, sürati, işte pratik zekası tam anlamıyla Fenerbahçe'ye de bütün takımlara uygun da. Tabii Fenerbahçe için çok önemli bir transfer pozisyonunda şu an Greenwood. Gelmesi Fenerbahçe için çok iyi olacak.
1: Yalnız bir kanat oyuncusu, onu söylemek lazım. Çünkü Fenerbahçe'de esas en önemli ihtiyacın bir santrfor hamlesi olduğunu şu anda biliyoruz. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası. Şimdi normalde Vedat sağlıklı bir Vedat olsaydı, Greenwood'un gelmesiyle birlikte birçok kişi belki de şunu söyleyecekti. Eylül'e kadar da beklenebilir, gerekirse bir transfer, fırsat transferi çıkabilir. Oradan bir santrfor takviyesi yapılabilir.
0: Evet.
1: Derken şimdi işin rengi değişti. Vedat'ın sakatlanmasıyla birlikte taraftarlar net ve yıldız da bir santrfor bekliyorlar. Özellikle de ilk Avrupa maçı öncesi bu transfer yapılabilecek mi? En büyük merak konusu şu anda bu Fenerbahçe'de.
0: Vallahi Ezgi, ben şöyle bir şey duymuştum. Bir tane futbolcunun

0: parasının verildiğini Fenerbahçe forvetle ilgili ama açıklanmadığıyla ilgili bir şey duymuştum yani. O kim olabilir diye düşündük. Biraz tartıştık. Olabilir.
1: Yani Girassi üzerinde zaten ismi, çok uzun süre konuşuldu. Evet. Bir ara Vlahovic yeniden gündeme geldi ki Beşiktaş'ın da gündeminde.
0: Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde. Evet. Fenerbahçe'nin de hatta Türkiye'ye geldi geri gitti. Kim için geldi falan diye şey yapıldı. Geri
1: tatile
0: gitti.
1: Geldi.
0: Tatile gelmiş gitmiş. Girassi çok önemli bir futbolcu. Forvet adına. Şimdi Vedat Muriç'in sakatlanması da işleri daha da hızlandıracak, hareketlendirecek. Ben öyle bir şey duymuştum. Hani bir futbolcunun parası verilmiş gibi bir duyum almıştım. Tabii ne derece doğru bilmiyorum ama önemli bir yerden duymuştum ben de. Olabilir. Çünkü alması da gerekiyor artık. Taraftarın hiçbir şekilde sabrı da yok.
1: Tabii.
0: Sabrı da olmayınca artık yeni başkan, yeni hoca, yeni futbolcular derken lige de çok Avrupa'ya da süratli bir şekilde, hızlı bir şekilde girmeleri için mecbur kalacaklar artık.
1: Bir de şimdi
0: almaya.
1: Tamam 3 eleme turu oynayacak ama rakipleri evet. Görecek kendi seviyesinin altında Fenerbahçe'nin. Yani buraları geçememesi halinde bir moralsizlikle sezona başlanması halinde orada da bir homurdanma söz konusu olacak. Aziz Yıldırım yönetiminin de şu anda en istemediği şey bu açıkçası.
0: Şimdi geriden başlıyorlar. Ake'yi aldılar değil mi?
1: Evet.
0: Ake'yi aldılar. Ake önemli bir transfer Fenerbahçe için. Şimdi forvette Vedat Muriç'in sakatlanmasıyla beraber tekrar bir forvet alacaklar. Kanat da gelirse şimdi bir tane de orta saha olur mu olmaz mı belli değil.
1: Olmalı mı orta saha?
0: Olmalı bence ama herkes olmamalı diyor.
1: Çok kalabalık,
0: çok
1: değil
0: kalabalık
1: mi
0: gibi görünüyor ama hani daha farklı hep aynı model var bana göre işte. Yani işte İsmail olsun, işte Fred olsun, onlar için Genduzi olsun, Kante olsun. Aslında gerek yok. Yani en son ihtiyaç olan yer Fenerbahçe'de. Talisca tam orta saha değil. O artık forvet olarak evet, görüyorlar. Forvet arkası olarak ama orta sahada...
1: Muhtemelen bir santifor alınırsa o yine eski görevine
0: şimdi görecek. Stoper, kanat, forvet alındıktan sonra bir tane orta saha zaten bu kadar orta saha olursa alınmaması en doğrusu, en gerçekçi olan kısmı. Yani bu kadar orta sahanın üzerine de bir tane alınırsa zaten hocam sen ne diyorsun derler.
1: Ya belki ya orta gönderilecek birileri olabilir öyle
0: olursa,
1: bir senaryoda.
0: Olursa olur ama onun haricinde işte koşan, mücadele eden, oyun bozan, ayaklarına hakim olmaz. En son durumda orta saha. Orta sahada şu an sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Fakat şeyin gelmesi, Greenwood'un gelmesi çok önemli. Çünkü Musaba ya da işte Nene'nin ya da işte Kerem'in o tarafı idare edeceğini düşünmüyorum hiçbir şekilde. Vedat Muriç'in sakatlanmasıyla yeni bir forvetle beraber işte Ake'nin alınması yeterli mi? Değil. En azından iki tane daha Fenerbahçe için o eleme turlarında lazım olacak futbolcular olması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Yalnız ilk Avrupa maçına santrfor yetişmezse acaba İsmail Kartal da mı 4-6-0'lı bir sistemi tercih eder ve belki orada Talisca'yı oynatır yoksa yine de net bir santrfordur deyip Şerif'e mi görev verir acaba?
0: Yok, Şerif'e görev vereceğini çok düşünmüyorum orada. Talisca varken. Yani 4-6-0'la da bilmiyorum 4-6-0'la olacağını düşünmüyorum da. Yani Talisca da zaten forvet değil bana kalırsa. İşte yani forvet olmadığı evet. için eğer onu oynatırsa da 4-6-0 gibi olacak. Orta saha kalabalık olduğu zaman Fenerbahçe'de önemli ayaklar işte Asensio ve Talisca'nın olması yeterli o tarafta. Bir de Greenwood gelmiş olursa ondan sonra çok daha farklı bir Fenerbahçe 4-6-0 da olsa seyredebileceğiz. Ama orta saha olarak tekrardan söyleyeyim, düzelteyim. En son durumda orta saha. Ekstra bir hani derler ya gece pazarı oradan
1: evet,
0: akşam
1: fırsat
0: pazarından fırsat transferi
1: çıkabilir.
0: Çıkarsa olur. Çıkmazsa da olmaz. Çok da önemli değil. Fakat bir sol bek bile aslında bana göre Fenerbahçe lazım olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Tabii bek oyuncuları gitmesi beklenen isimler evet. de var. Yani olur da bir teklif gelirse bek oyuncularından da ayrılanlar olursa belki bek takviyeleri de yapacak Fenerbahçe ama bilmiyorum ilk Avrupa maçına kadar bir transfer daha yapılır mı yapılmaz mı artık bekleyip göreceğiz.
0: Ben yapılacağını düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray'la hemen devam edelim. Galatasaray'da şu anda net bir hareketlilikten bahsetmiyoruz ama özellikle Dursun Özbey'in geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapmasının üzerine sanki bir hareketlilik başlayacak gibi görünüyor. Menajer gardı çünkü geldi. Transfer çalışmaları başladı. Özellikle ilk olarak bir 10 numara takviyesi. Bir de tabii ki Icardi ile artık yollar ayrılıyor. Yeni bir anlaşma yapılması çok zor ihtimal ve şu anda John Duran ve diğer santrfor adaylarını

0: konuşmaya başladık. Galatasaray'ın gündemini de şöyle bir değerlendirelim.
1: Galatasaray işte 4 sezondur Türkiye Ligi'ne ambargo koymuş diyebiliriz, evet. Yani. Avrupa'da da çok ciddi şekilde kendilerine göre dediğim an hani başarısız olarak görenler de var. Çünkü bu takımla çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye diyenler vardı ama sonuçta son 4 senedir çok ciddi şekilde ilerleme kaydeden bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Şu anki mevcut kadroyla bile her türlü ilerleyebilir Galatasaray. Ne olursa olsun. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde özellikle zaten amaçları Türkiye Ligi'nden artık dışarı çıktı.
0: Evet.
1: Yani şampiyonluk zaten biz şampiyonla oynayan bir ekibimiz. Şu anda transfer yapmasak bile oynarız. Fakat eğer çeyrek final hatta Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelebilecek bir takım oluşturmak istiyorsak en azından 2 tane veya 3 tane ciddi transfer yapmamız gerekiyor diye zaten konuşuluyor. Galatasaray'da bunu yapabilecek güce de sahip. Çok önemli isimler de dolaşıyor. Hani onları zikretmek doğru mu bilmiyorum ama çok önemli isimler de
0: yani
1: dolaşıyor.
0: Gündemdeki isimleri konuşuyoruz elbette, söyleyebiliriz.
1: Bilmiyorum, Odegaard falan konuşuluyor. Odegaard'la alakalı.
0: Yani
1: çok ciddi isimler çıkıyor. Yani şimdi onlar
0: Osimhen falan gelince artık bir şey de diyemiyoruz yani.
1: Hayır, yani
0: artık
1: Osimhen'den sonra normal geliyor
0: normal
1: hepsi diyorsun. Tamam.
0: Şimdi.
1: Şöyle diyeyim. Hani Odegaard, Osimhen'den sonra falan normal
0: çok
1: geliyor.
0: Çok zor tabii ki. Çok
1: kolay
0: zor
1: değil o
0: yani
1: isimler.
0: Ama
1: hani Trossard ne kadar çok ekstraysa şu anda konuştuğumuz isim olarak tabii Galatasaray'da Osimhen'den sonra çok da ekstra gelmiyor aslında Odegaard. Ama çok önemli bir futbolcu da o da. Onun gibi futbolcuların
0: şu an en net konuşulan Can Uzun hala.
1: Can Uzun.
0: 10 numara mevkisi için en son 30 milyon euroluk bir teklif yapmıştı Galatasaray. Kabul edilmedi. Şimdi o teklifin 40'lara çıktığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Zannediyorum bir 40-45 bandında bitebilecek bir transfer gibi görünüyor.
1: 40-45 verilir mi? İşte ona bir şey yapmak lazım, bakmak lazım. Can Uzun saha içerisindeki performansı bunu karşılıyor mu? Bana göre çok daha iyi şeyler yapacaktır Can Uzun. Yani 40-45'ler kesinlikle verilir Can Uzun için. Eğer zaten 5-10 aranmıyor artık böyle bir zamanda. Eğer başarı istiyorsan Can Uzun gibi futbolcuyu mutlaka hedefi olan Galatasaray gibi ciddi bir hedefi olan bir camianın Can Uzun gibi futbolcuları kaçırmaması gerekir.
0: Aslında
1: yerli olarak da özellikle.
0: Bu Can Uzun'un da Frankfurt'un çok enteresan talepleri var. Yani 60 milyon eurolardan falan açıldığı
1: yok,
0: için
1: 60
0: kapı.
1: Çok fazla ya.
0: Evet.
1: Çok fazla. Yani 35-40 civarlarında olabileceğini düşünüyorum Can Uzun'un. Onu karşılayabilirler mi? Kesinlikle karşılar ama vermek istiyorlar mı? Önemli olan o. O parayı vermek istiyorlar mı? Ya da daha ucuza mı bitirmek istiyorlar? Ama Can Uzun Galatasaray'a ne katkı sağlar? Kesinlikle çok iyi katkı sağlar. Ayaklarına çok hakim. Pırpır, son vuruşları iyi. Final pasları iyi. Her türlü fayda sağlayacaktır. Dediğim gibi fakat 45-50 civarlarında değil de 35-40 civar en fazla olabilecek fiyatlar. Ama Can Uzun'a çok iyi futbolcu. Onu da söylemek lazım.
0: Bir de tabii bu 10+4 kuralı bazı takımları çok zorlayacak,
1: evet.
0: Yeni sezonda ki onlardan biri de Galatasaray. Biraz daha böyle yerli isimlere yönelmeye başladığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Ya da genç oyunculara yöneldi. Can Uzun mesela orada elini de bir taraftan çok rahatlatacak bir isim. Hem yönetimin hem Okan Hoca'nın.
1: Yerli oyuncu olarak hocaların tabii ki istekleri var. Bu arada Beşiktaş'ta da İlhan Fakılı da gelmişti. Onu
0: evet,
1: da unuttuk
0: evet,
1: söylemeyi.
0: Doğru.
1: Hani artık yerli oyunculara biraz yönlenmek gerekiyor. Mecburen artık sistemden dolayı da. Ama Can Uzun dediğim gibi alınması gereken futbolcuların başında geliyor bana göre. İleride eğer Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray hedefe ki gitmek zaten yarı final mi çeyrek final mi artık hedefleri tamamlanan neyse Can Uzun gibi adamlara yerli oyunculara ihtiyacı var bence.
0: Peki John Duran konusu yine çok tartışma yarattı geçtiğimiz
1: evet.
0: Hafta. Çok iyi bir oyuncu, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu ama o potansiyeli ne kadar kullanabildiği tartışma yaratan bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray sanki şu anda John Duran'ı bekletmeye almış. Hani nasılsa o garanti istediğimiz an anlaşma sağlayabiliriz. Biraz alternatiflere bakalım diyormuş gibi bir tablo var.
1: John Duran kısmında ben çok negatifim ya. Çünkü Fenerbahçe'de sadece futbol sahada değil yani birazcık da dışarıda da. Hani bir Fenerbahçe'ye gelmiş bir Alex'in örnekliği gibi bir örnek değil. Çok farklı bir örnek. O yüzden sadece saha içine bakmamak lazım. Birazcık da saha dışındaki yaşantıya da bakmak lazım. Zannediyorum ondan dolayı da Fenerbahçe'den gönderildi
0: evet.
1: Diye bir şey var. Ama bunun üzerine de ismi geçmesi bile bana yanlış geliyor. Gerçekten de bu çok önemli bir şey aslında.

0: futbol camiası için, bizim için de, gelecek gençler için de örnek futbolcuların, örnek teşkil edecek futbolcuların da adının anılması gerektiğini inanıyorum. Fenerbahçe'den bu şekilde gönderiliyorsa bir kere Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın ya da herhangi bir takımın üzerinde bir ismi geçmemesi gerektiğini inanıyorum. John Duran gibi bence karakterlerin diye düşünüyorum.
1: Bilemiyorum yani, şimdi bugüne kadar da böyle biraz tırnak içinde problemli diyebileceğimiz isimleri iyi rehabilite etmiş bir Galatasaray var, bir Okan Buruk var. Ama risk
0: beklemeye
1: mi?
0: Almış ama.
1: Risk mi? Risk.
0: Evet,
1: yani risk. Bu yönüyle biraz sanki beklemeye alınmış, evet. Ve diğer alternatifler değerlendiriliyor gibi bir tablo var. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
0: Karakter çok önemli dedik ya. Tabii. Demin Orkun karakterinden bahsettik, evet. İşte Galatasaray'da Osimhen karakteri, işte Fenerbahçe'de Skriniar karakteri. Hı hı. Bir karakter saha içi, sadece saha içi değildir, saha dışıdır.
1: Tabii ki.
0: Onu da herhalde baz alarak büyük bir ihtimalle beklemeye aldı diye düşünüyorum Galatasaray camiası.
1: Peki, son olarak kulüplerden elbette Trabzonspor'un da transfer gündemi çok hareketli dedik. Aral Şimşir kadroya katıldı. Hmm. Yine gündemde bazı isimler var. Prestigiani ismi çok fazla konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Trabzonspor en erken başlayan, en hızlı ilerleyen şu anda takım konumunda transferde.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, Trabzonspor camiasını, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı, Fatih Tekke Hoca'yı, ekibini, yönetimi gerçekten kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Çok ciddi, çok önemli transferler yapıyorlar. Şimdi Prestigiani Benfica'da hem 20 yaşında çok genç bir futbolcu, oradan almak da kolay değil. O futbolcuyu çok önemli bir futbolcu. İleriki zamanda hatta Cabral'dan da bahsedebiliriz. Dünya Kupası'nda çok önemli işler yapan, hı hı. Cabral ne olursa olsun Yeşilburun'da müthiş bir gol atmıştı Arjantin'e. Ondan önceki oynadığı maçları da seyrettim. Çok önemli bir oyuncu. Solda, sağda, sağ kanat, sol kanat, her yerde oynayabilen, ayaklarına hakim bir futbolcu gibi bir futbolcu. 20 yaşında Prestigiani. Bunlara öneriyor. Yani Portekiz özellikle o taraftan altyapısını almış, futbolculara yönlenen bir Trabzonspor camiası var. Çok ciddi şekilde ucuza alıp çok ciddi paralara satabilecek transferler yapıyorlar şu an. İşte bir Savyola'yı aldılar. Onun haricinde bir tane işte aldıkları futbolculardan geçen sene Çubukyo var. Stoper'de çok ciddi teklifler geliyor. Onların yolu yol. Yani futbol aklı şu an en iyi işleyenlerin başında Trabzonspor geliyor. Demek ki çok ekstra 20-25 milyon 30 milyon eurolar vermeden de başarılar gelebiliyor. Aslında 3-5 tane oyuncu alıp etrafına böyle oyuncular dizdiğiniz zaman gerçekten de ileriki zamanda hem başarı sağlayabilirsiniz hem de ciddi paralar elde edebilirsiniz. Trabzonspor da bunu başarıyor. Sadece Prestigiani değil, başka futbolcular da var. Şu anda
1: var var, evet.
0: Onaçun'un satılmasına karşılık başka futbolcu isimleri de geçiyor. Onlar da çok önemli isimler. Arakodare var mesela. Wolves'da, Wolverhampton'da onunla ilgili bir gelişme de olabilir. O da çok önemli bir futbolcu, forvet.
1: Peki bu kadar çok oyuncuyu satmakta risk olmaz mı Trabzonspor açısından? Yani olay için teklifler zaten bekleniyor, hali hazırda giden oyuncular da oldu. Bir de Onaçu'nun gitmesi çok büyük risk değil mi? Çünkü ya bir şöyle, yapılanma var, uzun süreli de bir yapılanma. İlk senesini iyi geçirdi.
0: Şimdi futbol aklı iyi işliyor dedik ya Trabzonspor. Onaçu kaç yaşına geldi? Zannediyorum 32'lerde.
1: Hemen bakayım.
0: Bir bakalım, 32'lerde olması lazım. Ona ciddi teklifler olduğunu biliyoruz. Teklifler 20-25 milyon bandında. Şimdi bir futbolcu
1: 32 yaşında.
0: 32 yaşında. Gelirse hani futbolcu değerini bulduğu anda, diyelim ki bu sene başarılı olamadı Trabzonspor. Onaçu da oradaydı. Olabilir ya, futboldur bu. İyi futbolcular transfer edersin. Olamayabilirsin. Ne olursa olsun, ya da sakatlık yaşayabilir. 32 yaşında olduğu için, hı hı. O futbolcuya gelecek teklifi değerlendirsin. 20 milyon euro. Çok iyi bir rakam. Verirsin. Zaten Trabzonspor'un amacı da o rakamları verip gene 3-5 milyon eurolara, 2 milyon eurolara başka futbolcular alıp ileride satmak. Onaçu'yu satıp işte o Arakodare diye bir futbolcu var. Gene dediğim gibi futbol aklı bu şekilde işlediği sürece Trabzonspor çok başarılı olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Dört büyükleri değerlendirdik o zaman. Dünya Kupası'yla devam, evet. Edelim Sabah Spor'una.

Evet, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Birbirinden keyifli, heyecanlı maçlar izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir eşleşme, yarı final eşleşmesi tablosu çıkacak.

0: çıkacak karşımıza bu karşılaşmaların ardından. İlk maç Fransa ile Fas arasında oynanacak değerli izleyenler. Çok hızlı bir izleyelim, sonra değerlendirmeye başlayalım.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Dev organizasyona ev sahipliği yapan ülke takımları turnuvaya veda ederken Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika'dan birer ülke yola devam ediyor. Çeyrek finallerin ilk randevusu Fransa ile Fas arasında. Boston'da oynanacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello ve ekibi yönetecek. Futbol kamuoyu FIFA'nın bu maça tamamı aynı ülkeden 5 hakem atamasına büyük tepki gösteriyor. Bu uygulama 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleşecek. Fransa'nın en önemli skor gücü Mbappe'nin 5 maçta 7 golü bulunuyor. Dembele ise takımına 4 golle katkı sağladı. İki takımın da karşılaşma öncesi birer eksiği var. Fransa'da Tchouaméni, Fas'ta ise İsmail Saibari'nin durumu belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası macerasında grubundan lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla elemiş, daha sonra da Kanada'yı turnuva dışına itmişti. 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre.
0: Evet, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa-Fas mücadelesiyle değerli izleyenler, ki en de keyifli geçmeye aday maçla başlıyor diyebiliriz aslında. Katılır mısın Yusuf Tokaç?
2: Kesinlikle katılıyorum çünkü
0: Fransa-Fas yani böyle erken finalimsi diyebileceğimiz bir mücadele. Fas çünkü geçen Dünya Kupası'nda da çok dikkat çeken bir takımdı. Fransa zaten şu anda şampiyonluk adayı. Güzel maç.
2: Dünya Kupası başladığından beri çok ciddi şekilde 90 dakika seyrettim bütün maçları. Zaten sabahlara kadar olması mahvetti bizi. Tabii. Uykusuzluktan. Ama çok keyif aldığım maçlardan bir tanesi demeyeceğim. En çok keyif aldığım bana göre Fas-Fransa maçları. Tabii daha başka maçlar var ama kalite açısından diyorum. Hani komplike takım iki tane. Şu ana kadar en zor iki tane diğer takımlar için Fas ve Fransa diyebiliriz. Çok önemli futbolcular var iki takımında. Kim var? Olise var Fransa'da. Kim var? İşte Mbappe var. İşte kim var? Bir sürü futbolcu sayabiliriz onlarda. Çok önemli futbolculardan. Saibari var Fas'ta. İşte Hakimi var. İşte Brahim Diaz var. İşte Boadi diye futbolcu var. Çok önemli futbolcular var sayabiliriz. Fakat takım olarak hem kişisel bazda hem de takım oyununda en önemli karakterlere sahip takımlar diyebiliriz. Çok zevkli, çok mücadeleci ve sonucunun belli olmayacağı bir maç. Herkes Fransa diyor ama Fas inanılmaz derecede tek maç olduğu için, hani biliyorsunuz 90 dakikaya kadar 0-0 ya da 1-1'i beraberliği götürse ondan sonra kimse Fransa demesin. Çünkü Fas gerçekten de çok iyi bir takım. Bu maçın sonucu herkes Fransa diyor ama ben yine de belli olmaz diyorum yani bu maç için.
0: Yani öyle karşılaşmalar ki böyle bir anda ilk 15 dakikada bir takım 2-3 gol de bulabilir. Hı hı. 90 dakikaya kadar 0-0 da gidebilir. Enteresan bir karşılaşma yani. Öngörmesi çok zor bir eşleşme bu gerçekten.
2: Çok zor olacak diyorum ya, o kreatif oyuncuların tek maç üzerinde olduğu zaman, evet, eleme usulü olduğu zaman, kupa maçları da böyle Türk biliyorsunuz, hani yurt dışı da olsa ne olursa olsun futbolcunun o günkü performansı çok önemli. Ne kadar kağıt üzerinde hani işte önde olursan ol, favori olursan ol, işte tek maç üzerinden büyük bir sıkıntı yaşarsın ama Fransa şu ana kadar ne olursa olsun bütün takımların üstünde. Fas da ona yakın futbol oynuyor genelde seyrettiğim kadarıyla, diğer takımların da üzerinde ama çok kaliteli bir maç olacak, onu söyleyeyim. Kalite açısından da çok önemli bir maç. Zaten bu maçı geçtikten sonra Norveç İngiltere herhalde, değil mi?
0: Yok, şöyle buradan geçen takım İspanya-Belçika galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Orada da şimdi Belçika bir toparlandı, önce onu söylemek lazım. Ama İspanya'da yine doğal şampiyonluk adaylarından biri. Oradan ne söylersin? İspanya-Belçika.
2: İspanya-Belçika maçı, İspanya tabii ki benim favorim. Hani Belçika iyi takım ama İspanya çok farklı bir takım. İspanya her an gol atabilir, gol de yiyebilir. Çok değişik bir takım ama gol yediği zamanda da her an

0: gol atabilecek oyunculara da sahip. İspanya benim favorim orada. Fransa-Fas maçında tabii ki Fransa bir adım önde ama ne olacağını bilmiyorum. Çok zor bir maç geçecek. Norveç-İngiltere maçının galibi herhalde Arjantin-İsviçre maçının galibiyle olacak.
1: Evet.
0: Seyrettiğim kadarıyla şu ana kadar bütün takımları. Norveç-İngiltere maçıyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü
1: o da
0: çok,
1: her sonucu
0: o
1: açık.
0: O da her sonucu açık. Çok tam takım oyunu oynayan, hani orada Haaland var. İşte İngiltere'de Harry Kane var. Yani çok önemli oyuncular var. Bunları söylemek gerekiyor. İkisi de tam takım oyunu oynayan, mücadele bakımından önde olan iki takım. Ne olacağı belli olmaz. Fakat Arjantin-İsviçre maçında Arjantin benim favorim. Onu söyleyeyim. Öbür tarafta da Norveç-İngiltere'de de büyük bir ihtimalle bana göre İngiltere bir adım önde. Diğer tarafta da Fransa, diğer tarafta da İspanya. Yani yarı finalde büyük bir ihtimalle Arjantin'le bana göre İngiltere, öbür tarafta Fransa, ne olursa olsun Fransa ve İspanya karşılaşacak diye düşünüyorum.
1: Oradan peki finale çıkanlar şimdi, Arjantin, İngiltere'de.
0: Şimdi bir de İspanya Fransa var. Eğer Fransa çıkarsa İspanya ile beraber o çok zor olacak.
1: Orası
0: erken
1: final
0: diyeceğiz.
1: Final yani.
0: Direkt final diyeceğiz. Evet. Bence o maçın galibi dünya şampiyonunu belli edecek diye düşünüyorum ben. Yani Fransa Fas'tan Fransa, İspanya Belçika'dan İspanya galibi herhalde artık dünya şampiyonu olur. İspanya mı olur, Fransa mı olur ama Fransa İspanya'dan yine bir adım önde, onu da söyleyebilirim.
1: Evet,
0: hem takım
1: anki,
0: olarak hem oyuncu olarak da.
1: Evet, şu an öyle görüntü bir tablo var. Evet. Ama tabii bu aşamadan sonra, yani çeyrek final sonrası herkesin biraz daha vites yükselteceğini de düşünürsek daha enteresan durumlarla da performanslarla da karşılaşabiliriz. Yani bilemiyorum, sürprizler de olabilir mi?
0: Ya olabilir. Şimdi diyorum ya, tek maç üzerinden evet, olunca çok zorlanıyor. Şimdi İspanya daha böyle atak oynayan bir takım pozisyonda ya. Hani normalde birazcık daha bekleyen bir pozisyonda oynadı geçen maçta. Sonra açıldı. Şeye karşı.
1: Portekiz'e karşı.
0: Ama Norveç-İngiltere belli olan bir durum var. Takım oyunu oynuyorlar. Orada hiçbir şey belli olmaz. O anda performans. Ama Fransa burada daha favori. Arjantin favori. Bana göre işte büyük bir ihtimalle Fransa ve İngiltere finali oynar. Oradan da Fransa şampiyon
1: peki,
0: olma ihtimali yüksek.
1: Peki Arjantin'in favori olmasıyla ilgili şimdi enteresan bir tartışma da başladı. Arjantin kullanıyor mu tartışmaları? Özellikle işte Messi ile ilgili alınan kararlarda, rakiplerle ilgili alınan kararlarda ki Mısır teknik direktörünün ve Mısır cephesinin çok ciddi eleştirileri, tepkileri de hatta isyanları da diyebiliriz olmuştu o karşılaşmadan sonra. Bir tarafıyla da saha dışıyla da aslında çok tartışılan da bir Dünya Kupası geçiriyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne Balogun'un kartına yapılan müdahale.
0: Onu dünyada ilk defa böyle bir şey oldu Ezgi.
1: Tabii ilk defa böyle bir şey.
0: Daha önce böyle bir şey duyulmaz, zaten öyle bir şey olamaz, imkanı yok ve buna tepki gösteren de kimse yok. Öyle
1: tepki
0: gidiyor zaten. Tepki göstersen
1: hani
0: ne olacak
1: yani? Yani
0: ama
1: fazla ne yapabilirsin?
0: Bir kural vardır. O kuralın önüne nasıl geçersin? Yani şaşırdık. Ta ona rağmen 4-1 mağlup oldu. O da ayrı bir konu da.
1: Evet.
0: Belki 6-7 olurdu o maçta seyreti.
1: Yani
0: çok
1: o biraz
0: maçta.
1: İşte ilahi adalet gibi
0: ilahi
1: bir şey
0: adalet oldu orada. O farklı. Arjantin'e gelecek olursak, şimdi Mısır maçında. Şimdi Messi attığı gollerde bir kere kendi çabasıyla ya da attırdığı gol. O farklı şeyler.
1: Tabii bu Messi'nin büyüklüğünü değiştirecek bir durum
0: şey,
1: değil.
0: Durum değil. Fakat biraz kullandı mı? Arjantin kullandı. Neden? Hani ekstra fauller verilmedi. İşte saha içerisinde rakibi hani birazcık da demoralize edebilecek düdükler çalındı diye düşünüyorum ben. İkinci yarı özellikle. Tabii bu Messi'nin futbolcunu bir kere tabii ayrı bir yere koyuyoruz. O ayrı bir konu. Evet biraz kollandı Arjantin ama sonuçta Arjantin. Maçı da seyrettim, neredeyse tek kale oynuyor. Kontra ataklarla ilk tane gol, evet, buldu. Akıllı taktiklerle beraber Mısır. Fakat Arjantin'de tek kale oynadı sonuçta. 3 tane gol attı fakat biraz kollandı mı? Kollandı ama kollandığı için mi galip geldi? Hayır. Ama kullandı.
1: Yalnız
0: onu
1: şunu da söylemek lazım. Şimdi bu seviyede artık yani son 16 ve ötesinde genel anlamda Dünya Kupası'nda da çok başarılı hakemler görev yaptı. Şimdi bu seviyelerde çok daha üst düzey hakemlerin görev aldığını görüyoruz. Yani oralarda gerçekten kullanma ifadesi doğru bir kelime de olabilir mi?
0: Yok, kullandı şöyle da diyoruz. Kullanma ifadesi Messi'den dolayı. Hmm. Derler hani biliyorsunuz Miami'de işte Amerika'da çok evet seviliyor, o da ayrı bir konu. Şimdi Balogun'un kırmızı kartın iptal edildiği yerde Messi'nin biraz kullanması ona göre daha basitçe geliyor değil mi? Olabilir. Kullansa da ne olacak? Sonuçta Messi ya da Arjantin.

0: Yani onların kullanmasıyla mı galip geldi Arjantin? Değil. Messi attığı golü gördük. Attırdığı golü gördük. Son dakika attıkları golleri gördük. Golü gördük. Arjantin sonuçta Arjantin. Messi kullansa da galip gelebilecek bir futbol oynadığını düşünüyorum ben. Fakat kullandı mı biraz düdükler konusunda kullandı
1: yani. Sosyal medyada öyle fotoğraflar yapmışlar ki gördüm mesela, işte bir taraftan Ronaldo yürüyor, bir taraftan Messi yürüyor. Ronaldo'nun yürüdüğü yollar böyle dikenli yollar. Messi'ninki böyle güllerle dolu filan resmedilmiş. Bilemiyorum yani, o kadar dramatik bir...
0: Bir önceki Dünya Kupası onda da mı öyleydi yani, değildi. İşte Arabistan'da olan.
1: Ya bu kadar
0: 2022.
1: Dramatik değerlendirmeye gerek var mı bilmiyorum. Şimdi Portekiz'le de ya Ronaldo ile 10 kişi oynayan bir Portekiz izledik yani turnuva boyunca. Tamam, o da bir şeyler yapmaya çalıştı belki ama netice itibarıyla yani Ronaldo için artık bir işlerin bitmeye başladığını da net bir şekilde gördüğümüz bir turnuva oldu bir taraf.
0: Şunu da söyleyebiliriz. Hani bir Brezilya ile oynasaydı ya da bir İngiltere ile ya da bir işte İspanya, Belçika ile oynasaydı, Fransa ile, acaba bunu söyleyebilecekler miydi? Mısır'la oynadıkları için böyle konuşuluyor zaten. Hani başka bir büyük bir camiayla oynasalar daha farklı bir pozisyon olurdu. İşte rakibi de çok önemliydi. Herkesin konuşması açısından değerlendirecek olursak. Ama Arjantin, bana göre Arjantin tek kale neredeyse maç yaptı. Oynadı. İyi futbol oynadı.
1: Bu arada İsviçre'de yani, Murat Yakın'ın performansına da biraz dikkat çekmek lazım. Bu önemli bir başarı yani, çeyrek finale taşımak İsviçre'yi. Zannediyorum kimsenin bu kadar ilerleyeceği şeklinde bir beklentisi yoktu.
0: Şimdi en son Kolombiya maçını seyrettik. Evet. Kolombiya maçında bana göre Kolombiya favoriydi. Çünkü önceden seyrettiğim maçlara bakacak olursak İsviçre de çok iyi takım. Sistem olarak çok iyi oturtmuş. Evet. Topun olduğu yerde çoğalıyorlar. Rakipten önce geriye geliyorlar. Toplu hücum, toplu defans çok uygulan bir ekip. Murat Yakın'a buradan selam olsun diyelim. Çok başarılı. Şuraya kadar getirmesi muhteşem. Çok önemli bir olay. Sonuçta Arjantin'i yenebilirler mi? Yenebilirler. Messi'siz bir Arjantin, Arjantin değil. Onu da söyleyeyim. Çok kötü oynuyorlar. Ama Messi ile beraber saha içerisinde herkes kendini çok çok daha fazla motive ediyor. Çok ilginç bir şey. Fakat İsviçre-Arjantin maçında ne olursa olsun kesinlikle mesela Arjantin yine favori. Mısır maçında favori olduğu gibi İsviçre'yi de çok rakip olarak görmeyeceklerdir. Yani.
1: Bakalım, çok keyifli maçlar bizi bekliyor. Yusuf Tokat, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

Mutlu günler sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini siz değerli izleyenlerimizle birlikte sunacağız. Sizlere aktaracağız. Daha sonraki 2 saat boyunca da konuklarımızla birlikte bu gelişmeleri masaya yatıracağız ve tartışacağız değerli izleyenler. Dilerseniz ilk haberimizle başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını tamamladı. Avusturya temsilcisi Admira'yı 5-0 yendi Fenerbahçe ve güzel bir başlangıç yaptı İsmail Kartal önderliğinde. Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi özel maçta farklı tarife. İsmail Kartal'ın öğrencileri oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira'yı 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 42. dakikada Milan Skriniar kaydetti. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe 60'ta Fred, 70'te Galicia kendi kalesine ve 74'te Rodrigo Beca

0: Leao'nun golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Pogon'la cumartesi günü saat 20.30'da karşılaşacak. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli Füret açıklamalarda bulundu.
1: Ma bu pretemporada.
2: Bizim bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Top başı yaptığımız ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Belirtmiş olduğum gibi ilk hazırlık maçımızdı ama şunu biliyoruz ki takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan bizler. Futbolcular onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Ama şunu biliyoruz ki sadece bizler değil taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bugün çünkü bu kısa süreçte çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Evet bugünkü rakibimiz bir ikincilik takımı ama iyi bir takım kendileri de bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımların arkasında duruyor taraftarlarımız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizim için çok önemli.
3: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Süper Lig'in transfer gelişmelerini tabii ki sizlerle paylaşacağız. Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları bu akşam başlıyor. Fransa ile Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek. Tabii transferde hareketli dakikaların geçtiğini de söylemiş olalım. Önemli transferler var. Beşiktaş'ta iki kaleci transferi yaptı. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı son olarak Beşiktaş. Şu an için bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Golcü takviyesini bekliyorlar. Lukaku ve Trossard gündemde. Lukaku ve Trossard transferleriyle birlikte siyah beyazlıların transferi noktalaması bekleniyor. Bu oyuncuları kampa yetiştirmek gerçekten önemli. Şu an için tabii bir de Trabzonspor tarafına bakacak olursak Aral Çimşir ismi çok çok önemli. Kritik bir transfer yaptı Bordo Mavililer. Hatta şunu hep söylüyorum, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yani dört büyüklerin kalanı Aral Çimşir transferinden çok pişman olacaklar. Yani bu oyuncuyu biz neden almadık diyebilecekleri bir transferi bugün Trabzonspor yaptı. Çok önemli bir takviye yaptı. Bordo Mavililer transferlere devam ediyor ve Saviolo ismini de kadrosuna kattı daha doğrusu. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek.

0: Tabii Fenerbahçe'de de önemli gelişmeler var Greenwood konusuyla ilgili. Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Oyuncuyla anlaşma sağlamıştı Sarı Lacivertliler. Marsilya ile de anlaşma tamamlanmak üzere. 50 milyon euro, totalde 50 milyon euroluk bir ödemeyle, bonservis bedeliyle Fenerbahçe Greenwood'u kadrosuna katacak. Çok kritik, yine çok önemli bir transfer yapacağını söyleyelim Fenerbahçe'nin Greenwood'la beraber. Tabii hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Gazetelerde haberler var, yine transfer haberleri var, yine bunları da konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Aspor yorumcusu Savaş Çorlu bizlerle birlikte. Savaş abiye de şöyle bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Savaş abi, nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Furkan. İyiyim, gayet güzel, her şey yolunda. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimiz
0: abi.
1: Dinleyicilerimiz de iyidir inşallah.
0: İyilerdir, onlar da birazdan mesajlarını iletirler bizlere. Şimdi tabii transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da ama tabii ki Galatasaraylılar da transfer bekliyor. Galatasaray'da şu an bir şöyle söyleyeyim, yani yaprak kıpırdamadığı için taraftar da çok bu durumdan rahatsız. Birçok konu var tabii ki konuşulacak. Sana da soracağım konular, sorular olacak Galatasaray'la ilgili. Önce bir Greenwood'la başlamak istiyorum. Mason Greenwood transferiyle neden? Ligin gidişatını etkileyecek.

0: bilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok yönlü bir isimden bahsediyoruz. Hem kanat bölgesinde hem 10 numara bölgesinde oynayabilen hem de isterseniz santrforda kullanabileceğiniz bir oyuncu. Manchester United'daki bazı skandallar sebebiyle oyuncu birçok mahkeme atlattı. Sonrasında futbola dönüşü Getafe takımıyla oldu, Getafe ile oldu. Ardından Getafe'den de Marsilya'ya transfer olan bir isimden bahsediyoruz. Marsilya'da gerçekten çok iyi işler yaptı. 30'un üstünde skora katkısı olan bir oyuncu var. Yani bu oyuncu 5 büyük ligden bir tanesinde yapıyor bunu. Lig 1'de yaptı yani, Marsilya'da yaptı. 30 golün üzerinde bir gol üretimi var yani, 30'un üzerinde. Bu sebeple çok benim de beğendiğim bir isim, çok doğru bulduğum bir isim. Neler söylemek istersin öncelikle?
1: Şimdi herhalde bu transfere kimse hayır diyemez. Ligimize renk katacak, takıma renk katacak, hava katacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Mason Greenwood baktığın zaman çok kaliteli bir oyuncu. İngiltere'de yaşamış olduğu sorunlar kendisini bağlar. Ama isim olarak baktığımız zaman Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan uyandırdı.
0: Tabii.
1: Transferi de an meselesi diyoruz. Transferde her şey olabilir ama burada artık yani eli kulağında desek yeridir. Çünkü ödeme planları baktığımız zaman limit olayları var takımlarda. Şu anda sayı oldukça fazla. Dolayısıyla burada bir Marsilya ile ödeme konusunda bir
0: taksitli olacakmış
1: taksitli
0: galiba.
1: Taksitli ve evet, uzun vadede. Hı hı. Dolayısıyla burada kulübü de bu tip transferlerde hep kendilerini garanti almak isterler. Teminat olabilir. Geçen sene çünkü hatırlayalım, Saadettin Saran'ın bir teminat vermediği için ya da veremedikleri için, vermek istemedikleri için gerçekleşmeyen bir golcü transferi vardı.
0: Evet.
1: Kanat transferi vardı. Dolayısıyla burada Aziz Yıldırım camiaya söz verdi. Hatta 15 Haziran'da transferleri bitireceğiz demişti seçimden önce. Ama bu tip transferler 15 Haziran dediyse 15 Temmuz'a kadar da razı olur taraftar. Yani bir aylık opsiyon olur. Yani burada
0: tabii
1: isim çok farklı. Tekrar söylüyorum, ligimize de Fenerbahçe'de renk katacaktır. Fenerbahçe'de Premier Lig görmüş çok fazla oyuncu var. Şişkin bir kadrosu var. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Aynen.
1: Bence
0: öyle.
1: Sadece bununla da kalmayacaktır. Fenerbahçe bir transfer daha yapacaktır. Eğer bu transfer biterse, ben daha önce söylemiştim, Watkins transferi de Fenerbahçe için adım adım ilerliyor. Bu transfer de olursa Fenerbahçe'nin hücum hattı gerçekten
0: inanılmaz
1: bir hücum hattı olacaktır.
0: Olur.
1: Hani bakıyorsunuz şimdi Greenwood, Watkins, Vedat Muriç. Arkalarındakini hiç söylemiyorum bile. İnanılmaz bir hücum hattı oluyor.
0: Yani şu an şöyle bir 11 kurabiliriz. Kalede Ederson. Evet. Dünya ünlü bir kaleci. Brezilya'nın ikinci kalecisi.
1: Premier Lig kadrosu gibi olur ya.
0: Aynen.
1: Baktığın zaman çok Premier Lig'de oyuncu olmuş.
0: Aynen. Sağda ben Mert Müldür diyorum. İsteyen Semedo'yu koyabilir.
1: Ben Semedo derim.
0: Semedo.
1: Yani iyiyse Semedo derim.
0: Stoper ikilisi Skriniar, Nathan Ake.
1: Acayip bir şey.
0: Sol bekte Archie Brown. İstersen evet, değiştirebilirsin. Bu arada oraya rotasyonların da var bir de yani.
1: Hayır,
0: yani
1: oraya şu mevcutun içinde en iyisi dediğin gibi
0: Archie Brown.
1: Archie Brown.
0: Gitmezse yani. Orta sahaya bakıyorsun. Guendouzi, Kante. Sağda Talisca'yı kullan. Ortada 10 numarada.
1: Guendouzi, Kante'nin yedeklerini say.
0: Efendim?
1: Guendouzi, Kante'nin yedeklerini say.
0: İşte Alvarez mi desem,
1: Alvarez
0: Diego
1: var, Fred,
0: Carlos mu
1: Fred
0: desem,
1: var,
0: İsmail
1: Carlos
0: Yüksek
1: var
0: mi desem, Fred yani mi desem bilmiyorum. Bir daha yaz toparlarım
1: de var. Orada oynarsa.
0: Şimdi bu oyunculardan gidecek olanlar var tabii ki ama şu anki mevcut olanı söylüyorum.
1: Geniş bir kadrosu var ya.
0: Bekao var stoperde, daha çok isim var yani. 10 numara bölgesine Asensio, sola Kerem, ileri uca Greenwood'u kullansan. Mesela bu Gornik maçı için söylüyorum, Vedat sakatlandığından dolayı. 10 numarada Asensio, Talisca, Greenwood rotasyonun oluşuyor.
1: Kerem takımı da yedek olur ya.
0: Greenwood'u tabii aynen öyle.
1: Geçen sene
0: Greenwood'u sen sağda kullanabilirsin. Asensio'yu onda kullanabilirsin. Talisca'yı ileri uçta değerlendirebilirsin. Daha önce oynatıldığı için söylüyorum. Bak o kadar fazla oyuncu var ki
1: Talisca
0: yani.
1: Talisca bile gidebilir ama.
0: Olabilir.
1: Eğer
0: olabilir.
1: Talep yani burada arz talep meselesi olursa, hı-hı, bir şeyler Talisca bile gidebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok şişkin.
0: Çok. Galiba şu an 23 oyuncusu var, yabancı oyuncusu. Greenwood'la beraber 24'e çıkacak. 24 oyuncudan sadece 14'ü dahil edilecek. 10 tanesi sıkıntısız yani limitsiz bir oyuncu seçebiliyorsunuz. 4 tanesi ise 2003 ve sonrasında doğmuş olmak zorunda. İşte Archie Brown giriyor buna. Bunun dışında şöyle bakıyorum, Semedo girmez, Skriniar girmez,
1: Sidiki Şerif
0: Ake girmez, Sidiki Şerif var. Guendouzi, Kante zaten olmuyor. Bu noktada tabii ki işte
1: oraya hala bir ayar çekilecek haberleri geliyor kulüplerden. 12 artı 2 geçen sene devam edecek
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi Galatasaray deniliyor ama bence Fenerbahçe yani bu konuda bayağı sıkıntı yaşayan.
1: Fenerbahçe çok ciddi sıkıntı
0: yaşıyor. Çok sıkıntı yani. Vedat Muriç de var bu arada.
1: Galatasaray'ın
0: Vedat
1: bu konuda bir sıkıntısı yok. Galatasaray şu anda devam etse mesela aynı 14 ile devam eder. Evet. Koral devam edecekse.
0: Milli takım bu arada düzeltelim. Vedat Muriç'in de dışarıda konuştuğunu düzeltelim yani. Vedat Muriç de yerli statüsünde sayılmıyor. Türk vatandaşlığı almış bir isim 2012'de.
1: Yusuf Demir gibi aynı. Galatasaray'da Yusuf Demir
0: doğmuştu. Ama Arnavutluk Kosova milli takımında özür diliyorum oynadığı için o sebeple Vedat Muriç şu an yabancı statüsünde gözüküyor. Onu da söyleyelim. Yaşı 2003'ün sonrasında olmadığı için Vedat Muriç de bu kontenjanda yer alamıyor. Talişka zaten yer alamıyor. Asensio alamıyor. Bu sebeple çok temkinli olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi planlama yapması gerekiyor. Yani Greenwood gelecek ama sonrası ne olacak? Bu kısım önemli.
1: Bundan sonra planlama olmaz. Bundan sonra hal vurup ne derler?
0: Har vurup harman savurmak.
1: Sarmak olur. Yani burada kar zararın neresinden dönersen kar zarara bakılmadan. Planlama çünkü öyle kolay 3 ayda 1 ayda yapılacak bir şey değil. Bu planlama yani.
0: Evet.
1: Bunu geriye dönük baksan seçimden önce de zaten bunun sıkıntısı belliydi. Bundan sonraki süreçte artık böyle çok daha dikkat edip kesinlikle nereden zarardan dönülürse ona bakılacak. Aynen. Panelde futbolcu var. Bunları ta ki Eylül ayının 1'ine kadar, ligde 4 Eylül'e kadar gözden çıkaracağın oyuncular varsa bazı oyuncular bunu fırsat bilecektir. Elini güçlendirecektir. Alacağının tamamını isteyen olacaktır. Tabii. İstenilen kulübe gitmeyen olacaktır. Ya sıkıntılı bir süreç ama daha baktığımız zaman yani Eylül 4 buradan Temmuz'dayız. Çok zaman var daha. Bu süre zarfında Fenerbahçe yavaş yavaş herhalde eldekileri çıkartacaktır.
0: Aynen öyle, çıkarmak da zorunda eğer şu anki yabancı kuralını düşünüyorsak. Şimdi 2025-26 sezonunda Marsilya'da Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde ve Lig 1'de Fransa Kupası'nda Trophée des Championes'te toplam 45 maça çıkmış geçen sezon Greenwood Savaş abi. 26 gol atmış, 11 asiste bulunuyor.
1: Müthiş.
0: Bir önceki sezon yine Marsilya'da 36 maçta 10 gol 6 asiste oynamış. Hetafe'de özür diliyorum. Hetafe'de ki ilk sezonunda 10 maçta 6 gol ki o zamanlar bu skandal konuları çok gündemdeydi. Oyuncu kafasını veremedim Hetafe'deyken. Marsilya'ya transfer oluyor. İlk senesinde 36 maç 22 gol 6 asist. Geçen sezonda 45 maç 26 gol 11 asist. Yani bunları ligde yapması, Şampiyonlar Ligi'nde yapması inanılmaz yani. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç 3 gol 1 asist.
1: Ya, muazzam bir oyuncu. Skor oyuncusu.
0: İstatistik ve bu oyuncunun olarak yaşı 24.
1: Dolayısıyla böyle bir
0: Greenwood
1: oyuncu.
0: Greenwood mesela dahil o kontenjandan bu konuda sıkıntı yaşar mı?
1: 1 Ocak
0: yani,
1: olması
0: 2003
1: lazım.
0: 2003 sonrasıymış yani, evet, tamam, olur. O sebeple olmuyor.
1: Ya bunu tekrar geçen seneki hale çevireceklerine yavaş yavaş ben inanmıyordum. Bir inanıyorum bir inanmıyorum. Ya gidip gelin var.
0: Evet.
1: Şu anda hala bu işin olabileceğini düşünen Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde bu işi düşünenler var. Hala son söz söylenmedi. Her ne kadar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu buradan dönüş yok demiş olsa da ben bu 12+2 yani geçen sene olduğu gibi devam edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü hala ciddi bir baskı var Türkiye. İmkanlar evet, federasyon bunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu geçen sene başında aldıklarını söylüyor. Hı hı. Ama planlama dahilinde olmamış, kulüpler de bundan rahatsız. Bakalım, Trabzonspor dışındaki birçok kulüp hala bunu istiyor. Böyle istediyse de bir değişim olabilir diyorum ben ya. Yani. Galatasaray cephesi hala bekliyor bunu.
0: Evet, şimdi buradan Galatasaray'a geçebiliriz şimdi Savaş abi. Yani Fenerbahçe'de bir 11 planladık. Yani yaptık, bu 11'in içerisinde yeni transferler de var. Rotasyonda kullanılacak isimler var. Bir diğer taraftan Galatasaray'a dönecek olursak, Galatasaray'da ne oluyor, ne bitiyor, neden transferle ilgili sessizlik var? Şu an bu sessizliğin olması doğal mı? Tabii ki bir yere kadar doğaldı ama şu ana kadar sessizliğin oluşması artık bir tepki oluşturuyor. Bunun sebebi de şu. Söylenen şu. Galatasaray evet iyi bir kadrosu olabilir diğer takımlara göre. Ama diğer takımlar da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da senin kadrona yaklaştı. Hala neden transfer yapmıyorsun? Kadronu daha da iyi hale getirmiyorsun düşünceleri var. Bunun dışında hala şuna güvenmek doğru mu? Onu özellikle sormak istiyorum. Evet, Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyonluklar yaşadı. Bu şampiyonlukta önemli isimler, önemli katkılarda bulundu ama bu oyuncuların yine bu sezonda hadi 5. şampiyonluğa dedikleri noktada bir yıpranma payı olmalı değil mi diye düşünüyorum. Ya Davinson Abdülkerim ikilisi artık bana biraz eskidi gibi geliyor. Lucas Torreira Lemina. Ya sayarız yine. Ya, ben burada
1: Galatasaray'da
0: sadece
1: sol bekte sıkıntı var. Lucas Torreira Lemina ikilisi yoruldu, yıprandı. Abdülkerim Sanchez yıprandı. Osimhen tek başına kaldı. Eksikler var. Öyle baktığım zaman Galatasaray 4-4'lük bir kadroya daha kim değil, kimse kusura bakmasın. Planlama yapamıyor Galatasaray.

0: ile geldiği zaman onların üst futbolculardı.
1: Evet.
0: Üst düzey futbolculardı.
1: Davinson Sanchez.
0: Davinson Sanchez sonra. Icardi, Osimhen, Singo.
1: Evet, Singo.
0: Lemina'nın gelişi, Galatasaray hep üst düzey oyuncular.
1: Uğurcan Çakır.
0: Sanchez, şey, Sané. Yani Galatasaray bak geçen sene bir planlama yaptı. Dedi ki ben Leroy Sané'yi transfer ederim. Sezon biter bitmez. 1,5 ay beklerim, hiç olmazsa Sané var elimde. Kimse itiraz etmedi. Bir Sané transferi Galatasaray'ın bugünkü yönetimini 40 gün falan transferde sessizliğe ve birikmeye. Çünkü dedi ki ben Sané'yi aldım bekleyeyim dedi. O taraftarı
1: rahatlattı. Konsolide etti.
0: Ama siz bugün hiç kimse kusura bakmasın. Galatasaray taraftarı %100 değil %1 milyon haklıdır ihsan etmekte. Kızmakta haklıdır. Şahan Gökbakar tepkisinde haklıdır. Yani bak hep söylüyorum, hakaret etmediğiniz için tepkinizi gösterin. Sosyal evet. medyada Dursun Özbey'e karşı, Sayın Başkan'a karşı bir tepki var. Neden? Siz bir takım sözler verdiniz. Siz 4 sene şampiyon takımın başkanısınız. Siz 4 sene
1: ve
0: takımın...
1: Ve gelirde de inanılmaz
0: şeyler. Şimdi sırayla şimdi, oraya geliyorum bak
1: forma
0: şimdi.
1: Forma satışları falan ne oldu ya?
0: 4 yıl şampiyonluk geliri. Tek başına gidiyoruz 50'şer milyondan 200 milyon. Ortalama.
1: Evet.
0: Yanlarını saymıyoruz. 4 yıl şampiyonluk geliri ligde, 4 yıl reklamlar, 4 yıl sponsorlar, 4 yıl Şampiyonlar Ligi geliri dışında sponsor gelirleri, 4 yıl kombineler, localar %100 zamlı satıyorsunuz her sene. Bu sene çıkar çıkmaz biletleriniz bitti. Locaları geçen seneden dayatarak insanlara alın diyorsunuz, locaları alıyorlar. İnsanlar locaları 2 yıllık 3 yıllık alıyorlar.
1: Konutlardan gelen paralar.
0: Görev tazeledi, konut satışları, yönetim görev tazeledi, yönetimi değiştirdi Sayın Başkan. Bu da yetmedi. Seçimden 10 gün sonra 15 gün sonra bir yetki kongresi. Orada evet. da size bu yönetim, bu genel kurul yetki verdi. Ama siz ne yaptınız? Şampiyonluktan hemen sonra Sayın Abdullah Kavukçu bir yayında, bizim A-Spor yayınında, Arsenal'ın 800 milyon euro transfer bütçesi varsa bizim 500 milyon euro bütçemiz var. Biz gerekli transferleri yapacağız. İşte kimse bunu, merak etmesin diye.
1: Şimdi bunu söylersen taraftar transfer bekler.
0: İşte orada taraftar ihsan eder.
1: Orada ben taraftar buna odaklanmadım çok.
0: Bak doğru, bunu söylediğini, bunu söylediğiniz zaman taraftar ihsan eder.
1: Evet.
0: O yüzden diyorum %100 değil %1 milyon haklı Furkan.
1: Doğru tabii.
0: Sen, siz, sizler eğer şunu söyleyebilirdiniz. Biz Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Taraftarımız üzerinde baskı oluşturmasın. Haziran ayına kadar bizde transfer beklemeyin. Temmuz'da transferlerimiz olacak deseydi. Ama siz Arsenal'le yarışıyoruz. Yok kardeş kulüp olduk. Sayın Başkan iskelet kadromuz orada da. Bizim en azı takım biziz. Şampiyonluk için yine biz 6. yıldızı adayız. İşte 27. şampiyonluk için buradayız. Bunlar tamam. Ama taraftar transfer bekliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Transferde konuşulan isimlere bak.
1: Evet.
0: Şu anda Ake transferini yaptı, Vedat Muniç transferini
1: Beşiktaş,
0: yaptı, Grimbert transferini yaptı.
1: Trozart, Lukaku.
0: Beşiktaş için son yılları Beşiktaş'ın çok kötüydü. Yani şampiyonluk yarışında hep havlu atmış Beşiktaş vardı. Beşiktaş şu anda kaleci, bir değil iki kaleci transfer ediyor. Şimdi o zaman ben şimdi bir gazeteci olarak, bir yorumcu olarak, bir futbol sever olarak değil, bir taraftar olarak kendimi koltuğa tutmuş olsam ben de tepki gösteririm. Kimse kusura bakmasın.
1: Evet.
0: Çünkü siz bu süreci idare edemediniz. Siz bu planlamayı yapamadınız. Bir de Sayın Başkan çıkmış 2017'deki dönemindeki süreçle ilgili, şampiyon olamadık belki ama bizden sonra 2 sene şampiyon olacak bir kadro kurduk, o günleri de hatırlayalım.
1: Tabii
0: o günlerde
1: ki.
0: Yapılan transferler ne olacak, karavana transferler Sayın Başkan? Yani soru almadı, ben orada yoktum, dişim rahatsız, diş içinden muayene edeyim.
1: Geçmiş olsun.
0: Baktığın
1: abi.
0: Zaman şimdi Sayın Başkan o dönemde doğru, o zaman en çok sahiplenenlerden bir tanesi bendim.
1: Evet.
0: Herkes Dursun Özbey'e eleştirirken, Dursun Özbey'in ismini söylediğine tepki gösterirken, bu takımda 4 tane isim, Dursun Özbey'in Cenk Ergün'ün yaptığı transferler sayesinde Galatasaray ekonomik olarak rahatlamaya ulaştı. Ama siz şimdi o zaman Levent Nazifoğlu'nun yaptığı transferleri söyleyeceksiniz o zaman. Levent Nazifoğlu da öyle karavana transfer yaptı ki, yani Tolga Ciğerci 400 bin lira alırken 2 milyon lira. Şeyde Lewandowski demişti Eren Derdiyok için, Türkiye'de 50 milyon euroya satacağım ben oyuncuyu demişti. Sonra 3. liglere kadar düştü. Lewandowski şey demişti Eren için.
1: Evet.
0: Yani o transferler karavanalarında çok var. Bu sene Jelert kaç para? 11 milyon euro. Kimi almışız? Metin Öztürk ne demişti? Kopenhag'ın en iyi oyuncusunu transfer ettik. Bizi niye eleştiriyorsunuz? Bize karşı en iyi oynayan. Bir maçta size karşı her oyuncuyu transfer etseniz
1: olmaz,
0: o zaman
1: öyle
0: dünya
1: şey ya.
0: Var ya, dünya batar o zaman.
1: Olur mu öyle?
0: Bir
1: ya?
0: Maçta size karşı her maçta iyi oynayan, o zaman Anadolu takımlarında size karşı en iyi oynayan topçu, çünkü orası bir vitrin onlar için.
1: Tabii ki.
0: Jelert'i transfer ettiniz. O da yetmiyor. Quest'i transfer ettiniz.
1: Tabii.
0: Sayın Metin Öztürk, Sayın İbrahim Hacı Osman, şey, İbrahim Hatipoğlu o dönemlerinde. Ya bu transferleri kim yaptı, kimler yaptı, bunları söyleyin. Güzel. 4 sene şampiyonluk, 5. şampiyonluk için Galatasaray yine ciddi bir adaydır. Ama

0: Galatasaray taraftarı şu yaşanan süreçte tepki göstermekte %100 haklı. Şahan Gökbakar da haklı. Şahan Gökbakar'a da kızmasın. Şahan arada... Gökbakar hakaret etmiyor, bir şey yapmıyor. Şahan Gökbakar baktığımız zaman geçen senelerde, ondan önceki senelerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yarışındayken bu rakiplere karşı yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı sizlerden daha iyi savunuyordu. Federasyona karşı da sizden daha iyi savunuyordu. Ben Şahan Gökbakar'ın avukatı değilim. Sayın Dursun Özben Abdullah Kavukçu'nun avukatı değilim. Ama benim adalet terazim. Bir de demişler ki bunu disipline verelim, üyelikten atalım. Yok ya.
1: Öyle iş.
0: Yok ya. Ya bu Galatasaray çok medeni bir kulüptür, çok cesaretli bir kulüptür. Öyle bir şey genel kurulun karşısına gelse, ben Galatasaray genel kurulunun Şahan Gökbakar'a karşı böyle bir şeyin belki birkaç parmağın kalkabileceğini düşünüyorum yani. Yani yoksa onun dışında öyle genel kurula gelmeden de hatta geri bile gidebilir yani. Burada hakaret yok, bir şey yok. Bak biz de eleştiriyoruz.
1: Tabii.
0: Ama bu eleştiriye sebebiyet veren sizlersiniz. Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu, geçmiş dönemdeki bazı yöneticiler, Metin Öztürk, futbol aklınız kim? Ya da kimler? Bilmiyoruz.
1: Galiba orada da bir karışıklık var gibi
0: karışıklığın,
1: bir durum var. Yani
0: karışıklığın danışkası var.
1: Şöyle bir duyum var, bilgi değil. Şöyle bir duyum var. Geçen seneki Singo transferinden rahatsız olmuş Dursun Özbek. Bu kuliste konuşulan. Bu noktada transferi ben kontrol altına alacağım diyor ama bu da işin yavaşlamasına sebebiyet vermiş diye bir
0: Furkan,
1: duyum var yani.
0: Doğru olabilir.
1: Ben yani bunu, şu an bir tam yetkili yok.
0: Geçen
1: transferde.
0: Sezon bittiği
1: Beşiktaş'ta
0: anda
1: Beşiktaş'ta Önder Özen mesela.
0: Geçen sezon transfer dönemi şey, şampiyonluktan hemen sonra Aspor yayınlarımda burada yaptığımda Galatasaray'da bundan sonraki transferde tek yetkili patron Dursun Özbek olduğunu söyledim.
1: Tabii.
0: Bir buçuk aydır da söylüyorum. Evet, yetki onda. Bundan önce de ondaydı ama biraz daha fazla dümene geçti. Fakat dümene geçin, kaptan olun, başkan olun, transfer komitesinin başında olun ama icraat olsun. Şimdi siz Önder Özen dedin, doğru. Fenerbahçe'de bu kişi yıllarca Hasan Çetinkaya yaptı.
1: Geçmişte o şu an için Oğuz Çetin'i yürütüyor
0: Oğuz
1: bir taraftan.
0: Oğuz Çetin yürütüyor ama Galatasaray'da Okan Odu adına kim yürütüyor? Okan Hoca adına kim yönetiyor? Galatasaray yönetimi adına başkanın altında kim yönetiyor? Transferlere kim ya da kimler gidecek ben bilmiyorum. Hani eskiden bir gardi vardı.
1: Bütün yine, transferlere... yine gardi olacak gibi.
0: Ya gardi her dönemde bir
1: denize düşen yılana sarılır gibi
0: denize
1: galiba.
0: Denize düşen yılana sarılır değil ya. Gardi kimleri transfer etti hatırlayalım mı şöyle bir?
1: Önemli isimleri transfer etti.
0: Osimhen, Sanchez,
1: Mertens, Torreira.
0: Mertens, Torreira.
1: İtalya'dan gelenlerin hepsi.
0: Abi, yani bu adamları kulübe kazandıran gardi.
1: Doğru.
0: Belki bir aşağı bir yukarı fazla komisyon almış olabilir. Bunu ben anlamam. Hiç katılmam bu işlere.
1: İyi komisyon.
0: Ama daha iyisini bul madem öyle. Şimdi günümüz futbolunda çünkü futbolcuyu transfer etmiyorsun. Menajerini transfer ediyorsun.
1: Evet.
0: Türkiye'de bile bazı hocalar var. Furkan'ı transfer edeceğim diyor. Hoca diyor istiyor. Bir dakika onun menajeri kim diyor. Menajer değiştiriyorlar seni transfer etmek için. Türkiye'de bu oyunlar çok fazla oynanıyor.
1: Doğru.
0: Çok beğeniliyor futbolcu. Hemen bakıyorlar menajeri kim? Futbolcuyla görüşüyorlar. Menajerini değiştir. O yüzden ben menajerlik kurumunu, sistemini sevmiyorum. Menajerleri de işini çok iyi yapan istisna insanlar dışında söylüyorum. Sevmiyorum evet. Abi. Acayip derecede dolaplar dönüyor. Burada da şu anda Sayın Başkan mı gidip futbolcuyla görüşecek? İtalya'da, İngiltere'de, Marsilya'da. Kaç tane transfer görüşmesine katılmış?
1: Olmaz ya.
0: Kaç transfer görüşmesine katılmış? Daha önce Cenk Ergün vardı. Uğur Yıldız var orada. Uğur Yıldız'a bakıyorum şimdi. Bu transferlere bakan Galatasaray'da Cenk Ergün'ün yardımcılığı yapan Uğur Yıldız. Uğur Yıldız'ın şu anda Okan Hoca'nın ekibinde mi, transfer komitesinde mi, başkanın ekibinde mi bilmiyorum ne olduğunu. Bir planlama ve görev dağılımı konusunda ciddi bir sıkıntı var bence Galatasaray'da. Bunu çözerlerse o zaman derim ki tamam Galatasaray şunu yapacak bunu yapacak. Ama bugün bakın Haziran geçti. Bugün Temmuz'un 9'u yarın 10'u. 30 gün oradan 9 gün buradan 39. 10 günde oradan 39. Aşağı 2 aydır Galatasaray transfer yapamıyor. 2 ay. Sen şampiyon takımsın. Sen 4 yılın şampiyonusun. Sen Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde başı olmuş bir takımsın.
1: Şimdi
0: kombinelerini, hocalarını satmış bir takımsın.
1: Abi, bu kadar sezon üst üste şampiyon olmuş bir takım plan sebebiyle, planlar sebebiyle bekliyor olabilir mi acaba?
0: Hangi plan?
1: Bilmiyorum.
0: Hangi plan?
1: Hani biraz daha
0: anlat.
1: Böyle akil düşünüyorum.
0: Hayır Furkan öyle değil bir plan mi olmuş olsa Sayın Başkan anlatır. 2017'deki transferleri anlatıyor. Demek
1: diyorsun
0: ki plan
1: ki
0: yok.
1: Böyle bir şey olsa ya Sayın Furkan, Başkan 2000, soru alır.
0: 2017'de Mariano Endia'ya Fernando transferini anlatıyor. Eğer plan olmuş olsa 2017'den bu tarafa kaç sene geçmiş ya? 9. Eğer plan olsa o planı anlatır. O plandan bahseder.
1: Evet, evet, evet.
0: 10 yıl geçmiş o transferde başarısız bir yılından sonraki Sayın Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz'in geldiği dönemdeki
1: mekan
0: satılan denedir futbolcuların olduğu dönemden bahsediyor.
1: Evet.
0: Eğer benim bir planım varsa ve ben bunu paylaşmak istiyorsam 10 sene önceyi değil bugünü görürüm, ileriyi görürüm ve elimdeki hedeften bahsederim.
1: Tabii.
0: Yok.

0: mutlaka transfer yapacağız diyor. Evet, transferde menajerleri size önerdiği oyuncular olacaktır. Belki takım içinde Okan Hoca'nın takip ettiği olacaktır. Ama yönetim olarak baktığın zaman Abdullah Kavukçu'dan bir farklı ses çıkarsa, başkandan farklı bir ses çıkarsa, yine burada bakıyorum, herhalde Uğur Yıldız şu anda transferlerde görüşme yapabilecek, iletişim olabilecek. Çünkü o da Gross Gross transferinde biliyorsun Cenk Ergün yardımcısıydı. İmza faturasında evet, ona ihale kalmıştı. Sonra tekrar kulübe gönderilmişti. Tekrar işe alınmıştı. Hani plansızlık, plansızlık, plansızlık. Varsa bir planınız, çıkın ortaya koyun. 2017'deki döneminizden bahsetmeyin. 2017 dönemi Galatasaraylıların hatırlamak istemediği bir dönemdir. Galatasaray tarihinin en başarısız dönemidir 2017 dönemi. Evet. Hatta Burak Elmas'tan daha kötü bir dönemdi o zaman. Bileklikler yapılmıştı, yardım kampanyaları yapılmıştı. O döneme bahsediyorsanız evet doğru işler yap. O zaman ben çünkü size zamanında herkes eleştirirken öldüm Sayın Başkan. Bugün oraya hiç gitmeyecektiniz. Önünüze bakın ya. Sayın Başkan, önünüz açık, aydınlık. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, rakipler zaten çekingen. Şunu söyleyebilirsiniz. Evet, biz transferde biraz ağır kaldık. Ekonomik olarak da hiçbir sıkıntımız yok. Camiamızdan biraz daha sabır istiyorum. 15-20 gün sonra her şey çok daha farklı olacak dersin. Olur. 2017'ye falan gitmekte hiç gerek
1: tabii
0: yok.
1: Ki, tabii yani. Tabii ki. Dinleyenlerimizin mesajları var, hemen sizlerle buluşturalım. Almanya'dan Okay Bey'in mesajı. İyi yayınlar Furkan, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Almanya Bielefeld'den selamlar. Sanki bombalar patlayacak. Dursun Başkan, onu bekliyorum demiş. Savaş Çorlu'ya selamlar, hak veriyorum. Ama şunu da söylemek isterim. Şahan Gökbakar bence Dursun Başkan'a biraz ağır konuştu. Bunu Necati Ateş de güzel açıkladı, video paylaşmış. Ben sahanın haksız olduğunu demiyorum demiş. Biz taraftar olarak bunu duymak istemiyoruz. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Benim görüşüm, transferler erken yapılır, kampa yetiştirilir. Bir de Galatasaray bir oyuncuyla görüşüyormuş, şu an Dünya Kupası'nda top koşturuyormuş, var mı bilginiz demiş. Emre Kaplan'ın haberiydi bu.
0: Emre Kaplan'ın haberine saygı duyuyorum ama başkanın açıklamalarından hemen sonra Dünya Kupası'nda top koşturan bir oyuncuyu transfer edecek ediyor gündemine aldığı haberleri başkandan sonra yönetim tarafından aldı. Emre'ye ben burada bir şey diyemem. Almanya'ya selam olsun. Şahan Gökbakar konusunda tekrar söylüyorum. Ben Şahan Gökbakar'ı hayatımda birkaç kez maç çıkışında gördüm. Selam vermiştim bile yoktur.
1: Evet.
0: Ama arkadaşım şunu da söylüyorum. Yönetim içinde bile simitçi ya da otelci diyenler var ya. Ya bak, mesela doktora ne dersin? Doktor dersin.
1: Evet.
0: Gazeteciye ne dersin?
1: Gazeteci
0: dersin.
1: Aynen.
0: Televizyoncuya televizyoncu dersin. Hani mesleği bu.
1: Doğru.
0: Otelci. Şimdi restorancı diyebilir belki Abdullah Kavukçu'ya. Ama Abdullah Kavukçu'nun bugün ben 2000 biraz daha geçen yıllardan şeye karşı... Alp Bey'e karşı, Alp Bey'le seçime girdikleri dönemden biliyorum. O zaman da mesela herkes simitçi diyordu. Hani simitçilik kötü bir şey değil. Evet. Simitçiliği sokakta yapan da var. Böyle Abdullah Kavukçu gibi dünya çapında tanıtılmış bir şey de var. Daha küçük zincirleri de var.
1: Tabii.
0: Ama burada hakaret gerçekten. Ha, Şahan Gökbakar bunu hakaret olarak söylediğine inandırabiliyorsanız o zaman gelin hep beraber eleştirelim.
1: Evet.
0: Burada transferlerin neden olmadığını eleştiriyor. Simitçi, otelci gibi kavramlar. Hani böyle... Hakaret olsa gelelim burada sahip çıkalım, daha farklı şeyler söyleyelim. Evet, orada belki bir kinaye vardır ama inanın bana ben başka otelcilerde tanıyorum, otelci diye hitap ediyor diyor. Ya da işte simitçi. Belki biraz şey olabilir ama bunda bir hakaret yok. Hani hukuken de hakaret yok. Halk dilinde de hakaret yok. Ben şimdi burada bunu söyledim diye belki bana kızanlar vardır. Ama Şahan Gökbakar iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Galatasaraylı'na inanıyorum. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinde de zaman zaman çıkıp en sert ifadeler kullanabiliyordu. Bu böyle bir karakter herhalde. Ben çünkü filmlerini de izlemedim desem yalan olmaz yani. Ben hayatımda hiçbir filmini izlemedim. Yani niye Galatasaray'da Şahan Gökbakar bu kadar gündem oluyor bir anda? Transferler değil de. Transfer sürecinde bir an önce düğmeye basmalılar. Geçmiş değil, önüne bakmalı Galatasaray. Eleştirilerde tekrar söylüyorum, haklılar. Çünkü süreci kötü yönettiniz. Süreci başından beri deseydiniz ki biz...
1: Ya her transfer yapmasın. Niye sonra kalıyor? Ben onu anlamadım. Hep şu bekleniyor ya, galiba. Her transferde acaba Osimhen mi bekleniyor?
0: Furkan, her transferde Osimhen bulamazsın. Her transferde Icardi bulamazsın.
1: Bunu bekliyorlar bence.
0: Her böyle transferde beklersin ama Sané gibi bir oyuncu alıp beklersin. Leroy Sané'yi Galatasaray aldı. 1,5 ay, 2 ay Osimhen'i bekledi. Çünkü kredisi vardı.
1: Evet.
0: Ya baktığım zaman Galatasaray Leroy Sané'yi transfer etti. Ne konuşacağım evet, diyordum. Evet, evet. Ama siz şu anda bir tane

0: Hani bir tek oyuncu transfer etmeniz daha ya. Böyle stepmediniz ya, yedek ağırlıklı mesela. İlk ona gelecek. 20 yaş, 23 yaş altı falan bir tane oyuncu transfer etmedin. Bunu yapmış olsan anlarım.
1: Sanki biraz daha böyle uzun vadede transfer olmayacakmış gibi geliyor Galatasaray'a. Temmuz'un, yani bir iki hafta falan daha olmaz
0: ben
1: gibi.
0: Ben Temmuz'un 20'sinden önce beklemiyorum.
1: Temmuz, yani 11 gün aynı yani fikirdeyiz.
0: Temmuz'un 20'sinden önce beklemiyorum. Evet. Belki biraz daha uzayabilir. Ama çıkıp tekrar şunu söyleselerdi Galatasaray taraftarına. Biz 2 ya da 3 tane yıldız transfer yapacağız. Bence Galatasaray satış da yapacak. Bak bu da çok enteresan bir şey söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Galatasaray şu anda Sanchez,
1: Davinson Sanchez mi?
0: Gabriel Sara ve Salah.
1: Bırakmayacağız deniliyor ama Davinson'a.
0: Davinson Sanchez'i Galatasaray'a bırakmayabilir ama 30 yaşındaki bir oyuncuya 30 milyon euro bandında bir teklif gelirse buna hayır demek de zor. Futbolcu da gitmek istiyorum derse buna da bir şey diyemezsiniz. Futbolcunun burada şeyi önemli. Reaksiyonu, ne kısa bir reaksiyon verecek, o önemli. Davinson çünkü Galatasaray'ı seviyor ama Como ve Inter'den gelen teklifler belki kafasını karıştırabilir. Gelip yönetime, Okan Hoca'ya ben gitmek istiyorum derse yönetim ve teknik heyet bir şey yapamaz burada.
1: Evet.
0: Yani ben burada o yüzden baktığın zaman gidecekler arasında Sanchez'in de Gabriel Sara'nın da olabileceğini düşünüyorum. Belki de buradan bir bonservis geliri elde edip transfer planlamasını ona göre de yapacak olabilir. Ama şunu kabul etmiyorum. Galatasaray'da para yok diyenler de var transfere. Bu daha kötü bir şey. O zaman da
1: nasıl yok?
0: O zaman da bütün şey yaparlar. Fikret Orman'a kullandıkları bir slogan vardı. Sosyal medyada geçen günü gördüm. Onu bu sefer kullanırlar size yani. Hatırlayalım yani Fikret Orman'ın sattığı oyunculara bakalım. Ne oyuncular satmıştı?
1: Fikret Orman paralar neredeyim diye.
0: Yani o zaman slogan olmuştu. Tribünlerde taraftar maçtan sonra bunu soruyordu. E böyle olursa bu zaman bunu da sorarlar. Çünkü Furkan çok ciddi rakamlar geldi.
1: Evet.
0: Bak korkunç loca gelirleri. Korkunç taraftardan forma gelirleri. 1 milyon üzerinde forma sattın. Sponsordan 50 milyon euro para aldın. Sponsorlar sana istemediğin formayı basmak zorunda kalıyor. Çünkü sana ciddi paralar veriyorlar. Sarıyla yani kırmızının ki renkleri karışık olan bir forma, her sene beyazla koyu forma aynı forma, bir çizgi, bir koluna çizgi, aynı kumaş aynı forma. Yani şey yok, stilistik yok, desen yok.
1: Farklı bir stilde görmedik, evet.
0: Çünkü ne isterse onu yapıyor. Çünkü parayı veriyor. Hani diyorlar ya parayı veren düdüğü çalar diye. 1 milyon euro forma sattığı zaman şu kadar. Bu yıllardır böyle.
1: Doğru.
0: Yani Nike'da da ya da bundan önceki tedarikçi firmalarla diyeyim. Ben isim kullanmayı sevmiyorum. Bundan önceki tedarik firmalarla da bir aşağı bir yukarı aynıydı. Ama 2000'li
1: yıllarda bile. Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var. İstediğiniz forma satışına ulaştınız. Hedefe ulaştınız, doğru mu?
0: Taraftara dediniz ki.
1: İnanılmaz yani.
0: Taraftara dediniz ki.
1: Pahalı değil mi?
0: Taraftara dediniz ki.
1: Kaç para formalar abi?
0: Şu anda 6,5 milyon baskısı ne baba? 7 bin lira.
1: 7 bin lira.
0: Bak taraftara dediniz ki 1 milyon forma satışına ulaşacağız. Kulübümüz 50 milyon euro para kazanacak. Saldırın. Hani sloganı var ya, saldırın saldırın. Evet. Bu taraftar için saldırın. Evet. Abi taraftar saldırdı storlara. Taraftar gitti. Formayı 1 milyon satışına vallahi ulaştı. Geçti. Yani. Ve siz şu anda hala o taraftarı üzüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra da sitem ediyorsunuz. Yok ya.
1: Valla bilemiyorum nasıl bir planlama olacak. Ama yani şu söyleniyor. Bununla alakası var mı yok mu bilmiyorum. Kimisi var kimisi yok diyor. Galatasaray'da şu an çok büyük bir proje var. Stad etrafına yapılacak olan proje. Paralar oraya ayrılacak diye. Bu ne kadar doğru? Bu düz mantık bir düşünce mi bilmiyorum. Transfere etkisi olan parayla bir alakası var mı?
0: Hiçbir alakası yok. Bekliyordum ben de böyle bir şey. Çünkü yönetim seçildi. Başkan yönetimini tazeledi. Yönetimi değiştirerek birkaç revize yaparak yönetimle seçime girdi. Galatasaray tarihinin de bu arada eğer 2 yıllık görev süresini tamamlarsa Ali Samiyan kurucu başkan Ali Samiyan'dan sonra en uzun süreli görev yapmış başkan olacak Galatasaray'da. Böyle bir tarihi var yani şu anda.
1: Değil mi?
0: Önünde. Ama bu süreç böyle devam ederse Galatasaray'da çok ciddi sıkıntılar olur başkan ve yönetim adına yani. Şimdi siz böyle bir durumdan gelindiği noktada proje gayrimenkuller, bak Kemalburgaz, Florya,
1: evet,
0: Riva, Aslantepe, Galatasaray'ın Mecidiyeköy 2005'te orası otel olacaktı. 2005 oldu. 2016'da Dursun Özbek, Duygun Yarsubat yönetimindeyken ben buraya yılda 5 milyon dolar gelirle kullanacağım dedi. Arasından aşağı yukarı 10 sene geçti. Hala aynı yerdeyiz. Dolayısıyla bunların gelirlerinde düşünecek olursak bir şeylerde insanlar tepki göstermekte haklı. Riva Galatasaray'ın kurtuluşuydu, hatırlayalım. Riva da Dursun Özbek döneminde. Galatasaray'ın geleceğiydi. Galatasaray'ın kurtuluşuydu. Florya Galatasaray'ın geleceği, kurtuluşu. Şu anda nereye gidiyoruz daha belli değil. Oraları sportif şeye karıştırmak istemiyorum.
1: Kemerburgaz'da projeler var galiba.
0: Kemerburgaz'da projeler var.
1: bir şey ya, bak, futbolculara var, da verilmişti var, galiba değil mi? Sanki birer böyle daire gibi bir şey verilecek.
0: Var var var ama biz proje diyoruz ya. Dün Florya altyapısında benim çocuğum mesela ayağı kopmuş, sakatlanmış mesela. Futbol sahası altyapıda işler acısı Florya'da. Ne zaman kemer bu kasa taşınacak?
1: Dün mü olmuş o abi?
0: Çukur sahada çalışıyorlar. 16 yaşında bir
1: duydum onu da ya. Altyapısı bu kadar altyapısı değer bu kadar verilmemesi.
0: Bir futbolcu, çok ayıp. Bir futbolcu ailesiyle konuştum. Genç dedi ki takım, A takım oraya gittiğinden beri biz burada zaten eskiden de çok evlattık. Yani çocuklarımız şu anda tehlike altında dedi, yani Florya'daki zemin için. Hakikaten yani neresinden baksak bir şekilde ortada kalıyor yani.
1: Şimdi yani o kısım da önemli. Trabzonspor'un akademisini gördün mü yerini?
0: Gördüm.
1: Abi inanılmaz. Mükemmel bir akademisi var Trabzonspor'un. Türkiye'ye örnek. Beşiktaş'ın aynı şekilde.
0: Kasımpaşa'nın da bir ara.
1: Kasımpaşa öyle.
0: Fenerbahçe. Eyüp Spor yapıyor. O da mesela şey yapıyor. Bak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa, Eyüp Spor falan diyoruz. Galatasaray. Avrupa'ya açılan pencere diyoruz. Buraya geleli bir sene oldu. Orada gencecik çocuklar, futbol geleceği olan, hayaller kuran gençlerin tarla gibi yerde çukura basıp tendonu kopan,
1: evet,
0: çeşitli sakatlıklar yaşayan bir ortamdalar.
1: Bu arada altyapıdan bir potansiyel oyuncu da yok değil mi şu an? Yani bu kadar şeyle uğraştıkları için.
0: Olmuyor, çıkmıyor. Nasıl çıksın? Orada doğru, sahipsizler. Altyapının başında Fatih Demircan. Altyapıya bakan. Neydi?
1: Teknikte antrenör mü diyorsun?
0: Altyapı koordinatörleri, futbolla alakalı olmayan, futbol oynamamış insanlar, oralara futbol oynamış profesyonel, oraların havasını, oraların suyunu bilen insanları getireceksiniz. Emir Kıvırcık çok iyi bir Galatasaraylıdır, liselidir ama hayatında kaç tane takımda oynamış? O futbol oynayan oyuncuların, gençlerin, hocaların ne kadar şeyini bilebilir? Oraya futbol oynamış. Şimdi Galatasaray altyapısına geçen sene devre arasında Altınordu'dan birini getirdiler. İsmi aklıma gelmedi. Getiriyorsunuz, getiriyorsunuz, bir şey olmuyor. Orhan Atik, Altınordu'dan transfer. Fatih Demircan, ondan önce Erden Timur ben yapacağım dedi. Her sene 3 tane 5 tane dedi Avrupa'ya açılan oyuncu yetiştireceğiz dedi. Ben 97'den beri Galatasaray'ı takip ediyorum. 30 senedir hep altyapı için vaatler verilir. Ama altyapıda hiçbir şey değişmez. Bak 30 senedir. İddia ediyorum. Allah rahmet eylesin, Süleyman Demirel Galatasaray'ın üst sahasına, ilk sahasının 4. 5. sahasının yapılışına, açılışına geldiği zaman bu nasıl güzel bir saha demiştik o zaman. Bu nasıl bir tesis demiştik. Florya'da aşağıda 2 saha vardı, yukarıda 1 saha vardı. 2 tane daha üst altyapı binasının açılışına geldiği zaman yatakhaneler, sinema, konferans salonu, böyle bir şey yoktu Galatasaray'dan başka. Ama futbolcu fabrikası olması lazım böyle bir yatırım yapılan yerin. Şimdi o Florya'da mayın tarlası gibi sahada antrenman yapıyor çocuklar. Ve sakatlanıyorlar. Dün o 17 galiba yanlış hatırlamıyorum. Dün bana haber geldi. Bir oyuncu daha ayağını çukura basarak sakatlanmış. Galatasaray bu mu olmalı? Galatasaray Kemal Burgaz'ın yanına o altyapıyı hemen yapıp o çocukları da oraya götürmeliydi.
1: Gerçekten bu konuda beklenenin çok altında bir durumun oluştuğunu söyleyelim. Altyapı konusunda rahatsızlıklar var. Bizlere de çok fazla haber geliyor. Onu da
0: abi altyapıyı anlayanları yani koyun. Bilenleri
1: tabii
0: koyun.
1: Ki, tabii ki, tabii.
0: Altyapıyı koklamış, oranın şeyini en iyi bilen insanları koyun. İş adamını oraya getirip koyarsanız olmaz. Ha iş adamıdır, geçmişte orada oynamıştır, oranın havasını biliyordur. Ahbap çavuş ilişkisiyle altyapı olmaz. Altyapı en iyisi olacak. Altınordu yıllarca övdük. Altınordu nerede abi? Kapanıp gidiyor. Altınordu'dan hoca getiriyorsun Galatasaray'a kurtarıcı olarak. Altınordu evet, eski Altınordu değil ki. Altınordu artık hedefi yok. Alttan 2-3 futbolcu yetiştireyim, satayım, göndereyim. Şimdi kapanma noktasında ne yapacağız diye. Hedefi olmayan yer. Galatasaray'ın altyapısı aslında kanayan bir yaradır yani, ben bunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Gerçekten de kanayan
1: şu an yer. Altyapının başında Murat Dizdar isminde.
0: Evet, Murat Dizdar. Altınordu'dan gelmiş, araştırdım biraz.
1: Akademi gelişim direktörü olarak görev yapıyor.
0: Fatih Demircan yönetici sorumlu.
1: Evet, Bucaspor, Altınordu dediğin gibi, Trabzonspor, Sivasspor, Ümraniyespor, Galatasaray. Bu şekilde bir kariyeri var.
0: Ya kariyer olarak baktığın zaman ama burada ne yaptığına bağlı.
1: Tabii ki ne yapıldığı önemli.
0: Ne
1: yani
0: yapıldığı burada önemli. Oraya transfer
1: kim yetişti, kim çıktı, o kısım gerçekten çok daha önemli yani. Dinleyenlerimizden sorular var.
0: Barış da mesaj atmıştı ya. Barış'a mesaj geldi mi?
1: Geldi. Attı mı sana?
0: Bilmiyorum, atacağım demişti.
1: Barış abiye de selam, Barış Lütfü Seven'e de buradan selamlarımızı gönderelim.
0: Emekçi ayrıca, kardeşim, kameraman kardeşim, yanında mavi arkadaşımıza ver selamlar olsun.
1: Aynen öyle. Buradan Hüseyin abiye de selamlar gönderelim Tuksat'a. Seni dinliyoruz Furkan. Yanımda Beşiktaşlı kuzenim var. Trozart bugün bitiyor mu diye sorar. Var mı bilgin demiş. Trozart konusuyla ilgili şunu ifade edelim. Önce bir çeyrek final maçı oynansın, sonrasında bakılacak bu

0: konuya. Bu transferle Serdar Adalı direkt kendisi ilgileniyormuş. Yüz yüze görüşmeleri kendisi gerçekleştirecek. Ayrıca Lukaku transferini de araştırıyorlar. Sakatlık geçmişine bakıyorlar. Eğer mali olarak Beşiktaş için uygun olursa Lukaku'yu da transfer etmeyi düşünüyorlar. Teşekkür ediyorum. Selamlar yani, gönderelim.
1: Transfer konusunda hemen orada karamsar olma. Sayın Başkan gidecek, görecek. Bu transfere bitti gözüyle bakılıyor. Eğer bu transferde bir pürüz çıkarsa Beşiktaş taraftarı çok üzülür.
0: Kesinlikle.
1: Bak çok üzülür. Çünkü Trossard transferi için
0: şu an çok iyi gidiyor efendim, geliyor. Beşiktaş, evet.
1: Beşiktaş çok ciddi aşama kat etti. Dün son rakamlar 8 milyon euro istiyordu. Son 2 milyon euro daha 10 milyon euro kadar çıkıldı.
0: Evet.
1: Bu eğer bu transfer olmazsa Sayın Serdar Adalı'nın başı ağrır. Ben olacağına inanıyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Evet, evet, evet.
1: Çünkü
0: evet,
1: geçen sene iki sağ bek konusunu atalım. Osay Samuel'le diğer bir İngiliz sağ bek daha vardı. Onların iki transferinde olmaması maddiyattan kaynaklıydı biraz. Burada bu Trossard transferi ben bitti gözüyle bakıyorum her Beşiktaşlı gibi.
0: İyi yayınlar Furkan Bey. Kocaeli İzmit'ten selamlar. Kadir Üzmez yazmış. Kocaeli sporumuzu çok özledik. Ligi de çok özledik demiş. Gerçekten Kocaeli spor bu lige geldiği andan itibaren renk kattı. Müthiş bir taraftarı var. Harika bir taraftarı var. Bir kez daha tebrik ediyorum o taraftarı. Tabii ki şu an için Anadolu'da öne çıkan taraftar gruplarına baktığımızda hep yeşil rengini görüyorum. Bursa Spor, Kocaeli Spor, Konya Spor şu an için çok iyi. Bir hatırlıyor musun abi final maçını? Sakarya Spor da öyle. Ya Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir görsel şov yaptılar. Hayran kaldım.
1: Futbol seyirciyle güzel, futbol taraftarla güzel. Selamlar. Bak seyirci de değil, futbol taraftarla güzel. Taraftar farklı, seyirci farklı çünkü. Ben hep onu ayırırım yani. Seyirci ayrı, taraftar ayrı. Futbol taraftarla güzel. Kocaeli Spor Süper Lig'e gelmesinde çok ciddi katkıları vardır. Bursa Spor'un en aşağılardan şu anda Süper Lig yoluna gelmesinde Bursa Spor taraftarının çok
0: ya Lincoln Endike'yi aldılar. Daha ötesi abi, mi var mesela?
1: Allah yollarını açık etsin. Bursa, Kocaeli, Sakarya
0: bak,
1: geçen sene
0: bir tane isim söyleyeyim abi. Şimdi aklıma geldi. Bursa Spor bir tane daha transfer yaptı. Sol beke. Bak bu ismi unutma abi. Toral Bayramov. Azerbaycanlı oyuncu. Neftçi Bakü'den aldılar yanlış hatırlamıyorsam. Toral Bayramov. İnanılmaz bir sol bek.
1: Sen diyorsan vardır bildiğin.
0: Bak bu çocuk mesela bu takip edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. İsmini yanlış söylemiyorum. Hemen bakacağım. 2003'lü olması lazım.
1: 2003 ise
0: 2001'li. 2001'li.
1: O şey, statüye
0: bak,
1: girmiyor.
0: Toral Bayramov. Oyuncu Bursa Spor'a transfer edilmiş. Ben daha öncesinde keşfetmiştim bu oyuncu. Bakmıştım. Çok beğendiğim bir isim. Azerbaycan milli takımında 42 maç 5 gol atmış. Karabağ'dan alınmış. Karabağ'dan Bursa Spor'a transfer olmuş. Bu oyuncuya dikkat et abi. Tamam, Toral Bayramov. Not edelim bunu. Şimdi son konum abi. Bugün saat 14'te Süper Lig fikstür çekimi var. Birçok da dedikodu var. Bu konuyla ilgili neler söylersin? İşte kulüpler baskı yapıyor. Şöyle böyle. Öyle. Ama denilen şu, federasyonda tek tuşla yapay zeka ile birlikte galiba yapay zeka fikstür çekimi gerçekleştirecek. 34 haftanın fikstürü belli olacak.
1: Furkan çok net söyleyeyim. Bundan önceki transfer yani çekimlerde, fikstür çekimlerinde hep derler fikstür çekimi. Ben de yıllardır hep söylerim. Niye ilk maçımız Kadıköy? Abi top kalıyor. İki tane top kalıyor. Birini geldi en son Metin Öztürk'tü galiba çekti. Ondan önce bir başkası çekti. Hani burada fikstür çekiminde
0: oyun şu söyleniyor bak sosyal medyadan söylüyorum bu arada kesinlikle öyle bir şey değil yani fikstür şikesi deniliyor
1: abi
0: yani.
1: Bak iki top kalıyor birini sen çekiyorsun birini ben alıyorum Galatasaray'a kalıyor rakip çekiyor sen de çekmiyorsun burada fikstür şikesi ben de yıllarca düşündüm acaba var mı diye. Ama kardeşim birileri geliyor çekiyor bunu.
0: Ya yani. Yok ya.
1: Ya bunu, birileri geliyor.
0: Şimdi yapay zeka olsa. 90 dakika değil mi?
1: Bu sene merak ediyorum. Şimdi yapay zeka kalkıp da ilk maçı mesela Aslantepe'ye verirse bu sefer diyecek ya bak demek ki şike varmış olacak şimdi.
0: Evet yani. Evet.
1: Gerçekten de ilk maç bu sene Galatasaray stadında oynuyorsa.
0: Şimdi söyleyeyim. Dört büyük takımın yani şampiyonluğa oynayacak takımların korkusunu söylüyorum. Aralık Ocak gibi Erzurum'da maç yapmak. Onu söyleyeyim özellikle.
1: Biz gittik oralarda fena oluyor. Ha.
0: Son maçların kendi evlerinde oynanmasını istemek. İkinci yarıdaki maçlar yani son maçlar benim evimde oynansın düşüncesi. Bu planlama söz konusu yani bu isteniliyor. Bunun dışında bilmiyorum yani işte derbiler hangi hafta oynansın konusu var. Avrupa maçları var sonuçta arada oynanacak maçlar var bilmiyorum yani.
1: Ben de o zaman söyleyeyim bu istekler bitmez. Sonu gelmez istekler. Bir başladığı zaman o olsun bu olsun maçım saati gündüz olsun. Ya fikstür çekiliyor. Program belli oluyor. 4 haftalık program belli oluyor. Ya da 6 haftalık program belli. Zaman zaman evet. Son haftaya gelmeden. Abi 3 hafta 4 hafta ses yok. 5 hafta 6. hafta diyor ki ben. Ya kardeşim 6 hafta önce niye itiraz etmedin sen buna ya? Çekiliyor.

0: program belli oluyor. Maç programından bahsediyorum.
1: Tabii.
0: 6 hafta önce biz sıkıştık, bu hafta maçımızı seyreder misin ya da işte saatini değiştirir misin? Ya önceden çekildiği anda belli olduğu anda itirazını yapıyor.
1: Evet.
0: O arada böyle biraz form durumu oluyor, sıkışık oluyor, sakatlık oluyor falan, burada bir maç olur mu? Abi sen orada itiraz edeceksen o program belli oldu.
1: Baştan belli. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Zavaş abi çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür görüşlerinden ediyorum. Dolayı çok çok sağ ol. Güzel bir yayın oldu. Dinleyicilerimize
0: selamlar. Herkese selamlar, saygılar.
1: Zavaş abi birazdan Saffet İşler'le birlikte spor ajansında olacaklar saat 12'de. Hemen hemen 12-13 dakika sonra Aspor'daki yayınında da sana iyi yayınlar diliyorum abi. Ve Aspor Radyo her zaman bekliyoruz.
0: Her zaman senin yanındayım kardeşim benim. Seviliyorsun.
1: Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere abi. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde Aspor Radyo'da Spor Ekspres'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
6: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
7: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.

0: yeteneğiniz var.
1: Özel bir yetenek.
0: 30 gol katkısı yapabilir.
2: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
3: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
4: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
2: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.

0: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Reklam arası sonrası Spor Ajansı programımız devam ediyor. Değerli izleyenler, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Stüdyo konuklarım Savaş Çoğru ve Saffet İşler'le birlikte gündemi masaya yatıracağız ve konuşacağız. Son dakika haberlerimiz, son dakika gelişmelerimiz de olabilir bu süre zarfı içerisinde. Sevgili Savaş Çoğru ve Saffet İşler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Sana da hayırlı olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
2: Batuhan, sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum.
3: Batuhan'ı tanımayanlar için kıymetli Fikret abimin oğludur. Ben de daha sonradan Fikret abiyle çok mesaimiz oldu. ATV'de beraber çalıştık. Spor basının değerli ismiydi. Bay Tahmin olarak katılacak yeni jenerasyon. Evet. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Batuhan'la da ben bugün tanıştım. Babayla çok beraber mesai yapmışlığımız var. Dün akşam da Sezgin abiyle kulaklarımızın attık. Sezgin gezmeye çok sevindim dedi Batuhan'la yayın yapacağın için. Tekrardan hayırlı olsun kardeşim. Allah tanımız.
0: Çok teşekkürler. Amin diyelim. Evet, Fenerbahçe ile başlamak istiyorum programa. Fenerbahçe Aziz Yıldırım yönetiminde transferlere imza attı. 4 transfer var şu an açıklanan resmi olarak. Vedat Muriç, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake son olarak açıklandı. Ve şu anda gündemde en çok konuşulan isim Mason Greenwood. Fenerbahçeliler şu anda bu haberi bekliyor. Bu transfer haberinin gerçekleşmesini bekliyor. Sizler ne düşünürsünüz? Saffet Hocam sizinle başlayayım.
1: Şimdi Fenerbahçe tabii kamp dönemiyle beraber çok iyi bir başlangıç yaptı. Yani her ne olursa olsun İsmail Hoca'yla anlaşıp bu yolda Aziz Yıldırım'ın büyük bir hani her şeye karşı olanlara bir cevap anlamında

0: yerli hocayla çalışmayı planladı. Birisi Aykut'tu, birisi İsmail hocaydı. Aykut hocayla olmadı ama İsmail hocayla devam kararı alıp öyle bir yola çıktı. Öncelikle ben hakikaten başarılar diyorum böyle bir karar alınıp devam edilmesi. En azından Türk hocalara da bir değer verildiği hissettirilmesi güzel bir olay. Tabii Fenerbahçe'nin şu anda transferle ilgili yapılan transferler evet gayet iyi. Şu andaki yapılan transfer Greenwood iyi bir kanat oyuncusu ve Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var buna. Tabii ki bu rakamlar tabii bizim dışımızda, onun için biz onlar için bir şey söyleyemeyeceğiz ama eğer alınacak bir oyuncu olarak bizim fikrimiz tabii ki çok iyi bir oyuncu, Fenerbahçe'ye de yakışır. Başarılı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe'de de şampiyonluk, başka bir düşünce yok. Bundan dolayı da Greenwood'un da gelmesiyle beraber, şimdi stoper konusu vardı, stoperi halletti. Orta sahaya mutlaka bir oyuncu, kanat oyuncusu düşünülüyor, bir sol bek düşünülüyor. Tabii ki bunlar sırayla hepsini zaten halledilecek pozisyonda. Ama şu andaki geldiğimiz noktada yapılan transferler Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak oyuncuları bilerek ve izlenip alınan oyuncular diye düşünülüyor yani. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bundan sonraki transferleri de nokta vuruşu olacağını düşünüyorum. Çünkü artık yani Fenerbahçe ve diğer takımların da transferde asla hata yapmamak zorunda. Çünkü bugüne kadar geldiğimiz nokta hep hata transferleri. Onun için Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzon özellikle iyi transferler, onları zaten konuşacağız. Hı hı. Ama nokta vuruşu transferleri yapmak zorunda.
1: Tabii bu transfer için 40 milyon euro civarında bonservis konuşuluyor şu an için. Savaş Çorlu sen ne dersin?
2: Artısı da olabilir. Yani şimdi transferlerde artık şu rakam artı, şu rakam artı. Yani 20 artı 5, 40 artı 5. Rakamsal anlamda çok bir şey kaldığını düşünmüyorum. Ödeme planının konusunda Fenerbahçe'nin şu anda çok ciddi bir planlama çalışma yapıyorlar. Yani çünkü burada kulüpler bazında ödemeler bazen anlaşıyorsunuz. Bazen ödeme takviminde yaşanan sıkıntıdan dolayı transfer vazgeçme noktasına gelebiliyor. Burada uzun vadede bir ödeme yapmayı düşünüyor Fenerbahçe. Bu konuda ikna ederse Greenwood transferi her an açıklanabilir. Çok büyük pürüz yok. Belki 7-8 taksit limit olduğu için, gelecek seneyi kapsamadıkları için bu son yıllarda öyle yapılıyor transferler. Çünkü limit gerçekten de futbolun bir şu anda kanayan yarası. Aslında yapılmış hataların diyelim yani futbolun değil kanayan yarası. Geçmişte yapılan hataların bu yapmış olduğu bir şey. Dolayısıyla bunu çözebilirlerse bu transfer açıklanır. Ödeme planı bu sene atıyorum 2 taksittir. Gelecek sene 6 taksittir. Son yıllarda transferler böyle yapılıyor. 3'ü bu sene, 5'i bir dahaki sene. Yani rakam olarak bölünmüş vaziyette diyorum. Yoksa 45 milyon az bir para değil. Euro'dan bahsediyoruz. Evet. Biraz da bunu tabii ki bizim Osimhen'den kaynaklandı. Osimhen transferde çıtayı çok yukarıya çekti. Ama futbolcunun kendisi ligimizde çok ayrı bir renk katar Batuhan. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe'nin uzun yıllardır kanatta yaşamış olduğu eksikliği ve aynı zamanda santrafor, forvet arkası, hücum yönü çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe bence bu da yetmeyecektir. Hala bir transfer daha yapma ihtimali var. O da bir haftadır bile söylüyorum. Ta ki Greenwood transferinden önce de söylemiştim ben bunu. Watkins transferi için de çok ciddi çalışmaları var. Eğer böyle bir transferi de gerçekleşmiş olursa bu iki transferle beraber Fenerbahçe'nin hücum hattı çok fena olur hocam. Bir tarafta Watkins, bir tarafta hani
1: İki oyuncu Premier Lig seviyesi gibi.
2: Bir de Fenerbahçe takımında Premier Lig'de forma giymiş başka oyuncular da var.
1: Leighton Hake.
2: Tabii böyle bakıyorsun son 3 transfer Premier Lig. Geçmişte bakıyorsun oyuncular da var. 4 tane 5 tane daha Premier Lig'de top giymiş oyuncu yani evet. Forma giymiş oyuncu olur.
0: Bir de şunu ekleyeceğim sevgili Savaş Çorlu. Kanat oyuncusu aldığın zaman defans arkasına koşu yapan kanat oyuncuları herkes şu anda kuvvetli olacak, öyle olacak. Esasında kreatif oyuncuya ihtiyacı var kanat oyuncusunun. Adam eksilterek gidip eskiden öyle değil miydi? Bir kanat oyuncusu adam eksilecek, rakipten oyuncu eksilterek pozisyon üretmeye gidiyor. Şimdi bakıyorsun kuvvetli oyuncu. Her yerde kuvvetli oyuncu olmaz.
2: Biz ne yapıyoruz? Kanat oyuncusundan savunma yapmasını bekliyoruz. Evet. Üçlü oynayan oyunculardan diyoruz ki savunmaya gel. Olmaz.
0: Olmaz.
2: Kanat
0: oyuncusunun kesinlikle.
2: Hani 90 dakikada belki duran toplarda birkaç tanesinde bunu beklersin. Ama sen maç oyuncuda özellikle üçlü oynayan oyuncular çok fazla savunmaya gelmesini hızlı gidiyor. Hayır abi kanat oyuncusu gidecek, gol atacak, attıracak. Bu kadar.
0: Orta sahaya kadar gelir en fazla. Ondan sonrasını gelmez. Yani burada kanat oyuncuların özelliği mutlaka kreatif oyuncu olmalı. Birebir adam eksilten oyuncu olmalı. Zaten öyle oyuncu olursa 18'e girerken de adam eksilecek. Yani şimdi kapalı bir savunmaya karşı oynayacağın oyun kreatif oyuncun varsa orayı açabiliyorsun. Bunları Dünya Kupası'nda yaşadık yani.
1: Yani şurada araya girmek istiyorum. İki sezon öncesine gidersek Alansen Maksimen vardı Fenerbahçe'de.
2: Dün akşam, bence, dün onu söyledim yayında.
1: Bu sezon, yani geçtiğimiz son sezon Fenerbahçe öyle bir oyuncunun eksikliğini hissetti sanki.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Hatta Ali Koç döneminden bu tarafa kanat oyuncularında böyle aklımda kalan bir Maksimen vardı. Evet. Etkinin altında kaldı. Beklenen etkinin çok yapamadı çünkü gerçekleştiremedi. Bir de Max Kruse vardı.
1: Evet.
2: Böyle beklentiyi altında kalan. Şimdi bu iki isim de çok önemli isimdi baktığın zaman. Ama şimdi burada Greenwood ismi çok üst düzey bir isim.
0: Evet.
2: Ben ya tutarsa denilen bir transfer değil. Ne olursa olsun sana maç kazandırabilecek bir oyuncu. Ne olursa olsun sana skor yapabilecek bir oyuncu. O iki isim de bekleneni verememeler sebebi takım özellikle Max'ta bayağı bir yeniydi takım. İkincisinde geldiği zaman sıkıntılı bir süreç vardı. Yani Fenerbahçe'nin 7-8 senelik döneminde hep böyle kadro içinde bir takım sıkıntılar var. Yoksa kötü oyuncular değildi. Ama bu sene Aziz Yıldırım'ın olması, yeni bir yönetim oluşması, yeni teknik heyetin oluşması, sportif direktörün oluşması. Yani o yüzden bambaşka bir Fenerbahçe bekliyoruz. Herkese bir dokunuş bekliyorum. Yani kimse geçen seneki futbolcuların hepsinde bir değişim bekliyorum ben. Ederson'dan tutun, yeni transferler Vedat Muriç'ine kadar, yeni alınacaklara kadar, takım içindeki orta sahada mesela Kantesi'nden, İsmail'sinden, Nenesi'nden. Ben burada birçok oyuncudan bir farklı bir değişim bekliyorum. Yani İsmail Kartal'la beraber.
0: Tabii ya Fenerbahçe zaten bu sene, yani mevcut kadrodaki olan oyuncular da dahil, bütün yeni gelen de dahil, hepsi üst düzey oynamak zorunda. Çünkü camiayı şu anda hazırlamış durumda. Yani Aziz Yıldırım %100 şampiyonluk sözü vererek başladı. Bunun içinde hem transferde hem de takımın ligi hazırlanmasında büyük bir katkı sağlayarak takımı belli bir yere getirmeye çalışıyor İsmail Hoca ile beraber. Yani burada zaten hani farklı bir şey düşünülemez. Farklı bir şey olduğu zaman tribünler zaten hazırlıklı yani bu konuda. Ama Fenerbahçe'nin yapacağı bu transferlerle alakalı da yani gerçekten takıma katkı sağlayacak oyuncuları nokta vuruşu yaparak geliyorlar şu anda.
1: Biraz daha geri gideceğim. Belki iki oyuncuyu karşılaştırırken farklı profiller olabilir ama Fenerbahçe'de Musa Sow zaman zaman kanat forvet olarak da rol almıştı ve başarılı da olmuştu. Ki hala şu anda sosyal medyasına girdiğimizde Musa Sow'un sadece tek takip ettiği takım Fenerbahçe.
2: Aziz Yıldırım farkı. Evet. Net Aziz Yıldırım farkı. Musa Sow, Aziz Yıldırım ilişkisi, ondan sonraki süreç hani tabiri caizse baba oğul gibilerdi.
1: Doğru.
2: Ve performans. Hatta Aziz Yıldırım'ın seçimden önce Mourinho eleştirilerine baktığın zaman hemen at sahibine göre kişiler gibi bir atasözü var ya orada, evet, da o gönderimde de bulmuştu. Şimdi Aziz Yıldırım çok farklı bir lider. Çok farklı bir kişilik. Zaman zaman agresif, zaman zaman yumuşak, zaman zaman esprili. Musa Sow'un performansını ben ne olursa olsun futbolcu tabii ki önemli. Mesela şu anda Fenerbahçe'de beklentiyi karşılayamayan az önceki tane kanat oyuncusu saydık. Gidenlerde birçok oyuncu sayarım.
1: Tabii.
2: Dzeko'nun zamanı, Talic'in zamanında oradaki düşüşlerde Aziz Yıldırım olsa belki çok daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bir otorite boşluğu vardı. Disiplin boşluğu vardı. Yani Samandıra'da bir disipline edilme konusu vardı. Aziz Bey dedi ki bundan sonra daha fazla olacağım. Gerekirse oraya bir oda atacağım dedi. Kuracağım dedi. Bunu zaman önümüzdeki günlerde faydası mı olacak, zararı mı olacak göreceğiz ama hakikaten eğer o otorite boşluğunu ortadan kaldırıp bir disipline ederseniz o zaman başarı gelir. Aziz Bey de bunu yapabileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi her zaman fazla sert değil. Bazen de böyle babacan olmak gerekiyor. Sov örneği çok net bir örnek yani. O performans tamamen Aziz Yıldırım'a bağlı ki takip ettiği tek takım Fenerbahçe ise Aziz Yıldırım gel dese sabah uçağa atlar gelir nerede olsa.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Saffet işler sen de dersin.
0: Valla ben hani konuyla ilgili yani oyuncunun zaten hani iyi oyuncuyu belki Türkiye'ye geldikten sonra hani bazı problemlerden dolayı düşe geçiyor belki ama burada mesela Musab örneğini vereceğim yani Samsun'dan gelip yani başarılı olmuş Samsun'da ama Fenerbahçe hani beklentiyi karşılayamadı mesela. Şimdi bunlar çok farklı şeyler. Çünkü camia büyük bir camia, o camiayı kaldıracak yapıya sahip olmak lazım. Şimdi gelen oyuncu Avrupa'dan geldiği zaman belki iyi bir şekilde geliyor ama Anadolu takımına gittiği zaman Anadolu takımında farklı. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta, Trabzon'da farklı bir o atmosfere bürünüyor. Onun için ben gene tabii ki oyuncunun zaten geçmişinde bir şey camiaya alışkanlığı var. Onun için onu da gelse de başarılı olur diye düşünüyorum yani.
1: Tabii Fenerbahçe'de çok büyük bir baskı var. Yani yeni
2: kolay
1: bir oyuncu.
2: 12 yılın baskısı var. Oradaki en büyük baskıyı da yani kimse bana bozulmasın kızmaz ama İsmail Hoca'nın üstüne düşecek o baskı. 99 dördüncü kez geldi. Herkese nasip olmaz. Karşında bir teknik adam var. 4 kez şampiyonluk yaşamadan gidip gelen başka teknik direktör herhalde dünyada yoktur belki. Büyük takımlarda yani. Kesinlikle. Aşağılarda mutlaka vardır alt ligler, evet, ama vardır. Büyük takımlarda 4 kere gidip

0: ancak böyle geçiş dönemlerinde belki, ama hedefi olan bir takımda ve bu kadar yüksek kalitede, bu kadar yıldız oyunculardan kurulu bir Fenerbahçe'yi İsmail Hoca'ya teslim etmek, İsmail Hoca'ya güvenmektir. Bunu yanlış anlaşılmasın. Yani İsmail Hoca burada ben söyleyeceğim şeyde yanlış anlaşılıp işte İsmail Hoca bu takıma yakışın falan değil mi? Hı hı. Ama o 99 puanla yapışadığı ikincilik İsmail Hoca'nın üzerinde ciddi bir baskı. O sene 99-102 tarih şampiyonu yazıyor. Bunu söyleyelim.
1: Ama yani esas baskıyı kim kuruyor? Aziz Yıldırım kuruyor. %100 şampiyon
0: oluyor. Aziz Başkan üzerinde de baskı var.
1: Tabii
0: Fenerbahçe'deki
1: ki
0: o birlik beraberliği yakalaması lazım. Bak şu anda hala o yok. Fenerbahçe bir seçim kaybetti. Hakan Sabri Bey bir seçim kaybetti. Seçimde ciddi bir oy aldı. Kaybetmesine rağmen Aziz Bey seçilmeyeceğini anlasa zaten seçime girmez. O muhtemelen seçileceğini anladığı için gelecek. İki seçim kaybetti. Bir seçim daha kaybetmiş olsaydı zaten çok farklı olurdu bu sefer. Kazandı. Hayırlı olsun. Beklenti yüksek. Biliyor ki bu sene şampiyonluk sözü verdi ama başkan adaylarının zaten tamamı şampiyonluk sözü vererek gelir yarışta. Yani ben ikinci olacağım diye seçilemez zaten yani. Ben Galatasaray'da Özcan Can Aydın'ın hayalleri, Allah rahmet eylesin, hayallerin teknik direktörünü getireceğim dedi. Lucescu şampiyon teknik direktörü gönderdi. Fatih Terim'le beraber ilk 3 yıl lig şampiyonluğu, 2 şampiyonlar ligi kupası falan gibi getirmişti. Ama hiçbirisi olmadan mesela ayrılmıştı. Olabiliyor bazen. Aziz Bey burada camianın bir numaralı sorumlusu olduğu için tabii ki en büyük yük Aziz Bey'de olacak. Çünkü şampiyonluk vaadiyle geldi. Yıldız transferler vaadiyle geldi. O yüzden şu anda iki tane transfer. Bir Vedat Muriç, bir Ake, bir de şu anda Greenwood transferi olursa ardından başka bir iki transfer daha bekliyorum. Fenerbahçe bu transferlerle, bu kadro yapısıyla eğer o geçen sene, önceki senelerde yaşamış olduğu bazı başıboşlukları kaldırıp disiplin olursa, koordine olursa, organize olursa, camiadaki birlik beraberliği de yakalarsa en önemlisi o bence Safet Hocam. Yani takım ve başkan değil, camiadaki birliktelik önemli. Bir puan kaybında homurdamalar başlamayacak. Bir puan kaybında tribündeki bölünmeler başlamayacak. Orada eğer bunu yakalayabilirseniz, sadece teknik adam yönetimle olmuyor bu birliktelik. Koca bir cami, ne diyoruz, 35 milyon taraftarı var diyoruz. Orayı genel kuruluyla, eski başkanlarıyla, eski yöneticileriyle, taraftarıyla o bir tinlik sağlaması lazım. Aziz Bey bu konuda çok büyük istiyor. Çünkü ben liderim dedi, ben yaparım dedi, ben birleştiririm dedi. Hakan Bey olabilir, daha önceki başkanı Saadet Sen olabilir, önceki başkan olabilir. Bunların hepsinin zaman zaman bir araya gelip ortak akılla konsensüs sağlayarak inişli çıkışlı dönemler olacak da bir takım hep çünkü ileriye doğru gidemez. Zaman zaman düşüş olacak. O düşüşte yukarı çıkabiliyorsan, düşüşte kalkabiliyorsan o zaman lider de olursun, şampiyon da olursun.
1: Burada tabii ki şuna vurgu yapacağım ben. Şimdi beklentiyi çok büyük bir çıta olarak yükseltti Aziz Yıldırım. Yani direkt şampiyon olacağız diyor. Kesinlikle. Şimdi burada
0: Hakan Bey de aynı şeyi söyledi. Yani ki, bir başkan adayı direkt şampiyon olacağız burada diyorsa seçilemez zaten. Serdar Bey ne dedi? Serdar Adalı ben şampiyon olacağım. Sandıkları çıkarın dedi. Yani başkan adayları onu söylemek zorunda.
1: Tabii ki ya bu camiaya bir
0: bunu
1: heyecan.
0: Bunu bir tek hatırlıyorum. Fikret Orman dönemi. Bak o çıktı ne dedi? Feda dönemi. Biz dedi şu anda bize şampiyonluk beklemeyin. 2 sene bize sabır edin. 2 sene stadımız olmayacak. Şurada oynayacağız. Bu 2 sene şampiyonluk gelmedi. Arkasından arka arka 2 sene şampiyonluk. Avrupa'da başarı geldi. Ama iyi anlatıldı.
1: Tabii.
0: Camiaya.
1: Ya zaten burada taraftara bazı şeyleri doğru bir şekilde anlatılırsa taraftar da insan olarak bunu zaten kabullenmiş oluyor. Şimdi zaten Fenerbahçe'nin şu anda bir sahaya yansıtacağı oyun çok önemli. İsmail Hoca'ya burada büyük bir yük düşüyor. Şimdi takımı sahada nasıl oynayacak, nasıl oynaması gerekiyor? Esas şey taraftarın beklentisi bu. Yani sahaya çıkıp da böyle iyi bir maç oynayan, taktiksel olarak çok başarılı bir takımı görmek istiyor. Yani neler yapıyor takım? Sahada 90 dakika mücadele eden bir takım görmek istiyor. Yani bununla eğer ki başarırsa o zaman taraftardan tepki alacak bir pozisyon olmaz. Oynadı, berabere kaldı ama çok iyi oynadı. Bunu söyleyebilir. Ama hiç oynamadan beraberlik ve mağlubiyet oldu mu? O zaman tepkiler çok büyük.
0: Hocam olur. İki tane daha bu takıma takviye yapılırsa Fenerbahçe tarihinin belki de en iyi kadrolarından bir tanesi, belki birincisi olacak yani.
1: Tabii ki bu söylenen
0: isimler ama. Bunu yaptığınız zaman da işte orada Sayın Başkan'ın, İsmail Hoca'nın, taraftarın, bak puan kayıpsız bir lig olmaz yani. Puan kaybedeceksin Avrupa'da da ligde de. O süreçte hemen şu olmayacak. Tarihin en pahalı kadrosunu verdik. İşte bu hoca olur muydu? Orada da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yine liderlik yapacak. Camiasına sahip çıkacak. Hoca bizimdir. Şimdi orayı geçtiğin zaman şampiyon olabiliyorsun. O kriz anları vardır bari, kırılma noktaları, puan kayıplarında. Sana bir sahip çıktıkları zaman bir bakıyorsun daha güçlü çıkıyor. Ama böyle sallandığın anda aşağı doğru gidiyorsun. Bu süreçleri Fenerbahçe mutlaka yaşayacak. Hepimiz yaşayacağız. Yani bir takım namalup kaç tane takım var? Beşiktaş var mesela. Hep kazanamazsın yani. Kaybedeceksindir de. Ama bu takım 3 tane

0: gideceksin diyor ya burada kalacaksın diyor. Ben böyle Galatasaray'da da vardı, Beşiktaş'ta da vardı. Parasının tamamını almadan gitmeyenler var. Şimdi bu yabancıların hepsi, bazılarını belki Türkiye'de bir iki tanesini kullanabilirsin, bazılarını Avrupa'da kullanacaksın ama her birinden bir şekilde zarar edecek. Bunu söyleyebilirim yani.
1: Çünkü tabii canım, bu kadar oyuncunun yani olduğu yerde
0: futbolcu yani ne güçleniyor burada? Yani çünkü evet, bakıyor ki yabancı kontenjanı var, beni kullanamayacak. Ben ne istersem o olacak diyecek yani.
1: Onlar da biliyor zaten, menajerler zaten.
0: Ama burada da bunu bu Aziz Bey'e ya da Aziz Bey yönetimine söyleyemeyiz. Çünkü geçmiş dönemlerde yapılan şey.
1: Evet.
0: Ali Koç dönemi, 7 yıl 8 yıllık dönemi, Saadettin Saran döneminde yapılan transferler. Hani bir kısa dönemde. Ya bunu maalesef bütün yöneticiler yapıyor. Ama şimdi Aziz Bey dikkatli davranıyor. Elindeki mevcut oyunculardan çıkarırsa bu sene de belki de gelecek sene de Fenerbahçe için çok daha iyi olacaktır yani.
1: Ben burada bütün olayın sahaya yansıyacak oyunu, oyun planı. İsmail Hoca bunu
0: oyun planı ki falan değil hocam. Top çizgiyi geçecek.
1: Ya o başka.
0: Oyun planı istediğin ya kadar iyi oyna kötü oyna.
1: Ya tamam.
0: Bak şu top çizgiyi geçip gol olmazsa maç 0-0 ya da bir tane yedin. Bitti.
1: Tamam,
0: istediğin kadar iyi oyna.
1: Kadro kurduğun
0: sonuç, böyle sonuç, bir kadro taraftar canlı sonuç bekliyor.
1: Böyle bir kadro kurduğun zaman zaten sonuca gidecek kadro kuruyorsun. Ha burada golleri atıp da maçı kazandığın zaman bambaşka bir şey olur ama senin sahaya yansıttığın oyunun çok önemli. Eğer oyunu oynamayıp şimdi tesadüfen gol atmak mı yoksa taktik olarak çalışarak attığın goller mi önemli? Burada tesadüfleri
0: ben
1: bırakamazsın.
0: Ben Lüçescu'nun Galatasaray'ı, Lüçescu'nun Beşiktaş'ını, Lüçescu'nun milli takımını biliyorum. Kazanmak farz adam için, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Ne olsa hep şey yapardı. Kazanmak. Ne şampiyonluk. Beşiktaş'ta da Galatasaray'da. İyi futbol bekliyor muyduk? Çok fazla iyi futbol beklemiyorduk.
1: Ama mücadele eden bir takım var çıkarmış sahaya. Öyle oyuncular
0: Aykut
1: var.
0: Aykut Uca'nın şampiyonluğundaki Fenerbahçe. Herkes mesela futbolundan şikayet ama şampiyonluğu var.
1: Tabii yani ofansif olarak çok fazla beklentili karşılamadı belki ama gol değmedi. 1-0 attı. Gol, maç bitti. Evet, şampiyon
0: tamam, işte
1: oldu.
0: Öyle de onu her zaman olmuş.
1: İşte onu, ben de onu
0: bu şimdi, kadro bu kadro o senin dediğin gibi o şu kadro çıkacak korokar mücadele edecek. Gol atacak, gol yiyecek, çata çat futbol oynayacak yani.
1: Tabii yani şimdi aldığın oyuncu kalitesi.
0: Bu kadrodan mesela 1-0, 2-1 böyle bir skorlar hep devam ederse daha keyifli futbol bekler.
1: Tarafta.
0: Ha, sonunda şampiyonluk varsa dersin ama 1-0 her zaman tehlikedir Batuhan.
2: Şimdi herkes bak, net bir skor bekliyor.
0: Tabii. Ya 1-0'lık 2-1'lik sonuçlar her zaman. Tabii. Galatasaray ama böyle geçen sene şampiyon oldu ama kaç tane böyle ucu ucuna maç kazandı yani.
1: Şimdi bak Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığın zaman şu anda iyi bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Bir takımın orta sahası iyiyse tamam mı? Defansa zaten şu anda kadro aşağı yukarı, stoperleri de hazır. Şiksinger'le beraber yeni alan oyuncu.
2: Ake.
1: Evet, Ake. Yani orta sahada iyi oldu mu? Forvet'te alacağın zaten oyuncular isimleri de belli. Eğer öyle bir kadro kurdun mu zaten oyun planını o kadar zevkle yaparsın ki saha çalışmasında bunların hepsini yapıp sahaya yansıtırsın bunu yani.
0: Hocam Fenerbahçe'nin geçen sene bak burada yani Greenwood ya da şey demiyorum. Watkins demiyorum. Bir Vedat Muriç olsaydı belki de şampiyondu geçen sene. Orta saha tabii ki önemli. Ama santrofor. Gol olmayınca olmuyor. İstediğin kadar tabii geri tut. İstediğin kadar ya yansın.
1: Zaten orta sahan iyiyse öne top çıkartabiliyorsun.
0: Ya iki
1: orta
0: tane golcüyü iyiyse gönderip Sidiki Şerif'i almak. Sidiki Şerif'in çok etkisiz kalması. Yani takıma iki gol mü üç gol mü attı? Kazandırdığı maç olması. Galatasaray'ın düştüğü yerlerde Fenerbahçe kazanmasını bilseydi. Bir Vedat Muriç olsaydı. Bir Vedat Muriç diyorum. Bak diğer saymıyorum başka türlü. O zaman bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu yani.
2: 3 golü var Sidiki Şerif.
0: 2 ya da 3 demiştim. Bir de asisti var. Ya yani böyle bir oyuncuyu transfer etti. Aziz Bey de kızmakta haklı. 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek yani geçmişe ben çok fazla takılıp kalmam ama baktığın zaman sen orta saha dedin ya orta saha.
1: Evet.
0: Orta saha zaten Fenerbahçe'nin kalabalık. Bugün baktığın zaman hani orta saha öyle kalabalık ki aslında 10 numara oynamıyor. Kanat oynamak zorunda kalıyor. Alvarez sakatlığı, Fred hiç forma giyemedi, İsmail yedek kaldı, orta sahası kaldı.
1: İşte iyi bir orta hücum sahası var yani. Tane
0: orta sahası efsaneydi Fenerbahçe'nin.
1: Çok iyi bir
0: Kante devre arasında geldi, biraz geç açıldı. Bu sene ben daha iyi şeyler bekliyorum ondan. Ucumda bir tane golcüsü olacak. O da Vedat Muriç gibi. Bak çok böyle üst düzey bir golcü de söylemiyorum. Osimhen falan demiyorum yani. Geçen sene Fenerbahçe'nin eğer Vedat Muriç olsaydı puan cetvelinde farklı yerde olmaz mıydı?
2: Olurdu.
0: Net farklı olurdu. Çünkü öyle kaybettiği puanlar var ki pozisyon var ama gol yok. Bunun için de ilk yarı ve ikinci yarı olarak istediğimiz şekilde değerlendirelim.
1: Bir santrafor daha alır mı Fenerbahçe?
0: Alabilir. Yani anlaması benim söylediğim Watkins transferi santrafor arkası gibi de düşünebilirsin. Çünkü çok farklı bir oyuncu. O da çok istatistik yapan bir oyuncu. Evet. Bak istatistiklerine o da
2: son
0: mesela
2: 5 Premier Lig sezonunda çift tanelere ulaşan bir oyuncu. Hiç o çift tanelerden
0: ikisi,
2: düşmedi.
0: İkisi bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bu ligde of. Bak Vedat Muriç o zaman nerede oynar bilmiyorum yani. bu saydığım kurtarıcı.
2: Vedat Muriç yedek mi olacak peki? Bu transferler

0: oldu diyelim. Vedat Muriç yedek mi oturur?
1: Ya yedek olur ya biraz daha geride olur böyle uzun boylu ama orta sahada da yer yok. Vedat Muriç çok oynuyor çünkü. Vedat Muriç çünkü bir santrofor oynarken bir bakıyorsun ki orta sahada görüyorsun.
2: Evet. Yardımlaşmayı çok yapıyor.
1: Vedat Muriç santrofor gibi değil, bir bakıyorsun ki bekten gelip top çıkarıyor. Yani Vedat Muriç çok farklı bir oyuncu. Çok hırslı bir oyuncu.
2: Fiziksel olarak da yeterli.
1: Üçünü bir arada olduğu zaman bütün sistem alt üst olacak. Onu da İsmail Hoca düşünsün dedim yani. Ama böyle bir sıkıntıyı da her hoca ister ya. Sen bakıyorsun şimdi orada Greenwood var, Watkins var, Vedat Muriç var. Kante var.
2: Tamam da Fenerbahçe'nin elindeki santraforlar ne olacak? Var.
1: Nasıl?
2: Elindeki futbol ne olacak? Santraforlar.
1: Hangi santrafor?
2: Fenerbahçe'nin.
1: İçindeki Şerif var. Başka kim var?
2: Jonduran.
0: Jonduran yok.
1: Yok başka santrafor yok. O yüzden diyorum işte bir tane santrafor olsa zaten şampiyon olurdu yani Galatasaray'a yer değiştirirdi diye. Diğerleri gitti işte iki tane santrafor vardı. Cenk Tosun vardı, şey vardı. Jonduran vardı.
2: Ama öyle veya böyle bir tane daha santrafor alacaksın. Sıdık Şerif'le devam etmeyi düşünmez belki.
1: Sıdık Şerif'i muhtemelen kiralayacaklar gibime geliyor. Yani tutar başkan çünkü...
0: Tutarlar mı bu sezon acaba Sıdık Şerif?
1: Şeye bağlı, transferlere bağlı. Bir de Sıdık Şerif aslında böyle bir kadronun arkasında pişer. Geçen
0: aslında
1: sene ben...
0: iyi bir forvet gelse,
1: tabii ki. Aldın 2-0.
0: Alsa...
1: 3-0 oldu oyun, 2-0 oldu oyun. Atarım oyuna. Onun için de iyi olur. Çünkü geçen sene gerçekten de 3 gol atmasındaki beklentinin yüksek olmasından dolayı stres 19 yaşındaki bir çocuğun
2: tabii
1: ne kadar Fransa'dan gelirse ne kadar tecrübeli olsun genç bir oyuncu bu. Hani Fenerbahçe'de oynuyorsun. Takım 11 sene şampiyon olamamış. Sen orada kurtarıcı olarak 11'desin ya da sonradan oyunu aldığı maçlarda da geçerli.
2: Büyük 16, baskı altı.
0: 16 kez maça çıkmış. 11'i sadece ilk 11'de. 3 gol 1 asist.
1: O 11'de oynadığı maçlarda da gerçekten de beklenti inanılmaz yüksekti. Yani öyle bir ateşten gömleğe giriyorsun ki gol atman lazım. Sadece gol atman lazım. Yani ceza sahası içinde vuruş yapacak. Ayakları titriyor oyuncunun. Bakıyorsun televizyonda belli yani o tedirginlik var. Ben Sıdık Şerif'in 11 çıktığı maçlardaki seremonilerde maça çıkarken daha tünelden çıkarken köyükten çıkarken bakıyorum yüz ifadesinde tedirginlik var. Kolay bir şey değil ki.
2: Ama taraftar baskısı var yani onu biliyor hissediyor.
1: Onu söylüyorum işte. Hocam işte taraftar baskısı. Acaba gol atamazsam, acaba kaçırırsam. Yani gol attığı üçmadan bir tane bir gol sevinci var ki rahatlamaya çalışıyor böyle. Vücut dili çok net gösteriyor. Ama bunu ne yaparsın? Alırsın Vedat Muriç'in arkasında. Watkins'in oynuyorsa onun arkasında. Oyunu alırsın belli skor yakaladıktan sonra ya da rahat maçlarda. O zaman ona da özgüven gelir. Beklenti tabii yüksek yani, olmadığı için o daha rahat
2: çıkacak. Tecrübe kazanarak devam etmesi daha
1: iyi. Ya iyi bir takıma olur, gönderirsin. Tabii. Öyle çok alt takımlara ben karşıyım. Yani eğer gönderirsem
2: Fenerbahçe
1: bir
2: oyuncu
1: yurt dışında.
2: Fenerbahçe onu gönderirse mutlaka.
1: Çünkü ben istemiyorum. Birinci lige gitsin falan böyle bazı topçulara veriyorlar. Ben o çok ihanet oluyor. Yani yanlış anlamışsın. O topçunun kalibresi o değil. Emre Demir Barcelona'da gördü geldi mesela. İki dönemde Sakarya'da kiralık forma giyiyor mesela. Şimdi bazı insanlar forma giyemezse kiralık içeri takımı çok iyi ayarlaması lazım.
2: Ama şimdi Sıdık Şerif'i eğer kiralık vereceksen bir forvet daha alman gerekiyor yani. Santrafor konumunda. Bir oyuncu da alman lazım. Şimdi Vedat Muriç her zaman şimdi sakatlandığı zaman yerine kim?
1: Hocam şimdi Vedat Muriç var. Vedat Muriç'in oynamadığı zamanlarda Watkins alıyorsan ben hep
2: i̇şte Watkins alırsa o.
1: Watkins de mesela ben burada Greenwood'dan sonra Watkins'in de olabileceğini düşünüyorum. Onunla da çünkü çok ciddi temaslar var. Şu anda görüşme halindeler. Yani ondan önce bile biterse ben şaşırmam yani.
2: Yani ben bilmiyorum ama Fenerbahçe mutlak surette yani Sıdık Şerif'i gözden çıkarırsa bir oyuncu almak zorunda yani forvete.
1: Yani beklerim görelim transfer süreci daha uzun.
2: Evet yani dünya
1: ama şu anda beraber. Sıdık Şerif tamam da şeye de uyan o. 23 yaş altı oraya da bekliyorlar. Bak orada evet, da hala değişik var. Olabilir Batuhan.
0: 10+4.
1: Ben hala Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu geçen en son bu konular değişmesi beklenirken yapmış olduğu açıklamadan sonra yazı açıklamadan sonra hala kulüpler bekliyor. Ben geçen seneki gibi 12+2 olabileceğini Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de bu beklentiyi devam ettiklerini biliyorum. Yine bir değişik olma ihtimali bence var yani. Kestirip atılmış değil. Evet başkan bu konuda net duruyor. Ama bazen futbol takımları üst düzey yetkililer bir araya gelirler. Bir şekilde tekrar ikna olabilir. 10+4'ün ben hala değişebileceğini düşünüyorum yani.
0: Peki Fenerbahçe kamp sürecine başladı. Dün de ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi. Avusturya temsilcisi Admira'yı 5-0 galip geldi Fenerbahçe Admira karşısında. Cengiz Ünder ilk golü kaydetti. Son golü de Bekao kaydetti. Aslında bu isimler şu anda mevcut kadroda düşünülmeyen isimler arasında.
1: Fred kadroda mıydı ya? Ben
0: Fred kadrodaydı onun da açıklamaları var. Dilerseniz onu ilerleyen süre içerisinde tamam. Açıklamalarını da verebiliriz. Tabii burada şunları soracağım. Fred kalacak mı, gidecek mi? Şimdi İsmail Kartal'ın son sezonunu baz alırsak Fred sevdiği oyunculardan birisiydi.
1: Ben ona daha önceki yanında da söyledim. Çok fazla katılmıyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası çok atletik bir orta saha oldu. çok böyle yarışmacı, fiziğe dayalı.

0: tecrübeli oyunculardan kuruldu. Fred şimdi eski Fred değil. İsmail Hoca da eski İsmail Hoca değil. İsmail Hoca da kendini daha yukarı atması lazım. Yabancı kontenjanında bu kadar sıkışık olduğu bir yerde, bu kadar kalabalık olduğu bir yerde, yani hakkını Fred'den yana kullanır mı bilmiyorum. Bunu tek başına da vereceğini düşünmüyorum. Bunu Aziz Başkan'la beraber karar verir. Yani bazen bütün kararları İsmail Hoca veremez. Fred iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok iyi işler yaptı. Ama ben kalma ihtimali biraz zayıf görüyorum. Çünkü talebi de var.
1: Bence İsmail Fred'i bırakmaz diye biliyorum İsmail Hoca. Yani o dönemde çok faydalandı ve iyi de oynadı. Fred zaten aslında çok kötü bir futbolcu değil de bir türlü takım içinde birlikteliği, bütünlüğü sağlayamadı Fenerbahçe. Bundan kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Şimdi sürekli kadro istikrarsızlığı vardı biliyorsunuz. Yani bu Mourinho ile başladı, Tedesco ile devam etti. Sürekli değişik 11, sürekli değişik oyuncular. Böyle olunca da futbolcu da kendine göre haklı oluyor yani.
2: Mourinho döneminde de çok sakatlık yaşadı Fred. Orada düşüşe geçti.
0: Hocam o olmaz. Çünkü şimdi bak sayıyorum şimdi orta sahadaki rakiplerini sayıyorum. Tabii. İsmail Hoca döneminde bu kadar rakibi yoktu. O yüzden de oynuyordu. İsmail, Fred, Alvarez, Asensio, Kante doğru da oynayabilir. Başka kim var?
1: Kante oynar zaten.
2: Gendouzi.
0: En önemli Gendouzi. Şu anda 7 tane isim saydım hocam. Yani İsmail şimdi hoca Fred kalsın demesi için bunlardan hangisini gözden çıkartacak? Yabancı kontenjanında bu kadar olduğu bir yerde.
1: Tabii orada yabancı
0: yani
1: kontenjanında
0: Fred'in
1: var.
0: Fred'in sakatlıklarını düşünürsek burada İsmail Hoca duygusal. Eğer Fenerbahçe'de bu kadar şampiyonluk sözü verildiyse kimsenin duygusal bakmak
1: yok
0: zorunda.
1: Canım.
0: Duygusal bakamazsın yani. Fred benim eski öğrencim. Eskiden yapılıyordu çünkü.
2: Tabii yapılıyor.
0: Benim evladım. Evlat kontenjanından yapılıyordu ama bu sene Aziz Başkan da dahil buna asla kimse müsaade etmeyecektir. Fenerbahçe'de hedef, tek hedef şampiyonluksa Fred de dahil gidebilir. Kante de gidebilir ki en önemli yıldızlardan bir tanesi. Evet. Burada Alvarez bir sakatlık yaşadı geçen sene. O da çok kaliteli bir oyuncu.
2: Alvarez'in kesinliği daha henüz
0: belli değil.
2: Kiralık bir oyuncuydu.
0: Ben burada İsmail Hoca ile Asensio'nun geçen seneye göre biraz daha orta sahada Kante, Asensio, Gendüzü üçlüsünün çok daha fazla ön planda olacağım. Geçen sene bunu hoca yapmadı. Hani Asensio gibi bir oyuncuyu kanat oynatmak zorunda kaldı. Kaç hafta Tedesco? Yani oradaki istediği verimi alamadı. Oraya kaç tane transfer yapıldı? Evet. Asensio orada başarılı olduğu için gerçek yeri olan 8-10 numaradan uzak oraya gitti mesela.
1: Peki bir isim var. Duydun mu sen Fenerbahçe ile ilgili? Hem Trabzon'u yeniyor hem Fenerbahçe. Jadon Sancho.
0: Konuşuldu. Trabzon o kadar para vermez.
1: Ama çok iddialı bir şekilde.
0: Ben Trabzonspor'un şu andaki yapmış olduğu transferdeki bütçeyi Sancho'nun maliyeti ne kadardır şu anda? Hiç baktın mı Batuhan?
2: Yüksek maliyetler var. İlerleyen sürelerde ondan bahsedeceğiz. Şimdi bir Fred'in açıklamalarını dinleyelim. Ardından tekrar Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fred'in açıklamaları ekranlarınıza geliyor.
3: Bizim bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Top başı yaptığımız ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Belirtmiş olduğum gibi ilk hazırlık maçımızdı ama şunu biliyoruz ki takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan bizler. Futbolcular onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz ama şunu biliyoruz ki sadece bizler değil taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bugün çünkü bu kısa süreçte çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Evet bugünkü rakibimiz bir ikincilik takımı ama iyi bir takım kendileri de bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımların arkasında duruyor taraftarlarımız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizim için çok önemli. Bizler tabii ki o maçlarda eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için. Bugün ilk hazırlık maçımızı oynadık. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var ama bizler belirtmiş olduğum gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için. Sadece onun için değil aynı zamanda iyi bir lig ve iyi bir Türkiye Kupası sezonu geçirebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bizler adına her kulvarda güzel bir sezon olur.
2: Evet, Fenerbahçe oyuncusu Fred'in dün hazırlık maçının hemen ardından yaptığı açıklamaları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim, kalacağım izlenimi veren açıklamalarda bulundu Fred. İsmail hocamız...
1: Bir ışık aldı mı acaba İsmail hocadan?
2: İsmail hocayla arasındaki muhabbet nasıl tam olarak bilgim yok ama iyi gibi görünüyor.
1: Ama şunu söyleyeyim, yani şimdi biraz önce Savaş Çorlu'nun da söylediği gibi

0: Kalabalık bir orta saha var. Sürekli sakatlık yaşayan bir Fred geçen seneden Mourinho ile beraber dönemde. Yani burada tercih hakkını doğru kullanmak zorunda. Şu anda nokta vuruşu. Fenerbahçe'nin hata yapma şansı yok. Yani hocaların ve yönetimin hata yapma şansı yok. Burada kimse kimsenin gözünün yaşına bakamaz. Çünkü neden? Taraftar şampiyonluk bekliyor. Aziz Yıldırım şampiyonluğun sözünü vermiş durumda. İsmail Hoca da burada buna göre hareket etmek zorunda. Ha burada duygusallık işte bize çok fayda olur düşüncesinden çok şu anda geldiği noktada hem yabancı oyuncu fazlalığı var hem de Trabzon Fenerbahçe'nin orta sahasında kalabalık bir orta saha grubu var. Ya onları aşması lazım. Fred hani bir maç iyi, üç maç kötü pozisyonda oynayacak gibi durursa zaten onu tercih etmeyecektir. Yani duygusallık yapacağını sanmıyorum. Ben Fred'in de kiralık gideceğini düşünüyorum.
1: Kiralık değil, ben bonservisle gidebileceğini düşünüyorum. Kiralık ya, çünkü bir senesi var galiba çünkü bundan evet. Sonra.
0: Hayır, satış yapamazsa kiralık gider.
1: En kötü ihtimal 5 milyon gibi herkes verir Fred'e. Verir yani, o 5'i alır.
2: İstenilen bir oyuncu olur.
1: Avramat da var mesela orada 5 milyon euro.
2: O da Fas'ta
1: orada daha katılmadı. O yüzden yani Fenerbahçe'nin şimdi yapacağı transferlerden daha çok bundan sonra gel bakın diyecek. Aziz Başkan zaman zaman görüşecek. Göndermek için çünkü son noktaya o mutlaka girecektir. Birebir görüştüklerini, haberlerini çok duyarız önümüzdeki günlerde. Ya bir gerçek var, bu senelik hakikaten böyle hani Süper Lig'e yakışır ligde olmadı diyorum ya. Bu sene gerçekten Süper Lig'e yakışır bir takımlar kuruluyor.
0: Evet, kaliteli
1: mücadelenin de ben sezon boyu böyle 4 takımın değil 5. takımda Başakşehir'in olabileceğini, hatta Göztepe'nin, Samsun'da keşke oralarda o mücadeleyi verebileceğini düşünsem. Ama Başakşehir'in de bu yarışın içinde olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon kadar belki bütçeleri yok o takımın yarışın içinde maddi anlamda olmayacaklardır ama Nuri Hoca ile beraber o yarışın içinde yapılacaktır. Ya ben iki takımdan sıkıldım artık. Fenerbahçe Galatasaray son haftaya kadar. Bu sene biraz Trabzon arka arkaya puanlar kaybetmeseydi Fenerbahçe'den daha fazla Trabzon Spor'un şampiyonluk şansı oldu. Orada Beşiktaş olsaydı rakibini de şey yapıyor çünkü havaya sokuyor. Tabii. İki takım olduğu zaman senin son 3 haftaya baktığın zaman derbiler keyifsiz geçiyor. Son 5 haftada birbirle oynayan ya da son 8 haftada birbirle oynayan derbiler şampiyonluk yarışında olunca taraftarı da Türkiye'yi de hocaları da herkese ayrı bir renk katıyor. Bu sene de ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani şu kadroların değeri bu sene bize ligimizin adı gibi Süper Lig ismine yakışacak bir kadro oluşuyor takımlarda.
0: Şimdi burada hiçbir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzon'un hata yapma şansı yok transferde. Nokta vuruşu yapacak. Artık hani eskisi gibi menajerler şu oyuncuyu tavsiye etti, bu oyuncu bunlar yok. Bak Trabzon ne yapıyor? Sezon boyunca maçları izlettiriyor, ona göre transfer yapıyor.
1: Trabzon bu işi çözdü. Yani. Trabzon çok başka bir şey oldu yani.
0: Gayet
1: Trabzon,
0: doğru hareket ediyor. Yani böyle, tebrik ederim. Gerçekten seyrettikleri oyuncuları alıyorlar.
1: Burada Sayın Ertuğrul Doğan'ı ben takdir ediyorum. Yani o konuda Trabzonspor'a gelince görüşürüz. Yani onurlu bir başkan yani. Böyle artık yönetiminden scoutlar, yöneticiler, başkan adayları çıkarabilecek yani. Orada böyle gidin şurada birazcık görüşün. Sayın Ertuğrul Doğan ne yapıyor? Scoutları nasıl paylaşıyor? Kim nerede nasıl izliyor? Bu transferi 3 milyona 5 milyona nereden buluyor? Yani Yeşilburnu Adaları'ndan gidip de bir oyuncuyu buldun. Arjantin'e karşı şahane ters ayakla bir gol attı. Karpal nereden buldu? Nasıl oluyor? Bak, olayı nasıl buluyor? Aral, bunlar bir ders alın ya, bir ders alın.
0: Aral Şimşir mesela. Ben Beşiktaş alır diye düşünüyordum. Bak Trabzon hemen hiç uzatmadı. Tık tık işi bitirdi. Trabzon aldı.
2: En pahalı transferi oldu.
0: Evet, Aral Şimşir. Çok da iyi işler yapar.
1: Onun ne planlamasını yapmıştı Trabzonspor. Seneye bu takım şampiyonlukta ben favorilerimden bir tanesi. Hatta şu an lig başlasa Trabzonspor hani ilk ikiye koyacağım. Bak kadro planlama hazırlık açısından. O yüzden Aral Şimşir'den de önümüzdeki senelerde Trabzonspor çok daha farklı şeyler görebilir. Hele şimdi, bir şampiyonluk falan yaşarsa zaten ekonomik olarak şu anda en rahat kulüp Trabzonspor. Borçhanesi olarak.
2: Çok özür dilerim. Az önce Amrabat'tan bahsetmiştik. Şu anda Fas milli takımında. Onlar da çok önemli bir mücadeleye çıkacaklar bu akşam. Fransa'ya karşı oynayacaklar. Olympiakos'un Amrabat'la bir ilgisi var. Dilerseniz onun VTR'sini bir girelim. İzleyicilerimizle paylaşalım. Ardından üstünde stüdyoda konuşacağız.
3: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'la yol ayrımında. Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos sarı lacivertlerin kadroda düşünmediği faslı futbolcu için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Amrabat'ın da transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezon

0: da kadrosunda görmek istediği ve siyah beyazlıların oyuncu ile ilgili süreci takip ettiği belirtiliyor. Sofyan Amrabat'a Olympiakos ve Beşiktaş'ın dışında geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Betis de ilgi duyuyor. Amrabat'ın geleceğinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla 45 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Daha önce Fiorentina, Manchester United, Verona, Kulüp Brugge, Feyenoord ve Utrecht formalarını da terleten futbolcu, Fas milli takımıyla da 77 maçta görev yaptı.
1: Evet, Sofyan Amrabat haberini siz değerli izleyicilerimizle paylaştık. Abisi Nordin Amrabat bir dönem Galatasaray'da da forma giymişti. Aynı zamanda o da Yunanistan'da Ayek'te forma giymişti. Evet. Şimdiki haberimizde ise kardeşi bu kez Yunan temsilcisine gidebilir. Neler düşünüyorsun sevgili Savaş Çorlu?
2: Ya Amrabat'ın başka tariflere de çıkabilir. Yunanistan zaten bazı projeler için son durak gibi baktığın zaman böyle son dönemlerinde. Oradaki ligin kalitesi birçok ligin altında, mücadele anlamında, piyasa anlamında, bütçe anlamında. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim, başka takımlarda teklif alacak var yani. Galiba Celta Vigo'ydu, Aziz Bey gelir gelmez o teklif 5 milyon euroydu. Hı hı. Bu 5 milyon euro üzerine çıkarsa büyük iş olur zaten. 5 milyon euro bir defa cepte olarak görüyor Fenerbahçe yönetimi almamak için. Ama bir iki takım daha isterse bunu biraz daha yukarı çıkabilir. Sonuçta önemli bir oyuncu. İngiltere Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Gelirken büyük transfer olarak gelmişti. Beklentiyi karşılayamadı. Fenerbahçe'de son 8-10 yıla baktığın zaman böyle bir bayağı bir oyuncu sayarım yani beklentiyi.
1: 20 milyon euro verilmiş Amrabat'a.
2: Yani büyük transfer olarak geldi. O zaman orta sahaya çok şey katacak dedik. O yüzden olmadı ama olmamasının çok çeşitli etkenleri var. Bazen futbolcuya bağlamıyorum. Birçok hocayla çalışıyor, sistem değişiyor. Yanında oynadığı oyuncularla, geride oynayan oyuncularla, önünde oynadığı oyuncular hep değişiyor. Bir de sakatlık vesaire girdiği zaman araya olmuyor. Ben Fenerbahçe'nin burada bir 5-6 milyon euro en az hanesine yazaraktan bu ayrılığın olacağını düşünüyorum.
3: Ya zaten şu anda Fenerbahçe bu oyuncuyu düşünseydi şimdiye kadar çoktan onunla ilgili bu konuları hiç konuşmazdı bile.
2: Hocam Oğuz Çetin'in Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçildikten sonraki ilk raporunda satış sitesinde var zaten. Gelen teklif de var masada. Bak onu özellikle söylüyorum yani Celta Vigo yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: Planlamanın içinde orada Amrabat yanında da fiyat yazıyor. Şu teklif diyor. Yani var olan bir şey var. Buna şu anda Dünya Kupası'ndan sonra acaba birkaç kişi daha eklenir mi? Ben o yüzden dedim rakam çıkabilir. Yoksa 5'i kesin gibi yani orada. Gelen bir teklif olarak.
1: Kaleci rotasyonunu değerlendirirsek 3 kalecisi de Dünya Kupası'nda forma giyen tek takım oldu Fenerbahçe Dünya Kupası'ndaki. Kesinlikle. Fenerbahçe'de şu anda tartışmada olan bir konu yani kaleci
3: yok. Doğru.
1: Yani Ederson, Livakovic, Mert Günok kaleci rotasyonu geniş ama üçü de milli takımda forma giyebiliyor.
2: Bak bu gerçekten de çok enteresan bir şey. Dünya Kupası'nda birisi Brezilya, birisi Hırvatistan, birisi Türkiye.
1: Evet.
2: Üçü de çok önemli. Birisi kendi ülkemiz. Üç tane kalecinin Dünya Kupası'nda olması büyük iş. Hangisine ayarlanacak dersen rota Ederson'a kayıyor gibi gözüküyor. Üç kalecinin de çok önemli işleri var. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta hem milli takımda. Ederson'la Livakovic onusunda ikisini de çok beğeniyorum. Hı hı. Fenerbahçe'de Livakovic'in de olmamasının, Ederson'un da geçen sene tartışılmasının kötü kaleci oldukları anlamına gelmiyor. Fenerbahçe psikolojik. 3-4 senedir psikolojik anlamda savunmasını oturtamadı. Ederson bu sezon bakalım geçtiğimiz sezon kaç maç geri dörtlüde aynı isimlerle oynamıştır?
3: Çok ben söyledim biraz önce sürekli kadro değişikliği yapan kadro istikrarı olmayan
2: ya kadroda bir takım. Bir iki tane oyuncu değilsin. Kaleci önündeki oynayan o dörtlüyü gördüğü zaman hep güven olur. Muslera uzun yıllar Galatasaray'da efsane olarak kaldıysa gol yemediyse o dörtlü çok değişmiyordu. Yani sağ bek sol bek bazen değişebiliyordu. Şimdi bakalım Sanchez Abdülkerim 4 sene şampiyonlukta bir ilk senesinde Nelson var sonra Sanchez var. Orası hep aynı.
3: Ya sakatlık sağ olursa bek, değişirsin. Sakatlık olmadan bu kadroyu o kadar
2: değiştirmezsin. Özellikle iki hocam. Sağ stoper, sol stoper önünde güven verecek oynayan kaleci.
3: Tabii ki.
2: Ya Fenerbahçe'de bunu arka arkaya iki tane adamla kaç tane maç oynadı? Livakovic de dahil. Livakovic zamanında hoca bir üçlü oynuyordu. Yeni gün hoca dörtlüye dönüyordu. Livakovic de Ederson'un yediği gollere bakalım. Hep benzer goller. Yani Ederson'un o çıkıp da alamadığı topun dışındaki gollerde hep bir tedirginlik, hep bir panik. Bu kadar tecrübeli kalecilere panik yaptıran bir Fenerbahçe savunması oluyordu yani.
3: Ben Ederson konusunda çok psikolojisi normal değildi ya. Ben Fenerbahçe'nin maçlarını çok seyrettim devamlı. Hı hı. Ben mesela Livakovic'i daha çok tercih ederim.
1: Ederson'a kıyasla.
3: Ederson'a kıyasla. Çünkü Ederson hakikaten psikolojik olarak yani giderken de iyi gitmedi. Hani maçlar bittiğinde de bitmeden önce zaten biliyorsun olayları. Yani çok böyle psikolojisi iyi değil diye düşünüyorum. Hani ya Türkiye'ye alışamadı ya takım içinde bir problemler yaşanıyordu sürekli. Ondan kaynaklı. Ama yani Livakovic bence daha çok tercihim olur yani bana göre.
1: Peki o zaman Fenerbahçe'yi bitireceğiz birazdan. Reklam aramıza da az bir süre kaldı. Cengiz Ünder, Bekao ve İrfancan Eğribayat'ı sorayım. İrfancan Kahveci'yi de buna ekleyelim tekrar. Yine o isimlerdi. İsmail Kartal'ın son sezonunda kadroda değerlendirilen isimlerdi. Bu isimler hakkında neler söylersiniz?
2: Hocam
3: Savaş, buyur.
2: Hocam yok, sen daha güzel isim verdin hocam, buyur.
3: Şimdi tabii Cengiz Ünder olsun, diğerleri olsun. Şimdi kiralık giden oyuncuları konuşuyoruz.
1: Evet.
3: Şimdi ne kadar faydalı olur Fenerbahçe'ye? Bugüne kadar ne kadar faydalı oldu? Şimdi oturup masaya bunu yatırmak lazım. İyi oyuncu, özellikleri olan oyuncular. Cengiz Ünder de, İrfan Kahveci de özellikleri olan oyuncular. Şimdi bu özellikleri olan oyuncuların randıman vermemesi, yani sağ içindeki yaptıkları yeterli gelmemesi tabii ki Fenerbahçe için kayıp. Ki kaliteli oyuncular bunlar. Şimdi burada gene nereye geliyor iş? Çok iyi çalışıp İsmail Hoca'ya kendilerini kabul ettirmeleri lazım. Çünkü yani futbolda kreatif oyuncu diyoruz. Cengiz Ünder de, İrfan Kahveci de kreatif oyuncu. Ama fiziksel yeterliliğini her zaman koruyamadıkları için oynayamıyorlar ve yedek bekliyorlar. Bir kere Mourinho ve Tedesco tam anlamıyla faydalandı bunlardan, faydalanmadı. Çünkü o güveni vermediler oyunculara. Vermeyince oyuncular da kendilerini bıraktılar. Bence tam tersi olmalıydı. Hocaya rağmen çok çalışıp hep fiziksel olarak hazır olmaları gerekiyordu. Kenarda yedek kulübesinde oyuna girdi mi farkındalık yaratması gerekiyordu. Ama bunları da yapmadılar yani. Yani kötü oyuncu mu değil. Onun için ben bu konuda yani Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak İsmail Hoca'nın düşünceleri çok önemli. Bu oyuncular hani özellikleri olan oyuncu. Şimdi mesela ben teknik direktör olarak konuşuyorum. Kanat oyuncularımın kreatif oyuncu olmasını isterim. Orta saha oyuncularının kreatif oyuncu olmasını isterim. Ama mücadele gücü de yüksek olmalı fiziksel olarak. Şimdi bir tarafın iyi bir tarafın kötü olduğu zaman o zaman dengeyi kuramıyorsun. Kuramadığın zaman o zaman forma şansı da bulamıyorsun. Düşüncem bu.
2: Ben iki oyuncu için Fenerbahçe'de duygusallığa yer yok olarak bir kez daha söyleyeyim. Özellikle bu sene mesela başkanın adamı, hocanın adamı. Her zaman takımlarda bir iki tane böyle asker kulübede olması gereken, takım içinde olması gereken abi dersin, patron dersin, hep böyle adamlar vardır. Ama Fenerbahçe'de burada duygusallığa yer yok. Cengiz Ünder'in de az önce söylediğim Avramat gibi listenin içinde olduğunu biliyorum. Oğuz Çetin'in yaptığı listede. Aziz Yıldırım'la beraber takıma gelmeden o da o listenin içinde kiralık ya da bonservisiyle Beşiktaş'ta da çok etkili olamadı. Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıkla çok etkili olamadı. 15 milyon euro gibi bonservis vererek alındı. Ama İrfan Can konusunda hep bir var bir yok. Kasımpaşa'daki dönemine bakacak olursak başarı kriterini bence Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçirdi. Kasımpaşa'nın ligde kaldığı maçların, kazandığı maçların hemen hemen birçoğunda İrfan Can etkisi vardı hocam.
4: Evet.
2: Ben 3-4 tane Kasımpaşa'nın maçını izledim. Oyunun genelinde İrfan Can ayrı bir böyle bir maçlı etkisi yapıyordu takımda.
3: Yani ama ben var olanı zaten verdiği zaman zaten sonuç ortaya çıkıyor. Cengiz Ünder de İrfan Kahveci de verdi yani var olanı verdi.
2: Cengiz Ünder çıkaramıyor. Var olanın içinde kalmış hocam.
3: İşte çıkmaz.
2: Var olanın içinde kalmış. Ama yani İrfan Can öyle değil. İrfan Can Fenerbahçe'deyken bazı hocalarıyla değişiklik zaman zaman yaşadığı için yine o İsmail Hoca'yla beraberiydi. İnişli çıkış dönemi var. Ama ben Kasımpaşa'daki özellikle son 10 maçına bakalım. Bir scout olsam, bir izleyici olmuş olsam bu maçı izlediğim zaman İrfan Can'ı böyle transfer listeme alırım. Yerli oyuncu. Fenerbahçe'yi de biliyor ama Cengiz Ünder Fenerbahçe Beşiktaş'ın geçen seneki performansına baktığımız zaman hangi maçta ben Cengiz Ünder'i şu maçtaki performansına göre transfer listeme alırım. Bazı oyuncular vardır. Bir maçta etkili işler yapar. Ve sen dersin ki ya işte bu oyuncu çok dikkatli bir oyuncu. İzleyelim bak bunu. Ama Cengiz Ünder'in ben o biraz önceki Oğuz Çetin'in listesinde kiralık ya da bonservisiyle yerinde vardır. Talibi çıkar mı? Net bir şekilde çıkar bence yani. Belki Türkiye Ligi'nden belki dışarıdan.
3: Ama yani zaten şunu söyleyeyim. Bu oyuncular yetenekli oyuncular olmasa Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Gelemez.
2: Hocam geriye gittiler. Yetenekten ziyade bak İrfan Can da geriye gitti. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder 10 kat daha geriye gitti.
3: Zaten
2: gelirken nereden geldi?
1: Çok
2: Roma'dan. Roma'dan geldi.
1: Koyalım. Araya gitmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Bu saatte vedayı şöyle yapacağız. Dünya Kupası'na çeyrek final maçları başlayacak. Bildiğiniz gibi sokağın nabzını tuttuk. Kupayı hangi ülke

0: 2026 Dünya Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. 8 takım çeyrek finalde yarı finale yükselebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Maçların olasılıklarını, turnuvanın favorisini ve de gol kralını taraftarlara soruyoruz. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Evet. Çeyrek finalde Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Tabii. Tek tek başlayalım. Fransa, Fas kim kazanır?
1: Ben ortada diyorum o maç. Ortada Fransa tam favori gösteriyorlar ama Fas'ta sürpriz yapabilir yani.
0: İspanya, Belçika?
1: İspanya. Ben İspanya diyorum ona.
0: Norveç, İngiltere?
1: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
1: Ben tabii tuttuğum takım Arjantin. Yıllardan çocukluğumdan beri tutuyorum. Arjantin istiyorum tabii. Arjantin diyorum onu da.
0: Kupayı kim kazanır?
1: Ben Arjantin final diyorum.
0: Gol kralı kim olur?
1: Onu bir şey diyemem. Ondan sonra Harry Kane de güzel. Onu takip ediyorum ben. Öbürünü takip...
0: Messi 8 golde, Harry Kane 6 golde.
1: Harry Kane diyorum.
0: Fransa pas kim kazanır?
2: Abi Fransa'nın hücum hattı çok kuvvetli hani. Mbappe'si, Dembele'si, Barcola'sı falan. Bence Fransa zorlanmaz hani. Finali de görür bence.
0: İspanya, Belçika kim kazanır?
2: Abi İspanya daha önde ya. Orta sahası olsun hani, her şey olsun.
0: Norveç, İngiltere?
2: Abi ben orada Norveç'in turu alacağını düşünüyorum ya. Kalecileri hani Haaland falan, Sherlock. Onların da kadrosu güzel. Bence Norveç yener maçı.
0: Arjantin, İsviçre?
2: Abi Arjantin bu aralarını zorlanıyor. Son dakika maçları koparıyor. Ama Arjantin şaşırtmaz ya. Arjantin de yener İsviçre'yi.
0: Finalde kimler olur?
2: Bence yine geçen seneki gibi bir Fransa-Arjantin maçı izleyeceğiz.
0: Şampiyon?
2: Ben Fransa'yı destekliyorum.
0: Gol kralı kim olur peki?
2: Gol kralı...
0: Şu an Messi önde 8 gol
2: ya. Ya bence Messi olabilir ya.
0: Mbappe'yi de.
2: Aynen, Mbappe'yle beraber yarışırlar. Ama bence Messi olur gol kralı ya.
0: Fransa, Fas. Kim kazanır?
3: Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa en büyük kupa favorim. Bu daha önceden de böyleydi. Fransa kazanır.
0: İspanya, Belçika?
3: İspanya kazanır. Tecrübesiyle kazanır. Belçika da iyi ama İspanya'yı bu sene bu kadar çok iyi diyemiyorum.
0: Norveç, İngiltere?
3: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
3: Arjantin.
0: Final?
3: Final Arjantin, Fransa.
0: Kim kazanır?
3: Fransa.
0: Turnuvanın gol kralı kim olur? Mbappe 7, Messi 8 golde, Harry Kane 6.
3: Şimdi Mbappe'nin geldiği seri fikstür ağacına baktığımızda daha zorlu maçları var. Arjantin'in geldiği tarafta daha kolay rakipler var. Messi olur gol kralı.
0: Fransa-Fas karşılaşmasını kim kazanır?
4: Bence Fransa 2-1 gibi bir skor olacağını düşünüyorum.
0: İspanya-Belçika?
4: Onda da İspanya bence rahat bular.
0: Norveç-İngiltere diğer tarafta?
4: Ya ben Norveç diyorum ama bence İngiltere alacak.
0: Arjantin-İsviçre yine karşı tarafta?
4: Bence Arjantin abi.
0: Finali kimler oynar?
4: Ben ya tahmin yapmıştım. Bence ben gönlüm Arjantin ve İspanya. Finalde inşallah Messi'nin golüyle Arjantin kazanır.
0: Gol kralı kim olur?
4: Ben Messi diyorum.
0: Fransa Fas kim kazanır?
5: Abi bence Fransa kazanır.
0: İspanya Belçika?
5: İspanya alır abi.
0: Norveç, İngiltere?
5: Bence Norveç kazanacak abi. Birazcık şey böyle, ben Haaland'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Norveç kazanır.
0: Arjantin, İsviçre?
5: Onu da Arjantin alır bence.
0: Peki finalde kimleri görürüz?
5: Abi bence Arjantin, İspanya finali olur. İspanya kazanır.
0: Gol kralı kim olur turnuvanın?
5: Bence Messi olacak.

0: Fransa Fas kim kazanır?
1: Abi Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Mbappe çok formda. İyi iş yapıyorlar Olise ile beraber asist gol olarak. Yani Mbappe Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum yani.
0: Fransa Fas.
2: Fransa alır abi. Mbappe 2 tane atar en az.
0: Fransa Fas.
3: Ben de Fransa diyorum. En az 1 atar bence.
0: İspanya Belçika kim kazanır?
3: İspanya diye düşünüyorum.
0: İspanya Belçika.
2: İspanya abi.
1: İspanya kazanır.
0: Norveç İngiltere.
1: Haaland şu anda çok iyi. Bence sürpriz bir maç olacak ve yani Norveç kazanacak.
0: Norveç mi İngiltere mi?
2: Abi bence Norveç kazanamayacak, İngiltere alır.
0: Norveç mi İngiltere?
3: Ben Norveç diyorum abi.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Abi Messi takımı taşıyor, süper oynuyor. Yani Arjantin'in takımı geçeceğini düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Arjantin mi İsviçre mi?
2: Abi Arjantin Messi penaltıyla bence kazandıracakmış.
0: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin abi ya, Messi'ciyiz.
0: Peki finali hangi takımlar oynar?
1: Abi İspanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Şimdi fikstür hangisi hangisiyle eşleşecek tam hatırlamıyorum ama karşısına Arjantin gelebilir.
0: İspanya Arjantin mi? Evet. Sence?
2: Abi Fransa Arjantin olabilir.
3: Ben de İspanya Arjantin gibi düşünüyorum ya.
0: Peki son soru, turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Abi bence Mbappe bırakmayacak. Messi geçecek ve gol kralı olacak.
2: Abi Haaland olacak bence ya.
3: Ben Messi diyorum.
0: Fransa, Fas.
4: Abi Fransa kesinlikle alır gibi duruyor da Fas da böyle bir anda bir sürpriz yapabilir, bekliyorum ben Fas'tan yani.
0: Kim kazanır?
4: Fransa kazanır diyorum ben.
0: Sence?
5: Fas iyi oynuyor son maçlarda ama Fransa favori şeyin ama Fas kazanır.
0: İspanya, Belçika.
4: İspanya çok kötü ya sanki. Öyle geliyor bana ama yine alır bir şekilde, bir şekilde kazanır gibi geliyor İspanya.
5: İspanya alır.
0: Norveç İngiltere karşılaşması.
4: İngiltere diyorum, benim favorim.
5: Norveç alır.
0: Yine karşı tarafta bu. Arjantin, İsviçre.
4: Arjantin.
5: Arjantin şampiyon olur bence. İyi gidiyor.
0: O zaman finalde hangi takımlar karşı karşıya gelir?
4: Finalde bence Arjantin İngiltere izleyeceğiz. Öyle olmuyor mu?
0: Arjantin İngiltere aynı. Arjantin.
4: Ha, aynı şeyde, Arjantin, aynı tarafta. O zaman Arjantin Fransa olacak yine.
5: Aynen, Arjantin Fransa olur.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur? Messi çok formda. Haaland, Harry Kane, Haaland.
4: Tabii ki Messi. Goat, bir numara.
5: Mbappe olur bence. Messi iyi ama Mbappe.
0: Fransa, Fas. Kim kazanır?
6: Fas.
0: İspanya, Belçika.
6: İspanya.
0: Norveç, İngiltere.
6: Norveç.
0: Arjantin, İsviçre.
6: Arjantin.
0: Finalde kimler olur?
6: Arjantin, Fas. Sürpriz final bekliyorum.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur?
6: Messi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

yaşanan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün, 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Reklam.
0: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
2: Onlarını da ekrana taşıyacağız. Söz sende.
3: Doğru bir transfer. Yerinde bir transfer. Galatasaray'ın da gündemine gelen bir oyuncuydu. Milli takımdan birbirlerini tanıyan oyuncular. İyi ikili arkadaşlar. Orkun'un performansını Salih Özcan'la beraber biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Orkun biraz daha özgürleşecek. Rafa Silva'nın ayrılışından sonra Orkun saha içi liderliğini daha çok eline almıştı ve istatistik olarak da skor olarak da bunu yansıtmıştı. Dolayısıyla burada Salih Özcan'ın gelişiyle beraber Orkun biraz daha özgürleşecektir. Belki 8'e evrilecektir. 6'ya Orkun geçecektir. Salih geçecektir. Beşiktaş'ın çevresini değiştirebilecek bir oyuncu. En çok da buna Orkun sevinecektir düşünüyorum. Çünkü futbol takımlarında yanında bildiği, tanıdığı, yakın arkadaşıyla beraber oynamak, sistem olarak da birbirine yakın iki tane oyuncu. Ben Salih'in Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum Orkun'la beraber. Orkun özellikle geçen sezon böyle 12. 13. haftadan sonra o kırmızı kartı ondan sonra bir tepki çekti. Bir açıldı, bir açıldı sonra. Belki şampiyonluk yarışında geride kaldı Beşiktaş çok, ama geçen seneden akla ne kaldı dersen Orkun'un performansı. Salih'le beraber çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Salih'in de bu sezon önemli transferlerden birisi olarak Beşiktaş'ta renk katacaktır. Hem skora hem oyuna katkı edebilecek. Lider olarak özelliği olan bir oyuncu. Orta sahada çok işler yapacaktır yani. Bilmiyorum hocam katılır mı ama Orkun'a biraz daha özgürlük katacaktır yani bence Salih'in gelişi.

0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Salih Özcan'ın 5 yaşa gelmesi çok önemliydi ve kaliteli bir oyuncu. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Benim orada bir tek kafamdaki soru işareti Endidi'nin ön libero'da yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Endidi yani oyuna top sokmada yani öne oynamada biraz zayıf kalıyor. Burada Orkun'un önde oynaması için mutlaka Salih Özcan'la Orkun'un arkasındaki oyuncunun çok daha kaliteli bir oyuncu olmalı bana göre. Yani 5 yaşın mutlak surette olmazsa olmaz çok iyi bir ön libero alması lazım. Çünkü elinde 2 tane Salih Özcan'la eğer Orkun varsa arkadaki oyuncunun iyi olup Salih'le Orkun'un öne çıkmasını sağlaması lazım. Çünkü güven duyması lazım. Çünkü Orkun hep ne yaptı? Ön libero'daki oyuncu iyi olmadığı için geçen senede hep geriye de yardım etme konusuyla ilgili ne öne çıkabildi ne geriye de tamamen destek verebildi. Bundan dolayı da bayağı sıkıntılar yaşandı. Şimdi burada kaliteli transfer yaptığın zaman şimdi ön libero'da bir tane oyuncu almak zorundasın. Yani o takımı öne taşıyan oyunculardan bir tanesi ön libero'nun hem kademe anlamında hem de top oyuna sokma anlamında başarılı olması lazım. Bunun için de ben düşünüyorum yani tahmin ediyorum Sayın Başkan bu konuda da bir oluşum yapacak diye düşünüyorum yani.
1: Peki o zaman
2: bir iki kişi olabilir. Salih'i bir dinleyelim.
1: Dün gece havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda taze hemen gelir gelmez açıklamalarda bulundu Salih Özcan. Bir tekrar izleyelim, izleyicilerimiz izlesinler, tekrar stüdyoda üstüne konuşalım.
3: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsüne bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk. Milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
1: Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın açıklamalarını da dinledik. Sevgili Savaş Çorlu, söz sendeydi. Dört gözle bugünü bekledim dedi Salih Özcan. Neler söyleyeceksin?
2: Şimdi bir defa Beşiktaşlar çok umutlu ve mutlu transferlerden. Trabzon transferini de konuşacağız. O da son aşamaya gelindi. Hı hı. Uzun yıllar sonra bu sezon yapılan transferler, iki kaleci transferi birçok Beşiktaşlı arkadaşım yaşanan süreçten ve transfer sürecinden mutlu. Ve dediğin gibi Endidine'ye belki oraya da bir oyuncu alacak. Az önce bizim çok sevdiğim bir abim var, Resul Coşkun Sakarya Sandal Rezerve Mobilyacılar Odası Başkanı, yeni seçildi. Buna da hayırlı olsun ve selam olsun. İyi Beşiktaşlıdır. Birçok Beşiktaşlının yani sesini olayım. Herkes şu andaki süreçten mutlu. Daha da devam edecek transferler gibi gözüküyor. O yüzden Resul Coşkun Başkanı böyle diyorsa bütün Beşiktaşlar mutludur. Bir Beşiktaşlı karşında hocam. Sen de aynı şekilde karşılaşıyorsundur mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi baktığın zaman benim söylediğimi söyledi. Beraber dedi yerini bilen bir arada olmaktan son bu derece mutluyum dedi. Şampiyonluk özlemini gidermek istiyoruz dedi. Yani Orkun Salih açıklamalarındaki heyecanını hissetmişsiniz hocam. Konuşurken müthiş bir heyecan. Sesi titriyordu. Bu bir yani bir şey yapmak istiyorsan, heyecan varsa, bir heyecan duyuyorsan orada başarı olabilir. Daha sahaya çıkmadan havaalanında o heyecanı hissettiriyor bize. Hissettirdi dolayısıyla. Orkun'la birlikte daha önce oynadı ve yeniden oynamaktan dolayı da mutlu olacağını ifade etmesi ve şampiyon olmaya geldiğini ifade etmesi bu inancın bir parçası. Bir başlasın bakalım, bir görelim. Ama ben umutluyum. Orkun Salih ikilisinin önünde Endidi'nin olduğu yere bir transfer daha olursa iki oyuncunun performansı da çok daha farklı olur.
0: Aynı fikirdeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Orkun da Salih de hakikaten Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlayacak oyuncular. Özellikle İtalyan hoca şunu söylüyor. Yapacağı kanat transferlerinde de kreatif oyuncuyu düşünüyor. Şimdi orta sahaya baktığın zaman Salih Özcan da Orkun da adam eksilterek gidebilir. Kanat oyuncularının da aynı şekilde mutlaka kreatif oyuncu olmasını istiyor. Yani hocanın açıklamasını söylüyorum. Burada tabii ki hani Benfica'da oynayan bir Orkun'un nasıl başarılı olduğunu, neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü yanındaki oyuncuların iyi olması, kaliteli oyuncuların olması Orkun'un

0: kalitesini ve performansını ikiye katlıyor. Şimdi burada Salih'in gelmesiyle beraber Volkan'ın da daha çok fazla öne çıkıp daha iyi işler yapacağını, Salih'in de buna katkı sağlayacağını, Salih de öne oynayacağını söylüyorum. Ancak dediğim gibi yani Endidi konusundaki benim kafamdaki soru işareti Endidi bunlara karşılığını veremeyecek diye düşünüyorum.
1: O soru işareti herkeste var sanki hocam böyle. Endidi'nin yani, olduğu yerde biraz böyle geçen seneki performansından dolayı aslında orada bir şey daha var. Bir de Akbot'un yanında bir stoper daha transferi daha. Bir
0: zaten transfer daha. Stoper kesinlikle stoper düşünülüyor.
1: Yani orta sahanın aslında biz hep yanında oynayacağı diyoruz, o garanti diyoruz ama gerisi aslında daha bir dinamo yani. O geride oynayan zaten, oyuncuların da performansı önemli.
0: Zaten burada mutlak surette stoper olayı hep gündemdeydi yani. Şimdiye kadar Akbot'un yanında bir stoper alınması gerekiyor yani mutlaka. Eğer şampiyonluğa oynayacaksanız, hedef yapacaksanız mutlaka yönetim yani bu konuda listeyi yaparken stoperde vardı yani transferde. Bu düşünülüyordu.
1: Yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş olabilir ama mutlaka bu konuşuluyor. Şimdi mesela Trossard konuşuluyor. Yani
1: o konuşuluyor'nun daha ötesinde artık. Yani tabii, konuşuluyor'dan geçti.
0: Orada sonuca gitmeye.
1: Orada sonuca gitmek. Başkan son bir kez gidip yerinde bir görüşme yapacak. Yani çok ciddi mesafe kat edildi. Yıllık ücret konusunda 8 milyon euroya anlaşılmıştı. Bir tık daha yukarıya doğru çıkarıldı rakam. Artık bundan sonra bu transferin buradan çok döneceğine ihtimal vermiyorum. Çok konuşuldu. Bitti gözüne bakıyor. Dün akşam bir görüşme oldu. Şimdi başkan en son kendisi ben bu transfere bizzat bakacağını ifade etti. Orada da aynı baktığın zaman Fenerbahçe'de olduğu gibi ödeme planı, futbolcunun alacakları, teminatlar gibi bazı şeyler, teferruatlar olur. Buradan dönerse benim için sürpriz olur bu transfer. Yani bu transfer çok ciddi mesafe kat etti çünkü. Yani Galatasaray, Beşiktaş artık bu transferi açıklama noktasına getirdi gibi. Dün akşamki bağlantılarımızı hatırlayalım, gelen bilgilere bakalım. Bütün o yönde. Eğer bu transfer olursa Beşiktaş için herhalde sezonun Beşiktaş adına konuşayım en iyi transfer olur.
0: Ben burada mesela Mısır'da oynayan dün Hassano, yani kanat oyuncusu, muhteşem bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın gündemine gelir mi bilmiyorum ama yani,
1: o oyuncu sadece Beşiktaş'ın değil birçok transferin yani gündemine gelebilir gerçekten hocam. Ya Dünya Kupası'nda bir oyuncu ön plana çıkıyorsa, bir şeyler yapıyorsa, mesela az önce Trabzon'a gelince konuştuk yani, Kabul'un şimdi hiç kimse tanımazdı, bilmezdi. Trabzonspor bu oyuncuyu gidiyor, buluyor, getiriyor ve Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı şahane bir gol atıyor. Sadece o oyunuyla bile 5 milyona almış Trabzonspor, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu andaki piyasası bir anda 20 oldu.
0: Tabii ki talep çoğaldı.
1: O yüzden sen Mısır'daki oyuncular oralara kadar geldi. Şahane işler yaptı. Arjantin'e karşı aynı şekilde oynadı.
2: 7 milyon almış.
1: 7 milyon. yani bugün rakamı herhalde 20 olmuştur.
2: Olmuştur ona oraya tekrar.
1: Yani çünkü çok güzel. Bir gol attığından değil. Oyunu olarak da çok.
0: Oyuncu olarak iyi.
1: Oyun olarak hırs.
0: Kesinlikle.
1: İkili mücadelelerinde soğukkanlı mücadeleleri, topu almaları. Yani baktığın zaman çok kaliteli bir oyuncu. Biz bunu hiçbir kimse bilmiyordu hocam. O yüzden Trabzonspor'a geldiğimiz zaman uzun uzun konuşalım. Nasıl buluyorlar, nasıl getiriyorlar, nasıl alıyorlar sessiz ve derinden. Dünya Kupası'nda beklediğin zaman kazanma şansın yok. Trabzonspor Dünya Kupası'na gitmeden Yeşil Bunu Adaları diye bir takım bilmiyorduk zaten ya. Yani. Yalova kadar bir nüfusu var.
0: Tabii ki.
1: Adam oradan gitti, Trabzonspor bu oyuncuyu aldı. Kazandı. Şimdi Mısır'dan hangi oyuncuyu al istersen iste. İster bonservisli, ister bonservisiz. Öncesinde aldığın gibi alamazsın yani.
0: Ama
1: boşta olursa, imza parasını 3 istiyorsa 5'e çıkaracak.
0: Ama Trabzon ne yapıyor? Sezon başında başlıyor oyuncuları izlemeye. Bir scout ekibi var. Bütün Avrupa'ya gidip izliyor. Burada Trabzonspor'a faydalı olacak inandığı oyuncuları da hep beraber izleyerek takıma kazandırmaya
1: çalışıyor. Her dönem bir iki tane böyle oyuncu buluyor hocam. Ders alsınlar yani.
0: Ama doğrusu
1: scout ekibinden mi olur, başkandan mı olur? Yani eğer planlamaysa, profesyonel ekipse, bu Trabzonspor bunu yapıyor. Trabzonspor
0: doğru planlama yapıyor zaten. Bak Fatih Tekke Hoca geldiğinden beri bu planlamayı aynı şekilde uygulamaya başladı ve devam ediyor aynı şekilde.
1: Tabii ki Fatih Tekke Hoca da önemli ama burada Ertuğrul Doğan ve ekibini ben ayrıca kutluyorum. Yani.
0: Tabii yönetim
1: çok iyi bir ekip oluşturmuşlar.
0: Ya zaten yönetim.
1: Bundan önce de böyleydi yani. Daha önceki hocalarda da böyleydi. 5-6 senedir bu işi çok iyi yapıyorlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, onlar daha üst düzey menajerlerle çalışıyorlar. Daha üst düzey oyunculara gidiliyor ama maalesef bazen kulüpler burada çok büyük zarar görüyor. Beşiktaş şu anda iki tane kaleci denildi. İki, evet, kaleciyi birden bitirdi.
2: Oraya
1: yani
2: gelecektim tam.
1: Beşiktaş'ın en önemli mevkisi santrofor, kanat, orta saha falan değil. Kaleci. Yani Ersin'le bir sezon geçirdi. Fabri'den sonra Beşiktaş doğru düzgün bir kaleci bulamamıştı. Yani Fabri'yle kazanılan şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı, sonra satmak zorunda kalmıştı. 6 milyon liradan satılamıyorsam. Ama bugün baktığın zaman Nöbel'i, Doğan'ı iki kaleciyi birden alması büyük iş.
0: Tuan tabii
1: birinciyi eksik alıyorsun, çok üst düzey bir kaleci, yedeni de milli takım kalecisi olarak alıyorsun. Yani
2: Alexander buradan Nübel çok iyi CV'ye sahip. Ya, çok iyi geçmişe sahip. Schalke, Bayern Münih, Monaco, Stuttgart.
1: Son yıllardaki bak Fabri deyip kariyer olarak yanına bile yanaşamaz. Ama başarı anlamında söylüyorum. Yani o dönem çok iyi bir kadroya sahipti Beşiktaş. Uzun yıllardır kalecisiz oynuyordu Beşiktaş yani. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Yani Ersin'le oynadı, Utku'yla oynadı, Emre Bilgin'le oynadı. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor oynadığı kalecilere bakalım. Bir de Beşiktaş'ın oynadığı kalecilere bakalım. Fabri sonrasında çok ciddi bir kaleci eksikliği vardı. Şimdi burayı tamamladın. Hücum hattını da tamamlamak üzeresin. Orta sahaya önemli bir transfer yaptın. Stoper diyoruz. Sol beke de çok iyi bir transfer yaptın.
2: Evet, o
1: yani Beşiktaş hani baktığın zaman burada Guattara da iyi bir sol bek. İyi işler yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Eğer burada Trossard transferini de olumlu sonuçlarsa Beşiktaş taraftarı hakikaten yani uzun bir aradan sonra ciddi bir artık lige erken avlu atacak bir takım değiliz havasına girdi.
0: E tabi şimdi bak kaleci Numbel'den sonra bir stoperi de hallederse, orta ön libero'yla beraber stoper de hallolursa zaten sorun kalmıyor yani Beşiktaş'ta.
1: Trossard başlı başına lige renk katacak bir oyuncu.
0: Tabii ki. Yani Trossard yani bu bugün yarın zaten sonuca gidilir diye düşünüyorum. Çünkü maça az kaldı biliyorsun.
1: Maça yetişir mi?
2: İrland maçına.
1: Yani yetişmez gibime geliyor.
2: Ki geçen sene Trossard aslında Arsenal'da düşünülmeyen bir oyuncuydu. Yani geçen sene aslında Arsenal onu elinden çıkarmak istiyordu. Sonra şampiyonluğun mimarlarından olan bir oyuncu haline geldi. Bu sezon Arsenal'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynadı Trossard.
1: Kolay bir transfer değil. Yani bak kaç gündür aşağı yukarı 10-15 gündür görüşülüyor, pazarlıklar sürüyor. En son 8 vermişler diyordum. Sonra biraz daha yükselttiler bu rakamı. Böyle oyunculara 8-10 milyon euro vereceksin.
0: Yani kendi takımı niye elden çıkarmayı düşünüyor? Şampiyonlukta büyük katkı sağlayan bir oyuncu.
2: Hedef yaş itibariyle olabilir bir tık.
0: Evet.
2: Arsenal için.
1: Oralarda biraz daha farklı.
0: Bir tek o yaş
1: alttan
0: konusu.
1: Çünkü hep çıkarmak zorundasın.
0: Doğru. Bir tek
1: orada
0: yaş
1: bizde, bizde biliyorsun alıyorsun 3-4 sene ama oralarda sürekli yenilemek zorundasın. E şimdi Aston Villa için de aynı şeyi söylerim o zaman. Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Gol katkısı olarak, asist olarak da en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe orada mesela eğer o transferi gerçekleşse o zaman niye elinden çıkarıyor? Yani böyle bazı oyuncular vardır. Forma şansı bulamayan, şişik kadroda oynayan. Ama bunlar öyle bir oyuncu değil ki. Burada parayı veren düdüğü çalar yani. Futbolcu da gelmek istiyor. Futbolcu da artık yeni bir şey.
0: Santrafor'da Lahovic ile ilgili görüşmeler var.
1: Lahovic biraz Beşiktaş'ı kızdırdı diye duydum. Yani yönetimi, babası, menajer biliyorsun baba amca olunca farklı isteklerde bulunuyor. Beşiktaş başkanı da bir yerden sonra yöneticisi, başkanı, transfer görüşmelerini yapan kişiler de dur diyebiliyor. Yani sürekli bir talepte bulunursan, sürekli bir talepte bulunursan bazen vardır mesela her şeye boyun eğmek zorunda kalırsın. Ama orada biraz frene bastılar diye düşünüyorum. Şimdi Lahovic menajeri Galatasaray'a örnek gösterdi, Fener'e örnek gösterdi. İşte beni şu istiyor, bu istiyor. Avrupa'dan da teklifler var dediğin zaman bazen de blöfü yemeyeceksin.
0: Tabii canım. Olsa evet. Ama olmasa Lukaku ile ilgili düşünce var.
1: Lukaku işte da her dönemde geliyor. Bakalım o nasıl olacak yani. Her dönemde yani transfer gündeminde bir şekilde oluyor yani.
0: Ya bu tabii ki yani Beşiktaş camia olarak şu anda kesinlikle ilk şampiyonla oynayacak ekibi kurmak zorunda. Sayın Başkan da ve hoca da bu konuda çok ciddi bir şekilde Önder Özen'le beraber Gökhan Keskin'in de kadro kurulumunda bayağı etkili isimlerle görüşüyorlar. Yani mutlak surette bu işin içinden çıkmak zorundalar. Yani.
1: Beşiktaş çok iyi bir hoca buldu.
0: Evet.
1: Yani uzun yıllar sonra çok iyi bir hoca buldu. Disiplinli. İlk basın toplantısını izledim. Son derece düzgün, gerçekçi. Yani böyle transferlere çok fazla girmeden elindeki mevcut genç oyunculardan ilk önce hızımızı, sprintimizi yükseltmemiz lazım. Gerçekçi bir açıklama. Çünkü geri kalmış. Şimdi İtalyanlar kondisyona çok önem verir. Çalışmayı severler. Takımda eksikler var. Gelenlerden sonra önümüzdeki günlerde bu yumuşak açıklarının biraz daha böyle sert değil ama daha gerçekçi. İşte takım olma yönünde eksiklerin gelmesiyle beraber Orkun takıma katıldı. Salih katıldı. Yeni transferler katılacak. Yabancılardan belki yeni olacak. Dolayısıyla ben İtalyano'nun bundan sonraki süreçteki açıklamalarını da merak ediyorum yani.
2: Orada büyük soru işareti olan şey şu. Vincenzo Italiano 48 yaşında deneyimli bir adam. İtalya'da büyük işler yapmış. Hem yerel olsun hem uluslararasında olsun. Yalnız sadece ilk kez İtalya dışına çıkıyor. Yani bu sezon nasıl bir performans sergileyecek? Hep akıllarda bu soru var.
1: Bence ben bu tip adamlar için hocam bilmiyorum. Yani sen şimdi teknik adamsın. İtalya'dan teklif aldın gittin. Belki dil sorunu olabilir ama İtalyanları ben bizim kendimize mesela bir Mancini'den biliyorum, Prandelli'den biliyorum, kendimize

0: her zaman olmaz. Gordon çok başka bir efsaneydi. Ama burada ben İtalyano'nun Beşiktaş taraftarıyla o etkileşimi yakaladığı anda bunu sahaya sonuç olarak da çok yaşayacağını düşünüyorum yani. Bilic mesela bir süreci çok iyi yaşamıştı mesela Beşiktaş taraftarıyla. Burada da ben İtalyano'nun öyle bir süreç yaşayacağını düşünüyorum.
1: İtalyano şimdi ne yaptığını biliyor. Programlarını yapmış. Kendine güveni, yani özgüveni çok iyi. Karşındaki oyuncuyu da ona göre hazırlıyor. Şimdi şimdi Solskjaer'a baktığınız zaman gitti mesela 38 tane oyuncuyla kampa gitmişti. Kadroyu doğru düzgün bir 11 yapıp da şey maçına, Shakhtar Donetsk maçına hazırlanamadı. Şimdi burada hocaya baktığınız zaman ne yaptığını bilen, doğru işlere imza atan bir pozisyonda yürüyor şu anda hoca. Ben de hocanın çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ve Beşiktaş'a çok büyük bir faydası olacağını düşünüyorum. Doğru bir teknik direktör transferi bu. Yani bana göre de. Camiaya da çabuk ısındı. Yani yurt dışında ilk defa çalışmış olması da hiç bana göre etkilemez. Çünkü neden? Yani mesleği ne? Futbol antrenör, teknik direktör. İşini yapacak. İşini de iyi yaptığı sürece de kimseyle problemi olmaz. O anlamda yani taraftarı da mutlaka hocaya karşı olan sevgi saygısını zaten göreceksiniz. Ya burada olan şu, yapılan transferlerin iyi olması, yapılan transferlerin katkı sağlaması, o çok önemli. O da bilinçli transferler yapılıyor. O konuda da hani
0: kendisi de etkili zaten.
1: Kesinlikle soru işareti kafalarda olacağını düşünmüyorum.
0: Camiye yazsın dedin ama dur daha camiye bir Dolmabahçe'ye bir çıksın bakalım. Daha şu anda daha burada üçüncü hangi Nevzat Demir'in dışına çıkmadı daha. Şimdi bir gör bakalım Dolmabahçe'ye gelsin, bir çarşıya gitsin, bir balık yesin, bir dolaşsın bakalım. O zaman göreceğiz onu. Daha camiye ısınma turlarına bile başlamadı daha yani.
1: Ya tabii ki ama yani ne yaptığını bilen, yani kendini nerede olduğunu da bilen bir insan. Türkiye'ye gelmiş, burada başarı isteniyor. Bu başarıya da ortak olması, hocanın bu işe mutlaka damga vurması gerekiyor. Yani futbolcudan çok hocanın burada öncelikle yani takıma bir katkı sağlaması gerekiyor. Bu da neyle olur? Sağ çalışmasıyla olur, antrenmanlarıyla olur. Takım birlikteliğini sağlayan da hocadır yani.
0: Saha içinde, saha dışında buna taraftarı bile idare ederiz. Hep ben söylüyorum, ortak akıl. Beşiktaş şu anda bir ortak akılla yönetilmeye başladı. Geçen sezon Sergen Hoca ile beraber Beşiktaş'ta hep ben olan vardı. Ben isterim, ben yaparım. Ben istemezsem olmaz. Dolayısıyla Sergen Yalçın'la geçen bir 7-8 ay var Beşiktaş'ta. Korkunç bir dönem. Transfer süreçleri de buna dahil. İşte o dönemde Serkan Reşber'le beraber transfer sürecindeki yaşanan sıkıntılar. Burada öyle değil ama. Burada şu anda İtalyano'nun ben istedim bunu alacaksınız değil. Zaten bunlar görüşmesinde, ilk Önder Özen görüşmesinde mutlaka masaya yatırılmıştır. Bütçe ortaya konulmuştur. Hocanın istediği oyuncular ortaya konulmuştur. Bir transfer krizi oluşturmadan A, B, C planları konulduğu zaman, hoca sahaya çıktığı zaman ben hocanın bu sezon Beşiktaş'ı bu yarışın içinde tutacağını düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra. Çünkü Beşiktaş şöyle bir bakalım geriye dönük. Son 5-6 senedir hep lige en erken oğlu atan takımlardan bir tanesi. Evet. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp az önce ifade ettim. Sayın Serdar Adalı'nın sandıkları çıkarın biz bu sene şampiyon olacağız diye ifadeleri varken ama planlama o yönde değildi. Bu seneki planlamayı beğeniyorum. Transfer dönemi uzun. Şu ana kadar ince ince nokta transferlerle gidiliyor. Eksik bölgeler doluyor ve bunun da mutlaka İtalyan'ın da payı vardır.
1: Zaten hocayla beraber istişare ederek bu işi hallediyorlar. Orada Önder Özen, Gökhan Keskin, Sayın Başkan mutlaka bir araya gelip bu işi konuşarak hallediyorlar. Yani yoksa başka türlü olmaz yani.
0: Bu tip oyun teknik adamlara, İtalyano tarzındaki teknik adamlara bir futbolcu önerirsin. Hatta iki tane belki önerirsin. Ya ben bunu asla istemem demez. Bakar. İlk üçün arasında hangisi daha mantıklıysa, hangi sistemine daha uygunsa tamamdır. Ama Sergen Hoca ne diyordu? Benim istemediğim hiçbir oyuncu buradan içeri giremez. Avrupa'da böyle bir şey yoktu. Avrupa'da ben böyle bir hocanın diyebileceğini Mourinho'da olsa diyemez mesela. Diyebilir mi hocam? Bilmiyorum diyemez, ya. Ben Avrupa'da yani Avrupalı'da böyle bir şey yoktur.
1: Ya tabii ki ya yoktur.
2: Mourinho dediği olmuştur ama bazı kulüplerde ona kabul etmezler dediğin gibi.
0: Ya Mourinho ne kadar güçlü figür olursa olsun Real Madrid çalıştırıyor. Perez dedi ki ben bunu alıyorum.
2: Ya tabii.
0: Ne yapacaksın? Mesela Ünal Aysal, Fatih Terim'i ben alırım sen anlatırsın dedi. Çünkü niye? Avrupalı bir adam, Avrupalı iş adamı. Yani Avrupa mantığıyla. Mancini buraya getirirken ikna ederken Avrupalı kafasıyla oturdu o pazarlığı yaptı. İtalyano'ya ha bir oyuncu getirirsin bunu oynatacaksın dersen belki tamam ama 3 tane varsa onun içinden en mantıklısını alacağız diyorsa burada iletişim halinde bunu çözersin.
1: Tabii ki alternatif ama oyuncularla karşılıklı.
0: Bizim hocalarımız ben bunu istemem. Benim istemediğim oyuncuyu buraya getiremezsiniz. Yapmayın bunu abi. Hani olmaz böyle bir şey.
1: Ya o biraz egoya kaçıyor işte. Başka bir şey değil yani.
0: Abi yani. Cami

0: Camialarla ego olmaz.
1: Ya işte
0: camialarla eğer ego, sen Beşiktaş'ın efsanesisen, kendisisen, ta kendisisen, Beşiktaş için orada hemen menfaatleri koyacaksın ortaya. En menfaatli, en doğrusu neyse, gerekirse en ya, ucuzu, gerekirse en pahalı.
2: Ya 3 tane futbolcu varsa alternatiflere baktığın zaman sana en faydalı olacak, takıma da alışacak oyuncuyu alacaksın. Hoca da bunu onaylamış
0: hem
2: oluyor
0: zaten. Hem kendin için hem Beşiktaş için.
2: Tabii ki.
0: Ya ben istemiyorum dediğin zaman orada başka bir şey ararım ben o zaman yani.
2: Aynen, doğru söylüyorsun.
0: Benim istemediğim hiçbir futbolcu buraya giremez dediğin zaman, ki biz bunu duyduk yani geçen transfer döneminde. İtalyan'ın sonuçta kağıt üzerinde baktığın zaman doğru bir tercih, daha gelmeden hepimiz evet dedik, doğru bir tercih dedik. Ben açıkçası Dolmabahçe stadında çıkacağı ilk maçı bekliyorum yani. Beşiktaş taraftarı korkunç bir sevgi gösterisinde bulunur. İlk maç, hele fikstür çekimi de bugün gerçekleşecek.
3: Evet.
0: Evinde bir maç olursa İtalyan'ı orada
3: güzel bir başlangıç olabilir.
0: Kesinlikle bütün tribünler çağırır. Çünkü o, bu tip adamlar alışkın değiller böyle şeye.
2: Tabii yani.
0: Daha birinci dakikada geliyorsun stada, çıkıyorsun. 40 bin yakın taraftar var, tribünlere seni çağırıyor. Muazzam bir başlangıç olur yani.
2: Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani bizde futbolcuyu transfer ederken hani düğün dernek gibi özel uçaklarla getiriyoruz. İşte bir sürü işte tanıtımlar, şunlar, bunlar. Şimdi Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'da transferler bu şekilde yapılmıyor ki. Avrupa'da futbolcu işini yapıyor. Ya biz 10 milyon, 20 milyon euro para veriyoruz. Ama hep böyle üst düzey bir şekilde karşılamalar, şunlar bunlar. Sezon içinde verimli olmadığı zaman da tukaka oluyor ondan sonra.
0: Sonra gönderirken ne yapıyoruz hocam?
2: Gönderirken tarifeli uçakla gidiyor.
0: Mourinho'nun gelişiyle gidişine bakın ya. Ben çok isim sayarım da işte, Mourinho'nun gelişiyle gidişi işte her şeyi özetliyor yani.
2: Ben bunu söylüyorum. Yani gerek yok ki bunlara yani.
0: Sinayda Drogba'nın gelişi, Fenerbahçe'de bir çok oyuncu sayarım. Yani her takımda var böyle. Geliş ya ve gidişleri benim, arasında belgeseller olur yani.
2: Benim sormak istediğim şu. Futbolcu gelirken bedava mı geliyor? En iyi parayı alıp geliyor. Kardeşim işini yapacak. Ya biz burada abartıyoruz yani Türkiye olarak. Ne gerek var bu abartmalara ya? Ya futbolcu al 10 milyon euroya anlaştın. 8 milyon euro. Geliyor mu sana 500 bin euroya geliyor mu? 1 milyon euroya gelmiyor. Sen parasını veriyorsun. En iyi şekilde imkanları sağlıyorsun. O zaman herkes işini yapacak. Biz ondan sonra oyuncu... İşte çok yaşandı bunlar. Kaprisler, işte sakatlıklar, onlar bunlar. Bir sürü nazlamalar yapıyoruz. Naz çekiyoruz ondan sonra. Türkiye'de bunu aşmamız lazım. Bizim yapacağımız transferlerde abi kimse Avrupa'daki transferlerde farklı şekilde hareket etmiyor. Düğün dernek yapmıyor yani. Ya biz bunları aşmamız lazım. Bir türlü aşamıyoruz nedense.
0: Ya bazen bir kişi olduğu zaman böyle çekmek zorunda kalıyorsun. Tatlı kaprisi varsa, ama birkaç kişi olduğu zaman zor, orada sıkıntı. Yani bir tane çok üst düzey yıldız oluyor. Onun bazen çekiliyor hocam ya.
2: Ya
0: zaten çok üst düzeyse mütevazı oluyor ya. Böyle çok üst düzeylerde kaprisli olan futbolcu az denecek
2: ya
0: kadar.
2: Ya ben
0: oluyor.
2: Bilmiyorum. Ben buna karşıyım. Yani futbolcu transfer ediliyorsa kardeşim parayla transfer. Parasını da alıyor. Hiç kimse abartarak bir şey yapmaya gerek yok yani. O da gelecek, futbolunu oynayacak. Çünkü ondan sonrası ne oluyor? Sen böyle getirdiğin zaman futbolcu ondan sonra daha çok şey bekliyor senden. Yani tolerans bekliyor. O zaman ne oluyor? Takıma içinde ayrıcalıklar başlıyor.
0: Karşılamalara falan mı diyorsun hocam?
2: Tabii ki ya karşılamalar yani bu kadar gerek yok yani. O, hani camialara bir heyecan vermek için belki yapılıyor bu, ama yani ben Avrupa'da bunları çok fazla yaşandığını düşünmüyorum yani.
0: Oluyor da bu kadar değil. Ama hocam ya bu bazen lazım ya. Mesela Orkun Uşak Orkun transferinde 30 bin kişiye yakın üniversite adına, Dolmabahçe stadına taraftar geldi.
3: Tabii.
0: Yani bazen gerekiyor. Bazen o camialar, o imza töreninde Sergen Hoca'nın imza töreni kaç bin kişiydi? 30 bin üzerindeydi.
2: Evet.
0: Sergen Hoca sonrasında şampiyonluk yaşadı. Orada şimdi mesela bak eleştirdim az önce, ama futbolcu da diyor ki ya ben öyle bir takımın hocasına sahibim ki diyor, imza töreninde 30 bin kişi vardı. Kendi aralarında konuşsa ona saygı duymak zorunda kalır. Evet. Takımda da mesela ya Orkun kaptanımız 30 bin kişi geldi imza töreninde bu statta karşıladı. Onlar hakikaten önemli olan sonrasında ne yapabilmek. Yoksa karşılamalar
2: sonra kötü gittiği zaman da bir sürü problem yaşanıyor.
0: Bunun önüne geçemezsin ki. Yani ne yapabilirsin yani, kötü gittiği zaman problem değil. O gelişi orada kalıyor, gidişi. Yani o zaman da
2: ya camiaya yapılan transferler sahaya çıktığı zaman, kendini gösterdiği zaman zaten sorun kalmıyor aslında. Biz sezon başı transferlerde bunları öne çıkarıyoruz. Verimli olmadığı zaman da bir sürü problem yaşanıyor.
0: Bazen de kötü gidip iyi dönen oluyor mesela. Yani kötü ayrılıp gidiyor mesela, sonra bakıyorsun farklı, bambaşka bir dönemler. Az da olsa bunlar da oluyor yani.
2: İnşallah her şey iyi olur.

0: olmamış fakat ayrılığı iyi olmamış isimler de var. Mesela buna örnek Dzeko ile Tadic diyebilirim Fenerbahçe'de.
1: İkisini de aradı. Geçen
0: aradı
1: sene
0: ve
1: geçen
0: iyi
1: sene
0: ayrılınmadı. Yani daha
1: sandalyeler
0: atılıyor.
1: Sandalyeler ya Vive daha yapıldı. Yani hatırlayalım. Bu Fenerbahçe'nin 8-10 senelik döneminde Aziz Yıldırım'dan sonraki dönemde baktığın zaman hep vardı. Volkan Demirel'in sürecine bakalım. Sandalye üzerinde bir basın toplantısı. Dzeko, evet. Talic. Geçen sene Dzeko ile Talic Batuhan Fenerbahçe'de olsaydı şampiyonluk yer değiştirebilir miydi? Değiştirebilirdi.
0: Yani yüksek olasılıkla değişirdi diyebiliriz.
1: İkisini de aradı.
2: Evet. Kesinlikle. Yani
1: bir futbolcu takımdan ayrılabilir. Yerini doldurabilmek önemli olan. Birebir aynısını bulmak belki çok ama ona yakın bir isim bulmak var. Sen Dzeko'yu gönderiyorsun, Talic'i gönderiyorsun, yerine oyuncu alamıyorsun. Aldığın oyuncular
2: yeterli olmuyor.
1: El-Nesli'yi gönderiyorsun. Yani Yondran'ı gönderiyorsun, Cenk'i gönderiyorsun. 3 tane golcü gönderiyorsun. Yerine kimi alıyorsun? Sidiki Şerif'i alıyorsun. 11 maç 11'de oynuyor. 3 tane golü var. Bir tanesi zaten çok basit bir gol. Bir tanesi şuttan. Hani planlama. Planlamayı abi herkes gidebilir ama yerine aldığın adamla mutlaka daha iyisi olmasa bile o ayarda olması lazım.
2: Ya zaten futbol aklı olarak planlamayı doğru yapan bir ekibin varsa başarılı oluyorsun. Ama disiplinli bir şekilde. Onun dışında olmadı mı başarılı olamıyorsun yani.
1: Ben bizim Türkiye'deki Trabzonspor'u dışarıda tutuyorum. Hiçbir kulüp planlamayla iş yapmıyor hocam.
2: İşte yapmadığı için zaten belli.
1: Planlama dediğin nedir hocam?
2: Ben sana
1: planlamayı ne zaman yaparsın? Bir takıma gittin. Planlama 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık değil. Planlama 3 yıllıktır ya. Bazen 5 yıllıktır. En az 2 yıllardır. Hadi ondan da çıktım. Bir senenin planlamasını yaparsın. Bizde bir sene değil. Devre arasına kadar bakarız. Tutmasa devre arasında bir daha şunu yaparız. Şöyle yaparız ki oluyor. Alıyorsun. Olmadı. Devre arasında bir daha.
0: Şu an baştan. En iyi yapan Trabzonspor.
2: En iyi. Tabii ki. Açık ara yani, en iyi yapan. Bu işte
1: başarılı. Hem de bu 1-2 senedir değil. 5 senedir böyle. Evet. 6 senedir böyle. Bak, ta ki Ali Koç döneminde bazı yanlışlar oldu. Ondan bu tarafa.
2: Ali Koç döneminde 7 senede 28 tane stoper alındı. Ya planlamayı görüyor musun hatayı?
1: Ya hocam. Şimdi o dönemlerden bir tanesinde hocam belli diye stoper transfer ediyorsun. Hoca geliyor, seni oynatmıyor. Hemen mesela stoper, bir tanesi hiç unutmam. Kolker, Alanyaspor'da çok başarılı bir dönem geçirdi. İngiliz Kolker, bence çok da iyi bir sezon geçiriyordu. Transfer etti, şey geldi, Portekizli.
2: Mourinho.
0: Jesus.
1: Yok, öbür genç iki kere gidip geldi ya.
0: Pereira
1: geldi Pereira. Mesela. Oynatmıyorum dedi, adamı kampa bile götürmedi. Ya sen bunu alıyorsun, imza attırıyorsun. Sadece bir antrenman sonrası bir maça çıkmadan kol kılla yol ayrıldı.
0: Ryan Kent de öyle gelmişti.
1: Kent de öyle geldi, doğru. Ryan Kent de mesela iyi transfer dedik, iyi kanat oyuncusu dedik o zaman mesela. O da öyle oldu. Planlama yok işte. Planlama yok. Şirketlerinde o acayip planlama yapıyorlar. 10 yılın planlamasını yapıyorlar. 5 yılın planlamasını yapıyorlar. Kar zarar planlaması yapıyorlar.
2: Ama kulüplerde böyle bir
1: ama
2: şey yok.
1: Ama kulüplerde hiçbirisi böyle yapmıyor. İşte o kulüpler yasası çıkıp şirketlerdeki gibi olursa, şirketlerinde olduğu gibi olursa o zaman böyle bol keseden bon servisler falan ödenmez.
0: Peki o zaman dilerseniz Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da transferde hareketli dakikalar yine yaşandı. Birçok ismi kadrosuna kattı Trabzonspor. 9 isimle resmi olarak anlaştı ve en son transferi Aral Şimşir transferi Trabzonspor tarihinin şu anda en pahalı transferi oldu. Biraz Aral Şimşir'i konuşmak istiyorum. Kendisi Danimarka'da Midtjylland'da 21 gol 12 asisti imza attı geçen sezon. Milli takım oyuncusu aynı zamanda. Savaş Çoruh, neler düşünürsün bu transfer hakkında?
1: Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transferinde herhalde en çok Beşiktaşlar sevinmiştir. Çünkü Midtjylland maçında oynamış olsaydı en hazır oyuncularından bir tanesi olacaktı hocam.
2: Kesinlikle.
1: Yani böyle bir rakibinizde oyuncu varsa Aral çok yönlü bir oyuncu. Çok fazla izlemedim.
2: Özellikleri çok olan bir oyuncu.
1: Özellikli çok, bir oyuncu. Yani çok fazla canlı izleme ihtimalimiz yok. Milli maçlardan biliyorum bir de. Bu sezon yani Dünya Kupası'nda da çok fazla şans bulamadı ama çok özellikli bir oyuncu. Trabzonspor için hayırlı olsun. Çok önemli bir transfer yaptı. Şampiyonluk yarışında çok etki edecek. Takımda da Fatih Hoca'nın sistemine de uyan bir oyuncu. Beşiktaşların sevinmeyecek olması normal çünkü her an skor katkısı yapabilecek bir oyuncuydu. O yüzden Trabzonspor bu transferi bitirdi ve Trabzonspor hala transfer yapmaya başladı, devam ediyor. En çok transfer yapan takım.
0: Evet.
1: Hala bir iki eksik bölge var. Yedekleme yapmak istiyor. Sağ beke Mithat Pala'yı belki önümüzdeki günlerde alabilirler. Mithat Pala Rize Spor'da çünkü başarılı bir dönem geçiriyor. O da çok genç, sağlam bir oyuncu. Hayırlı olsun. Ben Trabzonspor'u seyretmek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Yani bu Trabzonspor'u izlemek için sabırsızlanıyorum.
2: Vallahi Trabzonspor iyi bir kadro kurmuş olması, bir de oyun planı eğer sahaya çok iyi bir oyun planı yansırsa bu alınan oyuncularla, yani herhalde Trabzonspor gerçekten çok başarılı bir dönem sezon geçirebilir. Aral Şimşir'in ben milli takımda bile oynamaması

0: çok şaşırttı. O çok önemliydi. Yani
1: oynatılmaması diyelim.
0: Oynatılmaması işte çok.
1: Can'la beraber ikisinin. Evet,
0: yani oynatılmaması çok üzücü bir durumdu. Burada yani ben açıkçası yani Beşiktaş Aral Şimşir'i alacak diye düşünüyordum. Ama hiç yani konuşulmadı.
1: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Trabzonspor kaptı aldı.
0: Trabzonspor çok çabuk hareket etti hem de yani hiç düşünmeden.
1: Çabuk değil aslında. Yine bekledi ya. Hem bu tarafta da Beşiktaş, Galatasaray bu transferle ilgilendi yani ilgilenmedi değil. Orada rakamlar biraz daha yüksekti. Trabzonspor burada da bence uygun bir rakama da erdi. Sonuçta 30-35'ler falan konuşuluyordu yani. Aynı Can'da olduğu gibi bu rakam yüksek konuşuluyordu. Trabzonspor doğru işler yapıyor. Yani tek kelimeyle ben hep söylüyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik etmeye devam edeceğim. Atanı iyi, tutanı iyi. Onana transferi muazzam bir transfer. Seneye son senesi. Trabzonspor büyük ihtimalle son senesinde Onatçı'da olduğu gibi onu da böyle uygun bir bedelle alır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcu istedikten sonra kulüpler bir şey yapamaz. Futbolcu ben gitmek istiyorum dedikten sonra başarılı bir dönem geçirdi. Bu sezon muhtemelen ona da Onana'ya da anlatılmıştır. Bu şampiyonluk planımız, hocayla beraber de iletişimi, takımda seviliyor, taraftar seviyor. Bu kadroya, bu takıma seneye kombineleri alsınlar. Nasıl ki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe şimdiden kombine bulamıyor. Almak da yetmiyor. Her maçta bu takımı desteklesinler. Yani ben Trabzon'da yaşıyorsam kombine alırım. Her hafta bu Trabzon'u izlemeye giderim.
0: Çok iyi bir kadro. Gerçekten çok güzel bir kadro kurdular.
1: Trabzon'un ihtiyacı olan bu. Sadece derbi maçlarda tribünleri doldurmayacak hocam. Biz derbi maçlarda inanılmaz bir tribün. Ama diğer maçlarda bakıyorsun boşluk.
0: Bomboş.
1: Bu takım kaybetse de kazansa da izlenilmeye çok hazır bir takım. Bunu hak ediyor bence Trabzonspor. İnşallah taraftarlar. Şimdi kombinelerde son durum nedir bilmiyorum ama böylesine hazır, böylesine iyi transferler yapan takımın kombineleri şu anda yok satması lazımdı.
0: Ya Trabzonspor zaten lige çok iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Yani bu kadroyla yaptığı transferlerle çok akıllı transferler yaptı. Yani nokta vuruşları yaptı. Öyle ezbere transfer değil bunlar. Hepsi izlenip raporları tutularak yapılan transfer bunlar. Onun için yani hem bak yaş grubuyla hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncularla bir karışım yaptı. Yani çok da iyi oyuncular.
2: Yerli bunlar. Oyuncular.
0: Tabii ki yerli oyuncular var. Çünkü şeye uyan, prosedüre uyan oyuncular var. Yani ben Trabzonspor'un bu sene herhalde çok büyük ses getireceğini düşünüyorum kadroyla.
1: Bir tane daha stoper aldılar mı bilmiyorum. Stoper'de Samet de var orada. Yani sonuçta eksik bölgeleri alacaklardı. Yani kulübe, geçen sene mesela Trabzonspor'la Beşiktaş'ın kulübesi felaketti. Evet. En zayıf iki takım Trabzonspor, Beşiktaş. Yani oyuncu değişikliği yapamıyordu ya. Bazen tek oyuncu değişikliğiyle maç bitiriyordun. Ama şimdi kulübe de zenginleşti. Şimdi milli takımın oyuncu Samet var orada.
0: Evet.
1: Ya Samet'i mesela bunu hep söyleyeceğim. Söylemeye devam edeceğim. Samet niye milli takımda diye eleştirenlere şöyle bir soruyorum hocam. Samet'i zaman zaman ben de eleştirdim. Sen de eleştirdin. Evet, ama Samet'in son 5 senesine bakıyorum. 5 defa sakatlığı yok. Hep hazır bir oyuncu. Yani bu futbolda çok önemli. Hep hazır oyuncu istersin teknik direktör olsan. Şöyle kulübede yanına baktığın zaman sakatlık yaşamayan bir oyuncu. Allah'ın nazardan saklasın. Kimse sakatlık yaşamasın. Sonuçta ekmeğini bu işten yiyorlar. Ama Samet'in bu kadar tercih edilmesinin ben performansının yanı sıra bir de hep hazır bir oyuncu isterim yani teknik direktör olsam.
0: Ya herkes
1: 5 senede baktım adamın kaçırdığı maç sayısı 5'e 6. Hadi olsun.
2: İstikrarlı bir oyuncu.
1: İstikrarlı bir oyuncu. Sakatlık yok. Bazı oyuncular var. Var mesela birkaç tane isim vermeyeyim. Bu niye yok dedikleri zaman bir bakıyorum. Son 2 senede sakatlıktan maç kaçırdıkları sayısı çok fazla.
0: Ya genel anlamda baktığımız zaman Trabzonspor doğru bir planlama, doğru bir transfer politikasıyla şu anda en iyi durumda olan bir takım görüntüsü veriyor. Bunu sahaya yansıttığı zaman da şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi olacak demek ki yani.
1: Onu da iyi anlatacaklar. O baskıyı oluşturmayacaklar. Trabzonspor şehri çünkü hep söylüyoruz. Dünyadaki en ender şehirlerden, futbol şehirlerinden bir tanesidir yani. Futbol. Her yerde futbol.
0: Hepsi futbol de futbol tabii biliyor.
1: Yani denize git futbol. Karaya çık futbol. Yaylaya çık futbol. Bakkala çık futbol. Markete çık futbol.
0: Anneanneler, babaanneler de futbol konuşuyor her Trabzon'da. Futbol. Çok futbol güzel bir ortam
1: yani
0: var.
1: Oraya gittiğim zaman çok mutlu oluyorum. Herkes de futbol. Çay ocağına gidiyorum futbol konuşuyorum. İşte peynirciye gidiyorum futbol konuşuyorum. Otele giriyorum futbol. Herkes de futbolu biliyor. Orada futbol oynamak çok zor aslında baktığın zaman yani. Hani sokağa
0: tabii.
1: Dışarı çıksan şey yapsan.
0: Tabii canım.
1: Yemek
0: yani.
1: Yemeye çıksan falan. Eğer bir gün önce kötü maç oynadıysan sana orada eleştiri de olur. Övgü de olur yani. Ben hakikaten Trabzon'u çok seviyorum o konuda yani.
2: Orada da büyük baskı var oyuncular için.
1: Çok baskı. Yani orada geçmişte neler yaşadın ama şu anda biz nereden 90'lı yıllarda Trabzonspor'a bir transfer yaptığı zaman İstanbul'da gezdirdik. Ondan sonra transfer yapılıyordu. Şimdi rahat rahat Trabzon'a iş yapabiliyorsun.
2: Evet.
1: Trabzon artık stadıyla olsun, şehriyle olsun, son yaşadığı şampiyonluktan sonra olsun. Şimdi Onano, Onatçu bakıyorsun böyle yıldız anlamında futbolcular da var. Geleceğin futbolcuya gittiğin futbolcuları rahatlıkla getirebiliyorsun hocam. Oturabiliyorsun masaya.
0: Ya tabii ki de.
1: Eskiden yani... sizin döneminizde Trabzon, Mehmet Ali Yılmaz dönemlerinde falan

0: baktığın zaman futbolcu İstanbul'a gelip Boğaz'da bir yemek sonra Trabzon'a götürülüyor.
1: Tabii işte hani İstanbul'la kandırıp Trabzon'a götürülüğü pozisyonu yapılıyordu.
0: Ya onu demek istemedim, öyle değil ama bunlar yaşandı. Ama bugün öyle bir şey yok. Bugün Trabzonspor bir marka, vizyonu var.
1: Tabii ki.
0: Başkanı oturduğu zaman, yöneticiler oturduğu zaman, transfere bakan scout.
1: Trabzon futbol şehri oldu yani, o çok
0: hep öyleydi
1: yani.
0: Daha zirve yaptı.
1: Zirve yaptı.
0: Yani daha iyi bir zirve
1: yaptı. Bak şu yapılan transferler, bu kadar futbolcuların oraya gelmesi bunun çok örneğidir yani, gösteriyor yani bunu.
0: Ya Aral Şimşir milli takımın oyuncusu şu anda Beşiktaş'ta Galatasaray gündemindeyken Trabzonspor'a gitmesi bu planlamadır. Bakıyor transferlerini yapmış. Bakıyor şampiyonlukta umutlu görüyor. Kendisini oraya haide olarak da baktığın zaman ben burada oynayabilirim diyor. Bunların hepsini hesaplıyor. Futbolcular cin gibidir.
2: Yapıya bakıyor, sağlıklı görüyor. Yapıya bakıyor.
0: Tabii ki. Eskiden mesela para için gidiyorsa Türkiye son duraktı mesela bazı futbolcular için. Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyor gelmeden. Galatasaray niye futbolcular daha rahat geliyor, yabancı hep yıldızlar geliyor. Bakıyor diyor ki bu üstte şampiyon olmuş. UEFA kupası almış, süper kupa almış. Cardeller, Haciler, Drogbalar, Sneijder'ler, Mertens'ler, Icardi'ler, Osimhen'ler. Buradan böyle oyuncular geçiyor diyor. Ben buraya rahatlıkla gelebilirim diyor. Trabzonspor'da şu anda iki tane oyuncu ya. Bakıyorsun Manchester'ın kalecisi Onan orada. Onatçı orada. Saymakla bitiremeyeceksin.
1: Tabii tabii yani bayağı bir planlamayı iyi yapıp iyi transferler yaptı ve oyuncular da oraya gelmek anlamında şey yok. Hedef oynayacak çünkü. Şampiyonluğa oynayacak bir takım yaptı. Yani bunu da göz önüne alarak geliyor. Bir de Aral Şimşir'in Türk olması yani Fatih Hoca'ya da inandığını düşünüyorum. Bu şekilde çabuk transfer oldu.
0: Şimdi
1: yani.
0: Şimdi zaten transferleri son noktaya koyayım. Hocalar da çok etkili oluyor. Hocalar oynayacağı sistemi de anlatıyor. Seni bu bölgede şu şekilde oynatacağım diyor. Oyunun şu planında olacaksın diyor. Sadece transfer etmek yetmiyor. Onu öncesinde de bir ama görüntüde ama normal konferansörde de görüşülüyor yani gelmeden. Mutlaka orada da Aral'ın şu anda oynayacağı sistemde yeri ve mevkisi her şey bellidir yani.
2: Mesela geçen sezon Felipe Augusto.
1: Evet.
2: Nasıl kendisi form tuttu?
1: Kesinlikle
2: kanat
1: yani.
2: Kanat forvete devrildi. Saf 9'da oynadı.
0: Saf 9 oynadı. Bazen ikisi birlikte oynadılar.
2: Skora
1: ama burada olay ne biliyor musun? Sevgili Batuhan, şimdi hoca bu kere bu rahatlığı veriyor oyuncuya. Öyle verince oyuncu da her şeyini vererek oynuyor. Nerede oynarsa oynasın, hangi mevkide değiştirse bile mevkisini, orada var olanın hepsini verdiği zaman, iyi niyetli olarak düşündüğün zaman başarılı oluyor. Çünkü bir de hocaya inanmak önemli. Futbolcu hocaya inandığı zaman, hocayı sevdiği zaman futbolcu takımla beraber başarılı olur. Ya bunları yaşadık çünkü yıllarca.
2: Fatih Tekke de bu güveni bence oyunculara son derece veriyor.
1: Veriyor. Ya,
0: veriyor. Hoca oyuncunun arkasında duracak. Vakayem eleştirildiği anda hoca çıktı dedi ki mesela hangi maçta hatırlamıyorum. 50 yaşında olsa yine oynatırım. İnanılmaz bir futbol aklı var dedi. Siz bu oyuncuyu dedi niye eleştiriyorsunuz dedi. Mesela Vakayem Trabzonspor için efsaneler arasındadır. Çok iyi işler yapmıştır. Maçı hatırlamadım ama öyle bir oyuncuya sahip çıktı ki siz dedi yaşını performansını. 50 yaşında olsa yine oynatırım dedi. Bir maç sonra çıktı uzaktan şahane bir gol atmıştı mesela yani. Kupa maçıydı galiba. Muazzam bir gol atmıştı. Yani hoca oyuncusuna
1: sahip çıktığı
0: sahip
1: zaman
0: oyuncunun performansı artar.
1: Aynen. Kesinlikle.
2: Aynen öyle. Ve şimdi Cabral'ı da biraz konuşmak istiyorum. Bence Aral Şimşir'den sonra
1: Cabral'ın
2: en önemli transferlerinden kesinlikle biri diyebiliriz Trabzonspor adına. Hem yaşı genç, son Yeşilburnu Adaları Arjantin maçında attığı harika bir gol zaten bir kenara. İyi bir oyuncu.
1: Öne çok oynayan bir oyuncu.
2: Zaman zaman
1: akıllı işler yapan.
2: Evet doğru.
1: Yani takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Kanatlardan gelip orta yapan bir oyuncu. Defansif anlamında da iyi mücadele eden bir oyuncu. Yani oyunu hiç bırakmayan bir oyuncu. Disiplinli bir oyuncu. Zaten disiplinli olması zaten bu konuda Fatih Hoca bu kadar tercih etmesinin sebebi de o. Cabral yani öne çıkmış olması takıma katkı sağlayacağına inandığı için bir oyuncu olarak aldı onu. Yani tabii ki Cabral şimdi hani Trabzon'da acaba hani soru işareti olur mu düşüncesi, ben asla soru işareti olacağını düşünmüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum Cabral'ın.
2: Peki yavaş yavaş bir şey ekleyecekseniz ekleyebilirsiniz.
0: Cabral transferini ilk burada açıklandığı zaman yayındaydım. Ya Yeşilburnu Adaları'ndan Trabzonspor günü öyle bir oyuncu bulduysa muazzam bir oyuncudur diye düşünmüştük yani. Çünkü izlemedim bir oyuncuydu ama Dünya Kupası'nda gösterdi. İki ayağını da kullanabilen, ters ayakla da şut çekebilen. Bu sezon en çok hani geçen sene nasıl olayı konuştuysak herhalde bu sene de Cabral'ın performansını çok konuşuruz.
2: Evet.
1: Ben de bir şey ekleyeceğim.
2: Tabii lütfen.
1: Burada Lütfü Kırdar Hastanesi Lütfü Kırdar Hastanesi başhekimi çok kıymetli Hasan Fehmi küçük hocamız. Onlar da Trabzonludur. İyi bir Trabzonlu.
0: Onlar da mutlu o zaman Trabzon'da.
1: Onlara da buradan selam olsun. Damla Hanım, Feyyaz, Feyza Esen hocam, Nurhan küçük hocam, Esin hocam, bütün doktor camiası inanılmaz emek veriyorlar. Çok gerçekten futbolu da çok seviyorlar.
0: Bütün hocalarımız, bütün çalışanlarımız,
1: bütün doktorlarımıza, bütün sağlıkçılarımıza selam olsun buradan. Evet, haklarını ödeyemeyiz gerçekten. Dün oradaydım, inanın o kadar çok kalabalık, günde 20 bin kişiye bakılıyor. Onlara da buradan selam olsun. Haklarını ödemek zor yani.
0: Biz gerçekten bu haklarını ödemek zor derken dün akşam yine bir video düştü önüme. İlaç yazdırmak için doktoru darp etmeye çalışıyor. Yazıklar olsun. Onlara var ya hakikaten hain diyorum ya. Ya bu sağlıkçılar yarın bir gün bir şey olduğu zaman en ufak bir şeyde gidiyoruz hocalarımıza. Onlar da buralara gelene kadar ne emeklerle ne büyük şeylerle o duruma geliyorlar. O hoca olana kadar, doçent olana kadar, profesyonel olana kadar. Sevgili başhekim, bizim bir sürü başında şey var. Sen geliyorsun orada hocaya fiili müdahalede bulunuyorsun ilaç yazmadı diye. En küçük örneğe daha neler neler.
2: Evet. Peki, keyifli sohbetimizi gerçekleştirdik. Şimdi yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Kim bilir yarışmamız var. Ben ilk defa dahil olacağım. Tabii siz önceki programlarda
0: benim çok sevdiğim bir yarışma. Galatasaray'a bugün çok fazla konuşamadık. Başarılı tabii, transfer takımlarını konuştuk. Galatasaray evet. Bugün biraz arada kaydı.
2: Evet,
0: onu daha sonra daha inşallah transfer haberleriyle şekillendiririz.
2: Evet, kim bilir yarışmasına başlayacağız. İlk sorumuzu rica edeceğim arkadaşlarımdan. İlk soru ekranlara gelsin ve yarışmamız başlasın. 2022 Dünya Kupası'nda Fransa çeyrek finalde hangi ülkeyle karşılaşmıştır? Fas, İngiltere, Hırvatistan ve Portekiz. Süreniz akıyor şu an.
1: Hırvatistan diyeceğim geldi ya.
2: Biraz daha düşünebilirsiniz. 2022 Dünya Kupası yakın bir tarih.
1: Evet.
2: Katar Dünya Kupası'nda Fransa çeyrek finalde hangi ülkeyle karşılaşmıştır?
1: Ya Hırvatistan ya Portekiz geliyor aklıma benim ya. İkisinden birisi diye düşünüyorum.
2: Savaş Çorlu.
0: Ya benim de Portekiz ilk maçta elenmedi sanki ya. Şimdi onu hep ben de Portekiz'e odaklandım ama hocam Portekiz ilk maçta elenmedi.
1: Çeyrek finalde ya. Ama.
2: Çeyrek final. Katar 2022 Dünya Kupası. Portekiz. Savaş Çorlu Portekiz dedi. Hocam, Saffet hocam.
1: Ya bir şimdi senin tabii ben söylediğim zaman Hırvatistan dedin ama sen böyle yaptın. İyi düşünün dedin de acaba şifre gibi geldi bana biraz.
2: Yani ben ortaya öyle söyledim sadece.
1: Ben yine Hırvatistan diyeceğim.
0: Aslında ya. İngiltere miydi ya?
2: Evet, son kararınız herhalde. Kesin emin misiniz kararınızdan?
1: Ben İngiltere'ye vazgeçtim. İngiltere diyorum.
0: Ben dönebilir miyim acaba? Ben dönmeyeceğim. Portekiz. Yani Portekiz'in elendiği maçı izledim de şimdi bir anda böyle durakladım ya. Yine Portekiz'im. Çünkü Ronaldo'nun gözyaşlarını o maçta bir de hocayla çok anlaşamamışlardı biliyorsun şeyle. Beşiktaş'a gelen hocayla
1: evet,
0: araları
1: evet.
0: Çok kötüydü.
2: Tamam, peki Portekiz'im. O zaman cevabı rica edelim arkadaşlarımızdan. Evet, cevap geliyor.
0: İngiltere.
2: İngiltere.
0: Diyecektim ama sen ben dedim. Sonra, değil mi?
1: Ben dedim artık kurtarım.
0: Sen de ben ettim ama buradan
2: pasla. Çeyrek finalde İngiltere'yi Chouameni ve Giroud'un golleriyle 2-1 yenmişti Fransa.
0: Maçı da izledik bak.
2: Yarı finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup etti.
0: Giroud çok böyle kaledilerin yanından gol atmış. Şimdi golü de atıyordu.
2: Peki bir diğer sorumuza geçelim hemen. Adil Demirbağ hangi takımın altyapısında oynamamıştır?
0: Oo.
2: Bu zor bir soru biraz.
0: Oo.
2: Sarıyer, Beşiktaş, Bucaspor, Fenerbahçe. Biraz yormak gerekiyor bu soru için.
0: Ben burada kararımı verdim.
1: Beşiktaş altyapısında oynamadı.
2: Hızlı bir karar oldu.
0: Ben verdim kararımı.
2: Süre var daha.
1: Söylemiyorsun değil mi?
0: Canım, o çalıyorsun sonra. İngiltere'yi de ben diyecektim. Sen dedikten sonra ben şey yaptım. Attı, Ciro'nun attığı gol aklıma geldi. Rol çalıyorsun, sana bırakacağım buradan.
2: Evet, Saffet hocam.
1: Adil Demirbağ Beşiktaş altyapısında oynamadı diye biliyorum.
0: Altyapı hocasının aklına gelmedi. Dur bakalım, ben yorum yapmayacağım, bekleyeceğim.
1: Ben
2: hocam, ilk cevabı sizden alacağız o zaman.
1: Ben Beşiktaş altyapısında oynamadı.
2: Siz Beşiktaş'ı seçiyorsunuz. Evet, Buca sevgili
0: Spor. Buca Spor.
2: Bize Spor.
0: Buca.
2: Buca. Buca Spor diyor sevgili Savaş Çorlu. Evet değerli izleyenler, cevap ekrana geliyor. Cevabımız Fenerbahçe. Yanıltıcı bir soru oldu çok.
0: 3 İstanbul takımı vardı. 3'ü çünkü ben oradan gittim, mantık yürüttüm. Yani İzmir takımı, 3 İstanbul takımı İstanbul'dan ama demek ki Fenerbahçe. O kadar da bakıyorum ama bazen futbolcuların bakarım gelişimle böyle. İnanılmaz bir Adil Demirbağ o kadar
2: 2011'de Beşiktaş, 2012'de Sarıyer, 2013'te de Bursaspor altyapılarında forma giymiş.
1: 2012'de bizde Beşiktaş'tı.
2: Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu da son sorumuz olacak değerli izleyenler. Safiyet Hocam siz 1-0 öndesiniz.
1: Evet.
2: Bakalım nasıl
1: devam edelim
2: şekillenecek, nasıl hangi sonuçlanacak. Evet, sorumuz geldi. Hangi takım Portekiz Ligi'nde şampiyon olmuştur? Rio Ave, Boavista, Braga, Famalicão.
1: Braga.
2: Braga dedi Safiyet Hocamız.
0: Braga diyecektim, şimdi vazgeçeceğim. Yani Braga şu anda bakıyorum hep Avrupa Ligi'nde var, Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Ya bir eşitlik olacak ya da Safiyet Hoca.
1: Abi 2-0 bitirecek.
2: 2-0 veya 1-0.
0: Bak sen mi söylüyorsun, Braga diyecektim ama ben aynı cevap vermek istemiyorum. Braga'nın normal şartlarda...
2: Süremiz var, süre akıyor.
1: Rio Alois'i söyle ya, savaş.
0: Yok.
1: Sana yardımcı olayım.
2: Geldi ama...
1: Sana yardımcı olayım.
0: B ya da D diyeceğim. Boavista olsun ya.
2: Boavista.
0: Evet abi.
2: Peki. Savaş Çorlu da Boavista diyor sevgili izleyenler. Bir rejimizden rica edelim cevabı. Cevabımız geliyor. Cevap Boavista ve evet, dostluk kazandı. 1-1.
1: O helal olsun ya.
0: Braga'yı şampiyonlar hiç
2: atılamadım. Safiyet İşler, Savaş Çorlu 1-1 dostluk kazandı diyelim. Güzel bir program oldu. Benim de aynı zamanda ilk yayınım oldu.
0: Bizim için de güzel teşekkür program ederiz. Oldu.
1: Batan güzel oldu, evet.
2: Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz de bu sohbete eşlik ettiğiniz için biz sana teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler. Evet. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük Spor Ajansı'ndan bu kadar. Yayınlarımız tabii ki devam edecek. Gün ortasında Ezgi Toper sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu günler.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın. İşinizi kolaylaştırırken dijital

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

klimalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Ancak bugün günün gelişmeleriyle değil, konuklu bir yayınla sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca Taner Karaman'la birlikte gündemdeki gelişmeleri ve birazdan belli olacak Süper Lig'in yeni fikstürünü konuşacağız. Taner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ezgi.
0: Evet, bir heyecan yaşıyoruz diyebiliriz aslında. Her ne kadar geride bıraktığımız sezon çok da geride kalmamış olsa da yeni sezonun heyecanı sadece bir ay sonra yaşamaya yeniden başlayacağız. 2026-27 fikstürü birazdan belli olacak bu saat dilimi içerisinde ve seninle konuşacağız, değerlendireceğiz. Özellikle tabii ki taraftarlar derbi tarihlerini merakla bekliyorlar. Haftaları belli oldu, birazdan onlarla ilgili ufak bilgiler de vereceğim ama önce şöyle birkaç cümleni rica ederim girizgah olarak.
1: Yani ben açıkçası fikstür avantajına inanan bir spor insanıyım. O yüzden de fikstür çekimlerini böyle alelade görmüyorum. Önemlidir. Evet. Özellikle görece kadro kalitesi daha zayıf gibi gözüken takımların son haftalarda özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlarla oynaması bir dezavantajdır. Ya da Galatasaray-Fenerbahçe ile oynanacak bir derbi müsabakasında son haftalara Galatasaray'ın sahasında oynanması Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin sahasında oynanması Fenerbahçe'ye avantaj sağlar gibi bazı anekdotlar var. Ve tabii ki de doğal olarak Avrupa dönüşü büyük maç oynamak. Bunlar da kendi içinde dezavantajlar oluşturuyor. Genellikle takımlar da Avrupa haftalarının sonrasında görece biraz daha zayıf takımlarla oynamak isterler. İşte bu fikstür bu anlamda önemli ve kime ne çıkacak buna bir bakacağız. Ve diğer taraftan da böyle hatırlarsın belli periyotlarda neredeyse İstanbul dışına hiç çıkmayan, yakın mesafelerde müsabakalara çıkan takımlar görüyoruz. Şimdi böyle seriler de kıymetlidir. Böyle bir seriye denk gelen takım olursa da mutlaka bunun da avantajını hissedecektir.
0: Şimdi birkaç bilgi verelim. Özellikle TFF tarafından paylaşılan bazı detaylar vardı fikstür çekimi öncesi. İlk olarak sezon 14-17 Ağustos tarihlerinde başlayacak değerli izleyenler. İlk hafta maçları 14 Ağustos haftasında oynanacak. Devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak, 15 Ocak 2027'de sona erecek ve sezonda 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak bir aksilik olmaması halinde. Şöyle bazı detaylar var fikstür öncesi. Hiçbir takım sezon boyunca bir başka takımı düzenli olarak takip etmeyecek. Bu birinci detay. İlk 2 ile son 3 haftada kulüplerin üst üste iç saha ve deplasman maçları oynamayacakları yine açıklanmıştı daha önce. Ek olarak tüm takımların bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağı maçların en fazla 3'ü deplasmanda veya iç sahada olabilecek. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ardışık haftalarda maç yapmayacak. Yine önemli bir detay. Ve hiçbir kulüp 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 3'üyle maç yapmayacak. Elbette bu Anadolu takımları açısından önemli bir durum. Derbilerde 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. haftalarda oynanacak. Birazdan o haftalara hangi maçların denk geldiğini paylaşacağız izleyicilerimize ve değerlendireceğiz.
1: Zor bir algoritma.
0: Evet.
1: Bu algoritmayı yazanları da tebrik ederim. Kolay bir iş değil. Yani muhtemelen.
0: Ama buralarda zannediyorum yapay zekadan da ciddi bir yardım alınıyor.
1: Onu söyleyecektim ben de muhtemelen. Çünkü ben bu kıstaslar açıklandığı zaman şunu bir yapay zekaya bir atayım bakayım ne çıkacak diye düşünmüştüm. Fırsat olmamıştı. Ama bunlar büyük ihtimal bir yapay zeka kontrolünden geçecektir de zaten. Çünkü zor bir denklem. Olasılıklar çok azaltılmış. Bunu yapmak için de bir destek gerekiyor zaten. Ama finalinde bu tarz şeylere ihtiyaç vardı sevgili Ezgi. Yani bir takımın diğerini takip etmemesi kıymetli. Özellikle kadro kalitesi daha zayıf gibi gözüken ekiplerin üst üste şampiyonluk hedefiyle sezona giren takımlarla oynaması özellikle çok yıpratıcı bir şey ve dezavantaj oluşturabiliyor. Tabii yapmak zorunda mı TFF? Değil. Ama belli ki bununla alakalı da geri bildirimler alınmış. Böyle olmasının doğru olduğuyla alakalı da karar verilmiş ve bu uygulanıyor şu anda.
0: Bir de son yıllarda o makasın açıldığından çok fazla bahsediyorduk ya Taner. Yani şimdi bir takım için hakikaten üst üste Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle 3 hafta üst üste oynamak çok yıpratıcı bir şey.
1: Çok. Yani burada net olarak şunu söyleyeyim. Böyle bir seri yakaladığınız zaman takımlar buradan bir beraberlik, iki beraberliğe razı gibi oluyorlar. Ama araları biraz açtığınız zaman ligdeki rekabet ortamını da biraz geliştirebilir bu durum. O yüzden bence kıymetli ve yeni kurallar da biliyorsun bu fikstürün içerisinde olacak. Hangileri olacağıyla alakalı resmi açıklama gelene kadar biraz biraz beklemek lazım. Ama büyük oranda Dünya Kupası'nda gördüğümüz kurallar ligde oynanacağı için öyle gözüküyor. Üstüne bir de su molası Türkiye'de olmayacak. onu net olarak ifade edebiliriz. Şu an için gözüken bu. Son anda bir yayıncı kuruluş isteğiyle denklem değişir, onu bilemem. Ama şu andaki tabloda ligimiz gelecek yıl daha hızlı oynanacak, daha süratli oynanacak ve daha fizik kapasite gerektiren bir lig olacak. O yüzden de fikstürde eğer böyle zorlu fikstürler, zorlu deplasmanlar, üst üste oynayan takımlar denk gelirse ya da olursa bu ekipler için çok zorlu bir sezon olacaktır.
0: Yani su molası çok gerçekçi durmuyor açıkçası. Hadi yaz aylarında neyse de şimdi kışın ortasında kışın, 0 derece havada 3 dakika su molası.
1: Kışın soyunma odasında ısınma molası olacak artık.
0: Gibi olur mu?
1: Ama şöyle tabii burada şunu da gözetmek lazım. Şimdi FIFA bunu niye koydu? Gerçekten sporcular su içsin diye mi? Hayır. Orada yayıncı kuruluşlar tabii, reklam pastasını genişletsinler diye. Ve siz müsabakaya 6 dakikalık yani ilk yarı ve ikinci yarı 2 tane 3'er dakika ara verdiğiniz zaman 6 dakika 10 maç 60 dakikalık yani haftada bir sezonda 34 saatlik yayıncı kuruluşa bir reklam dilimi vermiş oluyorsunuz. Hı hı. Bu çok kıymetli bir aralık. O yüzden de şu an federasyonun gündeminde yok. Ama yarın olmaz diyemiyorum. Çünkü bunlar bazen istişareyle yeniden değerlendirebilecek konular olduğu için şu an için gündemde olmayanlar yarın olabilir. Çünkü devasa paralar. Yani çünkü sen şimdi Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplantılarda yayın pastası büyüsün, gelirler artsın istediğin için yayıncı kuruluş da buna karşı olarak şunu diyebilir. O zaman sen de bana yeni reklam pastası aç, hadi gel su molası koyalım diyebilir. Bunlar olmayacak şeyler değil, görmek lazım. Ve ilerleyen aşamalarda şu an için gündemde olmayan şeyler tekrar gündeme gelebilir.
0: Peki. Şimdi birazdan bu konuya elbette ki geri döneceğiz. Fikstür açıklandıktan sonra, maç tarihleri belli olduktan sonra bize detaylı bir şekilde konuşacağız ama şimdi takımlar transfere devam ediyorlar, evet. Ve acaba ilk maça kadar kim ne kadar hazır olacak? Burası önemli. Buradan devam edersek biraz takımların mevcut hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını konuşalım Taner. Hı hı. Fenerbahçe'den başlayacak olursak. İlk hazırlık maçını da oynadı bu arada, sadece transfer özelinde de değil. Hazırlık maçında Admira Vakeri 5-0'la geçti.
1: Güzeldi.
0: Öne çıkan bazı oyuncuları oldu Fenerbahçe'nin. Önce mevcut kadrodan istersen biraz bahsedelim. Hı hı. Çünkü çok kısa bir süre sonra da ilk Avrupa maçına çıkacak. Doğru. Fenerbahçe ve bu kadroyla çıkacak.
1: Bence bu kadro ilk maçı geçme yetebilir. Yani onu söyleyeyim. Ama bundan sonra zorlanabilir. Çünkü rakipler görece böyle İskoçya'nın şampiyonluk hedeflemiş takımı vesaire. Yani rakipler büyüyecek. O büyüyen rakiplere karşı Fenerbahçe'nin en büyük şansı şu. Mesela İskoçya'dan Hars'la bu elemede oynayabilirdi. Oynamadı. Çünkü Hars biliyorsun geçtiğimiz yıl İskoç Ligi'ni bayağı bir domine etmişlerdi. Gelip Fenerbahçe'ye karşı tam olarak oturmamış bir kadroya ya da transferlerini bitirmemiş bir Fenerbahçe'ye karşı oynaması Fenerbahçe'nin aleyhine olabilirdi. Kura şansı Fenerbahçe'den yanaydı. Hı hı. Ama bu şans hep devam etmeyecek. İlerleyen etaplarda rakipler zorlaşacak. Mevcut düzen, dünkü karşılaşma çok referans alınamaz ama en azından o pırıltıyı görebiliyorsunuz. Mevcut düzen ilk turu geçer. Öyle gözüküyor. Ama bundan sonrasında zorlanır. Fenerbahçe'nin bir sonraki elemeye kadar transferlerdeki yol haritasını iyice netleştirmesi lazım. Ve Dünya Kupası'nda da artık serüven sona yaklaştığı için transfer süreçleri hareketlenecek. Bu yüzden de mevcut plan içerisindeki isimleri de bir an önce bitirmesi gerekiyor.
0: Şimdi en çok konuşulan isim tabii ki Mason Greenwood. Şu an artık anlaşmanın kulüple tamamlandığı ama oyuncuyla artık son pürüzlerin kaldığı, onların da çok kısa bir süre içinde halledilip oyuncunun İstanbul'a getirileceği söyleniyor Taner. Şöyle gelen detaylar, Fransız temsilcisine Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis, 5 taksit halinde ödenecek. Oyuncuyla da 4+1 yıllık sözleşme planlanıyor şu an itibarıyla.
1: Çok uğraşıldı yani, çok normal bu arada. Yani potansiyeli bu kadar iyi olan bir oyuncu için Fenerbahçe'nin bu kadar uğraşması normaldi. Sadece Fenerbahçe uğraşmıyor. Oyuncunun peşinde olan başka takımlar da var. Zaten süreci biraz aksatan taraf da bu. Bir diğer taraftan da hep söylüyorum. Yani belli bir seviyenin üstteki oyuncuların transferini bitirmek eğer Bayern Münih, Paris Saint Germain, Real Madrid değilseniz zor. Sebebi de şu, oyuncular bekliyor. Beklemek istiyorlar. Çünkü yarın senden 10 milyon euroluk teklif almışken bir anda Suudi Arabistan'dan 30 gelebilme ihtimali bildikleri için beklemeyi daha cazip buluyorlar. Bu yüzden de şimdi şöyle karşılaştırmalar görüyorum. İşte Bayern Münih yapıyor, Paris Saint Germain yapıyor, Real Madrid yapıyor vesaire. Doğru, transfer yapıyorlar. Ama orada marka satın alıyor. Para değil. Yani oradaki oyuncu oraya giderken markaya gidiyor. Nasıl Sacha Boey devre arasında teklif gelince apar topar gitti. Doğru mu? Şampiyonluk yarışını bıraktı gitti adam. Bayern Münih'ten teklif gelince. Bazı kulüpler markasıyla satın alıyor, bazı kulüpler parasıyla. Fenerbahçe parasıyla şu an satın alıyor bu piyasada. Parayla satın aldığın için rekabet ettiğin diğer paralı kulüplerin aşabileceği yerler ya da duvarlar daha fazla. kulüp, oyuncular da bunu bekliyorlar. Çok normal, ama sona gelindi ve çok yüksek bir olasılıkla bu transfer tamamlanma aşaması yakın bir tarih olduğu için de bu turdan sonra yavaş yavaş yeni transferleri, bu tarz isimleri göreceğiz Avrupa yarışında.
0: Peki mevcut transfer çalışmalarını da biraz genelden değerlendirirsek, bir stoper hamlesi yaptı Fenerbahçe Nathan Ake ile, evet, ve şimdi de Greenwood kadroya katılırsa ikinci transfer olacak. Genel planlamayı nasıl yorumluyorsun? Çünkü Fenerbahçe taraftarı camiası bu isimlerin biraz daha erken bitmesini, biraz daha fazla transfer yapılmasını bekliyorlardı. Vedat Muriç'i unuttuk bu arada. Doğru. Sakatlandı tabii, talihsiz bir durum yaşadığı için. Şimdi o bölgeye biraz daha üst profil başka bir oyuncunun bir an önce transfer edilmesi bekleniyor.
1: Şimdi sevgili Ezgi, burada Fenerbahçe aslına bakarsan bunları bile bile sezona girdi. Yani transfer sezonu. Yani şampiyona sezonlarında yönetim değiştirmek, teknik heyet değiştirmek, futbol adamı değiştirmek dünyada çok nadir görülen şeylerdir. Çünkü bu dönemler zaten transfer yapmanın zor ve gecikmeli olduğu bir dönemken, üstüne sen bir de o dönem başkanını değiştirdiğin zaman, hocanı değiştirdiğin zaman zaten kendi yapılanmanla vakit kaybettiğin için finalinde problem yaşıyorsun. Ve Fenerbahçe gibi seviyeyi Şampiyonlar Ligi, tabii doğal olarak da hedef Şampiyonlar grupları, oraya koyan takımların istediği oyuncular da bir şekilde Dünya Kupası ile entegre. Yani bu nedir? Adam Dünya Kupası'nda oynamıyor belki, fakat ucundan bir yerinden Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncunun olası bir transferi onun da kariyerine dokunduğu için, giden gelen dengesinde beklemek istiyor. Şimdi Beşiktaş nasıl bitiriyor transferleri? Beşiktaş biraz daha Şampiyonlar Ligi kotasına göre yapmıyor hamleleri çünkü. O yüzden de onun hedeflediği oyuncu profilleri hızlı bir şekilde bitebilirken Fenerbahçe'ninkiler beklemek zorunda kalıyor. Ve üstüne bir de siz tabii yönetim değişikliğiyle birlikte hareket ettiğinizden dolayı planlamalar gecikti. Şimdi Fenerbahçe'de hoca bile biliyorsun ki planlanan hocanın dışında İsmail Kartal geldi. Hı hı. Yani herkesin planladığı Aykut Kocaman'dı. Aykut Kocaman dışına çıkılıp İsmail Kartal'a dönüldüğü için de şimdi hocanın da kendi dersine göre belli bir listesi var. O da ayrı bir zaman kaybı. Çok normal. Yani bu yapılanmayı talep edenler bugün bu rötarları da doğal karşılaması lazım.
0: Şimdi tabii gelen oyuncular veya gelecek oyuncular kadar Fenerbahçe'de konuşulması gereken konu gidecek oyuncular. Evet. Çünkü çok ciddi bir yabancı sayısı var. 10+4 kuralı nedeniyle de epey bir oyuncuyla, en az 8 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor değerli izleyenler. Bu konuyla ilgili bir haberimiz vardı, yabancı problemi konusuyla ilgili. Arkadaşlarımızdan rica edelim, o haberi bir ekrana getirelim, sonra üzerine konuşmaya devam edelim.
2: Fenerbahçe'de yabancı oyuncu problemi giderek derinleşiyor.

Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosunda sözleşmesi süren 23 yabancı bulunuyor. Yapılması planlanan sağ kanat ve forvet transferleriyle bu sayı 25'e ulaşacak. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor. İlk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Rodrigo Becao, Osterwolde ve Anthony Musaba için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrası ise Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante dörtlüsünden iki isimle vedalaşılacak.

0: kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimović, Omar Faye ve Abdulaziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Borgeles Nene, Archie Brown, Sıdıkı Şerif'le şu an için yola devam edilecek. Amara Diouf'sa kadroya yazılmayacak. Fenerbahçe artı 4 kontenjanına bir isim daha eklemeyi hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.
1: Evet, sağ kanat ve forvet transferinin de yapılmasıyla birlikte 25'e yükselecek Fenerbahçe'de yabancı sayısı. Taner, bu çok inanılmaz fazla bir sayı.
2: Yani muhtemelen lisanslanamayan oyuncular göreceğiz. Çünkü bu kadar oyuncuyu elden çıkartmak için bedava gönderircesine bir şeyler yapmanız lazım. Bir de oyuncunun istemesi lazım. Zor bir operasyon. Planlanmamış bir operasyon bu arada. Bu bence Fenerbahçe adına keyif kaçırıcı noktalardan bir tanesi bu. Şimdi bir sene öncesinde yabancı kuralıyla alakalı gerekli bildirimler kulüplere yapıldığı zaman buna göre yorganı ayağını uzatması gereken camiaların aslında uzatmadığı senaryoları görüyoruz. Tabloları görüyoruz. Ve
1: ya da çok özgüvenli yaklaşıldı ve dedi ki biz kulüpler birliği olarak hareket edersek mutlaka bu kural değişir. Muhtemelen. Bu çok uygulanabilir değil diye düşünüp
2: muhtemelen ama ikinci ihtimal. Açıkçası şöyle, tabii bunu düşünebilirsiniz ama bunu düşünüyorsanız da bunun toplantısını belki de bu yaza bırakmayıp bu karar size bildirildikten sonra kısa bir süre içerisinde yapmak daha faydalı olabilirdi. Çünkü birçok kulüpte bu problem var ve kural da değişmeyecek gözüküyor. Kuralın değişmemesi de aslına bakarsan şu açıdan kıymetli. Çünkü bir tarafta X bir kulüp kendisini bu kurala göre yapılandırıp belki sezon içerisinde kadro kalitesini 100 üstünden 90 tutabilecekken 70'e sırf kural değişiyor, adapte olmam gerekiyor diye düşürdüğü bir ortamda sen 100 üstünden 90'la devam ettiysen bu sefer de gidip ben kadromu yapılandıramadım hadi 100 üstünden 90'lık o kuralla devam edelim dediğin anda o 70'e düşürmüş olan takıma karşı yanlış yapılmış oluyor. Adil bir oyun anlayışı ortadan kalkmış oluyor. O yüzden de zaten federasyon biraz da bunu gözetiyor. Yani burada kural koyucu pozisyonda olanlar bu kuralı vaktiyle adapte olmak için, bu kurala adapte olmak için adım atmış olanların hakkına geçilmesin diye de bugün değişikliğe gitmeme taraftarlar. Ve ben açıkçası yanlış bulmuyorum. Yani kuralın doğruluğu yanlışlığını tartışırım. Ki bana kalırsa 14 yerli, 14 yabancı kuralı hiç değişmemesi lazım. Ve belki Türkiye'nin futbol anayasası gibi birinci maddeden yer alması lazım. Ama bir kural değişip üstüne bir sene üstünden geçtikten sonra ve bu size bildirildikten sonra hadi değiştirelim demek adil olmuyor. Bazı kesimlere zarar verebilir. Federasyon da bunu istemiyor. Ve kadrolarında böyle 20 tane, 30 tane yabancılarla bulunan takımlar şimdi operasyon yapmaları lazım. O da şu, futbolcu almak da bir yönetim becerisidir, satmak da. Ya da elden çıkartmak da. Şimdi sacın diğer ayağına geçecek birçoğu. Şimdi alma kısmında şimdi marka olarak kabul edelim ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hatta Trabzonspor ya da buna benzer birçok camiamızın sadece ismi bile belli başlı oyuncuları getirmek için yeterli durumda. Ama mevzu bir de satmak. Yani almak bir başarıysa satmak daha büyük bir başarı. Şimdi kulüpler bu operasyona girecekler. Bakalım kim ne kadar başarılı olacak.
1: Peki şimdi Beşiktaş'tan devam edersek siyah beyazlılarda yeni sezon yapılanması kapsamında transferlerine devam ediyor. Ottare, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Nübel ve Doğan Alemdar şimdiye kadar kadroya katılan isimler oldu değerli izleyenler. Bunu elbette ki konuşacağız ama diğer taraftan milli takımdan dönen Orkun Kökçü, kaptan Orkun 2 gün önce katıldı Slovakya kampına, onu söylemek lazım. Ve bugün de bu sabah da basın mensuplarının sorularını yanıtladı Orkun. Onu bir ekrana getirelim. Neler söylemiş Orkun bir hatırlayalım. Sonra bir

0: yaşıyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyelere oynamak istiyoruz. Yani şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyorum. Arada sırada aradım onu ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var milli takımdan. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz beraber. Ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son 6 ay mıydı o performansına devam etmek istiyorum. Ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamış, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey. Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz Midtjylland'ı. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
1: Evet, Orkun son derece iddialı, evet. Son derece heyecanlı yeni ve sezon öncesi.
2: Son derece kaptan gibi, farkında
1: evet,
2: mısın?
1: Evet, gerçekten. Bu arada erken dönüşü de tam bir kaptan tavrı.
2: Yani Salih'i aradım diyor, sürecini takip ettim diyor, kampa erken geldi, böyle bir durumda var. Aslında gelmeyebilirdi, FIFA bu hakkı veriyor. O yüzden sanki Beşiktaş'a o kaptan kimliğine tam anlamıyla bürünmüş gibi Beşiktaş'ta Orkun. Ve sezon içinde de bunun meyvesini Beşiktaş bir şekilde toplar. Çünkü şimdi yapılan transferlere baktığımız zaman mesela kaleye ile alakalı mükemmel isimler geldi. Bu çok kıymetli. Salih yine çok iyi bir isim. Ve yapılmaya çalışılan yeni isimler de, yine transferdeki gelen isimler de var. Göreceğimiz farklı farklı isimler de olacak. Beşiktaş bir doğru yapılanma içerisinde. Sadece sabra ihtiyacı her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yine var. Bakalım o sabır ne kadar gösterilecek.
1: Peki şimdi yeni bir yapılanma, bir taraftan yine oynanacak bir Avrupa karşılaşması. Şimdi az önce Fenerbahçe'yi konuşurken aslında hazır bir kadrosu, evet, var ifadesini kullandık ama Beşiktaş için bu cümleyi ne kadar kurabiliriz? Bu bir soru işareti.
2: Tabii.
1: Zor bir rakibi var yine Fenerbahçe'ye göre. Biraz daha farklı bir takımla karşılaşacak Beşiktaş. Bu doğrultuda bu karşılaşma düşünülerek de yapılmayan transferler görüyoruz bir taraftan. Yani biraz daha sezonun geleceğe genelinde, yönelik. Evet, biraz daha geleceğe yönelik hamleler. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Çünkü şöyle sevgili Ezgi, Beşiktaş bir hasta gibi düşün Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı çok yaraladılar. Ve Beşiktaş o yaralarına rağmen çok fazlaca şampiyonluk hedefiyle sezona girdi. Yani bir taraftan tırnak içinde topallıyor, diğer taraftan ben finişe ilk ulaşacağım diye hedef koyuyor. Bu da tabii gerçekçi olmuyor. Önce Beşiktaş'ın kendi yaralarını tedavi etmesi lazım. Hı hı. Bu yaralar nedir? Yıpranmışlık, sürekli olan değişen yönetimler, hocalar, futbol akılları, oyuncular. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu yıpranmışlık içerisinde siz sezona her defasında şampiyonluk diye girdiğiniz zaman daha da yıpranıyorsunuz. Şimdi Beşiktaş öncelikli olarak gerçek hedefini belirlemesi lazım. Beşiktaş ben bu sezon değil, bu sezonun özünde tabii ki hedefleyecek ama Trabzonspor'un Fatih Tekke'nin ilk geldiği sezonu gibi düşünmek lazım. Baktığımız zaman şampiyonluk haritalarına, Trabzonspor'un şampiyonluk geçmişiyle son 10 yıla baktığımız zaman Beşiktaş açısından çok böyle devasa farklar var mı? Yok. Trabzonspor yapılanarak geliyor. Yapılanarak geldiği için de bu sezon zihinde Trabzonspor bende şu aşamada, yani bugün itibariyle şampiyonluk yarışında daha favori durumda geliyor bana. Beşiktaş'a göre ve Fenerbahçe'ye göre. O yüzden şimdi Beşiktaş'ın önce şunu bir oturtması lazım. Biz sürekli olarak bir sirkülasyondayız. Sürekli yapılanıyoruz ve devamlı yapılanıyoruz. Ve sürekli olarak planlarımız kısa vadede kesiliyor. Çünkü tam anlamıyla bir plan yok. Önce Beşiktaş bir yol haritasını bir çizsin. Ondan sonra o yol haritasında hızlı bir şekilde birinci yıla şampiyonluk yazmıyorsa bunu taraftara izah etsin. Ve ikinci yıla şampiyonluk parolasıyla giren, ilk yılını yapılanmayla geçireceğini çok net bir şekilde belirten bir Beşiktaş olursa, Beşiktaş ikinci yılda şampiyon olur, üçte de olur, dörtte de olur. Ama Beşiktaş ısrarla daha birinci sezondan şampiyon olma potansiyeli ve dediğim gibi aslında

0: yaralı bir kadroya sahipken ve yönetim anlayışına sürekli olarak şampiyonluk hedefiyle girdiği için daha fazla yaralıyor ve tedavi olacak vakti olmadan yeni sezona girip bir daha yaralarını büyütmeye başlıyor ve devam ediyor. Hı hı. Bu sağlıklı bir zemin değil. Şimdi kimse şu hikayelerle kendini mutlu etmesin. Evet, Beşiktaş büyük bir camia. Buna katılıyoruz. Ama geçmişiniz yarınınızı şampiyonlukla garanti etmiyor. Önce bir bugünün tablosunu çizmenize ihtiyaç var. Önder Özen bence bu anlamda doğru bir isim. Ve güzel bir yol haritası çiziyor gibi gözüküyor. O yüzden senin bahsettiğin gibi Beşiktaş önündeki maça göre transfer yapmıyor. Beşiktaş gelecek sezon ve belki de ondan sonraki sezonlar için hamleler yapıyor. Görüştüğü isimlerle yaptığı kontrat süreleri biraz da bunu da gösteriyor aynı zamanda. Bunu yapmazsanız kendinizi yapılandıramazsınız. Beşiktaş eğer bunu yaparsa da lige ambargo koyar. Ama bu kısa vadede olmaz. En azından orta vadeye ihtiyacı var Beşiktaş'ın ve taraftarın da bu sükuneti onlara sağlaması için onlara bunun anlatılması lazım.
1: Peki şimdi daha ziyade nokta atışı takviyeler yaptığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Bir taraftan da devam eden bir Trossard gündemi var. Evet. Gerçekten yıldız bir oyuncu, fark yaratacak bir oyuncu ve şu anda oyuncunun temsilcisinin İstanbul'da olması da tabii ki camiada ciddi bir heyecan yaratıyor. Ne kadar böyle tırnak içinde askerlerden oluşan bir takım, hı-hı, kurarsanız kurun, bir yıldız olması bir anda bütün çehreyi değiştirebiliyor. Taraftarı tribüne çekebiliyor, hı-hı, heyecanlandırabiliyor. Trossard da tam olarak aslında Beşiktaş taraftarında şu an bu etkiyi yaratan bir isim konumu. Bunda ne dersin?
0: Yani şöyle katılıyorum ama o yıldızı yönetebiliyorsanız alacaksınız. Yani yönetilemeyen yıldız takım içinde kaosa sebebiyet veriyor.
1: Tabii.
0: Beşiktaş bunu yakın zamanda deneyimledi. Biliyoruz. Geliyorsunuz mesela Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımda yaşadığı krizler gibi. Yönetemediğiniz yıldız size faydadan çok zarar verir. Trossard konusu da şöyle. Oyuncunun bir kere CV'si, ortaya koyduğu performanslar, biraz daha kendine olan ve takıma olan aidiyeti açıkçası çok kıymetli. Beşiktaş'ın da oyuncuyu Dünya Kupası'ndan önce gelen, süre gelen bir süreçtir. Takip ediyor ve istiyor olması da, evet, biraz Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Eğer Trossard konusunda Beşiktaş oyuncuyu da yönetirim ben, problem yaşamam diyorsa getirsin. Bu kıymetli bir durum.
1: Yani orada da şöyle bir talihsizlik, işte oyuncunun neredeyse finale çıkışını izleyecek, evet, Beşiktaş camiası.
0: Uzadıkça uzuyor süreç.
1: Uzadıkça uzuyor ki yani Belçika'dan da kimse bu performansı en azından bu sene beklemiyordu. Belçika, evet, biraz enteresan bir takım, biliyorsun.
0: Senegal maçı bile büyük bir Beşiktaş adına şanssızlık, evet, diyeyim. Yani normalde Senegal'in turlaması gereken bir maçta bile Belçika orayı geçti. Yani şimdi İspanya'da
1: ABD karşısında bambaşka bir
0: ABD karşısında bir Trump topingi ile birlikte, evet, aslına bakarsan bu geldi. Evet. Şimdi bakıyoruz Trump topingi derken de işte o ABD FIFA Trump'ın açıklamaları biraz Belçika'yı motive etti gibi gözüküyor. Diğer taraftan şimdi İspanya, artık İspanya'da geçiyorlarsa gitsinler kupayı alsınlar.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Öyle yani.
1: Ondan sonra Fransa gelecek.
0: Oradan da Fransa'ya. Fransa'da pası geçerse gelir ama.
1: Tabii doğru.
0: Pas bence çok güçlü
1: orası
0: geliyor.
1: Orası da enteresan. Peki şimdi bu arada artık çok kısa bir süre sonra fikstür belli olacak değerli izleyenler. Şimdi biz yine takımların gündemlerini konuşmaya devam edelim. Galatasaray, tabii, cephesine baktığımız zaman Taner, hiç de hareketli olmayan bir transfer süreci görüyoruz aslında. Birkaç gün önce Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar, hı-hı, biraz sanki hareketlendirecekmiş gibi Galatasaray'ın, doğru, transfer gündemini. Ama henüz net bir durum yok. Sadece bildiğimiz kadarıyla John Duran'la ilgili bir temas kuruldu. Can Uzun'la ilgili ciddi bir girişim var. Hı-hı. Stoper'de birkaç oyuncunun gündeme, doğru, geldiğini biliyoruz ama hiçbiri için şu anda çok net ifadeler de kullanamıyoruz.
0: Bence Galatasaray doğru olanı yapıyor. Öyle söyleyeyim. Oradan gireyim önce. Hı-hı. Şimdi bazı kesim taraftarlar eleştiriyor. Bazıları diyor ki tamam zaten biz iyi bir kadroyuz. Sakin gidelim diyenler var. Ben o taraftayım. Sebebi de şu. Galatasaray'ın kadrosunda belki 20 kişi sayacaksak emin ol bunun 15'i zaten Galatasaray'da ideal seviyede. Yani Galatasaray neyi bekliyor? Şimdi Galatasaray'ın başka denklemleri var. Bir, finansal olarak financial fair play dediğimiz kavramı bekliyor. İki, Sanchez satılacak mı satılmayacak mı? Bu bir beklentisi var. Satılacaksa plan başka, satılmayacaksa başka. Hı hı. Üç, apar topar bir yine bir Barış Alper, Yunus Akgün'e buna benzer bir sürpriz ismin ben gidiyorum deme
1: ihtimali. Çok özür dilerim. Evet, fikstürden artık detaylar gelmeye başladı değerli izleyenler. Süper Lig'de 2026-27 sezonu fikstürü çekiliyor ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. İlk paylaşacağımız bilgi bu şekilde. 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. hafta derbi maç haftaları. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de 9.
0: hafta. Ev sahibi kim? Galatasaray. O zaman Fenerbahçe için avantajlı bir durum bu. Çünkü sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışıyla eğer hikaye yazılırsa orada Fenerbahçe'nin ikinci yarıda evinde Galatasaray'la karşılaşıyor olması avantaj sağlar. Yani genelde dediğim gibi ilk iki sıra rekabetinde olan takımlar sezonun ikinci yarısında oynadıkları maçları kendi evinde oynamayı tercih ederler ki taraftar baskısı ve atmosferi iyice yaşatarak ihtiyacım var galibiyetini almak adına.
1: Tabii o haftalara da nasıl gelineceği de önemli. Evet. Yani
0: Taner. Eğer ilk ikide gelinirse
1: evet.
0: Orada hikaye biraz Fenerbahçe'yle
1: yine olur. Veya puan farkının ne kadar olduğu çok kritik tabii. Buralarda. Çünkü son birkaç yılda Fenerbahçe'nin yaşadığı ciddi hayal kırıklıklarını gördük aslında. Birçok noktada avantajlı, işte psikolojik üstünlüğü ele geçirecek, hatta bu derbiyi kazanırsa şampiyonluk için doğru. En güçlü aday yorumları yapılan birçok mücadelede Fenerbahçe'nin tökezlediğini gördük.
0: Şimdi 102 puanlı Galatasaray'ın şampiyonluğu ve 99 puanlı Fenerbahçe'nin onu takip ettiği sezona benzer bir sezon yaşanırsa o zaman ikinci yarıda Fenerbahçe'nin Galatasaray'la evinde oynaması çok kıymetli bir durum.
1: Peki, yavaş yavaş açıklanıyor. Gelmeye başladı. Dördüncü haftada da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi.
0: Fenerbahçe-Beşiktaş dördüncü hafta. Çok erken.
1: Erken.
0: Bu kime yarar?
1: İlk
0: onu
1: derbi.
0: Söyleyeyim. Bu kime yarar? Bu biraz da Beşiktaş'a yarar gibi gözüküyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin yapacağı transferler ne kadar olacak? Çünkü şimdi sezonun ilk yarı Fenerbahçe yapılanma içerisinde. Beşiktaş biraz daha hızlı yapılanıyor. O görüntüsü var zaten Beşiktaş'ın. O yüzden henüz daha yapılanmasını tam anlamıyla bitirmemiş olan bir Fenerbahçe'ye sezonun ilk yarısında konuk olmak mı sence daha iyi? Yoksa sezonun ikinci yarısının dördüncü haftasında konuk olmak mı Fenerbahçe'ye daha iyi? Kadrosunu oturtmuş, ritmini almış bir Fenerbahçe'ye sezonun ikinci yarısında konuk olmak daha zorlu bir iş. O yüzden bu da Fenerbahçe'nin değil Beşiktaş'ın avantajı olur. Maçın yani sezonun dördüncü haftasında Beşiktaş kendi evinde oynamaktansa Fenerbahçe'nin sahasına gitmeyi fırsat olarak değerlendirmesi lazım ki sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi konuk edecek çünkü.
1: Bir diğer belli olan eşleşme 6. hafta Trabzonspor Galatasaray.
0: Tersten bakıyorum bu Trabzonspor Galatasaray 6. hafta. Trabzonspor evet. Zaten ritminde Trabzonspor ilk maçta çok avantajlı olabilir. İkinci maçta bu Trabzonspor'un biraz aleyhine gibi geldi bana ama tabii hikayede nerede olacağına bağlı. Çünkü ikinci yarıda Galatasaray'ın sahasına konuk olan bir Trabzonspor olacak. Eğer o yarışta Trabzonspor da yarışın içinde olursa ki Galatasaray da yarışın içinde olursa o maçta ev sahibi avantajını Galatasaray kullanacaktır. Ama Trabzonspor 6. haftadaki maçta mutlaka evinde puan alarak ikinci yarıdaki maça göre bir avantaj elde etmesi lazım.
1: Tüm derbi tarihleri belli oldu. Hemen paylaşalım Taner. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş dedik. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş.
0: Tamam.
1: 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe dedik. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray. 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor.
0: 15. hafta.
1: Evet.
0: Mesela orada da.
1: Orası çok enteresan olmuş
0: şimdi,
1: bu arada.
0: Trabzonspor yine son haftalara evet. kadar yarışta olursa 15. haftada oynanan maç nasıl dedin? Fenerbahçe'nin sahasında mıydı?
1: Evet, Fenerbahçe Trabzonspor.
0: Bu sefer Trabzonspor'un sahasına geleceksiniz. Evet. Sezonun bitmesine çok kısa bir süre kala. Eğer Trabzonspor yarışta olursa ya da bir şekilde Fenerbahçe yarışta da ya da Galatasaray o maçta Trabzonspor çok büyük bir avantaj elde eder. Yani ligin bitmesine yakın olan derbileri evinde oynayan takımlar için çok büyük bir avantaj var. Trabzonspor bu anlamda o eşleşmede en azından avantajlı durumda.
1: Evet, yani şöyle bir baktığımız zaman özellikle 8. ve 9. hemen arka arkaya haftalarda iki büyük maç oynanacak olması tabii ki sezon başı anlamında da kritik
0: heyecan
1: bir
0: arttırır.
1: Nokta. Yani tabii Trabzonspor Beşiktaş maçı önce oynanacak 8.
0: Evet.
1: haftada. Sonra 9. haftada da Galatasaray Fenerbahçe maçı.
0: Şimdi bunu Avrupa yarışına göre de bir görmekte fayda var.
1: Tabii Avrupa maçlarının tarihlerini
0: Avrupa'nın önü sonrası biliyorsun şampiyonlar gruplarından önce Galatasaraylı futbolcular bir vites düşürüyorlar. Şimdi böyle bir durum da var. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarından önceye denk gelen maçlar hangileri olacak? Bir buna bakıp incelemek lazım. Ama yayının başında söylediğim gibi fikstür avantajı denilen şey bir şehir efsanesi değil. Gerçekten var. Ve fikstür avantajını iyi değerlendiren takımlar da şampiyonluğu elde ediyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Yayının başından bu tarafa hiç değinmediğim konu da şu. Şampiyonluk derbilerden ziyade Anadolu'dan geçer.
1: Doğru.
0: Anadolu takımlarında çok fazla puan kaybeden taraf şampiyonluktan olur ki bu Fenerbahçe'nin çok büyük problemiydi, hatırlayalım. Yani derbilerde bir şekilde etkinlik gösterip Anadolu'da büyük puan kayıpları yaşayan ve havlu atan bir Fenerbahçe'yi çok uzunca bir süre gördük. Bir kere Anadolu takımlarına da ne zaman gidiyorsunuz, soğuk iklim maçlarına kışın gidiyor musunuz gibi birçok endeks var, birçok parametre var. Ve bu sezon yeni kurallarla birlikte büyük oranda oynanacağı için de takımların da buna göre bir planlama yapması gerekecek sevgili Ezgi.
1: Tabii Anadolu takımlarıyla oynanacak karşılaşmalar demişken, istersen biraz ligin yeni takımlarını da birkaç cümle değerlendirelim. Çünkü onlar da hem şehir itibarıyla hem performansları itibarıyla muhakkak ki renk katacaklar ve elbette ki bitirebildikleri en üst noktada ligi bitirmeye çalışacaklar. İşte Erzurum'dan bahsediyoruz, Çorum'dan.
0: Erzurum'a Şubat ayında kim gidiyor?
1: Allah kolay.
0: Hangi şampiyonluk yarışındaki takım Şubat ayında, Ocak ayında Erzurum'da maça çıkacak? Şimdi bunların hepsi belirleyici şeyler. Şimdi Erzurum'la sezonun başında oynamak var. Şimdi sezonun ilk, şöyle düşün sevgili, sezonun ilk 10 haftasında Erzurumspor'u deplasmanına gidenler çok büyük avantaj sahibi. Çünkü o 10 hafta sezonun ikinci yarısı Erzurum deplasmana kışın gitmek anlamına geliyor. O yüzden de sezonun ilk 10 haftasında Erzurumspor'a konuk olanlar bir kere fikstür avantajına sahip. Buraya bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon denk geldi mi bir bakmak lazım.
1: Birazdan şimdi birinci hafta maçları da belli olacak. Hatta yavaş yavaş olmaya da başladı. Onun üzerinden de biraz gideriz. Gerçekten enteresan maçlar bizi
0: çok
1: bekleyecek gibi
0: var.
1: Görünüyor.
0: Sevgili Ezgi, yani bunların hepsini böyle masaya yatırdığın zaman fikstür kime avantaj sağladığı ile ilgili bir yapay zeka çalışması yapalım bir sonraki programa.
1: Tabii bu arada biz biraz daha büyükleri takip ediyoruz ama şimdi o kulüplerde de nasıl transfer hamleleri yapılacak, teknik direktör değişiklikleri olacak mı, sezon nasıl başlayacak, yani her sezon bildiğin gibi bir sürpriz takım
0: var.
1: Çıkıyor.
0: Çorum mesela.
1: Evet.
0: Yaptığı hamleler çok enteresan. Ama bir tablo var ki Anadolu takımları bütçe problemleri yaşıyorlar. Ve transfer yapmakta onlar da zorlanıyor herkes gibi. O yüzden biraz Anadolu takımlarının klasman anlamında zorlanacakları ve kendi içlerinde bir rekabete girecekleri bir sezon muhtemelen olacak. Ve ben şöyle gözüme çarpan takımlara baktığım zaman Beşiktaş'ı da bir kenarda, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'la böyle görece çok büyük bir rekabete girecek takım Başakşehir dışında göremiyorum. Yani Göztepe'yi de buraya dahil edebiliriz tabii ki. Onların oturmuş kadrosu var ama büyük oranda transfer yapmakta zorlanıyor ekipler.
1: Evet.
0: Bu sezon böyle bir gerçek var. Son yılların en az transfer yapılan transfer sezonunu yaşıyoruz. O da mali tablolar sebebiyle.
1: Evet, bakalım biraz daha işte dediğin gibi Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte, herkesin yerinin belli olmasıyla birlikte. Tabii biliyorsun bizde Ağustos sonrası biraz daha hareketli geçiyor. Fırsat transferlerinin de olacağı zamanlar Ağustos sonu, Eylül başı gibi son hafta transfer döneminde.
0: Oralar hareketli olacak.
1: Oralarda da enteresan hamleler
0: biz
1: yapılabilir.
0: Severiz pazarın son ürünlerini bulmaya çalışmayı ve onların biraz daha değer anlamında fiyat kırmayı da sevdiğimiz için fırsat olarak görüyoruz onları ve bu genelde Türkiye'de fırsat transferi yapmış takımların da çok büyük performanslar aldığı tablolar görüyoruz da.
1: Tabii ki.
0: O yüzden de Galatasaray'ın beklemesi bu anlamda biraz normal geliyor bana.
1: Galatasaray'ın şu an şampiyonluk kadrosunda ön plana çıkan oyuncularının birçoğu alındıkları dönemde fırsat transferi olarak
0: alınmış. Hep bekleyerek gelmiş oyuncular.
1: Evet.
0: Ve sana şampiyonluk getirdi bu isimler.
1: Evet.
0: O yüzden Galatasaray'ın ben sakin kalması da anlayabiliyorum. Fenerbahçe'nin biraz daha hızlanma ihtiyacı var. Çünkü dağınık bir kadroları var. Yani büyük bir kadro var. Sen dersen ki bana ben mevcut da zaten devam edeceğim. Hocanın da 2-3 tane isteği var diyorsa İsmail Kartal ve Oğuz Çetin hocalar, ben diyeceğim ki tamam, Fenerbahçe için sorun yok o zaman.
1: O hızın bir parçası zaten sadece gönderilecek oyuncular da olmalı.
0: Yani mevcutu geliştirerek mi devam edecek Fenerbahçe, mevcutun üstüne transfer yapa yapa mı gidecek? Eğer yapa yapa gidecekse geç kalıyor. Ama mevcutu geliştirecekse zaten kamp başladı, gelişimler kaydediliyordur diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta zaten yapılanma gerekiyordu, o yapılanmayı şu anda sağlıyor.
1: Peki arkadaşlarım, şimdi derbi haftalarını bir tablo halinde ekrana getirdiler değerli izleyenler. Bir de hatırlatalım biz de bir kez daha. Dördüncü haftada Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Sezonun ilk derbisi dördüncü haftada oynanacak Kadıköy'de. Altıncı haftada Trabzonspor Galatasaray mücadelesi olacak. Sekizinci haftada Trabzonspor Beşiktaş. Dokuzuncu hafta Galatasaray Fenerbahçe. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor şeklinde. Tabii burada Taner, büyük maçlara şöyle bir baktığımızda Trabzonspor açısından bir hafta arayla önce Galatasaray'la sonra Beşiktaş'la oynayacağı mücadeleler kritik kendisi adına.
0: Doğru.
1: Tabii burada iki karşılaşmayı da evinde oynayacak olması da bir taraftan avantaj.
0: Eğer imkanımız varsa Barco'da ben de göreyim eşleşmeleri, böyle değerlendiririz karşılıklı ve gerçekten de bu avantajlar var. Trabzonspor için az önce bahsettiğimiz gibi yani 15. hafta periyodunun bir derbiyle ikinci yarıda evinde oynayacak olması, bir kere eğer o maç bir şampiyonluk hedefi maçıysa çok net bir şekilde üstüne basa basa söyleyeyim, Trabzonspor adına çok avantajlı bir fikstürü bu anlamda var. Ama bütüne bakmak lazım. O bütünün içerisinde birçok parça var sevgili İzgi. Az önce bahsettiğim gibi Erzurum'a gidişin bir kışa denk gelip gelmeyeceği gibi.
1: Tabii.
0: Ya da buna benzer başka şeyler de sayabiliriz. Ya da kadrosunu tam oturtamamış olan takımlarla sezonun hemen başında oynamak gibi. Şimdi transfer yapamayan ve sezonun başında daha darmadağınık olan takımlarla hemen ligin başında oynamak bir avantajdır. Bunları göreceğiz. Kim nasıl hazırlanıyor, ne durumda? Şimdi bunlar işte fikstür avantajına giriyor.
1: Şimdi arkadaşlarımız burası için hazırlıyorlar ama ben sana attım derbi tarihleri Taner. Oradan da o gelene kadar bakabiliriz. Bu arada dediğim gibi birinci hafta maçları da belli oluyor şu anda. Hatta ilk belli olan iki karşılaşmayı söyleyelim. Beşiktaş Eyüpspor.
0: Tamam.
1: Kasımpaşa Trabzonspor. Beşiktaş Eyüpspor mücadelesi güzel geçmeye aday, çünkü Eyüpspor'da bir teknik direktör değişikliği Eyüp'te var biliyorsun.
0: Yapılanıyor.
1: Özhan Pulat göreve gelmişti. Dolayısıyla Eyüp nasıl bir hazırlık dönemi geçirdi, nasıl başlayacak sezona? Aynı şekilde zaten Beşiktaş, ki Beşiktaş evinde başlıyor ya, onu da söyleyelim.
0: Şöyle, geçtiğimiz gün Eyüpspor tesislerine bir gittim, bir ziyaret ettim. Oturduk, bir sohbet ettik hatta. Çok hazırlıklılar. Doğru adımlar atıyorlar. Böyle gerçekten de yaptıkları dokunuşlar kıymetli ve aklı başında ilerleme niyetleri olduğunu zaten kendileri de hep ifade ediyorlar. Hedef ne şampiyonluk ne küme düşmek. Arada güzel bir konumda istikrar sağlamak gibi gözüküyor. Ve bunu yapacak güce de şu an sahipler. Mesela Eyüp'le ben sezon başı oynamak istemezdim.
1: İlk maçı oynamak istemezdim.
0: İstemezdim. Yani biraz daha dağınık takımlarla oynamak kıymetlidir o dönemlerde. Ve Eyüp şu anda zaten derli toplu. Üstüne koya koya gelecekler ve muhtemelen hazır bir şekilde sezona girecekler.
1: Evet, bakalım Beşiktaş nasıl girecek sezona. Tabii biliyorsun geçen sezon Trabzonspor örneğinde görmüştük. Trabzonspor sezon başlangıcında çok iyi oynamasa dahi maç kazanarak bir kredi yakalamıştı.
0: Doğru.
1: Ve bu şekilde biraz daha üzerine koya koya oyununu geliştire geliştire ilerleme fırsatı bulmuştu. Şimdi aslında yapılanan bütün takımlarda ilk hedef bu oluyor. Yani
0: doğru,
1: önce muhteşem bir oyundan ziyade sonuç alma odaklı. Bu anlamda bakalım Beşiktaş evinde nasıl bir başlangıç yapacak?
0: Ben de merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ı ya da hatta İtalyano'yu da çok merak ediyorum. Neler yapacak ve ikili ilişkilerine baktığımız zaman gayet güzel diyaloglar kurduğunu görüyoruz. Beşiktaş için şu anki mevcut yapılanma bana çok sağlıklı geliyor. Yeter ki istikrarlı gitsinler. Yani dağılmasın kadro. Bir şekilde söylemlerle odak noktası sahanın dışına çıkartılmasın. Fazlaca basın açıklamaları yaparak, bazen gaflar hatta yapılarak konunun ekseni kaydırılmasın, sükunet sağlansın. Bunlar önemli. Beşiktaş ne zaman tam rayına giriyor desek, bir açıklamayla bütün olay başka yere gidiyor. O yüzden bir sakin kalma ihtiyacı var. Zaten yönetim de anladığım kadarıyla sükunet içerisinde sezonu devam ettirip izlemeyi tercih edecek gibi duruyor. Bu iyi bir senaryo
1: şimdi
0: olabilir.
1: İlk haftanın diğer maçı Kasımpaşa Trabzonspor dedik. Trabzonspor'da transferin şu anda çok hareketli bir ekibi. Yeni bir yapılanma içinde Trabzonspor'da. Kasımpaşa deplasmanı İstanbul'da açacak sezonu Trabzonspor. Kasımpaşa'da kimin olduğundan bağımsız çok enteresan bir takım Taner.
0: Kasımpaşa
1: her sonucu
0: kapalı.
1: Her maçta alabilen
0: Onlar da yazılanıyor bu arada. Evet. Yani Kasımpaşa da mevcut yönetim anlayışı olarak da iyi gidiyorlar ve bence kapalı kutu. Ben de yani Kasımpaşa'yı da o listeye atayım. Hadi onlarla da karşılaşmak bana çok iyi gelmiyor.
1: Evet, Trabzonspor da önemli hamleler yaptı. Son olarak da Aral Şimşir kadroya katıldı.
0: Evet, çok heyecanlıydı. İzledin mi Aral'ın açıklamalarını?
1: Evet.
0: Çok heyecanlı. Bu çok kıymetli bir şey bu arada. Yani heyecan duyan oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: Yani ayağına topu aldığında bile hazırlıkta heyecanla sabah uyanması lazım. Yani yatağından kalkarken ben Trabzonspor'un oyuncusuyum heyecanını belli ki üstünde hissediyor. Tam bir Anadolu insanı. İfadeler, söylemler, şive. Bunlar çok kıymetli ve şehrin onu benimsemesi, takımın onu benimsemesi bence doğru yerde, doğru kulüpte ve Aral'ın milli takım kariyeri de bence çok farklı yerlere gidecek ve Trabzonspor onun bir seviyeden başka bir seviyeye çıkması için de doğru adres.
1: Bir de ilk 11'in değişilmez bir parçası olacağını bildiği bir kulübe gitmesi Aral açısından da. Çünkü Galatasaray'ın da gündemindeydi bildiğin gibi.
0: Galatasaray'da forma garantisi. Yani Trabzon'da evet. da yok ama Trabzon'da oynama ihtimali çok daha yüksek.
1: Çok daha yüksek.
0: Evet.
1: Çünkü Fatih Tekke'nin de ondan nasıl faydalanacağını muhtemelen evet, şu an biliyorum.

0: çok iyi biliyordur.
1: Yani Okan Hoca da performans alabilir ama Galatasaray'daki rekabet ortamı içinde tabii kaybolmasındansa gel Trabzonspor'da yürü. Sonrasında belki milyonlarca euroya transfer et. Evet. Yani Galatasaray'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Galatasaray'a transfer olmaz diye bir kanun yok. Nihayetinde iyi bir rakama güzel bir transfer de yapabilir ya da başka bir kulübe. Bence doğru bir transfer hamlesi. Milli takım için de kıymetli bir transfer hamlesi oldu. Yani kulübede bütün bir sezonu geçiren, az süre alan bir Aral'dansa Trabzonspor gibi bir camiada yüksek süreler oynama ihtimali olan bir Aral'ı ben tercih ederim.
0: Peki ilk haftanın belli olan bir diğer karşılaşması Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında olacak. Ankara'da açacak Fenerbahçe'de sezonu. Gençler Birliği de geçen sezon ligde kalmayı başaran ekiplerden biri olmuştu. Ama biraz öldü dirildi diyebiliriz açıkçası sezon genelindeki performansına bakarsak.
1: Evet.
0: Fenerbahçe açısından
1: bence güzel bir açılış.
0: Gençler Birliği deplasmanı nasıl
1: yani güzel bir açılış. Gençler Birliği dağınıklardan bir tanesi. Şu anda hala da yapılanma yapmaya çalışıyor, zorlanıyorlar bildiğim kadarıyla ve Gençler Birliği'ni deplasmanda olsa bile Fenerbahçe gibi yapılanmakta olan bir takım olduğunuz için şimdi oturaklı bir rakibe karşı oynamaktansa daha kendini toparlamamış olan bir takıma karşı ilk maçta özellikle deplasmanda oynamak iyidir. Çünkü sezonun ikinci yarısında işte ilk maçı evinde oynarsın, ikinci yarıda toparlanmış ve diri bir Gençler Birliği deplasmana gitmektense evinde Gençler Birliği ile oynamak ikinci yarı daha
0: avantajlı.
1: O yüzden Fenerbahçe için Gençler Birliği daha iyi gibi geldi bana.
0: Evet, Galatasaray son şampiyon Galatasaray'da ligin yeni ekibi Çorum'la karşılaşacak. Evet. Evinde oynayacak ilk maçı. Galatasaray Çorum maçı ile ilgili ne söylersin Taner?
1: Ben iyi bir maç bekliyorum. Yani Çorum'u da merak ediyorum bu arada. Ve Galatasaray evinde zaten kolay kolay kaybetmiyor.
0: Ve Çorum'da bir transfer açıklıyor son birkaç gündür. Dolayısıyla yeni sezona...
1: Çok özgüvenler var.
0: Evet, nasıl
1: yani
0: bir...
1: Özgüvenli bir Çorum'la deplasmanda ilk maçı oynamak istemezdim. O yüzden Galatasaray'ın evinde Çorum'u geçmeye çalışması biraz fikstür açısından Galatasaray için kıymetli.
0: Tabii burada bir iç saha avantajı bir kere her şeyden önemlisi olacak. Galatasaray açısından. Çok özgüvenli başlayacak. Kadroya nasıl takviyeler yapılacağını Galatasaray cephesinde tabii şu an bilemiyoruz.
1: Doğru.
0: Henüz bir resmi açıklama, resmi transfer yok ama muhakkak önemli yıldızlar da gelecek.
1: Gelecek. Yani bununla ilgili temaslar var zaten. Mesela Van Dijk çok konuşuldu. Fernandes 10 numaraya konuldu. Birçok isimle görüştü Galatasaray. Görüşmeleri de sürdürüyor. Ama hepsinin bitme süreci bir Dünya Kupası'nı beklediği için, bir yerden oralara dokunduğu için süreçler aksıyor. Yani neden Dünya Kupası? Mesela Van Dijk niye Dünya Kupası ile ilgili? Çünkü Van Dijk ile Miami görüşüyor. Miami stoper için Dünya Kupası'ndan bir isimle daha görüşüyor. O stoperin Dünya Kupası'ndan Miami'ye gitme olasılığı Dünya Kupası'ndan sonra belli olacağı için Van Dijk de orayı beklemek zorunda kalıyor gibi bir silsile var. Bu bir örnek. Bunun gibi birçok böyle zincir böyle birbirine bağlanmış olduğu için de Dünya Kupası sonrası seri bir şekilde transferler açıklanacaktır.
0: Can Uzun'la ilgili ne düşünüyorsun Taner? Çok uzun süredir
1: kalındı.
0: Galatasaray gündemini meşgul eden bir oyuncu.
1: Geç kalınma sebebi transferin bugüne kadar bitmemesi değil. 5 sene önce Galatasaray'ın Can Uzun'u almamış olması. Yani 5 sene önce Nürnberg'de oynarken Can Uzun telefonla, Okan Buruk'la, ailesi vesaire hep bir görüşme yaptılar. 4 sene önce, 5 sene, öyle Nürnberg dönemindeydi. Galatasaray 500 bin euroya o zaman almadı. Üstüne şimdi oyuncunun değeri 30 milyon euroya geldi. Şimdi almaya çalışıyorsun. Eintracht Frankfurt da diyor ki arkadaş ben zaten tutsam adamı 2 sene sonra Bayern Münih benden 50'ye alacak. Niye satayım sana diyor. Sen de diyorsun ki ben 50'ye çıkmayayım şimdi diyorsun. Niye o zaman 4 sene önce 500 bin euroya almadın bu adamı? Böyle kendi içinde çelişkileri var o transferin.
0: İyi de 2 sene sonra da Can'ın 50 milyon euroya alınacağının garantisi yok. Neticede bu işin performansı var.
1: Katılıyorum.
0: Sakatlığı i̇şte var. Her türlü riski var
1: iyi
0: ya.
1: İyi yönetici de burada belli oluyor. Yani sen öngörebiliyorsan eğer oyuncunun geleceğini. Diyorsun ki arkadaş ben satmıyorum. Ben bu adamdaki bu performansı görüyorum. Ben zaten üstüne 2 sene sonra satarım diyorsun, satmıyorsun. Sen de 500 bin euroya masaya oturduğunda diyecektin ki bu adam çok iyi yere gelebilir. Biz kaçırmayalım bunu. Alalım yani 3 sene sonra 4 sene sonra biz bundan çok büyük bir meyve toplarızı öngörüp alman gerekiyordu. Almadın, o dönem Eintracht Frankfurt aldı.
0: İşte orada bugünü, camia baskıları devreye giriyor biliyorsun. 5 sene önce alsaydın nereden şimdi, buldunuz da aldınız diye
1: ama
0: muhtemelen
1: taraftar. O baskıyı
0: taraftar,
1: en az sırtında hisseden takım da Galatasaray. Çünkü başarı var. Bir şekilde gidiyor süreçler. Kimi aldığını kimse... Halil Dervişoğlu'nu aldın. Kim sorguladı? Kampta Halil. Kimse sorgulamadı. O bile alkışlandı yani. Halil de alkışlandı. Başkaları da alkışlandı. Şimdi burada Can gibi potansiyeli de eğer taraftar baskısıyla almadıysa camia zannetmiyorum. Ama alması gerekiyordu. Zaten doğrusu da bu sevgili Ezgi. Ya bugünle alakalı öngöreceksek fiyatlar bu. Mevzu yarını tahmin etmek oyuncunun.

0: Bunu başarabiliyorsan büyük oyuncuları erkenden bulup satabiliyorsun.
1: Birinci haftada çok güzel birkaç maç var Taner.
0: Hangisi?
1: Samsun Spor Göztepe.
0: Güzel maç.
1: Güzel
0: evet.
1: maç.
0: Yani Samsun Spor'u da Göztepe'yi de ki az önce saydığım takımlar içerisinde Samsun Spor'u da ekleyeyim bu arada. Onlar da zorluk çıkartacaklar. Çünkü kadrolarını çok bozmadılar. Yüksel Yıldırım Başkan'ın bir dönem ben veda edeceğim niyetleri falan vardı. Böyle tak etme durumu yaşadığını biliyoruz ama o da devam ediyor.
1: Birkaç takviye de yapılacağını zaten açıkladı.
0: Evet, takviyeler gelecek. Finansal zorlukları yok. Bir şekilde ilerliyorlar. Yapılanmalarını doğru kurguluyorlar. Samsun Spor'da iyi oldu gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak?
1: İlk hafta güzel maçlar var. Şimdi ben de bir inceliyorum. Ben de yeni görüyorum.
0: Karşında büyük bir drama yaşıyorum şu anda. Uzun yıllar sonra takımım Kayseri Spor Süper Lig'de değil. Ve şu anda onun dramasını hissediyorum içimde.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Şunu duymak isterdim yani Samsun Spor Kayseri Spor ilk hafta diye ama yok işte.
1: TFF birincilik kuralları da yarın çekiliyor bu arada. Onu
0: teşekkür
1: da
0: ederim,
1: söyleyelim.
0: Bunu söylediğin için.
1: Takip edeceğiz. Tabii ki onu da takip edeceğiz. Başakşehir Kocaeli Spor maçı da güzel.
0: Doğru.
1: Güzel maç.
0: Başakşehir Kocaeli. Ya böyle saydığın zaman da insanın böyle az önceki sözünü bir geri alası geliyor.
1: Değil mi?
0: Kulüplere
1: yani
0: Kocaeli
1: de tehlike yaratabilecek çok fazla
0: evet,
1: takım
0: Kocaeli
1: var.
0: De
1: sadece
0: öyle.
1: Sahaya ne kadar yansıtacak?
0: Ona bir bakmak lazım.
1: Yani çünkü kağıt üzerinde
0: öyle. Camialar geçtiğimizde çok zorluk çıkarttılar. Kocaeli çıkarttı, Göztepe, Samsun bunlar çıkarttı. Şimdi burada o kadro istikrarını ne kadar koruyabilecekleri de bir görmek
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Kocaeli tabii biraz deplasman performansıyla o sıkıntıyı çıkardı.
0: Evet.
1: Bakalım bunu biraz daha kendi evindeki performansıyla daha doğrusu takımlar için deplasman performansıyla Başakşehir'e deplasmana gidecek Kocaeli
0: Doğru.
1: Spor. İki yeni takım karşı karşıya geliyor. Ahmet Spor, Erzurum Spor. Güzel maç.
0: Ahmet
1: çok
0: de bak hepsine
1: maçlara güzel maç diye.
0: Ahmet'i de çok merak ediyorum bu arada. Onlar da yani Serkan Reşber projesi çok hızlı bir şekilde sona erdi. Serkan Reşber'in kararıyla. Ama onlar da büyük bütçeyle hamle ediyorlar. Yani hamleleri çok büyük rakamlar. Ne yapacaklarını göreceğiz ama oradan bir küme düşme hikayesi çıkmaz gibi geliyor bana ilk sezonda. Muhtemelen çok fazlaca diş geçirecekler birçok takıma.
1: Evet.
0: Ve kadrolarını buna göre yapıyorlar. Yıllar sonra buldukları Süper Ligi de böyle kolay kolay ilk yıldan bırakacaklarını da zannetmiyorum.
1: Yalnız Ağustos ayında Diyarbakır'da
0: maç
1: kolaylık Allah kolaylık versin. Orada bir su molası olabilir.
0: 21:45 büyük ihtimal start olur.
1: Tabii.
0: Bu maçların ama yine de Diyarbakır'da 21:45'te epey bir sıcak olacak.
1: Yani evet.
0: Hiç fark etmeyebilir.
1: Normalde yani 42 derece ise maç saatinde 35 derece.
0: Bunlara su molası
1: gerekecek. Gerçekten öyle. Peki diğer maçlara da şöyle hemen Tabii. bir bakalım okumadığım var mı arada diye. Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor maçı var.
0: Çok ortada bir maç.
1: Ortada bir karşılaşma
0: Bir de erken bu
1: görünüyor.
0: Maçı değerlendirmek için. Yani Ahmet'i evet. değerlendirirken hızlı yaklaşabiliyorum ama şimdi Gaziantep'le Alanya ne yapacak?
1: Evet.
0: Kalan günlerde bunu görmek gerekiyor.
1: Konya Spor'u merak ediyorum Taner. Çünkü geçtiğimiz sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda çok başarılı bir sezon geçirmişti. Konya'da Rize'yi konuk edecek. Konya Spor, Rize Spor
0: Burada da iki tane kapalı kutu var bence. Yani Konya'nın da son bitirişi bir çıkış iğmesi halindeydi. Bunu ne kadar sürdürecek? Kadrosuna kimleri alabilecek? Şimdi bir de gerçek şu. İstanbul'daki bazı takımların kadroları çok şiştiği için bu oyuncuları Anadolu takımlarına büyük ihtimal çok ucuz rakam diye tabir edebilirim. Çok fırsat transferlere yönelecekler. Şimdi bu oyunculardan bazıları Konya'ya gidecek, kimileri belki Rize'ye gidecek. Bunlar kimler olacak? Bunları da bir görmek lazım.
1: Evet, son artık 1,5 dakikam. Şöyle bir derbi tarihlerini de hatırlatalım diyecektim. Ekranı aldı arkadaşlarım. Ben ekranda şuradan hemen geldi geri. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçları oynanacak. Biz bunları biraz önce detaylıca değerlendirdik.
0: Evet.
1: Elbette bizden sonra Spor Gündemi programı var değerli izleyenler. Orada da tüm detaylarıyla konuşulacak. Şimdiden bütün takımlara tabii ki başarılar dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun,
0: hayırlı olsun
1: diyelim. Güzel maçlar izleyelim. Bakalım Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların ne kadarı bizde uygulanacak ve topun oyunda kalma süresi ne kadar artacak? Dileriz biraz artar. Tüm temennim bu şekilde.
0: Artacak gibi gözüküyor. Bu arada hakemlerin de VAR pozisyonları ile ilgili stadyuma bir seslenme durumu da inşallah olur.
1: Evet yani o
0: şeffaflık için buna ihtiyaç var. Geçtiğimiz yıl bununla alakalı çalışma var diye ben Alspor ekranlarında söylemiştim. Nihayete ererse birçok tartışma sona erer. Çünkü bazı kararlar niye çıktı, ne olduğu çok anlayamıyorduk. Şimdi onunla ilgili süreçte güzel olur.
1: O da önemli bir gelişme olur. Taner çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Biz gün ortasında

0: Mısır'ı noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren spor gündemini izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. Mutlu günler. Süper Lig'de fikstür çekildi ve artık Süper Lig için geri sayıma geçtik. Hem ilk haftanın maçları hem derbi haftaları hem de genel fikstür belli oldu. Önce tabii ki bunu konuşarak başlayacağız ki transfer dönemi de çok hızlı ve hareketli bir şekilde devam ediyor. Nedim Yiğit'le Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Vallahi Süper Lig'de artık fikstür de belli olduktan sonra, çünkü ben hep hani fikstür belli olduktan sonra geri sayıma geçiyorum. Bilmiyorum size de aynısı mı yaşanıyor ama sanki hani ondan sonra daha resmileşen bir dönem gibi oluyor. Konuşacağız tabii ki. Şimdi aşağıdan geçiyor. Derbi haftaları da yazıyor. Ben bir ilk haftayı okuyayım ki bu arada basketboldan bir haberimiz var. Fenerbahçe kariyerini NBA'de devam etme kararı alan Tarık Biberovic'e veda etti ki Tarık da muhtemelen Dallas Mavericks'le sözleşme imzalayacak diyelim. Hem Tarık hem Fenerbahçe hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Diyelim. Süper Lig'e biz geri dönelim. Süper Lig'de birinci haftada Beşiktaş, Eyüpspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Trabzonspor, Başakşehir, Kocaelispor, Samsunspor, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor, Ahmet Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü ve Konyaspor, Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Bu maçlar ilk haftayı oluşturuyor değerli izleyenler. Röportajımız var. Evet, Metin Öztürk konuşuyor, izleyelim.
3: Birin her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'la oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Var mı sorunuz? Hayır, yani bu fikstür zaten. Nerede fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış. Futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz.

0: Yani evet, biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız. Yani biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışlar yerine. Saygılarımla.
1: Metin Öztürk'ün açıklamalarını dinledik ki Barış Göktürk'te Metin Öztürk arasında bir hani gerginlik oldu. Gerginlik demeyelim de Barış Göktürk'ün Metin Öztürk'ün elini sıkmadığı yönünde haberler vardı. Metin Bey'e de bu soruldu. O da bence nezaketle bir cevap verdi. İnşallah o gerginlikte yerini ilerleyen zamanlarda diyelim. Yani normal bir duruma bırakır. Onun dışında fikstürü konuşursa röportajlar bu arada gelecek değerli izleyenler. Röportajlar geldikçe de biz de yine röportajlara gideceğiz. Ama ilk haftada Beşiktaş Eyüpspor'la Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak. Trabzonspor ki Trabzonspor demişken de Trabzonspor'dan Gözde Atasoy röportaja geldi izleyelim.
2: Hem başarılar diliyorum, hem hayırlı olsun diyorum, hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza özellikle sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ama kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun Başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum. Mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun. Aslında temennim tam da buydu. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ve tüm aslına bakarsanız ekip çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla, ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu, dile getiriyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme denk geldik diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli, bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum. Şampiyonluk olsun yolun sonu. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
1: Gözde Atasoy'u dinledik. Röportajlar devam edecek. Biz de fikstürü konuşmaya devam ediyoruz. Beşiktaş Eyüpspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü ve Trabzonspor'da Kasımpaşa deplasmanında

0: olacak dört büyüklerin fikstürü ilk hafta bu şekilde.
1: Dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Önemli. Altıncı hafta Trabzonspor Galatasaray. Sekizinci hafta Trabzonspor Beşiktaş. Esas mesele dokuzuncu hafta Galatasaray Fenerbahçe.
0: Koyalım.
1: Tabii ki.
0: Murat Kılıç Beşiktaş'tan hemen röportajı izlemeye başlayalım.
2: Ve Ahmet Spor'u da tebrik ediyorum. Dileğimiz bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edeni kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur. Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kuruyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müsterih olsun. En iyi şekilde tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yerde taşımak için geceyi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi Beşiktaş, sportif dalgalanmanın yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim.
0: Murat Kılıç'ı dinledik değerli izleyenler. Şimdi Cem, derbi haftalarını konuşuyorduk. İstersen ben senden yine rica edeyim.
1: Tabii ki.
0: Derbi haftalarına bir bakalım.
1: 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe. Bu çok önemli aslında. Son dönemlerde Fenerbahçe sürekli son Galatasaray maçında deplasmana gidiyordu. Son 3-4 senedir. Bu sefer Galatasaray Kadıköy'e gelecek. İki takım arasındaki rekabet açısından bence çarpıcı bir detay. Trabzonspor 6. ve 8. hafta derbi maçları var. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. 15. hafta Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Tabii ki her takım bu fikstüre göre hazırlıklarını yapacak. Hı hı. Ama ben şu anda senin program başında söylediğin bir cümleye atıfta bulacağım. Beni heyecan sardı. Şimdiden fikstürü görmek, böyle bir fikstürle karşılaşmak. Dünya Kupası olmasına rağmen ligin havası bizim için bambaşka. Takımların hazırlık süreçleri. Hocam katılır mı bilmiyorum. Şimdiden ben bir an evvel başlasa da hani takımlarımızı sahada görsek, o heyecanı yaşasak, bana bunları hissettiriyor.
3: Tabii şimdi araca binildi. Navigasyona rota yazıldı.
1: Çok güzel.
3: Şimdi rota yazıldı. O yüzden o heyecan, hangi yoldan gidecek, kim nasıl gidecek,
1: nasıl
3: zorluklarla karşılaşacak, trafik açık mı değil mi? Şimdi bütünlük önümüzde. Bu biraz da Dünya Kupası kendi adımıza çok istediğimiz gibi olmadığı için buraya bir an önce geçişi doğru, çok hızlı da yapmak istiyoruz aslında.
0: Yine virgül koyacağız hocam. Bugün bol röportajımız var. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dalı dinliyoruz.
4: Tabii ki Türk futbolunun asırlık çınarları, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden Anadolu takımları, birbirinden değerli, kıymetli futbol kulüpleri önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Aynı şekilde bu 18 takımdan bir tanesi de Erzurum'umuzu temsil eden Erzurumspor olacak. Tabii ki 5 yıllık birincilik serüveninin ardından uzun bir aradan sonra Erzurumspor'umuz Süper Lig'de mücadele edecek. Ben bu fikstür çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız, daha çok futbolu konuşacağımız centilmen ve fair play olgusunun daha fazla konuşulacağı bir

0: Sezon olmasını temenni ediyorum. Erzurum olarak 5 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'de olacak, mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz ve gelen bütün misafirlerimizi, bütün takımlarımızı, yöneticilerini, futbolcularını ve taraftarlarını şehrimizde Erzurum'da Dadaş'ın misafirperverliğini göstererek karşılayacağız. Bizler yöneticilerini, futbolcularımız sahada misafir olarak gelen kulüp takımlarını, futbolcularını, kenar yönetimlerimiz yine teknik heyetleri, taraftarımız deplasmana gelen rakip takım taraftarlarını en güzel şekilde ağırlayacak. Türk futboluna renk katmaya geliyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştirebiliriz. Tabii ki bu bir ekonomi, bir sürdürülebilirlik gerekiyor. Bir finansal istikrar gerekiyor. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, takımımızın ihtiyacı olan mevkilere doğru oyuncuları katarak bu mücadelede biz de yer almak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz tabii ki ilk sezon ligde kalmak ve sonraki yıllar için bir hazırlık yapmak. Tekrar temennilerimin altını çizmek istiyorum. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm futbol ailesine, sizlere, bütün futbol kulüplerine, camialarına hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah Erzurumspor olarak da sezon başındaki hedefimize ulaşırız temennisinde bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.
1: Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ı dinledik ki Erzurumspor da tekrardan hoş geldi,
2: hoş iyi ki geldi diyelim. Ya, lige'de renk katacaklar.
3: Sevgili Ahmet Başkan'a hem dostumdur hem de saygıdeğer, çok emek verdi. Saygıdeğer Erzurumspor'un saygıdeğer başkanıdır. Her şeyden önce ben şuradaki uslubu için çok çok teşekkür ediyorum. Her alanda tüm organlarıyla gelecek herkese misafirperverliklerini anlattı. Bu sözde de değil. Birçok kişi yaşadığını bilir orada. Gerçekten çok teşekkür ederim sevgili Ahmet Başkan'a. Çok güzel bir üsluptu bence.
4: Hitabeti çok doğru. Çok özenle kelimelerini seçiyor. Takıma olan katkısı çok büyük.
3: Çok büyük.
4: Başarılar dileriz. Çok önemli
3: çok
4: bir cami.
3: Çok emek verdi. Çok yakinen biliyorum çünkü. Yolları açık olsun. Başarılar diliyoruz şimdi.
1: Evet, yani Erzurumspor'da tekrardan dediğimiz gibi hoş geldi. Uzun yıllardır Süper Lig'de yoktu. Yani gerçi bir hani 2020'lerin başlarında pandemi sezonunda olması lazım bir geri dönüş yapmıştı ama çok kalıcı olmamıştı. Dileriz bu seferki macerası daha kalıcı olur. Erzurumspor'da ilk hafta Ahmet Futbol Kulübü ile oynayacak. Yani lige yeni çıkan iki takım karşı karşıya gelecek. Cem, fikstürü konuşuyorduk, derbileri konuşuyorduk. Oradan devam edebiliriz istersen yani.
4: Fenerbahçe Trabzonspor 15. haftada karşılaşacaklar. Şimdi bu derbilerin dağılımına baktığımızda bizi çok heyecanlı bir aslında lig başlangıcı bekliyor. Trabzonspor özelinde 6. ve 8. hafta çok yakın iki derbi oynayacaklar. Fenerbahçe 4. hafta Beşiktaş'la karşılaşıyor. Beşiktaş yeni hocası Italiano ile birlikte çok şey vaat eden bir takım. Yaptığı transferlerle bence Önder Özen hocayla, Gökhan Keskin hocayla başka bir oyun vizyonu bize izletmek için bence çok da çalışıyorlar. Ben antrenmanlarını seyretme fırsatı buluyorum özellikle. Bir kere çok dinamik bir hoca Italiano. Oyun anlayışı özellikle prese dayalı, özellikle ön alan presi, zaman zaman hücum için savunmada çok fazla risk alabilir hoca. Evet. Bize bunları gösteriyor. Bek kullanımları çok önemli. Merkezleşen bekleri kullanıyor. Oyunu ön tarafa yıkmak için transferleri kıymetli. Nübel bence ayağı çok düzgün bir kaleci. Herkes ayağının düzgünlüğünden bahsediyor ama bence bir libero gibi. Ya Beşiktaş oyunu öne yıktığında arka tarafa atılan toplarda çok rahat bir libero gibi çıkıp uzaklaştırabilir. Yapılan transferlere bakıyorsunuz, işin bir matematiği var. Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la birlikte hazırlık maçında Admiravaker karşısında müthiş bir performans gösterdi. Bize bazı izler gösterdi İsmail Kartal hocanın ne oynatacağına dair. Şimdi ben iki takımı da düşündüğümde inanılmaz bir derbiyle lig başlıyor. Ve bu da benim açımdan ve bence tüm futbol severler açısından bizi çok heyecanlı bir ligin başladığının en net göstergesi olarak sayabiliriz.
1: Yani derbi haftaları şüphesiz çok heyecan verici olacak. Şu anda ekranda bütün tabii bir fikstüre bakmak lazım. Çünkü bu sezon simetrik olacağı söylendi.
2: fikstürün.

0: transferleri, geçmişten gelen oyun hafızaları falan falan bir sürü şey varken ben yani Avrupa'da örnekler var. Bundesliga'yı biraz biliyorum bu anlamda. Hani sezon biter bitmez bu iş hemen başlar Mayıs Haziran'da. İşte Dünya Kupası yani şey UEFA FIFA takvimleri önce oturtulur. Sonra şehirlerde yani ülkenin kendine has bazı bayramdır ne derler aktiviteleri, siyasi şeyler neyse bunun bir takvimi oturtulur güvenlik açısından gibi gibi sonra bu işlere geliniyor. Burada tabii çok kulübün bir arada olduğu organizasyonlar var. Bir yerde karşıma çıktı. Mecnun Başkan herhalde bahsediyordu. Sadece 5-6 kulüp katıldı dedi böyle bir fikir alışverişine. Yani neticede fikstür çekildi. Çok şükür biz navigasyona şu an girdik demin konuştuğumuz gibi. Yani herhalde Avrupa'da en çok konuşan bizizdir bu fikstür nasıl çekilecek, ne olacak, kim kiminle oynayacak, ne zaman oynayacak. Şeyi ben ilk kez duyuyorum. Yani uygulama açısından var mı örneği bilmiyorum ters şey. Yani bitti tekrar başa şöyle başlıyor.
1: Birebir öyle yok ama Premier Lig mesela düz bir fikstür uygulamıyor. Yani Premier Lig'de de zaman zaman simetrik bir fikstür ama tam simetrik değil yani. Görüyoruz. Bundesliga'da düz bir fikstür uygulanıyor. Eğer yanlış bilmiyorsam. Lig 1'de de öyle diyebiliyorum. La Liga'da da aynı şekilde olması lazım. Biraz istisnası Premier Lig şu an.
0: Ya bir heyecan katacaktır bence yine de. Yani o rutinden uzaklaşabilir. Neticede her takımı ilk kere oynadıktan sonra süresi ne olursa olsun hemen hemen benzer takımlarla transfer dönemi dışında oynuyorsunuz zaten. Bu planlama da özellikle antrenör teknik adamların ben o taraftan baktığımda planlamasında bazı değişikliklere güncellemelere yol açacak. Çünkü ona göre inişler, çıkışlar, rakiplerin tabii kağıt üzerinde görece olarak işte deplasmanı diğerine göre rotasyonu hangi takıma uygulayabilirim gibi bir sürü şeyle o zaman fikstür bir hazırlık dönemi, bir ilk yarı sonra tekrar ikinci yarı gibi bir antrenman planlamasına da ve işte ihtiyaç olacak. Bu anlamda da bence geliştirici. Umarım tüm sezon biraz evvel sevgili başkan Ahmet Dal'ın güzel dilekleriyle başlar ve biter. Herkes herkesi en güzel şekilde tüm organlarıyla ağırlar. Daha çok hep futbol oynadığı, futbolun konuşulduğu, rekabetin konuşulduğu, güzel pozisyonların konuşulduğu, harika oyuncuların konuşulduğu bir sezonla başlamış oluruz.
1: İnşallah diyelim hocam. Dediğim gibi artık sayaç çalışıyor. Geri sayımdayız ve fikstürden sonra artık benim gözümde Süper Lig'in geri sayımı daha da resmileşmiş.
0: Start verildi.
1: Evet, koşu da başlayacak. Peki biz geçelim transferlere ve transferde de çok hızlı bir takım var o da Beşiktaş'la başlayacağız. Leandro Trossard ki görüşme yapacak temsilcileri Beşiktaş'ta artık hani transfer resmiyete kavuşmak üzere ya da yakın diyeyim Cem. Çünkü Belçika'nın hikayesi devam ediyor Dünya Kupası'nda. Tabii zor bir rakip İspanya ile oynayacaklar ama ben biraz da Belçika yoluna devam ettiği için bu transferin şu an için açıklanmadığını düşünüyorum. Salih'in menajer ekibi Trossard'ın da yine aynı zamanda temsilciliğini yapıyor. Bu anlamda bir görüşme olacak. Tabii Salih Özcan'ı da konuşuruz ama Trossard transferinde artık zaten Arsenal'la bir anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da son detaylar kaldı diyebiliriz. Beşiktaş muhtemelen Belçika elendikten sonra da Trossard'ı açıklayacak ve Beşiktaşlı taraftarlar da önemli bir yıldıza kavuşmuş olacaklar.
2: %100 çok doğru anlattın Ömer. Beşiktaş'ın sahada oyun aklı bu sezon Trossard geldiği takdirde mutlaka Trossard olur. Trossard kanatta, on numarada, önde sizin rakibin en zayıf noktasını bulup takımı o bölgeye sürükleyen, topu attığınızda oyuncuda kalan, takımı ön tarafa doğru çeken, zaman zaman şut tehditleri, zaman zaman driplingler, iç koridor koşularında hem o pası atabilecek hem kendisi iç koridora koşabilecek nitelikte bence çok kıymetli bir oyuncu. Beşiktaş soğukkanlı bir susturucu alacak Trossard. Beşiktaş rakiplerini Trossard'la susturabilir. Beşiktaş'ta Trossard'ın özellikle savunmada rakip savunmaların aklını tırnak içinde alabilecek bir oyuncu. Neyi kastediyorum? Şimdi rakip savunma Dünya Kupası'ndan da örnek verelim. Son dönemde hep blokların çok daraldığını, takımların çok iyi savunma yaptığını,

0: 4-5-1 ve türevi, 5-4-1 ve türevi savunmalarla alan ve zaman bırakmadığını görüyorsunuz. O iki blok arasına girip orada o savunmayı stoperleri yerinden sökebilecek, oynatabilecek ve bu oynatmayla birlikte arkadan gelen merkez 8 koşularına alan açabilecek nitelikte de bir oyuncu. Yani şut tehdidi var. Merkezde bir oyun aklı olma özelliği var. Ön tarafa gider, tehdit eder. Duran toptan size iş görebilir. Çok kalifiye bir oyuncu. Çok net söylüyorum. Beşiktaş'ın son zamanlarda bence Gezal sonrası sol kanat olarak konuşursak, sol kanatta kullanılacaksa orada çok büyük boşluğu doldurur. Bir 10 numara olur. Ben hep altını çiziyorum. Uzun zamandır Galatasaray'da Mertens ne yaptıysa Beşiktaş'ta o role soyunabilir. Ön tarafı tamamen dizayn eder ve arkasında da şimdi Orkun olacak, Salih'in gelmesi. Orkun, Salih, ben Olaytan'ı, İtalyano'nun kesinlikle kullanacağını inanıyorum. Çünkü bu tür oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmiyor ve özellikle onların güçlerinden, dinamizminden yararlanıyor ki Orkun'a da bir konfor alanı yaratacağını düşünüyorum. Ama Trossard özelinde şöyle tamamlayayım. Beşiktaş çok net olarak sahaya bir akıl aldı. Beşiktaş'ın aklı Trossard olur.
1: Ne dersiniz hocam? Leandro Trossard'la ilgili zaten hani bilinen bir oyuncu ama hani Dünya Kupası'nda da bence yani en büyük arenada ne kadar özel bir oyuncu olduğunu orada da gösteriyor.
2: Şimdi başka bir yerden bakayım ben işe. Önder Özen'den bakayım.
0: Önder hocam.
2: Şöyle bakıyorum. Şimdi Önder Özen sportif direktör. Vincenzo Italiano'da teknik adam. Şimdi sportif direktörler Türkiye'de maalesef bu şey tam karşılığı nasıl söyleyeyim insanlar göremiyor zaman zaman. Değişik görevler veriliyor kulüpler açısından. Kimi sadece futbolcuyla yönetimin arasında bir konuşan eden işte paranız ödendi ödenmedi o geldi gelmedi bu tür şeylerde. Sportif direktör aynı zamanda bir sportif akıl. Şimdi Vincenzo Italiano'nun bir oyun yapısı var. Biraz demin girizgah yaptı sevgili Cem. Çok da
0: teşekkür ederim
2: teknik
0: hocam.
2: Adam şeyle yaptı.
0: Estağfurullah hocam.
2: Gerçekten
0: teşekkür
2: çok
0: ederim.
2: Da mutlu oldum.
0: Çok sağ olun hocam.
2: Şimdi Vincenzo Italiano oynattığı futbolun belki hücum karakteri olarak %75'i kenarların yani beklerin biraz daha önde oynayabileceği, ön kanat oyuncularının içeriği sayısal olarak çoğaltabildiği işte dolayısıyla buraya dediğim zaman zaten Trossard devreye girdi. Şimdi içeride de oynayabilen, kanat olup içeriye de girebilen. Şimdi bir maça çıktık. Salih Özcan, Orkun, Olaytan bu tarafta işte Trossard böyle bir hayal ediyorsunuz şeyleri. Şimdi bu şu demek. Bir oyun yapısı var. Bunu muhtemelen hoca paylaştı. Önder Hoca bu konuda bir fikir sahibi oldu. Daha o bildiği de vardı. Hoca da bazı oyuncu tiplerinden bahsetti. Çünkü sportif direktörler ya da takımlar söyleyeyim iyi oyuncu transfer ederek iyi transfer yapmış olmazlar.
0: Önemli.
2: İyi oyuncu almakla iyi transfer yapmak farklı şeylerdir. Elinizdeki oyun yapısına uygun bir oyuncu, faydalanabileceğiniz bir oyuncu, eksiğinizi giderebilen bir oyuncu, teknik adamın oyun formatını ya da istediği oyun karakterini sahaya sunmak istediği oyuncu alabiliyorsanız bu iyi transfer oluyor. Bu anlamda da ben Vincenzo Italiano'nun seçeceği oyun, oynatmak isteyeceği oyunla bu transferlerin çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Önder Özen'den ve transferden girdim. Oyuncu özelinde zaten gerekeni sevgili Cem söyledi. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Hani Rafa Silva geldiğinde başka bir yerde katkı yaptı. Aynı izleri bırakabilecek bir oyuncu Beşiktaş adına. Gezal'ın ilk dönemini bırakabilecek bir oyuncu. Hiç sözüm yok. Dünya Kupası'nda şunu izledik fazlasıyla. İşte 10-15 metre, 20 metrelere inen savunma bloklarını kırabilmek için oraları hareket ettirebilmek lazım. İşte araya koşmak, arkaya koşmak, oradan bir dişli çekip oraya başka birisinin koşusunu sağlamak ve bu topu da atmak tabii. Dolayısıyla hani bir eskiden hocalar bize şey derdi, top ayağındaki adamı etrafındakiler oynatır diyor.
0: Çok güzel.
2: O koşulları yapabilecek şeyler, planlar ve oyuncular lazım. Her haliyle bence Beşiktaş bu transferde, ben de bu transferin bitti gibi bakıyorum. Ama Dünya Kupası'ndan sonra açıklanır diye umut ediyorum.
0: Evet.
2: Resmileşir diye umut ediyorum. Hani Beşiktaş şurada birkaç gün önce bir program yaptık. O günden bugüne ki o zaman da düşünüyorduk işte kaleci muhakkak

0: kalması lazım.
1: Tamam.
0: Maça çıkacak falan derken hani bu planlı olmanın karşılığında 3-4 gün içerisinde buraya çok farklı şeyler konuşturarak bizi getirdi diye düşünüyorum.
2: Kesin hocam. Bir de bu transferin bence detaylarından bir tanesi de şu. Şimdi Trossard kanatta bir oyun kurucu gibi oynadığı için Trossard'la birlikte oynayacak bek oyuncusunun da çizgiye inebilen bir bek oyuncusu özelliği.
0: Kanat içeri bek dışarı çok meşhurdur
2: evet.
0: Bizde.
2: Ya muhtemelen şöyle söyleyeyim, daha iyi anlatı olacak herhalde. Bir Ferdi Tadiç kanadı gibi Beşiktaş Uttar'ı ve Trossard'ı bence kullanabilir diye düşünüyorum. Evet. Zaten Uttar'dan sonra Trossard profiline gidilmesi de bana direkt olaraktan hani dediğim gibi o Ferdi Tadiç'i hatırlattı yani.
0: Tabii.
1: Çok doğru. Nedim Hocam harika anlattı. Senin analizin çok kıymetli. Uttara evet böyle potansiyelli bir oyuncu. Zaten dinamizmi ön tarafa yüksek. Dinamik patlayıcılığı olan. Hani çok fazla savunma yönünde sıkıntı yaratabilir mi? Onu bir kenara koyalım. Birebirlerde sıkıntı yaşıyor. Ama oyuncunun özelliği o ön taraftaki baskıya, İtalyano'nun oyun anlayışına çok uygun. Ve özellikle çizgide alıp gidiyor. Sıfıra iniyor, çıkardığı paslar, arkadan gelen oyuncular çok rahat asist olma niteliği taşıyabilir. Bir kere bir yapboz var. Önder Ozan Hoca ve Italiano o yapbozu, puzzle'ı kafalarında kurmuşlar. Parça parça parça işliyorlar. Biraz önce Nedim Hocam ona çok önemli bir referans gösterdi. Ben Beşiktaş'ta çok uzun senelerin ardından işlerin hızlı, doğru, emin adımlarla işlediğini görüyorum.
0: Planlı.
1: Planlı ve net görüyoruz yani, fotoğrafı görüyoruz önümüze çıkan. Önemli isimlere gidiyor. Hemen mesela Salih Orkun ikilisi. Geçtiğimiz günlerde sen altını çizdin Ömer. İspanya maçında sanırım. Hani yine birlikte oynamışlardı.
2: İspanya maçında birlikte oynadılar. Birleşik Devletler maçına birlikte oynadılar.
0: Özellikle Birleşik Devletler
2: ilgi
0: maçında
2: çekici performansları var.
0: Önemli beraber. Performanslardan birisiydi. Yani Beşiktaş hem yöneticiler hem taraftarlar o şeyi aklına gelince çok sevinmişlerdir diye düşünüyorum. Haklı olarak biz de bir spor sever olarak seviniyoruz. Niye? Ligdeki bu yarışın içindeki Beşiktaş her zaman bu ligin rengini artırır. Kendisi siyah beyaz ama ligin rengini son derece artıracaktır. Yani.
1: Çok doğru tanımladı hocam. Şöyle. O kalite arttıkça.
2: Tabii yani Salih'le tabii ki hani Orkun'u sadece hücum anlamında değerlendirmemek lazım belki ama İspanya son 15 maçında sadece tek bir takımdan 2 gol yedi. O da biziz. Dünya Kupası'nda ortalama 0.2 XG yani gol şansı rakiplerine veriyorlar. Hani baktığımızda neredeyse pozisyon vermiyorlar. Şu anlaşılmasın yani Salih Özcan'la Orkun Kökçü hani oynadı merkeze biz pozisyonları bu şekilde bulduk demiyorum. Ama hani böyle istatistiklere sahipken İspanya biz de o istatistikleri kıran bir takım olarak o günün orta sahası Beşiktaş'ta da bence değerli işlere imza atacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok kıymetli bir oyuncu Salih. Özelliği bence şu, birebir hamlelerinde evet doğru hamleler yapıyor ama bana kalırsa oyun bilgisi çok kuvvetli. Yani Salih'i geçiyor gibi görüyor oyuncu ama Salih tekrar karşısına çıkıyor. Tekrar karşısına bir duvar gibi. Bence oyun bilgisi çok kuvvetli olduğunu alan ve zaman kapatıyor. Evet hamlesi var mı var ama ben oyun bilgisiyle Beşiktaş'ın merkezinde çok önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.
0: Bir de çok güçlü bir oyuncudur Salih. Mesela aslında Amerika Birleşik Devletleri maçında bence çok iyi bir performans gösterdi ama uzun süre bir antrenmansız dönemi de var onun.
1: Tabii yani
0: oynamadığı bir dönem var. Buna rağmen o da belki izleyicilerimizden bilmeyenler vardır. Salih Hoca'nın bir güreşçilik şeyi de vardır, hikayesi de vardır. Güreş çok şeyi vardır yani. Ben onunla görüştüğümde bu milli takım için bir kere Salih burada konuşuyorduk. Böyle Salih söz verdi mi dedim ben. Sevgili Ezgi vardı. Hı. Verdiyse doğrudur dedim. Çünkü biz milli takım sürecinde de güzel. Konuştuğumuzda hocam Ümit Milli'ye kadar burada olmam lazım ama ondan sonra ben tabii ki ülkemde oynayacağım diye. Ondan da hiç vazgeçmedi. Bunu da gururla anlatayım.
1: Ne kadar güzel hocam. Çok profesyonel de bir kariyer.
0: Çok.
1: Yani
0: çok.
1: Oyuna bakışı.
0: Çok yani bence çok güçlü bir yapısı var. Çok inatçı bir yapısı var. Çok katılıyorum. Oyun bilgisi oldukça iyi. İnşallah ülkemizde onu seyretmek, Beşiktaş'ta da yükselişini seyretmek tekrar çok sevindirecek hepimizi.
2: Kesin. Tabi kalecileri konuşmadan olmaz. Yani Beşiktaş taraftarı bir günde İstanbul'a inen iki tane kaleciyi de gördü. Yani uzun zamandır bir hani bu konuda hasret vardı diyeyim. Taraftan çok Çin'e hani sinmiyordu kaleci transferleri ya da kaleci rotasyonu diyeyim. Ki bence Ersin bu arada gereğinden fazla eleştirildi. Evet. Onu söylemem lazım.
1: Ben katılıyorum.
2: Beşiktaş'ın her

0: Zor döneminde eldivenleri aldı. Bence mental bariyer eşiği çok yüksek olan bir kaleci ki hani dünkü vedası da o yazdığı kelimeler çok, çok çok içten kelimeler. Hani sadece hani bir veda yazısı olsun diye yazılmış bir yazı değil, onu söylemek lazım. Ama onun dışında tabii Alexander Nübel ve Doğan Alemdar isimleri kesinlikle ilgi çekici Beşiktaş'ta. 29 yaşında Nübel, uzun yıllar Beşiktaş kalesini koruyabilecek bir isim. Doğan bence belki biraz Nübel'le birlikte geldi diye az konuşuluyor ama
1: iyi kaleci.
0: Hocam muhtemelen daha yakından tanıyordu Başakşehir tarafından ama benim de Doğan'la ilgili hani işittiğim şeyler çok çok çalışkan bir oyuncu olduğu, çok hırslı bir oyuncu olduğu yönünde hem Nübel hem Doğan gerçekten özel iki imza, iki kaleci Beşiktaş kaleci transferini de böylelikle tamamlamış oldu.
2: Beşiktaş kaleyi emniyete aldı. Yani Nübel tabii ki Almanların bir kaleci ekolünden bahsedebiliriz ama oyuncunun bir de lider özelliği var. Yani oyuncu hem kendi...
0: Bir virgül Nübel'le Doğan'ı konuşacağız ama Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk konuşuyor, dinleyelim.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil eden Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Selim Kosif ve ben eşlik ettik. Fenerbahçe'yi temsil ettik. Fikstür adil bir fikstür. Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik. Ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü Sayın Başkan ve Sayın Federasyon Başkanı ve Sayın Federasyon Başkan Yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin, yani burada bulunanların huzurunda bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Bir topun diğer topa nazaran çok önem arz eden avantajları olduğunu söyledik. Bunların UEFA kriterlerinde neler olduğunu anlattık. Bu algoritmanın düzeltmesi gerektiğini ve bu algoritmanın denkleştirilmesi gerektiğini, daha Avrupa terimiyle konuşursak zorluk endeksinde denklik sağlanması gerektiğini izah ettik. Ve burada bu başvurumuz haklı bulundu. Diğer kulüplerin de beraberinde burada yapılan istişarede o dönem burada geçen hafta Galatasaray Spor Kulübü'nün temsilcisi, yönetim kurulu üyesi de vardı. Onlar da bir topun diğerine nazaran avantajlı olduğunu açıkça kabul ettiler. Ve burada bunların denklenmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin veya hiçbir kulübün sahada adil rekabetin dışında bir imtiyaz elde etmemesi gerektiğini izah ettik. Sayın Federasyon Başkanımız, buradaki bu adaletsizlik eğer söz konusu olursa ben 18 topu beraber çekerim dedi. Sağ olsun. Hatta provada da bizim itirazımızla bu algoritmanın doğru olmadığına yaptığımız itiraz sonucunda 18 top beraber kurada çekildi. Sonradan bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyondan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, kulüpler birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Selim Bey, bir şey söylemek ister misiniz?
4: Valla Barış Bey'in üstüne söyleyecek bir şeyim yok çünkü kulübün tüm düşüncelerini size aktardı. Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
3: Sorunuz varsa alalım, sonra gidiyoruz.
5: Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Biz herkes elimizi uzatıyoruz. Barış Bey elimi uzattı. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi dedi.
3: Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
4: Teşekkürler.
5: Bir spor.
0: Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulundan Selim Kocasif'in açıklamaları var.

0: yaptı. Tekrardan kalecilere, tüm kulüplere hayırlı uğurlu olsun, hayırlı diyelim. Olsun. Biz dönelim kalecilere. Cem sen ne kalmıştık diye hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Röportajlar var, gidip geliyoruz ama sonra dediğim gibi hocadan da özellikle de Doğan konusunda bir geri bildirim almak isterim.
1: Ben de çok merak ediyorum hocamın neler söyleyeceğini. Bir cümle söyleyip hocama pas atayım. Nübel 2025-26'da yanlış hatırlamıyorsam 13 maçta kalesini gole kapatmıştı.
0: 13 ya 14
1: ya, evet.
0: Ya 13 ya 14 evet.
1: Bakmak lazım ona. Ya yani formda da geliyor. Onu da söyleyelim.
2: Ya şimdi Almanya'da birçok kalecinin bu ekolün dışında biraz geride kaldığı konusu Neuer'le alakalı aslında. Çok uzun süredir hep en önde. O yüzden biraz gölgede kalan, evet, kaleciler sayısı daha fazla. Ben Nübel'in özellikle topu sahip olma anlamında oynayan takımlara ait bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bu yapısında zaten biraz evvel bahsettik, daha önde bir oyun, kanatlarda bir oyun, bekler yukarıya çıkacak, kanatlar içeri girecek dediğimiz oyunlarda böyle bir kaleciye ihtiyacı olduğu ya da böyle bir kalecinin faydalı olacağı, tersten söyleyeyim, inşallah öyle düşünüyorum. Öbür taraftan hani dediğin gibi iki kalecinin birden açıklanması Doğan'ı biraz gölgede bırakır gibi oldu ama biz anmak istiyorum, bir kaleci antrenörümüz vardı Başakşehir'de çalıştığımız dönem, rahmetli oldu Uğur Kurt.
1: Allah rahmet
2: eylesin. Mekanı cennet olsun. O dönem belli bir yaş altı kaleciler almamız lazım. Başakşehir bu konuda hep planladı. O zamanki CEO'muz Mustafa Eröğüt, evet, böyle hocam bu yaşlarda bir kaleci lazım. İşte 2001 şey doğumlu, yukarıda doğumlu. İki tane kaleci var o kriterlere uyan. Bir Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, bir de Kayseri'de Doğan Alem'de.
1: Çok güzel.
2: İki kaleciyle geldi önümüze hoca, çok sağ olsun. Bu iki kaleci. Şimdi o güne gidiyorum. Şimdi bir kaleci gidiyor. Diğer kaleci Başakşehir'de.
1: Geliyor,
2: evet. O oraya
1: çok
2: geliyor.
1: Çok güzel ayrıntı hocam.
2: Hem sevgili hocamızın gözünün ne kadar iyi olduğunu.
1: Kesinlikle.
2: Burada şey yaptık. Anmak istedim. Hem de Doğan Alemdar Ersin'in o dönemine göre biraz daha atik ve çabuk bir kaleciydi. Ersin daha tecrübeliydi o dönemde maç sayısı açısından ama Doğan'ın da özellikle refleksleri konusunda çok çok artıları olan bir kaleci. Ben Nübel tamam, yurt dışından gelen bir Alman kaleci, bir transfer ama Doğan Alemdar öyle hiç kolay rakip değil. Beşiktaş çok çok iyi iki kaleciye sahip oldu diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var hocam, tabii önemli bir isme değindin, Manuel Neuer. Neuer'in arkasında çok kaleci bekledi. Nübel de onlardan bir tanesi.
2: Çok kolay değil onlar hakkında böyle. Zor. Çok.
0: Ben de gerçek şunu söyleyeyim, Almanların şöyle bir yakıştırması var. Özellikle de Marc-André Ter Stegen için.
1: Ter Stegen.
0: Die Ewige Nummer zwei. Yani bilmiyorum tam Almanca olarak doğru telaffuz ettim ama ebedi iki numara şeklinde. Ve Ter Stegen'in lakaplarından bir tanesi de yine Der Ewige Kronprinz, ebedi veliaht prens.
1: Çok güzelmiş.
0: Neuer'in arkasında kalan isimler için böyle bir yakıştırma var. Yani Nübel için aslında aynısını söyleyebiliriz. Çünkü hani Schalke'ye geldikten sonra yani biraz böyle Neuer'i izleyen bir karakter. Aynı zamanda milli takımda ama tabii yani Neuer'den kaleyi almak hiçbir zaman için neredeyse imkansız.
1: Schalke'de de yanlış hatırlamıyorsam Tedesco kaptanlığı verdi diye hatırlıyorum. Çok lider bir kaleci. Yine bakmak lazım ama yani sağ içindeki oyunuyla birlikte sağ dışındaki tavırları, ya Beşiktaş çok uzun süre kalesini emniyetli bir şekilde kapatacak. Hem sağ içindeki performansı hem sağ dışındaki duruşuyla bence kıymetli bir isim aldı.
0: Yani bence şu çok önemli. Beşiktaş taraftarı kaleci transferinden çok tatmin olmuyordu, mutlu olmuyordu. Evet. Ya zaten devre arasına gelen hani David Vazquez'i çok söylemiyorum. O biraz böyle hani yarım sezonluk kulübe için özellikle bir çözümdü. Geçen sezon hatırlayalım, Jorgensen çok konuşuldu.
1: Jorgensen çok konuştuk. Doğru.
0: Yani neredeyse bir ay falan Jorgensen konuşuldu. Doğru. Yani oluyor olmuyor, gelecek.
1: Gelmek
0: i̇şte
1: istiyor.
0: Chelsea bonservisiyle vermek istiyor. Beşiktaş kiralık olarak almak istiyor falan derken Beşiktaş'ın kalıcı bir çözüme ihtiyacı vardı. Tabii ki nasıl performans gösterecek onu sezon başlayınca, evet, bakmak lazım ama yani Alexander Nübel ismi hem Stuttgart'taki performansıyla, sadece lig performansı değil Avrupa Ligi'nde de bence çok değerli maçlar oynadı. Hem de hani önceki kariyeriyle Alman milli takımının ne olursa olsun oyuncu havuzunda yer almak hani kolay değil. Ya biraz da şöyle, hani Neuer geri döndüğü için birinci kaleci oldu. Nübel aslında Almanya'nın üçüncü değil, ikinci kalecisi. Çünkü Baumann ilk kaleciydi, Hoffenheim'in kalecisi. Nübel de onun arkasında ikinci. Hani isimde hatta Baumann'la birlikte oynuyorlardı. Yani Baumann o kadar da hani baskın bir birinci kaleci noktasında değildi. Yani Almanya milli takımı havuzundan da hani Nübel gibi bir ismi çekebilmek, Bundesliga'dan 29 yaşında alabilmek bence çok değerli bir transfer hamlesi.
2: Kaleci için, kaleci yaşı için zaten bence genç bir transfer. Evet, yani evet. Ya da tam zamanında bir transfer yani. Çünkü kaleciler biliyorsunuz daha uzun süre oynayabiliyorlar. Bence de çok doğru bir transfer olmuş. İnşallah kağıt üzerindeki bütün bu doğrular sahada da.
0: Peki bakalım usta çırak ilişkisi Neuer Nübel burada da mutlaka benzetilecektir. Evet. Diyelim Beşiktaş'a tekrardan hayırlı olsun. Vlahovic'i konuşacağız. Çok süremiz yetmeyecek ama diğer bölüme de bırakabiliriz ama minik bir girizgah tabii şöyle Cem. Senden rica edeyim. Artık Vlahovic mi olacak? Başka bir isim mi olacak? Bilmiyoruz ama Beşiktaş tabii böyle önemli isimlerden sonra bir santrofor transferine de imza atacak.
1: Vlahovic'le beraber en fazla ismi konuşulan Lukaku. Şimdi Lukaku 33 yaşında. Aslında hala makina gibi, boğa gibi. Sonradan oyuna girdiğinde atıyor. Ama bana kalırsa benim mesela Vlahovic, Lukaku konusunda tavrım net. Ben mesela Vlahovic'den yana tavır koyarım. Ama Lukaku da geldiğinde eğer Vlahovic artı Lukaku olursa hiç hayır demem. Öyle betimleyeyim hemen.
0: Vallahi şöyle araya gideceğiz. Sonrasında devam ederiz Nedim Hocam. Hayır. Ama yani bu konu Vlahovic Lukaku ikilemi bunu konuşalım. Güzel konu. Araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKenny çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. A Spor Radyo.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Canlı yayın.
1: Olursa çok güzel olur.
2: Öyle bir imkanımız yok.
3: Olur mu olur bilemiyoruz tabii ki ama yani sanıyorum ki o ikisinden bir tanesini tercih edebilirmiş.
1: Yani Vlahovic hem yaş olarak hem şu an bitirici bir santrafor, özellikle bu Lukaku'da yok demek için söylemiyorum ama dinamizm olarak daha tercih edilebilir bir santrafor, ama o olmazsa Lukaku olsun mu derseniz hemen alsınlar derim. Biraz süreleri Dünya Kupası'nda sevgili Cem de biraz evvel bahsetti. Ondan bir kopya alarak da
4: teşekkür ederim hocam.
1: Biraz hep sonradan katkı yapar durumda olsa da, bu fiziksel olarak belli bir yaşta belki ya da Dünya Kupası standartları için tercih edilebilir ama Türkiye Ligi'nde 33 yaşında Lukaku gibi eğer sağlamsa, bir sakatlık söz konusu olmadığı sürece her zaman çok büyük katkı yapacak bir oyuncu profili de o. Ama ikisinden biri ise hem yaş olarak hem şu anki konjüktürde Vlahovic biraz daha tercih ederdim şimdi olsun.
3: Geçen yıl 7 maç 64 dakika oynadı Lukaku. Sadece sakatlıkla ilgili bir sorun yaşamadı ama yani babasını da kaybettiği için
4: hani
3: psikolojik olarak da zor bir süreçten geçti. Fakat yani son durumu, yani son durumu derken 90 dakikalık durumu ne olur onu bilmemekle birlikte, yani Dünya Kupası'nda yine öyle bir şey izletiyor ki bence bize. Hani Süper Lig'de sanki böyle her savunma oyuncusunu böyle hani yani oyuncular onun üzerinde kalamayacak. Tamamen böyle sağa sola savuracak oyuncuları ve gollerini atacakmış gibi de bir fiziği var gibi oynadığı dakikalar için söylüyorum.
4: Tabii kesinlikle ben Vlahovic vekili olarak devreye gireyim. Bologna serüveni İtalyano'yla belki bir adım daha hani artı bir Fiorentina çıkarabilir mi acaba öne, hani İtalyanlı'nın tercihinde beraber çalıştıkları için. Ama tabii ki %100 hem sana hem de kıymetli hocama katılıyorum. Ya sonuçta boğa gibi bir oyuncu. Ya durdurulması neredeyse çok zor. Kafayla atıyor mu atıyor. Aldatıcı koşulları inanılmaz. Yani zaman zaman kendini geriye doğru atıyor. Birden o ceza sahasına tekrar girdiğinde, topla buluştuğunda ayağı da bence hani o fiziğe göre çok çok da temiz gol vuruşları yapıyor.
1: Kesinlikle. Çok kaliteli iki isim şu anda dolanan. Yine biraz evvel bahsettiğimiz yani planlı ve hedefe giden transfer ve transfer yolculukları Beşiktaş'ı bu sene inşallah yarışın önemli ortaklarından biri yapacak.
4: Bir de tabii fiyat konusu da önemli. Tabii. Yani ne istiyorlar? Hani 10 milyona gelmesi ayrı euroya, hani 5'e getirirseniz hani belki de dersiniz ki hani fiyat olarak bakıldığında hani tercih de edilebilir. Bir de Vlahovic'in de bir özelliği de tabii, Vlahovic'in de mental olarak sıkıntılı olduğu anlar var. Hani hep övdüğümüz noktaları var. Bunları da söyleyelim. Yani zaman zaman küsmeleri var. Zaman zaman şuna da hazırlıklı olalım. Ceza sahası içerisinde olmayacak yerden inanılmaz bir şutla golü bulur ama çok kolay bir pozisyonda da böyle dağlara taşlara da vurur. Onu da söyleyeyim ben.
3: Yani şimdi şöyle, Vlahovic serbest oyuncu statüsünde. Lukaku'ya baktığımızda onun bir yıllık kontratı var. Tabii burada muhtemelen işin ekonomik boyutu da önem kazanacaktır ama Vlahovic'in diğer teklifleri de bekliyor olması, bu biraz Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor bence. Çünkü hani zaman geçiyor, orada nasıl bir rotasyon olacak? Çünkü muhtemelen hani Vlahovic kararını verecekse bu Temmuz ayının sonlarında, belki Ağustos'un başında olabilir. Şimdi böyle de olunca Beşiktaş yönetiminin fikri değişir mi bilmiyorum ama hani ben diyelim transferi yapacak olsam, Vlahovic mi Lukaku mu, yani son kararı kim verecek bilmiyorum ama ben verecek olsam benim biraz kafam karıştı.
4: Karıştı.
3: Lukaku'dan dolayı.
1: Ya burada şu anki gidişata göre söylüyorum. İşte dedim ya 3-4 gün önce burada bir yayındaydık. Beşiktaş'ın kalecisi yoktu. İşte bir sol bek transferi gerçekleşmişti. O yoktu. Fakalı bu arada konuşmadık. Evet, o geldi falan. O da çünkü genç.
4: Doğru.
1: Oyuncu, değişik özellikleri olan, sprint özelliği, top taşıması, yani bir eğer katkı bulunabilirse, çocuk istediği gibi olursa bence o da iyi bir alternatif yaratacaktır Beşiktaş için. Yani şu gidişatta muhtemelen Vlahovic olmaz ise birkaç seçeneği hazırdır diye düşünüyorum Beşiktaş'ın.
3: Hocam bence Beşiktaş'ta en önemli şey, ama en önemli şey

0: Tamam, hani transferler ismen önemli. Muhtemelen yeni yapılacak transferler de aynı şekilde olacak ama 22 Haziran'da transfer dönemi resmi olarak başladı. Bugün 9 Temmuz. Yani ortalama 17 gün geride kalacak. Süreç, evet, tamam. 17 günde Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Kasım Uttuara.
1: Çok önemli.
0: Yani hani çok çok önemli transferler. Neredeyse Trossard bitmeye yakın ve işte Vlahovic mi, Lukaku mu diye konuşuyoruz. Beşiktaş 17 günün sonunda geldi bu noktaya.
1: Evet. Ömer şöyle bir ekleme
0: yapayım. Geçen yazı hatırlayalım bence. Ya da ondan önceki birkaç yazı hatırlayalım. Çok sancılı geçen transfer dönemleri vardı.
1: Bir de sadeleşme var. Çok net orada bir fikir geldi. Oyun ideolojisi geldi. Nedendi? Gökhan Sazdağ'la devam etmeyeceğiz. Kampta da görmemize gerek yok. Yolumuz ayrılıyor. Bunun gibi isimleri saydılar. Kampa götürmediler. Hocam çok çok daha iyi anlatır. Yani bir karar verip o kararla birlikte doğru sadeleşmeyi.
0: Ve şu oldu yani, çok pardon hocam. 30 Haziran'da sözleşmesi oyuncuların bazılarının tamamlandı. İşte kiralıksa kiralık sözleşmesi. Ya da işte dediğim gibi normal sözleşmesi, hemen Beşiktaş 1 Temmuz'da yollarını ayıracağı oyuncuları da duyurdu.
2: Bence transfer döneminin en önemli hareketi tüm takımlar adına ayrılıkların belirlenmesi. Çünkü yeni gelecek birisi için önce bazı oyunculardan ayrılmanız gerekiyor. Ve bu ayrılıkları çoğu zaman bir zorlaştırdık ülkede biz. Yani ya bir yeni hoca da görsün. O yok abi, işte o zaman bir futbol aklı diyor mu devreye giriyor. Biz işte hocanın, teknik adamın tespiti, tespit edilmesi, onun oyun tarzının, tavrının belirlenmesi. Ona göre de şimdi biz böyle oynamayı düşünüyor hoca. Buraya uyar mı? Ahmet uyar mı? Nedim uyar mı? Uymaz. Tamam, teşekkür ederiz. Uyabilir, tamam kalsın. Tabii ki ondan sonra bütçe. Şimdi şey bakmıştım, birinin 16, Fenerbahçe'nin 22, Galatasaray'da 11, Trabzon'da 17. Hep yabancı oyuncu şeyleri bunlar yani. Buradan çıkmanız lazım ki yer boşalın. Ona göre de transfer şeyleri çok seri olması işte bu avantajı sağladı. Niye? Bakın 15 gün dedik, çok kısa bir süre böyle bir süreç için. Hemen gidecek oyuncular netleştirildi. O zaman eksikler daha net görüldü. Şimdi çok oyun tarzı belirlendi, kafada var. Buna uyum sağlayabilecek, bunu fikirlerle donatabilecek bir sportif direktörün buradaki yardımlaşması, fikir üretmesi, bazı isimlere direkt gidilmesi, işte oyun tarzına göre bir bek alındı. Şimdi bu tarafta bir bek nasıl olacak? İşte orta sahada neler olacak? İkinci koşulları kimler yapabilir ki? Bu dönemde bu teknik adamın, İtalyano'nun arka direkt, ters ortalarda arka direk gollerini çok izleyeceksiniz mesela.
1: Çok doğru.
2: Bunlardan çok var. Şimdi buraya kim koşu yapabilir? Kim işte koşu? Orkun yapar. O arkada o zaman bu kim kalır? Bir sürü şey var aslında birleşen. Bu açıdan ayrılıklar yani uzun dönemdir aslında Galatasaray bu ayrılıkları iyi yapanlardan birisiydi. Çok şampiyon olan kadrosunda oyuncularla ayrıldığı gibi Beşiktaş'ta birkaç zamandır hep elinde bir yük taşıyordu. Şimdi dediğiniz gibi 30 Haziran sözleşmeler bitti. 1 Temmuz'da teşekkür ederiz. Bu önemli bir adım için hamle şansı verdi.
0: Bu arada hocam sana şunu da sormak istiyorum. Orkun'la İtalyano'nun bir diyaloğu vardı. Sosyal medyaya yansıyan, İtalyano teşekkür etti hani erken geldiğin için diye. Orkun da tatil sarmıyor artık dedi. Hani bir teknik adam olarak bu diyaloğa nasıl bakıyorsun? Çok eğlenceli bir diyalogdu.
2: Yani Orkun muhtemelen orada yani yeter bu kadar dinlendim. Heyecanlıyım. Yeni sezon sizde varsınız. bir an önce takıma, formuma kavuşmak istiyorum düşüncesi. Bence çok çok buna çok profesyonellik demeyelim aslında. Profesyonellikte biraz dinlenme zamanı dinlenmedir ama tabii. Belli ki yeterli dinlendiğini düşündüğü için erken geldi. Bu bir fedakarlık olarak da algılanabilir. Bence forma tehlikede ama ne olur ne olmaz diye de algılanabilir. Ama evet. Teknik adam tarafından neresinden bakarsan bak, hoş geldin, hemen başlayalım işimize. İyi bir jest olmuş karşılıklı.
1: Kesin. Hocama şöyle bir ek yapayım. Orkun zaten tatildeyken de sürekli telefonla bütün süreçlere hakim olmuş. Gelir gelmez İtalyano'nun yaptığı antrenmanların yüksekliğinden bahsediyor. Bir yandan Salih'le telefonda konuşmuş iknasında. Yani kaptan orada olmasa da bence orada hikayeyi yürüten isimlerden biri olmuş.
0: Kaptan olmak zaten böyle bir şey. Yani sonuçta hani olduğun yerden kopmamak anlamına geliyor. Tamam tatil güzel ama bu arada hocam size de katılıyorum. Yani ne kadarsa aslında o dinlenme süresi.
2: Evet,
0: bunu
2: evet.
0: Sadece fiziksel olarak söylemiyorum. Bence zihinsel yani dinlenme de çok önemli.
1: %100.
2: Ya inan oynadığımız dönemde sezonlar biterdi. Buradan selam olsun.

0: Didem Hanım'a eşim.
1: Selam olsun.
0: Ya derdim yani bezelye yapma. Nohut yapma. Hani yuvarlak hiçbir şey görmek istemiyorum evde. Yani öyle bir yoruluyorsunuz sezon
1: çok
0: içerisinde.
1: Çok güzelmiş hocam.
0: Bu bir hafta falan sürüyor. Ondan sonra gene başlıyorsunuz ama. Peki, ama dinlenme güzel. Süreci önemliydi. Yani.
2: Şimdi muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a haber merkezimize bir gidelim değerli izleyenler. Beşiktaş'taki son gelişmeleri Efecan'la konuşalım. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç, sana ve konuklara iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler Efecan. Şimdi Trossard konusunu tabii soracağım sana. Çok sıcak bir konu. Beşiktaş Trossard'ın ekibiyle görüşecek. Dünya Kupası'ndan Belçika elenince de bizim tahminimiz ki bilmiyorum belki sende farklı bir bilgi vardır. Trossard transferi herhalde resmiyete kavuşacak diye bekliyoruz. Onun dışında da Vlahovic mi Lukaku mu? Biz stüdyoda işin içerisinden çıkamadık. Lukaku'nun Dünya Kupası performansı açıkçası biraz benim kafamı karıştırdı. Belki Beşiktaşlı taraftarlar da bu konuda çok net bir noktada değillerdir ama hem Trossard'la ilgili konu hem Vlahovic Lukaku gelişmelerini senden dinlemeye başlayalım.
3: Tabii ki ben öncelikle Trossard konusuyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi menajeri ve Türkiye temsilcisi bugün Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde bizzat Sayın Başkan Serdar Dalı yönetiyor. Onu da söylemek istiyorum Ömer Saraç. Beşiktaş geçtiğimiz hafta oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde aslında pürüz yaşamıştı. Ama menajerinin absürt istekleri olduğunu söylüyorduk. Bu isteklerden Trossard'ın haberi yokmuş. Onu söylemek istiyorum Ömer Saraç. Daha sonrasında menajerin istediği bu absürt istekleri öğrendikten sonra geri adım attırıyor. Menajerine ve Beşiktaş'ta anlaşma zeminine oldukça yakında bir hem ücret konusunda hem de yıllık kontrat süresinde bir uyuşmaya doğru başlıyorlar. Daha sonrasında görüşmeler İstanbul'a kadar, görüşmeye kadar geliyor. Trossard'la Beşiktaş 3+1 yıllık bir anlaşma sağladı ama mali anlamdaki konularda henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İstedikleri yıllık ücretlerde ve bonus rakamlarında Beşiktaş bir görüşme yapacak son defa. Ben bu anlaşmanın tamamlanmasını bekliyorum tabii ki ama pürüzler de olabilir. Net bilgi henüz gelmiş değil. O yüzden ilerleyen saatlerde bu görüşmenin ardından edinebileceğimiz bilgilerde gelişmeleri aktarmaya çalışacağım ama Beşiktaş dediğimiz gibi o absürt kontrat süresinde artık anlaşmış duruma gelmişti oldu. 4+1 yıllık bir anlaşma istiyordu Trossard'ın menajeri. Beşiktaş bunu 3+1 yıllığına doğru çevirmiş oldu ama istedikleri o yıllık ücretli ve bonus konusunda henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Dediğim gibi akşam saatlerinde bu görüşmenin sonlanmış olmasını bekliyorum. Ve ardından Anaspor ekranlarında tekrardan son bilgilendirmeye geçeriz. Ama Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncunun menajerine şunu sunacak. Siz Dünya Kupası'nda forma giyiyorsunuz. Kafanız rahat etsin. Bir ön anlaşma yapalım. Dünya Kupası'ndan sonra da hem bizim kafamız rahat olsun hem sizin kafanız rahat olsun. Bu anlaşmayı da net bir şekilde imzalamış ve anlaşmış olmaya daha da hazır bir zeminde oturalım diyecek. Beşiktaş'ın teklifi ön anlaşma şeklinde olacak. Ön mütabakata varmaya çalışacaklar bugün. Biz de sonucu bekliyor olacağız Ömer Saraç. Dediğim gibi golcü konusuna da geçmek istiyorum. Orada Vlahovic'i bekliyor siyah beyaz ekip. Vlahovic Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar bir müddet verin bana dedi ve düşünmek istiyorum dedi. Bunun altını çizmek istiyorum. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş Dušan Vlahović'i bekleyecek. Yüksek ihtimalle onu söyleyebilirim Ömer Saraç ama arka planda da bir görüşme gerçekleştiriliyor. Lukaku gündemi var Beşiktaş'ın. 33 yaşındaki golcü şu an Dünya Kupası'nda sizin dediğiniz gibi oldukça iyi bir performans sergiliyor. Sonradan oyuna girmesine rağmen gollerini atmaya devam ediyor ki Trossard'ın da Belçika milli takımından arkadaşı, uyum konusunda da çok sıkıntı yaşayacaklarını ben düşünmüyorum ki teknik ekip de bu yönde bir görüş veriyormuş. Onun altını çizmek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı Lukaku transferini isterse yarına bitirir Ömer Saraç. Onu söyleyebilirim. Ama burada net bir şekilde Dušan Vlahović'ten gelecek karar bekleniyor. Eğer olumsuz bir yanıt gelirse rota Lukaku'ya doğru dönecek. Burada Beşiktaş tarafı Lukaku'dan sağlık raporlarını da isteyecek. Yani işini sağlam almak istiyor siyah beyazlı ekip ve yöneticiler. Onun altını çizmek istiyorum. Eğer gelecek bir olumsuz rapor sonucunda da bu transferden çekilebilir Beşiktaş. Ama henüz resmi bir teklif yapılmış değil. Rotayı oraya doğru çiziyorlar Beşiktaşlı yöneticiler. Taraftarlarla da konuştuğumuz zaman iki golcüye de hayır diyemiyorlar. İki golcü de Beşiktaş taraftarların aslında rüyasını süslüyor. Onu söylemek istiyorum Ömer Saraç ki Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir Immobile transferi vardı. Orada bir hayal kırıklığı yaşamıştı ama bu iki isim de oldukça net bir isim. Lukaku'nun tabii yaşadığı bir sakatlık sorunu var ama Dünya Kupası'nda da o sakatlık sorunundan çok da bir yankı bıraktığını göstermeyen bir performansı olduğu için siyah beyazlı taraftarları bu durumda iştahlandı.

0: duruyor diyebilirim. Ben iki oyuncuya da hayır diyemediklerini gözlemliyorum. İkisi de olur diye görüyorlar ama tabii Dušan Vlahović hem Juventus performansı hem Fiorentina performansı oldukça iyiydi. Hem de yaşı oldukça genç. 26 yaşında Lukaku'ya göre çok genç. Tabii yaş durumundan dolayı da Beşiktaş taraftarları çok daha fazla heyecanlandıran bir isim olarak da yer alıyor Dušan Vlahović.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler. Bakalım Beşiktaş'ın bu tatlı çıkması nereye varacak, biz de göreceğiz aktardığım bilgiler için. Tekrar teşekkür ederiz ama hani böyle çıkmazlarda olması bile Beşiktaş taraftarını bence mutlu ediyor.
2: Kesinlikle.
1: Hani Lukaku mu yoksa Vlahović mi noktasına gelinmesi de bence transferin Beşiktaş adına güzel noktalarından bir tanesi diye düşünüyorum.
2: Çok doğru, planlı adım atıyorlar. Vlahović bekler bekletir. Vlahović 5 büyüklükte olmak istiyor. Sonuna kadar o şansını değerlendirmek isteyecek. Beşiktaş'ın da tabii bekleyebileceği bir nokta var. Burada aslında biraz da Vlahović'in ne kadar bekleyeceği bu sorunu çözecek. Tabii Lukaku konusunda da rakamlar bence önemli.
1: Rakamlar, sağlık raporu, Efecan'ın söylediği
2: %100.
1: Gibi. Ama önemli bir şey var ki Beşiktaş'ı da bu şekilde tamamlamış olalım. Beşiktaş önemli bir golcüyü, taraftarını da mutlu edecek bir imzayı attıracak diyelim. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
3: Bir de Semih Kılıçsoy.
1: Bir de Semih geri döndü.
2: Hocam çok önemli bir ayrıntıya değindi.
3: Semih Kılıçsoy da bence hiç kötü bir sezon geçirmedi.
2: Kesinlikle.
3: O da bence çok zorlayacaktı. Bu,
1: ve İtalyano'nun elinde neye dönüşeceği önemli. Buna
3: İnşallah
1: da bakmak lazım.
3: İnşallah bu fırsatı
1: lazım.
3: O da kendi lehinde çok iyi kullanır. Ona da çok ihtiyacımız olacak.
1: Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de konuşulan tek konu hocam Mason Greenwood. Yani çok fazla isim konuşuluyor tabii ki ama son dönemde yeniden Greenwood işi ısındı ve taraftar artık resmi bir açıklama bekliyor. Dün Fenerbahçe'nin Greenwood'la anlaştığı şeklinde haberler çıktı. Roma ile yarışıyor Fenerbahçe transferde. Aslında iki tane teklif var Marsilya'nın masasında. Bir tanesi Roma'dan 20 milyon euro nakit. Geri kalan 30 ya da 35 milyon euroluk bir ücreti de Roma 2 ya da 3 yıla yaymak istiyor. Fenerbahçe'de 45 milyon euroyu 7 taksitle ödemek istiyor. Gelen haberler bu yönde. Ama tabii oyuncunun da burada isteği önemli ve oyuncu Fenerbahçe'de Roma'ya göre daha önemli bir yıllık maaş kazanacak. Greenwood'un da bu anlamda Fenerbahçe ile anlaştığı konuşuluyor. Aslında anlaşma son artık detaylarda. Hocam Mason Greenwood Fenerbahçe'ye yakın görünüyor. Şöyle bir baktığınız zaman Greenwood, Santrofor tabii şu anda hani Vedat'ın bir sakatlığı var ama Girassi olabilir, başka bir isim olabilir oraya. İşte Oliver Watkins konuşuluyor, onu da konuşuruz. Biraz böyle hayal edelim. Greenwood, Watkins, çünkü Fenerbahçe taraftarı da çok hayal ediyor şu anda. Merkezde Asensio, solda şimdilik Kerem gibi görünüyor hocam. Sana hem Greenwood tek başına hem de şöyle baktığında ileride yanında oynayacağı isimlerle birlikte ne hayal ettiriyor?
3: Şimdi bir kere bu transfer eğer Roma ile Fenerbahçe arasında bir nakit ya da yani ne derler parayla ilgili bir kısımsa bence buradan galip çıkacak takım Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Hem ödeme planı açısından hem de buradaki rolü açısından da bence önem kazanabilir. Burada biraz evvel bahsettiğimiz hani Beşiktaş, Önder Özen, oyun yapısı, İtalyano şeyleri aklına getirdiğimizde tabii Vedat Muriç'in olmaması ya da olması oyun planıyla ilgili çok farklı değişikliklere sebep olacak Fenerbahçe'de. Ne kadar sürer Vedat'ın dönmesi bilmiyorum ama Vedat'lı bir oyuna göre bir plan yapmak zorunda diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Burada işte Greenwood'un evet biraz bir savunma aksiyonlarında belki biraz tembellikleri zaman zaman olabilir.
2: Doğru.
3: Ama içe kat eden bana direkt böyle bir santrofor şeyi yok zaten biliyorsunuz. Kanatta da evet, önemli şey olabilir. Buradan da kendi aklıma gelen şey İsmail Kartal'ın kanatlardaki oyuncuların gol katkılarıyla ilgilendiği şu an. İlk aklıma gelen iş bu. Ve çok doğru bir tespit. Böyle bir
1: Tadiç,
3: durumsa.
1: İrfan Can Kahveci. Yani oradan gereken
3: Cengiz Ünder. Yani dün şimdi maçta ben beğendim mesela Cengiz Ünder. Şimdi bunları ki İsmail Hoca'nın Türk oyuncularla olan iletişimi, ilişkisi ve onlardan daha çok istifade edebilme ya da ettiğinden dolayı bu senede bir referansı var hepimizde. Yani evet buradan oradan da birkaç oyuncu çıkartabilir, kaldırabilir, getirebilir neyse. Ama şimdi mesela orada İrfan Can kampta mı bilmiyorum ama
2: ben, kampta.
3: Değil mi? Yani kampta. O da muhtemelen erken döndü çünkü çok süre almadı orada. Şimdi İrfan Can'dan, Cengiz'den bir katkı alabilirse, bu

0: Bütün bunlarla beraber değerlendirdiğimizde Greenwood transferi, özellikle hem kanat hem kanat forvet, hele de Vedat Muriç'in eksikliğinde bir 5-6 hafta bu devam edecek. Bir Vedat Muriç'in de sezon başı hazırlıklarına katılamamış olması bir handikap tabii ki, ama Vedat Muriç sadece bir pivot santrofor değil bu arada. Hani onun geriye gelip buluştuğu toplarla arkasında yarattığı boşluğa koşan oyuncular, ki işte Greenwood onlardan bir tanesi olabilir, önem kazanacak. Gressi falan süreç içerisinde konuşuldu ama Gressi orada bana göre daha böyle direkt, daha şey geliyor orada, daha olumlu
1: bir isim,
0: evet,
1: gibi.
0: Hani ikisinden biri ise Gressi derim. Ama ikisi alacaksa tabii o bambaşka bir zenginlik kazandırır.
1: Yani Mason Greenwood zaten hani gol asist katkısı olarak hiç sorgulanacak bir noktada evet, değil. Yetenek olarak evet, da aynı şekilde. Yani sadece bazı hani disiplinsiz noktaları vardı Marsilya'da. Yani antrenman kaçırma gibi.
2: Doğru.
1: Ne bileyim, staffla biraz sorun yaşama gibi. Soyunma odasında dönem dönem hani parlama gibi diyeyim ona. Ama yani burada bambaşka bir sayfa açabilir. Çünkü United'dan Hetafe'ye gittiğinde, ki kariyeri için zor bir dönemdi. Yani sağ dışında kalan dönemi için zor bir dönemdi. Orada yeni bir beyaz sayfa açmayı başarmıştı. Bence orada hani mental olarak yüksek bir şeye gelebileceğini ispat etmişti. Burada da aynısını yapabilir diye düşünüyorum.
2: Nedim Hocam biraz önce harika anlattı. Senin de verdiğin detaylar bence mükemmel. Ben şöyle yaklaşıyorum konuya. 48 gol, 16 asist. Son 2 sezon 64 gole katkısı var. İsmail Hoca'nın oyununda hocam altını çok doğru bir şekilde çizdi. Kanat oyuncularından gol ve asist katkısı. Fenerbahçe gelecek sezon Greenwood'da olduğunda Fenerbahçe kapanan takımlara karşı gol yollarında eksik kalıyor cümlesini tedavülden kaldırır. Çünkü oyuncu onu sağ ayağına doğru yöneltiyor. Diyor ki ben bundan da zevk alıyorum. Çünkü her iki ayağımı da kullanıyorum. Hani sağ ayağımla da gol atarım diyor. Her iki ayağı da çok kuvvetli. Bir kere özellikle Asensio'yla ben muhteşem bir karışım bekliyorum. Asensio'nun iç koridora attığı toplarda mesela Greenwood'un oralarda topla buluştuğunu düşünüyorum. Atar, attırır, asisti var. Oyuncu çok dinamik bir oyuncu.
0: Daralan becerisi.
2: Daralan becerisi var. O katı savunmalarda stoperlerin arasına, o iç koridorlara, o koşuları çok rahat yapar. Evet. Fenerbahçe eğer Mason Greenwood'un sağ dışındaki olumsuz hikayesi olmasa zaten yönü belki de bu topraklara çok zor gelebilecek nitelikte bir oyuncu. Onu tabii ki sağ dışı bölümünü biz sürekli sağ içine baktığımız için konuşmuyoruz ama o da bir kenarda dursun. Hani oyuncuya dair. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya ihtiyacı var mı? Çok net olarak var. Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe ön tarafta sınıf atlatır mı? Bence atlatır. Lige damgasını vurur mu? Bence damgasını vurur. Şöyle düşünelim. Asensio gibi bir akıl var. Onun atacağı toplarda buluşur. Kanattan oyun sıkıştı. Birebiri var. Driplingi var. Ön tarafta güçlü bir santrofor modeli. Bu belki Beşiktaş için konuşuyoruz Vlahovic ama Fenerbahçe için de Vlahovic ismi konuşuluyor.
1: Konuşuluyor evet.
2: Cirasi hocam biraz önce çok net olarak söyledi. Topla buluşturur Cirasi'ye, orada o kesmeleri yapar mı? Kafasına kondurur mu? Kondurur. Frikik'te kullanır mı? Kullanır.
0: Şut atar.
2: Şut tehdidi var.
1: Tabii şöyle bir şey var. Cirasi ile ilgili Bild bir haber yaptı ve Cirasi'nin kariyerine 5 büyüklükte devam etmek isteğinin olduğunu söyledi. Ama transfer döneminde hani yani resmi bir imza olmadan bence hiçbir evet, şey belli evet, olmaz. Bu haberler yapılıyor zaten.
2: Tabii Oli Watkins ismi konuşuluyor. Bir anda Oli Watkins gerçekten geriye doğru çekilip o attığı şutlar, merkez koşulları, bir anda mesela ben Kerem'in Vedat'la birlikte çok daha üste koyacağını düşünüyorum. Çünkü Vedat Kerem'in duvarı olabilir. Hani o geçtiğimiz dönemlerde Pavlidis'i, Icardi'si orada o ceza sahası içerisinde gücüyle Vedat stoperleri oyalarken çok daha rahat Kerem iş görebilir. Fenerbahçe'nin ön tarafı inanılmaz bir dinamizm kazanır. Yani Mason Greenwood konusunda da ben Fenerbahçe konuyu buraya kadar getirdikten sonra olmama ihtimalini zayıf görüyorum. Çok net söyleyeyim. Fenerbahçe bir transferi buraya kadar getirdikten sonra bence çok zor döner. Ama Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım Bey göreve geldikten sonra hep şunu hazırlıklı olsun demiştim. Ben sürprizlere hazırlıklı olsun. Bazı yalanmalar gelebilir diye düşünmüştük. Bazı açıklamalar evet bunlar geliyor. Ama orada açıklamanın metnine de çok iyi bakmak gerekiyor. O metinde direkt

0: Greenwood transferiyle ilgilenmiyoruz denilmiyor. Ya bunlar aslında ince ayrıntılar. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ben açıklamadan bu transferi kimse açıklayamayacak mantalitesine çok net sahip. Bence medyaya da kendisine göre buradan bir pay biçip medyanın da bir görev alanını da belirlemeye çalışıyor. Ama ben kendi penceremden şunu söyleyeyim. Yönetimler, başkanlar transferleri saklamaya çalışır. Gazeteciler de bunu öğrenmeye çalışır. Ya yani bu işin iki boyutu var. Ama tabii bu transferlere ilişkin gazetecilik faaliyeti dışındaki konularda tabii ki yönetimlere hak veriyorum. Ama bu transfer bence Fenerbahçeleri çok heyecanlandırdı. İşin bir de psikolojik boyutu var. Öyle tamamlayayım sözlerimi. Saha içerisini anlatmaya çalıştık mümkün mertebe. Ama taraftarın da konsolide olması için, taraftarın da bir heyecana tekrar kavuşması için de bu transferin artı bir özelliği olabilir.
1: Tabii %40'ı United bonservisini. Fenerbahçe aslında sadece Marsilya değil, hani United'la da bir hani ödeme planı için muhtemelen görüşme yapıyor. Yıllık 10 milyon euroluk bir ücret olacak. Bonuslarla birlikte artabilir bu ücret Mason Greenwood'un. Şu biraz gözden kaçıyor mu acaba hocam? Oli Watkins'i de konuşurken. Şimdi 4-2-3-1 aslında çok bağlı bir teknik adam İsmail Hoca. Çok fazla planını değiştirmiyor oyun anlamında ama ben Vedat'ı da tamamen hani kulübeden dahil yani edecek bir santrofor olarak planladığını düşünmüyorum. Yani dönem dönem de Fenerbahçe'de 4-4-2'yi görebiliriz. Özellikle iç saha maçlarında diye düşünüyorum ki Vedat Watkins ikilisi. Yani mesela Vedat Girassi biraz daha birbirine yakın profiller. Ama Vedat Watkins ikilisi birbirini daha tamamlayan iki profil gibi geliyor bana.
2: Öyle buçuklu.
1: Gibi, evet.
2: Yani şöyle İsmail Hoca iki santrafor da atsa sahaya. Özellikle şimdi futbolda dizilişler çok üzerinde çok fazla kalıyoruz aslında. Sahaya çıkıyorlar. Hele Türkiye'de bazen bazı maç izlemeye gidenler bakıyor. Takım santradayken ha diyor bu 4-2 3-1 oynuyor. Bu da böyle oynuyor. Sanki langırt gibi kimse kımıldamıyormuş gibi. Şimdi topun futbolda birçok pozisyona göre rakibin neresinde ben neredeyim baskı mı yapacağım, yoğun baskı mı yapacağım, işte milli takım sürecinden de örnek vereyim. Top bizde çok kaldı mesela. Acaba bizde mi top kaldı, topu bize mi verdiler?
0: Rakip mi istedi bunu?
2: Bunu rakip mi istedi? Bu planın çok tamamen değiştiriyor çünkü. Şimdi burada da İsmail Hoca iki tane santrofor da atsa sahaya zaman zaman top rakipte mesela oyuna başlarken başka bir şey isteyecek birinden. Veya tek santrofor attı diğer 10 pozisyonuna veya 8'e birine diyecek ki ya iki stopere birine sen basacaksın. Yani burada şekilci olmamak lazım. Eldeki hücum zenginliği ne kadarsa bence İsmail Hoca'nın en büyük avantajı hem Fenerbahçe'nin Türkiye'deki yerini çok iyi bildiği için daha önce geçmişte bazı antrenörleri böyle eleştirdik biz. Antrenörlüklerini değil. Fenerbahçe'nin Türkiye'deki konumuyla ilgili eleştirdik. Yani Fenerbahçe savunma yapmaz dedik. Top rakipteyken iyi savunma yapar başka bir şey.
0: Tabii.
2: Savunma maksadıyla sahaya çıkmaz başka bir şey. Şimdi İsmail Hoca bana göre her türlü topa sahip olan ve hücum aksiyonu yüksek olan bir takım yaratmak peşinde. Dünkü hazırlık maçı bir ölçü değildir ama bir göstergedir. Aslında vardı çünkü bundan güzel nüanslar. Admiral Vaker ikinci takımıdır, formdadır değil de bunlar ayrı konular. Aynen. Bir yapı. Bir şey var orada yani bir gösterilen bir şeyler var bence. Bu yüzden de hani Vedat Muriç konusunda ben şöyle düşünüyorum. Bu da tabii bir Aziz Başkan'ın inisiyatifidir. Bir transfer kozunun dışındadır bence Vedat Muriç transferi. Bir oyunu üzerine yönetebileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir oyuncu kağıt üzerinde. Performanslar her zaman herkese göre değişebilir ama Fenerbahçe gibi bir takımın böyle bir forveti varsa bence oyunların büyük bölümünde sahada olur diye düşünüyorum. O zaman şimdi bu kadar kalabalık orta saha içerisinde sevgili Onur, ben iki santrafor kullandığımda orta sahadan çok fazla oyuncunun dışarıda çıkması lazım olur bu sefer. Şimdi Fred'in var senin. Ki İsmail Hoca dönemi Fred performansı çok farklıydı.
0: %100. Kante
2: ne olacak bilmiyoruz. Genduzi var, İsmail var. Neydi o sakatlanan? Yani Yuvaroğlu var şu an orta sahada. O kadar geniş ki kadro.
1: Tabii.
2: Yani bu gücü çok iyi hesaplamak lazım. Ben

0: İşte yine önceki bölümlerde konuştuğumuz oyunculardan ayrılma konusu da çok kıymet kazanıyor. Şu an bir mantık bile yürütemiyorsunuz bu kadar kalabalık kadro içerisinde.
1: Yani şimdi Fenerbahçeli taraftarlar tabii çok doğal olarak merakla transferleri bekliyor ama bir yandan da hani kabaran bir yabancı sayısı noktası var, ayrılıklar var, olması gereken ayrılıklar var. 23. imzaydı Nathan Aken imzası. Şimdi Greenwood olursa 24.
0: Bir de transfer
1: devam edecek. Santrafor transferi olacak mı?
0: Kural değişecek mi? Değişmeyecek deniyor şu an.
1: Artık hocam o öyle kaldı bence. Çünkü takımlar da hani ona göre federasyon açıklamasını yaptı. Bence bu dakikadan sonra da değişmemeli bence. Değişecekse bence daha önce değişebilirdi.
0: Şunun için bunu söyledim. Tamamen hiçbir bilgiye dayanmadan. Şimdi acaba bu kararda bir değişiklik bekleniyor da o yüzden biraz ağır mı hareket ediliyordu da düşünmek durumuna girdim.
1: Vallahi yine bir açıklama.
0: Ama gene de
1: yakın zamanda yani değişmeyeceğini
0: En son durum
1: tabii yani değişmeyeceğini düşünüyoruz biz de, öyle söyleyeyim. Şimdi Greenwood imzası 24 dediğimiz gibi. Hadi santraforu saymıyorum şu anda ama olunca hani 25. imza olacak ama şu anda Greenwood'la birlikte Fenerbahçe'nin minimum 10 yabancıdan çıkması lazım.
2: İlginç bir şey söyleyeyim. Ederson'dan çıkılıp mesela Berke gibi mesela bir Türk kaleciye gidilme ihtimali de konuşuluyor.
1: Var ama Lille'den almak da
2: çok
1: yani,
2: zor. İmkanı var mı derseniz bana kalırsa çok zor. 27-30 istiyordu. Hani
0: Lille. Mesela Nathan Aké transferi Ederson'un buradaki devam ettiğinin işareti gibi geliyor bana.
2: Tabii, kesinlikle doğru. Hocam ben de onu söyledim. Hatta o yap bozun parçası bu transfer,
0: çok önemli bir transfer
2: aslında
0: bence.
2: Tabii Ederson'la Nathan Aké birlikteliği. Dünkü maç çok ilginçti. Admin Avaker hocam çok doğru anlattı. Ben orada şeyi de gördüm mesela 3-2-5, 2-3-5 ön tarafı beşlemeye çalışıyor. Bekler sürekli yüksekte. Hatta kanatların da merkezleştiğini gördük.
0: Hücum oynayacağım diyor yani.
2: Hocam ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da geçiş hücumu yeme riskini de o oyun barındırıyor. Yani herkes dünkü maçtan çok memnun ama eğer siz o stoperlerinizi orta sahaya bastıramazsanız, eğer o baskıya gittiğinizde arkadaki merkez sizin o baskınıza tam olarak uygunluk sağlayıp o takım boyunu kısaltamazsanız Fenerbahçe çok fazla arkaya koştururlar ve hani o alanda, o geniş alanda hani delik deşik ederler.
0: Ya hazırlık döneminin aslında maksatlarından da biri bu. Şimdi bunu deniyorum. Defolarımı göreceğim. Neleri önlem alacağım? Hangi oyuncuyla önlem alabilirim? Aslında şey bu süreç. Şimdi bazı takımlar bu dönemi önce savunmayı oturtarak geçirebilirler.
2: Evet hocam çok doğru.
0: Bazı takımlarda işte Fenerbahçe'de diyor ki ben hücumum daha kuvvetli. Burada da daha silahım var. Ben oynayayım. Yani tamamen teknik olarak yorum yapıyorum. Hiç kimsenin adına değil. Ben öyle düşündüm, yorumladım. Dedik ki hoca ben bir hücuma bakayım. Hem de bir oyuncularımı bir göreyim. Çünkü çok fazla orada belki sezona devam etmeyecek oyuncu da var yani oynayanların arasında. Şimdi buradan defo nasıl olur ve ben bunu nasıl önlerim? Kimlerle önlerime bakacak diye düşünüyorum.
2: Gendouzi sürekli stoperlerin arasına gidip top almaya çalıştı. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Nathan Aké geldiğinde bence Gendouzi o kadar geriye gelmek zorunda kalmayacak. Nathan Aké ile birden ikiye çok doğru üst düzey bir oyun kurucu stoper aldınız. Ama Fenerbahçe'nin oyunu risklerde barındırıyor. Yani ben dün maça bakarken evet 5 gollü sahada güzel enstantaneler var. Mimović bence iyi bir performans sergiledi. Çağrı Hakan Baltay ben potansiyeline inandığım bir oyuncu. Gol atması beni sevindirdi ama gideceği çok yol var. Çok çalışması gerekiyor. Benim penceremden ben genç oyunculara hep her zaman bir pozitif yazarım. Ya golle başlaması da kıymetli. Ya oyuncu bazında bakıyorsunuz Milan Škriniar her zaman hazır. Kafa golü geldi. Ön tarafta çok net bir oyun görüyorsunuz. Yani ön tarafta bir beşli bir set oluşturmaya, oyunu yıkmaya çalışıyor. Bence en önemli özellik topu geri kazanma hızı. Fenerbahçe Jose Mourinho döneminde topu kaybettikten sonra hemen bölge, ikinci bölgeye geçme varken İsmail Hoca döneminde kaptırdığın anda orada topu hemen geri kazan mantalitesine geçiş yapmış.
0: Biri topta uzaklaştırıyor, biri topa yaklaştırıyor.
2: Topa yaklaştırıyor. Çok doğru hocam. Ön tarafta hemen topu almaya çalışıyorlar. Tabii riskleri de barındıran bir oyun. Bunu doğru oynadığınızda size bir cümle söyleyip hocama pası atayım. Bence burada en önemli nokta atletik performans antrenörü. Siz o dünkü oyunu oynamak istiyorsanız bütün lig boyunca takımın bence o atletik seviyesi çok iyi olmalı. Ve sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür oyunlarda ligin o uzun boyunda çok doğru dengelemek gerekiyor oyununu. Fenerbahçe hep öne oynar gibi gözüküyor ama bu zor bir oyun. Hani bekler sürekli öne çıkmaya çalışıyor. Kanatlar merkezleşiyor. O topu sürekli geri almak çok göze hoş gelen zaten bir oyun var ama.
1: Arçıburan da açıklama yaptı yani. Daha farklı bir oyun stilinde oynuyoruz bu yıl dedi.
2: Önemli. Önemli. Bilmiyorum hocam o konuda ne eklemek ister ama ben son dönemde mesela İspanyollar antrenman metotlarında bence önde bir numaralar. Hani atletik performans açısından da acaba İsmail Hoca'nın ekibine de bir katkı, ben özellikle hep altını çiziyorum. Mesela Real Madrid'de Antonio Pintus var. Hani bu işin üstadlarından bir ara Real Madrid iş karıştı. Jose Mourinho geldi. Acaba İsmail Hoca'nın ekibine de atletik performans çok belirleyici oldu son dönemde. Ben hocamın fikirlerini çok merak ediyorum.
0: Ya çok haklısınız. Tabii ben ekibi tanımıyorum. Ekibinde bu işle ilgilenen kim bilmiyorum. Hiçbir haksızlık etmek istemem. İspanyollar bu konuda iyi durumdadır. Ona katılıyorum. Ama Türkiye'de de çok çok önemli isimlerimiz var. Çok çok önemli isimler de yetişiyor. Burada işte antrenman yükü hesaplamada çok önemli şeyler çıkıyor karşınıza. İşte bir İngiltere'de bir maçın yüküyle veya bir antrenmanın yüküyle o Türkiye'deki Süper Lig'deki bir antrenman veya maçın yükü çok değişiyor. Şimdi siz ne koşacaksınız, ne çalışacak, oynayacaksınız, neyi hedefliyorsanız bunun provasını yapmak zorundasınız. Yani bir depo benzinle gidebileceğiniz bir yere bir depo benzin doldurarak gitmeniz gerekiyor. Basit mantık. Yani ben 10 kilometrelik bir çalışma yapayım ama 50 kilometre gideyim yapamazsınız. O yüzden hani Orkun'un da biraz evvel söylediği gibi antrenmanlar böyleymiş. Evet, çünkü buna karşılık bir antrenman yapmak zorundasınız. Bu yükü Fenerbahçe seviyesinde çalışacak antrenörlerin bu yükü hesaplayabilecek kapasitede olduğunu varsayıyorum. Kabul tabii ediyorum. Ki. Yapacak bir şey yok. Ama oyun tarzları, oyun tavırları mesela bu antrenman stillerini çok farklılaştırıyor antrenman ihtiyaçlarını. Mesela Okan Hoca sürekli önde baskıyı daha çok tercih İstiyor. Eder biliyorsunuz. Ve Okan Hoca'nın en çok rotasyona ihtiyacı olan bana göre yerleri 8 numarada oluyor. 8 çünkü numara. Çok daha fazla hem baskıda hem içeride hem geride. Şimdi burada da orta sahanın kalabalık olması tercihi doğru tercih. Birbirine benzer oyuncular var ama ben hep söylüyorum hepsi ayrı ayrı çok iyi oyuncu ama ben Kante, Gendouzi, İsmail aynı anda iyi bir orta saha gibi gelmiyor bana. Kötü oyuncu asla demem. Maç maçta değişebilir, kullanılmaz da demem ama şimdi bir Asensio buralarda dans etmesi lazım diyorum. Yani özellikle Fenerbahçe'nin ve İsmail Hoca'nın bize yansıtmayı ilk maçtan başardığı ya da göstermek istediği oyuna böyle bir şeye ihtiyaç var. Burada antrenman tavırları, stilleri çok çok önem kazanacak. Yani ne koşusu istiyorsanız buna dair antrenman yapmak zorundasınız. İşte 25 artı veya 20 üstü sprint sayımız 700-800 metreler olsun diyorsanız bunu antrenmanda yapmazsanız maçta yapamıyorsunuz. Antrenmanda az yaparsanız maçta gösteremiyorsunuz. Çok yaparsanız da bu sefer sakatlıklara sebep oluyor. Yani bu denge çok önemli.
2: Başakşehir'de Nuri Hoca, yanlış hatırlamıyorsam Dolu Arslan'dı atletik performans antrenörü. Onunla konuşurken hocam bize yeter mi hani bugün diye Dolu Arslan'a soruyordu. Ya dünyada aslında hocam biraz önce çok önemli noktaların altını çizdi. Antrenman metotları, oyun, oyunun istekleri bambaşka noktalara gidiyor ve çok profesyonel işleniyor. Yani sizin takımınız o maçta ne oynayacaksa ona uygun olarak işler yapılıyor. Bizde de hocamın söylediği kıymetli, evet çok önemli atletik performans antrenörleri var. Bence Fenerbahçe üzerinde şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yeni yapılanmasında sadece atletik performans antrenörü scout biriminden tutun tüm birimlerde başka bir vizyon gerekiyor. Hani bunun ne kadar olur, ne kadar olmaz, ne kadar yapılıyor bunları ligin uzun sürecinde göreceğiz ama dünyada inanılmaz yenilikler var. Ya bu antrenman metotları üzerine çok çalışılıyor ve takımlar da bunun karşılığını alıyor. Umarım dünya dinamiklerini iyi takip ediyor takımlarımız. Çünkü çok fazla maç oynanıyor. Ligde de çok fazla sakatlıkların önleyici çalışmalar var, önleyici korumalar var. Ya umarım bu dünya dinamiklerine uygun çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyorum.
0: Staff çok genişledi artık. Dediğiniz gibi hem atletikte mesela atletik performansları eskiden takımı ısıtıp giden adamlar gibi bakılıyordu. Öyle bir şey yok. biz oyuncu değişikliklerini mesela daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız var, dinliyorduk. Mesela oyuncu çok yorgun görüyorum, değiştirelim mi diye sordum bir gün. Kulakları çınlasın, Serhat Hoca vardı, ismini söyleyeyim. Hocam dedi, değiştirebiliriz belki ama

0: işte içeride oynayan oyuncunun toparlanma süresi sprintlerden sonra çok daha kısa.
1: Kısa.
0: Dolayısıyla ona sabredersek arkaya koşu yapmamız lazım. Daha şey olabilir uyarısıyla ben oyuncu değiştirmemiştim mesela.
1: Çok güzel.
0: O kadar fazla etki edebilecekleri yer var ki çok atıl bırakmamak lazım bu departmanları. Bunun gibi işte kaleci departmanı, psikolojik departmanlar ki çok kıymetli, oradan o arkadaşlarıma buradan bir destekte bulunmak için söyleyeyim bunu. Biz bir maçı kazanırken motivasyona, işte istemeye, şuna buna çok önem veririz. Fakat bunun için yani fiziksel olarak her gün 1,5-2 saat, bazen 2 idman çalışma yaparız, teknik olarak yaparız ama mental olarak bir şey yapılmıyor. O yüzden de bir psikolojik mentöre, desteğe her zaman ihtiyaç vardı. Ben en son çalıştığım Antalya Spor'da da
1: çok güzel.
0: Alt yaş gruplarında, her yaş grubunda son sınıf öğrencileriyle bu desteği sağlamaya çalışmıştım. Hem onlar çok istifade ettiler, geliştiler, hem
2: yönü,
0: de biz.
2: O yönü şey oluyor, es geçiliyor.
1: Umursamıyor.
0: Bence en önemli konu. En önemli.
1: Çok önemli. Çok önemli. Hocamın söylediği konu özellikle son dönemde milli takım boyutunda da tartışıldı. Bir evet. Spor psikoloğu olmaması, Montella'nın benim demesi, mesela onu da tartışmak gerekiyor. Geçmiş dönemlerde Turgay Biçer Hoca vardı. İlhan Mansız'la olan hikayesini anlatıyor. Çok kısa anlatayım. İlhan Mansız sonradan oyuna giriyor. Yeterli süreyi alamıyor. Çok mutsuz. Benim odama gelir misin İlhan diyor. Davet ediyor. Diyor ki hoca seni joker olarak görüyor. Sana öyle güveniyor ki 60'tan sonra seni atacak ve sen gol bulacaksın. Senin özelliğin ortaya çıkacak. Gerçekten dediği gibi oluyor. İlhan Mansız giriyor, sonradan oyuna golü atıyor ve koşup sarıldığı kişi Turgay Biçer. Mesela çok net bir örnek. Hocam çok daha iyilerini anlatacaktır spor psikoloğu ile alakalı.
0: Spor psikologları sadece problemli oyuncularla çalışmazlar. Tam tersi, aslında geliştirmesi gereken ya da bize maç kazandırabilecek, birlikteliğimizi arttırabilecek bir sürü özelliğimiz var. Bunları ortaya çıkartmak da onların görevlerinden biri. Bence bu konuya değinmek zorunda hissettim kendimi. Başka konuyu dağıttıysam affınıza sığınıyorum ama böyle bir ihtiyacı burada belirtmek istedim.
2: Yani şöyle bir durum var. Yani spor psikoloğu sadece oyuncuların da yani sporla ilgili sorunları olmuyor. Yani tabii, biz tabii ki yani oyunculara bu yönüyle hiç yaklaşmıyoruz, düşünmüyoruz ama belki o gün hayatında bambaşka bir sorun yaşıyor. Yani hani o yüzden de bence net bir ihtiyaç var. Ayrıca şu biraz dikkat çekiciydi. Yani Mısır'ın Arjantin maçından sonra işte açıklamaları. Bu arada benim katıldığım açıklamalar değil yani şöyle. Tamam, tartışmaya açık konular var bence ama
1: bütün hikayeyi oradan
2: ya bütün yani 2-0 hiç konuşmayıp da sadece 3-2 olan konuyu konuşursak bence açıkçası hani burada doğru bir futbol için doğru bir yorum olmuş olmaz ki Kroos mesela müthiş özetliyor bu konuyu, diyor ki yani Mısır hocasına saygı duymakla birlikte diyor oyunun diyor 2-0'dan sonra diyor Arjantinlerin yani mental olarak ne kadar güçlü kaldığını, Mısırların da diyor mental olarak ne kadar çöküş yaşadığını diyor. Eğer o açıdan bakabilirse Mısır diyor ilerleyen dünya kupalarında daha iyi işler tamam. yapabilirler diyor. Yani buradan bakmak çok değerli.
0: Naif ve nazik bir tespit yapmış.
2: Mısır örneğini de yapmış. Şundan verdim. Hasan da aynı Vincenzo Montella gibi spor psikoloğu istemiyor. Oyuncuların her şeyleriyle ben ilgileneceğim diyor. Bu anlamda da bir benzerimiz var diyelim.
1: Hocam teknik bölümü çok daha iyi anlatır ama 2-0'dan sonra topu siz Arjantin'e verirseniz tamamen ya başınıza geleceklerden de siz sorumlu olursunuz.
0: Yani bu bir oyun planına ihtiyaç vardı orada, yani başka bir oyun planına, işte taktiksel dayanıklılık mesela bir psikolojik destektir. Oyuncular için taktiksel olarak bazı şeylere dayanmanız lazımdır, beklemeniz lazımdır. Mesela 2-0 galipken bu kadar fazla kişiyle atak yapma bazen mesela. Atıyorum yani. Geçişlerde biraz evvel Fenerbahçe için söylediğimiz yakalanabileceğin pozisyonlar ki oyuncular karşında belli. Bunların önlemleri de var. Futbolun içerisindeki birçok hata her taraf için olabilir ama tabii tek ona bağlamamak bence tamam. de doğru iş. Yani güzel özetlemiş bence.
2: Yani işte o kısım hiç konuşulmuyor hocam genelde. Yani sadece hani Kroos net olarak şunu söylüyor. 90 dakikalık ve 5 gol olan bir oyunda sadece bir hakem hatasını konuşamazsınız diyor. Bence de haklı ama
1: biz bütün ligde hep yine konuşacağız.
2: Sen onu
1: sadece diyeceğim. Bir hakem hatası üzerinden bütün oyunu okuyacağız.
2: Geliyor o zaman, geliyor. Bir ay sonra geliyor yani. O zamanlar geliyor. Şimdi tekrar bugüne dönecek olursak Fred'in açıklamaları vardı Bakker maçından sonra. İsmail Kartal harika birisi dedi. Hı. Şimdi tabii genelde Guendouzi, Kante gibi Fenerbahçe'nin savunma önü konuşuluyor ama yani İsmail

0: Kartal geldikten sonra da ki İsmail Kartal'la birlikte bambaşka bir şeye dönüşen Fred vardı. Evet. Tekrardan İsmail Hoca ile birlikte ayağa kalkabilecek bir Fred olacak. Ben Fred'in bu sezon daha da fazla süre alacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle İsmail Kartal Hoca ile birlikte zaten çok iyi bir performans sergiliyor ama Fred'in de bir eğrisine bakalım. İlk sezon çok iyi bir oyun. Sonra yaş almasıyla da birlikte artık hocalarla birlikte de zaman zaman yaşadığı sakatlıklardan geri dönüşleri. Bana kalırsa hep bahsediyoruz ya hani o sadeleşme konusu. Mesela sadeleşilecek oyunculardan biri de bence Fred olabilir. Yani dönüp baktığınızda orada sizin çok fazla oyuncudan ayrılmanız gerekiyor. Diego Carlos mesela Comodo Fabregas'la harika bir oyun oynadı ama yani acaba kalmak istiyor mu? Fenerbahçe'de hani kariyerinde ne kadar devam etmek ister? Dönüp sayalım mesela Mimović evet dün iyi oynadı. Ben beğeniyorum oyuncuyu ama bu kadro içerisinde hani kendine yer bulabilir mi yoksa yine ayrılmak gerekir mi? Oyuncuları sayalım, dönüp bakalım.
2: Yabancı kontenjanında tercih edilecek mi?
1: Bir de mesela Fred'den çıkıp acaba iki kutu arasında gidip gelen çok böyle dinamizm katabilecek bir merkeze isim mi gerekir? Ve Fenerbahçe oyuncu alabilmek için zaten yabancılardan çıkması gerekiyor. Doğru sadeleşmesi gerekiyor. Çok da fazla oyuncu var. Şimdi Bekao'yu dünkü maçta herkes beğendi de. Yani Bekao da bizim bildiğimiz Bekao. Yani Bekao bir pozisyon oldu yine açık alanda yakalandı. Adam neredeyse sağından attı solundan geçti. Yani Fenerbahçe'nin stoper bölümünde acaba Bekao mı olmalı? Ya yani bunlar hep tartışılması gereken. Mesela Musab'a dün bir mektup yazdı. Sahaya bıraktı. Beni gönderecekler listesinden çıkarın diye ama Admir Avaker'le oynuyorsunuz.
2: Evet, tabii.
1: Ya yani bütün bunları düşünmek gerekiyor.
2: Kontenjanlar uyanlar var. İşte Archie Brown, Omar Fayet, Nene, Mimović, Sadık Şerif ve Amara diyor. Bunlar diyor. Kontenjana uyanlar. Şimdi bunların bir tık şansı belki artacak.
1: Tabii hocam.
2: Yani tercihler değişecek. Şimdi ona bakmaya çalıştım ama Sofyan Amrabat duruyor mu ya?
1: Duruyor hocam.
2: O da tabii.
1: Duruyor.
2: Aynı türde bir oyuncu daha. Gerçekten
1: tabii.
2: Oyunculardan çıkmak transferden daha öncelikli galiba. Çünkü doğru. Daha rahat bir harita çizebiliyorsunuz.
1: Çok doğru.
2: Yol haritası çizebiliyorsunuz.
3: Hiç kolay değil.
1: Ya bir de nasıl bir mühendislik olmuş. Yani merkeze bakıyorsunuz birbirine benzer o kadar oyuncu var ki.
2: Evet.
1: Ya Amrabat, Kante, Genduzi, İsmail. Bir merkeze bir yüklenilmiş hocam.
2: O görevi yapabilecek Fred.
1: Fred.
2: O da orada. Bakıyorum yani hakikaten şey...
1: Orada çok ilginç bir mühendislik var ama bir yere varamamış bir mühendislik var.
2: Kamp kadrosu oldukça kalabalık o zaman Fenerbahçe'nin ya.
1: Çok kalabalık.
0: Kalabalık ama yani geçen yıl Beşiktaş daha kalabalık gitti.
1: Solskjaer
0: dedi mi? Evet yani sonra çok eleştirilmişti. Chelsea'nin bir ara 50 kişilik bir değil mi? Spor salonu ordu. Görüntüsü vardı. Yürünmüyor yan yana. Yani öyle bir görüntü vardı.
2: Bu kiralık oyuncu sayıları... kısıtlandıktan sonra da hiç önceden 7-8 sene Chelsea'nin oyuncusu olup Chelsea'de hiç forma giymeyen kiralık dolanan oyuncular vardı yani.
1: Doğru.
0: Hocam neyse ki yani onu UEFA kısıtladı.
2: Evet
0: çünkü
2: evet kesinlikle.
1: Şimdi
0: hiç oynatmayacağı bir oyuncuyu alıp işte öyle kiralık sanki böyle işçi gibi, maaşlık işçi gibi böyle mevsimlik tabii işçi gibi yani dolaştırıyordu
2: takım. Bu da benim olsun, bu da benim olsun. Sen git kiralık. Hakikaten çok zor. Bunları yönetmek, takip etmek bunlar ayrı ayrı işler, departmanlar yani.
1: Bir soru soracağım. Çok merak ediyorum fikrinizi. Ben en son söyleyeceğim. Greenwood ligimizde Osimhen etkisi yapar mı? Mevki olarak söylemiyorum.
0: Yapması bence muhtemel.
2: Ya potansiyel var mı? Hani seyirciyi ayağa kaldırabilecek bir adam. Yani tarz olarak, stil olarak, yaptığı hareketler olarak, yapabilecekleri olarak. Yani tabii mevkiler çok farklı. Ne kadar büyür bilmiyorum ama seyirciyi ayağa kaldırır.
1: Fenerbahçe tarihinin böyle büyüleyici kanat oyuncular arasında yerini alması muhtemel diye olabilir. Düşünüyorum ben de.
2: Olabilir. Hiç
0: Fenerbahçe taraftarı da tıpkı işte bence Cem gibi heyecanlanıyor. Yani şöyle konu ne olursa olsun sonrasında mutlaka bir noktada.
2: Getirin onu çabuk.
0: Greenwood'a dönüyor diyelim. Araya gidelim değerli izleyenler. Aranın dönüşünde son saat için karşınızda olacağız.
4: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Urić attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol! Vedat Muriç! Takımı maçta tutuyor Vedat. 2-2.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1985 yılında boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costa Moto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğiydi. Henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağırsiklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede nakavtla yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağırsiklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Video değerli izleyenler, bu saat diliminde Galatasaray'ı konuşacağız. Hocam, Galatasaray'da taraftarın bir miktar diyeyim ben ona, yönetime tepkisi var. Şimdi Beşiktaş'ta transferler gelince

0: Fenerbahçe'de önemli isimler konuşulunca tabi biraz tepki oldu yönetime. Geç kalınlıyor mu acaba? Ya da biz neden şu ana kadar hani transferde önemli adımları atmıyoruz diye, ama aslında işte Ugo Çukwu gibi, Kolon Muani gibi isimler şu anda gündemde. Can Uzun uzun bir süredir konuşuluyor. Yine merkeze takviye konuşuluyor. İsimler var Galatasaray'da ama en azından bizlere yansıyan ya da taraftara yansıyan önemli adımlar yok. Ama tabii ki Galatasaray'da mutlaka takviye yapacaktır. Başkan da bu minvalde biraz da taraftara sitem içeren bir açıklama yaptı.
1: Aslında şu dönemde belki de en sakin kalması gereken takım Galatasaray.
2: %100.
1: Şimdi bir kadro yapısı var, bir iskeleti var. İşte yabancı oyuncu, şimdi baktım 11 tane yabancı oyuncu. Yanlış bir kayıt yoksa, değil mi? Sanchez, Leroy Sané, Torreira, Salah, Sara, Nelson, Osimhen, Jakob, Singo ve şeye uyan Yelert'le Renato. Yani oyuncu almak için bir sıkıntısı yok,
2: yok.
1: Sayısal olarak. Burada mevkisel olarak bazı ihtiyaçlar hepimizin konuştuğu. Bence bu da Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca ve ekibi muhakkak inceleyip sık dokuyorlardı. Şu an bence rahat olmaları, seyirci açısından çok rahat olmalı diye düşünüyorum. Muhakkak vardır üzerinde çalıştığı oyuncular. İşte isimler dolanıyor ama bana sorarsanız ne olabilir? Tabii ki bir Osimhen'in oynamadığı zamanlar ya da zaman zaman dinlendirmesi gereken zamanlar için bir santrofor muhakkak olmalı diye düşünüyorum. İşte daha herhalde şey, anlaşma Icardi ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey olmadı ama
2: Umut,
1: şu son dönemki konuşmalar Icardi ile yolların ayrılacağıyla ilgili. Ben birkaç yayın önce belki yanlış anlaşıldım. Icardi, sağlıklı bir Icardi, fiziksel olarak hazır bir Icardi, Osimhen'le veya Osimhen'in arkasında olmaya ikna edilebilirse Türkiye'ye gelmiş en büyük golcülerden bir tanesi, bir sürü neslinde Galatasaraylı olmasını sağlamış bir ikon aslında. Ama işte biraz evvel söyledik, ne oynayacağız? Önde baskılı bir oyun mu oynanacak? Buna göre bir işte santrafor seçimi, işte Fenerbahçeli oyuncu ile ilgili olabilir mi? Duran, John Duran'la ilgili olabilir mi? Böyle bir şey konuşuluyordu. Olabilir mi? Bilmiyorum. Bir santrafor muhakkak. Bir Mertens'in gidişinden beri bence son şampiyonlukta biraz daha bu oyun anlamında geriledi diye düşünüyorum Galatasaray'ın. O Mertens'li, Icardi'li dönem, işte Kerem'li barıştı. Nelson'lu hatta dönem, Davinson oturuyordu, Nelson oynuyordu yani.
0: Yani en sıkıntılı şampiyonluk gibi oldu bu 4 yılın içerisinde.
1: Değil mi? Değil mi? Biraz yani oyun gücü açısından. Yani hep söylediğim Osimhen'le oynarken işte çok kolay uzun top atabiliyorsunuz. Çünkü o uzun topları yakın ediyor. Baskı yapıyor. Olmayan yerlerde top kapabiliyor. Şimdi ama rakip sahadaki oyununuzun daha güçlü hale gelebilmesi için santrofor tipiniz değişebilir. İlave bir santrofor olabilir. Oyun değişebilir. Bunun için de en önemli şey bağlantı oyuncusu. Bu bağlantı oyuncusu Mertens gibi bir liderse çok çok güzel. Ama Can Uzun da çok yetenekli bir oyuncu. Henüz o tür liderlik olgunluğuna şu an için aynı şeyi beklemek haksızlık olur. Can Uzun'a haksızlık etmiş oluruz ama yetenek olarak son derece yetenekli bir oyuncu. Ceza sahası içine hem girebilir, hem gol şansı var, hem de oyuncu sokabilir. Hiç sözüm olmaz. Onun üzerinde bir uzun süren bir şey var, tartışma var. Tartışma değilim ama görüşme var bildiğimiz kadarıyla. İşte rakamlar burada konuşuluyor. Ama buraya bir oyuncu lazım diye düşünüyorum. Davinson'un hem Como ile son dönemde de Inter'le ismi geçmeye başladı. Davinson gidecekse ki bu oyunun, yani çok uzun yıllardır Galatasaray ikili merkezleri tutturduğu zaman çok başarılı olmuştu. Şimdi Davinson Abdülkerim de çok önemli bir ikilidir bana göre. Şimdi Davinson gidecekse çok çok önemli bir oyuncu oraya almak zorundadır. Muhakkak bunun da ismi geçenlerde var, bir alternatif düşünülmüştü. Bunda da hiç aksini düşünmüyorum işin doğrusu. Yani bunu öyle hadi biz başlayalım, yoldayken bakarız demeyecektir Galatasaray yönetimi de, teknik ekibi de. Ben bu yüzden Galatasaray taraftarını şu an için diğer takımların transfer yapıp yapmalarından daha çok kendi takımlarının eksiğinin olup olmadığını ve bunlarla ilgili

0: Hedefler belirlenmiş mi? Bence burası çok daha önem kazanıyor.
1: Şöyle hocam, şimdi Galatasaray'da ilk 11 hani yarım maç olsa şu anlamda bir 11 hazır Galatasaray'da. Hazır. Kalede evet. Uğurcan, solda Yakup, sağda Şallay'ı, tandemler Abdülkerim'le Davinson, önlerinde Torreira, Sara, onların önünde Yunus, bir kanatta Sané, bir kanatta Barış, santrofor'da Osimhen. Şimdi bu tamam ama tabii şöyle bir transfer ihtiyacı doğuyor bence ki ben bu arada şampiyon olan takımların hani çok fazla transfer yapması taraftarı hiçbir zaman için olmadım. Ama şimdi Icardi ayrılığını varsayıyorum, öyle olacak gibi görünüyor şu anda, netleşmese de. Oraya bir ya da bence iki santrofor takviyesi. Doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, işte toplam sezon 50 maçın üzerine çıkıyorsun.
2: Tabii.
1: Barış, Yunus, Sané, kim bu Mertens noktası bence de Galatasaray'ın hala dolduramadığı bir nokta. Yunus'u biraz daha kanatların alternatifi yapıyorum, özellikle Sané kanadında, ama işte böyle bir durumda Mertens'in rolünü üstlenecek bir transfer Can yine olabilir. Onun dışında geçen yıl Noah Lang gibi hani oyuna girip katkı verebilecek, evet, zaman zaman da Barış'ın dinlenmesini sağlayabilecek bir isim yine bence doğuyor. Şimdi böyle baktığımızda neredeyse şu an bir 4 transfer oldu zaten. Torreira'nın yanında Sara var ama Lemina şu anda kontrat açıklanmadı. O durumda şöyleymiş. Dün bilgiyi verdim, bugün bir kez daha vermiş olayım Lemina ile ilgili.
2: Önemli.
1: Şimdi Lemina'nın bir yıllık bir opsiyonu olduğu konuşuluyordu. Hatta geçen yıl Samsun Spor maçından sonra o opsiyonun karşılandığı, yani neydi opsiyon? Lemina maçların %60'ında oynarsa sözleşmesi bir yıl uzayacaktı. Samsun Spor maçından sonra haberler çıktı. Sözleşmesi bir yıl uzadı. %60'lık hani oynama durumu garantilendi diye. Ama yıl içinde Galatasaray ile Lemina arasında şöyle bir anlaşma olmuş. Lemina maaşına zam istemiş. Galatasaray da bu zaman karşılık olarak opsiyonu ortadan kaldırmış. Şimdi böyle bir durum olduğu için aslında opsiyon devreye girmemiş. Lemina şu anda serbest oyuncu konusunda noktasında. Lemina ile Galatasaray'ın anlaştığı haberleri var. Yıllık 2,5 milyon euroluk bir maaş üzerinden. Ama resmi açıklama gelmedi. Gelmediği için orayı ben boş bırakıyorum, evet, Lemina kısmını. Şimdi merkeze bir takviye istediğini geçen yılın devre arasından itibaren biliyoruz Okan Hoca'nın. Ki Lemina'yı bu yıl daha çok stoperin hani bir yedekleyicisi ya da orta saha rotasyonunda, yani ilk 11 oyuncusu olarak kullanmayacağı da konuşuluyor. Şimdi geldik buraya da, bir tane transfer ihtiyacı var gibi görünüyor hocam. 5 transfer yaptı. 4 ya da 5. Savunmada Davinson'un, sen de söyledin hocam, Inter olsun, Como olsun talipleri var. Giderse oraya bir transfer ihtiyacı olacak. Elde ve Singo var ama hani sadece iki stoperle de yola devam edemez Galatasaray. Tamam Arda da var ama oraya bence hani Davinson giderse çok önemli bir isim alınması lazım. Jakob Şallay'ı yani Singo tabi sağ bek olarak mı değerlendirilecek bilmiyorum. Ona göre değişebilir ama Şallay'ın talipleri var. Herhalde Jakobs kanadı, bilmiyorum, Okan Hoca Jakobs ve Eren'le yola devam edebilir diye düşünüyorum. Kalede zaten Uğurcan için bir sıkıntı yok. Yani baktığımızda bu şartlarda da hocam, tabi sürpriz bir ayrılık olmazsa, yani Saray'a Napoli ilgisi konuşuluyor.
2: Evet. Ya, evet.
1: 5-6 transfere de sanki ihtiyaç var gibi görünüyor.
3: Ya,
1: ya biraz uzun oldu, kusura bakmayın.
2: Yok, rica ederim. Çok mesela, çok anlaşılır oldu, güzel oldu.
3: Bu arada mesela 10 numara diyoruz, Mertens diyoruz. İlkay'ı şundan dolayı bahsetmiyoruz aslında. İlkay bu işi yapabilir mi?
1: Çok pardon, İlkay da var tabii ki.
3: Yani. Yapabilir mi? Yapardı.
2: Çok önemli.
3: Ama geçen seneki sakatlık performansı da hani İlkay'ı da başta mutlu etmemiştir. İlkay'ın kariyerini mutlu etmemiştir. Ama İlkay bu sene sazı eline alıyorum dediği an, tabii, performans fiziksel olarak hazır olduğu zaman, yani daha iyisi var mıdır? Orayı yapar yani. Yapar. 8'den de yapar, 6'dan da yapar.
2: Kotarır hocam, yapar. Kotarır.
3: Bir de böyle bir seçenek var. Yani bakın şu şey içerisinde İlkay Gündoğan gibi bir oyuncu bile sonradan konuşuyoruz. Yani şeyde Galatasaray, evet, konuşulduğunda işte bu, ben hep Lemina burada gibi düşünerek aslında hareket ediyorum. Her şeye rağmen biraz daha kadro derinliği, İyi bir kadrosu var Galatasaray'ın ama mesela Fenerbahçe kadar derin bir kadrosu yok.
2: Yok.
3: Baktığınızda oyuncu tipleri olarak. Ama Galatasaray artık belli bir şeye girdi. Bütçeyle ilgili bir güce sahip oldu. Dolayısıyla böyle çok ıskalayacağı oyunculara gitmez gibi geliyor. Çok hedef transferler ama ben yine söylüyorum, bu hazırlığın yapılmış olacağını öngörüyorum.
2: Hocam affınıza sığınarak reçeteyi yazdım. beraber

0: tartışabiliriz.
1: Hadi bakalım, nedir reçete?
2: Okunabiliyormuş. Eczacılar biraz karışık yazıyor ya.
0: Çok anlaşılabilir. Net, basit hocam. Icardi çıkıyorsa denklemden Watkins'i Galatasaray'a yazdım. Norveç'in bando şefi Odegaard'ı Mertens benzeri oyuncu olarak yazdım.
1: Şu anda bonservis olarak bayağı bir harcadın şu anda.
0: Tabii tabii. Çok bonkör. Bonkör bir bakış açısı. Bir de 17 kayı yazdım. Stoper olarak da Türk stoper seçeneğine gidelim. Konya Spor.
1: Adil.
0: Antalya Spor. Alanya Spor. Ümit. Hı hı. Böyle çözülebilir.
2: Ümit Akdoğan'la bir görüşme vardı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Ama ne oldu bilmiyoruz.
1: Ya Ümit'in çok tabii talibi var.
0: Talibi var.
1: Trabzonspor, Galatasaray, hatta Fenerbahçe'de konuşuldu. Bence sonuçlanacak ama tabii hangi takıma gidecek orası şu an için belirsiz.
0: %100 katılıyorum ikinizin de fikirlerine. Şunu ekleyeyim. Galatasaray zaten 4 sezondur şampiyon. Düzenli bir ordu. Bazı noktalarında yapılacak belki yükseltmelerle birlikte gelecek sezonunda en net şampiyonluk adaylarından biri. Taraftarı anlayabiliyorum. Taraftar bence daha önce yaptığı baskılarla sonuç aldığı için işini sağlam almaya çalışıyor. Şimdiden bir yangın çıkartıyor. Ya bir yandan da onlar da biliyor hikayeyi. Çünkü Dursun Özbek Başkan geçen sezon taraftar Ederson diye çıldırırken durdu. Uğurcan Çakır'ı aldı. En net transferi yaptı. Ya ama yani bir şekilde taraftar penceresinden de anlıyorum. Onlar da hep sıkıştıralım biz. Hani doğruyu yine yapsınlar. Model için uğraşıyorlar.
2: Taraftarında bu haslet var hakikaten. Bu. Şöyle işte birinci sene bitiyor. İkinci sene şampiyon. Gene hep o arzu var. O istek var. Bir harekete geçirmek istiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki onların en doğal hakkı bu harekete geçirme isteği. Ama yönetimin burada hareketsiz olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii BC planları
2: muhakkak vardır diye düşünüyorum. Bir görev bölümü yapıldı. Görev bölümünden önce de bazı çalışmalar vardır. Görev bölümünden sonra biraz daha hedefe netleşilmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Ya bir Bruno Fernandes ismi konuşuldu. Ya iyi bir 10 numaraya bence gidecekler ama hocam çok doğru söyledi. Can Uzun da Galatasaray geleceğe çok büyük bir yatırım yapıyor.
1: Şöyle şimdi Odegaard bence zaten hani formasında yazsa da bir 10 numara değil aslında.
0: Değil.
1: Yani Galatasaray Odegaard'ı 10 numara rolünde kullanacaksa İlkay ile ilgili yazılıp çizilenler bence Odegaard'la da ilgili yazılıp çizilir yani. Çünkü oyuncunun aslında bence ligimizde yaptığımız temel hatalardan bir tanesi oyuncunun hangi rolde verimli olacağını düşünmeden bizim oyuncuya istediğimiz rolü biçmemiz.
2: Biraz evvel söylemeye çalıştım. Çok özür diliyorum bir esmere.
0: Rica ederim.
2: İyi oyuncu transfer etmek başka bir şey.
0: Tabii.
2: İyi transfer İyi yapmak transfer. Başka
1: bambaşka bir şey. Tabii ki.
0: Tabii. Bir de Okan Buruk Hoca'nın dokunuşları da oyuncuyu farklı bir hale de dönüştürebiliyor. Mesela şimdi Odegaard gelse ben o savunmada bloklar arasına girip orada top alıp orada rakibi aldatıcı koşular yapıp Galatasaray'a çok net ben faydalı olacağını düşünen taraftayım. Ama Can Uzun konusu mesela beni çok düşündürüyor, bir yandan da sevindiriyor. Ya yani onu burada izlemek bence çok kıymetli. Galatasaray'ın bir öngörülebilir oyunu var ön tarafta. Osimhen var. Kanatlarda Barış Alper'in ne yapacağını biliyorsunuz ama Can Uzun gelirse Galatasaray'ın ön tarafta önemli bir silah olacak, bir bilinmezlik yaratacak. Şimdi alıp uzak direğe mi vuracak? Plase mi yapacak? Alacak driplingle iç koridordan mı yürüyecek? Kafasını kaldıracak, kesecek mi? Galatasaray'ın bir bilinmezliğe ihtiyacı var bence. Ve Can Uzun olursa kesinlikle o rolü çok iyi yapar diye düşünüyorum.
2: Bence de bu oyun olarak, oyun tarzı olarak buna çok aday bir oyuncu. Ha, liderlik değil, o başka bir konu. O biraz daha olgunlukla da gerçekleşebilecek bir şey ama oyun olarak bence çok uygun. Bu ara tabii dönem dönem olursa, sürekli değil ama Yunus da orada oyunun şekillerine bir katkı yapacaktır ki. Yunus şimdi 9-10 yaşından beri bildiğim bir oyuncudur. O 10 numara olarak biz zaten onu transfer ettiğimizde, aldığımızda bir amatör kulüpte 10'du. Orijinali 10'dur yani. O da çok oynamıştır. Çok zeki de bir oyuncudur. Özellikle kanatta başarılı olduğu dönemi hatırlayın. Özellikle şey Tottenham maçını ben hatırlıyorum. Öyle sol tarafta oynayıp içeri gelip dönüşlerle o blok arası buluşup yine blok arası ve arkası dripling ve koşularla müthiş bir güzel bir maç geçirmişti ve çok güzel bir tat bırakmıştı aslında hafızamızda. O yüzden zaman

0: O zaman o da kullanılır ama tabii en kötü terzi manavdan iyi elbise diken. Yani orada biraz bir orijinal bir ihtiyaç, kadro genişliği açısından o Can da oynar, Yunus da oynar, ihtiyaç oldu İlkay da oynar, Gabriel Sara da oynar.
1: Hocam Yunus'u çok güzel hatırlattınız. Evet. Abdullah Avcı Hoca o iki blok arasını havuz olarak tabir ediyor. Orada en iyi yüzen oyuncu da Yunus olur diyor. O iki blok arasına girer, orada bir alan yaratır,
0: döner,
1: sızma, alır topu yapar, döner.
0: Eksiltir. Yani Yunus çok maharetlidir yani.
1: Çok doğru hatırlattım.
0: Çok maharetlidir. Yani Yunus şimdi şutu da gelişmeye başladı. Şut deniyor. Aslında şutu vardır da denemezdi. Daha gider yani elden teslim goller paslar ama artık şutları da var. Yani Yunus da önemli bir seçenek olacaktır ama burada işte hem kenara hem oraya hem buraya alternatifler üretmek zorunda Galatasaray. Yani sadece Barış'la Sané'yle oynanmayacak bu oyun. Oyunlar değişecek. Performansa ihtiyacımız olacak. İşte Avrupa Kupaları başlıyor. Genelde Galatasaray'da işte biraz evvel söyledik. Galatasaray'da özellikle Avrupa maçları başlarken bazen sakatlıklar söz konusu oluyor. Burada işte oyunun temposundan da kaynaklı aslında bunlar. Hep aynı döneme denk geliyor aslında bu. O yüzden alternatifi çoğaltırsa, daha dengeli kullanırsa bu sakatlıkları da önlemiş olur.
1: Turan mı, Kamavinga mı merkeze?
2: İkisi de olmayacak gibi. Sanki daha çok şu an gündemde olan Ugoçuk bu.
1: Evet. Çok da genç oyuncu.
2: Şimdi tabii şöyle bir avantaj var transferde. Burnley küme düştüğü için Championship'e düşünce oyuncular Premier Lig'den sözleşmeleri değişiyor.
1: Değişiyor.
2: Ve haliyle de birçok oyuncu Championship'te oynamıyor. Oynamayı tercih etmiyor.
0: Seçenekler başlıyor.
2: 22 yaşında 22 Fransız. Yaşında yani genç. Fransız olan bir ismi. Daha doğrusu Fransa pasaportunu Premier Lig'den almak çok zor. Kolay değil. Ama böyle olunca bir fırsat doğuyor. Ya merkeze bir yıldız bir oyuncu alacak Galatasaray. Ha Ugoçuk bu yıldız mı değil mi? Bence ona çok bakmadan yani esas Galatasaray'ın temel ihtiyacını görür mü? Buna bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Bence görür.
2: Bence de görür.
0: Bence görür.
2: Ama şöyle hocam yani geçen yıl devre arasında da Okan Hoca çok istedi mesela. Yani merkeze bir isim istedi. Hatırlayalım yani işte Atalanta'dan biz Ederson'u konuştuk.
1: Ederson doğru.
2: İşte United'tan Ugarte'yi konuştuk.
1: Evet Ugarte konuşuldu. Tabii o isimler doğru hatırlıyorum. Konuşuldu.
2: Yani şimdi de yani ilk hamle mi olur bilmiyorum ama bence Okan Hoca'nın ilk istediği hamlelerden ben bir tanesinin orta saha merkezine bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Çünkü Torreira gerçekten önemli performanslar gösterdi ama her sezon sonunda biraz daha ona hep destek arayışına girdik hepimiz. Doğru. Yani. Çünkü her tarafta yani Torreira koşuyor, Torreira cam siliyor, Torreira dolma sarıyor, Torreira
1: yani
0: bahçeye suluyor. Yani hep Torreira olmuyor. Şimdi bir de bakma Torreira'nın bu enerjisi gerçekten çok güzel ama bu öndeki baskı rolünde biraz evvel Fenerbahçe için konuştuğumuz şeylerde arkada gidikler vermeye başlıyor bu sefer. Orada da bir oyuncuya ihtiyaç oluyor. Bunu dengelemek lazım. Bu da alternatifler üretmek lazım. Bir kere Lemina muhakkak bu anlamda kalmalı. Hem savunma hem merkez için kalmalı diye düşünüyorum ama bir yıldız oyuncu orada. Bir santrafor muhakkak. Bence bir kanat daha. Yani zengin bir kadro, derin bir kadro istiyorsanız stoper konusu yani sonra göre şekillenmesi lazım.
2: Doğru hocam ama şu haliyle bile bence en azından bir takviye ihtiyaç var. Çünkü şöyle yani Singo'yu şimdi Galatasaray nerede kullanacak? Orası net değil. Ama Singo'nun hani sakatlıklarını düşündüğümüz zaman bence Okan Hoca hani stoper tarafına dahil bile ediyorsa Singo'yu bence hani bir tane daha isim oraya mutlaka ekleme yapmak isteyecek.
0: Singo Premier Lig'de bek oynar ama Türkiye'de bek oynamasa daha iyi olur bence.
2: Ne istinaden hocam?
0: Ne istinaden söylüyorum biliyor musunuz? Singo çok güçlü fiziksel olarak sakat olmadığı zaman güçlü kuvvetli bir oyuncu. Paldır küldür yara yara da gider ama Galatasaray daha hücumda kreatif beklerle oynamaya daha alışkın bir hafızası var. Bunun tam karşılığı bende yok Singo ile ilgili. Hani orada daha işte Salah'ı başka bir mevkiden bek oldu.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Çok da fayda sağladı.
1: Çok da iyi oldu.
0: İç koşuları yapıyor. Mesela çok önemli iç koşular yaptı Salah.
1: Osimhen'e nasıl kesiyor hocam sürekli?
0: Ortalar kabul bir de hücumda hep artı bir
1: doğru
0: sağladı. Hem artı bir sağladı. Bu çok önemlidir. Hani Galatasaray'ın biraz daha böyle hücum bekleriyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Geçmiş hafızamda bu var. Şimdi Jakobs, Eren iki türlü de oynayabiliyorlar, evet, oynayabiliyorlar bu konuda ama sağ taraf o kadar zengin değil. Bilmiyorum, Saşa Boy kiralık

0: Çok bir isim koyamıyorsun yani.
1: Tamam. Dönüp bakıyorsun zor. Ama ben Galatasaray'da Davinson'u 30'a satmak büyük bir delilik bence. Davinson çok çok iyi bir oyuncu. Ben eğer o rakamlara satıyorsa ben Fenerbahçe karar alıcısı olsam Davinson'u hemen alırım, hiç düşünmem yani.
0: Şöyle bir şey var zaten. Yani 30 milyon euro tabii ki hani iyi bir meblağ ama.
1: Ama aynı kalitede nasıl alacaksın?
0: 30 milyon euroya sattığın bir oyuncu için muhtemelen de en az diyorum en az 20-25 milyon euro bonservisi harcayacaksın.
1: Tabii. Çünkü
0: Avrupa'da da artık rakamlar hani ve oraya gelmiş durumda.
2: Ne olacak?
0: Performansa ne olacak? İşte yani biraz durum bu.
1: Bek'te de İtalya olsaydı Di Marco derdim.
0: Di Marco net.
1: Ya, Dumfries. Ama doğru, senin söylediğin çok doğru.
0: Yok hani düşünüyorum hani Norveç çok ilgi çekici beklerle oynamıyor mesela.
2: Oynamıyor.
0: İngiltere
2: oldum olası oynamaz.
0: Oldum olası öyle. Yani İngiltere aşağı yukarı hani dediğim gibi öyle. Yani Alexander Arnold varken belki biraz hani yaratıcı diyebilirdik ama o da çok erken düştü yani. Yok şey hakimi dışında yok ki aklıma gelmiyor yani. Ya Fransa'da Theo vardı, o da hani düştü performans olarak. Zaten hoca tercih etmiyor şu anda. Yani bir tarafında çünkü Koundé ile oynuyor. Diğer tarafında Digne ile oynuyor. Luka Digne ile oynuyor.
1: Luka Digne.
0: Yani
1: Kukurea.
0: Kukurea da savunmacı bir bek aslında ama bu, hani bence biraz hücum yönünü değiştirdi. Ama ona da yaratıcı diyemeyiz yani.
1: Tabii ama çok gidiyor, çok bindiriyor. Sürekli
0: yok, önde. 8 tane takım işte çeyrek final.
2: Ben mesela Gökhan hani, Gönül, 2
0: tane.
2: Caner Erkin gibi 2 bek sayamadım mesela içimden geçmedi.
0: Yok olmadı yani.
1: Çok güzel hocam.
0: Ben de düşündüm çıkmadı yani.
1: Doğru.
2: Valla çok hizmet etti kardeşlerimiz ya, ülke bakma ya. Şöyle, çok önemli hücum oyuncularıdır ya.
0: Kesin. Şöyle bir oyun anlayışı oluyor galiba. Hani bu bekler daha çok hücum aksiyonlarından ziyade savunmayı da yeri geldiğinde yani üçlesinler stoper tandemine şeklinde bir bakış açısı. Ya bu Dünya Kupası'nda bence. Şimdi düşünüyorum işte Dumfries dedin. Elendi. Di Marco gelemedi.
1: Gelemedi.
0: Yani bir tek hakimi o anlamda istikrarlı performans ortaya koyuyor. Arjantin'de
2: kim oynamıştı ya?
0: Bir tanesi Molin hocam. Diğer tarafta
1: bakmak lazım ama.
0: Şöyle yani bakacağım ama ilk etapta aklımıza gelmiyorsa. Yani, her şey Tagliafico da biraz hani Messi ve Scaloni kontenjanından oynuyor normalde bu performansı. Çünkü hani Lyon'da falan da çok dikkat çekici performans yok. Bana göre kupada hani olmaya da bilirdi yani.
2: Nerede kafalar?
1: Yok hocam. Öyle alsın bildirsin gitsin.
0: Esas yok. Hocam Brezilya o anlamda kan alıyor. Çünkü hani Cafu, işte Carlos bu sezon hani bu kupada oynayan isimlere bakıyorum. Yani Douglas Santos, Danilo.
2: Ya ben mesela şeyden uzaklaşacağız ama ben mesela çok kızgınım Ancelotti'ye ya. Yani çok büyük bir antrenör tabii ama ya Brezilya bu kadar Brezilya değilmiş gibi oynamaması lazım.
1: Ya Avrupa takımı gibi oynatmaya çalıştı sanki.
2: Oynamayacak. Hocam. Oynayamaz ki onu. Onun geninde o yok ki yani.
1: Yok.
2: Hiç böyle özel iki çalım atacak şey hani Brezilya deyince onu hep arzu ediyorsun. Hani sakatlık sonrası bile gene 2-3 tane çalım deneyen Neymar girdi denedi. Yani.
1: Hocam konuyu açtı. Niko Paz nasıl süre almaz? Ben de hani madem şikayet kutusu açtık.
0: Zaire Emery nasıl süre almaz? Zaire Emery bu arada şöyle çok ilginç yani. Bir önceki turnuva Avrupa Şampiyonası'nda da hani var kadroda. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda da 10 maç 0 dakika.
1: İlginç. Çerki bunalımı var. Kendisi girdi, ben de girdim. Keşke oynasa Çerki'yi seyretmek için ama robot futbolcuların arasında.
0: Bir Fransa pas yaparız. Bir virgül koyalım şimdilik ama Fransa Fas'a geleceğiz. Gününde önemli maçlardan bir tanesi. Seyrekler heyecanı başlıyor. Önemli. Ben ama mesela bu Dünya Kupaları'nın, Avrupa Şampiyonları'nın en sevdiğim kısmı genelde başlangıçları oluyor. Böyle maçlar azaldım biraz şey oluyorum ya. Üzülüyorum yani. Bu çeyrek finalden bitecek sonrası diye. Şey gibi geliyor. Hani artık tam bitecek hani.
1: Bitecek hikaye diyor.
0: Diye. Bu ilk başta şey oluyor yani bu üst üste maçlar.
1: Tabii bir sürü falan. Hızla başlıyor. Fikstür geniş. 3 maç oluyor.
2: Doğru. Bana da daha şimdi başlıyor dünya.
0: Gibi geliyor değil mi hocam?
2: Şimdi başlıyor. Esasımıza yani başlıyoruz.
0: Takımlara baktık mı?
2: Esasımıza başlıyoruz.
0: Peki şimdi Icardi konusunda biraz konuşacağız yine. Çünkü bir türlü netleşmedi bu konu. Nedim hocam ne dersin? Yani Mauro Icardi konusu bence artık hani imza olmayacak gibi görünse de net bir açıklamada

0: gelmedi. Hani bu anlamda bilmiyorum Galatasaray'ın planları ne yönde ilerliyor ama sanki hani orası netleştikten sonra dediğim gibi ben bir ya da iki tane hamle bekliyorum Galatasaray'dan.
1: Şimdi Icardi'nin Galatasaray kulübüne kattıkları tartışılmaz. Net. Türkiye'de gelmiş bence en önemli ceza sahası golcüsü desem herhalde eksik bir şey söylemem diye düşünüyorum. Galatasaray'dan ayrılacaksa Icardi, ben çok güzel bir ayrılık olmasını diliyorum. Yani Icardi bu ülkeye her geldiğinde Galatasaray stadının en güzel yerinde bu maçı tamam. izleyebilsin arzusundayım. Burada önemli olan aslında Icardi'nin futbolla ilgili kendinin bir karar vermesi. Aslında önemli bir sakatlık ve ameliyat geçirdi. Bence o sakatlık sonrası birisi değilim ama biraz erken başladı diye düşünüyorum. Hmm. Bu da bir türlü o formu yakalamasında engellemiş olabilir ya da sekteye uğratmış olabilir. Yine söylüyorum, futbol oynamaya karar vermiş bir Icardi varsa ve fiziksel olarak bu eksiği giderebileceğinize inancınız varsa ve takım içerisindeki pozisyonunda oyunun gerektirdiği zaman oynayacağını ikna edilebiliyorsa Icardi büyük bir kulübe zenginliğidir.
2: Tabii.
1: Ama bunların hepsi bir es gerektiren söylemler. Eğer ayrılacaksa da bence bu işin çok uzatılmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Uzadı mı hocam biraz?
1: Biraz uzadı sanki. Yani şu an Galatasaray'ın bir hamle yapmama nedenlerinden biri de olabilir.
2: Tabii. Çünkü yabancı çıkacak.
1: Ya bir şey var.
2: Doğru hocam.
1: O iş biraz daha su yolunda gidebilir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray yönetimi bu konuda bence muhakkak bir görüşme halindedir diye umuyorum ve öngörüyorum. Bir karar aşaması olduktan sonra tabii Icardi'nin bir de özel hayatı var. Tamam. Bu da bir şey. Bunların hepsini yöneticiler düşünmek zorunda. Bir anda Galatasaray'a kazandırdıklarını unutmaz. Galatasaray bu konuda vefalıdır. Ama bir yandan da işte bundan sonrası ki çok güzel de bir kapanış yaptı aslında sezonun son maçında. Umuyorum bu ayrılacaksa en güzel şekilde olsun. Çünkü ben Icardi'nin bu ülkede tekrar gelip Galatasaray stadında maç seyretmesini çok arzu ederim. Kalacaksa da bütün bu şartların oluşumu lazım. Hem ekonomik olarak. Çünkü bir karşılığı olmalı bunun. Bu konuda bence hani bugünlerde bir haber duyarız diye düşünüyorum. Hem ayrılacaksa, hem gelen olacaksa, hem kalacaksa bugünlerde bir haber olur diye düşünüyorum.
0: Peki Cem, Icardi'li ya da Icardi'siz nasıl bir planlamaya gitmeli Galatasaray Osimhen'le birlikte santrafor hattında?
2: Kitabın ortasından konuşayım, artık kabak tadı verdi. Icardi Galatasaray cepte gibi görüyor. Kafasını kaldırdı radarlarını. Daha iyi ne bulabilirim, alternatif ne yapabilirim? Galatasaray başkanını ve karar alıcıları da şöyle anlayabiliyorum. Icardi gibi birinden, Galatasaray'a bu kadar katkı vermiş birinden, hani biz gönderdik olmayalım. Hani biz ona seçenekleri sunduk ama kendi kararını verdi. Hani düzgün bir şekilde yollar ayrılsın diye. Ayrılmak istiyorlar. Çok doğru, çünkü Galatasaray'ın kültüründe Galatasaray'ın ayrılan yabancı oyuncuları Galatasaray'ın diplomatı gibi ülkede, evet, yabancı ülkelerde Galatasaray'ı temsil ediyorlar. Bu hakikaten çok önemli öyle. Bir özellik. Hakikaten. Çok kıymetli. Ben Galatasaray'ı bu açıdan tebrik ediyorum. Galatasaray çok doğru bir şekilde ayrılıyor ama Icardi bence o kendisine tanınan hakkı da artık çok fazla kullanmaya başladı gibi geliyor. Çünkü Galatasaray'ın da planları var. Bana kalırsa Galatasaray artık bir şekilde çıkması gerekiyor Icardi'den ve bence artık Osimhen sakatlandığında, Osimhen çıktığında Osimhen'li oyun oynuyor. Ona uygun bir profil. Mesela Watkins olursa bence olur. Yani Osimhen çıkar, Watkins girer. Bence Galatasaray'ın oyunu olabilir. Yani Galatasaray artık ceza sahasında duran kanattan veya merkezden oyuncuların mutlaka top getirip son vuruş yapabileceği avcı bir modelden daha fazla Osimhen benzeri, Osimhen modeli, atlet, önde top attığınızda koşacak, rakip stoperleri zorlayacak, arkadan gelecek oyuncular boşluk edecek bir modele geçebilir. Bana kalırsa olması gereken bu. Ama bu süreç her uzadığında bence Galatasaray'da o planlamalarını yapmış BC sadece artık bir aksiyon almayı bekliyor ve ben kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum ve bence Galatasaray'la Icardi'nin hikayesi bitti. Çok da zorlamamak gerekiyor. Hocama %100 katılıyorum. Ligin bence en iyi avcısı, ceza sahası içerisinde en iyi bitiricisi sakatlıklarından önce. Ama bu hikaye artık bence kabak tadı verdi. Bitmesi gerekiyor ama doğru şekilde bitmesi gerekiyor.
0: Evet, bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor'a da geçelim. Tabii. Trabzonspor'da önemli gelişmeler var. Ki Trabzonspor da transferin hızlı takımlarından bir tanesi. Yani neredeyse yeni sezon kadrosunu tamamladı diyebiliriz Trabzonspor için. Son transfer Aral Çimşir hocam.
3: Evet.
0: 33 gol katkısı yapmış bir ismi. Ki bence 5 büyük ligin de hani ilgi odağı üzerindeyken transfer etmek, hani maliyetinden bağımsız olarak söylüyorum, çok önemli bir başarı.
1: Bence bu başarı aynı zamanda direkt takıma da katkı yapacak bir oyuncu aldı. Çünkü uzun süredir Emrakame'siz neredeyse solda çok oyunlar da mutlu olmadı Trabzonspor. Tabii o da belli bir yaşa geldi artık. Şimdi yine Trabzon'da uzun süredir bu tür adam birebir çok kuvvetli, adam eksikti bilen, gol pozisyona giren ve atabilen, attırabilen bir oyuncu hatırlamıyor. Uzun süredir yok. Vişça ilk geldiğinde hani ters tarafta bununla ilgili aslında talep edilmişti belki ama o da oraya hizmetini yaptı. Şimdi tekrar Başakşehir'e döndü. O da ayrı bir güzellik aslında futbol adına konuşmak gerekirse. Yani Aral'ın bu anlamda ben çok katkı sunacağını, direkt katkı sunacağını ve ben ilk 11 oyuncusu olarak burada görev alacağını düşünüyorum Aral'ın.
2: Çok iyi hocam.
1: Hem oynadığı ligdeki performansı hem milli takımlardaki performansı bana bu düşünceye yönelmemi sevk etti. Tabii orada aynı mevkide zaman zaman oynayabilecek Ernest Muçi var. Neydi? Thierry Karadeniz miydi? 19 Köln'den mesela o oralarda oynar. Onlar tabii daha şey Thierry daha sonraları bir yatırım transferi. Tabii. Ama Ernest oynuyor, içeride oynuyor. Aral da zaman zaman içeride oynar bu arada. Evet. Gole yakın aldım notlara bakıyorum. Yani Fatih Hoca geldiğinden beri en doğru hareketi şuydu. Biz yukarılara oynamak istiyoruz. 1-2 değil. Yukarılara, ilk 5'in içinde, ilk 6'nın içinde. Bu biraz hocanın oyun mantalitesini sahaya yansıtması için bir süre kazanımıydı. Dikkat edin, ligin sonunda puan olarak en yakın aday olunca biraz kaygı arttı aslında Trabzon performansında. Ve orada dalgalanmalar fark etti. Yani Fener'in üstünde Galatasaray en yakın takım olunca bir şey yaptı. Hatta o zaman da şunu söylemeye çalışmıştım. Şimdi lig başka bir lig Trabzon için. Önceden daha uzun bir hedefti, şimdi kısa.
2: Kısaldı.
1: Yeni sezonda ne beklentisi olacak? Buradaki gene strateji çok önem kazanacak. Trabzonspor bence hala her zaman Trabzon ismi varsa yukarılara oynayacaktır. Bunda hiç şüphe yok. Ama hala ben direkt şampiyoncum demesin derim ben kendi açısından. Oraya da en kuvvetli adaydır. Hem geçmişteki kadro yapısıyla, bu seneki çok çabuk yapılanmasıyla da ama hala bir toparlanıp güçlenme dönemi gibi. Hem oyun olarak hem oyuncu grubu olarak. Çünkü çok dalgalı sezonlar geçirdi Trabzon. 10 kişi gitti, 15 kişi geldi, 15 gitti, 10 geldi. Bunlar yaşandı Trabzon'da. O şampiyonluk sonrası çok yaşandı bunlar. Şimdi bir oturtmaya çalışıyor. Sindire sindire Fatih Hoca. Fatih Hoca çok kafa yoran bir antrenör. Kısa bir süre biz milli takımda da beraber çalıştık. Çok da sohbet ettiğimiz anlar oldu. Bunun için bu fırsat verilmeli Fatih Hoca'ya. Ha bu süreç içerisinde bu şampiyonla oynamaz değil Trabzonspor. Zaten akacaktır oraya doğru inşallah ama böyle daha rahat edecektir. Daha korunaklı gidecektir diye düşünüyorum.
2: Hocam çok güzel anlattı. Ben de Fatih Tekke'nin son röportajından bir anekdot paylaşayım. Mesela İsmet Özel okuyan bir futbol teknik direktör benim için çok kıymetli. Yani özellikle İsmet Özel vurgusu, kitaplara olan tutkusu. Yani hocam Fatih Tekke Hoca gerçekten saha içi ayrı, saha dışı çok sahici bir karakter.
1: Özel bir adam.
2: Evet. Özel bir insan. Kendi kütüphanesi, okuduğu kitaplar. Oyununu anlatırız. Oyunu bence çok kıymetli. Trabzonspor'da inşa süreci halen devam ediyor. bekler üzerinden bir oyun kurgusu, beklerin merkezleştirmesi. Şimdi bir transferlere bahsediyorsunuz. Çok doğru bir organizasyon kurulmuş. Sanırım 10 transferi oldu.
1: 10.
2: Şimdi Prestiani'den bahsediliyor. Mesela bence çok iyi bir oyuncu. Eğer gelirse Trabzonspor'un oyununun zorlandığı anlarda o topu alıp dikine gidebilir. Pres kırıcı özelliği var. Noah Saviolo geldi. O da mesela sağ ayaklı, solda oynar. Özellikle ters kanatta
1: iki kanatta
2: hocanın kullanabileceği bir oyuncu profili. Ben Trabzonspor'da işlerin her geçen gün çok daha doğru gittiğine inanıyorum. Fatih Tekke Hoca'ya güveniyorum.
1: Malinovski var.
2: Malinovski var merkezde. Hocam merkezde çok doğru, bence tecrübeli. Bir kere kurguyu doğru yaptılar, organizasyonu doğru yaptılar. Fatih Tekke Hoca'ya güvensinler, takımın arkasında dursunlar. Sadece derbilerde değil, Trabzonspor'un bütün maçlarında statlı olsun. Bence bu sezon Trabzonspor şu ana kadar transfer açısından bana sorsanız bir numara. Şu anda en doğru işleri yaptılar. Oyuncular anlamında demiyorum. Geçen sezondan bu yana bütün planlar belli olmuş. Neredeyse lig bitmeden harekete geçmişler. Evet, evet. Hepsi tıkır tıkır işliyor. Trabzonspor bu sezona benim penceremden damgasını vuracak. Fatih Tekke Hoca'nın söylemleri çok kuvvetli. Bu da önemli. Ligde belirleyici oluyor. 1 ile 4 arasında demişti. Bu sezon için belki de o rakamları da değiştirebilir. Ama oyun gelişiyor. Hocamın söylediği çok kıymetli bir konu daha var. Dalgalanmalar. Ben Trabzonspor'un oyununda zaman zaman dalgalanmalar gördüm. Ben bunun da bir sakatlıklar nedeniyle de olduğunu düşünüyorum. Hani Çibuike bence çok iyi bir stoper.
0: Kesin.
2: Hani evet. İlk geldiğinde ben biraz oyuncuyu çok beğendiğimi söylemiştim. Bir maç böyle istenilen bir oyun olmayınca biraz linç edildik ama sonradan hakkımız teslim edildi. Çok da bence transfer de yapabilir. İyi bir oyuncu. Ama Savic konusunda endişelerim var. Hani Savic sakatlık, hani ne kadar yola devam edilir acaba?
1: Orada da mesela yerli kontenjanda Samet aldı. İyi, bir şekilde
2: iyi hocam.
1: Milli stoper yani.
2: Kesinlikle. Evet. Oynar.
0: Ben biraz şöyle bakıyorum. Şimdi elinde Trabzonspor'un ilk kiralık olarak oynayan Onana ve Muçi'yi hariç bıraktım. Batago, Vivu, Folcarelli, Ulay ve Onuachu gibi zaten çok iyi bir iskelet var.
2: Kesinlikle.
0: Onana yine devam ediliyor. Muçi ile devam ediliyor. Evet. Malinovski eklemesi ki bence Ulay ayrılsa bile orası çok önemli bir tecrübeyle dolduruldu.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Aral eklemesi hocamın dediği gibi işte Vakayeme'den sonra o kanadı daha dinamik kullanabilecek bir isme gitti Trabzonspor. Kabral eklemesi,
2: Kabral
0: 11 bekle. Oyuncusu. Tabii az önceki ben hani iskelete Pinay'ı da yazayım unutmayın.
1: Doğru.
0: Şimdi Trabzonspor hani 11'ini bence çok net bir şekilde tamamladı. Ki önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Şimdi Onuachu'nun ayrıldığı konuşuluyor mesela. Tabii çok özel bir figür Onuachu Trabzonspor taraftarı için ama olur mu olmaz mı bilmem. Fakat ayrılırsa bile Onuachu Trabzonspor Arokodare ile ilgileniyor. Yani birebir, bu arada yanlış anlaşılmasın, hani kalite anlamından ya da gol vuruşu olarak söylemiyorum da profil olarak birebir aynı oyuncu neredeyse. Yani hani bu bile Trabzonspor'un çok planlı programlı çalıştığını.
1: Melih Kabasakal var mesela.
0: Melih Kabasakal merkezde.
2: Çok iyi. Sert, çata çata oynar.
1: Hem yerli statüsünde hem de.
0: Yani yerleri şey yapmadan
1: çok
0: dediğim
1: şey,
0: gibi.
1: Yani,
0: çok şey
1: yani.
0: Samet dediğin gibi hocam rotasyona girecek. Meta Mimaroğlu yine.
2: Anahtar
0: önemli bir isim olacak.
1: Evet.
0: Yani Trabzonspor'a baktığımızda yani ayrılabilecek her oyuncunun da ihtimali aşağı yukarı aynı profile doldurulmuş noktada.
1: İşte burada futbol aklı bu demek. Yani profiller oyuna, kendi oyununa has. O yüzden diyorum ben tabii ki Trabzonspor 1 ile 4 arasıdır. Adaydır yani. 1'e de adaydır, 2'ye de adaydır. Ama ben hocanın biraz daha rahat etmesini arzu ediyorum. Çok sık vaz etmeyin. Hoca zaten oralara götürür sizi. Ama bir yapılanma süresi var yani, süreci var. İşte oyunun dalgalanmaları alternatifsizliklerden, sakatlıklardan, doğru, yorgunluklardan. Şimdi ne yapıyor? Aynı işi yapabilecek muadil oyuncularla.
0: Hocam her şey çok doğru çalışıyor. Zamanda oluyor. Şimdi Cabral'a imzayı attırmasan belki
2: alamazsın.
0: Tabii atıramayacaksın.
1: Alamayabilirsin.
0: Yani.
1: Alamayabilirsin.
0: Ayrıca Viu'ya Fulham'dan yaklaşık 30 milyon euroya varan bir teklif var. Vivo ayrılığı olabilir. Tabii buna da şöyle bakmak lazım. 8 milyon euroya aldığın, hatta 8'in biraz daha altı bir oyuncuyu 6 ay faydalanıp kupa kazanıp devamında da neredeyse tabii 20 milyon euro kar ederek göndermek çok özel başarılardan bir tanesi.
1: Kesinlikle. Yani, bu yüzden Fatih Hoca antrenöre başladığında hepimizin aklında şu vardı. Fatih Hoca bir şekilde Trabzon'u görecek. Doğru zamanda görmesi doğru çok zaman. Önemliydi. Bence çok zor bir zamanda onu doğru hale getirdi Fatih Hoca. Bence sabır istedi, sabır gösterdi.

0: doğru hedefler belirledi diye düşünüyorum. Ha, bu konuda da Trabzon'da bir Trabzonlu oyuncunun ya da teknik adamın hakikaten çalışması çok kolay değil. Şehrin dinamiği futbol çünkü. Bir de Fatih Hoca gibi şehrin içinden bir insan. Yani o çıkar, dolanır. Orada yani sürekli muhatapla. Ama orayı da çok, o nabızda da çok önemli bir liderlik yaptı diye düşünüyorum Fatih Tekke. Sadece saha içerisindeki oyuncuların dışında şehre de bir bu konuda önemli bir mesaj verdi. Bir şekilde yönetti, yönlendirdi. Yanlış anlaşılmasın söylediğim. Ama burada da çok önemli bir liderlik yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sene bence hem Trabzon için hem Fatih Hoca için çok önemli bir sene. İstediği, belirlediği hedefe yapılan transferler oldu. Bu geçen seneki yapısının üzerine bir inşa oldu. Bu anlamda da ben geçen seneki performansın bu seneye daha da uzun süreli istikrarla gideceğine inancım sonsuz.
1: Peki. Gelelim son bölümde Fransa-Fas maçına.
0: Pas alır.
1: Vallahi şuradan başlamak istiyorum. Biraz Süper Lig'e de hazırlık olsun. Ya hakem Arjantinli, var Arjantinli.
0: Ama bir önceki maçta da şey oldu ya. O hakikaten sıkıntılı biraz ya.
1: Bu doğru bir atama değil bence.
2: Doğru.
0: Ben şöyle bir...
1: Bir önceki maçta da şunu söylüyorsun hocam. Arjantin maçına Fransız hakem atar.
0: Evet.
1: Şimdi yani... Hayır şöyle. Bunlara aşırı takılan bir insan olmamakla birlikte... Yani finalde karşılaşma ihtimali olan iki takıma da hani başka hakem mi yoktu... Ya da başka ekip mi yoktu dedirtecek bir yani atama bence. Ben biraz anlamakta şöyle oluyor. Ya koyuyorsun buraya Arjantinli hakemleri. Şu maçın tadını daha fazla çıkaralım işte yani. Konuşulması bunun.
0: Konuşulması var yani. Konuşulmasın. Ben geçen Pochettino için burada bir konuşma yapmışım. Dedim ki ben olsam oyuncu oynatmam. Balogun muydu?
2: Ha, Balogun.
0: Balogun. Evet. Oynatma abi. Evet. Hiçbir şeye ya ne oldu? Hem oynattın hem ezildin.
2: Hem de yenildin. İyi oldu.
0: Bir büyük bir fırsatı kaçırdın yani. Bir antrenörlük fırsatını kaçırdın.
1: Hem gol hem penaltı oldu.
0: Kaçırırsan bir de yandan başlayacaksın yani.
1: Öyle oldu yani.
0: Yani şimdi burada da dediğim yani gerek yok. Şimdi ben almışım o notu. Yani dediğimiz gibi bir de Arjantin tabii ki iyi bir performans gösteriyor ama bir şekilde oynadığı takımlar da Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşilburun, Mısır ve şimdi İsviçre. Yani daha mesela bir Fransa'ya bakıyorum. Fransa şu an kadro olarak bana göre en donanımlı kadro. Hatta oynamayanları getirseniz 16'ya kalabilecek. Şu an bu kadroda olmayan. 25-30 kişide olmayanlar da var yani buraya Kenarlı gelebilecek. Duranlar. Gelebilecek. Hadi, Fransa evet dolu dolu bir kadro.
1: Şöyleymiş hocam. Şimdi takımlardan şey yaptın ya. Saydın ya hani evet. Geldikleri yollardan. Fransa'nın oynadığı takımların FIFA sıralaması ortalaması 31.5. Fas'ın oynadığı takımların ortalaması 28.7. Arjantin oynadığı takımların ortalaması 38.3 ki Arjantin 8 çeyrek finalist arasında FIFA sıralaması en hani arkada olan takımlar ortalama açısından oynayan takım dediğiniz gibi. Bu dediğinizi destekliyor. İlk sırada da kim var? Norveç var.
2: Norveç.
1: FIFA sıralaması ortalaması 19.7 oynadığı takımların. Norveç bayağı zor yoldan geldi yani.
2: Aklım Fransa, kalbim Fas diyor. Çok net söyleyeyim. Ezap de olsaydı Fas'ta bir adım daha önde görebilirdim. Biraz daha yaklaşık o sakatlık olmasaydı
1: çok beğendim bir oyuncu.
2: Ben çok çok beğenirim. Ama Fransa akıl olarak baktığımızda Fransa'yı durdur. Fransa'nın ön hattını Dembele'yi, Doué'yi, Olise'yi, Mbappé'yi durdurabilecek bir savunma çok zor yani.
0: Çok ısrarla atak yapacaklardır yani ama bu geçişlerde yine böyle bir üstünlük sağlama Mısır'ın Arjantin'e yakaladığı gibi imkan dahilinde mi? Bence ihtimal dahilinde. O zaman yani çok farklı bir şey olabilir.
1: Değil.
0: Tabii. Şimdi Fas'ın şeyi mesela bir Paraguay gibi oyunu çirkinleştirmeden
2: yok, oynar
0: şey yapıyor. Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani böyle bir Fas şeyim var. Bu finale gelsin istiyorum. Ama çok şey istiyorum tabii. Yani öteki de olsun istiyorum.
1: Hocam bu arada yani Paraguay konusuyla da ilgili savunma futbolu ayrı bir şey. Evet. Sürekli rakibe vurup kırıp
2: tabii, ondan
1: sonra o şekilde sindirmeye çalışmak.

0: Kötü konuşmak.
1: Şey. Bunun bir ayırdımını yapalım.
2: Tabii,
1: konu
2: tabii, bu kadar net yani bir şey. Tabii kesinlikle. Yani o biraz başka şey oldu yani.
1: O tatsız abi.
2: Tatsız yani bir oldu. Şey. Yoksa çok iz bırakan takım oldu. Şimdi burada tamam çok gerilerde yeşil burada ama sahada bir şeyler yaptı evet, yani. Tabii. Göz hoş çok şey oldu. Yani
1: Arjantin maçında da İspanya maçında da baktığımızda değil mi? Hani savunma futbolu yapacaksan yeşil burun gibi de yapabilirsin. Yapabiliyorsan eğer.
2: Kesinlikle.
0: Ben İngiltere'nin yol yürüyeceğini düşünüyorum. Arjantin'de de bence çok Messi üzerine kurgulanan bir oyun var. Sanki Arjantin'de daha fazla yürüyemez gibi geliyor bana.
1: Bu arada hani Fas'a da baktığımızda 2022'de yarı final oynadılar Fransa'yla. O günün bir revanş olacak. Tabii o gün Romain Saïs'in bir sakatlığı vardı. Hmm. Çıkacak mı çıkmayacak mı bayağı bir tartışılmıştı. Hatta sonrasında da Beşiktaş'ta yollarının biraz ayrılma sebeplerinden bir tanesi olmuştu. Çünkü Beşiktaş Şenol Güneş teknik adamdı. Maça çıkmasını çok istememişti Romain Saïs'in. Hmm. Yani o günden başlayan bir kopma oluşmuştu. Şimdi o günkü Fransa'nın ön hattı Dembele, Griezmann, Mbappe, Olivier Giroud.
0: Giro.
1: Bugünkü ön hattı işte Cem de söyledi. Due, Olise, Dembele, Mbappe. Hani Fas'ta şey diyor. Yeter be kardeşim. Hani, bu 4 yılda bir gelip niye eziyet ediyorsunuz yani gibi. Bir durum daha oluşabilir diye düşünüyorum.
2: Yani Fas öyle ya da böyle bu turnuva çok güzel bir
0: kesinlikle. Gönüllerin şampiyonu
2: evet,
0: hocam.
2: Evet iz bıraktı. Güzel işler yaptı.
1: En Fas bir tat bıraktı aşkım.
0: En güzel tanımlama da buydu.
1: Evet. Nedim Hoca'yı da kilitleyerekten özellikle çok son bölümü
2: en fazla
1: sinirler daha bozulsun diye hani niş bir yer seçmeye çalıştım yani özellikle
0: son dakika golü oldu çıkaramayacağımız bir gol.
2: Ben sevgili Cem'e bırakıyorum.
1: Bundan sonraki programlardan diye bekledim istiyorum falan diye.
2: Yok, güzeldi ama yayın bitince güzeldi.
1: Bir de aslında yani işin Fransa açısından böyle bir boyutu var. Fas açısından da şöyle bir boyutu var. 4 yılda ortaya çıkan bir oyuncu var. Unai. O da gidiyor geliyor dünya evet kupalarında yani. Acayip oynuyor.
0: Çok güzel oynuyor. Doğru.
1: Kulüp takımlarında o performans olmuyor
2: biz
1: ama.
2: Biz eskiden bir şey derdik yani antrenman topçusu, maç topçusu falan dedi. Bu da lig topçusu, dünya kupası topçusu abi. Şey abi.
0: Hemen örnek Livakovic.
2: Evet, evet.
0: Turnuva kalecisi.
1: O da öyle. O da öyle. O da öyle.
0: Hep dünya
2: o da muhtemelen bir yere gidecekti yani. Çünkü Ederson kalacak görünüyor.
1: Ama yani Boati Fas'a güzel izleyicisi olduğum oyunculardan bir tanesi. Ya Lille'de de çok iyi bir sezon geçirdi ama şimdi Dünya Kupası sahnesinde hani böyle bir oyun oynaması zaten muhtemelen çok büyük transfer
2: yapacak. Fas geçsin yani. Ya.
0: Tabii kesin. Fransa kesin 21 milli takımda kaptanı mıymış Ömer?
1: Boati mi? Evet, 21'de oynadı. Doğru doğru.
0: Yani kaptanıymış, sonra Cezayir'i seçmiş.
1: Hocam ben de sizin gibi şöyle düşünüyorum.
0: Fas'ı seçmiş.
1: Biraz hani garip karşılanır bir hani düşünce olabilir ama Fas kaldı, Arjantin kaldı. Avrupa Şampiyonası'na benzediği zaman Dünya Kupası benim biraz tadım kaçıyor. Evet.
2: O zaman Fas'la Norveç oynasın.
0: Tabii. Ne olur Norveç oynasın.
1: Finali.
0: Ben Arjantin'in mesela
1: olur.
0: Arjantin'in yani final oynayacağını düşünmüyorum mu?
2: Hayırlı olsun abi.
1: Bana olur. Fas Norveç olur mu bilmiyorum. Bana olur.
0: Hocam bravo. Çok güzel söyledi. Fas Norveç oynasın.
1: Peki, tamamlıyoruz programı. Gerçi Nedim Hoca 1-2 dakika önce tamamladı. Tamam. Olarak
2: tamamladı.
1: Kertişler ve Nedim'i çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Senin
1: çok keyifli bir 3 saatti. Teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: bağlantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Reklam. A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Reklam.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bank.

0: Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: Asi.

0: Canlı yayın.
1: Hepinize bugüne kadar gösterdiğiniz, Galatasaray'a gösterdiğiniz destekten dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray sizlerle beraber büyük, Galatasaray sizlerle beraber başarılı. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız ve sizleri mutlu etmek için, Okan Hocam'ın da söylediği gibi, sizleri mutlu etmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz daha fazla mutlu oluyoruz. Onun için tam destek, tam konsantrasyon, yeni sezonla beraber önümüzdeki sezon sonunda da inşallah yine beraber olmayı diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
2: Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi beklenen o an geldi. Bayrağınızı göklere ulaştırmaya hazır mısınız? Evet. Bayrağımızın olduğu yere kıymetli başkan vekillerimizi, sayın başkanımızı, Okan hocamızı ve Kerem başkanımızı

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF yöneticileriyle ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 18, 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonda derbi haftaları şöyle: 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. İlk hafta maçlarının programı ise şöyle oluştu: Gaziantep BK Korendon Alanya Spor, Kasımpaşa Trabzonspor, İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum FK, Beşiktaş Eyüp Spor, Samsun Spor Göztepe.
2: Bugün gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu kura çekiminin ardından kulüp yöneticileri açıklamalarda bulundu.
3: Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde, işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle İkişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız.
4: Fikstür adil bir fikstür. Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik. Ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü Sayın Başkan ve Sayın Federasyon Başkanı ve Sayın Federasyon Başkan Yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin, yani burada bulunanların huzurunda bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Sonradan bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
5: Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok.

0: Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur.
1: Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun.
2: Tabii ki Türk futbolunun asırlık çınarları, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden Anadolu takımları, birbirinden değerli, kıymetli futbol kulüpleri önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Aynı şekilde bu 18 takımdan bir tanesi de Erzurum'umuzu temsil eden Erzurumspor olacak. Tabii ki 5 yıllık birincilik serüveninin ardından uzun bir aradan sonra Erzurumspor'umuz Süper Lig'de mücadele edecek. Ben bu fikstür çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız, daha çok futbolu konuşacağımız gentleman ve fair play olgusunun daha fazla konuşulacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum.
3: Evet, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü ve kura çekiminin ardından yapılan açıklamalarda bu şekildeydi. Biz Galatasaray'ın gündemiyle ana habere devam edeceğiz ve çok kıymetli bir isme bir bağlantı gerçekleştireceğiz. A-Spor yorumcusu Levent Tüzemen bizlerle birlikte olacak. Haber merkezimizde bizleri bekliyor. Levent Tüzemen, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Furkan'cığım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz. İsterseniz fikstürle de başlayabiliriz. Sonrasında biraz Galatasaray'ın transferdeki gündemini de merak ediyoruz. Sorularım da olacak ama son şampiyon Galatasaray yeni sezonu iç sahada Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak, karşılaşmayı açacak ve derbi haftaları da belli oldu. 6. hafta Trabzonspor deplasmanı, 9. hafta Kadıköy'de Fenerbahçe deplasmanı ve 13. haftada ise iç sahada Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray. Dilerseniz bir fikstür değerlendirmesiyle, yorumuyla başlayalım.
4: Vallahi öncelikle fikstür Türk futbolu için ve kulüpler için hayırlı olsun. Sonuçta kötü bir Dünya Kupası serüveni yaşadık. Bundan sonra en azından mutlu olabilmemiz için rekabetin bol olduğu, kavganın olmadığı, sahada rekabetin kıyasla yaşanacağı bir lig olsun diye düşünüyorum ben. Fikstürle ilgili söyleyeceklerim şu: derbi maçları birbirine çok yakın. Bu ne kadar heyecan getirir bilemiyorum ama sonuçta algoritmaya bakarsak böyle bir kura çekmişler. Bence hayırlı olsun. Yani fikstürler değerlidir diye düşünüyorum. Ama bir gerçek var ki takım olmak gerekir şampiyon olmak için. Yani fikstürler bir bahane. Yok avantajı var mı, dezavantajı varmış diye. Sadece şunu söylemek istiyorum Furkan. Biz bu sene dilerim bütün takımlarımız Avrupa'da oynarlar. Uzun soluklu olarak yollarına devam ederler. Futbol Federasyonu'nun burada yapması gereken en önemli olay, bu lig aralarına denk gelen Avrupa süreçlerini doğru yönetmek olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene bu ligde bir sıkıntı yarattı. Örneğin Galatasaray Göztepe maçı İzmir'de başka bir dönemde oynandı, kısa sürede oynandı. Bu tür hatalara yer vermemek gerekir. Bunun planlamasını da şimdiden yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum ama öncelikle bir tek şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiği için diğer takımların da oynayacağı ön elemeler var. Dilerim o takımlarımız da gruplara kalırlar, Türkiye'yi temsil ederler ama bu fikstür arasında oynayacakları maçların da ayarlama görevi Futbol Federasyonu'na düşecektir. Önümüzdeki sene çok tempolu bir lig izleyeceğiz. Sadece biliyorsun Avrupa Uluslar Ligi'nin elemeleri olacak, Ziraat Türkiye Kupası elemeleri olacak, artı lig ve Avrupa maçları olacak. Dolayısıyla bütün takımlara bu yolda başarılar diliyorum.
3: Kulüplerimizi gerçekten de yine yoğun bir futbol sezonu bekliyor olacak ama Galatasaray'ın transfer

0: gündemini biraz konuşmak isterim müsaadenizle Sayın Tüzemen. Bir sessizlik söz konusu Sarı Kırmızılı kulüpte ve bu anlamda özellikle Galatasaray'ın transferde bir sonraki hamlesi hangi mevkiye olacak ve hangi isimle Galatasaray bu sessizliğini bozacak? Bunu merak ediyoruz ve sizin açınızdan Galatasaray'ın transferde takviye yapması gereken bölgeler hangi bölgelerdir?
1: Vallahi öncelikle şunu söylüyorum. Galatasaraylıların sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarında panik yapmasını ben çok şaşırarak okumaya devam ediyorum, takip ediyorum. Galatasaray şampiyon olmuş kadrosunu koruyor. Bir tek biliyorsun Icardi gitti. Icardi'ye de Galatasaray yönetiminin ve Başkan Dursun Özbey'in çok ciddi bir teklifi vardı. Ama demek ki hoşuna gitmemiş ki cevap vermedi. Sezon açılışında yok. Bir sonraki süreçte ben bunu kabul ediyorum dediğin anda hazır olmayan bir Icardi ile yola devam etmenin bir risk olacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray şampiyon olmuş kadrosunu koruyor. Takviye yapılacak. Nedir bu takviye? Bunu net olarak söylüyorum. Bir santrfor, bir on numara, bir stoper, bir de orta saha Galatasaray takımı alacak. Bunun için masadaki isimler belli. Galatasaray başkanı düğmeye bastığı andan itibaren bu oyuncular rahatlıkla Galatasaray'a gelecektir. Ama benim bu 4 Galatasaray 4 oyuncu olarak planlama yapıyor. Bence Galatasaray'ın bu sene iyi bir sağ beke de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bütün bir sezonu hem Avrupa'da hem ligde Şalla ile götürmeniz mümkün değil. Singo'nun da sıkıntıları var biliyorsunuz. Sık sakatlanan bir oyuncu. Yani kolay sakatlanan bir oyuncu öyle söyleyelim. Galatasaray tabii ki 4 oyuncu transfer yapma planları var. Ben Galatasaray'ın masasında çok ciddi oyuncular olduğunu biliyorum. Bunlardan bir tanesi de Manchester United'da oynayan Bruno Fernandes. Yani Galatasaray eğer ki Mertens'i yerini doldurmak istiyorsa Sayın Başkan'ın da bu konuda bütçe doğrultusunda bu fedakarlığı yapabileceğini tahmin ediyorum. Ha bunun daha iyisinde olduğunu söylüyorlar. Daha iyisi varsa hiçbir Galatasaray'la da kendisini bu konuda asla hayır demez başkana. Ama Galatasaray başkanının son sezon açılışında biliyorsunuz 7 Temmuz'daki açılışta Galatasaray camiasına yaptığı bir takım açıklamalar vardı. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte alınamaz denilen Icardi'nin alınması, gelmez denilen Osimhen'in gelmesi, birçok önemli oyuncuların Galatasaray'a transfer edilmesi bu o günkü yönetimlerin ve özellikle Başkan Dursun Özbey'in bir başarısı diye gözüküyor. Tabii rakiplerin bu kadar çok transfer yapmaları belki bazı Galatasaray taraftarlarını bir telaş işine itiyor ama rakiplerin bunlara ihtiyacı var. Onlar yeniden bir takım yaratmak istiyorlar. Galatasaray şampiyonmuş kadrosunu koruyor. Galatasaray takımının ben inanıyorum ki Avusturya kampına yeni bir iki transferle gideceğini tahmin ediyorum ben yani. Dolayısıyla gitmesinde de fayda var. Çünkü Okan Hoca'nın da elini kolaylaştırmak lazım. Sezon öncesi kamp geçirmemiş oyuncuları sonraki süreçte toparlamak gerçekten zorlanıyor. Ama Galatasaray'ın bugün bildiğim kadarıyla en geç gelecek olan oyuncusu yakında gelecekmiş Leroy Sané. Bildiğim kadarıyla onunda Osimhen gelecek. Yanılmıyorsam Davinson Sanchez yeni eğlendi biliyorsun Kolombiya. O bir tatil var. Daha da erken gelebilir diye düşünüyorum. Galatasaray oyunculara bir takım talepler var ama Galatasaray yönetimi de değerini bulmamış oyuncuyu elden çıkartmayı asla planlamıyor Başkan Dursun Bey. Yani kabul etmemiz gerekir ki Davinson Sanchez belki gündemde ama Davinson Sanchez'i 15 lira falan satmaz Galatasaray takımı. Satmamalı diye düşünüyorum. Çünkü onun yerini doldurmak o paralarla kolay olmaz diye düşünüyorum ben. Değecek bir paralar verilirse o zaman bu transferler gerçekleşir diye düşünüyorum. Ama şunu net söylüyorum. Gerçekten Galatasaray'ın benim bildiğim kadarıyla en az 14 tane oyuncu masada var. Bunun 4 tanesi arasındaki bir takım görüşmeleri var. Hem bunu Başkan Sayın Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavurçu ve Sayın Okan Buruk birlikte götürüyorlar. Bu süreç içerisinde doğru hamleler yapıyorlar. Galatasaray Başkanı eğer diyor ki devre arasında 60 milyon euro para harcayıp Lokman'ı alsaydı bugün Galatasaray bu transferi yapmakta zorlanırdı. Yapmamakla kiralık elde ederek transferler yaparak Galatasaray'ın bugünkü ekonomik yapısını daha iyi kullanmasına yardımcı olacak diye düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray Başkanı bu konularda işi çok ciddi tutuyor. Gelecek olan transferlerin ilk 11 oyuncuları olacağını öğrendim ben. Dolayısıyla ben 35 milyon verilen Singo gibi kafalarda soru işareten oyunculara bu parayı yatırmayacağını biliyorum. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla en kısa süre içerisinde Galatasaray büyük bir ihtimalle bu transferleri bitirecektir. Belki de Şampiyonlar Ligi'ne doğru giderken tıpkı geçmişteki gibi son anda bir fırsat transferi de Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla gerçekleşir diye düşünüyorum.
1: Tabii Bruno Fernandes ismi gerçekten çok heyecan verici bir isim. Ayrılık konusunda ise Levent Tüzemen, siz Davinson isminden bahsettiniz. Bazı takımların ilgisi olabileceğinden. Davinson'a ek olarak Galatasaray'da bu transfer döneminde ayrılması gündeme gelebilecek diğer isimler sizce kim olabilir?
0: Valla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir oyuncuyu elden çıkartmak için çıkartmamak gerekir. Bir değeri vardır oyuncunun. O değerini bulan her oyuncu satılabilir diye düşünüyorum. Bugün yani Mbappe'yi çok büyük bir parayla Paris Saint Germain Real Madrid'e sattı. Yani rakamlar bu. Davinson Sanchez için benim bakış açım şu: 30 milyondan aşağı bu oyuncuyu veremezsiniz diye düşünüyorum. Ama bunu vermeyi planlıyorsanız da mutlaka yerine bir adam bulmanız vardır. Yani alacağınız oyuncuyu tespit etmeden Davinson Sanchez satmaya kalkmak büyük bir hata olur, stratejik bir hata olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta Galatasaray'ın son dönemlerinde geçen sene zaman zaman sallansa bile sonuçta bir kalitesi olduğunu oyuncunun asla inkar edemeyiz biz. Yani ve o sol stoperin alınmasını düşünmesinin sebebi de koca bir sezonu sadece Abdülkerim ve Sanchez'e götüremezsiniz. Lig, kupa ve Avrupa olacağı için. Dolayısıyla o bölgenin geçen sene ihtiyacı olduğunu net olarak gözlemledik. Zaman geldi. Galatasaray o bölgede Lemina'yı kullandı biliyorsun. Bence Okan Hoca'nın da bu tür oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sara ile ilgili bir takım transferden sonra böyle bir talep olduğunu duymadım ben. Yani Sara ile ilgili. Sonuçta öylesine sarf edilmiş bir söz olarak düşünüyorum ben bunu. Yani Sara'ya da Galatasaray'ın ihtiyacı olabilir. Bence iyi bir transfer politikası içerisinde Galatasaray'ın bütçesine uygun bir kulüp çıkar da ödeme yaparsa Galatasaray yollarını ayırabilir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın gerçekten Mertens'in yerini geçen sene dolduramadığını düşünürsek sevgili Furkan, bir 10 numaraya o bölgede oyunu yönetebilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu savunuyorum. Ayrıyeten şu bir gerçek, 4 yıldır Galatasaray takımında ben frikik atan oyuncuya tanık olmadım. Galatasaray, yani Bruno Fernandes gibi bir oyuncunun ne gibi özellikleri var? Şut atar, pas verir, orta yapar, nokta atışı orta yapar, artı frikik atar. Galatasaray zaman zaman bu frikik atışlarından çok fazla faydalanamadı. Duran toplar dünya futbolunda çok değerli. Bence alınacak 10 numaranın da bu frikik kullanımlarına, duran toplarda nokta mühendis biçimi ortalar yapabilecek bir oyuncu olmasına fayda var. Her kalite pahalı olur diye düşünüyorum. Hacı da Galatasaray'a geldiğinde 31 yaşındaydı. Bruno Fernandes'in de baktığımız zaman kalitesini asla tartışmıyorum ben. Onun daha iyisi olduğu söyleniyorlar aldığım bilgiye göre. Daha iyisi varsa o transfer gerçekleşebilir. Ama bence Galatasaray'ın 10 numaraya orta sahada Kamavinga gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu buradan net vurguluyorum. Diğer taraftan yani sol stoper, bir santrfor, ikinci bir santrfor tabii ki alacak Galatasaray takımı. Buradaki tercihlerinin nokta ve oynayabilecek Galatasaray'a bu zorlu yol maratonunda katkı yapabilecek direkt 11 oyuncular olmasında fayda var. Bu Okan Hoca'nın da elini güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene kadrosu derinliği olsaydı özellikle ilk yarıda, örneğin Saint-Gilloise maçında tek oyuncu değiştirmekle kalmaz. Avrupa'da belki de Saint-Gilloise'ı yenseydi Liverpool'la oynamayıp Juventus sonrasında başka bir takımla oynayıp çeyrek final bile zorlardı diye düşünüyorum. Yani geçen sene Galatasaray Avrupa'da bir yere kadar geldi ama bu geldiği yer yeterli değil. Çeyrek finali eğer Galatasaray hedefliyorsa bu süreç içerisinde bu nokta 4 tane transferin nokta atışı olarak yapılmasında fayda var. Galatasaray yönetiminin de geçmişte başkanın yaptıklarına baktığın zaman bu transferi yapabilecek güce ve ekonomik yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim.
1: Sayın Tüzemen, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Galatasaray'ın transfer gündemini Aspor yorumcusu Levent Tüzemel'le konuştuk. Özellikle Bruno Fernandes konusunda Galatasaray'ın oyuncuya ilgisinin devam ettiğinden bahsetti. Sarı kırmızılı takımın gündeminde ve listesinde olan bir oyuncu olduğunu söyledi Bruno Fernandes'in. Levent Tüzemel, devam edelim. Biz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz değerli izleyiciler.

0: Salih Özcan, Beşiktaş'ın bir parçası olacağı için gurur duyduğunu söyledi.
1: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsünün bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
0: Beşiktaş'ta 3 yılını anlaşan Salih Özcan, geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'da 12 maça çıkmıştı. Salih, A milli formayla da 32 maçta bir gole imza attı.
2: Açıklamalarla devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekipte iznini erken noktalayıp Slovakya kampına katılan takım kaptanı Orkun Kökçü de bugün yine sabah saatlerinde açıklamalarda bulundu.
3: Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyelere oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlara oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyorum. Arada sırada aradım onu ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor. Biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz devam. Ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son 6 ay mıydı? O performansına devam etmek istiyorum. Ve ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonla oynamış, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey. Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz o Midtjylland'ı. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
2: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor golcü transferine yoğunlaştı. Bordo Mavili ekip Wolverhampton forması giyen Tolu Arakodore transferinde önemli bir mesafe kat etti.
4: Trabzonspor'da golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bordo Mavililer Wolverhampton forması giyen Nijeryalı santrfor Tolu Arakodare için görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Karadeniz ekibi 1.97 boyundaki golcü için İngiliz temsilcisine kiralama teklifi sundu. Wolverhampton'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ancak 25 yaşındaki santrforun maaşının tamamının karşılanmasını istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin bu şartı kabul ettiği ve tüm dikkatini oyuncuyu ikna etmeye çevirdiği belirtildi. Nijeryalı golcünün de Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Paolo Nacho ile bir görüşme gerçekleştirdiği, şehir, kulüp ve camia hakkında bilgi aldığı, transfere olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmazken görüşmelerde ciddi bir pürüz yaşanmaması halinde

0: Elinde Trabzonspor'un transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi. Wolverhampton'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arako Dare, Nijerya milli takımında da 10 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.
1: Ana haberde sırada borsa var değerli izleyenler. Borsada 4 büyük kulübün günü nasıl kapattığına bakacağız. İlk olarak Borsa İstanbul Spor Endeksi ile başlıyoruz. %2,48'lik bir yükseliş dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta ise %1,86 puanlık bir artışı görüyoruz. Fenerbahçe'deki %4,53'lük artışta bugün dikkat çekiyor. Galatasaray günü %1,01'lik bir artışla noktaladı ve son olarak Trabzonspor'un da yine %1,12'lik bir artışla günü noktaladığını borsada görüyoruz. Yeniden haberlerimize dönelim. İspanyol devi Real Madrid teknik direktörlük görevine Portekizli Jose Mourinho'yu getirmişti ve Mourinho göreve geldikten sonra özellikle milli oyuncu Arda Güler'in takımdaki rolü ne olacak çok fazla merak ediliyordu. Bu konuda netleşmeye başladı.
2: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho yeni sezon öncesi takımda sistem ve oyuncu düzeninde önemli değişikliklere hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının milli futbolcumuz Arda Güler'in sahadaki rolünü belirlediği öne sürüldü. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Mourinho orta sahaya iki yeni transfer yapılmasını isterken Arda Güler'i Fede Valverde ile birlikte sağ kanat rotasyonunun en önemli isimlerinden biri olarak düşünüyor. 21 yaşındaki milli yıldız Real Madrid formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta 6 farklı pozisyonda görev yaptı. Arda ise en fazla 10 numara ve sağ kanatta forma giydi. Skor katkısı açısından en verimli performansını sağ kanatta sergileyen milli futbolcu, bu pozisyonda oynadığı 35 maçta 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Arda 10 numara pozisyonunda ise 46 maçta 5 gol ve 9 asist üretti. Mourinho'nun yeni sezonda Arda Güler'i hücum hattının en önemli kozlarından biri olarak kullanması bekleniyor.
1: Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de Türk oyuncu geleneği devam ediyor. Lille son olarak Hollanda'da Nek Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
0: Başar Önal kariyerine Lille'de devam edecek. Fransa Ligi ekiplerinden Lille, Hollanda'nın Nek Nijmegen takımında forma giyen milli futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Lille, genç futbolcunun transferi için Nijmegen'e bonuslarla birlikte 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Lille'de Türk geleneği de devam ediyor. Başar Önal bu transferle birlikte Lille tarihinde forma giyen 7. Türk futbolcu oldu. Başar, Lille'de halen forma giyen Berke Özer'in takım arkadaşı olurken, daha önce de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Engin Verel Fransız ekibinde görev yapmıştı. Başar Önal yeni sezonda Lig 1'de göstereceği performansla Avrupa futbolunda kendisine yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
1: Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Jota Silva'nın yeni durağı Yunan ekibi Olympiakos oldu.
0: Jota Silva'nın yeni takımı belli oldu. Beklentilerin altında kaldığı Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Nottingham Forest'a dönen Portekizli futbolcu Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026-27 sezonunu Olympiakos'ta kiralık olarak geçireceği ve Yunan temsilcisinin satın alma opsiyonuna sahip olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 22 müsabakada görev yapan Jota Silva, siyah beyazlılara 5 gol katkısı sağladı. Nottingham Forest'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, yeni sezonda kariyerini Olympiakos'ta Santos formasıyla sürdürecek.
1: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz.

0: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
1: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
10: Reklam.
11: Spor Radyo.
12: Pasta Çaumeni, pasta ise İsmail Saibari'nin durumu belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası macerasında grubundan lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla elemiş, daha sonra da Kanada'yı turnuva dışına itmişti. 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Fransa Fas, İspanya Belçika, Norveç İngiltere ve Arjantin İsviçre.
13: Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması öncesi bu kez basın toplantılarına göz atıyoruz.
14: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo.
15: Sahada iki yetenekli takım olacak ama tur için sadece tek bir yer var. Dolayısıyla çok zor bir maç bizi bekliyor. Fas üst düzey oyunculara sahip harika bir takım. Buraya sadece oynamaya değil kazanmaya geldiler. Bu yüzden bu harika takıma karşı hazır olmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Mbappe konusuna gelince artık yaşadığı polemiği düşünmek istemiyorum. Kylian zihinsel ve fiziksel olarak çok güçlü bir adam. Şu an sadece maça odaklanmış durumda. Kendisini çok iyi hissediyor. O bizim kaptanımız ve arkadaşlarını da motive etme konusunda müthiş bir iş çıkarıyor.
16: Oui, c'est une très très belle équipe qui sont 6e au classement mondial.
17: Fas dünya sıralamasında 6. basamakta olan çok iyi bir ekip. Topa sahip olmayı seviyorlar ve kontra ataklarda çok başarılılar. Hem hücumda hem de savunmada tetikte olmamız gerekecek. Mbappe'nin maruz kaldığı ırkçı söylemlere karşı hepimiz maça odaklanmış durumdayız.

0: Tüm kalbimizle onun yanındayız. Irkçılığa karşı mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Hakem grubunun tamamının Arjantinli olmasına hiç odaklanmıyorum. Amacımız sadece bu maçı kazanmak.
1: De tout cœur avec lui. Il faut continuer à se battre contre le racisme.
2: Bah déjà quand vous dites on a réussi notre compétition.
3: Turnuvada başarılı olup olmadığımızı turnuvanın sonunda söylemeyi tercih ederim. Şu ana kadar yaptıklarımız harikaydı. Gerisi bonus diyen insanları dinlemek istemiyoruz. Çünkü daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. Bizim için tek bonus Dünya Kupası'nı kazanmak. Bu maçta tabii ki Fransa favori ama biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarı finale devam edebilmek için duvara karşı oynuyormuş gibi oynamamız gerekecek. Buraya kadar geldik. Daha da ileri gideceğiz.
2: Jouer pour aller en demi-finale.
4: Bueno, estoy muy contento por poder siempre ayudar al equipo.
5: Takımıma yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarım. Önemli olan asist yapmak ya da gol atmak değil. Skora katkıda bulunmak tabii ki güzel ama bence en önemli şey takım. Ben de takımımın kazanmasına yardımcı olabildiğim zaman mutlu oluyorum. Bu yüzden her zaman sorumluluk alırım. Bu maç her futbolcunun oynamak isteyeceği bir maç. Ben de tamamen hazırım.
4: Bueno, estoy muy preparado y nada, confío mucho en el partido mañana y sé que vamos a hacer las cosas muy bien.

0: Dünya Kupası'nın gündemi bu şekildeydi. Sırada basketboldan bir haber var değerli izleyenler. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kariyerine NBA'de devam etme kararı alan milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti.
1: Fenerbahçe formasıyla son yıllarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Tarık Biberovic kariyerine NBA'de devam edecek. Sarı lacivertli kulüp bir açıklama yaparak milli basketbolcuya veda etti. Yolun açık olsun Tarık Biberovic başlığıyla yayımlanan açıklamada henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'mize katılan Tarık burada yetişmiş, gelişmiş ve adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor. NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık ifadeleri kullanıldı. Kariyerine Dallas Mavericks'te devam edecek 25 yaşındaki basketbolcu için sarı lacivertliler sözleşmesinde yer alan madde kapsamında 2 milyon dolar fesih bedeli elde edecek. Tarık 2018'de forma giymeye başladığı Fenerbahçe'de 1 Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0: Teniste Wimbledon'da ise tek erkeklerde yarı finalistler belli oldu.
2: Sezonun 3. Grand Slam'i Wimbledon'da heyecan sona yaklaşıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın erkekler kategorisi çeyrek final maçları tamamlandı. Günün ilk maçında 114. basamaktaki Arthur Ferri, 10 numaralı İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Wildcard'la yarı finallere ulaşan 4. isim olan 23 yaşındaki Ferri, Wimbledon'da yarı finallere ulaşan 5. Britanyalı sporcu olarak da tarihe geçti.
3: Game 7 match Ferri. Resets to the 6-4, 7-6, 6-0.
2: Çeyrek finalin diğer karşılaşmasında dünya 3 numarası Alexander Zverev, Birleşik Amerikalı Taylor Fritz'le korta çıktı. Fransa açığın son şampiyonu Zverev, dünya 7 numarası Fritz'i 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon yarı finaline yükseldi. Zverev'le Ferri yarı finalde karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final maçı

0: Daysa dünya bir numarası Yannick Sinner, 8 numaradaki Novak Djokovic ile kozlarını paylaşacak.
1: Kısa bir ara değerli izleyenler, reklamların ardından ana haber devam edecek.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
7: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Fenerbahçe ile başlıyoruz değerli izleyenler. Vedat Muriç'in ardından kadrosuna bir santrafor daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye Serhu Giresi'den kötü haber geldi.
1: Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serhu Giresi Avrupa'da kalıyor. Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından bir santrforu daha renklerine bağlamak istiyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Borussia Dortmund'dan Serhu Giresi için temaslarını sıklaştırmıştı.

0: Alman basınının önemli gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Haberin detaylarında Girassi'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği kaydedildi. Deneyimli golcünün sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu ve bu bedelin 15 Temmuz'a kadar geçerli olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 3218 dakika sahada kalan Girassi, 46 maçta 22 gol 6 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe Avusturya kampında antrenmanlarını sürdürüyor. Şu anda da Sarı Lacivertli ekibin basın açık olarak gerçekleşen antrenmanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. Dün Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sarı Lacivertliler Admira Wacker'le karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin Admira Wacker karşısında 5-0 galip geldiği maçta golleri ise Cengiz Ünder, Milan Škriniar, Fred ve Rodrigo Becao kaydetmiş. Bir gol ise Admira Wacker'de kendi kalesine Gritao'dan gelmişti. Farklı bir Admira Wacker hazırlık maçı galibiyetiyle kamptaki çalışmalarına başlamıştı Fenerbahçe. Kamptaki ikinci hazırlık maçında ise Sarı Lacivertliler Polonya ekibi Pogon'la cumartesi günü saatler 20.30'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Kampta toplamda 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor Fenerbahçe ve kamp çalışmalarının ikinci etabı olduğunu hatırlatalım. İlk çalışmalar, ilk etap çalışmaları Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampında başlamış ve ardındansa Sarı Lacivertli ekip Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp çalışmalarına başlamıştı. Tabii bir yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle taraftarların gözü kulağı Mason Greenwood sürecinde dün akşam saatlerinde ilk olarak A Spor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş, ekip arkadaşımız bu ekranlarda Mason Greenwood gelişmesini paylaşmıştı. Ve Fenerbahçe'nin hem Marsilya ile hem de oyuncuyla şartlar konusunda anlaşma sağladığından Erdem bahsetmişti. Artık kısa süre içerisinde de Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u kadrosuna katması bekleniyor. Şu ana kadar yaz transfer döneminde 3 takviye yaptı Fenerbahçe. İlk takviyesi santrafora Vedat Muriç takviyesi olmuştu ama tabii talihsiz bir sakatlık yaşamıştı Topuk Yaylası kampında Vedat ve bu sebeple Avusturya kampında yok. Onun tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Amare Diouf yine Senegalli genç oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna katmıştı ve 3. takviye ise savunmaya Hollandalı oyuncu Nathan Ake ile olmuştu. Nathan Ake Hollanda milli takımı ile birlikte bir Dünya Kupası süreci yaşadı ve bu sebeple izni devam ediyor. Avusturya kampının kadrosunda bulunmuyor. Nathan Ake de tam 36 oyuncuyla Fenerbahçe Avusturya kampına gitmişti. Çalışmalar oldukça geniş bir oyuncu havuzuyla, kadrosuyla devam ediyor Fenerbahçe'de. Biraz fikstürden de bahsetmek istiyorum. Aslında bugün öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşmişti. Fenerbahçe sezonu başkentte Ankara'da Gençler Birliği maçıyla açacak ve Süper Lig'deki ilk hafta maçında Sarı Lacivertli ekip Gençler Birliği'ne konuk olacak. Ardından ikinci haftada iç sahada bu sezon ligde Kadıköy'de taraftarı önündeki ilk maçında ise Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek.

0: 3. haftada Samsunspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe ve yeni sezondaki ilk derbi maçındaysa 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. 5. hafta Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı bekliyor Fenerbahçe'yi. 6. haftada iç sahada Eyüpspor, 7. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçı var Fenerbahçe'nin. 8. haftada Corendon Alanyaspor'u konuk edecek kendi sahasında Sarı Lacivert ekipler ve ardındansa 9. haftada sezonun kendi adına 2. derbi maçında Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına gidiyor olacak ve sırasıyla iç sahada Göztepe, ardından Çorum deplasmanı, deplasmanda Kocaelispor, iç sahada Erzurum Futbol Kulübü maçı, yine İstanbul deplasmanı, bir aslında çok deplasman olarak da sayılabilecek bir elbette seyahat değil, Başakşehir deplasmanı bekliyor olacak Fenerbahçe'yi 14. haftada. 15. haftada Trabzonspor deplasmanı ve 16. hafta Kasımpaşa deplasman, 17. hafta Ahmet Sportif faaliyetler. Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürü de bu şekilde değerli izleyenler. 17 haftalık periyot Fenerbahçe'de bu şekilde. Tabii ki aynı fikstürü tam tersi olarak da Sarı Lacivertler ligin ikinci yarısında oynayacaklar. 34 haftalık uzun bir maraton ligde Fenerbahçe'yi bekliyor. Sarı Lacivertlerin ilk resmi maçı ise 22 Temmuz'da. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçıyla birlikte yeni sezonu açacak ve ilk resmi maçta ise konuk Polonya ekibi Górnik Zabrze olacak. 22 Temmuz Çarşamba akşamı Fenerbahçe taraftarı önünde Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi mesaisiyle beraber sezona merhaba diyor olacak. Yaklaşık 12-13 günlük bir süreç var artık sezonun ilk resmi maçına da. Biraz sezonu erken açmıştı Fenerbahçe bu anlamda, hazırlıklar erken başlamıştı. 22 Temmuz'daki Górnik Zabrze maçına kadar elbette transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. En az bir yeni transferi daha Fenerbahçe yönetimi Górnik Zabrze maçına kadar sonuçlandırmayı amaçlıyor. Tüm gözler Mason Greenwood'a çevrildi. Şu anda da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcılarından Dirk Kuyt'ı görüyoruz. Teknik ekibiyle bir istişare içerisinde İsmail Hoca antrenman esnasında. Anderson Tarisca şu anda yine kadraja giren isimlerden birisi Fenerbahçe'de. Marco Asensio'yu yine görüyoruz. Fenerbahçe'nin yeni sezonda da kuşkusuz en büyük kozlarından birisi olacak. Dünya Kupası sürecini noktaladıktan sonra izni sona ermişti. Milli oyuncular İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu da yine şu an devam eden antrenmanda, bu iki isim de ekranlara bu şekilde yansıdılar. Çağlar Söyüncü'yü de görüyoruz. Tam 36 oyuncu ile gitmişti Fenerbahçe Avusturya'ya. Geniş bir kamp kadrosu açıklamıştı İsmail Hoca. Bu anlamda çalışmalar bu şekilde sürüyor. Fenerbahçe Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında cumartesi günü saatler 20.30'u gösterdiğinde Polonya ekibi Pogon'la ikinci hazırlık maçını oynayacak. Biz de Fenerbahçe'ye dair kamptan yansıyanları elbette bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Sarı lacivertlerle sürdürüyoruz ana haberde gelişmeleri aktarmaya. Fenerbahçe'de İngiliz sol bek Archie Brown bugün kulüp kanalına Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Brown'un açıklamalarını izliyoruz.
1: How did I start my preparation? To be honest, I'm somebody that in the off season I never really stopped training. I think if you take too long.
2: Dürüst olmak gerekirse bu tatil süresince hiçbir zaman aralık vermedim, boşluk vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı sürdürdüm, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için 2 hafta sonra, yani lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması, o fitliğe yeniden ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarımı sürdürdüm. Spor salonunda fitness'ta çalışmalarım oldu. Koşum oldu, koşularım oldu. Yine bisiklet çalışmalarım, egzersizlerim oldu. Ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim kendi adıma, ama fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur. Sürekli olarak koşuyla başlanır. Koşu egzersizleri yapılır kampa başladığınız zaman, ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak ufak tabii ki taktiksel kısımlara da değiniyoruz. Ve hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira böyle de yapmamız şu anlamda doğru: yeni bir sistemle oynayacağız, yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor olmamız, bunları çalışıyor olmamız bana göre değerli. Hocamızla alakalı şunu söyleyebilirim: bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin. Dolayısıyla kendi fikirlerini anlatırken net bir şekilde bize izah ediyor ve anlatıyor. Bu da durumu daha da netleştiriyor. Biz oyuncular olarak hangi rollerde olacağız, hangi rolleri alacağız, hangi sorumlulukları alacağız saha içerisinde, tabii ki bu anlamda ne anlatmak istediğini, bize aktarmak istediklerini gayet net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu birkaç hafta içerisinde kendisiyle çalışıyor olduğumuz zamandan itibaren de ne istediğini, bizden ne beklediğini anlayabildiğimizi düşünüyorum. En azından oyun kimliğimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor, bunları bize net bir şekilde hocamız aktardı. Bu da tabii ki de pozitif bir durum oluşturuyor. Yeni sezonla alakalı olarak tabii ki şunu söyleyebilirim: ligi biliyorum, takımı biliyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin benim açımdan faydalı geçtiğini düşünüyorum ve yine tekrar etmek isterim ki heyecanlıyım. Tabii ki bu bahsettiğimiz şeyleri yaparsak, takım olarak mütevazi bir şekilde hareket edersek, takım olarak yapmak istediklerimizi yapabilirsek, futbolumuzdan keyif alabilirsek, ki en önemlisi bana göre bu, bana göre kupalar alabiliriz ki Fenerbahçe ayarında bir kulübün, bu kadar büyük bir kulüp zaten bütün kupalara talip olabilmeli, bunu başarabilmeli. Çünkü Fenerbahçe böyle bir kulüp. Taraftara mesajım şu olur: aslında aynı şeyleri söyleyeceğim yine. Sürekli olarak bizim yanımızda dursunlar, bize destek olsunlar ve sabırlı olsunlar. Bunu söyleyebilirim. Bize inansınlar taraftarlarımız, çünkü inançla her şeyi mümkün kılabiliriz. Harika bir takıma sahibiz, harika bir hocamız var, harika bir stadımız var ve tabii ki harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün etkenler, bütün unsurlar aslında bizde var.
0: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah Beyaz ekibin yeni transferi Alexander Nübel kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu ve transfer sürecinden Beşiktaş'taki hedeflerine dair önemli ifadeleri oldu.
3: Hello, this is Alexander Nübel. This is my first interview as a Beşiktaş player. The first contact, I was there at the World Cup with the German national team. And my agent called me and said, okay, Beşiktaş is interested. I said, okay, big club and crazy fans. That was the first what's coming in my mind when I heard about Beşiktaş. And then we had some good calls and chats with my agent and also with the guys from Beşiktaş. Yeah, I had some good chats and calls with the sportive director, with the coach. And then a good call with Eduard, also from Germany. It was a bit easier to speak with him. And yeah, that was the first steps with Beşiktaş. And afterwards, we had calls like every day or every 2 days. And the process, it's now after 2 weeks or three, was getting better and better. Eduard was telling me about the city, about the culture as well. I asked some teammates of Istanbul and how is the life here. And then I decided to come here. I would say the most for sure Schalke was the first big step in my career with 18 years old. And then the fans are there also passion and full of emotions, and in Stuttgart as well. So I would say these two clubs prepared me to come to Istanbul, and we will see how the atmosphere will be here, because it's my first time. First of all, yeah, I want to win the derby. I want to feel the atmosphere, I want to feel the energy, and then we will see what happens here during the season. But yeah, I'm ready, I'm excited to play here and have good games. For sure, Manuel Neuer, I was young in the age and he was getting better and better. A big influence of my style and of my learning was also Ralf Fährmann, number one goalkeeper Schalke.

0: taught me a lot. And then I tried to play my own style, not so spectacular, more calmness, but I want to save the balls. That's the most important. And yeah, you will see it here. I'm always calm, want to save every ball, want to play football with the team, and then we will see, and want to help also in the box to get the balls from the crosses, from the corners, and that's my strength. First of all, the result was horrible for us, for Germany. We lost against Paraguay, not good with a shootout. Nevertheless, the experience to be a part of the squad for the World Cup is big for every child. It's a big achievement when you are in the squad, so especially also for Germany. And I've learned a lot in the big country. We played in America and then Canada. So yeah, had a lot of learnings with the squads to help the team as a third goalkeeper. Also not easy, but the time was at one point hard with the result. On the other hand, but good experience for me. Mentally strong, because if you do a mistake, it's most of the time a goal, and that's why you need to be mentally strong. And that's the most important. The fans most of the time help me to get out of some bad situations and gives me energy to move forward.
1: Beşiktaş fans will notice in your game.
0: Yeah, I said it also before. I'm calm. I'm not so spectacular. I want to save the ball in my style. I want to help the team also in the box for the crosses, for the corners, for everything. And then to defend with my defenders in front of me, to have fun together, that we have a lot of clean sheets.
1: And finally, what message would you like to send to the Beşiktaş fans?
0: Hey, Beşiktaş fans, finally I'm here. I'm very excited to be here, to see you in the stadium, to play my first game here, and I'm looking forward to see you. Regards.
2: Alexander Nübel Beşiktaş'ın kulüp tarihindeki 3. Alman kaleci oldu.
3: Beşiktaş kalesini yeniden Alman bir file bekçisine emanet etti. Bayern Münih'ten 3 yıllığına transfer edilen 29 yaşındaki Alexander Nübel, Raymond Aumann ve Loris Karius'un ardından kulüp tarihinde forma giyecek 3. Alman kaleci oldu. Nübel ayrıca Beşiktaş'ın tarihindeki 14. Alman futbolcu ve 202. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Felix Udokai'nin takımda kalması halinde Beşiktaş yeni sezonda kadrosunda 2 Alman futbolcuya sahip olacak. Alexander Nübel aynı zamanda siyah beyazlıların bu yaz transfer dönemindeki 4. takviyesi oldu. Beşiktaş kulübü tarihinde en fazla Brezilyalı futbolcuya forma giydirdi. Siyah beyazlılar bugüne kadar 25 Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katarken Almanya 14 futbolcuyla ikinci, Portekiz ise 10 futbolcuyla 3. sırada yer aldı.
2: Devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekibin yeni transferlerinden bir diğer file bekçisi Doğan Alemdar da siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu.
4: Ya tabii ki çok heyecanlanmıştım doğal olarak. Bir an kendimi o statta, o taraftarın önünde hayal ettiğim zaman birkaç saat kendime gelememiştim doğal olarak. Çünkü her gencin hayali burada olmak. Benim yerimde olmak isteyen binlerce insan var, milyarlarca. Ve ben de elimden geldiğince inşallah bu formanın hakkını vermeye hazırım. Ya tabii ki futbola okul takımından başladım. Sonrasında Kayserispor altyapısında görev aldım. Sonrasında 15 yaşında ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. Sonrasında 18 yaşında ilk Süper Lig maçıma çıktım. 19 yaşında Ren kulübüne transfer oldum 3,5 milyon euroya. Ve sonrasında tekrardan Ren'de 2 sezon oynayıp 1 sene Tura'da oynayıp sonrasında milli takıma gittiğim zaman orada talihsiz bir sakatlık geçirdim ve sonrasında tekrar Ren kulübünde devam ettim. Ve sonrasında Başakşehir'e geldim. Başakşehir'e geldikten sonra da tabii ki oynamak istiyordum. Çünkü hedeflerim, hayallerim var. Benim hedeflerim hayallerimden büyük çünkü. Hani çünkü daha genç bir ismim diyemem kendim ama 23 yaşındayım. A milli takımda oynadım 2 kez. Bu benim için inanılmaz. Tek hedefim şu anda inşallah Beşiktaş forması altında elimden geldiğince güzel başarılar yakalayıp Beşiktaş'ımızın başarısı için, sonrasında takım arkadaşlarımın başarısı için, sonrasında kendim için bu fedakarlıkları yapmak zorundayım. Çünkü hedeflerim her zaman var. Hayat çerçevesi doğrultusunda. İnşallah da

0: Beşiktaş'la birlikte uzun yıllar şampiyonluklar, kupalar dolu senelerimiz olur taraftarlarımızla birlikte. Kayserispor'da erken yaşta görev almaya başladım. Sonrasında kaptanlık pazmanına taktım. Sonrasında geçmişte bulunduğum takımlar, Avrupa tecrübesi, milli takım tecrübesi, bence büyük takım tecrübesini en iyi şekilde göstermeye çalışacağım. Yeri gelecek abi olacağım, yeri gelecek kardeş olacağım. Saha içinde tüm arkadaşlarıma elinden geldiğince yardımcı olacağım. Umarım hani taraftarlarımız da maçlardan sonra onları mutlu şekilde uğurlamayı umuyoruz. Ve ben bunu bence güzel şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Hikayenin sonu çok güzel olacak diye inanıyorum. Yani çok çalışacağız, çok zaman harcayacağız ve en önemlisi sahada mücadele edeceğim. Ondan yana hiç şüpheleri olmasın. Çünkü çalışarak bir şeyleri başardım ve bunların iyi sonuçlanacağını her zaman gördüm. Ne olursa olsun. İnşallah onları ve maçlardan sonra mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Ve umuyorum ki benim için Beşiktaş kariyerim şu andan itibaren başlıyor. İnşallah çok güzel bir sonumuz olur.
1: Evet, iki yeni transfer Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ın açıklamaları bu şekildeydi. Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor ve siyah beyazlar Slovakya kampında yarın iki hazırlık maçı oynayacak.
2: Beşiktaş Slovakya kampında yoğun temposuna devam ediyor. Siyah beyazlılar çalışmalarını iki hazırlık maçıyla sürdürecek. İlk karşılaşma Avusturya ekibi Mattersburg'la oynanacak ve saat 18'de başlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibi 19.30'da ise Polonya temsilcisi Witzew Łódź'la karşı karşıya gelecek. Papel Stadyum'da oynanacak mücadeleler 35'er dakikadan iki devre halinde yapılacak. Beşiktaş ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Girmot'u 2-1 mağlup ederken ikincisinde ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 ile 0-0 berabere kaldı.
1: Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçiyoruz. Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla özellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın ise Davinson Sanchez'le ilgili planı belli oldu.
3: Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılı yönetim Kolombiyalı stopere gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren 30 yaşındaki savunmacıya Serie A ekipleri Como ve Inter talip oldu. Menajerler aracılığıyla temaslarını sürdüren Como'nun 20 milyon euroluk teklif hazırladığı, Inter'in de Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtildi. Ancak Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı ile birlikte savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Davinson Sanchez için satılık değil kararını ilgili kulüplere iletti. Galatasaray'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 4,5 milyon euro kazanan Kolombiyalı futbolcunun yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
1: Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral adı Bordo Mavili takımla anılan eski takım arkadaşı Gianluca Prestiani hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Sidney Cabral Benfica'dan takım arkadaşı olan Gianluca Prestiani'yi Trabzonspor'da görmek istiyor. Portekiz basınından Record'a konuşan Cabral, "Umarım Trabzonspor'a gelir. Çünkü çok önemli özelliklere sahip bir futbolcu. Eğer Trabzonspor'a gelirse hücum hattımıza hem enerjisi hem de kalitesiyle büyük katkı sağlayacaktır. Onunla yeniden oynamak için de sabırsızlanıyorum." dedi. 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Trabzonspor yönetimi titiz bir mesai yürütüyor. Benfica'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sunan Bordo Mavililer, Benfica'yla temaslarına devam ediyor. Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Prestiani'nin Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor genç yıldızın transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
1: Ana habere Dünya Kupası köşemizle devam ediyoruz.

0: Artık maçta son anlar. İsveç atağı. Göker Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin bir diğer ayağında ise iki Avrupa ülkesi Belçika ile İspanya yarın saat 22'de kozlarını paylaşacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali ikinci maçı İspanya ile Belçika arasında Los Angeles'ta oynanacak. Dünya Kupası'na H grubunda başlayan İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla golsüz berabere kalırken Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 yenerek grubu lider tamamladı. Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen Kırmızılar, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. Dakikada gelen golle yenerek çeyrek final biletini aldı. Luis de la Fuente'nin ekibi 2026 Dünya Kupası'nda kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Turnuvanın bir başka Avrupa temsilcisi Belçika ise tam anlamıyla sonradan açıldı. Rudi Garcia'nın öğrencileri G grubunda Mısır'la 1-1, İran'la da 0-0 berabere kaldıktan sonra Yeni Zelanda'yı 5-1 yenerek üst tura çıktı. Senegal karşısında 2-0'dan 2-2'yi yakalayarak maçı uzatmaya taşıyan ekip 120+5. Dakikada penaltıdan gelen golle son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yi 4-1'lik skorla yenen Belçika, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya-Belçika mücadelesinin en merak edilen kısmı gol sayısı olabilir. Belçika grupta oynadığı ilk iki maçta sadece bir kez gol sevinci yaşamış, o golü de rakip kendi kalesine göndermişti. Fakat sonradan açılan ekip son 3 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı. İspanya'nın henüz kalesinde gol görmediği düşünülürse ceza sahalarından hareket eksik olmayacak gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası boyunca 4 gol kaydeden Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından. Belçika'da ise en golcü isim 3 gollü Romelu Lukaku. Ketelare, Tielemans ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Trossard'ın ise 2'şer golü bulunuyor.
1: Dünya Kupası'nda bir günlük aranın ardından çeyrek finalle heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek ve bizler de Aspor ekibi olarak sokağa çıktık ve futbol severlere çeyrek final eşleşmelerindeki görüşlerini sorduk. Bakalım hangi yanıtları vermişler.

0: 2026 Dünya Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. 8 takım çeyrek finalde yarı finale yükselebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Maçların olasılıklarını, turnuvanın favorisini ve de gol kralını taraftarlara soruyorum. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Evet. Çeyrek finalde Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Tabii. Tek tek başlayalım. Fransa, Fas kim kazanır?
1: Ben ortada diyorum o maç. Ortada Fransa tam favori gösteriyorlar ama Fas da sürpriz yapabilir yani.
0: İspanya, Belçika?
1: İspanya. Ben İspanya diyorum ona.
0: Norveç, İngiltere?
1: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
1: Ben tabii tuttuğum takım Arjantin. Yıllardan çocukluğumdan tutuyorum. Arjantin istiyorum tabii. Arjantin diyorum onu da.
0: Kupayı kim kazanır?
1: Ben Arjantin final diyorum.
0: World kralı kim olur?
1: Onu bir şey diyemem. Ondan sonra Harry Kane de güzel. Onu takip ediyorum ben. Öbürünü takip...
0: Messi 8 golde, Harry Kane 6 golde.
1: Harry Kane diyorum.
0: Fransa pas kim kazanır?
2: Abi Fransa'nın hücum hattı çok kuvvetli hani. Mbappe'si, Dembele'si, Barcola'sı falan. Bence Fransa zorlanmaz hani. Finali de görür bence.
0: İspanya, Belçika kim kazanır?
2: Abi İspanya daha önde ya. Orta sahası olsun hani, her şey olsun.
0: Norveç, İngiltere?
2: Abi ben orada Norveç'in turu alacağını düşünüyorum ya. Kalecileri hani Haaland falan, Sherlock. Onların da kadrosu güzel. Bence Norveç yener maçı.
0: Arjantin...

0: İsviçre. Abi Arjantin bu araların zorlanıyor. Son dakika maçları koparıyor. Ama Arjantin şaşırtmaz ya. Arjantin de yener İsviçre'yi.
1: Finalde kimler olur?
0: Bence yine geçen seneki gibi bir Fransa-Arjantin maçı izleyeceğiz.
1: Şampiyon?
0: Ben Fransa'yı destekliyorum.
1: Gol kralı kim olur peki?
0: Gol kralı...
2: Şu an Messi önde 8 golle.
0: Ya bence Messi olabilir ya.
2: Mbappe'yi de.
0: Aynen Mbappe'yle beraber yarışırlar. Ama bence Messi olur gol kralı ya.
1: Fransa, Fas. Kim kazanır?
3: Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa en büyük kupa favorim. Bu daha önceden de böyleydi. Fransa kazanır.
1: İspanya, Belçika.
3: İspanya kazanır. Tecrübesiyle kazanır. Belçika da iyi ama İspanya'yı bu sene bu kadar çok iyi demiyorum.
1: Norveç, İngiltere.
3: İngiltere.
1: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin.
1: Final.
3: Final Arjantin, Fransa.
1: Kim kazanır?
3: Fransa.
1: Turnuvanın gol kralı kim olur? Mbappe 7, Messi 8 gol, Harry Kane 6.
3: Şimdi Mbappe'nin geldiği seri fikstür ağacına baktığımızda daha zorlu maçları var. Arjantin'in geldiği tarafta daha kolay rakipler var. Messi olur gol kralı.
1: Fransa-Fas karşılaşmasını kim kazanır?
4: Bence Fransa 2-1 gibi bir skor olacağını düşünüyorum.
1: İspanya-Belçika?
4: Onda da İspanya bence rahat tutular.
1: Norveç-İngiltere diğer tarafta?
4: Ya ben Norveç diyorum ama bence İngiltere alacak.
1: Arjantin-İsviçre yine karşı tarafta?
4: Bence Arjantin abi.
1: Finali kimler oynar?
4: Ben ya tahmin yapmıştım. Bence... Ben gönlüm Arjantin ve İspanya. Finalde inşallah Messi'nin golüyle Arjantin kazanır.
1: Gol kralı kim olur?
4: Ben Messi diyorum.
1: Fransa Fas kim kazanır?
5: Abi bence Fransa kazanır.
1: İspanya Belçika?
5: İspanya alır abi.
1: Norveç İngiltere?
5: Bence Norveç kazanacak abi. Birazcık şey böyle, ben Haaland'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Norveç kazanır.
1: Arjantin İsviçre?
5: Onu da Arjantin alır bence.
1: Peki finalde kimleri görürüz?
5: Abi bence Arjantin İspanya finali olur. İspanya kazanır.
1: Gol kralı kim olur turnuvanın?
5: Bence Messi olacak.

0: Fransa Fas kim kazanır?
1: Abi Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Mbappe çok formda. İyi iş yapıyorlar Olise ile beraber asist gol olarak. Yani Mbappe Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum yani.
0: Fransa Fas.
2: Fransa alır abi. Mbappe 2 tane atar en az.
0: Fransa Fas.
3: Ben de Fransa diyorum. En az 1 atar bence.
0: İspanya Belçika kim kazanır?
3: İspanya diye düşünüyorum.
0: İspanya Belçika.
2: İspanya abi.
1: İspanya kazanır.
0: Norveç İngiltere.
1: Haaland şu anda çok iyi. Bence sürpriz bir maç olacak ve yani Norveç kazanacak.
0: Norveç mi İngiltere mi?
2: Abi bence Norveç kazanamayacak, İngiltere alır.
0: Norveç mi İngiltere?
3: Ben Norveç diyorum abi.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Abi Messi takımı taşıyor, süper oynuyor. Yani Arjantin'in takımı geçeceğini düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Arjantin mi İsviçre mi?
2: Abi Arjantin, Messi penaltıyla bence kazandıracak maçı.
0: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin abi ya, Messi'ciyiz.
0: Peki finali hangi takımlar oynar?
1: Abi İspanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Şimdi fikstür hangisi hangisiyle eşleşecek tam hatırlamıyorum ama karşısına Arjantin gelebilir.
0: İspanya Arjantin mi? Evet. Sence?
2: Abi Fransa Arjantin olabilir.
3: Ben de İspanya Arjantin gibi düşünüyorum ya.
0: Peki son soru, turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Abi bence Mbappe bırakmayacak. Messi geçecek ve gol kralı olacak.
2: Abi Haaland olacak bence ya.
3: Ben Messi diyorum.
0: Fransa, Fas.
4: Abi Fransa kesinlikle alır gibi duruyor da Fas da böyle bir anda bir sürpriz yapabilir, bekliyorum ben Fas'tan yani.
0: Kim kazanır?
4: Fransa kazanır diyorum ben.
0: Sence?
5: Fas iyi oynuyor son maçlarda ama Fransa favori şeyin ama

0: pas kazanır.
1: İspanya, Belçika.
2: İspanya çok kötü ya sanki. Öyle geliyor bana ama yine alır bir şekilde, bilir şekilde kazanır gibi geliyor İspanya.
0: İspanya alır.
1: Norveç-İngiltere karşılaşması.
2: İngiltere diyorum, benim favorim.
0: Norveç alır.
1: Yine karşı tarafta bu. Arjantin-İsviçre.
0: Arjantin şampiyon olur bence. İyi gidiyor.
1: O zaman finalde hangi takımlar karşı karşıya gelir?
2: Finalde bence Arjantin-İngiltere izleyeceğiz. Öyle olmuyor mu?
1: Arjantin-İngiltere aynı.
2: Aynı şeyde, Arjantin, aynı tarafta. O zaman Arjantin-Fransa olacak yine.
0: Aynen, Arjantin-Fransa olacak.
1: İki turnuvanın gol kralı kim olur? Messi çok formda. Haaland, Harry Kane, Haaland.
2: Tabii ki Messi. Goat, bir numara.
0: Mbappe olur bence. Messi iyi ama Mbappe.
1: Fransa, Fas. Kim kazanır?
3: Fas.
1: İspanya, Belçika.
3: İspanya.
1: Norveç, İngiltere.
3: Norveç.
1: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin.
1: Finalde kimler olur?
3: Arjantin, Fas. Sürpriz final bekliyorum.
1: Peki turnuvanın gol kralı kim olur?
3: Messi.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: enerji olsun. Reklam. A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
0: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Bir reklam.
0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Dünyası. Parafın katkılarıyla
12: 1985 yılında boks ringlerinde daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costa Moto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
8: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
13: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sekizinci ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayakçı falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, Dodo karşısında Süleyman'a yerden oynadı, ceza sahası Raspadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa. Yunus Musa gidiyor. Yunus Musa. Yunus Musa. Kaleye doğru. Christensen. İkinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori. Raspadori. Raspadori. Bir şut daha geldi. Dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli. Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan. Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli. Dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina bir zafer önde. Musa, Musa'dan pas, Raspadori, açı kapandı, Raspadori, şut şansı, Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor, Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı, Gudmundsson, Mandragora geldi şimdi, Mandragora! Sportiello ve Konner, harika vurdu Mandragora. Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya plasesi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlar da gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Komutso. 82. dakika biter.

0: yaparken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zapakosta sağ kanattan çok etkili geldi, çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi de
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lukumi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froiler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froiler dışarıya. Çok büyük şans. Froiler. Froiler. Orta. Bernardo eskiden Rov'a doğru bir pas oldu bu. Rov güzel çekti. Buldu açıyı. Rov'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rov dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım, tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Çelinski kendi kalesine.

Bernardeski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeski vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.

0: Aradan Diouf'a doğru iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, daldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccini'de. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan. İyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağını kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisa. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Rijbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzandı köşeye, korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Mario Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda buldu, gollerle 2-1 mağlup ediyor.
2: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma.

0: forma. Sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta. Kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat. Yine Parma etkili geliyor. Orta geldi. Kafa vuruşu. İlk olarak savunmadan seken topa vuruş. Dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor sağ solu. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita. Keita geçti rakibini. Keita. Keita'nın şutu kaleci. Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa. Lamine Keita. Nicolussi sağ kanada. Dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden. Tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Di Lorenzo. Tano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli.

0: Martinez'e kalesinde.
1: Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruşu Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi iyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı, 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart. Yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund, Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund, Hoylund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu Napoli Diego Armando Maradona Stadyumunda.
3: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane Mykers ve gol. Hücumunda golü buluyor Milan. Sane Mykers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Mykers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane

Strikers. CSA'dan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu alana yolladı. Mina kafayı vurdu, Borelli tamamladı, bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito, Salemakers baskıyla aldı. Yerden pası Enkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Enkunku. Rabiot yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabiot aldı yine. Cezalını Rabiot çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalına Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut. Son anda Menyan. İkinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemakers yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü. Şimdi Fofana cezalını sıyrılamadı. Salemaker çevirdi. Mina kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu top dışarıda. Tekrar Salemaker söndü sola. Leao. Leao cezalına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Salemakers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Munera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı. İlk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Ruzeta bekliyor.
Navarro. Navarro cezalığına Guruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Guruzeta, kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo, cezalığını ve gol.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şansı arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabata. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası. Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Jose Gaya, Copete, Muhtar Diabkabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia ata, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor Diego Lopez. Yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Herrera'nın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal'de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir verkaç. İyi verkaç. Balde çaprazda yana alar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncuyla geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde, orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda boçalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denedi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vazquez. Ramazani. Vazquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vazquez. İyi çevirdi o da. Vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama

0: dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş, kaleci Dmitrievski. Müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı, Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting, ikinci lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal

0: Süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torrensi atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Onur Özkan ve Emre Eren konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair tüm gelişmeleri Aspor ekranlarında değerlendireceğiz. Onur Özkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Kerem.
0: İyi yayınlar olsun Emre Eren, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Fenerbahçe ile bir açılış sağlayalım. Fenerbahçe'de Marsilya ile bir anlaşma durumu söz konusu. Tabii ki Mason Greenwood için. Sarı lacivertli kulübün İngiliz yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Özellikle dün akşam itibariyle bu konuyu netleştirdiğimizi sizinle paylaşmıştık. Ama son birkaç saat içinde özellikle L'Equipe'in, Fransa medyasının önemli spor gazetesi L'Equipe'in, Atletico Madrid'in de transfer için devreye girdiği konusunda bir takım haberleri var. Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği yıllık ücret son derece iyi, tatmin edici bir seviyede. Bilmiyorum Atletico Marsilya ile anlaşır mı ama Fenerbahçe'nin ödediği parayı ödeme ihtimallerinin düşük olduğu kanaatindeyiz. Onu belki söylememiz lazım. Ama burada Fenerbahçeliler de o haberi gördükten sonra biz doğrulatamadık, onu söyleyeyim. Onur doğrulattıysa onu bilmiyorum. Transferin bitme ihtimali yüksek. Ama imzalar atılmadan her şey bitmiş gibi de davranmamak, düşünmemek, sakinliği korumak gerekiyor. Onur Özkan, elimizde yeni bilgiler ne?
1: Şöyle söyleyeyim, yayına girmeden önce Fransa'nın herhalde en ciddi yayın organı diyebiliriz. Evet. L'Equipe için bir son dakika bilgisi girdiler. Atletico Madrid, ki aslında 15 gündür falan Greenwood'la ilgilendi, yazılıp çiziliyordu. Atletico Madrid'in Marsilya kulübüne Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamın aynısını teklif ettiğini, yani bonuslarla 40-45 bin euro seviyesinde bir rakamdan bahsediyoruz. Artı Greenwood'a da resmi teklif yaptığını son dakika bilgisi olarak geçti. Ben yayına girmeden önce hani kulübe yakın birkaç kişiyle konuşma fırsatı bulabildim. Onlar da tam emin değiller. Hani %100 yöneticilerden bilgi alamamışlar ama bir endişe var şu an Fenerbahçe kulübünde. Yani Fransız basınına göre kesin bir şekilde bir teklif var. Benim de duyduğum bir teklif olduğu yönünde. Tabii ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin teklifi net 10-11 milyon euro civarında Greenwood'a, bonuslar hariç.
0: Çok önemli bir teklif.
1: Çok önemli bir rakam, 10-11 milyon euro. Atletico Madrid'in bu rakamı vermesi imkansız. Onların teklifi öğrendiğim kadarıyla net 6-7 milyon euro civarındaymış. Ancak tabii ortada bir proje var. L'Equipe'e göre Diego Simeone konuşmuş direkt Greenwood'la ve şu ifadeyi kullanmış. Seni yeni Griezmann'ımız yapacağız demiş. Yani Griezmann'a verilen rolü takım içinde sana vereceğiz ifadesini kullanmış. Bu tabii bir oyuncu için cezbedici olabilir. Atletico Madrid'in bulunduğu durum, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, La Liga'da oynaması falan, hani oyuncunun aklını karıştırabilir mi? Karıştırabilir. Şimdi bu sabah itibariyle biz artık Greenwood Fenerbahçe'ye yarım adım uzaklıkta diyorduk, öyle düşünüyorduk. Çünkü tamamen anlaşmalar sağlanmıştı ve
2: uzaklaştı mı biraz?
1: Biraz uzaklaştı. Yani olay şuna kalmıştı. Ödeme planı ve United'ın payıyla alakalı bazı görüşmeler vardı. %40'lık payla alakalı. Artık tamamen anlaşmalar prensipte bitmişti. Bu an, şu an itibariyle Greenwood, Atletico Madrid işi ciddi. Yani buradan Fenerbahçe döndürebilir mi? Ya da yeni bir Lookman makası mı yaşanır? Adem Alukmun konusunu hatırlayalım. Fenerbahçe yine yüksek maaş teklif etmişti oyuncuya.
2: Son dakika
1: Atletico Madrid. Ama son dakika Atletico Madrid bir proje koyup ortaya almıştı. Şimdi açık konuşalım. Bizim kulüplerimizin en büyük kozu para. Yani bir numaralı silahımız para, bunu kullanıyoruz. Doğru. Fakat bazı oyuncular, evet, paraya önem veriyor tabii ki. Herkes bu işi para için yapıyor ama bir de proje geldiği zaman önlerine, o zaman fikirleri değişebiliyor. Şimdi Roma konusunda Fenerbahçe net avantajlıydı. Roma'nın ortaya koyacağı proje çok etkilemeyebilir Greenwood'u. Çünkü Fenerbahçe Roma kadar büyük bir kulüp.
2: Evet.
1: Hani ekonomisi daha güç,

0: kötü bir olabilir hatta şu an Fenerbahçe Roma'dan. Ama Atletico Madrid başka seviye bir takım, bir Şampiyonlar Ligi takımı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe için bir endişe verici durum var. Sabahki kadar rahat bir şekilde Greenwood Fenerbahçe geliyor diyemiyoruz şu anda. Biraz da temkinli davranmak zorundayız. Sanırım bu gece, yarın sabah bu iş netleşir gibi duruyor. Çünkü yanlış bilmiyorsam bu hafta sonu ya da salı gününe kadar Marsilya kampa gidecek. Ve Greenwood kampa gitmek istemiyor.
1: Salı günü gidecekler.
0: Salı günü olmasa da Greenwood kampa gitmek istemiyor. Ve kulübüne netleştirin hani salı gününe kadar. Ben de yeni takımıma katılayım demiş. Takip ediyoruz sürekli. Ben de telefonuma bakacağım hani bir şey olursa yayın içinde. Ama dediğim gibi şu anda Atletico Madrid masada ve Fenerbahçe için bir tehdit gibi gözüküyor.
2: Fenerbahçe ile Marsilya arasında bir anlaşma var.
0: Var.
2: Evet, planlanan, ekranda da ifade ettiğimiz gibi, oyuncunun mümkün olduğunca kısa bir süre içinde İstanbul'a getirilmesi. Ama Atletico Madrid'in ilgisi oyuncu için yeni bir opsiyonun da açıldığı anlamına gelir. Fenerbahçe'nin belki ödediğine yakın bir para Atletico ödemek istemeyebilir. Ama Atletico Madrid'de kabul etmek gerekir ki herhangi bir Süper Lig takımına oranla daha cazip forma giymesi. Bakalım Greenwood'un kararı ne olacak, onu göreceğiz.
1: Bugün aslında beklediğimiz iki tane haber var.
2: Evet.
1: Yani sadece Greenwood değil, bir de Beşiktaşlılar da bekliyor yani Trossard.
2: Evet.
1: Yani orayı da bekliyoruz. Şu anda yemekteler ve temsilciler geldi. Yani iki tane çok önemli an meselesi. Belki de yayınımızın içinde bir anda iki haberden biri gelebilir.
2: Olabilir.
1: İki haber birden gelebilir, iki haber de gelmeyebilir. Ama Greenwood üzerine baktığımız zaman, şimdi sevgili Onur, kendini Greenwood'un yerine koy.
0: Evet.
1: Yaşın 24. Bu kadar büyük bir özelliklerim var ve dünya futbolunda ses getirebilecek bir kabiliyetim var, bir yeteneğim var. Bunu çok net görüyorsun. Bir kulüp sana 11 milyon euro veriyor. Bir proje kulübü sana 7 milyon euro veriyor. Buradaki tercih de biraz oyuncuya kalıyor. Yani orada oyuncu o tercihleri çok doğru kullanmak zorunda. 24 yaşında para mı, yoksa ileriki yıllarda çok büyük para mı?
0: Ama zaten Atletico'da bezelye vermiyor. Onlar da bir para veriyor.
1: Tabii
0: 7 milyon euro da çok sağlam bir para yani.
1: Tabii onlar da çok ciddi para veriyorlar ama hani baktığım zaman ben biraz da Atletico bu işin üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyorsa,
0: evet,
1: ben bu oyuncunun senin söylemlerinden bir tık daha yukarı çıkartabilirim. Yani şunu söyleyebilirim. Evet, çok yakındı Fenerbahçe Greenwood ama acaba olmuyor mu? Bu konuda gelebilir ortaya.
0: Yaşada şöyle bir şey olabilir. Fenerbahçe eğer Atletico çok ciddiyse, dediğin gibi bir rakam artımına gidebilir. Yani artık Greenwood'un tamamıyla hayır diyemeyeceği bir şeye dönüşebilir iş.
1: O da olabilir.
0: Yani Fenerbahçe adına bir ekstra maliyet, bir külfet de doğabilir sanki.
1: Ama ben de bir futbol paydaşı olarak Greenwood'u Fenerbahçe'de izlemek isterim açık ve net. Yani 24 yaşında geçen sene müthiş goller atmış, müthiş goller attırmış. Çok özelliği var. Yani Fenerbahçe camiasını müthiş bir şekilde toparlayabilecek, o kapasiteye getirebilecek ve Osimhen etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Yani şimdi geçen sene Osimhen Galatasaray'a geldiğinde o 75 milyon euro acaba Galatasaray takımı verecek mi? Nasıl verebilir? Ya başkan bu sorumluluğun altına nasıl girir? Söylemlerinde bulunuyorduk ve başkan getirdi. Ve dedik ki Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'in en değerli takımlarından biri haline gelmiştir. Osimhen'i durdurmak kolay değil dediğimiz, ama bugün de döndüğümüz Greenwood özelinde çok değerli işler yapabilecek. Bir de bunun arkasında şöyle de bir durum var. Watkins konuşuluyor, başkanın Sörlot hamlesi konuşuluyor, bu kulübün içerisinden konuşuluyor bunlar. Yani burayı da çok değerli bir santraforla süsleyebilirseniz, ya önümüzdeki sene çok doğru işler yapabilecek bir Fenerbahçe ortaya çıkabilir.
0: Başka bir nokta daha var. Şimdi şunu diyebilirsiniz başka bir oyuncu için belki. 40 milyon euro bir oyuncu alamadınız ama bütçeniz var. O gider, başkasını alırsınız. Yani öyle bir şey olur ama Greenwood'da öyle bir şey söz konusu değil.
1: Evet.
0: Yani Greenwood'un yetenekleri ve şu anki maliyetini göz önüne aldığımızda bence saçma bir şey var ortada. Hani Greenwood 40 milyon euro etmez. Çok daha fazlası eder.
1: Bence
0: o anlamda
1: de
0: söylüyorum. Hani
1: ama eksiler de
0: işte
1: var.
0: O yüzden
1: tırnak
0: yani Greenwood'un maliyetini düşüren bazı sebepler var şu anda hepimizin bildiği. İşte 2022'de yaşadığı olaylar, İngiltere'ye şu anda kulüplerin onu kapalı olması, halen birçok kulübün ona güvenmemesi gibi.
1: Sadece
0: gibi
1: o konu değil Onur. Bir de şu konu da var Greenwood'da. Yani milli takım özelinde de bir problem var. Covid'de kuralları çiğnemiş.
0: Evet, çok. Yani
1: milli takımla ilgili
0: Philip
1: büyük bir tepki
0: beraber
1: almış. Tepki
0: Philip
1: aldıktan
0: beraber, evet,
1: sonra hatta kendisi gitmek istememiş.
0: Yani kulüplerin, Avrupa kulüplerinin gözünde sorunlu bir profil. O yüzden de yeteneklerinin ölçüsünde çok düşük bir bonservisi var. Yani Fenerbahçe Greenwood'u kaptırırsa aynı para yeni bir Greenwood bulamaz.
1: Bir de
0: o yüzden söylüyorum.
1: Bir de Aziz Yıldırım için büyük bir problem olur. Çünkü Aziz Yıldırım bu transferde çok netleşti.
0: Evet.
1: Yani bu transferi bitirmek için her türlü enstrümanı ortaya
0: koyuyor.
1: Hatta
0: bugün Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımında arkası dönük bir tane insan vardı. Erkek yani,
1: evet,
0: Greenwood olduğu söyleniyordu.
1: Evet.
0: Bir transfer
1: öyle
0: mesajı.
1: Diyorlardı.
0: Çok benziyor.

0: Çünkü yani bir de.
1: Şimdi camia bu kadar hareketlenmişken, bu Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu beklerken, burada bu oyuncuyu elinizden kaçırmanız demek çok ciddi bir şekilde tepki almanıza sebep verebilir.
2: Şu da var, tepki %100 olur. Çünkü kulüp, yani taraftar çok istiyor. Hakan Safi ortaya bu ismi attığı evet. için taraftar istiyor.
1: Ama kulüplerin gerçek sahipleri de taraftarlardır, bunu da unutmayalım.
2: Muhakkak öyledir. Herhalde Aziz Yıldırım da onun üstüne bu taraftarı mutlu edebilmek için bir hamle yaptı ama eğer Atletico hakikaten masadaysa güçlü bir şekilde ve Fenerbahçe'nin verdiğinden daha azına oyuncuyu İspanya'ya gitmeye ikna ediyorsa burada taraftar tabii hiçbir şey söylememeli yani. Benim açıkçası düşüncem o. Doğru. Ne yapacaksın mesela Greenwood'a 10-11 diyor Onur.
1: 15 mi vereceksin yani?
2: En düşük 8 yani 20 milyon euro mu vereceksin? Yani 25 milyon euro mu vereceksin?
3: Yani, tepki.
2: Yani yapabileceğinin maksimumunu Fenerbahçe yapıyor zaten bu transfer için.
3: Tepki tabii olur, onu engelleyemezsiniz ama dediğin gibi bu da yönetim ekonomik anlamda her şeyi yapmış durumda. Hani Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid değil de başka bir takım olsa sadece para odaklı. Hani Fenerbahçe daha kolay alt edebilir. Ama Atletico Madrid için Lookman da çok sıcak bir şey evet. Fenerbahçe'nin gündeminde. Hani oyuncuların karar değiştirebileceği bir kulüp rahatlıkla. Simeone karar değiştirebilecek bir teknik direktör en başta.
1: Tabii ki.
3: Yani o anlamda umarım Atletico Madrid o kadar işin içinde değildir. İddialar umarım yanlıştır. Hani ama ya şu anda ciddi
1: bir
3: durum.
1: Ben izlemek isterim. Çünkü bu oyuncunun aslında altyapıdan yetişme tarzını biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. 9 numara aslında bu oyuncu. Yani 9'dan evrilmiş. Yani evet. Santrofor bu oyuncu.
3: O yüzden özel.
1: Ama bu oyuncu her yerde kullanabilirsin. Yani maç sıkıştığı zaman at sol tarafa. At çift santrofora dön. Ya da rakibe baskı kurmak istiyorsan orada oynaya. Cezalının içinde çok ciddi pozisyonlara girebilecek. Yani camia o yüzden çok kilitlendi bu.
3: Kerem transferi. Geçen bir ifade kullandım. Bilmiyorum sen İngiliz futbolunu yakından takip ettiğin için sana da sormak isterim. Şunu dedim ben. Şu an yeryüzündeki en yetenekli 3 İngiliz futbolcudan bir tanesi.
1: Katılıyorum. Kesinlikle.
3: Harry Kane, Bellingham, Greenwood dedim.
2: Katılıyorum.
3: Yetenek anlamında.
1: Kesinlikle.
3: Çok özel bir oyuncu.
2: Yani Rashford'dan çok daha iyi oyuncu bence.
3: Bak, Rashford, Phil Foden, Bukayo Saka. Hepsinden yetenekli. Bak hepsinde. İlk çıkış noktasında takip eden birisi olarak hani o dönem çok sıkı bir izleyiciydim Premier Lig'de. 17'sinde çıktığı dönemleri de biliyorum. Yani o dönemler işte geleceğin Ballon d'Or adaylarından biri olarak gösteriliyor. Çok özel bir yetenekti gerçekten. Halen öyle. Zaten o 2002'deki hadise olmasaydı şu an İngiliz milli takımının Dünya Kupası'nda sağ kenar oyuncusu Greenwood'tu.
1: Kesinlikle
3: öyle. United'da değil Real Madrid'de oynuyordu şu an. Belki de Barcelona'da oynuyordu bilemiyoruz. Yani öyle bir oyuncudan o yüzden diyorum hani Fenerbahçe adına kaçan balık büyük olur.
1: Büyük olacak.
3: Giderse. Yani tekrarlıyorum. Örnek verelim. Fenerbahçe Watkins'le anlaştı 40 milyon euroya. Watkins olmadı 40'a başkasını bulursun.
1: Ama bunun ama karşılığında bir oyuncu bulma şansı
3: karşılığını
1: olur.
3: 40 milyon euroya bulamazsın. Çünkü orada bir fırsat var.
1: Tabii.
3: Fırsat nedir? Avrupa kulüplerinin Greenwood'a bakışı.
1: Ama bir de şöyle bir sıkıntı var. İki kulüp var. Yani Marsilya bu işin %60'ını Manchester United'da %40'ını alacağı konuşuluyor. Yani oradan bir bedel alacaklar. Yani bu iki kulübün kendi arasındaki uyuşmazlık da olabilir. Yani burada zor bir transfer. Çok kolay bir transfer değil.
3: Ha, bildiğim kadarıyla United'ın burada söz hakkı yok. Yani oradan satış neyse,
1: tamam, neyse onu alacak. Ama sonuçta %40'ı alacak adam mutlaka bir söz hakkı için o kulüp başkanıyla yani mutlaka görüşme yapmıştır.
3: Bir fırsat
2: bir şeyleri varsa, bir anlaşmaları varsa oyuncuyu satarken o zaman söz hakkı
3: olur. Beşiktaş şey gibi düşünün.
1: Getson'da yaşadık biz. Aynısını yaşadık.
3: Beşiktaş payını aldı.
1: Evet
3: önce.
1: Payını aldı. Ama Serdal Başkan da buna okey verdi.
3: Evet.
1: Yani o gelecek paraya tatmin oldu.
3: Bir fırsat daha var işin içinde. Marsilya'nın ekonomik darboğazda olması. Evet. Oyuncu satmak zorunda olması. Evet. Birden fazla fırsat var işin içinde.
1: Var. Ama
3: normalde Marsilya 40'a bırakmaz oyuncu 45'e.
1: Ama olur bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncuyu da tamam Premier'den hiçbir kimse istemez ama ya, öbür liglerden Bundesliga'dan, La Liga'dan yani buralardan çok ciddi teklifler gelebilir bu oyuncuya.
3: Ya şimdi
1: doğrudur.
3: Şöyle düşünmemiz
1: sıkıntılı
3: gerekiyor.
1: Sıkıntılı bir oyuncu. Evet.
3: Şu yönden de bakan kulüpler olabilir. Etik açıdan bakan kulüpler olabilir. Hani ben Fenerbahçe etik dışı davranıyor demiyorum. Ama bazı kulüpler şunu diyor olabilir. Ya bu adam bir sene ceza almış. İşte bir sürü hapiste yatmış. Ben almam böyle oyuncu diyen kulüpler çıkabilir.
2: Ve son derece anlaşılır.
3: Bayern Münih bunu diyebilir, Real Madrid, Barcelona bunu diyebilir. Evet. Ha, bizim kulüpler niye demiyor demiyorum bu arada. Ama onların öyle bir duruşu olabilir. Bu anlamda da teklif gelmemiş olabilir. Yoksa hani 37 gole katkı vermiş bu adam.
2: Teklif gelmemesinin tek sebebi.
1: Ya 37 gol diyorsun, 26 atmış, 11 asist yapmış. Bir de kaçırdıkları falan da var. Onları falan koysan 50 falan olacak yani. Bir de Marsilya takımı şampiyon falan olmamış. Ligde şampiyon olmamış yani. Hani Paris Saint-Germain'de oynadığını düşünsen oyuncunun.
2: Tabii.
1: enteresan bir görüntü içerisinde olur. O yüzden camiaya çok kilitlendi bence.
2: Olur. Bu arada ben bir yandan da İspanyol basınına bakıyorum. İspanyol basında bir şey yok.
3: Evet, sadece şu anda Fransız.
2: İnsan da şey düşünebiliyor Fransız yani. L'Équipe yazıyor mesela, biraz fiyat arttırmak için, Fenerbahçe'yi sıkıştırmak için yapılan bir haber olabilir mi?
3: Olabilir. Yani de, bunları çok gördük.
2: Evet, çok gördüğümüz için insan ister istemez onları da düşünüyor.
3: Ama Atletico Madrid'in ismini 15 gündür duyuyorduk zaten.
2: Duyuyorduk.
3: Evet, onların öyle bir oyuncu arayışı olduğunu da zaten biliyorduk, özellikle Griezmann sonrası. Ama dediğin de olabilir. Yani L'Équipe böyle bir şeye girer mi? Her şey olabilir artık dünya futbolunda. Yani ben şaşırmam. Sürpriz değildir benim için. Bunu menajerler yaptırabilir.
2: Ya bir yandan da markayı kontrol ediyorum mesela
3: İspanyol
2: şu anda.
3: İspanyol basında evet, çok net bir şekilde ben de görmedim. Özellikle markada olabilirdi, aslında olabilirdi belki hani bu tür haberler. İşin olumlu tarafı bu gibi duruyor şu ana kadar. İspanyol basının girmemesi, ki onlar böyle şeyleri kaçırmaz.
2: Tabii.
3: Atlar direkt üzerine. Bir avantajdır Fenerbahçe açısından. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin alması durumunda direkt ligin dengelerini değiştirebilecek bir oyuncu.
2: Kesinlikle.
3: %100. Yani bakın, 2,5 sezondur şunu gösteriyor Greenwood. Bir risk var mı? Var transferde. Çünkü bu adam bir şey yapmış ve hani futboldan kopma ihtimalini ortaya koymuş. Bu olabilir mi? Olabilir. Bir risktir bu. Ama kafası futboldaysa, ki 2,5 yıldır futbolda. Getafe sonrası yarım sezon ve Marsilya performansı. Ya bu adam alır bir yerden bir yere götürür her şeyi.
1: Ya bir takımı şampiyonluk yolunu çok her büyük bir potaya sokabilir ki Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var.
3: Ya bir de şöyle bir şey düşünebiliyor musun şimdi? İçeride rakip kapanıyor sana karşı Kadıköy'de. Asensio ve Greenwood var.
1: Çok rahat
3: açarsın o kilidi. Açarsın. Açmaman mümkün değil yani.
2: Neden Greenwood'a geçiş
1: yani,
2: yapıyorsun?
1: Bir de Fenerbahçelilerde şu vardı geçen seneden beri. Ya Osimhen geldi işte. Ya evet ya, çok dev bir santrafor. Yok yani, bizde falan. İşte Greenwood geliyor.
3: Yani 9 numara, dünya futbolunda 9 numaradan yetenek anlamında karşılığı Osimhen'si, sağ kenarında karşılığı Greenwood. Yetenek anlamında evet. Greenwood'dur. Evet. Yani kariyer anlamında demiyorum. Yetenek anlamında Greenwood'dur. Yani bir de şimdi insanlar belki bunu çok görmüyor ama isim anlamında bakın, performans demiyorum. Fenerbahçe'nin elindeki kadroya bakın yani. Ederson, isim anlamında söylüyorum,
1: bence
3: tekrarlıyorum.
1: Bence iyi kadro.
3: Ederson, sağ bekin Semedo, Dünya Kupası'nda forma gidip Portekiz'in.
1: Ake gelmiş.
3: Skriniar, Ake. Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood ve gelecek olan oyuncular da var. Müthiş. Fenerbahçe uluslararası bir kadro kuruyor.
1: Evet.
3: Yani çok ciddi bir şekilde taraftarı heyecanlandıracak, tribüne
1: ama
3: çekecek.
1: Ama şöyle de bir sıkıntıları var. Halen 24 yabancı, yani bunlardan kurtulabilmek çok kolay bir hadise değil.
3: Çok zor bir operasyon.
1: Yani bu kulübünde gerçekten o zaman maddi anlamda çok ciddi bir sıkıntılar yaşayacak.
3: Maddi dedin, güzel bir konuya geldi, onu söyleyeyim. Yani insanlar diyor ya, Fenerbahçe'nin işte ekonomik sorunları yok mu? Nasıl 50 veriyor? İşte aldı Vedat Muriç'i 15'e falan, hani insanların kafası da karışıyor. Fenerbahçe'nin şu an sorunu ekonomik değil, para sorunu değil. Limit sorunu var.
1: Limit sorunu var.
3: Bakın emin olun, federasyon dese ki şu an ben limitleri kaldırdım.
1: 300 milyon euroluk transfer
3: yarın,
1: yapar.
3: Yarın Fenerbahçe yönetimi 200 milyon euroyu masaya koyar.
1: Koyar.
3: Bak, öyle bir potansiyel var, var şu anda ekonomik. Sıkıntı şu, parayı içeri sokamıyorlar.
1: Aynen öyle.
3: Çünkü UEFA'nın belli kıstasları ve yasakları
1: doğru.
3: var. Artı UEFA'nın net bir denetimi var Fenerbahçe'nin önünde cezadan da dolayı.
1: Cezadan dolayı.
3: Yöneticiler şu an bunun çaresini arıyor. Yani bu çözülse...
1: Çözülebilir ama. Bir şekilde çözebilirler.
3: Bir şekilde yolunu bulacaklar.
1: Siz sponsorla
3: hani,
1: çözmeye çalışıyorlar ama dediğin çok mantıklı. Başka bu tarz iki tane oyuncu alabilirsin, fazla alamazsın.
3: Yani yoksa zaten Fenerbahçe kadro... yönetiminin içinde öyle bir ekonomik potansiyel var ki şu an. Hani direkt açalım engelleri, parayı verelim
1: devam
3: diye
1: edelim.
3: Bakıyorlar. Tabii. O yüzden de Fenerbahçe'nin şu an sıkıntısı asla para değil. O parayı içeri sokabilmek, limitleri açabilmek Fenerbahçe.
1: Ama şimdi olur. Aslında bir de kadroya bakmak lazım. Fenerbahçe 11'ine bir bakmak lazım. Yani arkada 5'li zaten yabancı.
2: Evet.
1: İki önünde var. Guendouzi, Kante 7. Asensio var 8. Muriç var 9.
3: Bir Kerem gözüküyor şu an yani.
1: Bir Kerem gözüküyor. Bir tane oyuncu alacaksın. O zaman birilerinden vazgeçecek. Talisca'yı saymadım.
3: Evet.
1: Ya Kante'den vazgeçeceksin. İsmail'le devam edip bir tane daha dünya yıldızı alacaksın.
3: Her şey olabilir.
1: Ya bunu da yapabilir Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin içinde olmuş olduğu durum çok kolay bir durum değil. Çok oyuncusu var. O oyuncuları satamadığı takdirde bir de ödenecek rakamlar var içeride.
3: Çok ciddi bir...
1: O zaten sıkıntıya soktu Fenerbahçe'yi.
3: Ve kadroyu açma problemi var Fenerbahçe'nin. Çok zor işi.
1: Ya Aziz Yıldırım şunu demişti. Kanallara çıkmıştı şeyden, seçimden önce. Demişti ki ya 20'sinde biz bütün transferleri bitiriyoruz. Hani hocam, hani başkanım. Ne oldu? Ayın kaçı bugün? 9'u, 8'i değil mi bugün ayın?
3: Senin ayın ortasına geliyor.
1: 8'i. 15 gün geçmiş. Öyle kolay değil.
3: Kolay değil. Yok,
1: çok yani, zor hikayeler.
3: Çok Fenerbahçe'nin şu anda baktığımız zaman onun üzerinde yabancı göndermesi gerekiyor.
1: Tabii
3: bu yabancıları
1: ki.
3: Gönderirken de bir şey kazanması gerekiyor. Hatta kazanmaya geçtim, vermemesi gerekiyor.
1: Aynen.
3: Yani, sözleşmeler çok fazla. Fenerbahçe ciddi. Hatta yönetim şunu görmüş kulübe girdikten sonra, bazı sözleşmeler anlatıldığından daha fazlaymış.
1: Mesela
3: ek ödemeler varmış mesela oyunculara verilen.
1: Onur Talişka'dan nasıl çıkarsın ya mesela? çok zor çıkarsın.
3: Maaşın yarısını verirsin öyle çıkarsın.
1: Ya ciddi bir maaş alıyor. Adamı verme şansın evet. Zor. Performans anlamında.

0: Ona baktım.
1: Kante'den çıkmak istesen.
2: Kante'den nasıl çıkacaksın? Çok hadi zor. Tamam Gendüzü oldu ama Kante'den nasıl çıkarsın? Verdiğin hı, paraya bak. O şerifleri zor falan hiçbirini saymıyoruz daha. Evet. Musaba herhalde şeye giriyor mu? Girmiyor. Nene giriyor herhalde.
1: Nene 24'e giriyor. Archie Brown gidiyor. Şerif
2: Archie
1: giriyor.
2: Archie Brown giriyor. Şerif giriyor. 3 de oyuncusu
3: de,
2: var.
3: Bir de ben de zaman zaman bu arada önüme bakıyorum. Telefona bakıyorum. Hem sizden hem konuklardan özür dileyeyim. Çünkü kovalıyoruz yani.
2: Evet, tabii.
3: Bir şey geliyor mu? Bir haber var mı diye. Öyle bir keyfi diyaloğum yok. Şu an editörüm Mustafa İnci'den de zaten geldi. Beklediğimiz bir şey vardı. L'Equipe'in haberi. Başlık şu. Atletico Madrid, Mason Greenwood için karşı atağa geçti. ABD'de bulunan Diego Simeone, Haziran sonunda oyuncunun transferine onay verdi ve kendisiyle bizzat konuşacak. Haberin ilk paragrafında da Fenerbahçe hala avantajlı konumda olsa da Atletico Madrid, Mason Greenwood'u kadrosuna katma konusunda son sözünü henüz söylemiş değil. L'Equipe'in haberi bu. Geride kalan dakikalarda bahsetmiştim. Bir kere daha söylemem gerekiyor. L'Equipe biliyorsunuz Fransız gazetesi, Fransa'nın en önemli spor yayıncısı. Tabii ki haberlerini ciddiye ve dikkate almak gerekiyor. Ama İspanya basınına, AS ya da Marca, buralara düşen henüz bir şey yok. Onun da ben altını bir kez daha çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden sizinle paylaşıyorum bu gerçeği. Bir gelişme olursa, herhangi bir gelişme Fenerbahçe'nin lehine ya da aleyhine fark etmez. Bunları paylaşacağımızı da belirtelim. Sürekli olarak arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz. Hem editör ekibimizle hem muhabir arkadaşlarımızla. Beşiktaş'ta da bir gelişme bekliyoruz. Hala bunu da söyleyeyim, ilerleyen dakikalarda daha detaylı konuşacağız ama Trossard için iş bitmiş değil ama bitme noktasından uzak da değil. Oyuncuların temsilcisi, oyuncunun temsilcisiyle başkan arasındaki görüşme devam ediyor. Şu dakikalarda başkan Serdal Adalı oyuncunun menajerleriyle toplantı halinde, bu transferi neticelendirmek için ciddi bir uğraş veriliyor. Toplantı bittiğinde herhangi bir sonuç alınabilmişse ilk olarak A-Spor ekranlarından bu neticeyi duyacaksınız. Onu da size söyleyeyim. Bunun için uzun uzun bir çalışma, hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Saat 23'e kadar da bir şeyler yaşanabilir.
2: Her orada da şöyle sıkıntı var yani. Çok güzel anlattı Kerem de. Ya kulübüyle anlaşıyorsun adamla.
1: Evet.
2: Adam milli takımda ya. Adamın telefonları kapalı. Ya ulaşamıyorsun. Yani menajeri ulaşamıyor. Avukat ulaşamıyor.
1: Beşiktaş şey umuyordu. ABD'ye yani, umuyordu. O da olmadı.
2: Zaten 5 yıldır o kadar sıkıntı içerisindeyiz ki. Yani bari en azından telefonlarını açsa da yarın da çok ciddi bir maç var. Ama tabii bu transferi çok heyecanlı bir şekilde hep beraber bekliyoruz.
3: Evet. Gerçekten heyecan duyulacak bir oyuncu Leandro Trossard. Bakalım ilerleyen dakikalarda bunu da konuşacağımızı söyleyelim. Olur peki Greenwood'u alırsa Fenerbahçe ciddi bir bonservis bedeli ödeyecek.
1: Evet.
3: Minimum 40 milyon euro, 45-50'yi de bulma ihtimali açık. Bunlar bilinen, konuşulan şeyler. Bu durum farklı transferlerin yapılmasının önüne geçebilir mi? Limitler mevzusu sebebiyle sormak durumundayım.
1: Evet, limitler konusunda Fenerbahçe çok uğraş veriyor o limitleri açabilmek için. Çünkü bunun belli başlı kuralları var. İşte sponsorluk, belki sermaye artışı olabilir mi? Onun teknik olarak bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Ama Fenerbahçe yönetimi ciddi şekilde limitleri açmak istiyor. Çünkü etkileme şansı var diğer transferleri. Daha yapılacak işler var. Özellikle 9 numara. Hani o beklenen baba 9 numara diyelim. O henüz gelmedi Fenerbahçe adına. Onu da konuşuruz biraz sonra. Onunla alakalı da ciddi gelişmeler var Fenerbahçe'de. Şu olabilir sevgili Kerem. Fenerbahçe'nin hali hazırda teklif alan oyuncuları var. İşte Archie Brown bunlardan biri. Nene bunlardan biri. Sıdıkı Şerif bunlardan biri. Hani bu oyunculardan çıkarsa Fenerbahçe, Kante'nin sözleşmesinden, Talisca'nın sözleşmesinden çıkabilirse, bunları yaparsa artı Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa. Çok önemli. Şimdi bu limit kısmının şöyle bir özelliği var. Onu bir anlatmak istiyorum bu arada.
3: Tabii
1: sevgili
3: ki.
1: Kerem. Hani insanlar şöyle zannediyor. İşte Fenerbahçe'nin 40 milyon euro limiti var. 40 verdi Greenwood'u. Aa, limit bitti.
2: Bitti öyle.
1: Hayır, değil. Limitlerde olay şu. Futbol operasyonlarında bu sezon harcanan para.
2: Tabii.
1: Örnek veriyorum. Fenerbahçe Greenwood'u 40'a aldı.
2: Maaşlar?
1: Yok. Bonservis önce anlatalım. 40'a aldı Greenwood'u. Marsilya ile yapılan sözleşme diyor ki Fenerbahçe 2026-27 sezonunda 7 milyon euro ödeme yapacak. Evet. Uyduruyorum şu an. Limitten 7 milyon euro düşüyor. Düşecek tabii. 40 düşmüyor. Tabii. Bunu kredi kartı gibi düşünmeyin.
2: Zaten Aziz Yıldırım onun peşinde.
1: Evet. İlk sezon yani. Fenerbahçe şu an diyor ki ben ilk yıl ödemelerimi olabildiğince az yapayım ki limitten az düşsün. Hani insanlar diyor ki kredi kartında şey var ya tartışılan
2: tabii,
1: bir şey
2: hatta. Limit 50 lira 40 lira harcadım
1: taksitten
2: 10 lira kaldı.
1: Taksitten diyorum ama bütün para düşüyor. Evet. Değil. Limitte öyle bir şey yok. Evet. Limitte taksitteyse o düşüyor senin limitlerinden.
2: Çok güzel bir yere değindin biliyor musun? Aynen. İnsanlar bunu
1: tam tersi çünkü bu tartışılıyor. Sosyal medyada konuşuluyor çünkü.
2: Çok gördüm özellikle.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin dolayısıyla limitleri açma şansı da var. Nasıl açabilir? Oyuncu satabilir. Artı sözleşmeden çıkabilir. Maaş sözleşmesinden. Artı gelirler oluşturabilir. Sponsorluk ve Avrupa.
2: Doğru.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda 30 milyon euro, 40 milyon euro bir gelir gelecek. O direkt limitlere ekleniyor.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin limitleri arttırma şansı var. Mutlaka yönetim bunun matematiğini yapıyordur. Yani 9 numarayı alması oluşsa gidip Fenerbahçe Grimo'da 40 vermez zaten. Ya mutlaka bunun matematiği yapılmıştır. Tabii. Sadece burada Fenerbahçe adına o limiti açma noktasında bir beklemek gerekiyor sanırım. Çünkü zorlu bir süreç var yönetimin önünde.
2: Zaten aslında çok doğru bir yerden geldin. Yani Aziz Yıldırım şunu yapamaz mı? 40'ı verir alır oyuncuyu. Evet. Yani yapar bunu.
1: Değil işte.
2: Ama Aziz Yıldırım hem limitleri açmak istiyor.
1: Tabii.
2: Hem değerli oyuncuyu getirmek istiyor.
1: Bir de UEFA kurallarına göre bunu yapmak
2: istiyor. Hem de kriterlere göre yapmak istiyor. Çünkü aynen. 7 milyon euroluk bir ceza geldi Fenerbahçe'ye. Çok önemliydi bu.
1: Kuralına tabii. Uydurarak yapmaya çalışıyor bunları.
2: Ve bundan sonra da yapacağı transferlerin önünü açmaya evet, çalışıyor.
1: Zor.
2: Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı şu. Fenerbahçe'de yerli oyuncu yok. Şimdi Galatasaray'a döndüğümüz zaman, Beşiktaş'a döndüğümüz zaman bunları yaratabiliyorsun. Ki Galatasaray burada en şanslı evet. durum. Yani 4 tane 5 tane yerli oyuncu.
1: Fenerbahçe'nin şu an 11'inde çok fazla yerli sayamıyoruz.
2: Fenerbahçe'nin yerlisi 2 tane. Yani Kerem'le İsmail.
1: Onlar da belli değil.
2: O da belli değil. Yani bir tanesi mutlaka oynayacak tabii ki. Yani bir tanesi olacak. Biri olacak. Bir yerli olacak.
1: 11 yabancı çıkabilir sıkıntı.
2: 11 yabancı çıkabilir mi? Evet, tabii çıkabilir. Artı 4'ten çıkabilir.
1: Bir sınırı yok. 11 yabancı çıkabilir.
2: 11 yabancı da çıkabilir ama.
1: Ki geçen sene bir maçta çıkmıştı Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe. Evet. Şey Nottingham Forest maçıydı galiba.
2: Çıkmıştı. Evet. Çıkmıştı.
1: İç sahadaki.
3: Olabilir. Yani bir arada Kerem de oynayabilir.
2: Ama Kerem'in oynayacağını düşünüyorum ben. Hani sezona Kerem de başlayacağını
1: oraya
2: düşünüyorum.
1: Oraya bir transfer düşünülüyor.
2: Oraya çok yani. Fazla transfer de konuşulmuyor. Düşünülmüyor gibi de duruyor.
3: Düşünülüyor mu sen? Düşünülüyor. Başka bir
1: düşünülüyor
3: şey
1: düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Ya dedim ki Fenerbahçe çok şey düşünülüyor da.
2: Ama yani her yere düşünemezsin.
1: Şimdi Greenwood transferi bir de 9 numara geldikten sonra Fenerbahçe biraz nefes alacak. Evet. Frene basacak. Artık gönderme kısmına geçecek. Evet. Yani temizliğe başlayacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi için ana hedefler bunlardı. Neydi? Bir tane stoper alalım. Alındı. Bir tane 9 numara alalım. Alındı. Sağ kenar Greenwood. Bir 9
2: kaleci
1: numara
2: dediler,
1: daha düşünülüyor.
2: Ederson'a döndü.
1: Ederson kaldı. Şimdi Fenerbahçe ana transfer planlamasını bitirdi yaptı. Bu hamlelerle. Ondan sonra ne olacak? Gönderdiğin kadar almaya başlayacaksın. Kimi göndereceksin? Kimi gönderebilirsin? Ondan sonra Eylül ortasına kadar Fenerbahçe'nin transferinde bayağı hareketlilik olur zaten. Hani sol kenar da gelebilir, sol bek de gelebilir.
2: Ama sol kenara şimdi hani Nene, Kerem varken
1: Nene'nin işte güzel. Nene'nin satılması gündemde Fenerbahçe.
2: Satılırsa gelir. Evet. Şimdi tabii ki oyundan yani, çıkması, oyuncudan çıkması lazım Fenerbahçe.
1: Sağ kenar ve 9 geldikten sonra artık ondan sonra gidecek tabii. Oyunculara göre biraz doğru. Aksiyon alınacak.
3: Tabii Nene'ye de öyle ciddi bir talip var mı mesela?
1: Almanya'dan var talipleri.
3: Osterwold'e belki bir olasılık.
1: Osterwold'e hoca kalsın istiyor ama ben şöyle düşünüyorum. Osterwold'e bir teklif gelirse iyi bir teklif. Bence yönetim İsmail Hoca kalsın demesine rağmen değerlendirir.
3: Ake de geldi.
1: Ake de geldiği için oraya Fenerbahçe bir şekilde yerini doldurur. Arkasında da birisini bulur.
3: Ya şu an Skriniar Ake gibi duruyor zaten ideal evet. ikili olmuş.
2: Büyük ihtimal öyle başlayacak.
1: İdeal ikili şu an o.
2: Öyle başlayacak. Yani Osterwold'i sol bekte oynatabilirsin. Evet. Hani Arşı Buran'ın performansına göre hem bekte oynatırsın. Yani
1: Hollanda milli takımında Ake sol bekte oynuyor. Osterwold'e de oynayabilir orada sol bekte. Hani çok orada kullanışlı oyuncular var. Ama dediğim gibi daha henüz oturmamış taşlar var. Biraz kamp dönemi de belli edecek bazı şeyleri. Oyuncuların performansı. Mesela Fred belirsiz. Hani hoca kalsın istiyor, yönetim yer açmak istiyor. Çünkü göndermek sezon başı istiyor. Planlamada Fred gidecek oyuncuydu. Ama evet. şu anda hocanın istediği oyuncu. Ama yabancı matematiğine bakıyoruz, çözülecek gibi durmuyor iş.
3: Bu arada hoca ne da... vereceği de emin, ne vereceğinden emin miyiz Fred'in?
1: İşte hoca istiyor.
2: Hoca niye istiyor? Hoca 3 sene önceki performansından
1: aynı
2: dolayı
1: Fred
2: istiyor.
1: Mi?
2: Ama aynı Fred mi? Yani bugünkü Fred, 3 sene önceki Fred mi?
1: Ya bak sayalım, şimdi Ederson 1, Semedo 2, Şikriniar 3, Ake 4, Arçıvıran 5, Gendouzi 6, Kante 7, Asensio 8, Fred 9, Tarişka 10,
2: Muriç
1: 11, şu an Fenerbahçe'nin 11 yabancısı
2: kesin.
1: Nene 12,
2: Greenwood,
1: Fenerbahçe'nin.
2: Greenwood
1: gelirse 13. Daha Fenerbahçe'de işte Musaba falan onları saymadın bu arada.
2: Nene'yi Musaba'ya girmedin.
1: Ya daha gelecek oyuncular var Fenerbahçe, istenen pozisyonlar var. Hani çok zor bir matematik Fenerbahçe adına. Ve bir yandan da 10 artı 4'e uymak zorundasın.
2: Ama önceki yönetimin yapmış olduğu, ondan önceki yönetimin yapmış olduğu da plansızlık çok net işte ortaya çıkıyor ya. Ya böyle
3: önceki
2: bir şey olamaz
3: yönetimler.
2: Yönetimler.
3: Yani yıllardır devam eden.
2: Evet.

0: Ya böyle sil bir baştan şey... kadro ya yapılıyor.
1: Böyle bir planlama olur mu ya? Koskoca bu Fenerbahçe kulübü ya. Nasıl böyle bir planlama yapabilirsiniz ya? Ya şimdi Aziz Yıldırım işin içinden bence çıkamıyor. Oğuz Hoca da çıkamıyor. İsmail Hoca bence hiç karışmıyor gibi geliyor bana. Çünkü takıma mı fayda sağlayacak bir oyun yaratacak? Yoksa oyunculardan mı çıkacak? Ki ben Fenerbahçe'yi dün akşam izledim maçını. Fenerbahçe'nin ne oynayacağını az çok gördük. İsmail Kartal ön alan baskılı. Güzel bir oyun oynatmaya çalışacak Fenerbahçe.
0: Biz yayındaydık bu arada ama maça şöyle bir yan gözle bakmaya da çalıştık. İlk hazırlık maçı için tam rakip zayıf. Alt lig takımı vesaire ama istekli gördüm ben
1: çok
0: takımı.
1: İstekli,
0: sen
1: çok
0: daha
1: isteyen,
0: net izlemişsin.
1: Çok isteyen ki. Evet maçın tamamını izledim ben. Hı hı. Çok isteyen taraf, oyunu elinde tutabilen taraf ve bu sene özellikle ligimizdeki Anadolu takımlarına karşı ne oynayacağını çok net bir şekilde dün gördük.
2: Yani enerji yüksek Fenerbahçe
1: çok takımı. Yüksekti. Yani oyuncuların biraz daha o kişisel özellikleri de sahaya çıkmış. Tabii yeni teknik adam her zaman yeni şanstır oyuncular için. Ama Fenerbahçe takımı bence zaten kadro yapılanması anlamında baktığımız zaman kötü bir kadrodan oluşmuyor Fenerbahçe takımı. Çok nokta işler yapılacaktı ki başkan da oralara değmeye çalışıyor. Mesela Aki transferi çok değerli bence Fenerbahçe adına. Çünkü ön tarafta oynarsan Aki gibi özellikli bir stoperle çok doğru işler yapabilirsin. Yani o yüzden Fenerbahçe kadrosunu ben beğeniyorum. Kötü bir kadro değil. İsmail Kartal'la birlikte de önemli bir çıkış yapacağına inanıyorum. Ama tabii ki futbolda bunları konuşurken sezon başladıktan sonra başka şeyler de konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe camiasının bence gönlü rahat olsun. Çünkü Aziz Yıldırım artık yavaş yavaş yumruğunu masaya koymanın vaktinin geldiğini söylemişti herkese. Bunu da yavaş yavaş hazırlığın içinde.
0: Onur sen izleyebildin mi?
2: Parça parça izledim.
0: Nasıl gördün?
2: Ya bir kere şu net hani dediğin gibi ilk hazırlık maçı hani kampının ilk başları da çok yorucu geçer. Hava sıcak olur. Tempo ki Fenerbahçe topuk yaylasında da yüksek tempoyla başladı ama bir yorgunluk takımda işte o idmanların verdiği bir sıkıntı görmedim. Çok istekli, arzulu, pozitif bir başlangıç Fenerbahçe'de. Dediğim gibi yani skorun hiçbir önemi yok. Rakip çünkü zayıf.
1: Evet.
2: Ama oyuncuların o işte formayı kapma arzusu, bir savaş var takım içinde. Takımda kalma savaşı da var.
1: Tabii rekabet var. Dışında.
2: Yani 7-8 tane oyuncu mesela bırakın formayı almayı, takımda geleceği belli değil.
1: Tabii.
2: İşte İrfan Can Kahveci'nin durumunu bilmiyoruz.
1: Cengiz
2: Ünder bunlardan biri. Levent Mercan bilemiyoruz ne olacak. Hani birçok oyuncu, Fred bunlardan biri.
0: Ona Fred rağmen hepsinin bir asist.
2: Evet, takımda
0: Cengiz
2: kalmak istiyor.
1: Aynen. Çok iyiydi. Çok iyi oynadılar. Hani rakip
2: sezonda iyi bitirmişti Fred. Sezonda iyi bitirmişti. Zeki Murat Hoca ile beraber forma giymeye başlamıştı. Açıkçası pozitif bir başlangıç ama tabii çok erken bunları konuşmak için. Hani bizim medyada bir klasik vardır, ritüel. Takım başlar, komando idmanı yaptılar. İşte futbolcu dedi ki hocam yeter, bitir artık idmanı.
1: Evet.
2: Yani bu bizim medyamızın klasikleridir artık, tabii, ritüelleridir. Yani onları tekrarlamak istemiyorum ama ama Fenerbahçe'de pozitif hava olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: İşler iyi gidiyor gibi görünüyor, evet. Fenerbahçe'de en azından Admira Wacker karşılaşması biz futbol severlere pozitif şeyler gösterdi. Onur, Girassi ile ilgili bir haber elimizde var. Ekrana taşımayacağım
2: bildin
0: ama bildin haberi. Yani kariyerine farklı bir takımda devam edebilir Sergio Girassi ama 5 büyüklük odaklı düşünüyormuş.
2: Ya şöyle söyleyeyim, Bild de ciddi bir kaynak ama evet. Yani benim aldığım bilgiler oyuncu kısmında ben Fenerbahçe'ye gelmem diye bir şey yok. Ekonomik olarak engeller var. Aha. Yani seçim öncesi konuşulan rakamlarla seçim sonrası rakamlar örtüşmedi birbiriyle. Bir menajer girdi araya, menajer fazla para almak istedi, kulüp o serbest kalma maddesinden geri adım atmadı. Fenerbahçe daha düşüğe bitirmek istedi. Çünkü şimdi seçim öncesi Fenerbahçe ben 40'ı veririm alırım diye düşünüyordu. Seçim sonrası bir pazarlığa giriştiler. İnmedi Dortmund çok fazla orada. Dolayısıyla ekonomik bir engel var. Hani seçimden önce Fenerbahçe evet diyen adam şimdi mi karar değiştirecek kariyeriyle alakalı? Ben zannetmiyorum. Fenerbahçe eğer ki şartları yerine getirirse Girassi'yi alır. Hani Dortmund'un 40 milyon eurosunu ver zaten alıyorsun. Oyuncunun da istediği belli başlı şeyler var. Şartlar, menajerlerin istediği falan. Yani ortada gelmiyor diye bir şey yok. Ekonomik pürüzler var şu anda Girassi konusunda. O aşılamadı bir türlü.
0: Belki biraz beklemek gerekiyor olabilir mi? Eğer hakikaten oyuncunun isteği böyle büyüklükte devam etmekse belki istediği gibi bir teklif alamayacak.
2: Ya şöyle bir şey var.
0: Belki Fenerbahçe şartlarını daha pozitife çevirecek.
2: Zaten buydu düşünce Kerem. Yani Fenerbahçe şunu düşünüyordu. Ben Gornik Zabre'yi zaten elimdeki Talişka Vedat'la geçerim diyorlardı. Ama Vedat sakatlandı.
0: Şerif de var.
2: Yani o kocanın çok güvendiği
1: ama
2: bir isim
1: Vedat'ın
2: değil.
1: Sakatlığı çok ciddi değil. Yani
2: şeye yetişmeyecek.
1: Evet,
2: yani. Gornik
1: ilk önlemeyi
2: kaçırıyor.
1: Evet.
2: Hatta bir sonraki önlemeyi bile kaçırabilir.
1: Belki ikinci maçı da.
2: O anlamda yani Fenerbahçe
1: başlar.
2: Bekleyebilirdi 9 numara transferi için bir fırsat kollayabilirdi ama şu anda biraz daha acele ediyorlar. İşte Sörloth yeniden gündemde, bir gidilecek Sörloth'a.

0: Vedat Muriç'i almışsın. Arkadan Giresi konuşuluyor. Yani böyle bir santrafor falan alırsan Fenerbahçe bambaşka bir oyuncu grubuyla çıkacak lige. Yani bambaşka işler olacak. Senin dün anlattığın gibi Kerem, sen dedin ya hani bu oyuncu olursa ben 50-50 eşitliğe koyarım dedin yani iki evet. takımı. Ya oraya Fenerbahçe'yi sokarım dedin. Ya geçen sene gelirse, mesela
1: evet kaldılar.
0: Ya geçen net, sene mesela Osimhen geldikten sonra hepimiz dedik ya burada Galatasaray dedik, çıtayı dedik çok yukarıya çıkarttı. Buna ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor çok zor yetişir dedik. Ki sakatlık yaşamasına rağmen Galatasaray rahat rahat ligi bitirdi. Ha, bu seneye baktığımız zaman bence Fenerbahçe çok doğru bir yapılanmayla doğru bir kadro üzerinde çalışıyor. Yani
1: bu arada Fenerbahçe'nin transferleri tabii Galatasaray'ları endişelendirebilir. Bundan doğal bir şey yok. Bir yandan da mutlu olsunlar. Bu tetikleyici bir etki yaratır.
0: Tabii.
1: Hani yönetimi uykusundan da uyandırabilir. Hani Fenerbahçe'nin yaptığı transferler Galatasaray'ın transfer planlamasını da olumlu yönde değiştirebilir. Bunlar hep etki tepki konularıdır. Hani Galatasaray tarafı evet görüyorum Giresi şeye Giremut gelirse yani dengeler değişir falan diyor, haklılar. Ama bir yandan da yönetimin de kendi yönetimlerinin de transfer planlamasını da etkileyebilir bu olumlu anlamda.
0: Tabii ben, şu anda camia biraz başladı zaten.
2: Tabii. Bir yandan da hala bakıyorum İspanyol basını bir haber Greenwood'la ilgili paylaşıyor mu, paylaşacak mı diye. Öyle bir şey yok şu an itibariyle. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama evet ekibin iddiası ortada, Atletico'nun oyuncuyla ilgili düşüncesi olduğunu ifade ediyorlar. Girassi'den bahsettik. Archie Brown'un açıklamaları var. Acaba ekrana getirebilir miyiz? Arkadaşlarıma bunu sorayım. Çünkü Archie Brown'un da adı Nottingham Forest'ta anılıyordu. İsmail Hoca'nın acaba oyununa uygun bir bek mi değil mi? Oraya bir oyuncu gerekebilir mi? Bunlarla ilgili tartışmamız söz konusu olacak ama gelin önce Archie Brown'u dinleyelim.
3: How did I start my preparation? To be honest, I'm somebody that in the off season I never really stopped training. I think if you take too long.
4: Dürüst olmak gerekirse bu tatil süresince hiçbir zaman aralık vermedim, boşluk vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı sürdürdüm, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için 2 hafta sonra, yani lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması, o fitliğe yeniden ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarımı sürdürdüm. Spor salonunda fitness'ta çalışmalarım oldu. Koşum oldu, koşularım oldu. Yine bisiklet çalışmalarım, egzersizlerim oldu. Ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim kendi adıma ama fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur. Sürekli olarak koşuyla başlanır. Koşu egzersizleri yapılır kampa başladığınız zaman ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak ufak tabii ki taktiksel kısımlara da değiniyoruz. Ve hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira böyle de yapmamız şu anlamda doğru. Yeni bir sistemle oynayacağız. Yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor olmamız, bunları çalışıyor olmamız bana göre değerli. Hocamızla alakalı şunu söyleyebilirim. Bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin. Dolayısıyla kendi fikirlerini anlatırken net bir şekilde bize izah ediyor ve anlatıyor. Bu da durumu daha da netleştiriyor. Biz oyuncular olarak hangi rollerde olacağız, hangi rolleri alacağız, hangi sorumlulukları alacağız saha içerisinde. Tabii ki bu anlamda ne anlatmak istediğini, bize aktarmak istediklerini gayet net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu birkaç hafta içerisinde kendisiyle çalışıyor olduğumuz zamandan itibaren de ne istediğini, bizden ne beklediğini anlayabildiğimizi düşünüyorum. En azından oyun kimliğimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor. Bunları bize net bir şekilde hocamız aktardı. Bu da tabii ki de pozitif bir durum oluşturuyor. Yeni sezonla alakalı olarak tabii ki şunu söyleyebilirim. Ligi biliyorum, takımı biliyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin benim açımdan faydalı geçtiğini düşünüyorum. Ve yine tekrar etmek isterim ki heyecanlıyım. Tabii ki bu bahsettiğimiz şeyleri yaparsak takım olarak mütevazi bir şekilde hareket edersek, takım olarak yapmak istediklerimizi yapabilirsek, futbolumuzdan keyif alabilirsek ki en önemlisi bana göre bu. Bana göre kupalar alabiliriz ki Fenerbahçe

0: yarında bir kulübün, bu kadar büyük bir kulüp zaten bütün kupalara talip olabilmeli, bunu başarabilmeli. Çünkü Fenerbahçe böyle bir kulüp. Taraftara mesajım şu olur aslında, aynı şeyleri söyleyeceğim yine. Sürekli olarak bizim yanımızda dursunlar, bize destek olsunlar ve sabırlı olsunlar. Bunu söyleyebilirim. Bize inansınlar taraftarlarımız, çünkü inançla her şeyi mümkün kılabiliriz. Harika bir takıma sahibiz, harika bir hocamız var, harika bir stadımız var ve tabii ki harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün etkenler, bütün unsurlar aslında bizde var.
1: Archie Brown Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş. Lige de açıkçası iyi bir giriş yapmıştı ama sonrasında form durumu biraz inişli çıkışlı seyretti. İsmail Hoca topla biraz daha hareketli, topu tutabilen, dolaştırabilen tipte oyunculara daha çok güveniyor. Hocanın tercihlerinin özellikle son dönemi için söylüyorum, bu şekilde olduğunu ifade etmek gerek. Archie Brown'da işin bu tarafı yok.
2: Hiç yok.
1: Hiç yok. Yani savunmasına kadar güven veriyor, ondan da çok emin değilim. Ama fiziksel olarak iyi bir oyuncu. Hala yaşı genç. Geliştirilebilir mi bu tip özellikleri? Yoksa Fenerbahçe'nin o pozisyonda Osterwold'e var. Evet, ama artık o da net bir sol bek diyemiyoruz. Ake net bir sol bek değil ama idare edebilir. İkisi de idare edebilir. Orada net bir oyuncuya ihtiyaç var mı?
2: Fenerbahçe camiasının en büyük özelliklerinden biridir. Beklerin her zaman, stoperlerin her zaman iyi olduğu tartışılır Fenerbahçe'de. Yani baktığımız zaman Ümit Özat'ından başlamış, işte Erol Bulutlar, Ümit Özatlar, bunlar hep iş yapan sol bekler. Roberto Carlos'lar, Caner Erkin'ler falan değerli sol beklerle oynamış Fenerbahçe takımı. Archie Brown sezona iyi başlar gibi bir görüntü verseydi, çok performans anlamında Fenerbahçe'ye katkı verebildi mi? Bu biraz soru işareti. Fenerbahçe camiası da bunu çok iyi biliyor. Yani orada bence Archie Brown'dan çıkıp yeni bir sol bekle Fenerbahçe yoluna devam edebilir diye düşünüyorum ben. Zaman zaman onu Osterwold'i de orada kullanabilirsin ki geçen hafta gördüm milli maçta Semedo'yu sol bek oynattılar, evet, mesela. Hani zaman zaman ikinci yarı sol bek oynadı. Yani Semedo'yu bile orada kullanabilirsin. Yani Fenerbahçe'nin çok alternatifi var ama orada çok dirençli, Fenerbahçe takımına katkı verebilecek bir sol beke ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe böyle bir sol beke giderse bence Archie Brown'dan çıkar.
1: Ne dersin?
2: Çünkü isteneni veremedi.
3: Yani. Profil olarak evet, İsmail Hoca ile çok uyuşmuyor gibi duruyor kağıt üzerinde ama kamptaki arkadaşlarımızdan hep şunu diyoruz.
2: Çok çalışkanmış.
3: Çok iyiymiş, evet. Kampta. Yani kampın yıldızlarından biriymiş şu ana kadar. Çok üst seviye bir atletizm var tabii ki. Sezon başı kamplarına daha fazla ön plana çıkıyor bu tür oyuncular.
2: Tabii ki.
3: Öyle, yani hep takım arkadaşların önünde oluyorlar. Fiziksel artılarından dolayı. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir gerçekliği var sevgili Kerem. Greenwood'un geldiği senaryoda iki tane çok üst seviye oyuncusu olacak Fenerbahçe. Evet. Greenwood ve Asensio. Ne yapıp edilip bu iki oyuncunun topsuz oyundaki handikaplarını ortadan kaldıracak planlamaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani tüm transfer planlamasını Fenerbahçe Greenwood gelirse Greenwood ve Asensio üzerine kurmak zorunda. Sen bu iki oyuncuyu ne kadar topsuz oyunda rahatlatır, onların omzundan yükü alırsan o kadar etkili olursun, başarılı olursun. Şimdi bu tür takımlarda eğer ki atlet oyuncun varsa kullanmak da isteyebilirsin. Yani planlama değişebilir orada. Yani normalde senin dediğin gibi işte 99 puanlı sezon Ferdi Kadıoğlu profilinde olduğu gibi oraya işte topla ilişkisi iyi, oyun kurucu bek ister mutlaka hoca. Ama günün sonunda şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. Ya Greenwood var, Asensio var.
2: Bir şekilde çözeriz o
3: ben
2: problemi.
3: Ben ön planda, önde çözerim işi. Ben topsuz oyunda ya da topu kaybettiğim anda reaksiyonlar, topu kazanma hızı, geri dönüşler, geçiş savunması, bunları çözmek için ya Archie Brown'u kullanabilirim diyebilir hoca günün sonunda.
2: Yani ama bence performans de beklediği zaman ne olacak? İşte zaman zaman maç kilitlenecek. Olabilir, ve kenar beklerin atağına ihtiyacı,
3: şey
2: olacak.
3: İhtiyacı olacak.
2: Yani orada organizasyon
3: yükseltmek lazım. Dünya Kupası'nda görüyoruz. Paraguay bile durdurabildi Fransa'ya belli,
2: evet,
3: süre.
2: Evet.
3: Onlar da olacak. Dediğin doğru, yani beke de ihtiyaç duyacaksın ama hani normalde kağıt üzerinde ben Archie Brown'un gitmesini bekliyorum. Teklifler de var ama dedim günün sonunda orada hoca artı bir atlet oynatmak isteyip Archie Brown'u tutabilirdi. Bir de kontenjana uyuyor. Öyle bir gerçek var.
1: Doğru. Kontenjan konusu avantajı.
3: Evet. Net.
1: Eğer kalmak istiyorsa tabii.
3: Ama
1: ki
3: İngiliz pasaportunun olması da net bir transfer avantajı. Çünkü Premier Lig kulüpleri, onların da belli başlı sayıda İngiliz pasaportlu oyuncu olması gerekiyor. Öyle bir işte Tammy Abraham o yüzden, evet, gitti Aston Villa'ya. Evet. Öyle bir, evet, avantajı da var Fenerbahçe'nin transfer konusunda.
1: Bakalım ne yapacak Fenerbahçe Archie Brown'a dair. Onu göreceğiz. Burada da süremizin yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Asensio'nun adını çok zikrettiğimiz için Onur sana sormam gerekiyor. Fenerbahçe'de

0: önümüzdeki sezon banko olur diyebiliyor musun Asensio için?
1: Şu an Asensio'yu yani...
0: Hani Fenerbahçe açısından sormuyorum. Fenerbahçe için zaten daha iyi bir oyuncuya sahip olmak çok zor. Hatta Süper Lig için belki o pozisyonda daha iyi oyuncu bulmak kolay değil. Ama oyuncunun bakış açısını biliyor muyuz?
1: Ya oyuncuyla alakalı şöyle dedikodular çıktı. İşte Fenerbahçe şampiyon olamadı, gitmek istiyor. İşte daha üst seviye. Hı-hı. Yani benim bildiğim hiçbir şekilde yönetime şey ayrılıkla ilgili talepte bulunmadı. 10 numarayı da aldı. Hani bunlar basit gibi gözüküyor ama oyuncuların aidiyetini yükseltir bu tür olaylar. Hani Asensio konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin çok net en büyük silahı şu anki kadro içinde. Greenwood'la gelirse çok değişik bir ikili olurlar yani.
0: Olmazsa olmaz değil mi?
2: Bence olmazsa olmazı ya. Yani her takımın bir olmazsa olmazı vardır. Geçen sene diyorduk ki biz mesela Beşiktaş'ta Rafa Silva. İşte bir önceki sene Galatasaray'da Mertens. Bunsuz olmaz diyorduk. Burada da Asensio'suz olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok özellikli bir oyuncu ki Fenerbahçe'nin 3. bölgede o sıkıntılarına çözüm bulabilecek yani oyunculardan biri. O yüzden ama sezon başında şu konuşmalar vardı. Doğru. Yani öyle bir yerden geldin ki aslında Asensio'dan şunu da bekliyorlardı. Yani ofansın %70 ofans oynayacaksın ama %30 da orta sahadaki oyunculara yardımcı olman lazım diye bir konuşma yapılmış Fenerbahçe camiasından kendisine ama Onur'un söylediği gibi hiçbir şekilde oyuncu ben bu kulüpten ayrılmak istiyorum.
1: Yok, yok,
2: Şampiyonlar yok. Ligi'nde oynamak istiyorum. Şöyle oynamak istiyorum. Bunlara hiçbir şekilde girmemiş. Zaten Fenerbahçe'de bence bu sene Asensio'dan çok daha fazla performans alacağını düşünüyorum.
0: Özellikle kanatlara gelecek takviyeler tabii eğer ki. Greenwood olursa
1: evet.
0: Zaten Asensio'da herhalde daha fazla da asist
1: sezon başında yani. Kamp tabii. Görecek Fenerbahçe'de. Geçen sezon biraz geç gelmişti. O da bir avantaj olacak Fenerbahçe için.
2: Bir de iyi santroforlu, tabii. İyi sağ açıkla, iyi sol açıkla
1: oynamak daha başkadır. Kalite artınca
2: ya oyuna oraya yüklenme yani 3. bölgeye getirdiğin anda o final pasını bitirebilir yani.
1: Sorun sıkıntısı olur. Tabii bugünün konusu değil. Gelsin Greenwood konuşuruz ama hani Greenwood Asensio güzel. Ama topsuz oyunda onu kullanmak da teknik adam için biraz zor olacaktır. Ekstra önlemler mutlaka gerekecektir onunla alakalı. Hani şu anın konusu değil ama geldikleri zaman ikisi bir araya geldiği zaman bu oyuncular hani mutlaka İsmail Hoca'nın bazı maçlarda farklı şekilde önlemler alması olabilir. Gerekebilir.
0: Sevgili seyirciler az sonra bir araya gideceğiz ama hatırlatmalar yapmam gerekiyor. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'la Leandro Trossard'ın yetkilileri, menajerleri ve kulüp başkanı Serdal Adalı arasındaki toplantı yine kontrol ediyorum. Yeni bir haber var mı diye yok.
2: Devam.
0: O toplantı devam ediyor. Toplantı neticelendiğinde, sonuçlandığında elimizde bir veri olursa Trossard işi oldu ya da olmadı. Belki taraflar yeniden bir araya gelecek. Bu sonuç da çıkabiliyor toplantılardan. Olursa sizinle muhakkak paylaşacağız. Beşiktaş camiasının da bu transferin noktalanmasını çok büyük heyecanla beklediğini biliyoruz. Biz de futbol severler olarak tabii ki ligimizde böyle bir oyuncuyu izleme ihtimalimizin açık olması sebebiyle aynı heyecanı paylaşıyoruz. Bir araya gideceğiz. Ara sonrasında Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Galatasaray'da bir sessizlik var. Trabzonspor işlerini büyük ölçüde bitirdi ama bu kulüplere dair de Galatasaray ve Trabzonspor'a dair de muhakkak konuşacağız. Şimdi kısa bir ara rica edelim. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın. Transfer raporu kaldığı yerden devam edecek.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta Leandro Trossard bekleniyor. Belçikalı oyuncunun menajerleriyle Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Serdal Adalı bugün bir araya geldi. Şu ana kadar bir netice yok. Toplantının devam ettiği bilgisi elimizdeki son bilgiydi. Bir netice olursa sizinle paylaşacağımızı söyleyelim. Ama taraflar bu kadar yüz yüze bir araya, bizim şehrimizde İstanbul'da bir araya geliyorsa buradan pozitif bir netice çıkma olasılığı tabii ki geride kalan günlere dahi bile çok daha fazla. Günlerden dahi çok daha fazla, bu kesin. Ne beklemeliyiz? Bu akşam bize bir şey getirebilir mi?
1: İnşallah yayın bitmeden gelir haber de biz de mutlu oluruz yani bir Beşiktaş paydaşı olarak. Ben çok mutlu olurum çünkü yaklaşık 2,5-3 haftadır başkanın çok yoğun bir şekilde Trossard ile ilgilenmesi ve son noktaya kadar gelmesi, Arsenal ile anlaşması, hiçbir problemin kalmaması, ama tabii ki Dirk Heubel ile Anıl Dinçer bu akşam başkanla birlikte yemekteler. Çünkü hem Salih Özcan adına hem de Trossard adına çok ciddi bir görüşmeler yapılıyor ve son nokta bu akşam gelebilir. Hatta saatler var demiştim 2 gün önce. Çok az zamanı kaldı. Beşiktaş Trossard gibi çok önemli bir oyuncuya kavuşursa bence camia biraz hareketlenecektir. Beşiktaş camiası da beklediği gerçeği sonunda ulaşması lazım. Çünkü Trossard'ın Liverpool maçında atmış olduğu o 3 golü hayal edebiliyorum. Hat-trick yapmıştı hatırlayacak olursan Brighton'da oynarken. 2-3'ünü de sol ayakla atmıştı. Yani camiaya gerçekten nefes aldırabilecek bir transfer gözüyle bakıyorum. İnşallah olur. Çünkü tüm Beşiktaş camiası ve tüm Beşiktaş taraftarı ciddi bir şekilde Trossard'ın artık açıklanmasını bekliyor. Son 5 yıldır Beşiktaş'ın başına gelenler, yaşananlar, yapılan yanlış transferler, yönetim hataları, 4 yılda 12 teknik adamın değişmesi, 4 yılda 4 başkanın değişmesi, çok ciddi kaotik durumlardan geçen bir Beşiktaş var, ama başkan gerçekten bu transferlerde yani her türlü ihtimali de düşünerek çok doğru işler yapmak istiyor. Teknik direktöre doğru bir kadro vermek istiyor öncelikle. Yani teknik direktör, evet, çok değerli bir teknik direktör. PPDA programından baktığını Önder Özen bunu anlatmıştı. Çok inceleyip sık dokuduk. Ön taraf oyununu çok doğru oynayabilecek, taraftarı hareketlendirebilecek bir teknik adam beklentisi vardı Beşiktaş camiasının. Buna son verdi Beşiktaş. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Gelen transferlere baktığımız zaman, yapılacak bölgelere baktığımız zaman artık Beşiktaşlı'nın da bir nefes alması lazım Kerem ya. Sevgili Onur, yani biz aylardır, yıllardır neler çektik ya. Yani kötü oyun, evet, istifa sesleri, teknik heyetle olmuyor, bu oyuncu grubu doğru değil, devre arasında yapılan çok ciddi transferler. Ya Beşiktaş takımı devre arasında bir stopere 18,5 milyon euro para verdi ya bonservisine. Ha bunlar ciddi rakamlar ki Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum çok tehlikeli bir durum. 28 milyar TL'ye yaklaşan bir borç var. Bu transferlerle birlikte bu borç miktarının 32-33 milyar TL'lere çıkması bekleniyor. Artı Beşiktaş Galatasaray gibi 1 milyon forma satan bir görüntüsü içerisinde hiç olmadı. Yani yaklaşık 100-150 bin, hatta başkan diyor ki 250 bin forma satmak çok zor diyor burada diyor. Çok kolay bir hadise değil, ama Beşiktaş gerek santrofor özelinde, gerek Trossard özelinde çok değerli işler yapmaya aday bir görüntü içerisinde ki bu sene artık Beşiktaş'ta hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin o ivme kazanmış olduğu futbolun içine bir şeyler vermek isteyen bir görüntü içerisinde olacak. Bence bunları başaracak Beşiktaş camiası. Ben başkana da burada, teknik heyete de ve oyuncu birlikteliğine de çok güveniyorum. Bir de Orkun Kökçü'nün de şöyle bir kaptan olarak çok değerli bir işe imza attığını düşünenlerdenim. Bir kaptan sadece saha içerisinde kaptan olmaz. Yani dışarıda da arkadaşlarıyla ilişkisinde, teknik heyetle, işte taraftarı birleştirici, bütünleştirici konuşmalarla çok değerli hale geldiğini düşünüyorum. Salih transferinde de çok ciddi hamleler yapıp yani başkanın elini biraz rahatlatan bir görüntü içerisindeydi. Hatta kampa erken katıldı. 10 Temmuz'da gelecekti. 8 Temmuz'da geldi. Erken kesti tatilini. Her şey Beşiktaş için dedi. Bu sene çok değerli işler olacak. Çok değerli bir kadro olacak ve Beşiktaş bu yarışın mutlaka içerisinde olacak görüntüsü var. Ama biz de saatleri bekliyoruz sevgili Kerem. Yani bir an önce açıklansın. Bir an önce başkan desin ki evet ya, biz artık Trossard tamam oldu. Beşiktaş anlaştı. Ondan sonra bir santrofora yöneleceğiz. Tabii burada bir aldığım bir duyum da var. Onu da söylemek istiyorum. Bu konudan biraz Lukaku'nun sıkıntı yaşadığını öğrendim bugün yayından önce. Çok

0: ciddi bir yetkiliyle görüştüm. Çünkü Lukaku transferinde Vlahovic olmazsa Lukaku, yani B planı diye düşünüyorlar. Lukaku da biraz bu konuda şey demiş, yani biz B planı olacak oyuncu değiliz demiş, ama performansına baktığımız zaman geçen senelerde hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuydu, ama geçen sene ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Çok fazla maç sayısı yoktu. Ama ben her şeye rağmen Dünya Kupası'nda görüntüsünün, son maçta Amerika maçında oyuna girdikten sonra görüntüsünün gayet iyi olduğunu gördüm. Olabilir, bu birliktelik de olabilir, ama tabii Beşiktaş'ın önceliği Vlahovic. Yani Beşiktaş çok doğru transferler peşinde.
1: Onur, Trossard'la ilgili senin elinde bilgi var mı? Biteceğini düşünüyor musun bu transferin? Gidişat ne yönde sence? Ya,
2: kulüp tarafı tamam zaten. Orada herhangi bir problem yok. İşte oyuncu tarafında şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş masaya oturduğunda Trossard'ın menajerinin şartlarıyla şu anki şartlar aynı değil.
0: Değişti.
2: Çünkü oyuncunun performansı sürekli artıyor, talipleri fazlalaşıyor. Fazlalaşmasa bile talepler değişebiliyor burada. Maalesef. Doğal olarak. Yani Beşiktaş hani ilk anlaşmak üzere olduğu rakamların biraz üzerine çıkabilir bu noktada.
0: Çıktı da.
2: Yani çıkmak zorunda kalabilir. Çünkü kamuoyunda beklenti de oluştu. Yani Beşiktaş Trossard'ı bitiriyor. Bitirecek artık, taraftar buna alıştı. Hani bekliyor artık Trossard'ı. Hani bu saatten sonra bu transfer gerçekleşmezse yönetime karşı bir güven kaybı, tepki de oluşabilir. O anlamda hani burada büyük ihtimalle Beşiktaş yönetim biraz daha fedakarlık yapıp bu işi bitirmek isteyecek. Hani senin de söylediğin doğru, oyuncunun menajeri buraya kadar gelmişken, bir görüşme olmuşken buradan döner mi dönmez mi tabii kolay değil, ama bir baskı unsuru olduğu kesin Beşiktaş yönetiminin üzerinde. Artık hani buraya kadar gelmişken bu işi bitirmek zorunda. Yönetim öyle bir durum var şu anda. 7-8 milyon euro civarı yıllık maaş, Beşiktaş 3 yıl sözleşme, bu işi bitirebilecek düzeydeydi. Ama tabii şu anda durumun ne olduğunu bilemiyoruz. Bir toplantı var, işte Anıl Bey de orada. Ki zaman zaman bizim yayınlarımıza da bağlanır Anıl Dinçer, çok önemli bir hukukçudur kendisi.
1: Evet.
2: Ben de konuşacağım yarın, arayacağım kendisini. Son durumları öğrenmek için, ama tabii burada
0: inşallah yarına kalmaz Onur. Yani bu akşam biter bu iş. Çünkü tabii bu akşam belki de bu son akşam görüşme. Yani bu akşam çok ciddi bir şekilde hani iki tarafın artık el sıkışması bekleniyor.
2: Ya tabii bu süreç uzayabilir, ama dediğin gibi bu görüşme yapılmışsa burada İstanbul'da mutlaka bir sonuç çıkar diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın burada en net avantajı maaş kısmı. Yani şu anda Trossard'a herhangi bir kulübün o maaşları vermesi falan mümkün değil. Ekonomik anlamda ciddi güçlü Beşiktaş. Oyuncunun yaşı da, hani mesela Greenwood konusunda diyoruz ya, proje konusu, evet, önüne farklı bir şey. Greenwood ama 24, Trossard 31 yaşında.
0: Aynen.
2: Yani direkt para yönlü bir karar da verebilir. O anlamda hani döner mi bu saatten sonra? Tabii ki her transferde bu risk var, ama ben Trossard'ın bir şekilde Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum. Yani bu saatten sonra işin gerçekleşmeme ihtimali bence düşük.
1: Bir şekilde noktalayacak.
0: Ben söylemlerine çok katılıyorum. İki oyuncu arasında çok ciddi bir fark var. Bir de başkan burada çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Trossard konusunda bir problem çıkarsa, bir pürüz çıkarsa.
2: Oyuncunun menajeri buraya kadar gelmiş.
0: Oyuncunun menajeri gelmiş, rakamlar belli olmuş, kulübüyle anlaşılmış. Trossard buna tamam diyor. Artık yani Beşiktaş taraftarı da çağırmaya başladı. Ki Beşiktaş'ın da ilgisinden çok mutlu olduğunu söylemiş menajerine. Düşünüyorum, orada olmak istiyorum demiş. Tabii çok kolay bir hadise midir? Değildir. Arsenal'dan bir oyuncu çıkartıyorsun ki önümüzdeki sene belki bedelsiz kalacak bir oyuncuya yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödüyorsun.
2: Beşiktaş'ın avantajlarından biri de o. Yani o parayı, yani çok değerli bir oyuncu, ama hani 20 milyon euro, 31 yaşında bir sözleşmesi var. Yani kimse kolay kolay vermez.
0: Kimse evet. vermez. İşte evet. o yüzden Beşiktaş'ın orada bir artısı var, ama buna baktığın zaman, maliyete baktığın zaman ciddi bir maliyet, ama her şeye rağmen bence oyuncu kimliğine baktığımız zaman, o kaliteyi evet. gördüğümüz zaman, o Beşiktaş'ın o aidiyet duygusunu da, o taraftarın o bütünlüğünü gördükten sonra bence Trossard transferinin ben %99.5 olduğunu düşünüyorum, net söyleyeyim.
1: Şu an itibariyle.
0: Şu an itibariyle.
2: Kerem, Arsenal'in aslında bakışı bizim kulüplere örnek de olabilir. Çok duygusal yaklaşıyoruz ya olaylara. Adamlar şöyle bakıyor. Son sezon şampiyon olmuşuz. Takımın yıldızı Trossard. Ama şunu düşünüyorlar. Ben bu oyuncuyu almışım. Katkımı da almışım saha içinde.
0: Her şeyi vermiş bir ana.
2: Her şeyini vermiş. Şampiyon yapmış beni. 31 yaşında bir yıl sözleşmesi var. 20 milyon euro benim için kârdır diyorlar. Hani duygusal bakmıyor olaya. Çok realist yaklaşıyorlar. Hani bizde bazı oyuncular üzerinde hep konuşuluyor ya bu. Ya çok emek verdi, kalsın. İşte vefasızlık bu kardeşim. Öyle bir şey yok. Bu profesyonel anlayış. Adam günün sonunda bir hesap yapıyor. Artı eksi. Artılar fazlaysa oyuncu gönderiyor. Eksi fazlaysa oyuncu tutuyor elinde ekonomik anlamda. Buna bakıyor. Yoksa hani Trossard çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta Martinelli'yi kesti sezonun sonunda finalinde.
0: Milli takım özelinde de onun çok önemli işler yapıyor.

0: Bir sezon, iki sezon daha oynar rahatlıkla Arsenal'de. Ama adamlar diyor ki ben artık bir yenilemeye gideyim kadromda. Oraya başka bir oyuncu alayım. Para da kazanayım. Adama profesyonel bakıyor.
1: 51 oluyor. Maçı var Onur.
0: İşte diyorum geçen yani. Sezon. Şunu yani bırakmayabilirler. Ama diyor ki adam 20 milyon euro iyi para. Bir sezon sonra serbest kalacak bu oyuncu. Realist yaklaşıyor olaya. Ben onun yerini doldururum bir şekilde diyor. Daha genç bir
2: zaten
0: oyuncu.
2: Zaten planlamayı da yapmış olabilirler.
0: Tabii, mutlaka yapmış. Yerine gelecek oyuncu belli zaten şimdi.
1: Yani en fazla iki opsiyon vardı.
0: Galatasaray iki aydır Icardi ile ilgili kararını açıklayamadı ya. Hani demeyeyim diyorum, Icardi'ye getirmeyeyim konuyu ama yani. Diyorum ya, duygusallık. Aman kızarlar mı, aman üzülürler mi, aman bir şey derler mi? İki ay oldu ya. Adamlar öyle bakmıyor oluyor.
1: Yani alıştılar artık camiasında. Yani. Yokluğuna belki de yapılacaksa bir açıklama yapılabilir. Doğru zamanlar gelmiş de olabilir.
2: Bir de bugün kamptan yetkili biriyle görüştüm. Hocanın performansı hakkında biraz bilgi aldım.
1: Ne deniyor hoca
2: ya
1: için?
2: Hoca enteresan bir hoca. Değişik bir hoca. Yani Beşiktaş tarzına uygun bir hoca ama tabii bu oyunu doğru oyuncularla oynayabilirsin. Yani doğru oyuncu elinde yoksa, malzemen çok iyi değilse istediğin sistemi oynat. İstediğin performansı ortaya koymaya çalış ama bir türlü beklentiyi alamazsın daha önceki yıllarda yaşadığımız mevzular. Ama bu yıl özelinde hocanın antrenman düzeninde çok enteresan şeyler yaptırdığı, sistem anlamında çok değişik pozisyonlar çalıştırdığı, tabii genç oyuncularla, yani onlar da şimdi diyorlar hani oyuncular yok. 10 Temmuz'da gelecek diğer oyunculara. Oh gelecek, Agbadu gelecek, Murillo. 10 Temmuz'da kampa katılacaklar. Tabii Midtjylland maçı da çok kolay bir maç değil. Biraz da tedirgin bir
3: Beşiktaş camiası.
2: Onu söyleyeyim. Çok zor. Evet, ne kadar Aral Şimşir'in Trabzon'a transfer olduğunda ben mutlu olduysam. Çünkü takımın en değerli oyuncularından biri ama baktığımız zaman geçen sene Avrupa Ligi'nde çok önemli işler yapmış. 8 maç oynamış. Sadece Roma'ya 2-1 kaybetmiş. Bir beraberlik yaşamış. Yani ciddi maçlar kazanmış. Nottingham Forest'e elenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Penaltılarla olması lazım.
2: Evet. Onlara elenmişti. Baktığın zaman önemli bir takım. Ki Beşiktaş camiası da şimdi ilk oynanacak maç, hocanın ilk çıkacağı maç, hoca o yüzden biraz konsantrasyonu üst seviyeye çıkartmış. Hatta milli oyuncularla bile görüntülü görüşmeler yapmış.
0: Fiziksel olarak da İskandinav takımı bir sıkıntı.
2: Fiziksel olarak çok hazırlar. 3 hazırlık maçı oynamışlar. 2 hazırlık maçını bu hafta oynayacaklar. Önümüzdeki hafta ayın yaklaşık 26'sında da ligleri başlıyor. Bizden 3 hafta önce başlıyorlar. Çok büyük avantajları var ama biz her şekilde bu transferleri yapsak da yapmasak da Beşiktaş kurgusu ve camiası çok değerli ve önemlidir. Bu maçta mutlaka yüzün akıyla çıkacaktır ama kolay bir maç olmayacak. Hani ben Trossard gelse de gelmese de mutlaka imzayı atsın ama o maç oynar oynamaz çok önemli değil ama Beşiktaş'ın bu tarz lider, kalibresi yüksek oyunculara çok ihtiyacı var. Özellikle önümüzdeki yıl.
1: Onur nasıl bir skor katkısı sunabilir? Artı oyunu nasıl değiştirebilir?
0: Ya bir kere sadece sağ içiyle anlatamayız Leandro Trossard'ı. Yakın tarihten örnekler var mesela. Galatasaray'da Dries Mertens. Fenerbahçe'de belki Dirk Kuyt. Hani o anlamda yüksek aidiyet, yüksek devamlılık, profesyonellik, sağ içi, sağ dışı, oyun aidiyeti, taktik aidiyet bunlar son derece önemli. Yani zaten kariyerinde adamın bir skor katkısı standardı var zaten. Var. Çift taneli gol, çift taneli asist bunları vaat eder. Bir kere topu 3. bölgede tutar ve kaliteli tutar. Yani top kaybı sayısı azdır. Savunma yardımları yüksektir. Sol kenar oynar, sağ kenar oynar, 10 numara oynar. Çok yönlü bir oyuncudur. Takımdaşlığı çok yüksektir. Takım için hep sevilen bir simadır. Hocasıyla iyi anlaşır. Evet. Tribünle iletişim iyidir. Yani kusursuz bir oyuncu Leandro Trossard. Öyle tarif edeyim. Yani tabii ki her oyuncunun kusuru vardır ama yani Trossard'ı tarif ederken bu kadar yüksek bir istikrar ve yıllardır bunu tekrarlayan bir oyuncu. Kimse hakkında kötü bir şey dememiş bugüne kadar. Ne takım arkadaşları, ne rakip.
2: Hiçbir problem yaşamamış.
0: Adam. Yani alabileceğiniz en iyi oyunculardan bir tanesi şu anda Leandro Trossard. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ın da ihtiyaç duyduğu bölge. Eksik bölgesi sol kenar. Yıllardır oranın sıkıntısı yaşanıyor.
2: Yıllardır yaşıyor.
0: Beşiktaş'ta kanayan yara. Yani tam böyle Lego'nun ya da Yapboz'un eksik parçası. Tam oturtuyorsun oraya. Her anlamda yani. Çok kusursuz bir hamle olur Beşiktaş adına Trossard hamlesi. Yani ve evet dediği gibi Emre'nin yani burada doğru oyuncularla oynamak taktiği mesela çok net iki tane örnek var benim kafamda yıllardır hep canlanan. Fenerbahçe Aragones'i getirdi. Avrupa şampiyonu, İspanya hocası. Adam orada Senna ile oynuyordu. Getirdi Josiko'yu Fenerbahçe. Evet. Olmadı. Evet. Galatasaray Frank Rijkaard'ı getirdi. Adam Xavi ile oynuyordu. Geldi bu da Mustafa Sarp'la oynadı. Evet. Barış'la başka oyuncular. Ya dolayısıyla İtalyan'ın bir oyunu var ve bu oyunu oynayacak oyuncu profilleri az çok belli. Mesela adam Endidi tarzı, tek yönlü bir 6 numara istemiyor.
2: İstemiyor.
0: Adam oyunun 3. bölgesine katılacak bir 6 numara istiyor. Paso işte Salih Özcan o anlamda biraz daha 5 yaş öne taşıyabilecek bir oyuncu mesela. Yani adamın istediği
2: Orkun'dan daha
0: belli.
2: Fazla performans alabileceğim tabii, bir döneme aynen. Girebilirsin.
0: Orkun'u hücumda daha fazla kullanacak Beşiktaş büyük ihtimalle. İşte kenarlarda hızlı hücuma katılan bekler istiyor sürekli. İşte o hatlara o profilde bir oyuncu, doğru oyuncu. Yani burada yönetim şu ana kadar doğruları yapıyor üst üste. Yani Önder Özen hamlesi doğru, İtalyano hamlesi doğru, transferler doğru. Tabii resmin bütününü görmemiz gerekiyor daha erken konuşmak için.
2: Ama tabii baktığın zaman 4. transfer dönemine giriyoruz Serdal evet. Başkan'ında. Yani Serdal Başkan da bunu çok iyi biliyor. İşte geçen sene evet istifa sesleri Sergen Yalçın'a geldi ama şimdi Sergen Yalçın gittikten sonra yani kategorinin en başında Serdal Başkan var. Ya yani burada aksi bir şey konuşulursa tabii, ki konuşmak istemiyorum. Kestir. Yani bütün faturayı o üstlenmek zorunda kalacak. Burada ne hocaya ne oyuncuya kimse bir şey diyemez. Ama senin söylemlerine göre Kerem, Trossard şöyle bir oyuncu. Beşiktaş camiası çok uzun yıllardır iyi oynarken oyun kilitlendiği anda bir yıldızın sahneye çıkmasını çok bekledi. İşte o yıldız bu yıldız bence. Trossard öyle. Orada oyunu 3. bölgede yakaladığı zaman o 2'ye 1'leriyle, o kilit paslarıyla, o santrafora vermiş olduğu desteğiyle ve atacağı şutlarla. Kavisli şutları çok meşhurdur. Ceza alanın içine girdiği zaman 2'ye 1'leri yaptıktan sonra o seyirciyi ayağa kaldıracak işte potansiyel bu. Bunu yönetim de çok net biliyor. Teknik direktör de çok net biliyor. Gökhan Keskin dahil, Önder Özen dahil bunlar hepsi aynı fikirdeler ve ben dakikalar sonra inşallah açıklanacağını umut ederek bekliyorum gerçekten.
1: Ligde de bu arada zaten büyük takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar genelde dar alana hücum tabii ediyorlar. Ki. O da dar alan becerisi de üst düzey.
2: Çok önemli. Çünkü
1: topla beraber çok sakin. Bak şey çok önemli. Şimdi topu sende tutar.
0: Kenar oyuncuları şimdi riskli oynadığı için top kaybı sayısı fazladır. Topu evet. kaybettiğin zaman ne oluyor? Geri koşuyorsun, evet. geçiş yiyorsun. Trossard'ın en net özelliklerinden bir tanesi topun kıymetini bilir.
2: Çok.
0: Yani o bölgedeki oyunculara göre az top kaybı yapar Trossard. Topu doğru oynar. Doğru yere gider.
2: Bu atak topu sonlandırabilen evet. bir oyuncu.
0: Topsuz koşuları vardır.
2: Evet. Yani
0: top ayağındayken evet meziyet topsuz koşuları da vardır. Gider boş alana koşar yani. Koşuyu yapar topu ister ceza sahasına. Yani dediğim gibi çok fazla böyle oyuncunun dezavantajını söyleyemiyoruz. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Yaşı itibariyle 2-3 sezon üst düzey katkı verir Beşiktaş'a minimum. Hani evet rakamlar çok yüksek hiçbir itirazım yok. 20 milyon euro işte maaş 50 milyon euro yakın bir paketten evet. bahsediyoruz ama yani saha içinde Allah korusun sakatlık falan yaşamadığı takdirde o katkıyı verir, karşılığını verir yani size.
1: Az sonra Galatasaray konuşacağız. Bunu söyleyeyim ama Salih Özcan da biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Açıklamaları da var Beşiktaş'taki hedeflerine dair. Gelin Salih Özcan'ın açıklamalarına hep beraber bir göz atalım. Sonrasında Salih transferini de ayrıca değerlendirmekte fayda var.
3: Beşiktaş bir transferine daha kavuştu. Siyah beyazlılar Nübel ve Doğan Alemdar'dan sonra Salih Özcan'ı da İstanbul'a getirdi. Beşiktaş atkısıyla kameralara kartal pozu veren Salih ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Salih Özcan, Beşiktaş'ın bir parçası olacağı için gurur duyduğunu söyledi.
4: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsünün bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız. Kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk. Milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
3: Beşiktaş'ta 3 yılını anlaşan Salih Özcan, geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'da 12 maça çıkmıştı. Salih, A milli formayla da 32 maçta bir gole imza attı.
1: Salih Özcan transferiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunalım. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz. Özellikle orta saha konusunda bir hareketlilik olabilir. Salih Özcan özellikle Orkun'la da beraber oynayacağı için son derece mutlu görünüyor. Beşiktaş orta sahasındaki rolü ne olacak?
2: önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Özellikle atak sonlandırmada, yani Beşiktaş gidecek o 3.

0: bölgede oynarken o kaptırdığı toplar Onur'un söylediği gibi yani oralar çok önemli. Orada işte Orkun'la Salih çok önemli bir rol model olacaklar. Ben Salih'in Beşiktaş'a katkı sağlayacağını her ne kadar son yıl Dortmund'da çok fazla forma şansı bulmamasına karşın bence çok değerli ve önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Maliyeti de çok yüksek değil. 28 yaşında neden olmasın? Salih bence Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir 6-8'in en önemli figürlerinden biri olacaktır Beşiktaş'ta.
1: Onur?
2: Ya tabii futbol severler genelde hücum oyuncularını çok fazla böyle heyecanla bekler. Yetenekli oyuncuları ister ama yani Salih şöyle bir oyuncu. Geçen bunun örneğini verdim, tekrarlayayım. İşte demonte bir şey alıyorsun mesela. Çok değerli parçalar var. Burada da vidalar var değil mi? Evet. Herkesin gözü parçalarda ama o parçaları vidalar birleştiriyor.
0: Onlarla birleştiriyor.
2: İşte Salih oradaki vidalar işte. Yani orada takımın içinde hem birinci bölgeyle ikinci bölgeyi, iki ile üçü bağlayan oyuncu, birleştiren oyuncu ve artık futbolda Dünya Kupası'nda gördük bu tip enerjik, bu tip fizik kalitesi yüksek, aidiyeti yüksek oyunculara hep ihtiyaç var. Orkun'la iyi bir ikili oldular milli takımda. Orkun'un performansını mutlaka arttırır. Orkun'un konfor alanını genişletir. Evet. Çünkü sezonun son bölümünde Orkun biraz da kaleye yakın oynadı ve çok özel skor katkısı verdi. Ki İtalyan onun sistemlerinde bir 10 numara yoktur. Yok. Onu söyleyeyim yani 1-6-2-8 gibi oynatır.
0: 2-8'de oynuyor evet.
2: Yani Orkun'un Salih'in önünde Orkun yanında bir oyuncu daha gelecek Beşiktaş'a. Evet. O biraz daha sanırım dribling becerisi yüksek, daha atlet bir oyuncu olur diye tahmin ediyorum.
0: Anguissa konuşuluyor şu anda.
2: Anguissa olursa mesela evet, çok Anguissa acayip yani bir yani transfer olur.
0: Anguissa konuşuluyor.
2: Çok özel
0: Onun
2: bir
0: zamandır
2: başkan. Çok beğenirim Anguissa'yı. Evet. İyi bir oyuncudur. Yani o da olursa ciddi bir şekilde Beşiktaş hani Salih, Orkun, Anguissa iyi bir üçlü olur bence. Olur. Tamamlayıcı bir üçlü olur yani.
3: Beşiktaş'ta orta alanda sevgili seyirciler bir hareket var. Salih Özcan'ın da kadrosuna kattığı siyah beyazlılar. Galatasaray ile ilgili daha sonra bir haber ekranlara getirebiliriz.
0: Ama çok kısa bir şey girebilir miyim Beşiktaş'tan?
3: Tabii ki.
0: Beşiktaş'ın mutlaka çok değerli ve önemli bir tane sol stopere acil bir şekilde ihtiyacı var. Yani hani Jalo Agbodu ikilisine baktığımız zaman hani Beşiktaş oradan SOS verebilir. Çünkü hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca oyunu hep önde oynamak istiyor. İşte orada lider karakterli iki tane stoperin de çok değerli bir hale gelebilmesi için bence sol stoper yani çok kaçırdığımız oyuncular var. İki tane kaçırdığımız oyuncular var. Hatta birini hoca çok istiyor. Lusimi'yi çok istiyor hoca. Ama çok ciddi bir maliyet var. Bonservis maliyeti var. Senesi başkan çok istiyordu. Serkan Reçber'in
2: Senesi Tottenham'a gider.
0: Sergen Yalçın'ın ilk alınacak listelerinin yani başındaydı.
2: Boştaydı bir de bonservisindeydi.
0: O anda görüşülebilirdi ama teknik direktör sıkıntısı vardı Beşiktaş'ta. Orada bütünleşemediler ama Beşiktaş'ın her şeye rağmen çok değerli bir sol stopere ihtiyacı var.
3: Bekliyor musun hızlı bir
0: bekliyorum,
3: şekilde?
0: Bekliyorum. Yani lig başlamadan bir sol stoperle de görüşme yapacaklarını duydum ama ser veriyorlar, sır vermiyorlar stoperle alakalı.
3: Ha. Ama sıradaki hamle olabilir mi?
0: Olacak.
3: Santrfor konusu da yine var. Onunla alakalı zaten konuştuk. Vlahovic, evet. Lukaku mevzusu üstüne. Sen Lukaku'ya sıcak bakıyor musun?
2: Bakıyorum. Yani yıllardır kafamda hep Lukaku ile ilgili şu var. Ya, bu ligin oyuncusu Lukaku
0: çok
2: yani.
0: Beğeniyorum evet.
2: Hani ya. Süper Lig'in bir 9 numara tanımı olsa herhalde karşısına Lukaku yazabiliriz aynen rahatlıkla. Öyle. Yani evet son dönemi çok çalkantılı ama zaten öyle olmasa şu anda ismini biz zikredemiyor olurduk tabii. Lukaku'nun. Beşiktaş yönetimi bir araştırma yapıyor Lukaku ile alakalı. Sağlık raporları falan inceleniyor son durumu. Hatta Beşiktaş'tan bir yetkili sağlık kurulundan hem Belçika milli takımını aramış, hem Napoli kulübünü aramış, sormuş oyuncunun geçen sezonki idman performansları, verileri yani evet. Ciddi bir orada istek arzu var. Çünkü Vlahovic çok doğru bir isim, hiçbir itirazım yok. Çok özel bir isim ama adam bekleyin diyor yani. Ve beklediğin zaman da garantisi yok bu işin. Adam bekleyecek.
0: Yani 10 Ağustos'a kadar bekleyin demiş.
2: 10 Ağustos'tan sonra da hayır derse size ne olacak?
0: Nasıl olacak?
2: Lig başlıyor 4 gün sonra. Yani burada Beşiktaş eğer alabilecek durumdaysa Lukaku'yu, sağlık konusunda bir sıkıntısı yoksa ben gider alırım Lukaku'yu.
0: Başkan garanti vermiş hocaya. Yarın istedi.
2: Bir de elinizde getireyim. Oh da var. Yani hani şu değil. Ya Lukaku mesela ligde 34 maçın hepsinde oynamasın. Ya 25'ini oynasın.
0: Maç oynasın. Bana icraat yapsın.
2: Aynen.
0: Skoru üretsin.
2: Kalanı da oh oynar. Yani bu da Beşiktaş'ın geçen sezonlarda olduğu gibi tek 9 numarası yok. Oh da var. Bir tane daha alıyorsun.
3: Yani, Oğlu da böyle çok öte yandan bir oyuncu gibi görüyor insanlar.
2: Değil.
3: Beni üzüyor yani açıkçası. Değil, hayır, hiç fena bir oyuncu değil yani.
0: Aslında o bu hocanın sistemine en uygun santrafor.
2: Evet, çalışkan
0: baskısı.
2: Çalışkan oyuncu.
0: İşte arkaya koşular. Aynen. Dönen toplarda işte takıma yardımcı olması, o üçlüye yardım etmesi, kenar açıklarının atağa katıldıktan sonra orayı kapatması çok değerli. Aslında hoca adına hoca oyuncudan çok verim

0: alacağını düşünüyor
1: mu? O yüzden onun varlığı şu anlamda rahatlatır. Yani Lukaku sezonun %70'inde oynasın. Kalan %30'unda yatsın.
0: Bir olur şöyle bir avantaj
1: kurtarır
0: var.
1: Yani bir şekilde.
0: Yıllardır Trossard Lukaku'yu çok iyi tanıyor. Yani. Milli takım arkadaşı yıllardır beraber oynuyorlar.
1: Transferleri etkileyebilir.
0: İkisinin de birbirine oradaki etkisi.
1: Aynen.
0: İkisinin birlikte güç birliği Beşiktaş'a çok %100. Büyük işler yaratabilir.
1: Ben alma şansı varsa Beşiktaş'ın ki ekonomik anlamda çok zor bir transfer gibi durmuyor şu anda.
0: Çok uzatacağını düşünmüyorum.
1: Yani eğer
0: zaten.
1: Ve oyuncunun da dediğim gibi sakatlık konusunda çok riskli bir durumda yoksa geleceğe dair ben gider alırım Lukaku'yu. Hiç düşünmem çok fazla.
2: Lukaku transferini belki de Beşiktaş noktalayacak. Peki böyle belki daha düşük maliyetli böyle Oh'la beraber oynayabilecek yani beraber dediğim
1: formayı paylaşabilecek.
2: Formayı paylaşabilecek, geliştirilebilecek bir isme de gidilebilir.
1: Yok, orada Beşiktaş yönetimi net bir şekilde
0: bence de.
1: Taraftarın beklentisi var çünkü. Tabii adamlar ki. Diyor ki ya orada Osimhen var işte Onuachu var. Fenerbahçe'de birisini alacak.
0: Diyor. Beşiktaş evet. Camiası yani, klas bir santrafor ya. Mario Gomez'leri görmüş.
1: Evet.
0: Vegors'ları
1: öyle bir oyuncu camiye. İstiyor. Yani dolayısıyla bu saatten sonra gidip de hani çok genç böyle geliştirecek bir oyuncu alacağını düşünmüyorum yönetimin. Yani Lukaku olur, işte Vlahovic olur ya da başkası olur ama
0: Patrick
1: mutlaka
0: Schick
1: bir isim
0: olabilir.
1: Olur.
0: Yani üçüncü isim de Patrick Schick.
1: Evet Patrick Schick de geçen evet. Sezonda ismi geçmişti. Evet. Leverkusen'de oynayan evet. Yani o tarz bir şey olacak gibi duruyor şu anda yani.
2: O da net oyuncu bu arada.
0: O da net
1: evet,
0: oyuncu.
1: İyi oyuncu.
0: Ya önemli
1: çok,
0: bir oyuncu.
1: Çok hani
0: ya oyun oraya yüksek... getirirsen zaten Kerem. Oyun oraya getirirsen orada yapabilir bu oyuncular.
1: Yani Schick çok o yüzden çok gol sayısı yüksek bir oyuncu değildir belki kariyeri boyunca. Hani çok net bir golcü olmamıştır ama özel bir oyuncudur.
0: Özel.
1: Komple bir oyuncudur. Hani sana her türlü katkı sağlar hücumda.
2: Orada Trossard'la da bence çok iyi anlaşabilirler.
1: Evet, iyi bir bağlantı olabilir.
0: Bence
1: evet.
0: Trossard'la 3 santrafor da anlaşır. Vlahovic de iyi anlaşır. Lukaku da iyi anlaşır. Patrick Schick de anlaşır. Ya öyle bir artımız var.
2: Beşiktaş'ta transfere dair gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Son bir kez daha belirteyim derken başka bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Galatasaray Ugo Çukwu transferini bitiriyor. Burnley ile satın alma opsiyonu kiralık anlaşma sağlandı sevgili seyirciler. Emre Kaplan telefon hattımızın diğer ucunda bu gelişmeyle ilgili Emre bizi bilgilendirecek. Galatasaraylı taraftarlar da böyle sağlam bir transfer haberi görmek istiyordu. Sanki o haber bu haber. Emre hoş geldin yayınımıza. Elinde hangi bilgiler var Ugo Çukwu ile ilgili?
3: İyi yayınlar Kerem. Dediğin gibi Galatasaray taraftarının zaman zaman eleştirisi, zaman zaman beklentisi artık en azından ilk transferle bu bekleyiş biraz son bulmuş olacak. Sarı kırmızılı takım orta saha konusunda yaptığı çalışmalarda daha önce yaklaşık bir hafta önce ilk resmi teklifini yaptığı Leslie Ugo Çukwu için Burnley kulübüyle anlaşma sağladı. Artık ufak prosedürler görüşülüyor. Yani transfer bitti dememiz için ıslak imzanın olması gerekiyor ama bitmeye çok yakın olduğunu söyleyelim. Satın alma opsiyonuyla kiralayacak Galatasaray Leslie Ugo Çukwu'yu. Total paket olarak yani satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli olarak da 26-27 milyon euro civarında bir rakam üzerinden anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Burnley kulübü ilk etapta kiralık formülüne çok sıcak bakmıyordu. Direkt olarak bonservisiyle göndermek istiyordu oyuncuyu. Fakat Galatasaray'ın burada ilerlettiği görüşmeler neticesinde Burnley'i ikna ettiğini söyleyebiliriz. Oyuncu tarafıyla yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu bilgisi var elimizde ki şu detayı da paylaşmakta fayda var. Bu oyuncunun Galatasaray'a gelme konusunda iknasında Victor Osimhen'in de etkisi var. Görüşmeler esnasında Osimhen'in de dahil olduğunu ve oyuncunun Galatasaray'a gelme konusunda ikna edilme noktasında katkısı olduğunu söyleyelim. Buradaki ortamı, Galatasaray'daki ortamı, Galatasaray'ın hedeflerini genç oyuncuya aktardı ve bir süredir zaten oyuncu tarafıyla el sıkışılmıştı. Bugün itibariyle de yaklaşık yarım saat önce de Burnley tarafıyla anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Henüz imzalar atılmadı ama artık son prosedürlerin konuşulduğunu Galatasaray'ın da yaz transfer dönemindeki ilk resmi hamlesinin artık Leslie Ugo Çukwu olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz Kerem.
2: Emre satın alma opsiyonu kiralık dedin. Burada bir zorunluluk şartı söz konusu olacak mı? Ya da bununla ilgili bir bilgimiz var mı?
3: Görüşmeler şöyle ilerliyordu. İlk etapta biraz daha böyle opsiyon üzerinden konuşulurken Burnley'nin bunu zorunlu tutmak istemesi sebebiyle Galatasaray'ın da karşıt olarak sunduğu tez şu. Belli şartlar yerine gelirse ki bu şartında belli bir maç sayısı oynamak olduğunu söyleyelim. Şu an tabii ki o maç sayısının kaç olduğunu bilmiyorum açıkçası. O detaya tam olarak hakim değilim ama formülü anlatma adına bunu izah ediyorum. Belli bir sayıda maça çıktığı takdirde Leslie Ugo Çukwu bu opsiyon dediğimiz durum aslında şarta bağlı bir durum. Bu şartın yerine gelmesi halinde zorunlu satın alma anlaşmasına dönecek ve Galatasaray bonservisini oyuncunun alacak. Zaten Galatasaray'ın buradaki niyeti, asıl niyeti oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak ama bugünkü limitlerinden harcamadan bunu gerçekleştirebilmek için böyle bir formülle Burnley'nin kapısı çalındı. Özellikle de bu şarta bağlı opsiyonun devreye girmesi teklifi Galatasaray'ın da Burnley'nin ikna olmasında etkili oldu diyebiliriz. O yüzden sorduğun soru çok kıymetli, onu da açıklamak gerekiyordu tabii.
2: Emre, oyuncunun da 2004 doğumlu olduğunu özür diliyorum hatırlatmak gerekiyor. Bu yaş skalası mevzusunda da herhalde Galatasaray'ın elini epey rahatlatacak bir takviye, ne dersin?
3: Şöyle söyleyeyim, yani sürecin biraz geçmişini de bildiğim için aslında Galatasaray'ın dediğim gibi Mayıs ayından beri oyuncuyla görüşmeleri, temasları vardı. Fakat bu 10+4 konusunun netleşmesini bekliyordu Galatasaray yönetimi. Geçtiğimiz hafta bu durum netleştikten hemen sonra, bir gün sonra Galatasaray zaten ilk resmi teklifini yaptı. İlk teklif kabul görmemişti. Dediğim gibi 2 milyon + 25 milyon gibi bir rakamdı ama bu zorunlu olmayan bir opsiyon içeren bir teklifti. Sonrasında şartların güncellenmesiyle, şarta bağlı, maç sayısına bağlı bunun zorunlu hale gelmesini kabul etmesiyle birlikte Galatasaray Burnley ile anlaştı. Dediğin gibi o 10+4'lük, yani o artı 4'ün içerisinde yer alacak bir oyuncu. Maaşı da çok çok yüksek olmayacaktır. Yani Galatasaray adına mali anlamda da çok böyle zorlayacak, sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu değil. Devamlı da oynayan, yani potansiyeli de yüksek bir oyuncu. Öncesinde de ciddi yatırımlar yapılmış bir oyuncu. Galatasaray yüksek olasılıkla zaten önümüzdeki sezon itibariyle bonservisini alacak herhangi bir aksilik olmaması durumunda. Ama şunu da söyleyelim, yani bu Ugo Çukwu hamlesi Galatasaray'ın orta sahaya yapmayı planladığı hamlelerden biraz daha bağımsız gözükebilir. Yani biraz daha hani bu yıldız bir isim bekleniyor Galatasaray taraftarları nezdinde, bunu biliyoruz. Biz de zaten bilgileri hep bu yönde verdik. Hem 10 numara için hem orta saha için yine o 10 kişilik yetişkin diyebileceğimiz yabancı kontenjanı içinde de hamleler yapabilir Galatasaray önümüzdeki günlerde. Scout ekibinin yakından takip ettiği, Okan Hoca'nın da onay verdiği, beğendiği bir oyuncuydu. Artık Galatasaray'a çok yakın, çok kısa süre içerisinde de artık Galatasaray'da ifadesini kullanabileceğimizi düşünüyorum.
2: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray Ugo Çukwu transferini bitiriyor artık. Son aşamaya geldi bu transfer. Burnley ile satın alma opsiyonunu kiralık olarak anlaşma sağladı sarı kırmızılı kulüp. Emre, Victor Osimhen'in de oyuncunun Türkiye'ye gelmesi hususunda ikna edilmesi için ciddi bir çaba sarf ettiğini söyledi. Onur, daha farklı profiller de yine Galatasaray'ın gündeminde olabilir ilerleyen günlerde orta saha pozisyonu için. Ama bir transfer bitiyor gibi görünüyor. Evet. Ne dersin Leslie Ugo Çukwu için?
4: Önce Emre'nin bitirdiği yerden devam edelim. Hani farklı profiller dedi ya. Bu sezon Galatasaray'ın orta sahası kimdi? İşte Torreira, Lemina, Sara. Torreira, Lemina, Yunus gibi.
0: İlkay.
4: Bambaşka bir orta sahaya dönüşebilir Galatasaray yeni sezonda. Hani bu saydığımız için isimlerin hepsinin olmadığı, hiçbirinin olmadığı, çok farklı 3 ismin olduğu bir orta saha görebiliriz. Yani Emre aslında biraz da onu anlatmaya çalıştı. Evet. Hani Galatasaray bir 6-8 alacak, o oyuncu Ugo Çukwu değil.
0: Değil.
4: Galatasaray Ugo Çukwu'dan sonra yine bir oyuncu daha almak istiyor. Daha yüksek profilli. Bir de 10 numara almak istiyor. Yani tamamen orta saha kurgusu değişebilir Galatasaray'da. Önümüzdeki günlerde onu göreceğiz. Ugo Çukwu şu anda Galatasaray'da 2003 kontenjanı için uygun bir oyuncu. Yine yönetim oraya bir oyuncu daha,
5: tamamlayıcı
4: özel
5: oyuncu gibi görüyorlar.
4: Evet, daha özel bir 6-8 alıp bir de bir 10 numara transferiyle bambaşka bir orta saha kurgusu yapmak istiyor. Şimdi Ugo Çukwu, şöyle anlatalım. Bir kere fiziksel anlamda bence değil Galatasaray'da, ligde muadil olmayan bir oyuncu. Biraz tarif etmemiz gerekirse 1.90 civarı boyu var. Çok uzun bacaklı, geniş adımlı, atlet, top taşıyabilen, evet yani çok ince bir fiziği var baktığımız zaman dışarıdan. Özel bir fizik yapısı var. Kesinlikle fiziksel anlamda özel bir oyuncu. O fiziğe rağmen asla ağır bir oyuncu değil. Çabuk bir oyuncu. Top taşıyabilir. Dribling yeteneği var. Tekniği hiç fena değil.
5: Adam eksiltebilir ama 3. bölgede çok fayda sağlayabilir.
4: Dar alanda değil ama geniş, evet, alanda adam eksiltebilir. Dribling ve geniş adım özelliğiyle onu yapabilir. Alan kapatır. Yani geçiş savunmasında rakibin önüne geçip o genişliği sağlayabilir. Geniş bir oyuncu sonuçta. Bacakları falan bayağı uzun bir oyuncu. Değişik bir oyuncu. Yani onun altını çizelim diyorum ama muadili yok, evet, ligde, Galatasaray'da.

0: değil ama 22 yaşında, daha bu gelişebilir. Yani kısacası hem sistem içindeki rol doğru belirlenir, yanındaki oyuncular doğru seçilirse eğer, Galatasaray hem kontenjana uygun hem özel fiziki yapıya sahip ve takım içinde de ihtiyaç duyulan bir oyuncu transfer etmiş gibi duruyor şu anda. Yani Galatasaray'ın orta sahasında Lemina, Torreira, Sara, İlkay fiziksel anlamda Şampiyonlar Ligi'nde belli başlı dönemlerde krizler yaşattı Galatasaray. İşte o fiziksel temasta, fiziksel dirençte, ikili mücadele sertliğinde, dinamizmde Galatasaray'a net artık atar. Dediğim gibi savunma kısmında artık atar, savunmanın önünü kapatır. Şu değil ama, pozisyon bilgisinden ziyade ikili mücadele yeteneği ve sertliği o savunma katkısını veriyor. Ama 22 yaşında olduğu için geliştirebilir bunları bir yandan da. Gelişme çok açık bir oyuncu. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şu yönden iyi. Şu dense ki eğer Galatasaray'ın 6 numarası artık Ugo Çukwu'dur, başka oyuncu gelmeyecek. Olmaz. O zaman derdim ki ben acaba soru işareti. Ama bir oyuncu daha geleceğini duyduğum ve bildiği için ki Eme de onu teyit etti. Hatta konuşulan bir isim var işte, Tijani Reinders mesela. Hani o tarz bir oyuncu da gelirse yanına, o zaman bambaşka bir
1: bence
0: şey
1: dönüşür. Önemli bir oyuncu. Ha,
0: bambaşka bir şey. Yani Ugo Çukwu, Reinders'i koydun yanına.
2: Önüne
0: Can Uzun'u koydun.
1: Başka bir oyun oynar.
0: Daya sırtını izle keyifle Galatasaray'ı.
1: Peki bir şey soracağım Onur sana. Yani sen Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğin için soruyorum. Yani geçen sene son dönemdeki performansları nasıldı? Sara, İlkay, Torreira ve Lemina.
0: Ya fiziksel anlamda çok düştüler.
1: Ya Galatasaray orada çok düştü değil mi ya?
0: Yani fiziksel olarak çok düştüler. Tabii yani çok yoğun bir maç temposu da vardı.
1: Ama
0: çok
1: bu sene daha yoğun olacak.
0: Çok yük bindi.
2: Sara hariç yaşlar da ilerliyor.
0: Evet, Torreira.
2: Sara'nın da yaşı yani, tabii ilerliyor yani. Aynen. Kalkmıyor ama.
0: Yani Torreira 50 maça evet, çıkmış. Evet. Ya olacak iş değil bu. Ve her maç çok yüksek, yıpratıcı maç Torreira açısından. Ki oyun da yıpratıcı Torreira'nın. Lemina zaten maç seçiyor. Onun fiziksel durumu zaten soru işareti. Böyle bir isme, o enerjiyi, dinamizmi, fiziksel kaliteyi artıracak bir isme çok şiddetle ihtiyaç vardı Galatasaray'dan. Dediğim gibi tamamlayıcı olarak bir daha yanına daha farklı profilde bir oyuncu gelirse, o zaman Galatasaray orta sahası bambaşka bir seviyeye çıkar Şampiyonlar Ligi için.
2: İhtiyaç var mıydı böyle bir gelişme ve değişime orta sahada Galatasaray'da?
1: Her yerde ihtiyaç olabilir Galatasaray takımında. Tabii ki ihtiyaç vardı. Yani geçen sene o performanslar düştükten sonra mutlaka atletik özelliği yüksek, işte oyunu domine edebilecek bazı orta sahalara ihtiyacı var Galatasaray takımının. Bence bu oyuncunun direkt oynayabilecek bir kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Onur gibi aynı şekilde, ama Galatasaray şunu deniyor son yıllarda. İşte Noolang'da yaptığı gibi deniyor. Acaba tutar mı? Yani bu oyuncu tutarsa mesela satın alma opsiyonunu çok rahat kullanabilir. Bunları da deniyor Galatasaray, ama çok özel bir orta saha oyuncusu bence düşünecekler. Zaten camia da yavaş yavaş başkana karşı bir takım değil mi? Yani 4 sene üstte şampiyon oluyorsun. İşte Avrupa'da önemli işler yapıyorsun falan. Ya bir ay geciktiğin zaman millet umurundanmaya başlıyor. Başkan çıkıyor işte, diyor ki arkadaşlar durun bakalım, sakin olun. Zaten biz diyor hep transferleri son dönemde yapıyorduk. Ki Osimhen'i ne zaman getirdik? İşte evet, Leroy Sané'de biraz gelişme çok erken olmuştu geçen sene, ama camia da bunu bekliyor. Neden camia bunu bekliyor? Çünkü bakıyor Beşiktaş takımı önemli transferler peşinde. Fenerbahçe Vedat Muriç'ten sonra bir santrafor daha bekliyor. Onun arkasından çok önemli bir kanat oyuncusu Mason Greenwood'la görüşmek peşindeler ve bir an önce açıklama durumları var.
0: Transfer dönemi bitmesin ya.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani ama şimdi böyle de Galatasaray camiası da böyle düşünüyor olabilir. Bu konuda Galatasaray zaten başarıyla alakalı hiçbir kriteri ve şeyi yok. Hani Beşiktaş, Galatasaray takımı çok ciddi bir şekilde iyi oyun oynarken, müthiş oyun oynarken, önemli işler yaparken bir maç kaybettiği zaman taraftar bir anda yerle yesan oluyordu. Ben buna da anlamış, ya, anlam vermek istemiyorum.
0: Düşünmüyorum yani. Örnek verdim ya, duygusal bakmamak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bazı noktalarda yenilenmeye ihtiyacınız var.
1: Mutlaka.
0: 4 yıllık kadro yıprandı bazı noktalarda. Hani ben şunu demiyorum, herkesi gönderin. Hayır, bu değil. Ama mesela Torreira'nın artık 50 maç oynamaması gerekiyor Galatasaray'da.
1: Torreira 30 maç oynaması
0: 30
1: lazım.
0: Maç oynayacak.
1: Tabii.
0: Lemina örnek veriyorum 30 değil 15 maç oynayacak, evet, Galatasaray'da. Bu maç sayılarının iyi ayarlanması gerekiyor. O yüzden de Galatasaray'ın şöyle bir sıkıntısı daha var. Hep söylüyorum, şampiyonlar içinde Avrupa'da yaş ortalaması en yüksek ikinci takım Galatasaray. Inter'den sonra.
1: Tabii.
0: 28,5. Galatasaray'ın gençleşmeye ihtiyacı var. Hep diyorum ki ya bu kural Galatasaray'ın lehine. Yapmayın, etmeyin.
1: Evet.
0: Lehine. Ve en avantajlı takım Galatasaray kurala baktığın zaman. Eli en rahat takım.
1: Fırsatı var çünkü.
0: Ya bak, bu kural olmasa Galatasaray Ugo Çukwu'yu getirir miydi?
1: Getiremezdi.
0: Getirmezdi, sanmıyorum.
2: Düşünmezdi mi?
0: Ya düşünmezdi bile. Bakın faydası var bu işin. 22 yaşında bir oyuncu gelecek buraya. Transfer bitmedi ama biterse 22 yaşında Galatasaray ileride para kazanabileceği, uzun süre faydalanabileceği, genç, dinamik,

0: O evet. Uzun maç maratonunda düşüş yaşamayacak mental fiziki bir oyuncu getiriyorsunuz.
1: Bir de geliştirebilirsen ki öyle bir özelliğin var.
0: Haaland'la getir mesela Niagara var orada. Genç evet. Üzerine durulması gereken potansiyel bence. Ve bu transferden sonra hep Lemina ile ilgili şey diyorduk ya kesin imza alacak. Oraya bir soru işareti koyuyorum ben.
1: Peki Sara'dan çıkar mı Galatasaray?
0: Sara'dan şöyle yani Sara'nın satışıyla ilgili plan yok ama teklif gelirse düşünülür tabii. Değil yani mi? Teklif ama şu ana kadar henüz bir teklif yok. Ama Lemina ile alakalı hani ben bugün yarın ya yani Lemina ile anlaşmadık denirse şaşırmam. Çünkü başka bir yere gidiyor Galatasaray'ın planlaması. Şimdi zaten elde Torreira var. Sara var gitmediğini farz ediyoruz. Ugoçuklu geliyor. Bir orta sahaya daha oyuncu gelecek. 10 numarada bir oyuncu gelecek yani diye düşünürsen İlkay da var.
1: Ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Evet. Mert'ten sonrası orası da olmadı.
0: O yüzden Lemina konusunda bir gelişme olabilir. Bir de yetişkin oyuncu grubunda Lemina şu anda transferde. Galatasaray elini biraz zayıflatıyor orada. Zorlaştırıyor. Ben Lemina konusunda bir ayrılık olursa bu transfer sonrası şaşırmam.
2: Yani oynamayacaksa da zaten belki de ayrılık daha mantıklı.
0: Yani şu düşünebilir. Belki stoper rotasyonunda hoca kullanacağım derse o ayrı mevzu. Ama orta saha rotasyonu için eğer Ugoçuklu sonrası bir oyuncu daha gelecekse merkeze fazlalık olur.
1: Kesinlikle Lemina'dan vazgeçerler. Evet. İlkay ile ilgili seni yakalamışken soruyoruz yani. Anladın mı? Estağfurullah. Çok yakın olduğun için.
2: Bir 2,5 dakikamız var.
1: İlkay ile ilgili bir gelişme olur.
0: Yok yok İlkay ile alakalı herhangi bir şey yok.
1: Ama yani dediğin
0: İlkay
1: gibi yani bareme baktığın zaman yaş ortalaması çok yüksek. Artı Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Ligde çok
0: İlkay'ın da artık
1: var.
0: Şunu kabul ettiğini düşünüyorum. Yani artık bir sezonda 30 maç oynayacak, 40 maç oynayacak oyuncu
1: 10
0: değil.
1: 10 maç oynayayım. 15
0: süre verildiği zaman yedek kulübesi, ligde bazı maçlar, deneyimi. Hani Galatasaray içinde bir ikinci teknik direktör gibi katkı verecek şu an gözüken bu.
2: Bruno hocaya destek olacak.
0: Aynen.
1: Bruno Fernandes tarzında bir oyuncu gelir mi acaba? Ya bu konuşuluyor
0: ya
1: mesela.
0: Işte diyorum, ya bak Fernandes'le ilgili geçen lazım. Söyledim. Onu söyleyeyim. Ben hep şunu diyorum Fernandes'le alakalı. Ya Galatasaray taraftarı rüya kurmasın, yönetim de rüya kurmasın falan dedim. Geçen kulübe yakın biri beni aradı. Dedi ki Onur yayında şey dedin. Hani rüya kurmayın falan. Biraz temkinli ol dedi Fernandes konusunda.
1: O zaman bir şey var.
0: Yani şaşırdım ben de hani. Çok zor iş. Bence hala çok zor iş evet. Ama artık temkinli konuşuyorum biraz imkansız demiyorum ama.
1: Ama bu tarz oyuncu geldiği zaman Osimhen'in performansını barışın.
0: Ya şunu söyleyeyim Fernandes'le alakalı yönetimin bir düşüncesi bir planı var. Yapabilir miyiz bu işi diye. Bana çok zor geliyor ama yönetim bunu yapabileceğine inanıyor. Bir şey diyemiyorum. Yani Osimhen konusunda da biz çok zor derken yönetim bu işi başardı. Ekonomik anlamda. Fernandes'le zor ekonomik sportif çok zor hatta. Ama yönetim bunu yapabileceğini düşünüyormuş, inanıyormuş. Bekleyip görmek
1: ama
0: gerekiyor.
1: Ama Galatasaray adına şöyle bir sıkıntı var. Geçen sene biliyorsun Beşiktaş bu yarışın içinde yoktu. Fenerbahçe devre arası tabii. O santrofor transferini aynen. Yapamadıktan sonra Galatasaray'ın biraz daha durumu çok daha iyiye doğru gitmeye başladı. Evet Trabzonspor takımının önemli bir kadrosu vardı ama şampiyonluğu kaldırabilecek bir kapasiteye sahip olmadığını son 6 haftada biz gördük.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın böyle bir rahatlığı vardı ama bu sene Galatasaray geçen sene yapmış olduğu hatayı 10 numarasız bir oyuna başlarsa
0: yok, onu
1: orada ciddi bir şekilde sıkıntı Galatasaray adına olabilir.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza
0: ben
2: sağlık.
0: Teşekkür
2: ederiz. Özkan, senin de ağzına sağlık. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Son sayfa az sonra başlayacak ve transfer raporunun bitiminde transfere dair bu önemli gelişmeler Aspor ekranlarında olacak. Trossard'a dair de yine haber beklediğimizi ifade edelim. Transfer raporunda sona geldik. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuşacağız. Bugün stüdyo konuklarımız çok kıymetli iki isim. Duayen gazeteci Serhan Türk ve hocaların hocası Güvenç Kurtar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyi misiniz?
1: İyi görünüyorsun galiba saçlarına.
0: Hocam yalnız evet. Sabah. Yine böyle parlıyorsunuz ekranda. Şimdi saatler olsun.
1: Sabahleyin bir telefon 8. Maksut Okur arkadaşım. Bizim tüm büfet baba. Bunlara çeksiz kimse kıymet vermiyor. Tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonumuz var bizim. STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Şimdi bizim Maksut Okur var. Kardeşimiz. Şimdi de bizim belediye başkan vekili oldu. Mehmet Üstev var başkanımız. Ondan sonra Beykoz Belediye Başkan Vekili. Buradan bir selam göndereyim başkanımıza. Maksut aradı.

0: Sen dedi kahvaltı yapacağız. Nerede? Hocam dedi Çiğ'e gittik. Acıbadem'e. Bak orada Ziya Sarıkaya, Mustafa ve Emre kardeşlerimizi bir kahvaltı yaptırdılar. Oradan dedi gel dedi seni bir tıraş ettireyim. Rizeli hemşerisi var saçımı. Kim bak kuaför Mehmet. Kahya. Kahya, kahya değil. Kayha.
1: Kayha.
0: Kayha. Kayha. Buradan mesela
1: selamlar.
0: Saçlarımı kestirdim. Ondan sonra işte geldim. Oradan bir arkadaşım Adana Demirspor'dan doktorumuz vardı. Biz onu ziyarete gittim. Yusuf Ünal. Çok sevdiğim birisi. Muhabbetler, çaylar, şunlar bunlar. Hocama da bir selam. Bir bak sağıma soluma baktırdım falan filan. Ondan sonra böyle oradan hocam, buraya geldik.
1: İnşallah yok önemli bir şey.
0: Yok ya bir şey söyleyeyim. Benimki bekar hastalığı. Sen de bekarsın değil mi? Dikkat et. Şimdi annenle falan.
1: Sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
0: Bir dakika ama.

0: Abi bu evli barklı adam. Alıyorsun şeyi ben. Bu tencere var ya. Fasulye yapacağım bir de tek elinle. Süpürgeyi böyle yap. Bilmem ne oluyor biliyor musun? Ya buradan şey. Sinir sıkışması iki elimde de. Ya bak Furkan. Bu yabana atmasın kimse. Bu
1: hocam yabana... o bekar hastalığı değil de yalnız.
0: Bekar hastalığı. Bekar.
1: Ama abi, ben yani çok
0: ya
1: uğraşmıyorum.
0: Ya süpürge
1: işte.
0: Bilmem ne. Uğraşmıyorsun. Gül sen.
2: Hocam temizlik ileride yemek süpürgeleri.
1: Evet. Doğru.
2: Ben de şu an transferi kovalıyorum.
1: Birazdan
0: bir
1: geleceğiz.
0: Dur, Allah aşkına.
1: Galatasaraylılar bir yere ayrılmasınlar.
0: Ya dur. Ama bu da hassas sağlık ya. Senin transferini kim dinler? Benim gibi olsun da sabahleyin alev çıkıyor. Alev. Bak bu sinir sıkışması var ya çok önemli. Çünkü bekar yemek yapıyorum ben işte temizlik yaparken böyle falan filan. Hiçbir şey havaya girmeyeceksin. Şımarmayacaksın. Güm dedi ya sabahleyin kalkıyorum buramdan. Kaynak var ya oksijen kaynağı gibi. O enerji nasıl geliyor burada inanamıyorum ya. Bak inanamıyorum ya. Öyle bir şey. Neyse Allah'tan Allah daha beterinden saklasın.
1: Amin hocam.
0: Ha bu arada şeye gittim. Kan tahlilime. Biraz da sağlıktan bahsedelim. Benim şeyim Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin başhekimi Barış Yılmaz hocamız profesör. Sağ olsun biliyor yani bir neyim var söyle bakayım mesela. Ne olmuş olabilir bende fazla? Bütün kan tahlilleri yaptım.
1: Yani kolesterol olabilir.
0: Falan filan. Hepsi tam. İnanamazsın ya var ya.
1: Maşallah hocam nazar değmesin.
0: Ama bir tane şey var. Referanslıcı kırmızı. Bakıyorum tamam mı ne olacak ne olacak abi. 6 limit 6.02. Ben ne olduğunu söylemeyeyim.
1: Nedir?
0: Tamam mı? Ya boş ver.
1: Can, merak etme söyleyeyim tamam. Ya. Kötü bir şey değil değil mi?
0: Kötü. Çok kötü. Hemoglobin A1C'ne.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Eyvah. Ya kameraman arkadaş biliyor mu acaba? Sen biliyor musun hemoglobin A1C? Bak bakayım oraya Google'a yaz.
2: Hocam ben şu an transfer
0: ya bırak.
2: Çok kilit şeyler var.
0: Hemoglobin A1C 3 aylık kan şekeri. Bir dakika bu çok önemli.
1: Hocam, şekerle ilgili bir şey
0: hocam
1: mi?
0: Burada... Şekerle hemoglobin A1C 3 aylık kan
2: Hacı
0: şekeri
2: Bolu
0: bir dakika
2: Hoca'ya ya. Geçecek. Orada devam edelim. Vatip Bolu Hoca'ya
1: bak,
2: geçecek.
1: Rejide yönetmenimiz Ali abi diyor ki 3 aylık kan şekeri. Şekerinin ortalaması.
0: Ortalama
2: Ali
0: bravo.
2: Ama Ali'nin hayatı hep öyle geçtiği
1: Ali abi de. Ali abi de
0: öyle geçtiği için. Ama çok önemli ya. Ama öbürleri bir görsem var ya böyle hepsi referans dışı hiçbir şey bir tek o ama 0-2 geçiyorum. Hemen acil periz meriz bilmem ne yapacağım. Herkes buna baktırsın. Kimse bilmiyor. HDL'n kaç? Trigliseritlerin kaç? Bilmez. Biliyor musun?
2: Hocam ben Galatasaray'a hangi transfer alacak onu biliyorum şu an.
0: Transferler seni kurtarmaz hayatını. Ya bak sağlıkla ilgili. Ya bak,
1: transferi boş vermiyor burada hayata dair.
0: HDL kolesterolün kaç?
1: Hocam,
2: hocam ben 22 ya milyon nasıl 22
1: ben, ben de hocam, hiç yok bunlar.
2: Hocam 2 milyon kiralama üstüne hemen bunları
1: hocam benden, sonuç olarak ama iyisin değil mi?
0: İyiyim. İyi Allah aşkına.
1: Hoş geldin tekrar. Maşallah nazar değmesin.
0: Seni seviyoruz. Başına.
1: Bize
2: bu hocam Allah başımıza eksik etmesin.
0: Tamam da bu kardeşimiz
1: her zaman enerjinle hocam.
2: Hocamı çok seviyoruz.
0: Hepimiz
1: başımızın üstünde
0: Allah
1: yerin
0: sağlık,
1: var.
2: Hocamı çok
0: var.
2: Seviyoruz. Bizim için çok evet. Değerli. Allah başımıza eksik etmesin.
1: Kerem Türk hoş geldiniz.
2: Hocam benden daha genç gözüküyor bu arada söyleyeyim sana.
1: Hocamın ya. Maşallah var.
2: Hoş bulduk. Benim için bugün duygu yüklü bir gündü. Ama ondan önce Galatasaray'da biraz hareketlilik var.
1: Evet zaten bu arada bir Lezli Ugo çok
2: tabii
1: uyuyor.
2: Onunla ilgili son bilgileri de vereceğim.
1: Evet transfer raporunda Emre hatta aktarmıştı aynen. Bilgileri. Biz daha detaylı olarak konuşacağız birazdan.
2: Biz geçtiğimiz haftada o ismi verdik ve o isimde planlamayı da net bir şekilde söylemiştik Galatasaray reklamlarında. Ama ondan önce biliyorsun öğlen fiksür çekim vardı. Metin Öztürk başkanın açıklamaları vardı. Metin Öztürk başkan gerçekten ikinci başkan olarak Galatasaray'da olağanüstü işlere imza atıyor ve en önemlisi ise temsil yeteneğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bugün de temsil yeteneğini gösterirken çok da güzel açıklamalar yaptı. Bunlara değineceğiz. Ama öncesinde ben bizden bir açıklama yapmak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Benim çok sevdiğim canım, dostum, kardeşim, gerçekten yıllarını beraber geçirdiğim, üzüntüleri beraber paylaştığımız, sevinçleri beraber paylaştığımız, beraber işe gittiğimiz zaman iyi ki beraber işe çıkıyoruz. Çok güzel işler yapıp daha sonra mutlu bir şekilde şirketimize döndüğümüz çalışma arkadaşım, dostum, kardeşim, abim, adam gibi adam Uğur Demirkırdı. Demir Örnebarajan spor müdürüydü. Bugün itibariyle ayrıldı. Çok üzüldüm ve çok da üzgünüm. Gerçekten şu an başım ağrıyor. Çünkü çok dert ettim. Dile kolay 23 sene beraberdik. Sırt sırta, omuz omuza, göğüs göğüse her şeyin üstesinden geldik. Bana abilik yaptı, arkadaşlık yaptı, dostluk yaptı, yarenlik yaptı. Üzüntülerimi onunla konuştum, sevinçlerimi onunla konuştum. Benim için çok değerli. Buradan kendisine ve sevgili eşi Oya'ya çok selamlar, saygılar. Gerçekten pırlanta gibi iki tane oğlu var Doğukan'da. Arda var. Onları da anlarından öpüyorum.

0: Gerçekten babası babaları çok güzel bir şeyi temsil etti. Uğur Demirkır da benim kalbimde de hayatımda çok büyük yeri vardır. İyi ki onu tanımışım. 23 yıl dile kolay zaman geçirdim.
1: Ben de Uğur abiyi tabii senin kadar tanımıyorum. Ama hani kendisiyle hatta röportaj yapma fırsatım da olmuştu. Ben de kendisine bundan sonraki hayatında güzellikler diliyorum. Sevgilerimi iletiyorum ben de Uğur Demirkır diye. Hayırlısı olsun.
0: O yüzden bugün sonra çok büyük duygu yoğunluğu vardı ve eve geldim. 2 saat uyuyayım dedim. Hala başım ağrıyor, öyle söyleyeyim sana. Yani bazı anlar var anlatılmaz, bazı anlar var yaşanılmaz. Yaşanan zaman anlatılmaz. Uğur benim kalbimde, gönlümde, hayatımda çok büyük yeri var.
2: Formsuz şeyleri de bilemez.
1: Biraz üzgün hocam.
2: Formsuz. Ben kimim falan onları bilemez. Yandık. Zaten ben bilemiyorum. Geçen beni yendi şeyde. Ne o?
0: Hepsini yendi.
2: Golde, şeylerde. Yani var ya.
0: Bu arada şimdi maç var biliyorsunuz.
1: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor, evet. Çeyrek finaller başladı.
0: Yayından önce seninle bir şey konuşmuştuk.
1: Tekrar edelim
0: şu
1: mi?
0: Şu an lütfen edelim. Ben.
1: Peki.
0: Silikon'u sen gerçeğini söyle. Senin gerçeğini söyle.
1: Ben Fransa'dan Fas karşısında rahat bir galibiyet bekliyorum.
0: Rahat bir galibiyet dedim. Hocam sen?
2: Ben bedava yemek yiyeceğim hanginiz kazanırsa.
0: Tamam.
2: Ben oradan.
0: O zaman ben ezilmiş hakların gururu onları olarak ben de Fas tarafındayım. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Peki.
0: Kazanan Güvenç hocamı yemeğe götürecek.
1: Buradayız.
2: Haklarda mı?
1: Zaten yayındayız.
2: Tamam ben masrafı yapmam. Lahmacun yiyeceğim. Hocam, fazla
1: afiyet
2: bir şey
1: olsun
2: yemem.
1: Sana feda olsun.
0: Hocam lahmacun. O zaman ben Fas'ı tutuyorum. Sen de Fransa'nın
1: favori olduğunu düşünüyorsun. Ben de rahat bir Fransa galibiyeti bekliyorum.
2: Ben şöyle, ben Fas'ı tutuyorum ama yenecek mi bilmem ama tutuyorum.
1: Tüm Aspor rejisi bu arada Fas'ı destekliyormuş. Öyle bana mi? Da bir bravo. Kınama var hocam rejiden. Canları sağ olsun arkadaşlarımızın. Rahat ben bir Fransa de galibiyeti bekliyoruz. Evet bakalım ya, yayındayız zaten.
2: Başka ben tutuyorum yani.
1: Sen Fas'ı mı tutuyorsun? Yani ama kim sence tutuyorum galibiyete yakın?
2: Bilemiyorum onu. Allah bilir. Bak men amena bir kader emine miner keder. Veya şöyle men amena bir kaderi hocam, emine miner kederi. Bir dakika ne bu?
1: Ne hocam?
2: Kaderine iman eden kederinden emin olur. Bu maçın kaderi belli Gelmiş. Şimdi. Bak bu hadis biliyor musun? Hadis ne biliyor musun? Peygamber Efendimiz hadisi.
1: Hocam tabii ki biliyorum.
2: Bak şimdi bu maçın kaderi belli. Tamam mı? Birisi penaltı kaçıracak. Hakem kıyak yapacak şey Fransa'ya bence. Tamam mı? Yani öbürü ıska geçecek falan filan. Yani onun için maçın neticesi belli ama bilmiyoruz.
1: Peki çok fazla soru var Seren Türk.
0: Evet.
1: Leslie Ugochukwu. Galatasaray'da şu anda en sıcak isim orta saha bölgesi için 22 yaşında genç bir oyuncu, 2004 doğumlu, bonservisi Burnley'de, Rennes altyapısında yetişen bir oyuncu. Yani bu arada Nijerya asıllı Fransız oyuncu, Galatasaray'da transferde biraz hareketlilik sanki başladı gibi.
0: Evet Galatasaray'da zaten hareketlilik vardı ama öyle bir hale geldi ki gerçekten işler çığırdan çıkırmayan duruma söz konusu oldu ve burada Sayın Başkan da açıklama yaptı. Dedi ki aynısı iştir işinin diyerek yaptık, daha sonra da en iyisini yapacağız dedi. Tabii geçtiğimiz hafta Aspor ekranlarına da verdik Galatasaray'ın Leicester'le olan ilgisini, Burnley'in taleplerini ve şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray resmi teklifi yaptığı ilk oyuncu Leslie oldu. Resmi teklifi de geçen hafta yapmıştı. Teklif de şu şekildeydi.
1: Resmi olarak teklif yapılan kulübüne ilk oyuncu Leslie Ugochukwu.
0: Evet geçen hafta yapıldı. Ve Galatasaray kulübünden mail atarak kulübüyle görüşüldü ve teklif yapıldı. Hatta şöyle de teklif. 2 milyon euro kiralama bedeli. 22 milyon euro da İşte ben oyuncuyu almak istersem bende kalmak kaydıyla, yani Galatasaray'da kalmak kaydıyla satın alma opsiyonu, toplam 24 milyon bonuslarla beraber 25 milyon euroluk bir teklifi vardı Galatasaray'ın. Burnley de diyordu ki ben bu oyuncuyu 22 milyon pound'a aldım, 30 milyon eurodan aşağıya vermem ve ben bu oyuncuyu satmak istiyorum, kiralamak istemiyorum. Sonra Galatasaray oradaki elini güçlendirdi ve dedi ki oyuncuyu satın alma oyuncunun oynama sayısını aşağı çekip satın alma opsiyonunu yine ben kendim istiyorum şeklinde oldu. Ve şu an için belli bir aşamaya gelindi. Islak imzalar yakın ama tabii ki buradaki son ıslak imzaları bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyelim. Galatasaray yönetimi kampa iki oyuncu, iki yeni transfer indirmek istiyor. İki yeni transferlerden bir tanesi.
1: 23 Temmuz'daydı değil
0: 23
1: mi?
0: 23 Temmuz'daydı. 29 Temmuz arasında belki uzama opsiyonu da var Galatasaray'ın. Belki 4-5 günlük bir uzama durumu da söz konusu ama tam netlik kazanmadı Galatasaray'ın Avusturya kampının. Ama bu kampa bir oyuncu kesin geliyor. İki oyuncu da indirmek isteyen bir Galatasaray var. Ve herkes söylüyor işte sabahtan beri Levent abi söylemiş, Burhan Can Terzi kardeşim söylemiş, Kutlu Akpınar yeri geldiği zaman bunu söylüyor. En son Emre Kaplan söyledi. Önemli bir transfer indirmeyi planlıyorlar. Ve önemli bir transfer indirdikten sonra
1: isim var mı?
0: Yani çok isim ya gözüküyor. Hatta ben şu an bir isim yazdım. Bana yok dediler o isim dediler. O ismi biraz daha araştırıp bazen yok dedikleri var olabiliyor. Tabii. Burada da kontrole düşmemek lazım. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray kampa iki oyuncuyu indirecek hedefi bu. Galatasaray kampa iki oyuncu indirme hedefi var. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Ondan sonra da koltuğa çekilip kimler bir şey söylemiş, kimler bir şey söylememiş izlemek istiyorlar.
1: Şimdi 23 Temmuz'da başlıyor Galatasaray'ın Avusturya kampı. Serhan Türk'ün de ifade ettiği gibi 23 Temmuz'a kadar iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor dedi Galatasaray yönetimi için. Serhan Türk ki o isimlerden birisinin Lesley Ugochukwu olma ihtimali çok bir de, yüksek.
0: Bir
1: buyurun.
0: De, bir detay daha vereceğim. Lesley transferinin ilerlemesinde ve Lesley'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin, yani ben buraya gitmek istiyorum diye Galatasaray tarafıyla anlaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Victor Osimhen. Ve Galatasaray transfer ekibi özellikle Abdullah Kavuç'u Victor Osimhen'le sürekli telefon trafiği yaptı, mesaj trafiği yaptı ve Victor Osimhen'i bu transferde rol almasını istedi. Victor Osimhen de biliyorsun vatandaşı, Fransa doğumlu olsa
1: evet,
0: bile
1: Nijerya
0: asıllı. Ve U21'de de Fransa'yı seçtiğinden dolayı Fransız milli takımı oyuncu. Lesley oyuncuyla görüştüm. Ben burada çok mutluyum. Türkiye çok güzel bir yer. Ve benim ikinci vatanım olarak görüyorum burayı. Buraya gelirsen hem mutlu olursun, hem güzel zaman geçirirsin, hem Türkiye'nin de bütün zenginliklerine doymuş olursun şeklinde bir demeci oldu. Oyuncuyu bu ikna etme aşamasında Victor Osimhen çok büyük rol aldı diyebilirim.
1: Rennes altyapısından çıktı ve kariyerinde de aslında çıkış yaptığı kulüp Rennes oldu zaten. Sonrasında Chelsea çok ciddi bir bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Yaklaşık sanırım 30 milyon euro seviyelerinde bir rakam ödemişlerdi o dönemde. Sonra Southampton'a kiralık gittiği bir dönem var. Ama son olarak Burnley oyuncunun şu anda bonservisine sahip olan takım Galatasaray Burnley ile satın alma opsiyonunu kiralık olarak anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde bu transferin sonuçlanma olasılığı oldukça yüksek. Galatasaray, Güvenç Hocam, transferdeki sessizliğini bir orta saha takviyesiyle bozuyor. Böyle size'lı, fizikli, güçlü bir oyuncu. Daha çok
2: Singo gibi mi?
1: Yani daha çok 6 numara, defansif meziyetleri daha iyi olan bir oyuncu. Lemina'nın biraz daha hocam uzun boylusu ve fiziklisi.
2: Çok iyi.
1: Tarz olarak.
2: Şimdi ben nasıl kurarım biliyor musun Şampiyonlar Ligi'nde? Eğer ilk 8'e kalacaksam Torreira, Singo, bir de bu alınan mı da veya Lemina veya bu de bu Ugochukwu.
1: Ugochukwu.
3: Lesley'di hocam.
1: Lesley'di hocam. Nasıl dilersen.
2: Bu medya çok Lesley. Bunlar var ya. Ugochukwu. Lesley. Lesley. Bak Lesley. 3 tane koşan adam koyarım. Bak Singo, Lesley bir de kim var? Orada Arjantinli.
1: Hangisi savunmadan mı orta sahada mı?
2: Orta sahada ya.
1: Hocam Torreira var.
2: Torreira üçlü. Uruguaylı. Bak üçlü. Bu üçlüyü var ya. Geçemez.
1: Sen Singo'yu orta saha mı yaptın?
2: Bak Singo. Torreira. Bir de bu geldi alınan adam var ya.
0: Lesley.
2: Lesley. Bu üçünü koyarım orta sahaya. Şampiyonlar Ligi'nde böyle kazanırsın ya. Üç tane böyle bize hani dene beygir gibi adam olacak. Koşan, mücadeleci. Ya illa topu alacağım falan. Ya bunlar çoban değil ki ya. Burada buraya pas atacak. Bizde bir şey var. Ben söylüyorum. Oyun kurma diye bir şey yok abi. Saatleri bile kurmuyorsun artık otomatik. Oyun kurma ne ya? Oyun kurucu bir adam falan böyle bir şey yok. Ya öbürleri çoban mı ya? Çobanlar da bana kızacak. Bizim yaptığımız işi yapamaz. Çoğu antrenör.
0: Çoban olmak daha değerli hocam. Ya. Çoban
2: bulamıyorsun. Bir de bırak onları. Şimdi ver birkaç tane antrenör var. Hadi artık onları biliyorlar. Ben şey söyledim. Ver o koyunları 50 tanesini. geri getiremez biliyor musun 50'sini? 3-4 tanesini kaybeder yani. Onlar da değerli yani. Adamlar zaten

0: Ne diyor ki şimdi illa kreatif bir oyuncu olacak. O ona pas verecek. Bilmem ne yapacak falan. Ya bırakın bu işleri kardeşim yani. 3 tane koşan adam olacak orada.
1: Hocam ama yaratıcılık gerekmez mi?
2: Demine ne yapacağız?
0: Demine de olabilir. Ya bu dördünün üçünü oynatacaksın. Veya İlkay. Fark etmez. Savunma
1: sen şey tutuyorsun olsun. İlkay'ı.
0: Ya adam. Ya bak bizde ne var biliyor musun? Çok kızdığım bir şey var. Bizde bir oyuncuyu dışarı alsın hemen. Ne dedi ki arkadaşlarımız kusura bakmasın. Hemen formsuz. İşte bilmem ne. Fred ile ilgili delireceğim ya. Formsuz eskisi gibi değilmiş. Geldi. Ulan Fred süper oynuyor. O zaman da formdaydı. Adam oynatmayınca zannediyorlar ki ya çok kötü. Ya sen o antrenörü bir baksana.
1: Hocam sende biraz retro sevgisi var. Retro gerçek ne ya? Hayatta da yani böyle eskileri vintage eşyaları ya, sever ya. Misin?
0: Ya eskide rağbet olsa git pasana Nuri'yi almış derler ama bak tecrübe çok önemli, tamam mı? Hakikaten tecrübe çok önemli. Tecrübe inan öyle kolay kolay kazanılmıyor ya. Tecrübe yaptığımız hataların neticesinden doğan bir şey derler biliyor musun? Gençlikte yaptığımız hata. Ben
1: İyidir
0: de
1: ama tecrübe.
0: Benim ne eksiklerim hatalarım olmuyor. Keşke dediklerim çok şey vardır, tamam mı? Keşke şöyle yapsaydım dediğim o maçın içinde bile. Teknik olarak fazla ben öyle yanlış yapmam ama keşke şunu yapsaydım dediğim şeyler olmuştur yani. Hani bile bildiğim halde eksik yanlış yapmışımdır. Bak bildiğim halde.
1: Göz göre göre yaptığım yanlışlar var diyorsun.
0: Var ya biliyorum bu olmaz diyorsun koyuyorsun ama takımın dengelerini bozmamak için takımın dengeleri var. O adamı mesela orada oynatmayacaksın, tamam mı? Arkadaşları oynamayacak. Falan filan. Anlıyor musun? Takımın içinde de şeyler var. Birbirlerini sevenler var. Bilmem. Ya
1: sevmeyenler var.
0: Ya bak masörü anlatayım size.
2: Oyuncunun masörle bak. Takım bak. Kurduğu hocaların hükmettiği oyuncular var.
0: Olabilir bak. Bu da bak.
1: Derindi.
0: Bak. Masörü anlatıyorum sana şimdi. Masör. Şimdi birisinden.
2: Masör ne yapıyor hocam?
0: Ya bak masaj yapıyor ya bak.
2: Oradan bir şey duyuyor.
0: Yok o başka. O zaten getiriyor da. Bizim kulağı çınlasın Mehmet her şeyi getirirdi bize. Ya boş ver hakikaten fazla şey söylemiyor. Yok o ya.
2: Mehmet abi onun var.
0: Şimdi bak hareket şu. Bak buraya bak. Hareket sen masaj değil, yapıyorum hocam. Şimdi. Ben şimdi
1: kızma
0: sen
1: hocam bana.
0: Dinle, arpayı senden aldım bundan almadım. Tamam mı? Tamam mı? Senden aldım. Şimdi Serhan'a masaj yapıyorum ben, tamam mı? Ya Serhan, bu adelerin bugün çok sert. Bundan alamadım ya bir şey. Para veya bir hediye falan, tamam mı? Ondan sonra biraz burada şey var, sertlik var ya bugün dikkat et falan. Daha başlamadan bunu çökertirim ben, tamam mı?
1: Mental olarak
0: gömerim tabii. Sana da var ya cukkayı almışım bundan. Cukka ne biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum. Ha. Maalesef.
0: Neyse. Ondan sonra masaj. Aslanım koçum bilmem ne falan filan. Şimdi malzemeci aynı. Bak şimdi. Geliyor sana ayakkabılarımı getir diyorsun, tamam mı? Geliyor malzemeci böyle yapıyor bak şimdi Serhan'a. Suratını atar. O kadar değil de atıyor aşağıya doğru, tamam mı? Şöyle atıyor. Ya şeyde bile bakışı bile formayı bile asışı değişiklik olur ya. Takımın içinde dengeler çok önemli. Basörü malzemecisi. Bak inan bana. Zaten yöneticisi. Başkanı. Tamam mı? Şimdi öyle başkanlar vardı. Mesela Faruk Süren bir tane futbolcuyla muhatap olmaz. Süleyman Sebe. Bir tane duydunuz mu futbolcuyla muhatap olsun? Transferde geliyorlarmış fut gidiyor. Şefa Sirmen.
2: Hocam Celal ben çok Doğan, bekliyordum aşağıda.
0: Yani ölen bir sürü böyle başkanlar var, tamam mı yani? Hakikaten. Futbolcu şey yapmaz, muhatap olmazsın, tamam mı? Onun için de dengeler önemlidir. Ya ben başkana ben oynamıyorum ben senin kuyunu kazarım diyebilir. Tamam mı?
2: Zimri abi var seni çok seviyor hocam.
0: Selam söyle. Abi. Ya neticede şu buradan selamlar gönderelim. Şimdi dengeleri bozmamak için oynattığım olur. Tamam mı? Takımın ya şimdi gene bunu anlattım birkaç sefer ama gene anlatayım. Ortega vardı Fenerbahçe'de biliyor musun?
1: Evet.
2: Ariel Ortega.
0: Ortega. Ben müthiş futbolcuyum. İşte 30 şişe bira içiyormuş. Yalan doğru bilmiyorum. Geçtiği için söylüyorum, tamam mı?
2: 30 şişe.
0: Ne 30 40 neyse. Tamam, yalan tabii dolan neyse. Şimdi hoca kim bilmiyorum. Takımı sayıyor şeyde tesislerde. Şeye geliyorlar suyun odasına geliyorlar Ortega yok. Biliyor musun? Onun için hayatta ben takımı şeyde açıklamam. Suyun odasında açıklarım. Ama şu var. Gelene kadar var ya. O otobüsün içinde bütün takımın şeyini bozar. Kimyasını bozar.
1: Hocam ben soruyu unuttum. Ne sormuştum?
2: Sormuştum.

0: En son Lezdi'yi konuşuyorduk. Ya, nasıl Ortega'ya geldi?
1: Ya şöyle orta sahanın orta sahayı konuşuyorduk.
0: Evet,
1: tamam
0: sen 3 tane takımın dengesi, koşan orta saha dedin. Evet. Singo dedin. Ya. Torreira dedin. Koşan ve Lezdi dedin.
2: Yaratıcı,
1: gol atamaz
2: yaratıcı
1: mı?
2: Teknik ya, adamı koymadı. Tamam.
1: Ya sonra, yaratıcı diye. Hepsi yaratıcı ya. Çoban mı bunlar? Çobandan ya. Havalı dedireceğim ya. Ya arkadaş. Fred'i şeyden saymıyor. Demin Onur Özkan kulağı çınlasın. Ya diyor bir tane. Ya Fred bu ya.
0: Hocam tamam ama artık 4 sene oldu.
1: Ne yapacak?
0: Oldu
1: ya
0: geleni.
1: Şey mi? Messi hocam, mi koyacaksın oraya?
2: Sen adamı dondurdun galiba. Yani biraz yaşına gitti o oyuncunun yani.
1: Kimi? Ya iyi şey.
0: Bence Fred bile kendisini bu kadar savunmuyordu
1: ya
0: hocam.
1: Ya bir dakika.
0: Yani.
1: Bak gene yanlışınız var.
2: Hocamın savunduğu futbolu bırakıyor biliyorsun.
1: Rabbim yok bak.
0: Var.
2: Serdar Aziz vardı.
1: Ya, tabii senin o şeyler vardı. Ne o iki tane stoperiniz vardı çok meşhur. Evet. Nerede şimdi düğünlerde oynuyor.
0: Hocam bir dakika şöyle yapalım mı? Bugün kura çekimi vardı. Yeni sezonun fikstür kura çekimi gerçekleşti. Bugün öğle saatlerinde. Artık yavaş yavaş ligin de heyecanı sarmaya başladı bizi. Derbi haftaları belli oldu. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür kura çekimi gerçekleşti. Detaylara bir bakalım. Dönüşte de kurayı ve fikstürü değerlendireceğiz.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF yöneticileriyle ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 18, 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonda derbi haftaları şöyle. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. İlk hafta maçlarının programı ise şöyle oluştu. Gaziantep FK Korendon Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, İstanbul Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum FK, Beşiktaş Eyüpspor, Samsunspor Göztepe.
4: Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız.
5: Fikstür adil bir fikstür. Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik. Ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü Sayın Başkan ve Sayın Federasyon Başkanı ve Sayın Federasyon Başkan Yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin yani burada bulunanların huzurunda bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Sonradan bu denklik yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı. Ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
6: Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur.
7: Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun.
8: Tabii ki Türk futbolunun asırlık çınarları, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden Anadolu takımları, birbirinden değerli, kıymetli futbol kulüpleri önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Aynı şekilde bu 18 takımdan bir tanesi de Erzurum'umuzu temsil eden Erzurumspor olacak. Tabii ki 5 yıllık birincilik serüveninin ardından uzun bir aradan sonra Erzurumspor'umuz Süper Lig'de mücadele edecek. Ben bu fikstür çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız, daha çok futbolu konuşacağımız gentleman ve fair play olgusunun daha fazla konuşulacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum.
0: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür, kura çekimi ve ardından yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Hocam, ilk hafta maçları Galatasaray son şampiyon iç sahada Çorum Futbol Kulübü maçıyla sezona başlıyor. Fenerbahçe Başkent'te Gençler Birliği'ne konuk olacak. Beşiktaş Eyüpspor'la oynuyor. Belli oldu artık, heyecan giderek yaklaşıyor. Derbi haftaları belli oldu. Açıklamalar vardı ardından. Nasıl değerlendirirsiniz Serdar Türk?
2: Beni açıklamalar ve oradaki davranışlar çok fazla dikkatimi çekti. Yani kura durumu sonuçta birileri çekecek. Birileri kurallara neticesinde oynayacak. Sahada olan sahada kalacak. Sahada artık futbolcunun göstermiş olduğu alın teri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada Sayın Metin Öztürk Başkan, ikinci Başkan Galatasaray Başkan, ikinci Başkanı Metin Öztürk çok sağduyulu ve çok gerekli açıklamalar yaptı ve çok düzgün açıklamalar yaptı. Dedi ki kulüplerimiz diyor 1903, 1905, 1907 yılında kurulmuş kulüplerimiz. Biz şu an temsil ediyoruz. Bizden önce de temsil eden olmuştur. Bizden sonra da temsil eden olmuştur. Ama en iyi şekilde temsil etmek çok önemli. Ve en önemlisi ise temsil ederken de o fair play ruhunu net bir şekilde yansıtabilmek çok önemli. Yani çok yapıcı açıklama da yaptı. Hatta şunu söyledi Sayın Metin Öztürk, dedi ki yani öyle zamanlar oldu ki dedi, biliyorsun dedi, Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu 10 dakika Galatasaray forması giydi, Metin Oktay Fenerbahçe forması giydi. Bunlar çok önemliydi. Yani birileri sağduyu açıklaması yapıyor, birileri de sağduyusu açıklaması yapan ikinci başkanın elini sıkmıyor. Bunlar çok garip şeyler.
0: Ama yani, zaten Barış Bey bunu söylemişti.
2: Ya bunu söyledi, yapmak mı lazım yani? Hani diyorsun ki sağda
0: ama yapmasa bu sefer kendisiyle çelişmiş olmayacak
2: mı? Ne? Ya böyle bir şey var mı ama ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Ya niye yani? Böyle bir şey var mı olur?
1: Yani ben oy alacağım diye. Yani ya böyle bir dost. Ya.
0: Oy almak için ne yapılmıyor için yani? Bunlar.
1: Yani ne için yapılıyor?
0: Doğrudur veya yanlıştır. Orası tabii ki
1: ya hiç yani yakışmadı ya. Ama yani bilmiyorum ben yani.
0: Kendi adına vermiş olduğu bir karar.
1: Olmaz. Ya şimdi demin ya arkadaş bak çok güzel bir şey söyledi Serhan. Metin Oktay Can Bartu'yla formayı benim için şereftir diyor. Şey forması giymek diyor ya.
0: Fenerbahçe forması.
1: Ya bunlar artık eskiden böyleydi ya. Eskiden

0: Böyle kavga dövüş
1: ya,
0: bilmem ne falan filan.
1: Lig
0: başlamadan
1: buna
0: abi,
1: gerek
0: nedir
1: var
0: abi
1: mı?
0: Yani,
1: lig başlamadan buna gerek var mı? Bak,
0: bir tarafta da şey yapıyorsun. Yani
1: hocam bir tarafta diyor ki yani ya güzel olsun, her şey sahada olsun, sahada oynayan kazansın. Bir de biliyorsun Metin Öztürk geçen sene kurayı Fenerbahçe'ye bırakmıştı. Bu sene kurayı Fenerbahçe'ye bıraktı. Fenerbahçe 2 numarayı çekti. Galatasaray 1 numarayı çekti. Sayın Başkan oradan zaten, Metin Öztürk Başkan oradan yine de bir ince bir mesaj çekti. Bizleri birinciliklerin takımıyız dedi. O yüzden biz birinciyi çektik dedi. Hedefimiz 27. şampiyonluk dedi.
0: Ya bunu herkes söyleyebilir ya. Sen kendin söyleme ama... rakip. Ya Fenerbahçe'siz Galatasaray olmaz. Galatasaray'siz Fenerbahçe olmaz veya Beşiktaş olmaz. Kesinlikle. Trabzon olmaz. Yani bunlar artık ya şeyler, seyirciler, taraftarlar da buna alışsın arkadaş. Ha, çekilsin bakayım hadi Fenerbahçe ligden. Kimi yeneceksin de çok kalacaksın. Beşiktaş çekilsin veya Trabzon. Ne yapacaksın? Yendin öbürlerini. Ne ya? Taraftar bir zevk duymaz. Aynı şekilde öbüründe Galatasaray'ın olmaması, ne bileyim Trabzon'un olmaması, Beşiktaş'ın olmaması, her şey hepsi aynı. Ya aynı geminin içindeyiz esasında. Bu aynı geminin içinde burada kullanılması lazım yani bu cümlenin. Ya burada şimdi bak, verilen mesaj, taraftara verilen mesajdır bu, biliyor musun? Taraftara verilen mesaj. Dostluk mesajı verirsen taraftar ona göre davranır. Sen şimdi burada yani verdiğin mesaj, bir bakıyorsun şey, fair play'e aykırı yani.
1: Ya başlamadan seyirci, buna gerek var mı?
0: Ya seyirciye böyle mesaj verilmez. Bak şimdi taraftarların olsun, şimdi yöneticilerin, başkanların, bak teknik adamların, futbolcuların verdiği mesajlar, işte taraftarı söylüyorum ama taraftarlara şey yapar, etki eder. Yani onları yönlendirirsin. İyi veya kötü. Ona göre mesaj ver. Ya ona göre mesaj ver arkadaş. Nedir yani bu şeyde, olmaz ya, ya yanlış yani, yanlış. Yani ne bileyim, bunları esasında federasyonun hani ceza falan veriyor ya, zart turta ceza veriyor ya. Buna vereceksin kardeşim, sen ne taraftara şey yapıyorsun? Anladın mı?
1: Yok.
0: Şimdi yani düşman orada... ediyorsun.
2: Hocam ama yani
0: buna burada... vereceksin ceza. Olmaz arkadaş, olmaz.
2: Burada bak, Barış Bey'in bir mesela, şimdi ben de yani kimsenin avukatı değilim, yanlış tabii, anlaşılacak tabii.
0: Ben avukatım, söyle sen.
2: Yani hani burada bir demeç ya da bir yönlendirme yok ki.
0: Olsun
2: kendi
0: ya.
2: Orada
0: ya
2: yani
0: olur mu
2: almış
0: buradan selam
2: bir
0: ya.
2: Allah karar Allah. Dediğim gibi bak, doğrudur yanlıştır o tartışılabilir ama bu bir sonuçta kendi adına
0: olmaz, oraya çıkıyorsun ya, hayır ya, kendi adı olmaz, o camianın bunu adına geliyorsun kime oraya Fenerbahçe camiasının.
2: Peki, şunu mesajım gerçekten bilmediğim için soruyorum, belki sen hatırlarsın diye aha sormak istiyorum. Bu direkt olarak acaba yani Metin Öztürk'ün şahsına bir tepki mi, yoksa hani Galatasaray'a İtafen bir tepki mi?
0: Ya aynısı.
2: O dönemki açıklamalar çünkü nasıldı kulüpler, tam hatırlayamadığım için.
1: Kulüpler Birliği'nde de buna benzer bir şey yaşandı ve daha sonra yaşanmadığı iddia edildi, biliyorsun. Yani Barış Bey'in belki bu şekilde bir planlaması ya bir gündemi olabilir.
0: Ya ama olmaz.
1: Bence gündemi.
0: Ya Galatasaray'ı teslim ediyor, şey temsil ediyor orada. Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Ha, kim yaparsa yapsın ya. Fark etmiyor, Galatasaray'da yapmış, Beşiktaş'ta yapmış, Fenerbahçe'de yapmış. Bana göre yanlış ya. Böyle bir mesaj verilmez. Şahsına karşı. Şimdi Metin Öztürk orada kendi Galatasaray'ı temsil ediyor yani. Kendini temsil etmek orada.

0: Baba başkan işte hiç yüz vermedim abi. Bunlar da yanlış. Öyle taraftar da olmasın abi fanatik. Amigo taraftar olmasın yani. Bana göre ya iyi olmadı yani. Şeyin önüne geçti, bana göre Kur'an'ın önüne geçti bu. Ben bir tek ona dikkat ettim. Vallahi kim oynuyor onu falan bilmiyorum, biliyor musun? İlk maç Galatasaray Çorum değil mi?
1: Hı hı. Evet.
2: Kendi evinde.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe, Beşiktaş Eyüpspor.
0: Ya ben... Çorumluyuz. Sonu ne?
1: Bilmiyorum ama korkuyorum hocam.
0: Ne? Korkma. Ben de
2: korkmaya başladım.
0: Dünyadan sorumluyuz.
2: Ben de korkmaya başladım.
0: Çorumluyuz, dünyadan hocam, sorumluyuz. Bizim... Şimdi değiştiriyorum hocam, bir dakika.
2: Benim memleketle ilgili bir şey var mı
0: bir
2: hocam?
0: Bir dakika dur. Çorumluyuz, futboldan sorumluyuz. Hocam benim... Süper Lig'den sorumluyuz diyebiliyor musun?
3: Her yere çekilebilecek.
2: Bak, hocam benim memleketle
3: ilgili bir kelime geliyor bana. Yok bu arada ilk hafta maçlarını sayayım mı? Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya Spor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Başakşehir, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüpspor, Samsun Spor, Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu birinci hafta maçları. Derbiler de belli oldu Serhan Türk. Çok konuşuluyordu işte bu derbide ilk maçı deplasmanda oynamak daha avantajlı. İkinci devre iç sahada oynamak daha avantajlı. Yani bizde çünkü polemik bitmiyor ne yazık ki. Fikstür konusunda da hep bir tartışmalar vardı. Derbilerin haftası şu şekilde. Dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş ilk derbi yeni sezonda. Altıncı hafta Trabzonspor Galatasaray. Sekizinci hafta Trabzonspor Beşiktaş. Dokuzuncu hafta Galatasaray Fenerbahçe. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray. 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. 4 yıl aradan sonra ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk defa bu sezon Galatasaray kendi sahasında oynuyor. 4 yıllık aradan sonra.
2: Ya bunlar olabiliyor yani.
1: Evet, ligin ilk yarısındaki maç Ramspark'ta, ikinci yarıdaki maç Kadıköy'de.
2: Furkan biliyorsun Galatasaray
1: son 4 yılda
2: Fenerbahçe sahasında da kupada kaldırdı biliyorsun karanlıkların altında.
1: Tabii doğru.
2: Kapandığı zaman. Yani ben artık şeye bakmıyorum yani. Öyle olmuş, deplasman olmuş, şöyle olmuş,
1: ben de açıkçası
2: olmuş.
1: Bir anlam ifade etmek için değil ama hani bir bilgi olarak paylaştım.
2: Fenerbahçe de bizim değerimiz, Galatasaray da bizim değerimiz, Beşiktaş da bizim değerimiz, Trabzonspor da bizim değerimiz, Kırşehir Spor da bizim değerimiz, Çorum Spor da bizim değerimiz, hepsi bizim değerimiz. Öyle ama sahadaki mücadele, bu sene şeyi konuşmayalım artık, hakemleri konuşmayalım, federasyonları konuşmayalım, oyuncuları konuşalım, oyuncuların performansını konuşalım. Yani hani deplasmanda olmuşun, şu olmuş, bu olmuş çok önemli değil. Önemli olan iyi mücadele ve Sayın Metin Öztürk'ün söylediği gibi fair play ruhla güzel bir sene olmasını temenni ediyorum. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Futbolumuzun biraz daha toparlanma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam sana selam var. Çorum'dan.
0: Çorum'dan.
1: Aleyküm Çorum selam. Alaca'dan Alperen Çetin Güvenç Kurtar hocama selamlar demiş.
0: Aleyküm selam. Biz de buradan onlara, bütün izleyicilere selam. Bizi İnegöl'den izleyen var. İnegöl'de bize köfte yemeği davet ediyorlar. Bir köfte yiyin İnegöl.
2: Hocam ben gideceğim İnegöl'e. Benim ne? Çok sevdiğim bir arkadaşım var mobilyacı. Onun yanına gideceğim.
0: Öyle mi?
2: Murat Gürüş. Beraber gideriz.
0: Varol Peker bizim. İnegöl'de şeye çıktı galiba, Kafkas değil mi? İkinci lige çıktı değil mi?
1: Evet. Vallahi onlar da bir üst lige çıktılar.
0: Ne?
2: Murat Gürüş'e beraber gideriz.
0: Buradan selamlar onlara da. Bir şey diyor. İnegöl köfte
2: yiyin
0: diyor.
2: Murat Gürüş'e gidelim çünkü o çok davet etti. Gideriz hocam beraber. Bak,
1: Adıyaman'dan Mehmet Bey selamlar demiş. Selamlar Adıyaman'a da.
2: Dur hocam benim memlekete gönderme yapıyor. Dur bakalım.
0: Yok selamları söyle de bir dakika orada dur istersen. Öyle mi?
1: Buyur.
0: Şimdi bu Kırşehir Spor kaçıncı kümede?
1: Hocam bilmiyorum, çok zor bilmiyorum. Sorular
0: ya,
1: soruyorsun bana.
0: Ya Çorum Spor ele alıyorsun bak. Şey, kaç tane?
1: Bakalım hocam.
0: Kırıkkale Spor Süper Lig'e çıktı. Kaç tane takım çıktı? Kırşehir Spor yerinde. Nereye çıkacaksın?
1: Hocam 3. ligdeymiş.
2: 3. lig düştü.
0: 3. ligde mi de bir de? Kırşehir'in neşi meşhur bir dakika. Sen biliyor musun? Ha? Furkan.
2: Neşet Ertaş'ı meşhur.
1: Bilmiyorum.
0: Neşet Ertaş bravo. Bir tane daha var.
1: Serhan Türk.
0: Hacı. Eyvah onu bilmiyor, o da Türkücü. Hacı Taşan nereli?
2: Nereli hocam?
0: O da Kırşehirli biliyorum ben.
2: Hocam ben Kamanlıyım, bizim cevizimiz meşhur.
0: De bırak cevizi şeyi falan ya, bakacağım. Hiç duydun mu Kırşehir'de Hacı Taşan?
1: Bugün hocam Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: Geç tamam.
1: Fenerbahçe
0: geç.
1: Bir santrafor da almalı mı sence? Muriç'ten sonra.
0: Şey ya.

0: alsam yani bir dakika şimdi.
1: Muriç'i aldı ya hocam. Santrafor
0: sakat diyorum.
1: Greenwood
0: olsun.
1: Değil. Tamam. Muriç. 9
0: Greenwood
1: numara.
0: Greenwood zaten kenarlarda oynamıyor mu?
1: Greenwood zaten evet sağ
0: ya
1: kanat.
0: Evet, o zaman.
1: O ayrı onu şey, ayrı konuşacağız da. Sence Muriç'in dışında bir santrafor daha almalı mı?
0: Almalı.
1: Peki. Şöyle,
0: çünkü niye? Kimi alacağını da söylüyorum.
1: Ha? Efendim?
2: Kim alacak?
1: Yok. Gündemde Giresi ismi vardı ya, onunla ilgili bir haberimiz vardı tamam, o yüzden.
0: Öyle mi? Ben şeyi
1: düşüncesini merak ettim hocam.
0: Fenerbahçe Onaçu'yu.
1: Onaçu'yu.
0: 50 milyon vereceksin alacaksın.
2: Trabzon bırakır mı hocam?
0: 50'ye yani, bırakır gibi geliyor. Başkana satmak.
1: Çok rakamlarla alakalı
0: başkanı
1: bir konu değil.
0: Başkanı çok seviyorum. Başkanım buradan selamlar.
1: Selamlar Sayın Başkan'a bizim... da. Şöyle yapalım. Santrafor konusunda Fenerbahçe yönetiminin de zaten bir santrafor daha yapma planı varmış. Fakat bir süredir gündemde olan Serhu Giresi isminden Fenerbahçe'ye kötü haber gelmiş. Detayları bir izleyelim.
3: Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serhu Giresi Avrupa'da kalıyor. Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından bir santrforu daha renklerine bağlamak istiyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Borussia Dortmund'dan Serhu Giresi için temaslarını sıklaştırmıştı. Alman basınının önemli gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Haberin detaylarında Giresi'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği kaydedildi. Deneyimli golcünün sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu ve bu bedelin 15 Temmuz'a kadar geçerli olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 3218 dakika sahada kalan Giresi, 46 maçta 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
1: Evet, Fenerbahçe'de Serhu Giresi konusundaki son durum bu şekilde. Bu arada hocam bilmiyoruz diye bize
2: bak tamam
1: burada ama, atıyorsun tutuyorsun ama
0: ya, öyle sordum ama
1: Furkan kareliymiş.
2: Furkan tamam. Arizona'dan yazdı bak Arizona. Arizona'dan Mert var benim kardeşim, o yazdı. Baba yine atıp tutuyor.
0: Niye yine mi?
2: Ya Arizona'dan Mert yazıyor. Düşün Arizona'dan yazıyor ya.
0: Teslim ediyorum.
2: Hocam öyle diyor hocam.
0: Bilmiyorum da sordum bak. Ama bak kırık kaleyle kırını bilmiyor
2: ama,
0: ya.
2: Ama hocam
0: bir
2: zaten
0: kır var yani.
1: Hocam zaten kayıtlar var hocam. Ha,
0: kır.
1: Bak hemen VAR'a gideriz hocam.
2: Hocam
1: ya.
2: Zaten Keskin bizim Kırşehir sınırı zaten. Kırşehir'in sınırı.
0: Keskin'de kim var?
2: Hocam.
0: Spor camiasından. Saadettin Saran var. Var değil mi? Keskin'de. Vallahi.
2: Yani ama seni Arizona Mert seni sükunete davet ediyorum. Babaya öyle bir şey söyleyemezsin. Gerçi
0: ben dersen nerede attın tutması ben hayatımda yani, bir de sordum hocam, yani oralı diye. Tutmaz.
2: Hocam bunu kertenkeleler yesin hocam.
0: Yesin Mert'i. Orada.
2: Vallahi yesin.
1: Hocam ne diyorsun Giresi'ye?
0: Ya bana
1: 5 büyüklükten teklif bekliyormuş. O yüzden şu an çok olumlu bakmıyormuş
0: ya,
1: ülkeye transfer olmaya.
0: Kim diyor onu ya?
1: Kendisi bak, diyor. Bildiğin haberi hocam.
0: Ya
1: yani.
0: İnanma. Bak bunlar kaç bak. Orada alacağım paranın iki mislini burada alıyorlar. Öyle düşün.
1: Gelirlerse öyle oluyor. Evet.
0: İki mislini alıyor. Şimdi Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'ne girerse şeyden adam koşa koşa gelir buraya. Ama onu falan bekleyemez. İlk şeyden transfer ne zaman bitiyor? Yani ilk turu atladığı zaman bir heveslenir şöyle bir.
1: 4 Eylül bizde. Son gün.
0: Son gün de şey maç.
1: 22 Temmuz'da ilk maçı var işte.
0: Evet, ya işte 22, bir tur falan.
1: 22. 23
0: Şimdi o zamana kadar gitmez Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa şeye. Playoff'lara bu direkt gelir.
1: Bir de şu da bence önemli. Avrupa'da 5 büyük ligde daha erken bitiyor transfer dönemi. Yani Ağustos'un 2. haftası, 3. haftası gibi en geç. Oralarda kapanıyor transfer dönemleri. Zaten orada bittikten sonra bizim için asıl
0: o zamana kadar
1: başlıyor.
0: Gitmezse zaten Fenerbahçe alır. Galatasaray alır. Beşiktaş alır. Yani burada bir kere bak Şampiyonlar Ligi futbolcu için çok önemlidir. Antrenör için de çok
2: hocam,
0: önemli.
2: Tarih olarak en avantajı olan kulüp kim? Galatasaray.
1: Galatasaray ve Trabzonspor.
2: Ama en fazla topun ağzında olup en fazla cingar çıkartılan ve sürekli kamuoyu önünde farklı şekilde adlandırılan kulüp kim? Yine Galatasaray. Yani başarı hiçbir şekilde önemli değil. Önemli olan burada taraftarı.
1: Gerçekten merak ettiğim için
2: doyurman lazım.
1: Sormak istiyorum. Seren abi sakın yanlış anlama.
2: Babayı
1: hani senin
2: seviyoruz diyor bu arada.

0: Yani tahmin ediyorum ki hani gazeteci olarak konuşuyorsundur kulüpteki isimler. Hani isimlerden ve görevlerinden bağımsız. Şu an bir panik havası yönetimde yok ama değil mi? Yani taraftardaki o endişe ve panik yönetimde yok gibi gördüğümüz kadarıyla. Yani
1: zaten panik havası olmadığından dolayı çok fazla eleştirilen bir Galatasaray var. Ve daha sonrasına Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Ben buradayım. Daha önce yaptık. Yine yapacağız.
0: Reklama gitmem gerekiyormuş. Lütfen. Dönüşte daha detaylı bu konuyu konuşalım. Bir izleyicimiz demiş ki soru ve görüşlerimizi nereye soruyoruz? X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Instagram üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir reklam aramız var. Ardından son sayfa devam ediyor.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, konuklarımız Güvenç Kurtar ve Serhan Türk.
1: Serhan abi, ben reklam arasında göremedim hocam. Sen görebildin mi?
2: Konuşuyordu birbirinde. Kimle konuştuğunu söyleyeyim mi?
1: Yoğun bir reklam arası geçirdi. Ya.
2: Söyleyeyim.
3: Ya hocam, olur mu?
2: Baş harfini söylesen.
3: Yok hocam ya.
2: Soy harfini.
3: Ya hocam, olur mu? Ya hocam, yapma ya.
2: Hocam. K ile başlıyor soy harfi ya. Neler konuştuk? Neyse. Hadi söylemeyeceğim.
1: Sayın Başkan'ın, daha doğrusu Galatasaray yönetiminin bu transfer konusunda acaba bir panik ya da endişe havası var mı diye bunu konuşuyorduk ki sen olmadığından zaten bahsetmiştin. Daha detaylı konuşuruz demiştik reklama giderken. İstersen oradan devam edelim Serhan abi.
3: Evet, ben devre arası kimseyle konuşmuyordum.
2: Yalan.
3: Arizona'dan bizim arkadaşımız var, Mert var, o aradı. Onunla konuşuyordum. Mert Karayalçın soy ismine. Onunla konuşuyordum.
2: Bu hani kertenkelesin dediğin adam.
3: O sana salla diyor hocam, ondan sonra bana ben sizi bir araya getireyim diye ben söyledim.
2: Evet.
3: Onunla konuşuyordum.

0: konuşuyorduk. Yani Galatasaray'ın planlaması belli zaten. Galatasaray'ın planlamasında biliyorsun Leslie transferi imza aşamasına kadar gelindi. Somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu anlamda Galatasaray'ın Avusturya kampı vardı. Avusturya kampı da 3 gün uzadı. Yani ayın 1'inde kadar Galatasaray Avusturya kampında olacak. Daha önce 29'unda geleceği söylenmişti. Ve Galatasaray Avusturya kampına...
1: Evet, 23-29 Temmuz olarak açıklanmıştı.
0: 1'ine kadar uzadı şu an
1: için. 1 Ağustos'ta bitecek.
2: Ama çok eleştiri olur. Biliyorsun değil mi, bir kötü bir şey olursa? Bunlar tatile mi gitti, bilmem ne mi yaptı diye.
0: Yok çok şimdi.
2: 23-29, 1. Ya öyle deme ya.
1: Geçen sene de ama Galatasaray yurt dışında kampı çok uzun tutmamıştı.
2: Yok, Galatasaray erken kendi... açması, geç açması. Yani. Hocam, 2 gün bile dedikodu evlendiriyor.
0: Çok güzel bir tesis var Galatasaray'ın. O tesiste futbolcular da çok mutlu ve kendine ait özel alanları da mevcut. Ve gerçekten doğanın kalbinde güzel bir yer. Bunun avantajını kullanmak istiyorlar. Bir ikincisi... İstanbul'dan ayrılmak istemiyorlar ama Galatasaray kampı orayı yapacak. Galatasaray kampta Leslie transferi eğer biterse gelmesini bekliyorum. Artı bir santrafor transferi bekliyorum Galatasaray kampına. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Leslie transferi imza aşamasına getiren Galatasaray Avusturya kampına kadar forvet takviyesi ile tamamlamak için çalışıyor. Yani Avusturya kampına yetiştirmeye çalışıyor diyebilirim.
1: Ya şu peki, bak. Serhan Türk diyor ki Galatasaray 23 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampını, yani bir orta saha ki o lezli olma ihtimali çok yüksek ve bir de santrafor takviyesi yaparak
0: yapmayı planlıyor.
2: Bravo. Seni tebrik ediyorum.
0: Açık Furkan. Bırakalım.
2: Bak ben, bu medyada herkes, Serhan da o kadar tecrübeli, senede vermiş. Forvet ya, forvet mi, santrofor mu?
1: Ben senden öğrendim artık bunu.
2: Teşekkür ederim.
1: Sen artık ama... sen diyorsun ki forvet dediğin zaman kanatlar da dahil oluyor.
2: Daha sen, ben bile anlamadım. Şimdi, forvet mi santrofor mu alıyorlar?
0: Forvet.
2: Sarı kart mı?
1: Evet, can, belki de yani
0: sen bir santrafor ve bir orta saha,
1: Serhan abinin daha sağlam.
2: Yok yok, o
1: forvet şimdi, diyorsa belki de forvettir.
2: Yok, bu santrofordur da bakma şimdi. Yani
0: şimdi hocam ne derse odur benim için.
2: Yok,
0: hocam,
2: hayır,
0: ne
2: diyorsun sen? Santrafor diyecektin. Yağlı
0: yedi. O zaman
2: yedi,
0: düzeltiyorum.
2: Yağlı yedi, dili kaydı.
0: O zaman düzeltiyorum. Galatasaray Avusturya kampında bir orta saha transferi ve bir forvet.
2: Forvet gene. Galatasaray yağlı yeme diyorum. Yağlı yeme. Dilin kayıyor.
0: Galatasaray Avusturya kampında bir orta saha bir de santrafor mevkisine transfer planlaması var. Yetiştirmeye çalışıyor.
1: Peki bu arada Fransa Fas maçı ilk yarı golsüz,
0: ben ne demiştim
1: eşitlikle
0: sana?
1: Sona erdi. Mbappe kariyerinin en kötü penaltılarından
0: ama
1: birisini
0: yok, onu söyleme.
1: Kullandı.
0: Ötekini söyle.
1: Hangisini söyleyeyim?
0: Yani biz burada neyi konuştuk şimdi?
1: Biz bu arada VTR arasındaydık.
0: Sen ne dedin?
1: Ben Fransa'dan rahat bir galibiyet bekliyorum dedim.
0: Penaltı pozisyonu
1: ters, ters köşe bekliyorum.
0: Ters köşe bekliyordun. Hocam ne dedi? Avuta atacak dedi.
1: Evet, dışarı tamam. Atacak dedi. Ben sen dedim, kaleci kurtaracak,
0: kaleci kurtaracak dedi.
1: Tebrik ederim.
2: Evet. Evet, tebrik ediyorum.
1: Ama çok kötü penaltı attı
0: Mbappe. Çok kötüdür. Mbappe'dir.
1: Yakışmadı.
0: Şudur budur. Yani ne derler biliyor musun? Futbolda çok güzel bir deyim vardır. Atamayana atarlar. Ezilmiş hakların umudu Fas.
1: Bakalım bir 45 dakika daha var. Serhan Türk'le bir iddiamız var. Fransa evet, evet. Mı Fas mı kazanacak? İkinci yarıda yine takip ediyor olacağız. Ama ilk yarıda benim şöyle göz ucuyla, çünkü maça baktım, çok üstün bir Fransa oyunu var gibiydi sanki Serhan abi.
2: Ya bu yüzden işte Fransa. Hani, şimdi şu antrenörü ben çeksem sorsam var ya, böyle penaltı attırılır mı diye. Bak yemin, ya ciddiysen bana cevap veremez ya. Ama ya, medyanın önünde soracağım.
1: İspanyol medyasına, Fransız medyasına bir güvenç kurtar lazım bu eleştirileri
0: yapabilir. Ama şu bir gerçek,
2: yok,
0: şunu
2: yani,
0: görmek
2: ya,
0: lazım.
2: Ya sorarım hani, ya.
0: Ne kadar iyi oynarsan oyna sonuca bakarım ben. Biliyorsun biz de iyi oynadığımızı söyledi Sayın Montella. 62 tane şutumuz var dedi ama elimize topu verdiler, Dünya Kupası topunu hediye olarak biz aldık, ülkemize ya, getirdik. Ya. O yüzden oynamak değil, atmak çok önemli. Oynadığın zaman da iyi anlatabilmek çok önemli. Hem milli takımımız iyi oynayamadı, hem de hocası iyi anlatamadı milli takımımızı.
2: Serhan bak, bu penaltılarla ilgili ben hocamız, burada çok şey söyledim. Değil mi? Çok şey söyledim. Ya Melike öğrendi. Kulağı çınlasın buradan, selam.
1: Selamlar
0: Melike.
2: Sadece ya, penaltı atarken bir kere şu boyda atacaksın bak, yerden, hani böyle kalecinin hizasına değil, şu boyda atacaksın ya, ortaya vursa kaleci bir tarafa atlıyor. Şimdi şey nasıl attı Mısırlı şey, bizim ne o,
1: kim hocam
2: ya, Mısırlı yok mu ya,
1: Mısırlı
2: ya, kime attı penaltı tam ortadan,
1: Kim
2: Mısır hocam? Milli takımında ya. Tam ortada.
1: Salah mı?
2: Salah ya. Ortadan attı gol ya. Kaleci bir tarafa atlayacak ya. Ama yerden değil, ayağına çarpar. Çünkü şu boyda. Gel ortadan vur, bitti. Ya bin defa anlattım. Bu antrenör çalıştıracak bunu ya.
1: Çalıştı. Hocam Döşan'ı da eleştirmeyelim şimdi burada.
2: Eleştir. Ya ne demek? Yok ya. Ya bak şimdi bu ne oluyor biliyor musun? O formüller var ya hani yarışlarda. Araba evet. veriyorlar bunun altına bir tane. Gaza basıyorsun 350 kilometre hızla gidiyor. Öbürlerine de geçti şimdi yok. Murat 124 anladın mı? Farlar yanmaz, fren tutmaz, benzin yok dinliyorsun. Yani ondan sonra yarış yap diyorlar. Bunu vermişler şimdi antrenörü. Gelsin de burada şey yapsın bakın. Çorum Spor'u çıkartsın da görürsün.
0: Şimdi biz burada biraz önce yayında dedik ya. Leicester transferini imza aşamasına getiren Galatasaray Avusturya kampına kadar forvet takviyesini tamamlamak için çalışıyor.
1: Evet.
2: Kardeşler, forvet dedin ya.
0: Yok. Santrafor. Ben orada yazdılar.
2: Tamam.
0: Kardeşlerimize sağ olsun sosyal medyadaki iyi Galatasaray hesapları bu şeyi paylaşıyorlar ama benim fotoğrafımı koyuyorlar Şampiyonlar Ligi şeyle. Arkadaşlar bu transfer benim transferim değil Galatasaray'ın transferi. Bence Galatasaray'ı koymamızı tema olarak Galatasaray'ı düşünmemiz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. İyi bir transfer dönemi geçer. Bütün takımlarımız iyi bir transfer dönemi geçirir. Ama Galatasaray'ın hedefi kampa iki oyuncuyu getirebilmek. Getirirlerse olağanüstü iş yapmış olurlar. Ama iki oyuncuda da kalmaz. Önemli olan burada planlamayı yapabilmek ve doğru strateji yapabilmek. En önemlisi iletişim. Galatasaray şu zamana kadarki süreç içerisinde iletişimde sınıfta kaldı. Planlamada kendini anlatamadı.
1: Devre arasında da öyle oldu aslında.
0: Yani oluyor. Ama işte bu iletişimi yapman lazım. İletişimi yapmazsan bu kadar çok sosyal medya baskısı olur. Medya baskısı olur. Daha sonra başkanlık düzeyinde açıklama yapma gereği duyarsınız. Şu anda öyle bir ortam var. Şu an herkes Galatasaray'dan transfer bekliyor. Herkes transfer yazıyor. Leicester transferi zaten direkt kulüpler arası görüşme yapıp teklif sunulduğu zaman hep vermiştik. Şu an zaten forvet transferi de ön planda. Yani Galatasaray iki transferi indirebilmek değil, kendini iyi anlatmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Ve iyi anlatırken de transfer planlamasını iyi çözüme ulaştırmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Niye? Çünkü
0: planlaması iyi değil hocam.
2: Ya bir dakika bak.
1: Hocam şimdi şöyle Galatasaray
2: bir
1: taraftarı...
2: Bir şey anlatacağım bu konuyla ilgili. Unutma lütfen. Bir gün şeye gittik, iftara gittik. Dursun Özbek orada. 30 kişi fazla bir kişi yok yani. Galatasaray camiasından işte değil mi? Yani başkana yakın şeyler falan filan. O sırada başkan bir maçta yenildi mi ne oldu? Başkan çıktı. Dursun Özbek ya dedi işte şudur budur falan. Ben de dedim ki orada ben misafirim orada. Ya başkan dedim 3 senedir şampiyon oluyorsun. Şu anda lidersin. Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsun. Niye böyle bir şey yani camiaya işte üzgünüz müzgünü niye böyle beyanatlar veriyorsun dedim. Hatırlıyor musun? Dedik işte görüyorsun dedi ya bak bunlar dedi benden hesap soruyor gibi de şeyler söyledi. Ya
0: soracaklar arkadaş, tabii başkanım.
2: Ya ne hesap soracaksın ya? 3 sene şampiyon olmuşum. Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorum. 4. sene liderim. Hala bu yani tabii oradaki tencere hani
0: hocam,
2: bir şey dedi vur şey yaptılar başkana.
1: Hocam yani, futbolda ama başkana, yok. Sen bunu daha iyi biliyorsun.
2: Hayır ya o anda başkana şey yaptılar.
0: Taraftar para veriyor.
2: Biraz
0: ya zaman veriyor.
2: Arkadaş
0: forma alıyor.
2: Ne oldu şimdi neticede?
0: Osimhen paketi al diyor. Osimhen paketi alıyor. Kombini al diyor. Kombini alıyor. Maça gel diyor. Maça gidiyor. Delpasmara geldi.
2: Strese sokmayacaksın başkanı da. Yes. Yönetimi
0: ama
2: de.
0: Ama işte iyi planlayacaksın. Onu diyorum abi. En planlayacaksın hem de iletişimi yapacaksın.
2: Tamam yapıyorsun. Ama şuna katılıyorum sana.
1: Bence taraftar İletişimi. Burada biraz yönetimi de aslında harekete geçirmek için. Ama yani
0: baskı her zaman iyi. Baskı her zaman
1: iyi. Konusu evet. Yani
2: baskı her zaman iyi. Bizimsiz bir baskı.
0: Ama baskı şudur. Baskının sonunda 20 milyon oyuncuyu 50 milyon alıyorsan bu bir transfer başarısı değildir. Baskıya boyun eğmektir. Baskı nedir biliyor musun? Seni her zaman diri tutar ve planlamada dışarıya bir şey sızdırmazsın.
2: Tamam da bunların
0: oyuncuyu
2: baskısı
0: alırsın,
2: ayarlı.
0: Uçağa bindirirsin
2: Furkan,
0: oyuncuyu alıp gelirsin.
2: Furkan,
0: olayı bitirirsin.
2: Bunların baskısı ayarlı. 20 milyona endeksli. Yani baskı öyle şey mi
1: ama
2: olur?
1: Bence...
2: Ya baskı. Ya yok.
1: Galatasaray taraftarı bence naçizane
2: taraftar
1: hani,
2: demiyorum ben bak.
1: Yok.
2: Başkanı
1: hocam,
2: yakın bir
1: tamam,
2: gruptan
1: şöyle,
2: söylüyorum.
1: Şunu atlıyor bence. Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın özellikle bu iki takımın bu transfer döneminde biraz daha durumu farklı. Yani sezonu çok erken açıyorlar. İkisinin de ilk resmi maçı 22 ve 23 Temmuz'da. Yani kadrolarda özellikle Beşiktaş'ın çok ciddi bir revizyona gitmesi şart. Fenerbahçe'nin belki o kadar hani derin bir rotasyon veya revizyon yaşaması belki çok gerekli değil ama yani Galatasaray'ın bu anlamda hani Trabzonspor'un da bir avantajı var süre olarak, ama Galatasaray zaten burada en avantajlı.

0: avantajlı takım. Yani bu iki kulübün, yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilk resmi maçını oynadığı hafta Galatasaray kampına başlıyor hocam. Farka bakar mısın arada? Yani senin iki rakibin sezonu açıyor, resmi maçtan bahsediyorum, hazırlık maçı değil. Yani ilk resmi maçlarını oynuyorlar, sen daha kamp çalışmalarına o tarihte başlıyorsun. Tamam. Yani böyle bir avantaj söz konusu. Bu yüzden de sakin olmaları yönetimin çok normal. Bence taraftarın da
1: yalatması lazım kendini.
0: Bunun iletişimine bak, katılıyorum. O ayrı bir konu. Evet.
1: Başkan ne zaman açıklama
0: yaptı? Medya üzerinden bence Sayın mesela başkan, bu doğru bir şekilde taraftara, camiaya anlatılabilir.
1: Sayın Başkan Dursun Özbek ne zaman açıklama yaptı? Kamuoyu baskısı oluşmaya başladı.
0: 7 Temmuz değil mi? 2 gün önce.
1: Tabii 2 gün önce yaptı. Bir gün önce çünkü bizim de yaptığımız haberler var. Galatasaray kiralık oyunculara gidiyor şeklinde haber var. Tabii ki Galatasaray burada fırsatı da değerlendirmek istiyor. Satın alma opsiyonunda oyuncular da alacaktır. Satın almayla da oyuncular alacaktır. Galatasaray'ın parası yok diye bir durum söz konusu değil. Galatasaray'ın limiti yok diye bir durum söz konusu değil. Galatasaray parayı Aslan Tepe'ye gömdü diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Aslan Tepe'nin finansmanı ayrı. Galatasaray'ın transfer finansmanı ayrı. Bunu kesinlikle bir araya sokmamak lazım. Aslan Tepe finansmanı başkan ayarladı ve düşük ve geri 3 sene geri ödemesiz bir kredi de aldı başkan. Ya başkan kulübü olağanüstü güzel yönetiyor. Mali açıdan güzel yönetiyor, kulüp açısından güzel yönetiyor. Ama burada kendini iyi anlatman lazım dememden kastım şu. Transferi planlarken çok fazla ayyuka çıkmaması lazım. İsimlerin çok fazla ön plana çıkmaması lazım. Galatasaray buradan bir oyuncuya teklif yapıyor. Teklif fax üzeri gitmeden ya da mail üzeri gitmeden, hani maili gönderiyorsun ya, mail hızından daha hızlı bir şekilde direkt piyasaya çıkıyor. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bunu planlamayı yapmak. Seninle.
1: O zaman ne oluyor? İşte Galatasaray Can Uzun'u bitirmeye çalışıyor. Can Uzun'u bitirmeye çalışan Galatasaray Frankfurt görmüyor mu bu sosyal medyada? Adam diyor ya bak bu bana gelecek şimdi, ben bunu 60 milyon isterim diyor. Öteki tarafta şimdi diyor ki işte 10 numara mevkisine başka oyuncu gelecek. John Duran gelecek. Bak John Duran daha düne kadar 5 milyon euroya kiralama formülüyle alınabilecek bir oyuncuyken şimdi olur muyu konuşmaya başlıyoruz. İşte bunu iyi anlatabilmek önemli. Bunu iletişimle iyi yapabilmek önemli. Bence Galatasaray'ın bu iletişim konusunda biraz daha
2: tamam da ama
1: iyi olması gerektiğini
2: düşünüyorum. Doğruyu yapıyor. Yönetim doğruyu yapıyor. Al işte. Fiyatlar artıyor. Medya bak. Medya ne istiyor? Haber istiyor. Tamam mı? Haber. Transfer haberi istiyor.
1: Biz
2: ama ne oldu şimdi? Öbürü 60 milyon. Mesela Can'dan şey olmasa belki 40'ı alacaksın. Şimdi 60 oldu.
1: O Galatasaray 60 vermez zaten.
2: Tamam da anlatamıyorum yani. Sen açıklarsan fiyat yükseliyor. Belki orada rakipler kim var? Şu anda Trabzon yaptı herhalde transferini. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de talip olur.
1: Ya Galatasaray yani zaten para arayacak. Galatasaray bir tamam 50 milyon verecek, 40 milyon verecek, 30 milyon verecek. Verdi ya, de verecek de.
2: İyi de 30'u niye 40'a
1: çıkarsın? Ama bunu şöyle anlatmak lazım. Benim şu an transfer planlamasına girdiğim zaman, oyuncularla oturduğum zaman direkt başlangıç fiyatı 50-60 milyon eurodan başlıyor. Benim elim şu an rahat. Elim nasıl rahat? Çünkü ben Furkan anlattığı gibi kamptayken dedi Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımlar, Avrupa'da oynayan diğer takımlar bir maratona başlayacaklar. Ben maratona geç başlayacağımdan dolayı burada benim oyuncumu, istediğim oyuncu 50 milyon euroyu vermeyen oyuncu takımlar olacak zaten. Bu oyuncuyla ilgilendiğim daha fazla oyuncular da var. Ben oyunculara o zamanki 50 milyon verdiğim oyuncuyu ben 30 alacağımı anlatmam lazım.
0: Galatasaray şu an mevcut kadrosuyla sezona başlasa Süper Lig'de bence yine şampiyonluğun en büyük
2: bravo
0: adayı olur.
2: Birisini kaybettim onu soracaktım ben şu anda Galatasaray.
0: Icardi sadece.
2: Ya neyse o da oynamıyor. Neyse ya bana göre önemli kayıp ya ama
0: ana
2: neyse.
0: Ana iskelette ya, herhangi bir kayıp yok.
2: Ya yok o zaman ne telaş abi ne bu baskı ya.
0: Doğru işte bunun anlatılması gerekiyor aslında.
2: Ya sen Galatasaray bak bu baskıyla işte 10 liraya alacağın adamı 15'i 20'ye alırsın. 20'ye alacağını 30'a 30 alacağını 40'a alırsın. Yönetim burada bana göre iyi bir strateji şey yapıyor gidiyor ama ya bunu da sen anlatacaksın. Galatasaray medyası anlatacak.
0: Hocam Davinson'u beğeniyor musun?
2: Kim?
0: Davinson Sanchez.
2: Süper ya ne diyorsun ya?
0: Dünya Kupası'nda da iyi bir performans gösterdi. Biraz şanssız elendiler İsviçre'ye penaltılarda. Davinson da penaltıyı kaçıranlardan birisiydi maçta ama turnuva boyunca aslında iyi bir performans ortaya koydu Davinson Sanchez. Zaten aslında yani iyi CV'si de olan bir oyuncuydu. İşte Ajax dönemi, Tottenham dönemi, Galatasaray öncesinde de zaten Avrupa piyasasında önemli stoperlerden birisiydi. Bu Dünya Kupası ile beraber herhalde Serhan Türk biraz daha Davinson'a olan ilgi de artmış evet. gibi görünüyor. Galatasaray'ın bu konudaki planlaması netleşmeye başlamış. Bununla ilgili bir haberimiz var. Detayları bir izleyelim. Sonrasında Seren Türk'ten de ayrılabilecek isimlerle ilgili planlama nedir? Bunu da öğreneceğiz.
3: Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılı yönetim Kolombiyalı stopere gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren 30 yaşındaki savunmacıya Serie A ekipleri Como ve Inter talip oldu. Menajerler aracılığıyla temaslarını sürdüren Como'nun 20 milyon euroluk teklif hazırladığı, Inter'in de Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtildi. Ancak Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı ile birlikte savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Davinson Sanchez için satılık değil kararını ilgili kulüplere iletti. Galatasaray'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 4,5 milyon euro kazanan Kolombiyalı futbolcunun yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
0: Evet, Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmak istemiyor diyoruz haberimizde. Inter'le Como'nun oyuncuyu yakından takip ettiği ve bir artı.
1: Suudi Arabistan'da ilgileniyor.
0: Arap Yarımadası'ndan da tabii, ilgi tabii. var.
2: Ya ilgilenmeyen bir takım mı olur?
0: Talipler artıyor tabii. Dünya Kupası'nda bu arada gerçekten.
2: Ya zaten iyi adam ya, ben aklımsın. Bir de 18
0: kaptanlarından da birisiydi Kolombiya'nın.
2: 18 yazlar var ya, delirdim ben burada ya. Daha hani iyi oynatmasından evvel. Yani bırak, daha evvel de elenebilirdi. Ya Sanchez gibi adamı nereye alacaksın ya? 40 milyon ya, 50 milyon. Al.
0: Hocam 40-50 milyon euro verdiğin de artık böyle olur. Hemen gelip sana performans veremeyi de biliyor.
2: Tabii, bravo, olay bravo. Bravo, doğru söylüyorsun. Ya Sanchez gibi, ya adını bile anmayacaksın ya.
0: Doğru. Nedir Galatasaray'ın planlaması peki?
1: İşte Galatasaray'la Sanchez'le ilgili tabii ki bir ilgi var. Bu ilgi sezonun sonuna doğru da ayyuka çıkmıştı. Hatta Sanchez için ilk ciddi talip Como'ydu. Daha sonra Inter'in ismi çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nde çok büyük etkisi olduğunu görebiliyoruz. Oyuncunun maaş bütçesi çok yukarıda şu an için.
2: Nasıl yukarıda?
1: Hocam 4,5 milyon euro bonus alarak ve 5,5 milyon eurolara kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Hocam.
2: Evet, yukarıda mı? 11-12 veriyorsun, 21 veriyorsun.
0: Avrupa için.
1: İşte ben onu anlatıyorum.
2: Yani
0: senin için değil hocam, talip olanlar için.
1: Talip
0: yüksek.
1: Olanlar için diyorum. Hı. Ve oyuncu için Galatasaray beklentisi 30 milyon ve yukarısı.
2: Ben vermem. 30'a da vermem. 45-50 falan verirlerse veririm.
1: O yüzden orada ben çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten Galatasaray Davinson yani. Sanchez'in ayrılığıyla ilgili bir planlaması da yok şu an için.
0: Ama Davinson ayrılmasa da bir stoper düşünecek takviyesi, mi?
1: Ya şöyle, stopere Galatasaray özellikle rotasyonda Lemina'yı kullanmak istiyor. Lemina rotasyonda asıl oynayabileceği mevki stoper. Birinci öncelik. İkinci öncelik
2: çok
1: orta
2: iyi
1: sağ,
2: orada da.
1: Üçüncü öncelik de sağ bek mevkine kullanmak istiyor ama yani şöyle düşünelim. Sezon içerisinde 40 maç olduğunu düşünürsek minimum. 40 maçın 35 maçını stoper tandeminde rotasyonda, gerek anlarda sağ bek ve orta sahada kullanmak isteyen bir teknik ekip olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Nelson ve Yelert Galatasaray'da kalmayacak. Onu söylemek istiyorum. Nelson zaten Okan Hoca'nın istemediği ve yıldızının barışmadığı oyuncunda zaten Galatasaray'da küstüğü bir durum söz konusu.
2: Güldürüyorsun beni, biliyorsun.
1: Nelson'a İtalya'dan bir talip var. Ve ısrarlı bir talip. Hatta
2: şeyden,
1: 5 milyon
2: pizzacıdan var. Pizzacı, pizza dükkanından var. Nelson'a talip.
1: 5 milyon euro da bir teklif gelmişti. Galatasaray 5 milyon euroyu kabul etmemişti. Yelert'i de Süper Lig'den kulüpler takip ediyor. Yelert'i de Galatasaray kiralayacak. Öyle bir düğünleme olacak. Yani Galatasaray toplamda 4 transfer yapmasını bekliyorum. 6 numara.
0: 12 tane yabancısı var değil mi Galatasaray'ın? Icardi ayrılığı sonrası 10 artı 2. Yani Yeler ve Niyaga ve 10 tane yabancısı. Aynen. Toplam 12.
1: Galatasaray toplamda 4 transfer yapmasını bekliyorum. 6 numara mevkisine, 10 numara mevkisine, forvet ve eğer olursa stoper mevkisine. Sağ ve bek. Orada da fırsat transferi yaparsa da kanata da yapmayı planlıyor Galatasaray. Ama bu sol kanat içinde bir arayış var. Bakalım nasıl sonuçlanacak ama ben
0: Noel Anka'dan gündeme gelebilir mi?
1: Ya ben şu an için düşünmüyorum ama tabii ki bu transfer süreci sonrasında ne olur bilemiyoruz. Eğer ilgisi olan Sanchez, Şalay ve Sara ayrılırsa bu sürede bu sayıda artabilir.
2: Bu Şalay'ı göndermiyorlar mı? Şalay'ı isteyen var mı? Çok merak ediyorum.
1: Var hocam, var.
2: Kim var?
1: Hocam var hem çok büyük ilgiler var Şalay'a. Şalay'a şu an Galatasaray'ın
2: ilgisi ya.
0: Hocam devre arasında Liverpool.
2: Yani
0: hocam kendi babasının açıklaması
2: babası
0: var.
2: Babası da baba ya babası
0: yani da. Hiç unutmuyorum yine yayındaydım. Galatasaray'ın Juventus deplasmanındaki rövanş maçının olduğu gün.
2: Babası açıktı ya bir kim var ya
0: oyuncuların ya. Hatta sadece Şalay değil bir iki isim daha böyle dış basına röportaj durumları olmuştu. Seren abi de hatırlar. Şalay'ın babası da galiba Macar basında bir röportaj vermişti o gün ve Liverpool'un gerçekten ya oğlunu nerede? Takip ettiğini ve bu transferin yaz döneminde olabileceğini söylemişti ya devre
2: ya
0: arasında.
2: Hikaye ya. Ya kim ya. Bir gitsin bak. Sen bu Şalay'ı
0: ben,
2: var ya.
0: Hocam benim için beyan esastır. Bak, yani
2: 10 milyon versinler ben hemen veririm 10 milyon. Nelson gibi olacak. Bak şuraya yazıyorum. Nelson için de söylemiştim. Bu Nelson gibi olacak o. Bir sahabe geldi zaman bunu kimse almaz. Nelson gibi olacak.
0: Hocam o kadar olmaz. Nelson'un bambaşka sorunları var. Nelson mental da, anlamda ya, bu da, problemler ya, bak, yaşadı.
2: Ben çok severim koşana giden adama. Her hareketi bunu sahabekte gol. Her bir tane fiyasko. Her hareketi fiyasko ya. Savunmada diyorum ama.
0: Cengiz Osmanlı sormuş. Dani Olmo haberleri var. Doğru mu diyor?
1: Evet onu ben de sordum. Ve bana 3 harfli bir şey gönderdiler. Yok diye bir şey gönderdiler. Ama öyle bir süreçteyiz ki yok dediklerim var. Var dediklerim de yok olabilecek bir süreçteyiz. Ama şu an için belki daha fazla dinlenmemek için de söylenmiş olabilir. Tam bilmiyorum transferi ama ben özellikle Galatasaray tarafına sorduğumda yok şeklinde bir mesaj geldi. Ama ben bu mesajı çok doğru olduğuna ya da çok yanlış olduğuna da inanmıyorum.
0: Ortadayım. Sen yani hala açık kapı bırakıyorsun.
1: Ortadayım.
0: Dünya Kupası süreci devam ediyor tabii Dani Olmo'nun İspanya milli takımıyla. Onlar da Belçika ile oynayacaklar çeyrek final mücadelesinde.
1: Ama yok dediler bana öyle söyleyeyim sana.
0: Yok dediler ama sen sanki çok buna ikna olmuş değil gibisin.
1: Yani süreç bu sonuçta. Hani tecrübe çıkar deriz ki Dani Olmo'ya deriz ki işte Galatasaray tarafı Dani Olmo transferiyle ilgili çok olumlu konuşma deriz. Bir bakarsa olumluya döner. Sen nasıl bir adamsın demeye başlarlar. Gerek yok nasıl bir adamsın demeye gerek yok. Ama sonuçta biz hem haber kaynaklarımızla hem yönetimle hem oyuncularla bir köprü görevindeyiz. O köprü görevini iyi yapmamız lazım, iyi temsil etmemiz lazım. Tabii ki eleştiriler olacak, tabii ki söylenmeler olacak. Bu arada senin adamın gol attı. Ama önemli olan burada doğru haberi doğru zamanda yapabilmek ve doğru haberi yaparken de
0: penaltıyı uğramamak. Kaçıran Mbappe zoru başardı. Yani çok daha zor.
2: İtiraz var ama
0: bir gole imza attı. Mücadele devam ediyor hocam. Orkun Kökçü Beşiktaş'ı biraz konuşalım. Slovakya kampı devam ediyor Beşiktaş'ın. Orkun da geride bıraktığımız gün Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldı. Yeni sezonda Beşiktaş'tan umutlu musun?
2: Trossard'ı aldı değil mi?
0: Görüşüyorlar.
2: Bana göre müthiş bir transfer.
1: Kesinlikle.
2: Ya niye Galatasaray almıyor mesela? Ya ben kimi?
0: Galatasaray'ın kanat ihtiyacı o kadar elzem değil Beşiktaş kadar.
1: Ben Kanada o parayı bağlayacağıma 10 ya numarayı bağlarım kafam rahat olur yani.
0: Çünkü
1: 10
0: bir süredir zaten sol kanadı yok Beşiktaş'ın yıllardır.
2: Ya fark etmez de Galatasaray müthiş bir adam bana göre.
1: Buradan alakarta çıkacağız değil mi? Hocam bekler sabah.
0: Bittikten sonra.
1: Hocam bekler sabah.
0: Peki Orkun Kökçü geride bıraktığımız gün Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldığı demiştik ve açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın bu sezonki hedeflerinden bahsetti Orkun. O açıklamaları bir izleyelim.
4: Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyelere oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlar oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyorum. Arada sırada aradım onu ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var milli takımdan. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için imza atabilir, yani başarıya imza atabiliriz devam. Ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son 6 ay mıydı? O performansına devam etmek istiyorum. Ve ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamamız, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey. Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz Midtjylland'ı. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
0: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Slovakya kampında ayağının tozuyla yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz dedi Orkun Kökçü. Takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğun temelini burada atmak istiyoruz dedi. Yine kampı işaret etti. Salih Özcan transferi için de tabii hep aslında transfer sürecinde de Salih ve Orkun'un milli takım uyumu üzerinden de okundu bu transfer. Çok iyi bir ilişkimiz var dedi. Kaptan Orkun Güvenç hocam.
2: Ben Salih'i çok beğeniyordum zaten.
0: Oynatmadı resmi olarak da açıklandı falan. Bu arada 3 öyle artı mi? 1 yıllık bir sözleşme.
2: Yani Dortmund'daydı, iyi oynuyordu.
0: Son 4 yılı Dortmund'da geçti. 2022'den
2: bazen
0: bu yana.
2: Oynatmadılar falan filan çocuğu.
0: Son sezonu biraz.
2: Almanya'ya golü vardı. Biz 3-2 yendiğimiz maçta öyle hatırlıyorum.
0: Yok içinde. İspanya'ya var.
2: İspanya'ya var da ondan evvel. Yok,
0: tek golü var hocam.
2: 3-2'lik maçta vardı.
0: Kenan sanki. Yıldız'ın var.
1: Hocam orada şey var.
0: Ferdi'nin var, Kenan'ın var, Yusuf Sarı'nın var.
2: Öyle mi?
0: O maçta evet.
2: Ya da 3-2. Direkten döndü. Ve o maçta çok iyi oynamıştı o. Öyle hatırlıyorum.
0: Tek golü var milli takım kariyerinde. O da İspanya'ya grupta.
2: Ya bu maçta da çok iyi oynadı. Son maçta da çok iyi oynadı. Sağlam. Tam böyle bir 6 numara, 8 numara. Yani bana göre iyi bir transfer. Çok iyi bir transfer. Yani her takıma lazım. Beşiktaş'a da lazım. İyi yaptılar. Bir de Trossard alırsa ekstra bir adam. Bak mesela kimi beğeniyorum biliyorsun? Daldan dala diyeceksin. Odegaard diye bir adam var. Bak Norveç şampiyon olursa şaşırmayın.
0: O da Galatasaray'a yazıldı. Abi, yani
2: Odegaard'ı var ya.
0: Yanlışlığı tabii benim alanım değil Odegaard'ı ama adı geçti bir dönem. Ya, öyle diyeyim. Sosyal medyada.
2: 60-70
0: ama Serhan Türk yaparak haberlerin iddiaların doğru olmadığını ifade etmiş.
2: Hayır ya bilmiyorum ben. Bak ya Sandford'un yanında devamlı abi, şey gibi akrep gibi ya. Müthiş bir adam Odegaard ya. Müthiş bak görürsün yani eğer şey yani Norveç bir yere gelirse şaşırmayın yani.
0: Daha nereye gelecek hocam zaten çeyrek final yaptılar.
2: Çeyrek ne yapacak ne çeyreği ya.
0: Ama onlar final için alalım. Başarı.
2: Ya Odegaard ekstra bir adam.
1: Haaland
2: zaten ekstra da onun yanında devamlı arkasında şey gibi.
0: Bütün algoritmam öyle biliyor musun? Nerede? Sosyal medyada.
2: Ne?
0: Haaland diye hocam videolar var böyle Haaland'la ilgili. Ama müzik.
2: İki tane gol attı. Yani müthiş ya. Ama Odegaard.
0: Çok özel bir oyuncu arkadaş. Bu arada. Yani Brezilya maçındaki performansı Odegaard. Özel oyuncu performansıydı.
2: İki tane geldi iki gol attı.
0: Evet, ama zaten Odegaard işte özel oyuncu öyle değil. Oluyor.
2: Odegaard
0: hocam.
2: Böyle tırtıklıyor. Nasıl diyorum ki akrep gibi ya.
0: 2-0 oldu öyle. Bu arada. Yani. Ne zaman yiyoruz yemeği?
1: Yarın yeriz.
2: Yani. Yarın yayın mı var ya? Ben nasıl yiyeceğim?
0: Hocam aşk olsun ya. Yani şikayetçisin
1: bizden. Hocamın olduğu güne denk getirelim.
2: Evet yani.
0: Biz hocam neredeyse oraya gideriz.
1: Bir de şey yapalım. 12-2 yayınla denk getirelim üçümüzü beraber. Öyle,
2: öyle yemeğimi.
0: Öyle tabii diyorsun. Lütfen. Tabii. Tamam anlaştık. Tamam. Bunu organize edelim. Hocam Beşiktaş konuşuyorduk. Trossard'dan buralara geldik. Konuşalım.
2: Trossard var ya ekstra bir adam ama Odegaard arkadaş. Bu Galatasaray var ya Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe olacağım başkanı. Yemin et ve 60-70 şeye ne verdin? Osimhen'e buna da veririm arkadaş. Ya bunu dikkatli izlesin.
0: Hocam çok defans vermesine gerek yok hocam zaten. Arsenal'ın 20 milyon euroyu kabul etti.
1: Takım olmadı mı? Ne defans? Salih yaratıcı bir kreatif bir oyuncu.
2: Ne yaratıcı ya? Ne ya çoban ya hakikaten bu çobanlar yani bizi kızacaklar. Yani diyecekler ki benden hocam. Daha kötü antrenörler var diyecek hocam, çobanlar. Vallahi bak.
1: Bana mı diyorsun?
2: Yani. Hocam? Ya sen Allah'ım ya Rabbim, ne demek ya, Salih gol atmayacak mı? Orkun gol atmıyor mu arkadaş? Ne dedi defansız?
0: Salih Uçan gitti hocam.
2: Nereye gitti o?
0: Ayrıldı.
2: Yok, nereye gitti abi, belli
0: mi? Şu an boşta.
2: Neyse.
0: Ama anlaşır. Yani Süper Lig'den bir kulüp bulur. Ben

0: Salih iyi oyuncu.
1: İki yönlü oynamaya başladı çünkü Salih. İki yönlü oynamayan futbolcu benim için futbolcu bile değil. Süper Lig için konuşuyorum. İki yönlü oynayacak abi futbolcu. Hem ofansta hem defansta. Neyse o Salih gitti, bu Salih geldi.
0: Tam olarak öyle oldu.
1: Kalan sahalar bizimdir de. Salimler bizimdir. Salihler.
0: Hocam iki tane kaleci aldı Beşiktaş.
2: Ben Orkun'la ilgili bir şey söylemek
0: istiyorum. Lütfen buyurun.
2: Orkun gerçekten çok özel bir oyuncu. Çok güzel bir oyuncu. Ve çok efendi bir oyuncu. Ve önemlisi ise çok profesyonel bir oyuncu. Yani kendine verilen süre içerisinde ben hayır takımla beraber olmak istiyorum deyip kampa erken katılan gerçekten takdire şayan bir profesyonel. Bu anlamda ben özellikle taşın altına elini koyması, herkese örnek olabilmesi ve takım içerisinde uyum içerisinde anlamında iyi işler yapabilecek ender oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ben Orkun'u tebrik ediyorum. Salih transferi de işte artık bir şey konuşuyorduk. Salih ne zaman gelecek, Zeki ne zaman gelecek, Orkun ne zaman gelecek, hep bunları konuşuyorduk farkındaysan.
0: Evet.
2: Ya bu anlamda Salih de geldi, Allah'tan rahatladık. Salih ne zaman gelecekti konuşmayacağız. Beşiktaş'ın hayırlı olsun. Bence güzel bir takım kurdular.
0: Salih bu arada bayağıdır hep yani son birkaç transfer sezonunda hep Beşiktaş'ın gündemine evet, zaten geliyordu.
2: Evet, Beşiktaş iyi bir takım kuruyor. Böyle kurmak zorunda. Taraftarına iyi şeyler vermek zorunda bu sene. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta ben artık taşın altına elini koyduğunu ve transfer anlamında doğru transferler yapıldığını görebiliyorum. Trossard transferi de olursa zaten.
1: Trossard'ı zaten Beşiktaş aslında çok ben aldım yani, düşünüyorum. Evet. Bir de santrafor ne o adamın şeyin?
0: Vlahovic.
1: Onu da alacak. Vereceksin parayı arkadaş.
0: Ya da Lukaku.
1: Ya ben Lukaku tamam ama
2: Vlahovic
1: bana
2: iyi.
1: Göre
0: ama Vlahovic de hocam bekletiyor. Yani demiş ki
1: beklesin.
0: 10 Ağustos'a kadar bekleyin, ben Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif
1: olabilir.
0: Bekliyorum.
1: Tamam.
0: İşte demiş.
2: Oraya biraz, olsun, oraya biraz para sıkışıyor biliyor musun?
0: Sinyaller ya. Biraz.
2: Hani makas kesmiyor derler ya. Evet. Bu makası kesmek için o kurdelenin üstüne böyle euro banknotları euro koyman lazım.
0: Ama Lukaku konusunda da Beşiktaş sıcak. Yani Vlahovic gibi gösterip böyle yanda Lukaku'yu da bitirebilir Beşiktaş
2: olabilir,
0: yönetimi.
2: Olabilir yani Beşiktaş.
0: Trossard'la ilgili de bu arada çok fazla soru var. Bugün bir görüşme yaptılar. Efecan Öztaş'ın bizimle paylaştığı bilgi bu şekildeydi. Bugün akşam saatlerinde Trossard'ın yetkilileri yani avukatı ve menajeriyle Beşiktaş'ta yetkililer avukası bir görüşme yaptılar. Hatta Salih Özcan'ın avukatıyla Trossard'ın avukatı aynı kişi. Zaten iki gündür İstanbul'daydı yetkililer. Ama görüşmeye dair yeni bir gelişme yok muhtemelen. Ama süreç olumlu ilerliyor. Yani Beşiktaşlı gazeteci arkadaşlarımız, Beşiktaş'ı takip eden muhabir arkadaşlarımız bu sürecin hep olumlu seyrettiğini ifade ediyorlar. Bir olumsuzluk yok taraflar arasındaki görüşmede. Ama Trossard'ın Dünya Kupası süreci devam ettiği için biraz
1: sıkıntılı
0: neticelendirmek
1: mı
0: diyeyim hani burada bu görüşmeleri zaman alabiliyor.
1: Yani eğer Trossard'ı da almazlarsa çok üzülürüm Beşiktaş adına. Bak Salih ile ikisini alıyorlar, bir büyük iş yapıyorlar. Ben de bir de bu Ali'yi alırlarsa Beşiktaş o zaman şeye bir yani bir şampiyonluk yarışına girer diye düşünüyorum. Bu şey Furkan bizi Ordu'dan Ahmet İğneci seyrediyor.
0: Selamlar.
1: Konya'ya eden savcı arkadaşım var benim. O seyrediyor. Bir sürü şeyler
3: teşekkür
1: var.
3: Teşekkür ederiz.
1: Var ya, hepsini
0: herkese
1: buradan,
0: çok selamlar.
1: Hani diyoruz ya maç hepsini bunlar bizi seyrediyorlar ya.
2: Tolga Ciğerci başka, benim arkadaşım. He? Ona selamlar.
0: Tolga,
1: ya bu
0: Ciğerci,
1: Tolga Ciğerci. Ya
2: isim benzerliği var ama.
0: Ha, benzerlik mi?
2: Tabii ondan daha YouTube.
0: Yani yok, araya.
2: Asıl Tolga Ciğerci daha YouTube.
3: Peki tamam öyle olsun.
2: Tolga ile ben bir anım var. Tolga Almanya'da yeni gelmiş. Galatasaray'a transfer olmuş. Türkçesi çok fazla iyi değil. Röportaj yapacağım. Gittim. Yani şey yapamıyoruz. Yani bir soru soruyorum. İfade edemiyor. Ya Tolga dedim rica etsem dedim. Sorular bunlar dedim. Sen bu sorulara çalışırsan dedim ben yarın gelip röportaj yapayım dedim. Ertesi gün çok böyle direkt röportaj yaptım ve çok da güzel konuşarak yaptım.
3: Güzel.
2: Bu anlamda güzel bir röportaj oldu benim için de.
0: Abi İsmail Yüksek Beşiktaş'a gelirse nasıl olur? Yani öyle bir gündemi yok. Fenerbahçe'nin de İsmail Yüksek'ten vazgeçeceğini düşünmüyorum ama
2: Münih'ten izliyormuş.
0: Hadi tabii. Artık üzerinden zaman geçtiği için bence bunu anlatmamda bir sakınca yok. bu geride bıraktığımız sezonun başı

0: Gitmeyeceksem Beşiktaş'a gitmeye sıcak bakıyorum demişti Fenerbahçe yönetimine o dönem yaptığı görüşmelerde. Ama işte kaderin bir oyunu mu demek gerekiyor, nasıl tanımlamak lazım bilmiyorum ama Alvarez Fenerbahçe'ye geldikten sonra bir sakatlık yaşadı. Galiba ilk milli araydı, Eylül ayındaki ilk milli aradan bahsediyorum ve Alvarez sakatlandıktan sonra Fenerbahçe yönetimi, o dönem Sayın Başkan Ali Koç görevdeydi, İsmail'i satışından vazgeçmişlerdi. Yani İsmail'in böyle Beşiktaş'a transferin ucundan döndüğünü biliyorum. Geride bıraktığımız sezon ama ben artık bu dakikadan sonra
1: inanıyorum ben de.
0: Mutlaka onunla ilgili yani herhangi bir bilgim yok, hani aksinde iddia edemem ama net bildiğim Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzereyken Alvarez'in sakatlığından dolayı o dönem olmadı, satışından vazgeçiyor Fenerbahçe. Ama ben bu dakikadan sonra da çok Fenerbahçe'den ayrılıp Süper Lig'de başka bir takıma gitmesini beklemiyorum
1: İsmail'in. İsmail Hoca varsa İsmail'in ben orada kalacağını düşünüyorum.
0: İsmail'in... Tabii, doğru. Bu arada sadece İsmail Yüksek için Fred, değil, diğer yerliler için de bence Fred de. İrfan Can Kahveci kalacak gibi. Tabii. Mert Hakan'la yeni sözleşme imzalandı.
2: İsmail Kartal iyi takım kuruyor, iyi şeyler yapıyor. Doğru. Şeyi de alacak herhalde yalnız. Osay Samuel geriye alabilir.
0: Adamı. Yok hocam.
2: Allah Allah, yok sen beğenmiyorsun da ben çok beğeniyorum.
0: Gerek yok
2: işte
0: hocam.
2: Ay inşallah alır ki da burada.
0: Hocam Osay mı kaldı? Nerede oynuyor? Nerede? İngiltere 2. liginde.
2: Ya ne Allah'ım ya. Ya milli takımda oynuyor adam.
0: Nerede hocam milli takım? Nijerya'ya gidemedi ki Dünya Kupası.
2: Gidemez.
0: Nerede oynuyor?
2: Allah, Osay, senin şeyi de gidemedi. Osman da gidemedi. Osay, kötü adam mı?
0: Hocam,
2: oradan yine alıyorsun Galatasaray şimdi.
0: Hocam bence bu Osay sevgisinden artık vazgeçmeni.
2: Ya Nijerya'nın takımında direkt oynuyor adam.
1: Hocamın sevgileri var ya. Serdar Aziz var biliyorsun.
0: Hocamın hocam, böyle özel kontenjan.
1: Salih var Beşiktaş'ta.
0: Ayırdığı isimler var. Salih Uçan.
1: Evet hocam.
0: Masuaku. Masuaku hocanın en büyük sevdası.
2: Abi inanamıyorum ben size. Gülüyorum ben diyeyim ya.
0: Allah birkaç gün önce gördüm sosyal medyada. Hocam sen miydin yoksa? Bir Beşiktaş taraftarı Masuaku'nun bir sosyal medya paylaşımına geri dön kral seni özledik yazmış.
2: Doğru.
0: Masuaku da beğenmiş yoksa.
1: Hocamın o
0: fake hesabı.
1: Hocamın fake hesabı.
2: Bak futboldan anlamadan
1: hocam fake hesabı.
2: Şimdi vallahi ikiniz de çok güzel vallahi.
0: Hocam seviyorum seni.
1: Biz bunları gördük oynadı da biz mi beğenmedik hocam?
2: Göremiyorsun ki bizim gözlük al.
1: Serdar Aziz'den bahsediyorsun hocam. Sen söyledikten sonra oyuncu oynayamadı bile ya.
2: Şimdi bak bu medya.
1: Görecek dedin haftaya geliyor dedim, bu hafta geliyor dedim.
0: Sinan Bey demiş ki abi bizim kütük Kongo Demokratik demiş.
1: Kongo. Kongo, Demokratik Kongo.
0: Şimdi Sinan Bey güzeldi.
2: Bundan
0: güzel.
2: Şimdi bana bir şey söyleyeyim yani hemen Serdar Aziz. Ya Serdar Aziz öbürlerinden ama 10 çok... katı iyiydi.
1: Ya hocam bak bir şey söyleyeyim mi?
0: Kozu.
1: Hoca Serdar Aziz'i bekliyordu biliyor musun? Serdar Aziz de en son Maldiv Adaları'nda çıkmıştı. Yani düşün hoca Serdar Aziz'i bekliyordu.
2: Şimdi bak. Şimdi Serdar Aziz'in yerine alanlar Beko'yla neydi? Cuku ikisi
1: ama
2: de zamanı, yere göğe koyamadılar.
1: Ama zamanının en güzel oyuncularından.
2: Zamanın mı?
0: Evet. Beko sakatlandı.
1: Sakatlanmasaydı Serdar Aziz.
2: Zamanın en güzel oyuncularından Pele vardı rahmetli
1: hocam,
2: oldu.
1: Hocam sen de vardın ya şey, hocam. Sen de vardın.
2: Şey vardı, Ronaldinho vardı. Allah'ım ya.
0: Hocam senin için üşenmedim.
1: Hocam suya.
0: Bright Osay Samuel'e baktım. Hı. Birmingham'da oynamış. Zaten oraya gitmişti. Sezonu orada tamamlamış. Birmingham'da kaç maçı var biliyor musun? 29 maçı var. Gol asist kaçtır sence?
1: 3.
2: Hiç olmasın.
0: Niye olmasın? Bekleyeyim hocam bu oyuncu.
2: Niye senin Semedo'nun çok mu gol asisti var?
0: Hocam Semedo bak bugün Dünya Kupası'nda oynuyor. Ya
2: tabii o da Nijerya'da oynuyor. Demedi. Allah Allah. Gidemezse o şey oynuyor. Osman oynuyor. Sen adam alıyorsun.
0: Hocam sadece ya, tek bir asisti var. Hocam,
2: milli takım 10 tane asisti olan adamı gönderdin sen buradan. Ya.
1: Milli takım olup da milli takımı Dünya Kupası olmayan oyuncuları
2: ya,
1: sayıyorsun.
2: Ya ikiniz var ya. Ama.
1: Hocam sana çok güzel, hocama çok güzel bir şarkı çalalım devre arasına. Kongo, Kongo.
0: Evet
1: Kongo
0: hocam işte. Bizim kütük Kongo. Kusura bakma hocam.
1: Evet hocam.
2: Ya işte, vallahi gülüyorlar. 10 tane asist yapmış adam. Hem de bir kötü sezon geçirmiş Beşiktaş'ta adamı. Ya nasıl gönderiyor millet? Hayret ediyor ya. Ya
0: futbol... Mbappe alkışlarla kenara geliyor. Artık Fransa'da yavaş yavaş yarı finale doğru gidiyor. Hocam iki kaleci daha aldı dedik Beşiktaş. Nübel'le
2: gönderirsen böyle olur. Mert kaç
0: zaten
2: milyon?
0: Gitmişti.
2: Kaç milyon?
0: Maliyetlerini şu anda net tahmini, rakamları bilmiyorum.
2: Tahmini.
0: Yani ikisi herhalde
1: 20.
0: İkisi top yok 20 değildir. İkisi bence 10-15 aralığındadır.
2: 15'te. En az 15'tir.
0: Toplam ikisinin
2: Mert
0: toplamı.
2: Mert kaç oynuyor? 2 milyon dedi atıyorum. 2 milyon.
0: Şimdi Mert
1: hocam, yani, hocam, ya, tamam, olmaz
2: hayır,
1: hocam
2: ben yapılan olmaz yanlışlığı anlatmak istiyorum.
0: Hocam Mert Günoğ'un neden ayrıldığını
2: Ben biliyorum.
1: Furkan daha iyi biliyor.
0: Yok. Ben biliyorum. Güvenç hocam daha

0: daha iyi biliyor.
1: Biliyor, başkanla konuştum.
0: Konu performans değil hocam. Yani o dönem.
1: Anlatamam burada. Başkanla
2: niye
1: konuştum.
2: Niye başarı bir kan mı hocam?
1: Yok.
0: Şöyle yapalım o zaman. İki kaleci dedik. Alexander Nübel bu arada Beşiktaş tarihindeki 3. Alman kaleci olmuş. Alexander Nübel. O da Bayern Münih'te çok fazla forma şansı bulamadı ama orada da tabii bir Manuel Neuer durumu söz konusu. Yani Neuer'in arkasında beklemek de kolay değil. Milli Almanya milli takımında
2: bir numaralı kalecisi oluyor şu an yani.
0: Evet. Dünya Kupası'ndan sonra bu arada bıraktı tabii, zaten milli takımı Neuer. Şu an bir değişiklik olmazsa Nübel bir numaralı kaleci şu an.
1: Çok kötü şeyler yaptı. Oyun çıkarttı ya.
0: Kim? Neuer mi?
1: Hı. Dünya Kupası'nda çok kötü ya.
0: Almanya ama zaten takım ama olarak kötü artık. Yani kabul etmek ya, lazım.
2: Hocası da değişti yani, hocam. Ya. Hoca da gitti.
0: Klopp geliyor hocam oraya da.
2: Sen de gidebilirsin.
1: Yok hocayı var ya, hocayı zaten nasıl Allah, Nagelsmann miydi hocanın ismi, neydi?
0: Nagelsmann'dı, evet.
1: Nerede daha evvel antrenörlük yaptı o?
0: Bayern Münih'te yaptı, Offenheim'da yaptı. Çıkışı Offenheim.
1: Offenheim mi?
0: Sonra Bayern Münih.
1: Ya çok hataları var adam. Ya bizim şeyde seyrettiğimiz maçlarda Portekiz'in hocası mesela tam sopalık. Yalan yanlış işler yaptı ya. Yalan
0: bravo
1: yaptı
0: hocam, bak bu konuda seninle aynı fikirdeyim.
1: Hayret ya. O zaman demek ki benim yanlışım var. İyi gözle bakamamışım.
2: Peki niye olduğunu söyler misiniz hocam?
0: Roberto Martinez'in hocam, gerçekten
2: niye olduğunu söyler misiniz
0: teknik
2: hocam?
0: Teknik direktör olduğundan bile şüpheliyim.
2: Neden ama neden?
1: Allah Allah.
0: Neden? Reklamdan sonra açıklayacağım.
2: Ronaldo reklam bağlı kaldığı için diyeceksiniz.
0: Şöyle Belçika'nın altın jenerasyonunu yedi bitirdi mahvetti. O işte Vermaelenler, Vertonghenler, tamam. O kadrodan bahsediyorum, Hazardlar. Şimdi sıra geldi Portekiz'in bu kadrosuna, yazık ediyor. Zaten ne ayrıldı ama. Ya. Reklam vaktimiz gelmiş hocam. İnanamadım, konuşuruz. Ya. Roberto Martinez'le konuşuruz.
1: Tebrik ediyorum. Kısa bir defa bir şeyde anlaştık ya. Kendimden şüphe etmeye başladım bu futbol bilgime.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya, Rafinha vuruşunu yapıyor, Barcelona öne geçiyor.

Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında. Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois'a. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: adımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius göz hareketli penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe!
0: Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
3: Bellingham.
1: Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian

0: İrseli'dir. Deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
1: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Öysun'a doğru indi topu. Öysun Szczęsny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Ne yok? Karsi atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
2: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczęsny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından. Jude Bellingham, Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti düşündüm de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczęsny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczęsny inanılmaz çıkarttı. Szczęsny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczęsny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
2: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
2: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfada artık 3. ve son saat dilimindeyiz. Değerli izleyenler, Dünya Kupası'nı bir yandan konuşuyoruz. Bir yandan kulüplerin gündemini konuşuyoruz. Transfer döneminde artık yavaş yavaş hareketlilik daha da arttı. Programın ilk başında Galatasaray'daki gelişmelerle aslında başlamıştık. Lezli, Hugo Çuklu gelişmesi ve hatta Serhan Türk, kaçıranlar için ben bir kez daha ifade edeyim.
1: Lütfen.
0: 23 Temmuz'da başlayacak olan kampa kadar Galatasaray'da iki transferin gerçekleşmesinin hedeflendiğinden bahsetti.
1: Biri kampa dahil olması
0: bekliyorum. Evet, kampa. Biri merkez orta saha, biri de santrafor, forvet, evet, takviyesi yapmayı planlıyor dedi Galatasaray yönetimi. Fenerbahçe'de Avusturya kampı devam ediyor. Fenerbahçe'de hocam hazırlık maçını izleme fırsatı bulabildin mi? Admir Avaker'le oynadı maalesef. Fenerbahçe 5-0 mağlup
2: ama
0: etti.
2: Ama kadrolara baktım, golleri atan senin adam da attı. Cukum Bekao gol attı ya. Ben kendi kalesine atmıştır diye düşünüyordum.
0: Yok, bir ama önceki ben... golü kendi kalesine attı. Fred attı hocam, seninki de attı.
2: Fred zaten. Ya biraz evvel şey dedin ya, Fred 31 yaşına mı geldi? 31
0: evet.
2: Yaşına.
0: Hocam
2: Trabzon
0: o zaman
2: Spor 33 yaşında adam zaman, transfer etti.
0: Hocam
2: ya.
0: O zaman yani hakkımı verirsin diye düşünüyorum. Ekranlara da yansıdığı üzere Fransa 2026 Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırıyor.
1: Ali geniş açı alır mısın lütfen rica etsem?
0: Güle oynaya Fas'ı 2-0 mağlup etmeye başardı. Neyse, Fransa. Mbappe ve Dembele'nin kaydettiği gollerle.
1: Geniş açı alır mısın lütfen rica etsem?
0: Kalkalım.
1: Evet lütfen. Tebrik ediyorum seni.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: Engin bilgim ve futbol bilgiden dolayı yapacak bir şey yok.
0: Bizi öyle hafife almaman gerekirdi.
1: Evet.
0: Erhan Türk.
1: Evet. Ama şu bir gerçek. Ben hangi tahmini yapıyorsam tam tersini yapsınlar. Ben Dünya Kupası boyunca Türkiye dahil bütün maçların hepsini kaybettim.
0: İlk yarıda...

0: Fransa'da Mbappe penaltı kaçırmıştı. Maç boyunca da rakamlar da zaten bunu destekliyor. Fransa'nın çok üstün olduğu bir mücadele oldu. Fransızlar yarı finale yükseldi. Fas'ın Dünya Kupası serüveni sona erdi. Fas 2022'de yarı finalde elenmişti. Bu turnuvada çeyrek finalde veda ettiler. Onlar da tabii ki gelişiyorlar. Yani artık
1: Norveç iyi bir havuza sahip. Hadi bir de onlara
0: konuşalım hocam.
2: Ben ne dersem tersi olacak, ona göre.
0: Şöyle önce oraya geçmeden önce Fransa'nın rakibi İspanya-Belçika maçının galibi olacak. Kimi favori görüyorsun?
1: Ya İspanya kağıt üzerinde favori de belli olmaz ama Norveç İngiltere çok enteresan maç. Ben Harry Kane'i tutuyorum. Tamam mı? Koy kralı gitsin. Çünkü o geçen Dünya Kupası'nda bir penaltı kaçırdı, biliyor musun? Yukarıdan attı. Hı hı. Yani o maçta, ama Odegaard'ı seyredeceğim o maçta ben. Odegaard'a bakacağım ya. Yani tamam, zaten şey geldiği zaman goller Haaland manat atar. Harry Kane atar ama Odegaard'ın nasıl bir oynadığını, ne yaptığını bir orada bir herkes onu bir incelesin. O Descartes'e baksın, adam da bizi mahcup etmez be abi.
2: Hocam bizim Şeref Tontu var abi. Seni çok seviyor. On numara bir insan. İyi bir Galatasaraylı ama seni çok seviyor. Engin bilgilerini de çok
1: gerçekten
2: iyi. O Descartes Galatasaray'a gelsin yazmış. Şeref Tontu.
1: Ben olsam fiyatı kaç para acaba? Şuradan bir bakacağım, biliyor musun?
2: Alacağım. Kiralık mı yapacaksın hocam? Taksit
1: kiralık, miralık, kiralık katil mi olur? Ne olur bilmem ama onu... Ya bir bakacağım bak.
2: Evet, ben kaç liradır tahmin, bir dakika. Galatasaray'ın gündeminde olmadığını söylenmişti. Geçtiğimiz hafta.
1: Gündemi alsınlar diye söylüyoruz biz de işte. Farkında değiller. Ya neyiz bak. Kaç liradır tahmin, hadi bakayım. Odegaard fiyatı kaç lira?
0: Yani 40 vardır.
1: Sence?
2: 50.
1: Biraz daha çıkın bence. Ben daha bilmiyorum. Bakacağım şimdi.
2: Hocam yaş, ya adam zaten
0: yaşı var hocam. Çok da o yüzden... Öyle mi? Yoktur. Bildiğim kadarıyla bir 30 bandında
1: bakacağım
0: var herhalde.
1: Şimdi, bir dakika Odegaard. Şimdi.
2: Hocam, bir dakika. Sen bakana kadar ben gireyim.
0: Ben bakayım mı hocam?
1: Baktım. Bir dakika. Odegaard.
2: Hocam 1.78 boyunda 10 numara mevkisinde oynuyor.
1: Ya, kaç dedin sen?
2: 27 yaşında
0: 50
2: hocam.
0: Dedi Serhan Türk, 27
1: yaşında 65.
0: Piyasa değeri.
1: Şu anda piyasa değeri 65 yaş 27.
2: Hocam senin piyasa değerinde 100 milyon. Ne yapacağız şimdi?
0: Bu arada 27 yaşındaymış. Düzeltelim, ben biraz daha... Yaşı var 65. diye hatırlıyordum. 98 doğumlu.
2: Sen Trossard'la karıştırdın biraz.
0: Olabilir.
2: Trossard'ın yaşı var.
0: Bu arada ya Ödegaard o kadar genç yaşta.
2: Trossard'ın yaşı 31 zannedersem değil mi?
0: Evet.
1: Fakat
2: 32. 31.
1: Furkan 31. Bir gol atmış. Tamam mı? 7 tane asisti var.
2: Söyle söyle.
0: Yok. Anlaşamadık da bir.
1: Yok yok. 1 gol 7
2: Aralık asist. Ayında 32'ye gidiyor. Evet,
0: 94 doğumlu. 4 Aralık da 32 bak, olacak.
2: Dersime içeri.
0: Tebrik ederim. Vallahi. Hocam buyur.
1: Bak 1 gol 7 asisti var. Fakat
0: ama fazlası var etki olarak. Yani bravo, skordan daha ya, fazla bravo, etkisi var oyun içinde.
1: Sen bayağı futbol öğrenmiş.
0: Hocam senle yayın yapıyoruz yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusura bakma hocam.
1: Bugün beni şaşırttın.
0: Ustasından bak, öğreniyoruz. Roberto Martinez hoca değildir. Bunda hemfikiriz.
1: Vallahi bir de bunu da
0: Ödegaard.
1: Yeter, başkasında konuşmuyoruz.
2: Ama hocam biliyorsun. Hocam
1: yeter,
2: biliyorsun.
1: Burada kalalım.
2: Serdar Aziz'ler var bir hocam da şimdi.
1: Ya bu da Serdar Aziz. Bir şey
0: var hocamın da bazı
2: Odegaard'da şapta düşer. Odegaard'ın yarın ben sana piyasaya 8 milyon euro iner. Ben sana söyleyeyim hocam öyle değil
1: mi? Şimdi var ya bir şey bile bulamadılar mı bana hücum edecek Serdar Aziz. Ulan Serdar Aziz kulağı çınlasın be.
2: Çok güzel adamdı. Neyse. Ben severim Serdar.
0: Bu arada kaçıranlar için Fransa-Fas maçının özeti ilerleyen dakikalarda Aspor ekranlarında olacak. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Dünya Kupası'nın artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Yani çok çabuk geçti. Bir ay olmuş turnuva başlayalı. Bizim için bir haftada bitti tabii turnuva. Yani ilk 6. günde turnuvaya veda ettik 2 maç sonunda.
2: Bir ay önce oradaydım ben.
0: Ama bir ayı geride bırakmışız. Artık son sanırım 19 Temmuz'da değil mi final maçı? New York'ta, New Jersey'de.
2: New Jersey'de.
0: Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Hocam maçları konuşuyorduk. Sen Norveç-İngiltere maçından beklentin yüksek. Haaland ve Harry Kane düellosu gibi olacak aslında biraz.
1: Haaland'ı da tebrik etmek lazım. O kafaya çıktı. Nasıl adamı bir vurdu. Adam da dünya Gabriel değil mi? Dünyanın en stoperlerden biri. Yere adam...
0: Gabriel'de de zaten aralarında bir rekabet var. Biri Arsenal'da oynuyor, biri Manchester City'de oynuyor.
1: Onun intikamını aldı şey.
0: Ligde falan, de böyle çok sık sık zaten karşı karşıya geliyorlar.
1: Fakat var ya bir çarptı şey, çime kalıbı çıktı şey.
0: Hocam Arjantin'i beğeniyor musun bu turnuvada?
1: Arjantin'le
0: ilgili çünkü çok böyle farklı görüşler var.
1: Ya,
0: yani Messi'ciler var. Ronaldo'cular var.
2: Mustafa İnci çok sever Messi'yi.
0: Çok.
2: Kulakları için nasıl Mustafa?

0: Güvencinin.
1: Ya bak,
2: bu arada bizim spor servisinde çok eşit. Yani yaklaşık herhalde bir 40-45 kişi
0: var diyorsun.
1: Ama çok iyi adamlar vardır. Var. Yalnız Messi değil ya.
2: Yani böyle yarı yarıya neredeyse.
0: Arjantin'de hocam kimci biliyor musun? Hocam kimci biliyor musun?
2: Kimci?
0: Sezon yayına başlama dinliyor söyledi. Hoca Harry Kane'ci.
2: Hiçbiri değil yani. Ne Messi'ci ne Ronaldo.
0: Yok, hayır, Harry Kane. Demedin mi hocam?
1: Tabii canım.
0: Ali geriye alır mısın yayını?
1: İyi yok.
2: Vara gidelim hemen.
0: İyi
2: biz.
0: Vara gidelim Harry Kane dedi. Benim için her şeyden önemlidir dedi. En iyi Harry Kane dedi. Dedin mi hocam?
1: Santfor olarak tabii ki zaten
0: diğerleri ne hocam ya. Şey mi oynuyor? Sol bek mi oynuyor diğerleri?
1: Yok. Haaland, Erik Enç.
2: Hocam Arjantin'i sordum. Beğeniyor musun?
1: Arjantin.
0: Mbappe 8 oldu değil
1: mi? Ya?
2: Mbappe Messi yakaladı. Şu anda ikisinde 8 golü var.
1: Bak yalnız Messi değil. Müthiş adamlar var yani şeyde.
2: Arjantin'de mi?
1: Arjantin'de.
2: Yok yani iyi takım tabii ki ama hani oyunu biraz ya böyle hani çok zor kazanmaya başladı son maçlarda Arjantin. Yani Mısır'ı da geriye düşürtmesine rağmen yine zorlandı, mağlup etti. Aynı şekilde bir önceki tur Yeşilburun Adaları'na da çok zorlandılar. Yani oyununda sanki böyle bir sallantı var gibi Arjantin'in.
1: Ya var ama neticeyi değiştirecek adamlar var işte. Ya o enteresan. Şimdi bu, o adamları söyleyeceğim burada bir şey girsem.
2: Kim hocam? Alvarez var.
1: Alvarez var.
2: Lautaro Martinez var. Martinez, Rodrigo De Paul var.
1: Bu ikisi yeter.
2: Hücumcular diyorsun
1: Alvarez
2: sen.
1: Var ya onlar Messi zaten yeter yani. Bir, bak onların fiyatları ne kadar tahmini?
2: Yüksek.
1: Biliyor musun? Ha?
2: Alvarez için 150 milyon eurolar konuşuluyor.
1: Yani. Ya müthiş. Bana göre müthiş bir şey.
0: Lautaro Martinez.
1: Bak Alistair var.
2: McAllister. Orta saha. Liverpool'dan. O da iyi oyuncu.
0: Peki Fransa'da kim final oynar?
2: Evet şampiyonluk adayınız kim? Fransa. Benim Fransa.
0: Bu saatten sonra
2: mı?
0: Fransa ile İspanya falan.
2: Bugün mi ikna oldun Fransa'nın şampiyonu?
0: Yok benim için tabii ki Fransa'ydı ama
1: Martinez'in şeyi 85 milyon euro.
2: Hocam kim şampiyon olur? Sen boş ver.
0: Arjantin İngiltere galibiyle Fransa İspanya galibi final oynar diye düşünüyorum.
1: Yani ben doğru bir şeye bana atmıyorum ben. İki tane
2: ben
1: adam.
2: Ben yine bu arada Fransa Arjantin finali bekliyorum ama bu kez Fransa'nın galip geleceğini düşünüyorum finalde. Ben en başta da Fransa'dan şampiyonluk bekliyordum. Zaten çok tabii sürpriz turnuva bir durum değil.
0: Turnuvada başlamadan önce benim favorim kimdi biliyor musun? İspanya'ydı.
2: İspanya'nın ama kadrosunda zaafları var. Ben biraz o yüzden şüpheyle yaklaşıyordum.
0: Bütün toparlayamadılar, toplanamadılar.
2: Yani savunma mesela zafiyeti savunmadaki var. Kalite Fransa ile mesela çok ciddi bir fark var. Fransa'nın kadrosunun her noktası bence çok üst seviye. Yani hücumcuları, merkez orta sahaları, işte savunması, bekleri. İspanya'da aynı durum yok. O yüzden böyle bir endişe duyuyordum İspanya'nın durumuna dair.
1: Fransa bir kere final oynayacak gibi görünüyor.
0: Şeyi soralım bence. Ha? Seyircilerimize soralım. Seyircilerimizin favorisi ki mesela Osman Öztürk var benim abim. O yazmış ki İspanya alamaz diyor. Fransa alır diye senin gibi düşünüyor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adayınız kim? Instagram üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Şu anda YouTube yayınımızda bir sorun söz konusu. O yüzden oradan gelen mesajları okuyamıyorum. Bize dilerseniz bana ya da Serhan Türk'e de yazabilirsiniz. Instagram üzerinden
0: son sayfa
2: veya X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yanıtlarınızı
0: kupayı kim
2: burada
0: alır?
2: Okuyacağım. Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adayınız kimdir? Yazın
0: hocam,
2: bizlere.
1: Vallahi Norveç, İngiltere, Arsenal.
0: Arsenal mı?
1: Arjantin bu ya buradan birisi yani.
2: Arjantin demiş Mehmet Bey de mesela. Ha? Mehmet Pekel.
0: Bak, Fransa mı İspanya mı? Fransa mı Arjantin
1: tarafı,
0: mi?
1: Yukarı bak Fransa'nın İspanya Belçika maçında İspanya ile oynayabilir büyük ihtimal tamam mı?
0: Doğru.
1: Yani İspanya'yı ben beğenmedim ya. İspanya'yı beğenmedim. Norveç, İngiltere, burada Arjantin. Tamam mı?
0: Fransa adayım diyor. Bak, Norveç sürpriz adayım diyor Tolga Ciğerci.
1: Bence Norveç.
2: Hocam şöyle yapalım mı?
1: Sürpriz Norveç.
2: Fransa'nın rakibi kim olabilir diye konuşuyorduk. İspanya-Arjantin maçı var. Artık içerisinde bulunduğumuz bugün Dünya Kupası'nda bir diğer çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi karşı karşıya gelecek. Maça doğru haberimizi bir izleyelim. İspanya-Belçika maçı öncesi detaylar ve son durum neymiş bir göz atalım. Sonrasında Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali ikinci maçı İspanya ile Belçika arasında Los Angeles.

0: Kıbrıs'ta oynanacak. Dünya Kupası'na H grubunda başlayan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalırken Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 yenerek grubu lider tamamladı. Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen Kırmızılar, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. Dakikada gelen golle yenerek çeyrek final biletini aldı. Luis de la Fuente'nin ekibi 2026 Dünya Kupası'nda kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Turnuvanın bir başka Avrupa temsilcisi Belçika ise tam anlamıyla sonradan açıldı. Rudi Garcia'nın öğrencileri G grubunda Mısır'la 1-1, İran'la da 0-0 berabere kaldıktan sonra Yeni Zelanda'yı 5-1 yenerek üst tura çıktı. Senegal karşısında 2-0'dan 2-2'yi yakalayarak maçı uzatmaya taşıyan ekip 120+5. Dakikada penaltıdan gelen golle son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yi 4-1'lik skorla yenen Belçika, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya-Belçika mücadelesinin en merak edilen kısmı gol sayısı olabilir. Belçika grupta oynadığı ilk iki maçta sadece bir kez gol sevinci yaşamış, o golü de rakip kendi kalesine göndermişti. Fakat sonradan açılan ekip son 3 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı. İspanya'nın henüz kalesinde gol görmediği düşünülürse ceza sahalarından hareket eksik olmayacak gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası boyunca 4 gol kaydeden Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından. Belçika'da ise en golcü isim 3 gollü Romelu Lukaku. Ketelare, Tielemans ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Trossard'ın ise ikişer golü bulunuyor.
1: Evet, İspanya-Belçika maçı öncesi de son detaylar bu şekildeydi. Bu haberimizi hep birlikte izlemiş olduk ve son sayfaya bir sadece nokta koyacağız. Ama kısa bir aranın ardından bu kez Dünya Kupası özel yayınımızda A Spor'da yine birlikte olacağız.

0: Spor Radyo.
1: Dünya Kupası özelle yeniden birlikteyiz. Fransa Fas'ı 2-0'la geçmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Artık rakibini bekliyor Fransızlar. Yarı finaldeki rakibi İspanya ya da Belçika olacak. Biz de programın kalan bölümünde Dünya Kupası'nı konuşacağız. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. İlerleyen dakikalarda Fransa Fas maçının özet görüntüleri de Aspor ekranlarında olacak. Şampiyonluk favoriniz kim diye sormuştuk. Gelen mesajlar var. Önce ben başlayayım.
2: Lütfen.
1: Sonra Serhan Türk'e gelen mesajları da Serhan Türk okuyacak. X üzerinden gelen mesajlar. Mehmet Pekel demiş ki şampiyonluk favorim net Arjantin demiş. Ayberk demiş ki İngiltere alır. Watkins de adı Fenerbahçe ile anıldığı için yıldızlaşır. Fenerbahçe'ye gelmez demiş. Gülmüş. Hakan Uzun, senin
3: kuzenim.
1: Kuzenin değil mi hocam? Evet.
3: Kanada'dan. Kanada'dan ya.
2: Toronto'dan mı? Vancouver'dan.
1: Hakan Bey selamlar. İngiltere demiş.
3: Hakan, o Beşiktaş'ta hasta biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum. Ha? Konuşmuştuk seninle daha önce. Evet, haberim var. İngiltere demiş favorim. Recep Bey demiş ki Recep Tılmaç net favorim Fransa'dır. Fransa ile Norveç'in final oynamasını isterim.
3: Bak Norveç'im ben.
1: Norveç
3: sürprizim
1: yalnız
3: ben.
1: Yani evet bir yani. Neden olmasın dedirtiyor. Murat Bey demiş ki herkes Arjantin Fransa diyor ama Norveç eğer İngiltere'yi yenerse Arjantin'i de yener. Norveç'ten bir sürpriz bekliyorum. Tabii Fransa kupanın net favorisi. Mbappe çıkıyor, Barcola giriyor. Daha kendisini göstermeyen Cherki var. Kim bu kadroyla yarışabilir demiş. Gerçekten çok inanılmaz bir...
3: Bu Cherki'yi takip ediyor musun?

0: Abi adam nasıl
1: hocam,
0: müthiş adam
1: inanılmaz
0: ya.
1: İnanılmaz bir sezon geçirdi ama Dünya Kupası'nda...
0: Ya oynatmıyor.
1: Hocam kimi kesecek?
0: Bana ne, kimi keserse kessin. Ya Cherki oynamazsa bu Fransa yenilsin istiyorum, biliyor musun? O Cherki gibi
1: ama
0: adamı...
1: Şu an oynayamaz hocam. Çok formda. O lise Dembele, Mbappe'yi kesemez.
0: Mbappe ne ya? Mbappe santifor oynuyor.
1: Tamam. Ya birini eksiltmesi lazım ön taraftan.
0: Ön taraftan eksilsin.
1: Erkut Bey demiş ki İspanya kadro kalitesi anlamında çok önünde Belçika'nın ama Belçika çok kompakt bir takım oyunu oynuyor. Ama sürpriz evet. olmazsa İspanya tur atlar demiş. Selma Bey demiş ki Messi duble yapsın, tarihin en iyisi olduğunu bir daha ispatlasın. Yani Messi daha ne yapacak artık?
0: Ya adam
1: tüm zamanlardaki gol ya. Sayısı 21 mi olmuştu en son Mısır maçında attığı golle?
2: Selma yaz.
1: Selman Bey, yani 21 diye hatırlıyorum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu turnuvada 8 golü var. Tüm zamanlarda Dünya Kupası kariyerinde Messi 21 golle şu an tarihin Dünya Kupalarında en çok gol atan oyuncusu zaten. Bakalım bu rekoru geliştirebilecek mi? Bana gelen mesajlar böyleydi. İki tane daha var. Onları da hemen okuyayım. Sonra Serhan abi sana bırakacağım sözü. Nehir demiş ki İngiltere Harry Kane'e bayılıyorum demiş. Bir izleyicimiz bence Fransa alır demiş. Kod adı Misafir kullanıcı adı. Melih Emre demiş ki bence İngiltere finale çıkacak fakat maçı Fransa kazanır diye düşünüyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Serhan hocama da çok selamlar söylüyorum
2: çok
1: demiş Melih Emre.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Serhan abi sana bırakayım sözü.
2: Evet, Süleyman Korkmaz da demiş ki abi bence Fransa kupayı alır demiş. Vecdi var. O demiş ki Fransa Dünya Kupası'nı alır ama sen sakın söyleme demiş. Sağ ol Vecdi Yuvacık'tan. Bizim Kublay var. O yazmış. Kublay Olgun kardeşim Fransa alır demiş. Kazım Batmaz demiş ki abi yayınlar, açık ara Fransa çok iyi bir jenerasyon var. Göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar demiş. Eren Aslan abi Arjantin Fransa final olur. Maç penaltılara gider. Penaltılarda Fransa alır demiş. Güzel fantezi yapmış. Kayan Çetin beğenilmeyen defansı yetersiz denilen İspanya henüz gol yemedi. Selamlar demiş. Adem Ünal abi yayınlar normalde oyun olarak Fransa alır ama Messi'yi verecekler. Güven Çocuğa selamlar demiş.
0: Cherki oynatmıyor. Kaç? 18 gol 16 asistimi ne var adamın?
2: Bir
0: ya?
2: De Tolga şey. Demiş ki Arjantin'in son 8 takım içerisinde net yenebileceği tek takım İsviçre. Diğer takımları olmaz. Normal şartlarda yenemezler.
1: Sen Döşan'a. Cherki konusundan
0: ya,
1: dolayı.
0: Ya,
2: İspanya bu turnuvada iyi değil ama yine de güçlü aday. İngiltere vasat. Sadece Harry Kane'e bağlılar. Fransa en güçlü takım olarak şampiyon olur diyorum diyor Tolga Ciğerci. Bir de Kıbrıs'tan doçent doktor Sadık Bey yazmış. Çeyrek finale giden takımların giydiği formaları söylemiş. Ve aslında oyuncular değil formalar kazanır diyor. O da farklı bir bakış açısı yapmış.
1: Son sayfa etiketine Dünya Kupası favorinizi yazın ya da Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Dünya Kupası özel mi oldu etiketimiz? Pardon, doğru, özür diliyorum. Dünya Kupası özel etiketiyle gönderin yorumlarınızı, program içerisinde okuyalım. Turnuvacı ekranlara gelecek şimdi Güvenç Hocam.
0: Şunları bir söyleyeyim ben de, bizimkilere bak.
1: Sana da diğerler, mesajlar var
0: bak,
1: lütfen.
0: Mesajda ne diyorlar biliyor musun?
1: Biraz sizi, bekleteceğim arkadaşlar.
0: Sizi seyrediyoruz diyor.
1: Hocam Çetin da gelen mesajları var. Okusun.
0: Çetin Akçöl var Nişantaşı'ndan. Biz sizi seyrediyoruz hocam.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şampiyon olabilir diyorlar. Gürkan Göçmen Edirne'den şey yapıyor. Nusret Kazancı arkadaşım. Sivevzi Savcı arkadaşım söylüyor. Yetkin İzmit'ten diyor ki yeşil siyah giymişim Kocaeli Spor. Ben onu bilerek giymedim bunu. Doktor Onur var, Erten Babeski'den. Orhan Topaç var, bizimki şeyler. Bahtiyar Demir var. Ben geçenlerde şey söyledim ya, Furkan hani bir tuz muz falan demiştim ya, bir yanlışlık olmuş.
2: Çankırı tuzu hocam.
0: Çankırı, evet,
2: hocam.
0: Veya neyse.
2: Ben getireceğim.
0: Yani neyse, ben herkes diyor ya, benden şey aldı.
2: Çankırı'ya. Yani, İsmail Hakkı Esen Başkan'dan da
0: var o
2: Peker'i
0: söylemiştim zaten. Maksut Okur söylemiştim. Cengiz Bakırcı arkadaşım. Engin Korukır. Benim hem takım arkadaşım.
2: Ama hocam ne yazıyorlar şimdi? Mesela Mikel Kara var demiş ki bence Arjantin Mısır yenemiyordu. Hakem desteği oldu. Mısır elenmesi de iyi yerlere gelirdi diyor.
1: Hocam ben sana sordum bu soruyu ama.
2: İspanya İngiltere finali izleyeceğiz.
1: Cevap vermedin. Arjantin'in kollandığını düşünüyor musun?
0: Düşünüyorum. Penaltı değil. Burada arkadaşlarım yazıyor. Orhan Topaç mesela. Belçikalı bizim. Gider gelir şimdi burada. Penaltı değildi, iyi oldu. Hakkı yerini buldu dedi. Hiçbir değmemiş ki. Değmemiş ya. En son geçen kimi ellediler öyle ya? Son dakikada penaltı verdi. Hiç alakası yok. Arkadan gelen adam topu ayağını koyuyor da arkasındaki adamı nasıl görür ya? Ben böyle

0: bir şey görmedim. Futbol oynamamış demek ki bu hakemler falan. Gitti bir de VAR'a penaltı verdi son saniyede ya. Bizimkilerden kötü ya. Bizde orada kaç yüz tane, kaç tane neyse hakem var. Dördüncü hakem bilmem ne falan. Arkadaş bizden kimse yok ya.
1: Hocam ağaç baksana, ağaç dalları evet, tek tek gitmeye başladı.
2: Bir bak, hemen bir ağaç hemen bak. Bir yorum geldi. Arjantin kullanıyorsa Fransa koşturuluyor. Bugünkü penaltıyı izleyin demiş. Gebze'den Hakan Bey yazmış.
0: Ha, gene bizim Hakan mı?
2: Yok, başka bir.
0: Başka Hakan.
2: Hakanlar çok
0: bana, Hakan gene İngiltere yazmış. Bana da yazmış Hakan bizim uzun.
2: İspanya Arjantin finali kazanan İspanya demiş başka bir izleyicimiz. Evet, turnuva ağacına bakalım hocam bir.
1: Ferhat yazmış. Fransa net favori ama Arjantinli'yi yabana atmamak lazım. Messi bir havaya girer. Henrik yapar, hat-trick yapar demiş.
2: Hocam İspanya Belçika'da İspanya galip çıkarsa Fransa İspanya yarı finali oluyor. Sence kim kazanır? Olası Fransa İspanya maçını.
0: Fransa.
2: Fransa.
0: Kerki'yi oynatmıyor. Ya baktım ya 18 gol 16 asist arkadaş. Ya bu adamı nasıl oynatmazsın ya? Beğenilsin istiyorum biliyor musun? Onun için bak.
2: Hocam depresyona girmiş bu arada. Çok fazla süre alamadığı için Ryan Cherki. Yani oynamamaktan.
1: Cherki değil mi?
2: Evet, oynamamaktan çok mutsuz ve şu anda Fransa milli takım kampında böyle uyumakta zorluk çekiyor mu? Ciddi anlamda ya, söylüyorum. Gerçekten böyle haberler vardı.
0: Ben olsam döverim o hocayı be. Tövbe ya Rabbim ya. Atıyorum
2: biraz. Sen yapmazsın öyle şey.
0: Ya herhalde yani de.
2: Sen sağduyulu bir insansın.
0: Ya bu kadar olmaz ya. Bak şimdi bir daha bakacağım o Cherki ya. 18 gol 16 asist veya 16 gol 18 asist.
2: Hocam Cherki. Rejide şöyle ha? Bir fikir var. Cherki. Ortak bir fikir. Ortak ha? Bir görüş. Güvenç Kurtar büyüktür. Didier Döşan diyorlar.
0: Ne?
1: Doğru her zaman ama.
0: E kim bu? Bunu dedim ya sana, buna veriyorlar bir arabayı.
2: Tamam. Sen duymadın ama.
0: Neyi?
2: Bizim reji şu anda ortak bir görüş. Güvenç Kurtar büyüktür. Didier Döşan.
1: Anladın mı hocam?
0: Döşan abi
2: hocam
0: eksik mi?
2: Neden beklediğim tepki reaksiyonu vermedin?
1: Yok şu an kafasına başka bir şey var.
2: Hocam şu an Cherki'yle ilgili bir araştırma yapıyor he? Herhalde.
0: Bir dakika ama bu bir cümle düşüklüğü var orada, onu anlayamadım.
2: Nedir hocam? Büyüktür işte, daha büyük bir teknik
0: herhalde
2: direktör
0: ya,
2: olduğunu
0: ya,
2: düşünüyorlar.
0: Bak,
2: evet işte bravo işte istediğim ya, cevap buydu herhalde.
0: Teşekkür ediyorum Rejiye.
1: Selman diyor ki Cherki depresyona girdiyse diyor Galatasaray Rehabilitasyon Merkezi onu hemen iyileştirir.
0: Ya nereye alabilirim bak şimdi 10 gol 10 gol 16
2: asist. Ali abi diyor ki Ali Şengün yönetmenimiz, ben diyor muhabirlik dönemlerimde Güvenç Kurtar'ın maçlarına röportaja giderdim. Kocaeli spor maçlarına ha. Diyor Ali abi, Ali Şengün. Ha. Ya hocam.
0: Teşekkür ediyorum onlara. 10 gol 16 asist.
2: Kim hocam bu? Hala Cherki'deyiz. Hocam
0: bir dakika parasına bakalım, bir de kaç paraymış?
2: Çok para o da. Ha? O da bayağı değeri
0: alır
2: yüksek
0: canım, bir 80 milyon ya hiçbir şey.
2: Tahir Ateş demiş ki yazın bir yere sonra yayını alarak tebrik edersiniz. Üstelik ilk turdan beri favorim Norveç demiş. İddialı.
1: Tamam, ben...
2: Ahmet Bey bence İspanya demiş. O güzel bak. Gönlümüz Filistin davasında dik duruşuyla kalbimizi fetheden İspanya demiş. Evet, İspanya gerçekten yani bu süreçte çok farklı bir duruş ortaya koydu devlet olarak. Hala da Dünya Kupası'nda bu arada işte Mısır mesela, Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan elendikten sonra Arjantin'e bazı provokasyonlar oldu. Stattan çıkarken böyle koridora doğru ilerlerken İsrail bayrağı gösteriyorlar. Provoke etmeye çalışıyorlar Mısır teknik direktörünü. O da orada çok farklı şekilde yanıt veriyor. VTR'miz var mı onunla ilgili? Peki. Bir VTR'miz var hatta, bak konu buraya gelmişken hocam bir izleyelim mi?
0: İzleyelim,
2: tepkiler vardı çünkü Mısır cephesinden bu konuyla alakalı olarak. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında turnuva ağacını ve Güvenç Kurtar'ın yorumlarını almaya devam edeceğiz.
3: Mısır milli takım teknik direktörü Hüsam Hasan, Arjantin-Mısır karşılaşması sonrası tribünde İsrail bayrağı sallayan Arjantinli taraftarlara sert tepki gösterdi. Arjantin'in 2-0'dan dönerek 3-2 kazandığı stres düzeyi yüksek geçen maçta sık sık gerilim yaşandı. Maç sonundaysa ortalık karıştı. Tribünlerdeki bir seyirci İsrail bayrağı açarak Mısırlılara doğru salladı. Bunu gören Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan tribünlere tükürdü. 59 yaşındaki teknik direktör karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ateş püskürdü. Sahanın içinde Arjantin'den çok daha iyi bir futbol sergilediklerini ancak masa başında kaybettiklerini savunan Hasan, "Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi" ifadelerini kullandı.

0: Hüsam Hasan bir önceki turda karşılaştığı Avustralya galibiyeti sonrasında sahada Filistin bayrağı açmış, maç sonunda da tüm dünyaya seslenerek "Bırakın Filistin halkı yaşasın, çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak" demişti. İsrail'in bombardımanıyla harabeye dönen binaların arasında toplanan Filistinlilerse kurulan dev ekrandan maçı an be an takip ederek Mısır'a destek verdi.
1: Evet, Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan bir anlamda aslında göstermiş olduğu bu duruşla da gönülleri fethetti diyebiliriz turnuvada. Güzel, bir önceki tur Avustralya maçından sonra Filistin bayrağı açmıştı karşılaşma bittikten sonra ve Arjantin'e kaybettikten sonraki provokasyonlara da bu şekilde yanıt vermiş oldu Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan. Hocam senin bir anın varmış.
2: Abi, ben şimdi Ahmet Hasan'ı aldım, Metat diye birisini aldım. Hüsam Hasan'ı da alacaktım ama o zaman biz de 3 tane yabancı alabiliyorduk. Bugün beni aradılar şeyden, İzmit'ten. Mehmet Açık var bizim taraftarlar derneği başkanı. Neyse, şu anda da Kocaelispor'da gördü. Hocam dedi, bizim şeye geldi mi Ahmet Hasan dedi. Yok, ben tavsiye ettim ondan sonra. Denizspor mesela El Sakka'yı aldılar. Hüsam Hasan'la
1: Saka da çok iyi oyuncuydu yine Mısırlı.
2: Ben tavsiye stoper, ettim hep Hüsam Hasan'ı falan.
1: Gençler Birliği'ne gitti.
2: Evet. Deniz'den gençlere gitti. O yani öyle bir konu geçti. Bugün beni aradılar işte Hüsam Hasan'la ilgili. Çok iyi bir santfordu. Yani bir efsaneydi zaten.
1: Evet.
2: Şeyde Mısır'da.
1: Doğru.
2: Bugün yaptık şeylerde yani geçen gün yani bana göre mağlubiyeti hak etmediler. Doğru söylüyor. Çok büyük şey var. Destek var ya şeye.
1: Arjantin'e.
2: Arjantin'e destek var. Fransa'ya destek var. Yok yani bugün
1: favoriler büyük takımlar.
2: Ama olmaz yani bu kadar geçen yani
1: bir
2: hangisiydi ya, bir tanesi son dakikada penaltı söyledim ya. Penaltı verdi gitti VAR hakem. Ya arkadan gelen adam ben arkayı nasıl göreceğim? Tekme atarken ayağını soktu oraya. Böyle penaltı olur mu ya? Yani bu bizi artık iyicene fiyasko. VAR'lar da bir fiyasko çıktı. VAR hani şey yapacaktı. Yalan
1: hocam,
2: ya demek ki.
1: Bunu başka bir program konuşalım. Çok fazla süremiz yok ama yeni bu Dünya Kupası'ndaki kurallar yeni sezonda Süper Lig'de de geçerli olacakmış.
2: Geçerli olsun.
1: Sadece bu işte üçer dakikalık su molaları yok. Ki o zaten bir daha hiç yok zaten.
3: Yani
1: o FIFA'nın
3: zaten
1: koymuş olduğu, uygulamış olduğu bir kural değil de bir uygulamaydı
2: ama
1: diyeyim.
2: Ama doktorların verdiği şey bu tavsiye.
1: Ama yok artık. Bir daha
2: bilmiyorum.
1: Yok.
2: Bilmiyorum. Yok, doktorlar
1: UEFA uygulamayacak. Avrupa Şampiyonası'nda olmayacak mesela. Abi, Şampiyonlar sıcakta Ligi'nde yok. UEFA organizasyonlarında yok. Süper Lig'de de yok.
2: Ben UEFA Pro lisans.
1: Su molası.
2: Yani dünyada Arjantin'de çalıştırırım. Fransa'da falan filan. Şimdi bize doktorların verdiği 20 dakikada bir antrenmanı keseceksiniz, su vereceksiniz. Bak 20 dakikada bir. Hatta diyorlar ki oyuna girerken bak basketbolculara falan elinde su bırakacaksın, sahaya gireceksin. Basketbolcular da öyle, voleybolcular da dikkat edin. Futbolcular da öyle. Gerçi bizim zamanımızda su içmek yasaktı biliyor musun? Ölelim diye biz var ya her şeyi yaptılar bizim zamanımızda. Doping vardı. O karbonhidrat almak yasaktı. Laktikasta dayalı idmanlar falan. Bu su meselesi bana göre çok önemli. Bunu bir geri vites yapabilirler yani.
1: Olabilir.
2: Sıcakta.
1: Hocam turnuva ağacına bakalım haydi hep birlikte. Dünya Kupası'nın sahibi kim olacak diye de sorduk hatta. Nasıl görüyorsun yolları?
2: Ben bir kere bu Arjantin'i var ya bu taraftarı bayrak açtı diye benim için Arjantin bitti. Messi sevgisi vardı iyi şeyler ama Arjantin tutmam yani ben. Kesinlikle rakibinle şey yaparım. Ama İsviçre sanki
1: Arjantin
2: kolay
1: kimin oynuyorsa bundan sonra onu mu destekliyorsun?
2: Rakibi desteklerim. Yani.
1: Serhan Türk. Ya son 32'den başlıyor.
3: Şimdi şöyle bir şey, zaten buradan Fransa bir adım önde. İspanya Belçika arasındaki karşılaşmada ben yine İspanya'yı favori görüyorum. Fransa'yı İspanya galibi falan oynar. Norveç İngiltere yani şimdi çok ortada olan bir karşılaşma. İki takımın da çok artıları var, eksileri de var. Ben yine de İngiltere'nin bir adım sanki Harry Kane faktörünün görünmez bir güç olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum.
2: Şey, Haaland'ı ne yaptın? İşte verttin mi?
3: Yok yani sen de Haaland tutarsın.
2: Ha, yok yok ben Harry Kane'i tutuyorum.
3: Arjantin İsviçre'den de ben Arjantin'in çıkacağını düşünüyorum. Yani Arjantin İngiltere galibi. Yani ben ne dersem tersini düşünün. Bir de o da var. Yine finali ben Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Fransa Arjantin finali bekliyordum zaten.
1: Bu kez Fransa.
3: En başından beri Fransa Arjantin finali bekliyordum.
1: 2022'nin aynı finali ama şampiyon bu kez Fransa olur diyorsun. Hocam aynen. Senin final tahminin aynı mı yine? Fransa
2: Arjantin olmasın da.

0: ay hatırlarsınız.
1: Ben oradaydım.
0: Bizim dışımızda da bu arada tarih boyunca aynı hadiseyi yaşayan çok başka ülkeler de oldu. Mesela 2022'de Fas yarı finale kadar geldi. Bence. Kazandıkça özgüveni arttı, ritim yakaladı. Biraz fikstür anlamında da şansı yaver gidince takımların.
1: Biz de turnuvaya gidene kadar havaya girdik. Ondan sonra turnuvada havamızı aldık, evet. Geldik yani.
0: Biz de mesela bir mağlubiyetle tam tersini yaşadık.
1: Kaybettik dedik, eve dönüyoruz dedik, sonra döndük.
2: Mesela kağıt üzerinde Arjantin'in şansı vardı. Kağıt üzerinde ama. Mısır'ı eleyebilirdi. Açıklamasam doğru
0: söyledi.
2: Hocam
0: söyledim. Yeşil Burun Adaları bile eleyebilirdi Arjantin'i.
2: Yani, evet.
0: Yani 110,
1: peki şöyle yapalım.
0: 110 dakika direndiler. Bir korner golüyle elendiler.
1: Sürpriz takım kimdi burada? Ona bakalım. Şimdi sürpriz takımlara bakalım.
0: Yani doğru, evet. Ben Paraguay'ın son 16 yapması bence sürprizdi.
1: Ya kesinlikle. Ama ben o sürprizin ben oynayarak aldıklarını düşünmüyorum. Kavga etmeye gelen bir Paraguay,
0: evet,
1: olarak
0: oynatmayarak biraz
1: oynatmayarak
0: daha
1: düşündük. Burada Fildişi benim için gerçekten çok sürprizdi. Mısır gerçekten çok sürprizdi. Diğer tarafta baktığımız zaman
2: Kolombiya,
1: Cezayir'in kazanmasını isterdim ben.
2: Bence zaten Kolombiya
1: bir de şeyi
2: hocam
1: çok isterdim. Kongo Demokratik Kongo onu isterdim.
0: Bizim küçük Kongo diyorsun.
2: Niye
0: çok sempatik takımlar.
2: İkinci golü atsaydı var ya edecekti.
0: Evet,
2: İkinci golü kaçırdı.
0: Onlar da çok iyi mücadele ettiler İngiltere'ye de. Bu arada mesela turnuvanın şu ana kadar en iyi maçlarından birisi Meksika İngiltere maçı oldu.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Ya yani Meksika'da ev sahiplerinden birisiydi.
1: Mısır maçı da öyle oldu. Mısır Arjantin maçıydı.
0: Kendi taraftarı önünde veda ettiler.
1: Yani
0: Mısır'ın ben açıkçası böyle bir performans göstermesini
1: işte
0: beklemiyordum.
1: Biraz önce söylediğin olay işte. Yani ritim. Maç bakıyorsun, evet. Ritmi yakalıyorsun. Favoriyi yendiğin zaman ne oluyorsun? Favori oluyorsun. Mısır orada ben Sırp Arjantin'e yenilmedi. Bence çoğu şeye yenildiğini düşünüyorum. Öyle bir karşılaşma benim için.
2: Hakeme yenildi ya.
1: Amerika'nın hiç hakkı, yani ben sevinerek ya da güzel bir şekilde geldiğini düşünmüyorum.
0: Amerika mesela yani, bu turnuvada Balogun skandalıyla hatırlanacak
1: yani,
0: artık.
1: İşte böyle bir turnuva olacak yani. Çünkü böyle bir turnuva oldu yani.
0: Doğru. Portekiz'e yazık oldu hocam. Biraz konuşalım mı Roberto Martinez'i?
2: Bir
0: önceki çalıştırdığı yani ülke Belçika'ydı. Belçika'da tarihin en iyi jenerasyonlarından birisi vardı Roberto Martinez'in görev yaptığı dönemde ve yani ne Dünya Kupalarında ne de Avrupa Şampiyonlarında bir başarı elde edemediler. İşte Hazard'lar, Kevin De Bruyne'nin biraz daha genç olduğu dönemler, Lukaku yine daha genç dönemleri, işte Courtois'lar, Vertonghen'ler, Vermaelen'ler, yani birçok böyle önemli isim, Fellaini, Witsel, çok enteresan bir yetenekli grubu vardı Belçika'nın ama Roberto Martinez hiç verim alamadı o kadrodan. O Roberto Martinez Belçika'da başarısız oldu, üstüne Portekiz milli takımında görev buldu. Şimdi de Portekiz'de çok yine iyi bir kadro ama sonuç alamıyor.
2: Ya onu kim aldı oraya? Bu kadar şeyde bak. Sen burada bir görevlisin değil mi? Moderatörsün. Bunları biliyorsun. Ya hayret edecekti Portekiz'in.
0: Ben de şaşırıyorum.
2: Federasyon başkanı bilmem ne arkadaş, hangi menajer nasıl aldı oraya, nasıl gitti kardeşim ya? Ya daha zaten var ya, ben tabi Cristiano Ronaldo var diye şeyi tutuyorum tabi. Portekiz'i tutuyorum.
1: Bu arada birkaç
2: arkadaş yani pardon bak.
1: Özür
2: ya bu iki tane adamı en iyi. Bir tanesi var ya Yamal'ın oraya kademeye giriyordu. Öbürü defansa kademeye giriyor. İkisini de çıkarttı, şaşırdım. Eyvah dedim yani zaten.
1: Son birkaç yorum daha geldi. Onları da okuyabilir miyim?
0: Ben de okuyacağım. Lütfen buyurun.
1: Elazığ'dan Rıdvan yazmış. Mbappe Messi'den 2004'ün intikamını aldı diye yazmış. Burhan Ayşe var. İngiltere makus tarihini yenip
0: aynı
1: kupayı alacak.
0: Aynı kişi bana da yazmış. Burhan Bey alacağız olsun. Bayağı garanticiymiş Burhan Bey. Aynı mesajı bana da yazmış.
1: Erdem Başemez yazmış. Dünya Kupası favorim Fransa yazmış. Damla yazmış. Sevgili Furkan Bey ve sizi ve değerli hocalarımızı iyi yayınlar diliyorum. Bence Arjantin final oynayamaz. Hatta Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'nı ya da Mısır'a yenilmeleri lazımdı. Gereksiz abartılıyor. Benim görüşümce İngiltere'ye elenecekler demiş.
0: Hocam senin penaltı...
1: Metin Demir yazmış, özür diliyorum.
0: Lütfen buyurun.
1: Transfer konuşalım diye Dünya Kupası bizi ilgilendirmiyor diyor. Sonra Murat Öztürk yazmış. Senan İspanya şu an Rolante'de gidiyor. Vitesi yükseltirse tarihi rekorla gol yemeden şampiyon olur diyor. Bu da güzel bir düşünce. Mikael yazmış. Mikael Kara. Güvenç hocam milli takım başına alalım. Pep Guardiola'dan iyi yönetir. Selamlar Güvenç hocama diyor.
0: Hocam senin dediğin maç Senegal-Belçika maçı mı? Penaltı pozisyonu.
2: Evet, bravo.
0: Son dakika değil mi? Uzatmalarda. Melih ya. Yazmış da teşekkür ederiz. O maç mı
2: vallahi
0: diye doğru.
2: Bravo.
0: Son dakika,
2: bravo.
0: Son saniye hatta uzatmalarda, evet.
2: Ya
0: penaltılara gidecekti.
2: Adam, pardon.
1: Eren Aslan gol kralı.

0: kim olur diyor. Siz hep şeyi konuşuyorsunuz
1: diyor. Ben Mbappe diyorum en başından beri. Aynı goldeler şu an Messi ile 8-8.
2: Arjantin'i sildim.
1: Bu arada Messi'nin rekorunu muhtemelen Mbappe kıracak zaten Dünya Kupaları tarihinde.
0: Ben de düştüm.
1: Yani zaten yaş olarak da bir avantajı var. Birkaç turnuva daha görecektir Dünya Kupası Kylian Mbappe. Çok rahat bir şekilde o rekoru kırmasını bekliyorum. Son 1-2 dakikamız.
2: Şirin Hocam, pardon, Şirin Hocam İzmit'ten diyor ki şu kim şampiyon olur, o da bana soruyor. Şu olur demiyor. Çok güzel. Ona selamlar buradan Şirin Hocam.
1: İngiltere'nin güçlü bir kadrosu var. Bence Harry Kane var, Jude Bellingham var, Bukayo Saka var. Hem tecrübeli hem de formdalar. Bence İngiltere kupayı alır Fransa ve Arjantin'e rağmen demiş bir izleyicimiz de.
2: Olabilir.
1: Yavaş yavaş noktalıyoruz. Son birer cümle yorumlarınızı alayım.
0: Demokratik Kongo, Kongo.
1: Hocam, var mı bir mesajın?
2: Vallahi Arjantin olmasın dair. Da bu bayrak açıldıktan sonra Arjantin olmasın diyorum.
1: Peki.
2: Kim olursa olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ağzınıza ediyoruz. Sağlık. Ha. Serhan Türk, Güvenç Kurtar, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Dünya Kupası özel programını noktalıyoruz. Noktalarken de özet görüntüleri Fransa-Fas maçının önemli anlarıyla bu programa noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
0: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
0: Sadece spor olsun Aspor diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.
1: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Onur Özkan ve Emre Eren konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair tüm gelişmeleri Aspor ekranlarında değerlendireceğiz. Onur Özkan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Kerem.
1: İyi yayınlar olsun Emre Eren, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Kerem.
1: Fenerbahçe ile bir açılış sağlayalım. Fenerbahçe'de Marsilya ile bir anlaşma durumu söz konusu. Tabii ki Mason Greenwood için. Sarı lacivertli kulübün İngiliz yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Özellikle dün akşam itibariyle bu konuyu netleştirdiğimizi sizinle paylaşmıştık. Ama son birkaç saat içinde özellikle L'Equipe'in, Fransa medyasının önemli spor gazetesi L'Equipe'in Atletico Madrid'in de transfer için devreye girdiği konusunda bir takım haberleri var. Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği yıllık ücret son derece iyi, tatmin edici bir seviyede. Bilmiyorum Atletico Marsilya ile anlaşır mı ama Fenerbahçe'nin ödediği parayı ödeme ihtimallerinin düşük olduğu kanaatindeyiz. Onu belki söylememiz lazım. Ama burada Fenerbahçeliler de o haberi gördükten sonra biz doğrulatamadık, onu söyleyeyim. Onur doğrulattıysa onu bilmiyorum. Transferin bitme ihtimali yüksek. Ama imzalar atılmadan her şey bitmiş gibi de davranmamak, düşünmemek, sakinliği korumak gerekiyor. Onur Özkan, elimizde yeni bilgiler ne?
2: Şöyle söyleyeyim, yayına girmeden önce Fransa'nın herhalde en ciddi yayın organı diyebiliriz. Evet. L'Equipe için bir son dakika bilgisi girdiler. Atletico Madrid, ki aslında 15 gündür falan Greenwood'la ilgilendi, yazılıp çiziliyordu. Atletico Madrid'in Marsilya kulübüne Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamın aynısını teklif ettiğini, yani bonuslarla 40-45 milyon euro seviyesinde bir rakamdan bahsediyoruz. Artı Greenwood'a da resmi teklif yaptığını son dakika bilgisi olarak geçti. Ben yayına girmeden önce hani kulübe yakın birkaç kişiyle konuşma fırsatı bulabildim. Onlar da tam emin değiller. Hani %100 yöneticilerden bilgi alamamışlar ama bir endişe var şu an Fenerbahçe kulübünde. Yani Fransız basınına göre kesin bir şekilde bir teklif var. Benim de duyduğum bir teklif olduğu yönünde. Tabii ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin teklifi net 10-11 milyon euro civarında Greenwood'a, bonuslar hariç.
1: Çok önemli bir teklif.
2: Çok önemli bir rakam, 10-11 milyon euro. Atletico Madrid'in bu rakamı vermesi imkansız. Onların teklifi öğrendiğim kadarıyla net 6-7 milyon euro civarındaymış. Ancak tabii ortada bir proje var. L'Equipe'e göre Diego Simeone konuşmuş direkt Greenwood'la ve şu ifadeyi kullanmış. Seni yeni Griezmann'ımız yapacağız demiş. Yani Griezmann'a verilen rolü takım içinde sana vereceğiz ifadesini kullanmış. Bu tabii bir oyuncu için cezbedici olabilir. Atletico Madrid'in bulunduğu durum, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, La Liga'da oynaması falan, hani oyuncunun aklını karıştırabilir mi? Karıştırabilir. Şimdi bu sabah itibariyle biz artık Greenwood Fenerbahçe'ye yarım adım uzaklıkta diyorduk, öyle düşünüyorduk. Çünkü tamamen anlaşmalar sağlanmıştı ve
3: uzaklaştı mı biraz?
2: Biraz uzaklaştı. Yani olay şuna kalmıştı. Ödeme planı ve United'ın payıyla alakalı bazı görüşmeler vardı. %40'lık payla alakalı. Artık tamamen anlaşmalar prensipte bitmişti. Bu an, şu an itibariyle Greenwood, Atletico Madrid işi ciddi. Yani buradan Fenerbahçe döndürebilir mi? Ya da yeni bir Lookman vakası mı yaşanır? Adem Alukmun konusunu hatırlayalım. Fenerbahçe yine yüksek maaş teklif etmişti oyuncuya.
3: Son dakika
2: Atletico Madrid. Ama son dakika Atletico Madrid bir proje koyup ortaya almıştı. Şimdi açık konuşalım. Bizim kulüplerimizin en büyük kozu para. Yani bir numaralı silahımız para, bunu kullanıyoruz. Doğru. Fakat bazı oyuncular evet paraya önem veriyor tabii ki. Herkes bu işi para için yapıyor ama bir de proje geldiği zaman önlerine, o zaman fikirleri değişebiliyor. Şimdi Roma konusunda Fenerbahçe net avantajlıydı. Roma'nın ortaya koyacağı proje çok etkilemeyebilir Greenwood'u. Çünkü Fenerbahçe Roma kadar büyük bir kulüp.
3: Evet.
2: Hani ekonomisi daha güçlü bir olabilir hatta şu an Fenerbahçe'nin Roma'dan. Ama Atletico Madrid başka seviye bir takım. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe için bir endişe verici durum var. Sabahki kadar rahat bir şekilde Greenwood Fenerbahçe geliyor diyemiyoruz şu anda. Biraz da temkinli davranmak zorundayız. Sanırım bu gece, yarın sabah bu iş netleşir gibi duruyor. Çünkü yanlış bilmiyorsam bu hafta sonu ya da salı gününe kadar Marsilya kampa gidecek. ve Greenwood kampa gitmek istemiyor.
3: Salı günü gidecekler.
2: Evet. Salı günü olmasa evet. Greenwood kampa gitmek istemiyor ve kulübüne netleştirin hani salı gününe kadar. Ben de yeni takımıma katılayım demiş. Takip ediyoruz sürekli. Ben de telefonuma bakacağım hani bir şey olursa yayın içinde ama dediğim gibi şu anda Atletico Madrid masada ve Fenerbahçe için bir tehdit gibi gözüküyor.
1: Fenerbahçe ile Marsilya arasında bir anlaşma var.
2: Var.
1: Evet, planlanan ekranda da ifade ettiğimiz gibi oyuncunun mümkün olduğunca kısa bir süre içinde İstanbul'a getirilmesi. Ama Atletico Madrid'in ilgisi oyuncu için yeni bir opsiyonun da açıldığı anlamına gelir. Fenerbahçe'nin belki ödediğine yakın bir para Atletico ödemek istemeyebilir. Ama Atletico Madrid'de kabul etmek gerekir ki herhangi bir Süper Lig takımına oranla daha cazip forma giymesi. Bakalım Greenwood'un kararı ne olacak? Onu göreceğiz.
3: Bugün aslında beklediğimiz iki tane haber var.
1: Evet.
3: Yani sadece Greenwood değil. Bir de Beşiktaşlılar da bekliyor yani Trossard.
1: Evet.
3: Yani orayı da bekliyoruz. Şu anda yemekteler ve temsilciler geldi. Yani iki tane çok önemli an meselesi. Belki de yayınımızın içinde bir anda iki haberden biri gelebilir.
1: Olabilir.
3: İki haber birden gelebilir. İki haber de gelmeyebilir. Ama Greenwood üzerine baktığımız zaman şimdi sevgili Onur, kendini Greenwood'un yerine koy.
2: Evet.
3: Yaşın 24. Bu kadar büyük bir özelliklerim var ve dünya futbolunda ses getirebilecek bir kabiliyetim var, bir yeteneğim var. Bunu çok net görüyorsun. Bir kulüp sana 11 milyon euro veriyor. Bir proje kulübü sana 7 milyon euro veriyor. Buradaki tercih de biraz oyuncuya kalıyor. Yani orada oyuncu o tercihleri çok doğru kullanmak zorunda. 24 yaşında para mı yoksa ileriki yıllarda çok büyük para mı?
2: Ama zaten Atletico'da bezelye vermiyor. Onlar da bir para veriyor.
3: Tabii
2: 7 milyon euro da çok sağlam bir para yani.
3: Tabii onlar da çok ciddi para veriyorlar ama hani baktığım zaman ben biraz da Atletico bu işin üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyorsa
2: evet.
3: Ben bu oyuncunun senin söylemlerinden bir tık daha yukarı çıkartabilirim. Yani şunu söyleyebilirim. Evet çok yakındı Fenerbahçe Greenwood ama acaba olmuyor mu? Bu konuda gelebilir ortaya.
2: Ya da şöyle bir şey olabilir. Fenerbahçe eğer Atletico çok ciddiyse dediğin gibi bir rakam artımına gidebilir. Yani artık Greenwood'un tamamıyla hayır diyemeyeceği bir şeye dönüşebilir iş.
3: O da olabilir.
2: Yani Fenerbahçe adına bir ekstra maliyet, bir külfet de doğabilir sanki.
3: Ama ben de bir futbol paydaşı olarak Greenwood'u Fenerbahçe'de izlemek isterim açık ve net. Yani 24 yaşında geçen sene müthiş goller atmış, müthiş goller attırmış. Çok özelliği var. Yani Fenerbahçe camiasını müthiş bir şekilde toparlayabilecek, o kapasiteye getirebilecek ve Osimhen etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Yani şimdi geçen sene Osimhen Galatasaray'a geldiğinde o 75 milyon euro acaba Galatasaray takımı verecek mi? Nasıl verebilir? Ya başkan bu sorumluluğun altına nasıl girir? Söylemlerinde bulunuyorduk ve başkan getirdi. Ve dedik ki Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'in en değerli takımlarından biri haline gelmiştir. Osimhen'i durdurmak kolay değil dediğimiz ama bugün de döndüğümüz Greenwood özelinde çok değerli işler yapabilecek. Bir de bunun arkasında şöyle de bir durum var. Watkins konuşuluyor. Başkanın Sörloth hamlesi konuşuluyor. Bu kulübün içerisinden konuşuluyor bunlar. Yani burayı da çok değerli bir santroforla süsleyebilirseniz ya önümüzdeki sene çok doğru işler yapabilecek bir Fenerbahçe ortaya çıkabilir.
2: Başka bir nokta daha var. Şimdi şunu diyebilirsiniz başka bir oyuncu için belki. 40 milyon euro bir oyuncu alamadınız ama bütçeniz var. O gider başkasını alırsınız. Yani öyle bir şey ama Greenwood'da öyle bir şey söz konusu değil.
3: Evet.
2: Yani Greenwood'un yetenekleri ve şu anki maliyetini göz önüne aldığımızda bence saçma bir şey var ortada. Hani Greenwood 40 milyon euro etmez. Çok daha fazlası eder.
3: Bence
2: o anlamda
3: de.
2: Söylüyorum. Hani
3: ama eksiler de
2: işte
3: var.
2: O yüzden
3: tırnak
2: yani Greenwood'un maliyetini düşüren bazı sebepler var şu anda hepimizin bildiği işte 2022'de yaşadığı olaylar, İngiltere'ye şu anda kulüplerin onu kapalı olması, halen birçok kulübün ona güvenmemesi gibi.
3: Sadece
2: gibi.
3: O konu değil Onur. Bir de şu konu da var Greenwood'da. Yani milli takım özelinde de bir problem var. Covid'de kuralları çiğnemiş.
2: Evet, çok. Yani
3: milli takımla ilgili
2: Philip
3: büyük bir tepki
2: beraber,
3: almış. Tepki
2: Odun'la
3: aldıktan
2: beraber, evet.
3: Sonra hatta kendisi gitmek istememiş.
2: Yani kulüplerin, Avrupa kulüplerinin gözünde sorunlu bir profil. O yüzden de yeteneklerinin ölçüsünde çok düşük bir bonservisi var. Yani Fenerbahçe Greenwood'u kaptırırsa aynı para yeni bir Greenwood bulamaz.
3: Bir de Aziz,
2: o yüzden söylüyorum.
3: Bir de Aziz Yıldırım için büyük bir problem olur. Çünkü Aziz Yıldırım bu transferde çok netleşti.
2: Evet.
3: Ya bu transferi bitirmek için her türlü enstrümanı ortaya
2: koyuyor.
3: Hatta
2: bugün Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımında arkası dönük bir tane insan vardı. Erkek yani
3: evet.
2: Greenwood olduğu söyleniyordu.
3: Evet.
2: Bir transfer
3: öyle
2: mesajı.
3: Diyorlardı.
2: Çok benziyor çünkü yani bir de.
3: Şimdi camia bu kadar hareketlenmişken bu Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu beklerken burada bu oyuncuyu elinizden kaçırmanız demek çok ciddi bir şekilde tepki almanıza sebep verebilir.
1: Şu da var.
3: Sebebiyet verebilir.
1: Tepki %100 olur. Çünkü kulüp yani taraftar çok istiyor. Hakan Safi ortaya bu ismi attığı
3: evet.
1: için taraftar istiyor.
3: Ama kulüplerin gerçek sahipleri de taraftarlardır, bunu da unutmayalım.
1: Muhakkak öyledir. Herhalde Aziz Yıldırım da onun üstüne bu taraftarı mutlu edebilmek için bir hamle yaptı ama eğer Atletico hakikaten masadaysa güçlü bir şekilde ve Fenerbahçe'nin verdiğinden daha azına oyuncuyu İspanya'ya gitmeye ikna ediyorsa burada taraftar hiçbir şey söylememeli yani. Benim açıkçası düşüncem o. Doğru. Ne yapacaksın mesela Greenwood'a 10-11 diyor Onur.
3: 15 mi vereceksin yani?
1: En düşük 8 yani 20 milyon euro mu vereceksin? Yani 25 milyon euro mu vereceksin?
2: Yani, tepki.
1: Yani yapabileceğinin maksimumunu Fenerbahçe yapıyor zaten bu yani transfer
2: tepki
1: için.
2: Tepki tabii olur, onu engelleyemezsiniz ama dediğin gibi bu da yönetim ekonomik anlamda her şeyi yapmış durumda. Yani Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid değil de başka bir takım olsa sadece para odaklı. Hani Fenerbahçe daha kolay alt edebilir. Ama Atletico Madrid için Lookman da çok sıcak bir şey, evet. Fenerbahçe'nin gündeminde. Hani oyuncuların karar değiştirebileceği bir kulüp rahatlıkla. Simeone karar değiştirebilecek bir teknik direktör en başta.
3: Tabii ki.
2: Yani o anlamda umarım Atletico Madrid o kadar işin içinde bir değildir. İddialar umarım yanlıştır. Hani ama ya şu anda ciddi
3: duruyor. Türk futbolunda ben izlemek isterim. Çünkü bu oyuncunun aslında altyapıdan yetişme tarzını biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. 9 numara aslında bu oyuncu. Yani 9'dan evrilmiş. Yani evet. Santrofor bu oyuncu.
2: O yüzden özel.
3: Ama bu oyuncuyu her yerde kullanabilirsin. Yani maç sıkıştığı zaman at sol tarafa. At çift santrofora dön. Ya da rakibe baskı kurmak istiyorsan orada oynaya. Cezalının içinde çok ciddi pozisyonlara girebilecek. Yani camia o yüzden çok kilitlendi bu.
2: Kerem
3: transferi.
2: Geçen bir ifade kullandım. Bilmiyorum, sen İngiliz futbolunu yakından takip ettiğin için sana da sormak isterim. Şunu dedim ben. Şu an yeryüzündeki en yetenekli 3 İngiliz futbolcudan bir tanesi.
3: Katılıyorum. Kesinlikle.
2: Harry Kane, Bellingham, Greenwood dedim.
1: Katılıyorum.
2: Yetenek anlamında.
3: Kesinlikle.
2: Çok özel bir oyuncu.
1: Yani Rashford'dan çok daha iyi oyuncu bence.
2: Bak, Rashford, Phil Foden, Bukayo Saka. Hepsinden yetenekli. Bak hepsinden. İlk çıkış noktasında takip eden birisi olarak hani o dönem çok sıkı bir izleyiciydim Premier Lig'de. 17'sinde çıktığı dönemleri de biliyorum. Yani o dönemler işte geleceğin Ballon d'Or adaylarından biri olarak gösteriliyor. Çok özel bir yetenekti gerçekten. Halen öyle. Zaten o 2002'deki hadise olmasaydı şu an İngiliz milli takımının Dünya Kupası'nda sağ kenar oyuncusu Greenwood'tu.
3: Kesinlikle
2: United'da öyle. United'da değil, Real Madrid'de oynuyordu şu, evet, an belki de, ya da Barcelona'da oynuyordu, evet, bilemiyoruz. Yani öyle bir oyuncudan bahsediyorum. O yüzden diyorum hani Fenerbahçe adına kaçan balık büyük olur.
3: Büyük olacak.
2: Giderse. Yani tekrarlıyorum. Örnek verelim. Fenerbahçe Watkins'le anlaştı 40 milyon euroya. Watkins olmadı, 40'a başkasını bulursun.
3: Ama bunun ama karşılığında bir oyuncu bulma şansı.
2: Karşılığını 40 milyon euroya bulamazsın. Olamaz. Çünkü orada bir fırsat var.
3: Tabii.
2: Fırsat nedir? Avrupa kulüplerinin Greenwood'a bakışı.
3: Ama bir de şöyle bir sıkıntı var. İki kulüp var. Yani Marsilya bu işin %60'ını, Manchester United'da %40'ını alacağı konuşuluyor. Yani oradan bir bedel alacaklar. Yani şey, iki kulübün, evet, kendi arasındaki uyuşmazlık da olabilir. Yani burada zor bir transfer. Çok kolay zor bir transfer değil.
2: Ha, bildiğim kadarıyla United'ın burada söz hakkı yok. Yani oradan satış neyse,
3: tamam, neyse onu alacak. Ama sonuçta %40'ı alacak adam mutlaka, tabii, bir söz hakkı için o kulüp başkanıyla yani mutlaka görüşme yapmıştır.
1: Bir,
3: ya.
1: Bir fırsat daha şeyleri varsa, bir anlaşmaları varsa var, oyuncuyu var satarken o zaman söz hakkı
2: olur. Beşiktaş şey gibi düşünün.
3: Getson'da Getson yaşadık biz. Düşün. Aynısını yaşadık.
2: Beşiktaş payını aldı.
3: Evet,
2: önce
3: payını aldı. Ama Serdal Başkan da buna okey verdi. Evet. Yani o gelecek paraya tatmin oldu.
2: Bir fırsat daha var işin içinde. Marsilya'nın ekonomik darboğazda olması. Evet. Oyuncu satmak zorunda olması. Evet. Birden fazla fırsat var işin içinde.
3: Var. Ama
2: normalde Marsilya 40'a bırakmaz oyuncu 45'e.
3: Ama olur, bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncuyu da tamam Premier'den hiçbir kimse istemez ama ya, öbür liglerden, Bundesliga'dan, La Liga'dan, yani buralardan çok ciddi teklifler gelebilir bu oyuncuya.
2: Ya şimdi
3: doğrudur.
2: Şöyle düşünmemiz
3: sıkıntılı
2: gerekiyor.
3: Sıkıntılı bir oyuncu. Evet.
2: Şu yönden de bakan kulüpler olabilir. Etik açıdan bakan kulüpler olabilir. Hani ben Fenerbahçe etik dışı davranıyor demiyorum. Ama bazı kulüpler şunu diyor olabilir. Ya bu adam bir sene ceza almış. İşte bir sürü hapiste yatmış. Ben almam böyle oyuncuyu diyen kulüpler çıkabilir.
1: Ve son derece anlaşılır.
2: Bayern Münih bunu diyebilir, Real Madrid, Barcelona bunu diyebilir. Evet. Ha, bizim kulüpler niye demiyor demiyorum bu arada. Ama onların öyle bir duruşu olabilir. Bu anlamda da teklif gelmemiş olabilir. Yoksa hani 37 gole katkı vermiş. Yok, bu
1: teklif
2: adam
1: gelmemesinin tek sebebi.
3: Ya 37 gol diyorsun. 26 dolayı atmış, 11 asist, evet, yapmış. Bir de kaçırdıkları falan da var. Onları falan koysan 50 falan olacak yani. Bir de Marsilya takımı şampiyon falan olmamış. Yani ligde şampiyon olmamış yani. Hani Paris Saint Germain'de oynadığını düşünsene oyuncunun.
1: Tabii.
3: Enteresan bir görüntü içerisinde olur. O yüzden camiaya çok kilitlendi bence.
1: Olur. Bu arada ben bir yandan da İspanyol basınına bakıyorum. İspanyol basında bir şey yok.
2: Evet. Sadece şu anda Fransız.
1: İnsan da şey düşünebiliyor Fransız yani. L'Équipe yazıyor. Mesela biraz fiyat arttırmak için, Fenerbahçe'yi sıkıştırmak için yapılan bir haber olabilir,
2: olabilir
1: mi?
2: Olabilir. Yani de, bunları çok gördük.
1: Evet, efendim. Çok gördüğümüz için insan ister istemez onları da düşünüyor.
2: Ama Atletico Madrid'in ismini 15 gündür duyuyorduk zaten.
1: Duyuyorduk.
2: Evet, onların öyle bir oyuncu arayışı olduğunu da zaten biliyorduk, özellikle Griezmann sonrası. Ama dediğinde olabilir. Yani L'Ekip böyle bir şeye girer mi? Her şey olabilir artık dünya futbolu.

0: yolunda. Yani ben şaşırmam, sürpriz değildir benim için. Bunu menajerler yaptırabilir.
1: Ya bir yandan da markayı kontrol ediyorum
0: İspanyol
1: mesela.
0: İspanyol basında evet çok net bir şekilde ben de görmedim. Özellikle markada olabilirdi, aslında olabilirdi belki hani utur haberler. İşin olumlu tarafı bu gibi duruyor şu ana kadar. İspanyol basının girmemesi, ki onlar böyle şeyleri kaçırmaz.
1: Tabii.
0: Atlar direkt üzerine. Bir avantajdır Fenerbahçe açısından. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin alması durumunda direkt ligin dengelerini değiştirebilecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: %100. Yani bakın 2,5 sezondur şunu gösteriyor Greenwood. Bir risk var mı? Var transferde. Çünkü bu adam bir şey yapmış ve hani futboldan kopma ihtimalini ortaya koymuş. Bu evet. Olabilir mi? Olabilir. Bir risktir bu. Ama kafası futboldaysa, ki 2,5 yıldır futbolda. Hetafe sonrası yarım sezon ve Marsilya performansı. Ya bu adam alır bir yerden bir yere götürür her şeyi.
2: Ya bir takımı şampiyonluk yolunda çok her büyük bir potaya sokabilir ki Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var.
0: Ya bir de şöyle bir şey düşünebiliyor musun şimdi? İçeride rakip kapanıyor sana karşı Kadıköy'de. Asensio ve Greenwood var.
2: Çok rahat
0: açarsın
2: açabilirsin.
0: O kilidi. Açarsın, açmaman mümkün değil yani.
1: Neden Greenwood'a geçiş yani, yapıyorsun?
2: Bir de Fenerbahçeliler de şu vardı geçen seneden beri. Ya Osimhen geldi işte. Ya evet ya çok dev bir santrafor yok yani, bizde falan. İşte Greenwood geliyor.
0: Yani 9 numara dünya futbolunda 9 numaranın yetenek anlamında karşılığı Osimhen'si, sağ kenarında karşılığı Greenwood. Yetenek anlamında evet. Greenwood'tur. Evet. Yani kariyer anlamında demiyorum. Yetenek anlamında Greenwood'tur. Yani bir de şimdi insanlar belki bunu çok görmüyor ama isim anlamında bakın, performans demiyorum. Fenerbahçe'nin elindeki kadroya bakın yani. Ederson, isim anlamında söylüyorum.
2: Bence
0: tekrarlıyorum.
2: Kadro.
0: Ederson, sağ bekin Semedo, Dünya Kupası'nda formuna gidip Portekiz'in
2: Ake gelmiş.
0: Skriniar, Ake, Kante, Genduizi, Asensio, Greenwood ve gelecek olan oyuncular da var. Müthiş. Fenerbahçe uluslararası bir kadro kuruyor.
2: Evet.
0: Yani çok ciddi bir şekilde taraftarı heyecanlandıracak, tribüne çekecek.
2: Ama şöyle de bir sıkıntıları var. Halen 24 yabancı, yani bunlardan kurtulabilmek çok kolay bir hadise değil.
0: Çok zor bir operasyon.
2: Yani kulübünde gerçekten o zaman maddi anlamda çok ciddi bir sıkıntılar yaşayacak.
0: Maddi dedin, güzel bir konuya geldin, onu söyleyeyim. Yani insanlar diyor ya Fenerbahçe'nin işte ekonomik sorunları yok mu? Nasıl 50 veriyor? İşte aldı Vedat Muriç'i 15'e falan, hani insanların kafası da karışıyor. Fenerbahçe'nin şu an sorunu ekonomik değil, para sorunu değil. Limit sorunu var.
2: Limit sorunu var.
0: Bakın emin olun, federasyon dese ki şu an ben limitleri kaldırdım.
2: 300 milyon euroluk transfer
0: yarın,
2: yapar.
0: Yarın Fenerbahçe yönetimi 200 milyon euroyu masaya koyar.
2: Koyar. Bak,
0: öyle bir potansiyel var, var şu anda ekonomik. Sıkıntı şu, parayı içeri sokamıyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Çünkü UEFA'nın belli kıstasları ve yasakları
2: doğru.
0: var.
2: Doğru.
0: Artı UEFA'nın net bir denetimi var Fenerbahçe'nin önünde cezadan da dolayı.
2: Cezadan dolayı.
0: Yöneticiler şu an bunun çaresini arıyor. Yani bu çözülse...
2: Çözülebilir ama. Bir şekilde çözebilirler.
0: Bir şekilde yolunu bulacaklar
2: sponsorla
0: hani.
2: Sponsorla çözmeye çalışıyorlar sponsor ama dediğin olabilir. Çok mantıklı.
0: Başka
2: bu tarz iki tane oyuncu alabilirsin, fazla alamazsın.
0: Yani yoksa zaten Fenerbahçe kadro... yönetiminin içinde öyle bir ekonomik potansiyel var ki şu an. Hani direkt aşalım engelleri, parayı verelim
2: devam
0: diye
2: edelim.
0: Bakıyorlar. Tabii. O yüzden de Fenerbahçe'nin şu an sıkıntısı asla para değil. O parayı içeri sokabilmek, limitleri açabilmek Fenerbahçe.
2: Ama şimdi aslında bir de kadroya bakmak lazım. Fenerbahçe 11'ine bir bakmak lazım. Yani arkada 5'li zaten yabancı.
1: Evet.
2: İki önünde var. Genduzi, Kante 7. Asensio var 8. Muriç var 9.
0: Bir Kerem gözüküyor şu an yani.
2: Bir Kerem gözüküyor. Bir tane oyuncu alacaksın. O zaman birilerinden vazgeçecek. Taliska'yı saymadım.
0: Evet.
2: Ya Kante'den vazgeçeceksin. İsmail'le devam edip bir tane daha dünya yıldızı alacaksın.
0: Her şey olabilir.
2: Ya bunu da yapabilir Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin içinde olmuş olduğu durum çok kolay bir durum değil. Çok oyuncusu var. O oyuncuları satamadığı takdirde bir de ödenecek rakamlar var içeride.
0: Çok ciddi bir...
2: O zaten sıkıntıya soktu Fenerbahçe'yi.
0: Ve kadroyu açma problemi var Fenerbahçe'nin. Çok zor işi.
2: Az Yıldırım şunu demişti. Kanallara çıkmıştı şeyden, seçimden önce. Demişti ki ya 20'sinde biz bütün transferleri bitiriyoruz. Hani hocam, hani başkanım. Ne oldu? Ayın kaçı bugün? 9'u, 8'i değil mi bugün?
0: Senin ayın ortasına geliyor.
2: 8'i. 15 gün geçmiş. Öyle kolay, kolay değil.
0: Kolay değil. Yok,
2: çok yani, zor hikayeler. Çok
0: Fenerbahçe'nin şu anda baktığımız zaman onun üzerinde yabancı göndermesi gerekiyor.
2: Tabii
0: bu yabancıları
2: ki.
0: Gönderirken de bir şey kazanması gerekiyor. Hatta kazanmaya geçtim, vermemesi gerekiyor.
2: Aynen.
0: Yani sözleşmeler çok fazla. Fenerbahçe ciddi bir... Hatta yönetim şunu görmüş kulübe girdikten sonra, bazı sözleşmeler anlatıldığından daha fazlaymış.
2: Mesela
0: ek ödemeler varmış mesela oyunculara verilen.
2: Onur Talişka'dan nasıl çıkarsın ya mesela? Çok zor çıkarsın.
0: Maaşın Talişka'dan. Yarısını verirsin, öyle çıkarsın.
2: Ya ciddi bir maaş alıyor. Adamı verme şansın zor. Performans
0: Kante,
2: anlamına baktığın
0: Kante, çıkmak istesen.
2: Kante'den nasıl çıkacaksın?
0: Çok
2: hadi
0: zor.
2: Tamam Genduzi oldu ama Kante'den nasıl çıkarsın? Verdiğin paraya bak. O Şerifleri
0: zor.
2: Falan hiçbirini saymıyoruz daha. Musaba herhalde şeye giriyor mu? Girmiyor. Nene giriyor herhalde.
0: Nene
2: 24'e.
0: Giriyor. Archie Brown gidiyor. Şerif
2: Archie
0: giriyor.
2: Brown giriyor. Şerif giriyor. 3 oyuncusu
1: bir de,
2: var.
1: Bir de ben de zaman zaman bu arada önüme bakıyorum. Telefona bakıyorum. Hem sizden hem konuklardan özür dileyim. Çünkü kovalıyoruz yani.
2: Tabii.
1: Bir şey geliyor mu? Bir haber var mı diye. Öyle bir keyfi diyaloğum yok.

0: editörüm Mustafa İnci'den de zaten geldi. Beklediğimiz bir şey vardı. L'Equipe'in haberi. Başlık şu. Atletico Madrid, Mason Greenwood için karşı atağa geçti. ABD'de bulunan Diego Simeone, Haziran sonunda oyuncunun transferine onay verdi ve kendisiyle bizzat konuşacak. Haberin ilk paragrafında da Fenerbahçe hala avantajlı konumda olsa da Atletico Madrid, Mason Greenwood'u kadrosuna katma konusunda son sözünü henüz söylemiş değil. L'Equipe'in haberi bu. Geride kalan dakikalarda bahsetmiştim. Bir kere daha söylemem gerekiyor. L'Equipe biliyorsunuz Fransız gazetesi, Fransa'nın en önemli spor yayıncısı. Tabii ki haberlerini ciddiye ve dikkate almak gerekiyor. Ama İspanya basınına, AS ya da Marca, buralara düşen henüz bir şey yok. Onun da ben altını bir kez daha çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden sizinle paylaşıyorum bu gerçeği. Bir gelişme olursa, herhangi bir gelişme, Fenerbahçe'nin lehine ya da aleyhine fark etmez. Bunları paylaşacağımızı da belirtelim. Sürekli olarak arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz. Hem editör ekibimizle hem muhabir arkadaşlarımızla. Beşiktaş'ta da bir gelişme bekliyoruz. Hala bunu da söyleyeyim, ilerleyen dakikalarda daha detaylı konuşacağız ama Trossard için iş bitmiş değil. Ama bitme noktasından uzak da değil. Oyuncunun temsilcisiyle başkan arasındaki görüşme devam ediyor. Şu dakikalarda Başkan Serdal Adalı oyuncunun menajerleriyle toplantı halinde, bu transferi neticelendirmek için ciddi bir uğraş veriliyor. Toplantı bittiğinde herhangi bir sonuç alınabilmişse ilk olarak A-Spor ekranlarından bu neticeyi duyacaksınız. Onu da size söyleyeyim. Bunun için uzun uzun bir çalışma, hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Saat 23'e kadar da bir şeyler yaşanabilir.
1: Şimdi orada da şöyle sıkıntı var yani. Çok güzel anlattı Kerem de. Ya kulübüyle anlaşıyorsun adamla.
2: Evet.
1: Adam milli takımda ya. Adamın telefonları kapalı. Ya ulaşamıyorsun. Yani menajeri ulaşamıyor. Avukat ulaşamıyor.
2: Beşiktaş'a umuyordu. ABD'ye yani, umuyordu. O da olmadı.
1: Zaten 5 yıldır o kadar sıkıntı içerisindeyiz ki. Yani bari en azından telefonlarını açsa da yarın da çok ciddi bir maç var. Ama tabii bu transferi çok heyecanlı bir şekilde hep beraber bekliyoruz.
0: Evet. Gerçekten heyecan duyulacak bir oyuncu Leandro Trossard. Bakalım ilerleyen dakikalarda bunu da konuşacağımızı söyleyelim. Onur, peki Greenwood'u alırsa Fenerbahçe ciddi bir bonservis bedeli ödeyecek.
2: Evet.
0: Minimum 40 milyon euro. 45-50'yi de bulma ihtimali açık. Bunlar bilinen, konuşulan şeyler. Bu durum farklı transferlerin yapılmasının önüne geçebilir mi? Limitler mevzusu sebebiyle sormak durumundayım.
2: Evet, limitler konusunda Fenerbahçe çok uğraş veriyor o limitleri açabilmek için. Çünkü bunun belli başlı kuralları var. İşte sponsorluk, belki sermaye artışı olabilir mi? Onu teknik olarak bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Ama Fenerbahçe yönetimi ciddi şekilde limitleri açmak istiyor. Çünkü etkileme şansı var diğer transferleri. Daha yapılacak işler var. Özellikle 9 numara. Hani o beklenen baba 9 numara diyelim. O henüz gelmedi Fenerbahçe adına. Onu da konuşuruz biraz sonra. Onunla alakalı da ciddi gelişmeler var Fenerbahçe'de. Şu olabilir sevgili Kerem. Fenerbahçe'nin hali hazırda teklif alan oyuncuları var. İşte Archie Brown bunlardan biri. Nene bunlardan biri. Sıdıkı Şerif bunlardan biri. Hani bu oyunculardan çıkarsa Fenerbahçe, Kante'nin sözleşmesinden, Talisca'nın sözleşmesinden çıkabilirse, bunları yaparsa artı Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, çok önemli. Şimdi bu limit kısmının şöyle bir özelliği var. Onu bir anlatmak istiyorum bu arada.
0: Tabii
2: sevgili
0: ki.
2: Kerem. Hani insanlar şöyle zannediyor. İşte Fenerbahçe'nin 40 milyon euro limiti var. 40 verdi Greenwood'u. Aa, limit bitti.
1: Bitti öyle.
2: Hayır, değil. Limitlerde olay şu. Futbol operasyonlarında bu sezon harcanan para.
1: Tabii.
2: Örnek veriyorum. Fenerbahçe Greenwood'u 40'a aldı.
1: Maaşlar?
2: Yok. Bonservis önce anlatalım. 40'a aldı Greenwood'u. Marsilya ile yapılan sözleşme diyor ki Fenerbahçe 2026-27 sezonunda 7 milyon euro ödeme yapacak.
1: Evet.
2: Uyduruyorum şu an. Limitten 7 milyon euro düşüyor.
1: Düşecek tabii.
2: 40 düşmüyor.
1: Tabii.
2: Bunu kredi kartı gibi düşünmeyin.
1: Zaten Aziz Yıldırım onun peşinde.
2: Evet.
1: Aziz
2: İlk
1: Yıldırım
2: sezon onun... Fenerbahçe şu an diyor ki ben ilk yıl ödemelerimi olabildiğince az yapayım ki limitten az düşsün. Hani insanlar diyor ki kredi kartında şey var ya, tartışılan
1: tabii,
2: bir şey
1: tabii,
2: hatta.
1: Limit 50 lira 40 lira harcadım,
2: taksitten
1: 10 lira kaldı.
2: Taksitten ama bütün para düşüyor.
1: Evet.
2: Değil. Limitte öyle bir şey yok.
1: Evet.
2: Limitte taksitteyse o düşüyor senin limitlerinden.
1: Çok güzel bir yere değindin biliyor musun? İnsanlar bunu
2: tam tersi
1: çok
2: çünkü
1: ciddi
2: bu
1: bir şekilde bekliyorlar.
2: Sosyal medyada konuşuyor çünkü.
1: Sosyal medyada çok gördüm özellikle.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin dolayısıyla limitleri açma şansı da var. Nasıl açabilir? Oyunu satabilir. Artı sözleşmeden çıkabilir. maaş sözleşmesinden artı gelirler oluşturabilir. Sponsorluk ve Avrupa.
3: Doğru.
2: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda 30 milyon euro, 40 milyon euro bir gelir gelecek. O direkt limitlere ekleniyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin limitleri arttırma şansı var. Mutlaka yönetim bunun matematiğini yapıyordur. Yani 9 numarayı aldığı riski oluşsa gidip Fenerbahçe Greenwood'a 40 vermez zaten. Ya mutlaka bunun matematiği yapılmıştır. Tabii. Sadece burada Fenerbahçe adına o limiti açma noktasında bir beklemek gerekiyor sanırım. Çünkü zorlu bir süreç var yönetimin önünde.
3: Zaten aslında çok doğru bir yerden geldin. Yani Aziz Yıldırım şunu yapamaz mı? 40'ı verir alır oyuncuyu.
2: Evet.
3: Yani yapar bunu.
2: Değil işte.
3: Ama Aziz Yıldırım hem limitleri açmak istiyor.
2: Tabii.
3: Hem değerli oyuncuyu getirmek istiyor.
2: Bir de UEFA kurallarına göre bunu
3: yapmak istiyor. Hem de kriterlere göre yapmak istiyor. Çünkü aynen. 7 milyon euroluk bir ceza geldi Fenerbahçe'ye. Çok önemliydi bu.
2: Kuralına tabii. uydurarak yapmaya çalışıyor bunları.
3: Ve bundan sonra da yapacağı transferlerin önünü açmaya evet. çalışıyor.
2: Zor zor.
3: Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı şu. Fenerbahçe'de yerli oyuncu yok. Şimdi Galatasaray'a döndüğümüz zaman, Beşiktaş'a döndüğümüz zaman bunları yaratabiliyorsun. Ki Galatasaray burada en şanslı evet. durum. Yani 4 tane 5 tane yerli oyuncu
2: Fenerbahçe şu an 11'inde çok fazla yerli sayamıyoruz.
3: Fenerbahçe'nin yerlisi 2 tane. Yani Kerem'le İsmail.
2: Onlar da belli değil.
3: O da belli değil. Yani bir tanesi mutlaka oynayacak tabii ki. Yani bir tanesi olacak. Biri olacak. Bir yerli olacak.
2: 11 yabancı çıkabilir sıkıntı.
3: 11 yabancı çıkabilir mi? Evet tabii çıkabilir. Artı 4'ten çıkabilir.
2: Bir sınırı yok 11 yabancı çıkabilir.
3: 11 yabancı da çıkabilir ama.
2: Ki geçen sene bir maçta çıkmıştı Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe. Evet. Şey Nottingham Forest maçıydı galiba.
3: Çıkmıştı.
2: Evet.
3: Çıkmıştı.
2: İç sahadaki.
0: Olabilir. Yani bu arada olur. Kerem de oynayabilir.
3: Ama Kerem'in oynayacağını düşünüyorum ben. Hani sezona Kerem de başlayacağını
2: oraya
3: düşünüyorum.
2: Oraya bir transfer düşünülüyor mu?
3: Oraya yani? Çok fazla transfer de konuşulmuyor, düşünülmüyor gibi de duruyor.
0: Düşünülüyor mu sen?
2: Düşünülüyor.
0: Başka bir
2: düşünülüyor
0: şey
2: düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Ya dedim ki Fenerbahçe çok şey düşünülüyor da.
3: Ama yani, her yere düşünemezsin.
2: Şimdi Greenwood transferi bir de 9 numara geldikten sonra Fenerbahçe biraz nefes alacak, evet. frene basacak. Artık gönderme kısmına geçecek.
3: Evet.
2: Yani temizliğe başlayacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi için ana hedefler bunlardı. Neydi? Bir tane stoper alalım. Alındı. Bir evet. tane 9 numara.
3: Alalım.
2: Alındı. Sağ kenar Greenwood. Bir 9 numara daha düşünülüyor.
3: Ederson'a döndü.
2: Ederson kaldı. Şimdi Fenerbahçe ana transfer planlamasını bitirdi bu hamlelerle. Ondan sonra ne olacak? Gönderdiğin kadar almaya başlayacaksın. Kimi göndereceksin? Kimi gönderebilirsin? Ondan sonra Eylül ortasına kadar Fenerbahçe'nin transferinde bayağı hareketlilik olur zaten. Hani sol kenar da gelebilir, sol bek de gelebilir.
3: Ama sol kenara şimdi hani Kerem varken.
2: Nenenin satılması gündemde Fenerbahçe'de.
3: Satılırsa gelir.
2: Evet. Şimdi
3: tabii ki oyundan çıkması, oyuncudan çıkması lazım Fenerbahçe'de.
2: Sağ kenar ve 9 geldikten sonra artık ondan sonra gidecek
3: tabii.
2: oyunculara göre biraz doğru. aksiyon alınacak.
0: Tabii Nene'ye de öyle ciddi bir talip var mı mesela?
2: Almanya'dan var talipleri.
0: Osterwold'e belki bir olasılık.
2: Osterwold'e hoca kalsın istiyor ama ben şöyle düşünüyorum. Osterwold'e bir teklif gelirse iyi bir teklif. Bence yönetim İsmail Hoca kalsın demesine rağmen değerlendirir.
0: Ake de geldi.
2: Ake de geldiği için oraya Fenerbahçe bir şekilde yerini doldurur. Arkasına da birisini bulur.
0: Ya şu an Skriniar Ake gibi duruyor zaten ideal evet. ikili olur.
3: Büyük ihtimal öyle başlayacaklar.
2: İdeal ikili şu an o.
3: Öyle başlayacak. Yani Osterwold'i sol bekte oynatabilirsin. Evet. Hani Arşı Brown'un performansına göre hem bekte oynatırsın. Yani
2: hocam da mid takımında Ake sol bekte oynuyor. Osterwold'e de oynayabilir orada sol bekte. Hani çok orada kullanışlı oyuncular var. Ama dediğim gibi daha henüz oturmamış taşlar var. Biraz kamp dönemi de belli edecek bazı şeyleri. Oyuncuların performansı. Mesela Fred belirsiz. Hani hoca kalsın istiyor, yönetim yer açmak istiyor. Çünkü sezon başı
3: istiyor.
2: Planlamada Fred gidecek oyuncuydu. Ama evet. şu anda hocanın istediği oyuncu. Ama yabancı matematiğine bakıyoruz, çözülecek gibi durmuyor iş.
0: Bu arada ne vereceğinden emin miyiz Fred'in?
2: İşte hoca istiyor.
3: Hoca niye istiyor? Hoca 3 sene önceki performansından
2: aynı
3: dolayı
2: Fred
3: istiyor.
2: Aynı Fred mi?
3: Ama aynı Fred mi? Yani bugünkü Fred 3 sene önceki Fred mi?
2: Ya bak sayalım. Şimdi Ederson 1. Senedo 2. Skriniar
3: 3.
2: Ake 4. Archibald
3: 5.
2: Gendouzi 6. Kante 7, Asensio 8, Fred 9, Tarişka 10,
3: Muriç
2: 11. Şu an Fenerbahçe'nin 11 yabancısı kesin.
3: Kesin.
2: Nene 12.
3: Greenwood,
2: Fenerbahçe'nin.
3: Greenwood
2: gelirse 13. Daha Fenerbahçe'de işte Mustafa falan onları saymadın bu arada.
3: Nene'yi Mustafa'ya girmedin.
2: Ya daha gelecek oyuncular var Fenerbahçe. İstenen pozisyonlar var. Hani çok zor bir matematik Fenerbahçe adına. Ve bir yandan da 10 artı 4'e uymak zorundasın.
3: Ama... Önceki yönetimin yapmış olduğu, ondan önceki yönetimin yapmış olduğu da plansızlık çok net
2: i̇şte.
3: Ortaya çıkıyor ya. Ya böyle
0: önceki
3: bir şey olamaz
0: yönetimler.
3: Ya. Yönetimler.
0: Yani yıllardır evet. devam eden.
3: Evet.
0: Ya böyle bir baştan kadro
3: ya
0: yapılıyor.
3: Böyle bir planlama olur mu ya? Koskoca bu Fenerbahçe kulübü ya. Nasıl böyle bir planlama yapabilirsiniz ya? Ya şimdi Aziz Yıldırım işin içinden bence çıkamıyor. Oğuz Hoca da çıkamıyor. İsmail Hoca bence hiç karışmıyor gibi geliyor bana. Çünkü takıma mı fayda sağlayacak bir oyun yaratacak? Yoksa oyunculardan mı çıkacak? Ki ben Fenerbahçe'yi dün akşam izledim maçını. Fenerbahçe'nin ne oynayacağını az çok gördük. İsmail Kartal ön alan baskılı. Güzel bir oyun oynatmaya çalışacak Fenerbahçe.
0: Biz yayındaydık bu arada ama maça şöyle yan gözle bakmaya da çalıştık. İlk hazırlık maçı için tam

0: Rakip zayıf. Alt lig takımı vesaire ama istekli gördüm ben
1: çok
0: takımı.
1: İstekli,
0: sen
1: çok
0: daha
1: isteyen,
0: net izlemişsin.
1: Çok isteyen, evet maçın tamamını izledim ben. Hı hı. Çok isteyen taraf, oyunu elinde tutabilen taraf ve bu sene özellikle ligimizdeki Anadolu takımlarına karşı ne oynayacağını çok net bir şekilde dün gördük.
2: Yani enerji hocam, yüksek Fenerbahçe
1: çok
2: takımı.
1: Yüksekti. Yani oyuncuların biraz daha o kişisel özellikleri de sahaya çıkmış. Tabii yeni teknik adam her zaman yeni şanstır oyuncular için. Ama Fenerbahçe takımı bence zaten kadro yapılanması anlamında baktığımız zaman kötü bir kadrodan oluşmuyor Fenerbahçe takımı. Çok nokta işler yapılacaktı ki başkan doğrulara değmeye çalışıyor. Mesela Ake transferi çok değerli bence Fenerbahçe adına. Çünkü ön tarafta oynarsan Ake gibi özellikli bir stoperle çok doğru işler yapabilirsin. Yani o yüzden Fenerbahçe kadrosunu ben beğeniyorum. Kötü bir kadro değil. İsmail Kartal'la birlikte de önemli bir çıkış yapacağına inanıyorum. Ama tabii ki futbolda bunları konuşurken sezon başladıktan sonra başka şeyler de konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe camiasının bence gönlü rahat olsun. Çünkü Aziz Yıldırım artık yavaş yavaş yumruğunu masaya koymanın vaktinin geldiğini söylemişti herkese. Bunu da yavaş yavaş hazırlığının içinde.
0: Onur, sen izleyebildin mi?
2: Parça parça izledim.
0: Nasıl gördün?
2: Ya bir kere şu net, hani dediğin gibi ilk hazırlık maçı, hani kampın ilk başları da çok yorucu geçer. Hava sıcak olur. Tempo ki Fenerbahçe topuk yaylasında da yüksek tempoyla başladı ama bir yorgunluk takımda, işte o idmanların verdiği bir sıkıntı görmedim. Çok istekli, arzulu, pozitif bir başlangıç Fenerbahçe. Dediğim gibi skorun hiçbir önemi yok. Rakip çünkü zayıf.
1: Evet.
2: Ama oyuncuların o işte formayı kapma arzusu, bir savaş var takım içinde. Takımda kalma savaşı da var.
1: Tabii forma rekabet var. Dışında.
2: Yani 7-8 tane oyuncu mesela, bırakın formayı almayı, takımda geleceği belli değil.
1: Tabii.
2: İşte İrfan Can Kahveci'nin durumunu bilmiyoruz.
1: Cengiz
2: Ünder bunlardan biri. Levent Mercan bilemiyoruz ne olacak. Hani birçok oyuncu, Fred bunlardan biri.
0: Ona Fred rağmen hepsinin, gol, bir asist.
2: Evet, takımda
0: Cengiz
2: kalmak istiyor.
1: Çok iyiydi. Çok iyi oynadılar. Hani rakip
2: sezonda iyi bitirmişti Fred. Sezonda iyi bitirmişti. Zeki Murat Hoca ile beraber forma giymeye başlamıştı. Açıkçası pozitif bir başlangıç ama tabii çok erken bunları konuşmak için. Hani bizim medyada bir klasik vardır, ritüel. Takım başlar, komando idmanı yaptılar. İşte futbolcular dedi ki hocam yeter, bitir artık idmanı.
1: Evet.
2: Yani bu bizim medyamızın klasikleridir artık, ritüelleridir. Yani onları tekrarlamak istemiyorum ama ama Fenerbahçe'de pozitif hava olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: İşler iyi gidiyor gibi görünüyor, evet. Fenerbahçe'de en azından Admir Avaker karşılaşması biz futbol severlere pozitif şeyler gösterdi. Onur, Jirasi ile ilgili bir haber elimizde var. Ekrana taşımayacağım
2: bildin
0: ama bildin haberi. Yani kariyerine farklı bir takımda devam edebilir Serhu Jirasi ama 5 büyüklük odaklı düşünüyormuş.
2: Ya şöyle söyleyeyim, Bild de ciddi bir kaynak ama
0: evet.
2: Yani benim aldığım bilgiler, oyuncu kısmında ben Fenerbahçe'ye gelmem diye bir şey yok. Ekonomik olarak engeller var.
0: Aha.
2: Yani seçim öncesi konuşulan rakamlarla seçim sonrası rakamlar örtüşmedi birbiriyle. Bir menajer girdi araya, menajer fazla para almak istedi. Kulüp o serbest kalma maddesinden geri adım atmadı. Fenerbahçe daha düşüğe bitirmek istedi. Çünkü şimdi seçim öncesi Fenerbahçe ben 40'ı veririm alırım diye düşünüyordu. Seçim sonrası bir pazarlığa giriştiler. İnmedi Dortmund çok fazla orada. Dolayısıyla ekonomik bir engel var. Hani seçimden önce Fenerbahçe evet diyen adam şimdi mi karar değiştirecek kariyeriyle alakalı? Ben zannetmiyorum. Fenerbahçe eğer ki şartları yerine getirirse Girasi'yi alır. Yani Dortmund'un 40 milyon eurosunu ver zaten alıyorsun. Oyuncunun da istediği belli başlı şeyler var. Şartlar, menajerlerin istediği falan. Yani ortada gelmiyor diye bir şey yok. Ekonomik pürüzler var şu anda Girasi konusunda. O aşılamadı bir türlü.
0: Belki biraz beklemek gerekiyor olabilir mi? Eğer hakikaten oyuncunun isteği böyle büyüklükte devam etmekse belki istediği gibi bir teklif alamayacak.
2: Ya şöyle bir şey var.
0: Belki Fenerbahçe şartlarını daha pozitife
2: zaten bu çevirecek. Düşünce Kerem. Yani Fenerbahçe şunu düşünüyordu. Ben Gornik Zabre'yi zaten elimdeki Talişka Vedat'la geçerim diyorlardı. Ama Vedat sakatlandı.
0: Şerif de var.
2: Ya yani o kocanın çok güvendiği bir isim
1: Vedat'ın
2: değil.
1: Sakatlığı çok ciddi değil. Yani
2: şeye yetişmeyecek.
1: Evet.
2: Yani. İlk önlemeyi kaçırıyor.
1: Evet.
2: Hatta bir sonraki önlemeyi bile kaçırabilir.
1: Belki ikinci maçı da.
2: O anlamda yani Fenerbahçe
1: başlar.
2: Bekleyebilirdi 9 numara transferi için, bir fırsat kollayabilirdi ama şu anda biraz daha acele ediyorlar. İşte Sörlot yeniden gündemde, bir gidilecek Sörlot'a. Aziz Yıldırım'ın en büyük hayali Sörlot. En baştan beri.
1: Çok istiyor.
2: Yani olmadı. Yani orada bırakmak istemedi Atletico Simeone. Yine aynı düşüncedeler ama Fenerbahçe yönetim bir hamle yapacak. Oli Watkins olası gözükmüyor şu anda açıkçası. Çok kolay bir iş değil o da.
1: Şimdi bu transferler konuşulurken mesela geçen seneye gidiyor hemen aklımız. Ya diyoruz ki kardeşim, Galatasaray'la yarışmak istiyorsun. Ya santraforlarını satıp Sidiki Şerif'le yola çıkıyorsun ya.
2: O acayip bir şey.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunları
2: bir şey
1: konuştuktan
2: değil.
1: Sonra Fenerbahçe camiası taraftarı diyordur ki ya arkadaş biz nelerle uğraşmışız.

0: diyordur ya. Ya şimdi Greenwood konuşuluyor. Vedat Muriç'i almışın. Arkadan yinesi konuşuluyor. Yani böyle bir santrafor falan alırsan Fenerbahçe bambaşka bir oyuncu grubuyla çıkacak lige. Yani bambaşka işler olacak. Senin dün anlattığın gibi Kerem, sen dedin ya hani bu oyuncu olursa ben 50-50 eşitliğe koyarım dedin yani iki takımı. Ya oraya Fenerbahçe'yi sokarım dedin. Ya geçen sene mesela
1: evet kaldılar.
0: Geçen sene mesela Osimhen geldikten sonra hepimiz dedik ya, o burada Galatasaray dedik, çıtayı dedik çok yukarıya çıkarttı. Buna ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor çok zor yetişir dedik. Ki sakatlık yaşamasına rağmen Galatasaray rahat rahat ligi bitirdi. Ha, bu seneye baktığımız zaman bence Fenerbahçe çok doğru bir yapılanmayla doğru bir kadro üzerinde çalışıyor.
1: Yani bu arada Fenerbahçe'nin transferleri tabii Galatasaray'ları endişelendirebilir. Bundan doğal bir şey yok. Bir yandan da mutlu olsunlar. Bu tetikleyici bir etki yaratır.
0: Tabii.
1: Hani yönetimi uykusundan da uyandırabilir. Hani Fenerbahçe'nin yaptığı transferler Galatasaray'ın transfer planlamasını da olumlu yönde değiştirebilir. Bunlar hep etki tepki konularıdır. Hani Galatasaray tarafı evet görüyorum Greenwood gelirse dengeler değişir falan diyor, haklılar. Ama bir yandan da yönetimin de kendi yönetimlerinin de transfer planlamasında etkileyebilir bu olumlu anlamda.
0: Tabii ben, şu anda camia biraz başladı zaten.
2: Bir yandan başladı. Bir yandan da hala bakıyorum İspanyol basını bir haber Greenwood'la ilgili paylaşıyor mu, paylaşacak mı diye. Öyle bir şey yok şu an itibariyle. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama evet ekibin iddiası ortada, Atletico'nun oyuncuyla ilgili düşüncesi olduğunu ifade ediyorlar. Girassi'den bahsettik. Archie Brown'un açıklamaları var. Acaba ekrana getirebilir miyiz? Arkadaşlarıma bunu sorayım. Çünkü Archie Brown'un da adı Nottingham Forest'ta anılıyordu. İsmail Hoca'nın acaba oyununa uygun bir bek mi, değil mi? Oraya bir oyuncu gerekebilir mi? Bunlarla ilgili tartışmamız söz konusu olacak ama gelin önce Archie Brown'u dinleyelim.
3: How did I start my preparation? To be honest, I'm somebody that in the off season I never really stopped training. I think if you take too long.
4: Dürüst olmak gerekirse bu tatil süresince hiçbir zaman aralık vermedim, boşluk vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı sürdürdüm, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için 2 hafta sonra, yani lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması, o fitliğe yeniden ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarımı sürdürdüm. Spor salonunda fitness'ta çalışmalarım oldu. Koşum oldu, koşularım oldu. Yine bisiklet çalışmalarım, egzersizlerim oldu. Ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim kendi adıma ama fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur. Sürekli olarak koşuyla başlanır. Koşu egzersizleri yapılır kampa başladığınız zaman ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak ufak tabii ki taktiksel kısımlara da değiniyoruz. Ve hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira böyle de yapmamız şu anlamda doğru. Yeni bir sistemle oynayacağız. Yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor olmamız, bunları çalışıyor olmamız bana göre değerli. Hocamızla alakalı şunu söyleyebilirim. Bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin. Dolayısıyla kendi fikirlerini anlatırken net bir şekilde bize izah ediyor ve anlatıyor. Bu da durumu daha da netleştiriyor. Biz oyuncular olarak hangi rollerde olacağız, hangi rolleri alacağız, hangi sorumlulukları alacağız saha içerisinde. Tabii ki bu anlamda ne anlatmak istediğini, bize aktarmak istediklerini gayet net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu birkaç hafta içerisinde kendisiyle çalışıyor olduğumuz zamandan itibaren de ne istediğini, bizden ne beklediğini anlayabildiğimizi düşünüyorum. En azından oyun kimliğimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor. Bunları bize net bir şekilde hocamız aktardı. Bu da tabii ki de pozitif bir durum oluşturuyor. Yeni sezonla alakalı olarak tabii ki şunu söyleyebilirim. Ligi biliyorum, takımı biliyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin benim açımdan faydalı geçtiğini düşünüyorum. Ve yine tekrar etmek isterim ki heyecanlıyım. Tabii ki bu bahsettiğimiz şeyleri yaparsak takım olarak mütevazi bir şekilde hareket edersek, takım olarak yapmak istediklerimizi yapabilirsek, futbolumuzdan keyif alabilirsek, ki en önemlisi bana göre bu, bana göre kupalar alabiliriz ki Fenerbahçe ayarında bir kulübün, bu kadar büyük bir kulüp zaten bütün kupalara talip olabilmeli, bunu başarabilmeli. Çünkü Fenerbahçe böyle bir kulüp. Taraftara mesajım şu olur aslında, aynı şeyleri söyleyeceğim yine. Sürekli olarak bizim yanımızda dursunlar, bize destek olsunlar ve sabırlı olsunlar. Bunu söyleyebilirim. Bize inansınlar taraftarlarımız, çünkü inançla her şeyi mümkün kılabiliriz. Harika bir takıma sahibiz, harika bir hocamız var, harika bir stadımız var ve tabii ki harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün etkenler, bütün unsurlar aslında bizde var.
2: Archie Brown Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş. Lige de açıkçası iyi bir giriş yapmıştı ama sonrasında form durumu biraz inişli çıkışlı seyretti. İsmail Hoca topla biraz daha hareketli, topu tutabilen, dolaştırabilen tipte oyunculara daha çok güveniyor. Hocanın tercihlerinin, özellikle son dönemi için söylüyorum, bu şekilde olduğunu ifade etmek gerek. Archie Brown'da işin bu tarafı yok.
0: Hiç yok.
2: Hiç yok. Yani savunmasına kadar güven veriyor, ondan da çok emin değilim. Ama fiziksel olarak iyi bir oyuncu. Hala yaşı genç. Geliştirilebilir mi bu tip özellikleri? Yoksa Fenerbahçe'nin o pozisyonda Osterwolde var. Evet, ama artık o da net bir sol bek diyemiyoruz. Ake net bir sol bek değil ama idare edebilir. İkisi de idare edebilir. Orada net bir oyuncuya ihtiyaç var mı?
0: Fenerbahçe camiasının en büyük özelliklerinden biridir. Beklerin her zaman, stoperlerin her zaman iyi olduğu tartışılır Fenerbahçe'de. Yani baktığımız zaman Ümit Özat'ından başlamış, işte Erol Bulutlar, Ümit Özatlar, bunlar hep iş yapan sol bekler. Roberto Carlos'lar, Caner Erkin'ler falan değerli sol beklerle oynamış Fenerbahçe takımı. Archie Brown sezona iyi başlar gibi bir görüntü verseydi, çok performans anlamında Fenerbahçe'ye katkı verebildi mi? Bu biraz soru işareti. Fenerbahçe camiası da bunu çok iyi biliyor. Orada bence Archie Brown'dan çıkıp yeni bir sol bekle Fenerbahçe yoluna devam edebilir diye düşünüyorum ben. Zaman zaman onu, Osterwolde'yi de orada kullanabilirsin ki geçen hafta gördüm milli maçta Semedo'yu sol bek oynattılar, evet, mesela. Hani zaman zaman ikinci yarı sol bek oynadı. Yani Semedo'yu bile orada kullanabilirsin. Yani Fenerbahçe'nin çok alternatifi var ama orada çok dirençli, Fenerbahçe takımına katkı verebilecek bir sol beke ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe böyle bir sol beke giderse bence Archie Brown'dan çıkar.
2: Ne dersin?
0: Çünkü ya, isteneni veremedi. Yani. Ya,
1: profil olarak evet, İsmail Hoca ile çok uyuşmuyor gibi duruyor kağıt üzerinde ama kamptaki arkadaşlarımızdan hep şunu diyoruz.
0: Çok çalışkanmış.
1: Çok iyiymiş, evet. Kampta, yani kampın yıldızlarından biriymiş şu ana kadar. Çok üst seviye bir atletizm var tabii ki. Sezon başı kamplarına daha fazla ön plana çıkıyor bu tür oyuncular.
0: Tabii ki.
1: Öyle, yani hep takım arkadaşların önünde oluyorlar fiziksel artılarından dolayı. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir gerçekliği var sevgili Kerem. Greenwood'un geldiği senaryoda iki tane çok üst seviye oyuncusu olacak Fenerbahçe'de. Evet. Greenwood ve Asensio. Ne yapıp edilip bu iki oyuncunun topsuz oyundaki handikaplarını ortadan kaldıracak planlamaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani tüm transfer planlamasını Fenerbahçe, Greenwood gelirse Greenwood ve Asensio üzerine kurmak zorunda. Sen bu iki oyuncuyu ne kadar topsuz oyunda rahatlatır, onların omzundan yükü alırsan o kadar etkili olursun, başarılı olursun. Şimdi bu tür takımlarda eğer ki atlet oyuncun varsa kullanmak da isteyebilirsin. Yani planlama değişebilir orada. Yani normalde senin dediğin gibi işte 99 puanlı sezon Ferdi Kadıoğlu profilinde olduğu gibi oraya işte topla ilişkisi iyi, oyun kurucu bek ister mutlaka hoca. Ama günün sonunda şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. Ya Greenwood var, Asensio var.
0: Bir şekilde çözeriz o
1: ben
0: problemi.
1: Ben ön planda, önde çözerim işi. Ben topsuz oyunda ya da topu kaybettiğim anda reaksiyonlar, topu kazanma hızı, geri dönüşler, geçiş savunması, bunları çözmek için ya Archie Brown'u kullanabilirim diyebilir hoca günün sonunda.
0: Yani bence ama performans de beklediği zaman ne olacak? İşte zaman zaman maç kilitlenecek. Olabilir, ve kenar beklerin atağına ihtiyacı olacak. Yani orada organizasyon
1: yükseltmek lazım. Dünya Kupası'nı da görüyoruz. Paraguay bile durdurabildi Fransa'ya belli,
0: evet,
1: süre.
0: Evet.
1: Onlar da olacak. Dediğin doğru, yani beke de ihtiyaç duyacaksın ama hani normalde kağıt üzerinde ben Archie Brown'un gitmesini bekliyorum. Teklifler de var ama dedim günün sonunda orada hoca artı bir atlet oynatmak isteyip Archie Brown'u tutabilirdi. Bir de kontenjana uyuyor. Öyle bir gerçek var.
2: Doğru. Kontenjan konusu avantajı.
1: Evet. Net.
2: Eğer kalmak istiyorsa tabii
1: ama
2: ki.
1: Ama İngiliz pasaportunun olması da net bir transfer avantajı. Çünkü Premier Lig kulüpleri, onların da belli başlı sayıda İngiliz pasaportlu oyuncu olması gerekiyor. Öyle bir işte Tammy Abraham o yüzden, evet, gitti Aston Villa'ya. Evet. Öyle bir, evet, avantajı da var. Fenerbahçe'nin transfer konusunda?
2: Bakalım ne yapacak Fenerbahçe Archie Brown'a dair, onu göreceğiz. Burada da süremizin yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Asensio'nun adını çok zikrettiğimiz için Onur, sana sormam.

0: bildiğim hiçbir şekilde yönetime ayrılıkla ilgili talepte bulunmadı. 10 numarayı da aldı. Hani bunlar basit gibi gözüküyor ama oyuncuların aidiyetini yükseltir bu tür olaylar. Hani Asensio konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin çok net en büyük silahı şu anki kadro içinde. Greenwood'la gelirse çok değişik bir ikili olurlar yani.
1: Olmazsa olmaz değil mi?
2: Bence olmazsa olmazı ya. Yani her takımın bir olmazsa olmazı vardır. Geçen sene diyorduk ki biz mesela Beşiktaş'ta Rafa Silva. İşte bir önceki sene Galatasaray'da Mertens. Bunsuz olmaz diyorduk. Burada da Asensio'suz olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok özellikli bir oyuncu ki Fenerbahçe'nin 3. bölgede o sıkıntılarına çözüm bulabilecek yegane oyunculardan biri. O yüzden ama sezon başında şu konuşmalar vardı. Doğru. Yani öyle bir yerden geldin ki aslında Asensio'dan şunu da bekliyorlardı. Yani ofansın %70 ofans oynayacaksın ama %30 da orta sahadaki oyunculara yardımcı olman lazım diye bir konuşma yapılmış Fenerbahçe camiasından kendisine ama Onur'un söylediği gibi hiçbir şekilde oyuncu ben bu kulüpten ayrılmak istiyorum.
0: Yok, yok,
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Şöyle oynamak istiyorum. Bunlara hiçbir şekilde girmemiş. Zaten Fenerbahçe'de bence bu sene Asensio'dan çok daha fazla performans alacağını düşünüyorum.
1: Özellikle kanatlara gelecek takviyeler tabii eğer ki. Greenwood olursa
0: evet.
1: Zaten Asensio da herhalde daha fazla da asist
0: yapabilir. Sezon başında yani. Kamp tabii. Görecek Fenerbahçe'de. Geçen sezon biraz geç gelmişti. O da bir avantaj olacak Fenerbahçe için.
2: Bir de iyi santroforlu, iyi sağ açıkla, iyi sol açıkla oynamak çok daha başkadır.
0: Kalite artınca
2: oyuna oraya yüklenme. Yani üçüncü bölgeye getirdiğin anda o final paslarını bitirebilir yani.
0: Şu sıkıntısı olur. Tabii bugünün konusu değil. Gelsin Greenwood konuşuruz ama hani Greenwood Asensio güzel ama topsuz oyunda onu kullanmak da teknik adam için biraz zor olacaktır. Ekstra önlemler mutlaka gerekecektir onunla alakalı. Hani şu anın konusu değil ama geldikleri zaman ikisi bir araya geldiği zaman bu oyuncular hani mutlaka İsmail Hoca'nın bazı maçlarda farklı şekilde önlemler alması gerekebilir.
1: Beşiktaş'ta Leandro Trossard bekleniyor. Belçikalı oyuncunun menajerleriyle Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Serdal Adalı bugün bir araya geldi. Şu ana kadar bir netice yok. Toplantının devam ettiği bilgisi elimizdeki son bilgiydi. Bir netice olursa sizinle paylaşacağımızı söyleyelim. Ama taraflar bu kadar yüz yüze bir araya bizim şehrimizde İstanbul'da bir araya geliyorsa buradan pozitif bir netice çıkma olasılığı tabii ki geride kalan günlere dahi bile çok daha fazla. Günlerden dahi çok daha fazla bu kesin. Ne beklemeliyiz? Bu akşam bize bir şey getirebilir mi?
2: İnşallah yayın bitmeden gelir haber de biz de mutlu oluruz yani bir Beşiktaş paydaşı olarak. Ben çok mutlu olurum çünkü yaklaşık 2,5-3 haftadır başkanın çok yoğun bir şekilde Trossard'la ilgilenmesi ve son noktaya kadar gelmesi, Arsenal'le anlaşması, hiçbir problemin kalmaması ama tabii ki Dirk Heubel'la Anıl Dinçer bu akşam başkanla birlikte yemekteler. Çünkü hem Salih Özcan adına hem de Trossard adına çok ciddi bir görüşmeler yapılıyor ve son nokta bu akşam gelebilir. Hatta saatler var demiştim 2 gün önce. Çok az zamanı kaldı. Beşiktaş Trossard gibi çok önemli bir oyuncuya kavuşursa bence camia biraz hareketlenecektir. Beşiktaş camiası da beklediği gerçeği sonunda ulaşması lazım. Çünkü Trossard'ın Liverpool maçında atmış olduğu o 3 golü hayal edebiliyorum. Hat-trick yapmıştı hatırlayacak olursan Brighton'da oynarken. 2-3'ünü de sol ayakla atmıştı. Yani camiaya gerçekten nefes aldırabilecek bir transfer gözüyle bakıyorum. İnşallah olur çünkü tüm Beşiktaş camiası ve tüm Beşiktaş taraftarı ciddi bir şekilde Trossard'ın artık açıklanmasını bekliyor. Son 5 yıldır Beşiktaş'ın başına gelenler, yaşananlar, yapılan yanlış transferler, yönetim hataları, 4 yılda 12 teknik adamın değişmesi, 4 yılda 4 başkanın değişmesi, çok ciddi kaotik durumlardan geçen bir Beşiktaş var ama başkan gerçekten bu transferlerde yani her türlü ihtimali de düşünerek çok doğru işler yapmak istiyor. Teknik direktöre doğru bir kadro vermek istiyor öncelikle. Yani teknik direktör evet çok değerli bir teknik direktör. PPDA programından baktığını Önder Özen bunu anlatmıştı. Çok inceleyip sık dokuduk. Ön taraf oyununu çok doğru oynayabilecek, taraftarı hareketlendirebilecek bir teknik adam beklentisi vardı Beşiktaş camiasının. Buna son verdi Beşiktaş. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Gelen transferlere baktığımız zaman, yapılacak bölgelere baktığımız zaman artık Beşiktaş'ın da bir nefes alması lazım Kerem ya. Sevgili Onur yani biz aylardır, yıllardır neler çektik ya. Yani kötü oyun, evet istifa sesleri teknik heyetle olmuyor, bu oyuncu grubu doğru değil. Devre arasında yapılan çok ciddi transferler. Ya Beşiktaş takımı devre arasında bir stopere 18,5 milyon euro para verdi ya bonservisine. Ha bunlar ciddi rakamlar ki Beşiktaş'ın içinde

0: bulunduğu olduğu durum çok tehlikeli bir durum. 28 milyar TL'ye yaklaşan bir borç var. Bu transferlerle birlikte bu borç miktarının 32-33 milyar TL'lere çıkması bekleniyor. Artı Beşiktaş Galatasaray gibi 1 milyon forma satan bir görüntüsü içerisinde hiç olmadı. Yani yaklaşık 150 bin hatta başkan diyor ki 250 bin forma satmak çok zor diyor burada diyor. Çok kolay bir hadise değil ama Beşiktaş gerek santrofor özelinde gerek Trossard özelinde çok değerli işler yapmaya aday bir görüntü içerisinde ki bu sene artık Beşiktaş'ta hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin o ivme kazanmış olduğu futbolun içine bir şeyler vermek isteyen bir görüntü içerisinde olacak. Bence bunları başaracak Beşiktaş camiası. Ben başkana da burada teknik heyete de ve oyuncu birlikteliğine de çok güveniyorum. Bir de Orkun Kökçü'nün de şöyle bir kaptan olarak çok değerli bir işe imza attığını düşünenlerdenim. Bir kaptan sadece saha içerisinde kaptan olmaz. Yani dışarıda da arkadaşlarıyla ilişkisinde, teknik heyetle işte taraftarı birleştirici, bütünleştirici konuşmalarla çok değerli hale geldiğini düşünüyorum. Salih transferinde de çok ciddi hamleler yapıp yani başkanın elini biraz rahatlatan bir görüntü içerisindeydi. Hatta kampa erken katıldı. 10 Temmuz'da gelecekti. 8 Temmuz'da geldi. Erken kesti tatilini. Her şey Beşiktaş için dedi. Bu sene çok değerli işler olacak. Çok değerli bir kadro olacak ve Beşiktaş bu yarışın mutlaka içerisinde olacak görüntüsü var. Ama biz de saatleri bekliyoruz sevgili Kerem. Yani bir an önce açıklansın. Bir an önce başkan desin ki evet ya biz artık Trossard tamam oldu. Beşiktaş anlaştı. Ondan sonra bir santrofora yöneleceğiz. Tabi burada bir aldığım bir duyum da var. Onu da söylemek istiyorum. Bu konudan biraz Lukaku'nun sıkıntı yaşadığını öğrendim bugün yayından önce çok ciddi bir yetkiliyle görüştüm. Çünkü Lukaku transferinde Vlahovic olmazsa Lukaku yani B planı diye düşünüyorlar. Lukaku da biraz bu konuda şey demiş yani biz B planı olacak oyuncu değiliz demiş ama performansına baktığımız zaman geçen senelerde hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuydu ama geçen sene ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Çok fazla maç sayısı yoktu ama ben her şeye rağmen Dünya Kupası'nda görüntüsünün son maçta Amerika maçında oyuna girdikten sonra görüntüsünün gayet iyi olduğunu gördüm. Olabilir, bu birliktelik de olabilir ama tabii Beşiktaş'ın önceliği Vlahovic. Yani Beşiktaş çok doğru transferler peşinde.
1: Onur, Trossard'la ilgili senin elinde bilgi var mı? Biteceğini düşünüyor musun bu transferin? Gidişat ne yönde sence? Yani
2: kulüp tarafı tamam zaten, orada herhangi bir problem yok. İşte oyuncu tarafında şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş masaya oturduğunda Trossard'ın menajerinin şartlarıyla şu anki şartlar aynı değil.
0: Değişti.
2: Çünkü oyuncunun performansı sürekli artıyor. Talipleri fazlalaşıyor. Fazlalaşmasa bile talepler değişebiliyor burada maalesef. Doğal olarak. Yani Beşiktaş hani ilk anlaşmak üzere olduğu rakamların biraz üzerine çıkabilir bu noktada.
0: Çıktı da.
2: Yani çıkmak zorunda kalabilir. Çünkü kamuoyunda beklenti de oluştu. Yani Beşiktaş Trossard'ı bitiriyor. Bitirecek artık, taraftar buna alıştı. Hani bekliyor artık Trossard'ı. Hani bu saatten sonra bu transfer gerçekleşmezse yönetime karşı bir güven kaybı, tepki de oluşabilir. O anlamda hani burada büyük ihtimalle Beşiktaş yönetimi biraz daha fedakarlık yapıp bu işi bitirmek isteyecek. Hani senin de söylediğin doğru, oyuncunun menajeri buraya kadar gelmişken, bir görüşme olmuşken buradan döner mi dönmez mi tabii kolay değil ama bir baskı unsuru olduğu kesin Beşiktaş yönetiminin üzerinde. Artık hani buraya kadar gelmişken bu işi bitirmek zorunda. Yönetim öyle bir durum var şu anda. 7-8 milyon euro civarı yıllık maaş, Beşiktaş 3 yıl sözleşme, bu işi bitirebilecek düzeydeydi. Ama tabii şu anda durumun ne olduğunu bilemiyoruz. Bir toplantı var, işte Anıl Bey de orada. Ki zaman zaman bizim yayınlarımıza da bağlanır Anıl Dinçer. Çok önemli bir hukukçudur kendisi.
1: Evet.
2: Ben de hatta konuşacağım yarın, arayacağım kendisini. Son durumları öğrenmek için ama tabii burada
0: İnşallah yarına kalmaz Onur. Yani bu akşam biter bu iş. Çünkü tabii bu akşam belki de bu son akşam görüşme. Yani bu akşam çok ciddi bir şekilde hani iki tarafın artık el sıkışması bekleniyor.
2: Ya tabii bu süreç uzayabilir ama dediğin gibi bu görüşme yapılmışsa burada İstanbul'da mutlaka bir sonuç çıkar diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın burada en net avantajı maaş kısmı. Yani şu anda Trossard'a herhangi bir kulübün o maaşları vermesi falan mümkün değil. Ekonomik anlamda ciddi güçlü Beşiktaş. Oyuncunun yaşı da hani mesela Greenwood konusunda diyoruz ya, proje konusu evet. Önüne farklı bir şey var. Greenwood ama 24, Trossard 31 yaşında.
0: Aynen.
2: Yani direkt para yönlü bir karar da verebilir. O anlamda hani döner mi bu saatten sonra? Tabii ki her transferde bu risk var ama ben Trossard'ın bir şekilde Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum. Yani bu saatten sonra işin gerçekleşmeme ihtimali bence düşük.
1: Bir şekilde noktalayacak.
0: Ben söylemlerine çok katılıyorum. İki oyuncu arasında çok ciddi bir fark var. Bir de başkan burada çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir Trossard konusunda. Bir problem çıkarsa, bir pürüz
2: çıkarsa. Oyuncunun menajeri buraya kadar gelmiş.
0: Oyuncunun menajeri gelmiş, rakamlar belli olmuş, kulübüyle anlaşılmış. Trossard buna tamam diyor. Artık yani Beşiktaş taraftarı da çağırmaya başladı ki Beşiktaş'ın da ilgisinden çok mutlu olduğunu söylemiş menajerine. Düşünüyorum, orada olmak istiyorum demiş. Tabii çok kolay bir hadise midir? Değildir. Arsenal'dan bir oyuncu çıkartıyorsun ki önümüzdeki sene belki bedelsiz kalacak bir oyuncuya yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödüyorsun.
2: Beşiktaş'ın avantajlarından biri de o. Yani o parayı, yani çok değerli bir oyuncu ama hani 20 milyon euro, 31 yaşında bir sözleşmesi var. Yani kimse kolay kolay vermez.
0: Kimse evet. vermez. İşte evet. o yüzden Beşiktaş'ın orada bir artısı var ama buna baktığın zaman, maliyete baktığın zaman ciddi bir maliyet ama her şeye rağmen bence oyuncu kimliğine baktığımız zaman, o kaliteyi evet. gördüğümüz zaman, o Beşiktaş'ın o aidiyet duygusunu da, o taraftarın o bütünlüğünü gördükten sonra bence Trossard transferinin ben %99.5 olduğunu düşünüyorum. Net söyleyeyim.
1: Şu an itibariyle.
0: Şu an itibariyle.
2: Kerem, Arsenal'ın aslında bakışı bizim kulüplere örnek de olabilir. Çok duygusal yaklaşıyoruz ya olaylara. Adamlar şöyle bakıyor. Son sezon şampiyon olmuşuz. Takımın yıldızı Trossard. Ama şunu düşünüyorlar. Ben bu oyuncuyu almışım. Katkımı da almışım saha içinde.
0: Her şeyi vermiş bir ana.
2: Her şeyini vermiş. Şampiyon yapmış beni. 31 yaşında bir yıl sözleşmesi var. 20 milyon euro benim için kârdır diyorlar. Hani duygusal bakmıyor olaya. Çok realist yaklaşıyorlar. Hani bizde bazı oyuncular üzerinde hep konuşuluyor ya bu. Ya çok emek verdi, kalsın. İşte vefasızlık bu kardeşim. Öyle bir şey yok. Bu profesyonel anlayış. Adam günün sonunda bir hesap yapıyor. Artı eksi. Artılar fazlaysa oyuncu gönderiyor. Eksi fazlaysa oyuncu tutuyor elinde ekonomik anlamda. Buna bakıyor. Yoksa hani Trossard çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta Martinelli'yi kesti sezonun sonunda, finalinde.
0: Bir de milli takım özelinde de çok önemli işler yapıyor.
2: Bir sezon, iki sezon daha oynar rahatlıkla Arsenal'de. Ama adamlar diyor ki ben artık bir yenilemeye gideyim kadromda. Oraya başka bir oyuncu alayım. Para da kazanayım. Adama profesyonel bakıyor.
1: 51 maçı var Onur.
2: İşte diyorum yani. Şunu, yani bırakmayabilirler. Ama diyor ki adam 20 milyon euro iyi para. Bir sezon sonra serbest kalacak bu oyuncu. Realist yaklaşıyor olaya. Ben onun yerini doldururum bir şekilde diyor. Daha genç bir
0: zaten
2: oyuncu.
0: Zaten planlamayı da yapmış olabilirler.
2: Tabii, mutlaka yapmış. Gelecek oyuncu belli zaten şimdi.
1: Yani en fazla iki opsiyon vardır.
2: Galatasaray iki aydır Icardi'ye ilgili kararını açıklayamadı ya. Hani demeyeyim diyorum, Icardi'ye getirmeyeyim konuyu ama yani. Diyorum ya, duygusallık. Aman kızarlar mı, aman üzülürler mi, aman bir şey derler mi? İki ay oldu ya. Adamlar öyle bakmıyor olaya.
1: Yani alıştılar artık camiye aslında. Yani. Yokluğuna belki de yapılacaksa bir açıklama yapılabilir. Doğru zamanlar gelmiş de olabilir.
0: Bir de bugün kamptan yetkili biriyle görüştüm. Hocanın performansı hakkında biraz bilgi aldım.
1: Ne deniyor hoca
0: ya
1: için?
0: Hoca enteresan bir hoca. Değişik bir hoca. Yani Beşiktaş tarzına uygun bir hoca ama tabii bu oyunu doğru oyuncularla oynayabilirsin. Yani doğru oyuncu elinde yoksa, malzemen çok iyi değilse istediğin sistemi oynat. İstediğin performansı ortaya koymaya çalış ama bir türlü beklentiyi alamazsın daha önceki yıllarda yaşadığımız mevzular. Ama bu yıl özelinde hocanın antrenman düzeninde çok enteresan şeyler yaptırdığı, sistem anlamında çok değişik pozisyonlar çalıştırdığı, tabii genç oyuncularla, yani onlar da şimdi diyorlar hani oyuncular yok. 10 Temmuz'da gelecek diğer oyuncular. Oh gelecek, Agbadu gelecek, Murillo. 10 Temmuz'da kampa katılacaklar. Tabii Midtjylland maçı da çok kolay bir maç değil. Biraz da tedirgin bir
2: saç canlısı.
0: Onu söyleyeyim. Çok zor. Evet, ne kadar Aral Şimşir'in Trabzon'a transfer olduğunda ben mutlu olduysam. Çünkü takımın en değerli oyuncularından biri ama baktığımız zaman geçen sene Avrupa Ligi'nde çok önemli işler yapmış. 8 maç oynamış. Sadece Roma'ya 2-1 kaybetmiş. Bir beraberlik yaşamış. Yani ciddi maçlar kazanmış. Nottingham Forest'e elenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Penaltılarla olması lazım.
0: Evet. Onlara elenmişti. Baktığın zaman önemli bir takım. Ki Beşiktaş camiası da. Şimdi ilk oynanacak maç. Hocanın ilk çıkacağı maç. Hoca o yüzden biraz konsantrasyonu üst seviyeye çıkartmış. Hatta milli oyuncularla bile görüntülü görüşmeler yapmış.
2: Fiziksel olarak da İskandinav takımı.
0: Fiziksel olarak çok hazırlar. 3 hazırlık maçı oynamışlar. 2 hazırlık evet. maçını bu hafta oynayacaklar. Önümüzdeki hafta ayın yaklaşık 26'sında da ligleri başlıyor. Bizden 3 hafta önce başlıyorlar. Çok büyük avantajları var ama biz her şekilde bu transferleri yapsak da yapmasak da Beşiktaş kurgusu ve camiası çok değerli ve önemlidir. Bu maçta mutlaka yüzün akıyla çıkacaklar ama kolay bir maç olmayacak. Hani ben Trossard gelse de gelmese de mutlaka imzayı atsın ama o maç oynar oynamaz çok önemli değil ama Beşiktaş'ın bu tarz lider, kalibresi yüksek oyunculara çok ihtiyacı var. Özellikle önümüzdeki yıl.
1: Onur nasıl bir skor katkısı sunabilir? Artı oyunu nasıl değiştirebilir?
2: Ya bir kere sadece sağ içiyle anlatamayız Leandro Trossard'ı. Yakın tarihten örnekler var mesela. Galatasaray'da Dries Mertens. Fenerbahçe'de belki Dörkayt. Hani o anlamda yüksek aidiyet, yüksek devam.

0: Mılık, profesyonellik, sağ içi, sağ dışı, oyun aidiyeti, taktik aidiyet bunlar son derece önemli. Yani zaten kariyerinde adamın bir skor katkısı standardı var zaten. Var. Çift taneli gol, çift taneli asist bunları vaat eder. Bir kere topu 3. bölgede tutar ve kaliteli tutar. Yani top kaybı sayısı azdır. Savunma yardımları yüksektir. Sol kenar oynar, sağ kenar oynar, 10 numara oynar. Çok yönlü bir oyuncudur. Takımdaşlığı çok yüksektir. Takım için hep sevilen bir simadır. Hocasıyla iyi anlaşır. Evet. Tribünle iletişimi iyidir. Yani kusursuz bir oyuncu Leandro Trossard. Öyle tarif edeyim. Yani tabii ki her oyuncunun kusuru vardır ama yani Trossard'ı tarif ederken bu kadar yüksek bir istikrar ve yıllardır bunu tekrarlayan bir oyuncu. Kimse hakkında kötü bir şey dememiş bugüne kadar. Ne takım arkadaşları, ne rakip.
1: Hiçbir problem yaşamamış.
0: Adam. Yani evet. Alabileceğiniz en iyi oyunculardan bir tanesi şu anda Leandro Trossard. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ın da ihtiyaç duyduğu bölge. Eksik bölgesi sol kenar. Yıllardır oranın sıkıntısı yaşanıyor.
2: Yıllardır yaşıyor.
0: Beşiktaş'ta kanayan yara. Yani tam böyle Lego'nun ya da yapbozun eksik parçası. Tam oturtuyorsun oraya. Her anlamda yani. Çok kusursuz bir hamle olur Beşiktaş adına Trossard hamlesi. Yani ve evet dediği gibi Emre'nin yani burada doğru oyuncularla oynamak taktiği mesela çok net iki tane örnek var benim kafamda yıllardır hep canlanan. Fenerbahçe Aragones'i getirdi. Avrupa şampiyonu İspanya'nın hocası. Adam orada Senna ile oynuyordu. Getirdi Josiko'yu Fenerbahçe. Evet. Olmadı. Evet. Galatasaray Frank Rijkaard'ı getirdi. Adam Xavi ile oynuyordu. Geldi burada Mustafa Sarp'la oynadı. Evet. Barış'la başka oyuncular. Ya dolayısıyla İtalyanlı'nın bir oyunu var ve bu oyunu oynayacak oyuncu profilleri az çok belli. Mesela adam Endidi tarzı tek yönlü bir 6 numara istemiyor.
2: İstemiyor.
0: Adam oyunun 3. bölgesine katılacak bir 6 numara istiyor. Paso işte Salih Özcan o anlamda biraz daha 5 yaş öne taşıyabilecek bir oyuncu mesela. Yani adamın istediği
2: Orkun'dan daha
0: belli.
2: Fazla performans alabileceğim tabii, bir döneme aynen. Girebilirsin.
0: Orkun'u hücumda daha fazla kullanacak Beşiktaş büyük ihtimalle. İşte kenarlarda hızlı hücuma katılan bekler istiyor sürekli. İşte o atlara o profilde bir oyuncu, doğru oyuncu. Yani burada yönetim şu ana kadar doğruları yapıyor üst üste. Yani Önder Özen hamlesi doğru, İtalyano hamlesi doğru, transferler doğru. Tabii resmin bütününü görmemiz gerekiyor daha erken konuşmak için.
2: Ama tabii baktığın zaman 4. transfer dönemine giriyoruz Serdal evet. Başkan'ında. Yani Serdal Başkan da bunu çok iyi biliyor. İşte geçen sene evet istifa sesleri Sergen Yalçın'a geldi ama şimdi Sergen Yalçın gittikten sonra yani kategorinin en başında Serdal Başkan var. Ya yani burada aksi bir şey konuşulursa tabii, ki konuşmak istemiyorum. Ya yani bütün faturayı o üstlenmek zorunda kalacak. Burada ne hocaya ne oyuncuya kimse bir şey diyemez. Ama senin söylemlerine göre Kerem Trossard şöyle bir oyuncu. Beşiktaş camiası çok uzun yıllardır iyi oynarken oyun kilitlendiği anda bir yıldızın sahneye çıkmasını çok bekledi. İşte o yıldız bu yıldız bence. Trossard öyle. Orada oyunu 3. bölgede yakaladığı zaman o 2'ye 1'leriyle, o kilit paslarıyla, o santrafora vermiş olduğu desteğiyle ve atacağı şutlarla. Kavisli şutları çok meşhurdur. Ceza alanın içine girdiği zaman 2'ye 1'leri yaptıktan sonra o seyirciyi ayağa kaldıracak işte potansiyel bu. Bunu yönetim de çok net biliyor. Teknik direktör de çok net biliyor. Gökhan Keskin dahil, Önder Özen dahil bunlar hepsi aynı fikirdeler ve ben dakikalar sonra inşallah açıklanacağını umut ederek bekliyorum gerçekten.
3: Ligde de bu arada zaten büyük takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar genelde dar alana hücum tabii ediyorlar. Ki. O da dar alan becerisi de üst düzey.
2: Çok bir önemli.
3: Topla beraber çok sakin. Bak şey, çok önemli. Kebirlerde iyi. Topu sende tutar.
0: Kenar oyuncuları şimdi riskli oynadığı için top kaybı sayısı fazladır. Topu evet. Kaybettiğin zaman ne oluyor? Geri koşuyorsun, evet. Geçişiyorsun. Trossard'ın en net özelliklerinden bir tanesi topun kıymetini bilir.
2: Çok.
0: Yani o bölgedeki oyunculara göre az top kaybı yapar Trossard. Topu doğru oynar. Doğru yere gider.
2: Bu atak sonlandırabilen evet, bir oyuncu.
0: Topsuz koşuları vardır.
2: Evet. Yani
0: top ayağındayken evet meziyet topsuz koşuları da vardır. Gider boş alana koşar yani. Koşuyu yapar topu ister ceza sahasına. Yani dediğim gibi çok fazla böyle oyuncunun dezavantajını söyleyemiyoruz. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Yaşı itibariyle 2-3 sezon üst düzey katkı verir Beşiktaş'a minimum. Hani evet rakamlar çok yüksek hiçbir itirazım yok. 20 milyon euro işte maaş. 50 milyon euroya yakın bir paketten evet, bahsediyoruz ama yani saha içinde Allah korusun sakatlık falan yaşamadığı takdirde o katkıyı verir, karşılığını verir yani size.
3: Az sonra Galatasaray konuşacağız. Bunu söyleyeyim ama Salih Özcan da biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Açıklamaları da var Beşiktaş'taki hedeflerine dair. Gelin Salih Özcan'ın açıklamalarına hep beraber bir göz atalım. Sonrasında Salih transferini de ayrıca değerlendirmekte fayda var.
4: Beşiktaş bir transferine daha kavuştu.
1: Siyah beyazlılar Nübel ve Doğan Alemdar'dan sonra

0: Salih Özcan'ı da İstanbul'a getirdi. Beşiktaş atkısıyla kameralara kartal pozu veren Salih ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Salih Özcan, Beşiktaş'ın bir parçası olacağı için gurur duyduğunu söyledi.
1: Çok mutluyum gerçekten. Hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsünün bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz. Orkun'la da tekrar kavuştuk. Milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
0: Beşiktaş'ta 3 yılını anlaşan Salih Özcan, geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'da 12 maça çıkmıştı. Salih, A milli formayla da 32 maçta bir gole imza attı.
2: Salih Özcan transferiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunalım. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz. Özellikle orta saha konusunda bir hareketlilik olabilir. Salih Özcan özellikle Orkun'la da beraber oynayacağı için son derece mutlu görünüyor. Beşiktaş orta sahasındaki rolü ne olacak?
3: Önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Özellikle atak sonlandırmada, yani Beşiktaş gidecek o 3. bölgede oynarken o kaptırdığı toplar, Onur'un söylediği gibi yani oralar çok önemli. Orada işte Orkun'la Salih çok önemli bir rol model olacaklar. Ben Salih'in Beşiktaş'a katkı sağlayacağını, her ne kadar son yıl Dortmund'da çok fazla forma şansı bulmamasına karşın bence çok değerli ve önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Maliyeti de çok yüksek değil. 28 yaşında, neden olmasın? Salih bence Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir 6-8'in en önemli figürlerinden biri olacaktır Beşiktaş'ta.
2: Onur?
4: Ya tabii futbol severler genelde hücum oyuncularını çok fazla böyle heyecanla bekler. Yetenekli oyuncuları ister ama yani Salih şöyle bir oyuncu. Geçen bunun örneğini verdim, tekrarlayayım. İşte demonte bir şey alıyorsun mesela. Çok değerli parçalar var. Burada da vidalar var değil mi? Evet. Herkesin gözü parçalarda ama o parçaları vidalar birleştiriyor.
3: Onlarla birleştiriyor.
4: İşte Salih oradaki vidalar işte. Yani orada takımın içinde hem birinci bölgeyle ikinci bölgeyi, iki ile üçü bağlayan oyuncu, birleştiren oyuncu ve artık futbolda Dünya Kupası'nda gördük, bu tip enerjik, bu tip fizik kalitesi yüksek, aidiyeti yüksek oyunculara hep ihtiyaç var. Orkun'la iyi bir ikili oldular milli takımda. Orkun'un performansını mutlaka arttırır, Orkun'un konfor alanını genişletir. Evet. Çünkü sezonun son bölümünde Orkun biraz daha kaleye yakın oynadı ve çok özel skor katkısı verdi. Ki İtalyano'nun sistemlerinde bir 10 numara yoktur. Yok. Onu söyleyelim yani 1-6-2-8 gibi oynatır.
3: 2-8'de oynuyor, evet.
4: Yani Orkun'un, Salih'in önünde Orkun, yanına bir oyuncu daha gelecek Beşiktaş'a. Evet. O biraz daha sanırım dribling becerisi yüksek, daha atlet bir oyuncu olur diye tahmin ediyorum.
3: Anguissa konuşuluyor şu anda.
4: Anguissa olursa mesela evet, çok Anguissa acayip yani bir yani transfer olur.
3: Anguissa konuşuluyor.
4: Çok özel
3: bunun
4: bir oyuncu.
3: Başkan
4: çok beğenirim Anguissa'yı. Evet. İyi bir oyuncudur. Yani o da olursa ciddi bir şekilde Beşiktaş hani Salih, Orkun, Anguissa iyi bir üçlü olur bence. Olur. Tamamlayıcı bir üçlü olur yani.
2: Beşiktaş'ta orta alanda sevgili seyirciler bir hareket var. Salih Özcan'ın da kadrosuna kattığı siyah beyazlılar. Galatasaray ile ilgili daha sonra bir haber ekranlara getirebiliriz.
3: Ama çok kısa bir şey girebilir miyim Beşiktaş'tan?
2: Tabii ki.
3: Beşiktaş'ın mutlaka çok değerli ve önemli bir tane sol stopere acil bir şekilde ihtiyacı var. Yani hani Jalo Agbodu ikilisine baktığımız zaman hani Beşiktaş oradan SOS verebilir. Çünkü hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca oyunu hep önde oynamak istiyor. İşte orada lider karakterli iki tane stoperin de çok değerli bir hale gelebilmesi için bence sol stoper, yani çok kaçırdığımız oyuncular var. İki tane kaçırdığımız oyuncular var. Hatta birini hoca çok istiyor. Lusimi'yi çok istiyor hoca. Ama çok ciddi bir maliyet var. Bonservis maliyeti var. Senesi'yi başkan çok istiyordu. Serkan Reçber'in...
4: Senesi Tottenham'a gidelim.
3: Sergen Yalçın'ın ilk alınacak listelerinin yani başındaydı.
4: Boştaydı bir de bonservisindeydi.
3: O anda görüşülebilirdi ama teknik direktör sıkıntısı vardı Beşiktaş'ta. Orada bütünleşemediler ama Beşiktaş'ın her şeye rağmen çok değerli bir sol stopere ihtiyacı var.
2: Bekliyor musun hızlı bir
3: bekliyorum,
2: şekilde?
3: Bekliyorum. Yani lig başlamadan bir sol stoperle de görüşme yapacaklarını duydum ama sır veriyorlar, sır vermiyorlar stoperle alakalı.
2: Ama sıradaki hamle olabilir
3: olacak.
2: Belki. santrfor konusu da yine var.